0: Kendi kendime dedim yani nasıl bir paralel yapılanma yaptılarsa, nasıl bir korku imparatorluğu o dönemde kurdularsa belki insanlar gördü ama ses
1: Çünkü
0: çıkaramadı.
1: herkes o esnada böyle düşünüyordu, düşündürülüyordu. Çünkü Türkiye'de derin devlet diye bir yapılanma var. Bu yapılanma Türk demokrasisine karşı savaş açan asıl ekip bu. Ve biz de bununla mücadele eden Türk yargısıyız. Gerçek Türk devletiyiz
0: İşte
1: şeklinde.
0: Fenerbahçe, Şike üzerinden bir algı operasyonu yaptılar. Yani bir sürü yapıya bu şekilde algı operasyonlarıyla önce onları itibarsızlaştırarak sonra da o operasyonları gerçekleştirerek tasfiye etmeye çalıştılar. Ve bu o korku imparatorluğunun, o algı operasyonlarının o dönemde de çok şiddetli bir şekilde işlendiğini işte şu an 2026 yılında Kurtlar Vadisi Pusu'da yapılanlar üzerinden görüyoruz. Ama burada şu da var. Bence seyircilerimiz de bu işi takip edenler de şunu soruyor. Neden 2026 yılında bunlar ortaya çıkıyor 16 sene sonra? İşte o zaman aklıma hep şu geliyor. Zihnimin bir yanında hep Sayın Cumhurbaşkanı o dönem söylediği bir söz geliyor. Hani arkadaşlarım tarafından da yalnız bırakıldım. Bir o, bir de bir röportajda diyor ya bir gazeteciye. Korkma diyor, örgütle diyor ya. Yani o zaman demek ki Sayın Cumhurbaşkanı
1: Tabii.
0: bile çok
1: Korkma örgüt
0: yalnızdı.
1: de dediği kişi
0: Evet.
1: yıllarca kendi yanında ekibinde çalışmış
0: Kişi.
1: yani makamında çalışmış gazetecilerden basın sözcülüğünü yapmış olan kişilerden birisiydi yani.
0: Yani o
1: Herhangi
0: zaman
1: bir
0: demek
1: gazeteci
0: ki
1: değildi.
0: yani o mücadeleyi FETÖ'cülere karşı gösterecek cesarette olan kişi Sayın Cumhurbaşkanı ve yanında belki birkaç kişiydi. O zaman ancak bu kadarını
1: Bunu
0: yapabildiler.
1: idrak etmiş ve bu konuda gayret etmiş.
0: Evet.
1: Rahmetli Kaşif Kozinoğlu da bunlardan biriydi belli ki. Serkan Hocam şimdi Kozinoğlu'nun hayatına bakıyorsunuz. Yani vatanımıza, Türk milletine ihanet edebilecek bir profil asla sergileyecek bir karakterde olmadığını görüyoruz. Bosna'dan Suriye'ye, en son Afganistan'da ve Orta Asya'da yapmış olduğu faaliyetler, onun aleyhinde hiçbir şekilde olumsuz bir şey olmamış. Hatta gözaltına alındıktan sonra Sayın Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar iken mahkemeye gönderdiği raporda kendisine isnat edilen bu belgelerin elinde bulunmasının imkansız olduğu çünkü kendi görev sahasının dışındaki belgeleri olduğuna dair bir rapor da göndererek kendisinin aklayacak bir yerde de durmuş. Bütün burada bu süreçten baktığımızda biz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ele geçirmeye yönelik bir gayret içerisinde olunduğunu görüyoruz. Onu ele geçirememişler ve saldırılarını başka alanlarda devam ettirmişler. Görünüyor. Bu süreç yani 16 yıl sonra bu noktaya gelmemizde bizi ne getirdi buraya? Nasıl bu noktaya geldik?
2: Vallahi nasıl bu noktaya geldik? O işin MİT özelindeki kısmına bakılırken GES komutanlığı meselesinin tekrar dikkatlice ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı'na devredildi biliyorsunuz. O dönemde FETÖ çok büyük bir mücadele verdi orayı ele geçirmek için. Ve MİT'e nüfuz edebilmek için. Belki de FETÖ'nün nüfuz edemediği birkaç yerden biriydi MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı. Zaten hem teşkilat olarak MİT hem de onun başındaki Hakan Fidan da bu yüzden FETÖ'nün baş hedefi haline geldi. Şimdi yani Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili olduğu için işin içinde FETÖ'de olunca ister istemez bunları hatırlamış bulunduk. Biraz şu tarafından bakmak istiyorum ben. Bir dizi üzerinden, Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden koskoca bir ülke kamuoyunu manipüle edebilmek nasıl mümkün olabilir? Bu nasıl bir kamuoyudur? Yani bir dizi var, Kurtlar Vadisi diye. Perşembe geceleri yayınlanıyor ve yayınlandığı saatte hayat
1: Hayat duruyor.
2: duruyor. İnsanlar yakın tarihe ilişkin merak ettikleri her şeyi bu diziden öğrenebildiklerini düşünüyorlar. Neden böyledir bu? Bunun sebebi nedir? Eğer bunu ortaya koymazsak, tamam mı? Bunu doğru düzgün anlamaya ve anlatmaya çalışmazsak,
1: Manipülasyonlara hedef
2: sadece
1: olur.
2: isimler üzerinden, olaylar üzerinden konuşmaya devam ederiz. 10 sene sonra başka isimleri ve olayları konuşuruz. 50 sene sonra bambaşka isimleri ve olayları çocuklarımız, torunlarımız konuşurlar. Ama bu döngü devam eder. Tamam mı? Asıl bakılacak mesele bu. FETÖ

0: Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarıyla ne yaptı? Ne yaptı? Sözüm ona, yakın geçmişimizde karanlıkta kalan olayları açığa çıkaracaktı. Değil mi? Türkiye'yi askeri darbelere, iç çatışmalara, istikrarsızlığa, huzursuzluğa, güvensizliğe sürükleyen o karanlıkları aydınlığa çıkaracaktı. FETÖ. Bu kumpas davalarıyla Ergenekon, Balyoz.
1: Tabii iddiası oydu.
0: Islak imza, Poyrazköy, İzmir casusluk davası. Say say bitmiyor, bir sürü dava tezgahladılar. Sonuçta ne oldu? Bunların üstündeki siyah örtü daha da karardı. Yani kolay kolay aydınlanamaz hale getirildi. Evet, ortada bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde bir darbe mekanizması barındıran, millet iradesiyle iş başına gelmiş iktidarları vesayet altında tutan, dış güdümlü bir durumdaydı.
1: Ve o yapılar vardı.
0: Bu yapılar vardı. Bu ülkede suikastler, kumpaslar, tezgahlar, sabotajlar, her şey yaşandı. Ve bunların çok büyük bölümü de karanlıkta kaldı. Hiç kimse bunları doğru düzgün açığa çıkartamadı. Daha da iddialı bir şey söyleyelim. İzmir suikasti davasından bu yana, yani Atatürk'e yönelik İzmir'deki suikast girişimi davasından bu yana, yargının devlet içerisindeki gruplar arasında birbirlerini yok etme amacıyla nasıl alet olarak kullanıldığını detaylıca inceleyip görüp, bundan sonra hiç olmazsa
1: tasfiye nasıl yapıldı,
0: ona göre hareket etmek mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum. Yani Türkiye yeni bir sayfa açacaksa, geleceğe temiz yürüyeceksek. O sebeple örnek olaydan yola çıkarak söyleyelim. Kozinoğlu davası olsun, başka meseleler olsun. Toptancı yaklaşımlar, genellemeler, efendim devletin içerisindeki ulusalcılar, Kemalistler mi yaptı? Devletin içerisine yuvalanmış FETÖ'cüler mi yaptı? Avrasyacılar mı yaptı? Şuncular mı yaptı? Buncular mı yaptı? Bir grup olup biten bütün kötülükleri diğer gruba yamamaya uğraşıyor. Onları bütünüyle tasfiye edecek. Kendisi geçecek onun yerine. Oh. Öbür grup da aynısını karşı tarafa yapıyor. Gerçek nerede? Uğur Mumcu suikastinin arka planında ne var arkadaş? Uğur Mumcu'yu kim öldürdü? Uğur Mumcu'yu ortadan kaldıran o hain bombanın patlatılması emrini veren kim? Biliyor muyuz? Daha yeni açılıyor dosya, değil mi? Yıllar yıllar sonra dosya bir kere daha açılıyor. Şimdi o sebeple, şimdi bakıyoruz. FETÖ. FETÖ böyle kendinden zuhur bir hareket değil. Çok açık ve net. CIA ve Mossad'ın Türkiye'deki istasyonları, şubeleri bunlar. Tamam. FETÖ, Mossad ve CIA adına yaptı ne yaptıysa. Bunu artık netleşti, biz buna eminiz. Hiçbir endişemiz yok. Şimdi bakıyoruz. Sözüm ona, FETÖ'nün mücadele ettiği, işte ortadan kaldırmaya uğraştığı zamanında o askeri darbeleri tezgahlayan, yapan, kurgulayan ekipler, kadrolar ya da zihniyet, onlar da aynı yere çalışıyor. O da Mossad ve CIA. Nasıl iş bu? Şimdi bakıyoruz 80 öncesindeki sağ-sol çatışmalarına. Bu memleketin evlatları, yani sağcıları da solcuları da, bakıyorsun yani Anadolu çocukları bunlar, iyi niyetle ya vatan elden gidiyor diyor birileri. Rusya gelecek, Ruslar, Sovyetler Anadolu'yu işgal edecek. Dinsiz, komünist bir ülke haline getirecekler. Biz dinimizi, imanımızı, vatanımızı koruyacağız diye canını ortaya koyan Türk İslam ülkücüleri. Şimdi öbür taraftakilerle konuşuyorsun. İşte tam bağımsız Türkiye, anti emperyalist, devrimci, işte sömürü olmasın, emekçi, işçi hakkını alsın diyen yine Anadolu çocukları, aynı ana babanın bir evlatı.

0: evladı bu tarafta, öbür evladı bu tarafta. Bakıyorsun kullanılan silahlara, sağcıya da silahı veren aynı el, solcuya da silahı veren aynı el. Şimdi bunlar bu ülkede yaşanmadı mı? Yaşamadık mı biz bunları? Yani hepimizin ailelerinde, geçmişlerinde buna benzer hikayeler, anlatılar, tecrübeler yok mu? O zaman biz bütün bu yaşanmışlıklardan bir ders alarak yepyeni bir sayfa açacaksak eğer, ki işte Türkiye yüzyılı böyledir, Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç kez ifade ettiği ve beni çok heyecanlandıran Büyük Türkiye Cephesi. O Büyük Türkiye Cephesi, yani ismi bile heyecan verici gerçekten. Eğer bu gerçekleşecekse, bunu gerçekleştirmek için el birliğiyle bir mücadele ortaya koyacaksak artık bu işlere esaslı bakmalıyız. Esaslı bakmalıyız. Yani tek tek meseleler üzerinden elbette gidilecek, genelleme yapmamak için, toptanca yaklaşmamak için. Ama yani bu meseleleri de böyle bir maç gibi, işte şu taraf bu tarafı mı yok edecek, o taraf mı acaba bu tarafı tasfiye edecek mantığıyla değil.
1: Ya da bir tarafın suçları diğer tarafı örttü mü, diğer örttü, tarafı tamamen değil. Tertemiz çıkmış
0: ya
1: olmayacak.
0: Ya biz FETÖ'nün yani ne olduğunu anladık mı? Anladık. Tamam. Eyvallah. FETÖ'nün bir ihanet şebekesi olması bu topraklarda onlarca yıldır sivil siyasi iradeyi, millet iradesini yok sayan, baskılayan, bu milletin tarihine, inancına, tamamen kendisine düşmanlık eden, dışa bağımlı, dış güdümlü, yerleşik bir azınlık sermaye grubuyla efendim iş tutan, bir takım bürokratik çevrelerle o üçgeni oluşturan o yapının olmadığını göstermez. Yani FETÖ bu işi çamura batırdı diye, bu işi kumpasa dönüştürdü diye o geçmişteki gerçekler, o geçmişte yaşanan o olumsuzlukların üzerindeki perde, o karanlık perde, siyah perde ortadan kalkmış değil. Ve o yıllar, o 10 yıllar aklanmış değil.
1: Tamam. FETÖ'nün üzerinde bütün bu meseleyi, işte Hrant Dink cinayetini, zirve yayın evi saldırısını, Danıştay saldırısını, tamamını Fethullahçılar düzenlemiştir dersek kurtulacak mıyız?
0: Hayır. Bak bunların tamamını, bak sana şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin içerisinde bize farklı maskelerle farklı kişileri ve grupları gösteren ve bakın sizi perişan eden, 10 yıllardır sizi birbirinize düşüren, sizi fakir bırakan, sizi gelişmekten alıkoyan, efendim sizin iradenizi, sandıktan tecelli eden iradenizi yönetime yansımasını engelleyen, işte darbeleri tezgahlayan kişiler bunlardır diyorlar. Tamam mı? Herkes birbirine bunu söylüyor. Değil, bunlar maşa, maşa bunlar. Ben o maşaları tutan eli artık muhatap alalım diyorum. Tamam mı? Artık bunları yani bir tarafa bırakıp yani bunlarla vakit kaybetmek yerine mesela şimdi şey çok kıymetlidir. O karanlıkta kalan dosyaların yeniden açılması. Uğur Mumcu suikasti. Efendim Muhsin Yazıcıoğlu suikasti. Bütün bu dosyaların yeniden açılması çok çok kıymetlidir. Ve şuraya varmamız lazım artık. Şuraya varabilmemiz lazım. Yani bir Kurtlar Vadisi tarzı diziye bakıp da aa aslında böyle mi olmuş ya filan diye manipüle olabilen bir kamuoyu olmamamız lazım bizim. Tamam mı? Bizim artık gerçeklerle yüzleşebilen. Tamam mı? Biz artık o olgunlukta bir ülke, o olgunlukta bir devlet olduğumuza inanmamız gerekiyor bence. Yani sürekli bir şeylerden çekiniyoruz. Efendim bu açıklanamaz. Bize bu tarihi bir sır. Bu açıklanırsa ortalık yıkılır. Efendim böyle bir şey var. Aman ona dokunulamaz, o konuşulamaz. O öyle, bu böyle. Öyle olduğu zaman da millet tarihi, uzak tarihi Muhteşem Yüzyıl dizisinden, yakın tarihi de Kurtlar Vadisi dizisinden öğrenmeye çalışır. Ondan sonra da böyle abuk subuk şeyler çıkar ortaya.
1: Evet.
0: Yani artık ama ideolojik angajmanlarımız var ve bagajlarımız çok dolu ideolojik olarak. Ön kabullerimiz var, ezberlerimiz var, vazgeçilmezlerimiz var.

0: Benim için çok çok çok çok kıymetli insanlar var. Onları böyle yere göre sığdıramıyorum. Geçmişte onların yaptığı bir sürü hata var. O hatalarını da savunmak mecburiyetinde hissediyorum kendimi. O yüzden aman efendim, hayır, gerçeğin bu kısmı ortaya çıkmasın.
1: Öyle bir şey olamaz.
0: Aynı şeyi ideolojik olarak karşı tarafta olan kişiler de yapıyor. Efendim, benim adamım şöyle püripaktır, temizdir, asla böyle bir şey yapmamıştır. O da aynı şeyi söylüyor. Maddi gerçek nerede? Maddi gerçek nerede? Yani biz çocuklarımızı, torunlarımızı hangi gerçek zemin üzerinde büyüteceğiz? Onlara hayatı öğreteceğiz. Demokrasiyi aşılayacağız. Milli birlik bilincini vereceğiz. Yani yaptığımız hataları el birliğiyle, ya bu hatalar yaptıysak hep beraber yaptık kardeşim, biz bir aileyiz yani. 85 milyon tek bir aileyiz biz, beğensek de beğenmesek de. Her ailenin içerisinde 20 ayrı görüşte insan vardır. Şimdi oturalım konuşalım. Yani hangimizin ailesinde böyle %100, 100 kişinin yüzü aynı görüşte, aynı yaşam tarzında?
1: O tarikatlarda olur ancak.
0: Ya yok, böyle bir şey yok. Tamam, el birliği yaptık, el birliğiyle yaptık. Hatayı da el birliğiyle yaptık, sevabı da el birliğiyle yaptık. Ama şimdi oturalım, şapkalarımızı çıkartalım, bütün bunlardan bir ders alalım. Önyargılarımızı da bırakalım. Başka türlü büyük Türkiye cephesini kuramayız.
1: Önemli. Çok çok önemli.
0: O ideolojik bağnazlık, ideolojik bağnazlıklar. Yok efendim, bu böyle olursa şu kesim kazanır. Ya kardeşim, bırakın artık şu kesim mi kazanacak, bu kesim mi kazanacak. Ya hep beraber oturalım, Türkiye nasıl kazanacak? Beraber nasıl Türkiye'ye kazandıracağız?
1: Evet. Serkan Fıçır son derece önemli şeyler söyledi. Gerçekten de bugün yani karşılaşıyoruz, bazı yayınlarda birlikte konuşmacı olarak katılıyoruz. Hem Ergenekon'dan hem Balyoz'dan yargılanmış. Türkiye'de camileri bombalamakla itham edilmiş 5 vakit namazlı albaylarımızı, generallerimizi tanıma imkanına kavuştuk bu süreç içerisinde. Ama onlarla konuştuğumuzda da bize kumpas kuruldu. Gerçekten bizim böyle bir şey olma ihtimalimiz, biz Anadolu evladıyız. Ama bu listenin içerisinde gerçekten bu vatanı ihanet edecek adamlar da var mıydı? Vardı. Biz temizlenirken onlar da bizimle beraber temizlendi, temize çıkartıldı. Tam tersi de mümkün olmuş olabilir elbette. O açıdan Serkan Fıçıcı'nın işaret ettiği şeyler son derece önemli.
0: Genelleme yapmadan.
1: Evet.
0: Bu işi gruplar arasında, kesimler arasında bir tasfiye fırsatı haline getirmeden şu an Adalet Bakanlığımızın yürüdüğü yol bence çok doğru. Tamam, o olay üzerinde maddi gerçeklik neyse. Bak, teknik hukuk çalışıyor burada değil mi?
2: Evet.
0: Maddi gerçeklik neyse onu ortaya çıkarmaya dönük ciddi, kararlı, cesaretli adımlar.
1: Çok teşekkür ederim. Efendim, başka bir konuya geçeceğim. Aslında bununla çok yakın paralel bir konuyla. Aynı hocam, senle devam edelim istersen. Birkaç cümleyle bize bunu özetleyebilirsen. Afganistan'da 20 yıllık işgalin sonunda yeni bir yönetim kuruldu ama Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkiler resmiyet düzeyinde birbirini devlet olarak tanıma şeklinde henüz gerçekleşmemişti. Ticari ilişkilerimiz var. Büyükelçiliğimizde orada çalışmalarımız var. Pek çok şey devam ediyor. Ama ilk defa Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a resmi bir ziyarette bulundu. Ve çok görkemli bir askeri törenle karşılandı. Bütün dünyada da yankılandı bu. Peşinden Afganistan'daki bu önemli toplantıdan sonra Afgan heyeti bu defa Katar heyetini ağırladı. İbrahim Kalın da oradan hemen Pakistan'la devam etti. Ne oluyor Asya'da şu anda? Türkiye-Afganistan ilişkilerinde ne noktaya gelmiş durumda ve nasıl Mekke Paktı'ndan sonra, bu Mekke İttifakı'ndan sonra acaba, çünkü konuşanlardan, bunu eleştirenlerden, batılı medyada da gördüğümüz bazı şeyler vardı. Bu ittifakın İsrail'e karşı değil aslında İran ve Afganistan'a karşı kurulduğu iddiaları da vardı. O iddialara da cevap verme anlamında bu toplantı ne anlama geliyor?
3: Bir kere en üst başlık olarak bence bağımsız dış politikanın nasıl izlenmesi gerektiğinin bir göstergesi. Türkiye özellikle Afganistan konusunda, Suudi Arabistan, Pakistan konusunda ama bilhassa Afganistan konusunda Batılıların argümanlarıyla, Batılıların meseleye bakış açısıyla, Batılıların sanki bir uzantısıymış gibi, onlar nasıl dış politika, dünya görüşüne sahipse biz de o dış politikaya, dünya görüşüne sahip olmamız gerekiyor düşüncesinden uzak bir şekilde kendi siyasetini güdüyor. Yani Afganistan sonuç olarak konum itibariyle çok stratejik bir yer.
1: Stratejik kalbi yani.
3: Evet, stratejik bir yer olmasaydı önce bir süper güç Sovyetler burada bir savaş başlatmaz. Sonra da bir takım bahanelerle Amerika Birleşik Devletleri oraya çökmeye çalışmazdı. Ondan sonra oralara çökemedikten, oraları kendi emperyalist planlarının bir parçası yapamadıktan sonra çok yoğun bir Afganistan karşıtı propaganda başlattılar. Ve o propagandaya bizim de uymamızı beklediler ama Türkiye dediğimiz gibi kendi bağımsız dış politikasını yürüten bir ülke olarak bunların dışında kendisine özgü ilişkilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Yani şunu söyleyelim, insanlar bazen Afganistan konusunda bilmeden meselenin içine, derinliklerine vakıf olmadan Batı'dan duyduklarıyla yorum yapıyorlar. Ama ben dün yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları vardı Avrupa'daki İslamofobi ile ilgili.
1: Evet.
3: Mesela iki gündür yine ben de bakıyorum çok önemli haberlerde sürekli İslamist terörizm, İslamist terörizm, İslamist terörizm. Yani adamların zihninde çok ciddi bir İslam karşıtı plan var. Ve bunu en çok uygulamaya çalıştıkları yerlerden bir tanesi de kuşkusuz Afganistan. Türkiye bu propagandaların, bu planların bir parçası tabii ki olmayacak. Biz de işte sizinle bahsettiğiniz gibi Mekke Paktı, Afganistan'ın, İran'ın karşısında kuruldu gibi hezeyanların karşısında üst düzey bir görüşme yaparak bunların altını oymuş olduk. Batı orada iş yapamıyor diye, orada işgalini sürdüremedi diye, orada istediği zihniyeti yönetime geçiremedi diye Türkiye o topraklardan uzaklaşacak değil. Zaten biz NATO gücü olarak da Türkiye olarak orada görev yaparken Afgan halkıyla çok yakın bağlar kurabilmiş bir devlettik.
1: Afganistan da Türkiye'nin kendisiyle çok yakın ilişkiler kurmasını
3: istiyor. Bu arada istiyorum. Murat abi, sen orayı bizden daha iyi biliyorsun. Sonrasında da gittin, evet, gördün. Yani sen de bize biraz anlatabilirsin. Orada Türkiye'ye bakış açısı bence çok olumlu.
1: Çok olumlu, çok olumlu. Evet, ben orada bu yıl içerisinde gittim ve 6 tane bakanla röportaj da gerçekleştirdim. Bu açıdan Türkiye'den en çok beklentileri olan ülke Türkiye'ydi gerçekten de Afganistan'ın. Afganistan'ın kendisini Türkiye'ye bir kardeş olarak görüyor, öz kardeş olarak görüyorlar. Ayrıca orada çok sayıda da Türk yaşıyor. Ve o açıdan İbrahim Kalın'ın karşılama töreninde böyle diğer pek çok yöneticiyle, devlet başkanıyla falan karşılama törenleriyle kıyaslandığında çok üst düzeyde bir karşılama yapıldığını, çok sıcak bir ilişki kurulduğunu gördük. Ben açıkçası onu görmüş oldum. Ayrıca İbrahim Kalın'ın mevkidaşlarıyla ve orada İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı'yla yapmış olduğu görüşmedeki görüntüler aslında bu ilişkinin yeni başlamadığını, uzun zamanı sari bir ilişki olduğunu ve sıcak ilişkiler kurulduğunu, çok uzun yıllardır bu ilişkine devam ettiğini gösteren bazı emareler de vardı. Açıkçası önemliydi.
3: Bir de şöyle bir şey var, hani sizin sorunuzun ikinci yarısı, Türkiye bunlarla neye hedefliyor diye sorduğumuzda artık şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. O bizim Sovyetlerin dağılmasından sonra, 90'lı yıllardan sonra oluşmuş tek kutuplu dünya sistemi gidiyor, çöküyor. İki şekilde çöküyor. Birincisi, Avrupa'ya bakıyoruz Rusya-Ukrayna savaşı özelinde. Amerika Birleşik Devletleri o transatlantik ilişkileri eskisi gibi sürdürmek istemiyor. Yani Avrupalılara diyor ki ben artık buranın jandarması, buranın hegemonu olmak istemiyorum. Her an sizi bırakabilirim diyor. Diğer taraftan İran savaşına geldiğimizde orada da şunu görüyoruz. Hala jandarmalık yapmak istiyor ama beceremiyor artık. Hürmüz boğazını açamıyor. İran'ı diz çökertemedi. Bu iki olayı bir arada okuduğumuzda bence tüm ülkeler şunun artık farkına varmış durumda. Eski sistem artık yok. Bu sistem çökecek, yerine muhakkak yeni bir sistem gelecek. Ama o sistem değişikliğinin yaşandığı esnada da ciddi krizler, savaşlar, çatışmalar çıkacak. Buradan en iyi kurtuluş yolu nedir? Eğer siz o tek kutuplu dünya sisteminin çöktüğünü, eski ittifakların yıkıldığını, eski büyük güçlerin eskisi gibi oralarda hakim olamadığını gördüğünüz zaman şunu söylemeniz lazım. Bizim kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız artık bir mecburiyet. Türkiye bunu işte bu bahsettiğimiz FETÖ'nün onların yaptığı operasyonlar, darbeler sonrasında o musibetlerin sebebiyle bütün bu coğrafyadan bir 9-10 sene öncesinden yaşadı, öğrendi, onlara karşı şerbetli kaldı. Biz şu an işte Polonya'da bir tane savunma bakanı geçen açıklama yaptı. Bir mucize. Yani %80'ini satın alırken dışarıdan, %20'sini üretirken tam tersi bir tablo oluşturduk. Ve tüm dünya şunu görüyor. Hem kendi ordusu var, becerikli bir ordusu var, savaşırsa kazanabilen bir ordusu var. Bir de bu ordusunu besleyen bir kendi orijinal savunma sanayisi var. Şimdi biz bu prototipi, bu güzel örneği tüm bölge halklarına, bölge ülkelerine sunuyoruz Murat abi. Suudi Arabistan'a da, Pakistan'a da, Katar'a, diğer Körfez ülkelerine de. Şimdi yavaş yavaş Afganistan'a diyoruz ki bakın Amerika yok artık. Eski dünya sistemi yok. İsrail gibi saldırgan devletlerin saldırıları devam edecek. Gelin biz kendi bölgesel ittifakımızı, yeni dünya sistemindeki konumumuzu kendimiz belirleyelim. Bir araya gelelim. İşte ismi ne senin geçenlerde bahsettiğin gibi Mekke ismini de vererek bunu devletler üstü bir yapı, şahıslar üstü bir yapı haline de getirip yeni dünyaya kapı aralıyoruz. Bence böyle bir planımız varsa, böyle bir düşüncemiz varsa ki çok doğru bir plan, çok doğru bir düşünce. Çünkü dünya bizi oraya sürüklüyor. Bunun artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz görüyoruz. O zaman Afganistan gibi Orta Asya'nın kalbi bir ülkeyi niye dışarıda bırakalım? Mısır'ı niye dışlayalım? Lübnan, Suriye, Irak gibi ülkeler neden bunun bir parçası olmasın? İşte bu bölgesel ittifakı bu şekilde adım adım, ağır ağır, yavaş yavaş kuracağız. Bunda da Türkiye'nin öncü rolü, lider rolü çok çok ciddi bir şekilde ihtiyaç.
1: Tuba Hocam, diğer bir konuya geçeyim ama bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz yoksa Yemen meselesine geçmek istiyorum. Birkaç dakikamız kaldı ama üçüncü turda da Yemen meselesine devam edeceğiz. Çünkü bir infial oluştu. Yemen'deki Husilerin Sana'yı ele geçirdikten ve özellikle Kızıldeniz'deki ilerleyişini sürdürdükten sonra Mekke'ye yönelik füze saldırıları gerçekleşti. Bazı insansız hava araçları da Mekke'ye ulaşmadan düşürüldü. Mekke yakınlarına düşürüldü ve Suudi Arabistan hükümeti Mekke'nin etrafına hava savunma sistemleri yerleştirmek durumunda kaldı. Büyük bir infial oluştu. Türkiye'de hem Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Makamı, AK Parti Başkan Yardımcısı, Sözcüsü, bütün bakanlar teker teker önceki gün sosyal medyada hepsi teker teker mesajlarını paylaştılar. Pakistan'da bugün büyük eylemler vardı Cuma namazından sonra. Dünyanın farklı yerlerinde büyük bir öfke oluşmuş durumda. Ne oluyor bu Husiler Mekke'den ne istiyor?
2: Şimdi uzun yıllardır Orta Doğu'da büyük bir kaotik bir ortam söz konusuydu. Kaos, savaşlar, çatışmalar, göçler ve bu elbette Orta Doğu'da yaşayan Müslüman kimlikli insanların aksine İsrail'in ve Batı'nın ve özellikle Amerika'nın işine gelen bir manzaraydı. Ama bugün mesela en çok kaosun konuşulduğu, en çok göçün yaşandığı belki Irak ve Suriye üzerinde özellikle biz ne konuşuyoruz? Barış ve huzur ortamını. Mesela dün veya bu hafta içerisinde Esed rejimine karşı olduğu için ülkeden dışlanan, atılan bir sanatçının konserini izledik Suriye'de.
1: Evet, onu 3. bölümde konuşacağız uzunca.
2: İnşallah orada konuşalım tekrar. Bunu izledik ve Şardan'ın açıklamaları çok anlamlıydı. Bu prangalar Erdoğan sayesinde kırıldı gibi ifadeleri artık Suriye'nin bir çatışma ülkesi değil, bir fırsatlar ülkesi olduğunu ifade etti. Yani Batı tarafından da ya da yatırım yapmak isteyen kimseler tarafından, ülkeler tarafından da artık Suriye bir fırsat ülkesi olarak bakılıyor. Neden? Çünkü yakılan, yıkılan bir şehir söz konusu ve bu şehrin insanların dönmesiyle birlikte yeniden imarı söz konusu. Burada çok büyük bir altyapı çalışması yapılacak, burada çok büyük inşaat çalışmaları yapılacak, insanlık yeniden kurulacak adeta. Yani beni çok duygulandıran bir görüntü daha Suriyeli bir akademisyenin, bir mollanın kütüphanesi, duvarlar arkasında sakladığı bir kütüphanesini tekrar günümüzüne çıkarttı.
1: Esad yönetimi döneminde bir oda dolusu kitaplığını tamamen duvarla örüyor.
2: Ne kadar
1: yıllarca
2: akıllıca
1: duvarın arkasına saklamak
2: zorunda. Yani çünkü onun da tahrip edileceğini, insanlık mirası olan bu eserlerin de yok olacağını düşündüğü için böyle bir çareye başvuruyor. Yani bilimin öne çıktığı, sanatın öne çıktığı bir Suriye'yi konuşuyoruz bu hafta. Tabii bu bazıların işine gelmeyecekti. Çünkü Orta Doğu'nun bir kaotik, kaos ülkesi, kaos coğrafyası olmasını olmasını isteyen bir dünya gücü var dünyada. Dolayısıyla en bunun içinde kullanılabilecek en iyi maşa bugün Husiler oldu. Yani Türkiye'de PKK bitti. Teröristi Türkiye sürecinde barış

0: huzuru konuşuyoruz Türkiye'de yeniden. Yani Suriye'de şehit bitti. Haberleri gelmiyor. Allah aşkınıza bunları ne çabuk unuttuk. Şu an tek şehit haberleri, Allah mekanlarını cennet eylesin. Hiç ki bir tane askerimizin, polisimizin yani tırnağına zarar gelmesin. Trafik kazası falan haberleri geliyor, evet, sadece. Hamdolsun yani, onlar da olmasın ama bunlar olabiliyor sadece. Bu da insanın şeyinden, yaşantısından kaynaklanan bir şey. Şimdi buradaki PKK bitti, Suriye'deki bitti. IŞİD zaten yok ortada. Irak'ta zaten bir şey yok. İran'la İsrail... Kaosu çok istendiği seviyede değil. Bugün sadece petrol fiyatlarıyla büyük bir kriz söz konusu ve bunu konuşuyoruz. Ah, bir tane o zaman bir bomba patlaması gerekiyordu, bir kaosun yaşanması gerekiyordu. Bugün de bu yüzden en güzel maşa Yemen'deki Husiler ve Mekke Anlaşması'nı belki hedef alarak, belki bir mesaj verilmeye çalışılarak ama her ne olursa olsun İslam'ın kalbi olan Mekke'yi vurarak bunu bir din savaşı haline getirmeye, yani bir mezhepsel bir savaş haline getirmeye çalışılıyor. Yani burada yine maşanın Husiler olduğu kesin ama maşayı tutan elin de değişmediğini düşünüyorum. Yine İsrail, yine Amerika, yine Batı. Burada Orta Doğu'nun o kaosundan beslenen büyük güç durmuyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Çok önemli bir konu. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz 3. bölümde. Çünkü Husilerin bütün söylemlerini, İsrail ve ABD karşı söylemlerine rağmen Kızıldeniz'i ele geçirdikten hemen sonra yaptıkları ilk işin Umman'da Amerikalı yetkililerle görüşüp Amerika ve İsrail'e güvence verdiklerini ve oradaki gemilerin, Amerikan-İsrail gemilerinin rahatlıkla artık geçebileceğini, bu konuda bir saldırının gerçekleşmeyeceğine dair bir teminat aldıklarını, bu teminatı verdikten hemen sonra ise Suudi Arabistan'ın şehirlerinde özellikle de Mekke ve Medine'ye yönelik, önce Medine'ye, evet, sonra Mekke'ye yönelik saldırılarda bulundukları artık çok net görülüyor, aşikar. Ve bu bütün ülkelerde, Türkiye'de, Pakistan'da, dünyanın farklı yerlerinde, Suriye'de, Irak'ta bir infiale sebebiyet vermiş durumda. Evet. Bunları konuşacağız efendim ama önce bir kısa ara verelim, soluklanalım. Esas mesele de saat başında tekrar buluşalım efendim. Bize ayrılmayın.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Husi terörünü konuşuyorduk. Ayhan Hocam, Husiler aslına bakarsanız Türkiye medyasının, dünyanın gündemine en son İsrail'e yönelik Gazze saldırılarından, Gazze'ye yönelik soykırım esnasında İsrail'e gönderdiği füzelerden hatırlıyoruz. O konuda da bir dünya kamuoyunda kendileri üzerine bir sempati oluşturmuşlardı ama bir arka planı var. Husiler, özellikle Abdullah Salih, Yemen'i 30 yıla yakın yönetmiş olan bir diktatörün, özellikle de İhvan Müslümin'in oradaki partisi olan Islah Partisi'nin çabalarıyla ve onun öncülüğünde büyük bir halk devrimi gerçekleşmişti. Bu devrimi daha sonra askeri darbeyle ele geçiren, Sana'yı ele geçiren, bu geçirme esnasında da diktatörü Abdullah Salih'in kuvvetlerinden yararlanan, sonra da Abdullah Salih'e gidip kendileri infaz ederek ortadan kaldıran bir hareket. Ve dünya medyasında da kamuoyunda da çokça konuşulduğu gibi elindeki silahlı gücün ve ideolojik gücün İran tarafından desteklendiği de biliniyor. Şimdi karşı karşıya kaldığımız durum, dünya sadece ekonomik gerekçelerini konuşuyor, Kızıldeniz'in trafiğinin etkileneceğini konuşuyor ama Yemen gibi büyük bir 42 milyonluk bir coğrafyada ülke nüfusunun çok çok küçük bir kısmını temsil eden, hatta onu bile temsil ettiği şüpheli olan, Zeydileri bile temsil ettiği şüpheli olan bir aşiretin iktidara gelmesi, başkenti ele geçirmesi.

0: ve geçirdikten sonra da Suudi Arabistan'a yönelik büyük saldırı hamlelerine girişmesini nasıl okumak lazım?
1: Evet, Husi meselesi gerçekten de giderek çetrefilli bir hale gelmiş durumda. Yani sadece şu haber bile son 2-3 gündür yaşadığımız, gözlemlediğimiz iki haber bile meselenin ne kadar girift bir mesele olduğunun en net göstergelerinden bir tanesi. Birinci haber şu. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın iddiası, Batı medyasının iddiası. Husiler işte Aden Körfezi'ni, Babil Mendez'i ele geçirdikten sonra İsrail ve Amerikan gemilerine dokunmayacaklarına yönelik bir garanti vermiş. Trump'ın iddiası bu. Diğer taraftan bu haberlerin gelmesinden kısa bir süre sonra şunu görüyoruz. Mekke ve Medine'ye yönelik bir saldırı girişimi var dronlar üzerinden.
0: Bir son dakika gelişmesi var Sayın Hocam. İsterseniz onu duyuralım. Hı hı. Pakistan'da bir terör saldırısı gerçekleşti. Cuma namazı çıkışında Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunva eyaletinde cuma namazı sırasında cami yakınlarında gelen bombalı saldırıda, patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti. 80'den fazla kişi de yaralı. İçişleri Bakanlığımız konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz dedi. Tabi bu saldırının geldiği noktada, zamanlama da son derece ilginç Ayhan Hocam. Bugün Pakistan'da büyük eylemler vardı. Mekke'ye yönelik saldırı girişimlerinin protesto eden ve Pakistan ulemasının tamamının katıldığı milyonluk gösteriler olmuştu. Tam da bu esnada bir cuma namazı esnasında Hayber'de şu anda kadar en az 21 şehidimiz var.
1: Şimdi Murat abi, bu meseleye Husiler, İran ve onların girişimleri üzerinden bir okuma yapılabilir. Ama ben tam içimden geçen şey şuydu, şunu söyleyecektim. Söyleyeceğim şey bence biraz destekleyen bir terör saldırısı olmuş. Benim görüşüm, buradaki temel hedef ne Suudi Arabistan, ne İran'ın yayılmacılığı, ne de Yemen'deki Husilerin orada XYZ körfezlerini, adalarını ele geçirme girişimi. Benim nezdimde asıl hedef Mekke Savunma Anlaşması. Ben şöyle okuyorum. Şimdi Pakistan'a yapılan saldırı da bunu biraz destekliyor. Ben bu saldırılar üzerinden Husi meselesi kaşınarak, Husi meselesinin kaşınması sonrasında Suudi Arabistan köşeye sıkıştırılarak, hatta ve hatta Mekke ve Medine'ye de karanlık, nereden nasıl geldiği bence ciddi soru işareti olan saldırılarla Suudi Arabistan Mekke anlaşmasından, Türkiye'den uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Ve bunun arkasındaki zihniyet kim diye sorarsanız bence çok net bir şekilde İsrail. İsrail'in ben biraz önce o bahsettiğimiz yeni bölgesel ittifak niyetinden, Türkiye'nin buradaki liderliğinden, Mekke Savunma Anlaşması'nın potansiyelinden, yani şu anki mevcut durumundan değil, gelecekte gelebileceği noktadan, potansiyelinden ciddi bir şekilde rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünelim. İsrail terör devletinin bölgedeki en belirgin, birinci sıradaki politikası şu: bölgeyi kendi içerisinde ve birbiriyle savaştırmak, bölmek, parçalamak ve çıkan kaos sonucunda da kimsenin kendisine dokunamayacağı, dönüp de İsrail'in işgaline odaklanamayacağı bir zemin oluşturmak. Şimdi bu planını biz 7 Ekim'den sonra artık çok net bir şekilde görüyoruz. Yani ben, bana sorarsanız, Irak'ın işgalinde de, Suriye'nin iç savaşa girmesinde de, Libya'nın bu halde olmasında da, hepsinin arkasında Siyonist plan var. Bütün planları böl, karışıklığa sürükle, çatışmalara boğ ve işgalini devam et üzerine kurmuş. Bu İsrail'in karanlık zihniyeti. Fakat Türkiye özellikle son dönemde Suriye üzerinden, Lübnan üzerinden, Irak üzerinden, burada Amerika ile, Trump ile kurduğu ilişkiler üzerinden sürekli şunu söylüyor. Diyor ki bölgeyi çatışma, kaos üzerinden değil, istikrar ve barış siyasetiyle kalkındıralım. İstikrar ve barış siyasetinden hem bölge ülkeleri kazansın, hem de bölge ülkeleriyle ticari, siyasi ilişkileri olan batılı ülkeler kazansın. Ve bunun son günlerde, aylarda en somut tezahürü de Mekke Savunma Anlaşması'ydı. Bakın eğer bu

0: anlaşma gerçekten de o potansiyeline ulaşırsa, Mısır'ı dahil ederse, güçlü bir Suriye'yi dahil ederse, güçlü bir Irak'ı dahil ederse, Yemen meselesini çözer, oradaki fitne fesata bir dur derse, o zaman İsrail'in pozisyonunu düşünelim. Yani işgaline devam etmek, Gazze'yi boğmak, Filistin'i, Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs'ü tamamen işgal etmek isteyen, soykırıma devam eden bir İsrail var. Ama karşısında artık bölünmüş, parçalanmış, iç savaşlarda kendi derdine düşmüş bir bölge değil. Tamamen Mekke isminin altında, İslam'ın bayrağı altında bir araya gelmiş ve hem duygusal anlamda aynı noktada hem de rasyonel çıkarlar anlamda aynı noktaya gelmiş devletler bütün düşünelim. Bu bence İsrail'in çok çok çok büyük bir felaketi olur. Bunun da farkında oldukları için bence şu an tüm tuşlara basıyorlar.
1: Evet, yani bütün bu bölgemizde yaşanan hadiselerin, en azından 1948'den bu yana gerçekleşen pek çok hadisenin, Lübnan iç savaşının, Suriye'deki durumun, Irak'taki durumun arkasında bir Siyonist plan olduğu ve onun bir eli olduğu aşikar, yani bu artık tartışma götürmez. Ama bir de ülkelerin kendi içerisinde bunu gerçekleştirebilmesi için gerekli bir zeminin oluşması lazımdı. O zeminde bu fitne ortamının büyümesini sebebiyet veren aktörler. O aktörler İsrail kadar belirgin aktörler olmayabilir ama sahada son itibariyle karşımızda duran aktörler de onlar.
0: Evet, orası var. Bir de şunu da eklemeden edemeyeceğim. Hani dedim ya, iki dünya görüşü var. Bir, İsrail'in böl parçala yönet, diğer ülkeleri istikrarsızlığa boğarak kendi etki alanını genişlet stratejisi var. Bunun karşısında da Türkiye'nin hep birlikte kalkalım, tüm ülkeler güçlü kuvvetli olsun, güçlü kuvvetli ülkeler olarak birlikte bir araya gelelim, ittifak oluşturalım, hep birlikte kazanalım siyaseti var. Şimdi Türkiye'nin siyaseti bu, İsrail'in siyaseti bu. Bir ülke daha var, o da İran. Ve İran maalesef ve maalesef 10 yıllardır Türkiye'nin olduğu tarafta, istikrar tarafında, ülkeler kendi içerisinde güçlensin, ulus devletleri olarak büyüsün, kuvvetlensin, ortak aynı göz hizasında ilişkiler kuralım değil. Maalesef İsrail'in o dünya görüşüne yakın, o ülkeleri bölelim, parçalayalım. Böldükten parçaladıktan sonra kendi desteklediğimiz grupları, çoğunlukla azınlık gruplar, çoğunlukla maalesef Şia gruplar, onları iktidara getirelim ve onların iktidara gelmesi üzerinden de bölgedeki nüfuzumuzu arttıralım politikası var. Yani burada birinci sırada benim görüşüm, bölgenin bu halde olması, işte Husilerin, Yemen'in, Suudi Arabistan'daki son gelişmelerin, Hürmüz Boğazı'nın vesaire bu halde olmasının bir numaralı sebebi, tartışmasız bir şekilde İsrail, Siyonizm ve İsrail'in Siyonizm'in gemisine binmiş Amerika Birleşik Devletleri. Ama bu gerçekle de yüzleşmemiz artık kesin ve kesin gerekiyor. Onlardan sonra, onlar kadar olmasa da bölgede benzer bir siyaseti güden,
1: ya da Suriye'den, Lübnan'dan, Yemen'den, hayata geçirebilmesi için olanak sağlayan.
0: Evet, Suriye'den, Lübnan'dan, Yemen'den tutarak çok net bir şekilde, Irak'tan tutarak çok net bir şekilde söyleyebiliriz. İran'da bu kaosa, bu krizlere hizmet eden siyaseti bilerek veya bilmeyerek, bana sorarsanız bilerek yapıyor. Bu İsrail'in o değirmenine su taşıyan bir siyasetinde içerisinde. Ama işin trajik yanı şu Murat abi, kendi ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhafazakar kitlede hala çok ciddi bir kitle buradaki problemin İran değil, İran'dan çok Türkiye olduğunu zannediyor veya bizim de zannetmemiz için ciddi bir çaba gösteriyor. Bu da bence Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki dönemde el atması gereken meselelerden bir tanesi. Neden? Türkiye'deki bazı siyasi partiler Türkiye'nin milli menfaatlerinden daha çok İran'ın milli menfaatlerini savunuyor. Türkiye'nin barış istikrar üzerine kurulu bölgesel siyasetinden çok İran'ın Şia Hilali üzerine kurmuş olduğu, Şia dominasyonu üzerine kurmuş olduğu siyasetine hizmet ediyor. Bunu da artık soralım.
1: Çok teşekkür ederim Aynur Hocam. Yani Mekke-i Mükerreme'nin saldırı altında olduğu haberi gelince bütün dünyada infial oldu. Hepimiz aslında dehşete kapıldık. Sonra baktığımızda arkada aslında Husilerin daha önce de Medine'ye ve Cidde'ye yönelik saldırılar oldu. Önce bu saldırıları kabul ettiler. Yani biz bu saldırıyı gerçekleştirdik ama

0: ülkedeki askeri tesislere yönelik gerçekleştirdik gibi açıklamalarda bulmuşlardı. Bugün ise bu infialden sonra yok biz böyle bir saldırı gerçekleştirmedik. Biz bunun arkasında değiliz mealinde açıklamalar geliyor. Ne oluyor? Neden Suudi Arabistan ve bugün Cuma namazında Pakistan'a yönelik bu saldırı gerçekten Mekke Savunma Anlaşması'na yönelik bir el bu ülkeleri istikrarsızlaştırarak Türkiye ile ittifakını zedelemeye mi çalışıyor?
1: Öyle görünüyor. Yani Mekke İttifakı'nın ciddi endişeler oluşturduğu bazı ülkelerde, bazı güç merkezlerinde bizim gördüğümüzden, algıladığımızdan çok çok daha fazla etki uyandırdığına dair işaretler veriyor bu gelişmeler. Nedir yahu? Mekke-i Mükerreme, Beytullah, Mescid-i Haram. Yani buraya bir füze saldırısı, buraya bir drone saldırısı olacak iş mi? Yani yeryüzündeki Müslümanlar açısından uğruna ölünebilecek ne var
0: yani
1: başka?
0: Yani.
1: Ne var başka? Nasıl bir risk alıyorsunuz? Nasıl bir kaşıma, kanırtma, tahrik etme, provoke etme faaliyeti peşindesiniz? Yani dünya savaşı mı çıkarmak istiyorsunuz? Neyin peşindesiniz? Bu buradan bakmak gerekiyor. Gerçekten işin psikolojik harekat tarafı da var. Yani bakın biz gerekirse Kabe'yi de vururuz. Ravza'yı da vururuz. Medine-i Münevvere'yi de vururuz. Mekke-i Mükerreme'yi de vururuz. Ve hiçbir şey yapamazsınız. Siz mi demek istiyorlar acaba? Yani buna dönük bir kışkırtma çabası mı var? Ya da şöyledir. Biz bir kavga vermek istiyor olabiliriz. Biz birileriyle bir şekilde karşı karşıya gelmek ve hesaplaşmak hesabı içerisinde olabiliriz. Türkiye olarak söylüyorum. Bunun zamanını ve zeminini biz belirlemek isteriz. En uygun şartlarda, en uygun koşullarda hiç kimsenin tahrikine, provokasyonuna gelmeden kendimiz açısından en doğru zaman ve zemini belirleyerek bunun kararını da bizzat kendimiz vererek eğer bir kavgaya gireceksek böyle girmek isteriz. Acaba bunu erkene çekmek, yani buradaki hazırlığımızı ve planlamamızı devre dışı bırakmak adına en üst düzeyde tahrikkar, provokatif tavırlar sergilemek gibi bir durum mu söz konusu? Yani şimdi İsrail, Hindistan, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum kesimi. Şimdi bir pakt oluşmuş durumda değil mi?
2: Evet.
1: Bakıyorsun İsrail Hindistan'la oynuyor, ortak hareket ediyor. Bunlar aynı zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte hareket ediyorlar. Ve böyle bir yapılanma içerisindeler. Bakıyoruz kime karşı? Kime karşı bu? İran'a karşı mı? Hayır.
2: Hayır.
1: Türkiye'ye karşı. Şimdi Türkiye, Mekke ittifakıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la bir ortaklık kuruyor ki... Şimdi mesela Mekke Anlaşması'nın, ittifakının hukuki altyapısı daha oluşmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bunun geçmesi lazım bu anlaşmanın. Onaylanması lazım ki yürürlüğe girsin. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlaşma çerçevesinde, bu anlaşmanın gereği olarak adımlar atabilsin. Şimdi o açıdan baktığımızda da yani bunların yaptıklarının zamanlamasında da böyle bir durum var. Yani şimdi biz bir hukuk devletiyiz ve hukuk çerçevesinde adım atabiliriz. Mekke Anlaşması'nı yaptık, imzaladık ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecek. İşte o geçene kadar, o süreç içerisinde belki de Müslüman kamuoyunu, dünyadaki Müslüman kamuoyunu etkilemek adına burada bir şey de olabilir. Çünkü Mekke Anlaşması dünyadaki tüm Müslümanları heyecanlandırdı. Herkese bir güven duygusu verdi, bir moral verdi. İlk defa böyle bir şey oluyor yani. İlk defa böyle bir şey oluyor. Ciddi bir adım atıldı. Yapabiliyoruz. Bak yapabiliriz. Bunu daha da genişletebiliriz. Buraya tüm Müslüman ülkeler katkı sunabilir. Hatta ortak olabilir. Belki bir İslam ortak ordusu teşekkül edebilir. Yani ne kadar heyecan verici değil mi? Yani dünya barışı adına ve dünyada zulüm altında inleyen katliamlara, soykırımlara maruz kalan Müslümanların can güvenliği adına ne kadar büyük bir hadise. Şimdi bunu psikolojik olarak kırmak için her türlü hamleyi yapabilirler. Şimdi mesela burada şey de çok önemli, bu Pakistan'da yaşanan bu saldırı.
0: Evet.
1: Şimdi MİT başkanımız Afganistan'a gidiyor. Hemen akabinde Pakistan'da böyle bir
0: saldırı
1: görüyoruz. Şimdi bir Afganistan-Pakistan ihtilafı var. Biliyorsun konuyu.
0: Evet.
1: Bu Pakistan-Afganistan ihtilafında Amerika Birleşik Devletleri Çin dengesi var. Bu meselenin bir şekilde çözüme kavuşturulması lazım. Yani ortada bırakılabilecek bir mesele değil bu. O yüzden ben Sayın Kalın'ın, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Afganistan ziyaretinin tarihi önemi haiz olduğunu düşünüyorum. Yani onun orada tabii çok üst düzey karşılanması, bir devlet başkanı protokolü uygulanması da aslında olumlu bir gösterge. Bizim baktığımız yerden olumlu görünüyor. Hülasa-i kelam, bir İran-İsrail-Amerika savaşı görüntüsü ya da başlığı altında önce bölgeyi, sonra neredeyse dünyanın yarısını, yarıya yakınını etkileyebilecek, kavurabilecek efendim bir tehdidin, tehlikenin hani azalmak şöyle dursun, daha da canlandığına şahit oluyoruz. Şimdi Husiler, arkadaş Müslümanız diyorsunuz, Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den başka vuracak yer mi kalmadı dünyada? Yani nasıl bir duygudur bu ya? İnsan titrer titrer.
2: Ama onlar mı vurdu acaba gerçekten?
1: Tamam, kim var arkanda? Yok, İran mı yaptırıyor?
2: İsrail'in de böyle bir provokatif parmağı olabileceğini düşünüyorum.
1: Ya tamam, işte o zaman fırsat verilmeyecek, tamam mı? Yani bu orada o zaman sen mezhepçilik yapmayacaksın.
2: Tabii orası kesin zaten.
1: Mezhepçilik evet, yapmayacaksın. Bizim ortak düşmanımız budur diyeceksin. El birliğiyle o ortak düşmana karşı hareket edeceksin. Yani sen Suudi Arabistan'ı vurarak ne elde edeceksin? Yani İran Katar'ı vurdu, ne geçti eline? Yani İran'ın düşmanı Katar mı?
0: Bir de tarihte böyle örnekler var, biliyorsunuz. Karmatiler 900'lü yıllarda, 950 yılında geldiler. Bahreyn ve Yemen'de
1: Kabe'yi yıktılar.
0: Sonra Hacer-ül Esved'i alıp kaçırdılar ve 10 yıl boyunca
1: Kabe'ye saldırdılar,
0: duvarlarını yıktılar, Hacer-ül Esved'i götürdüler ve 10 yıl boyunca hac yapılamadı.
1: Evet. Yani evet, bunlar yaşandı İslam tarihinde, bunlar var. İlk evet, defa rastlamıyoruz.
2: Haccac'ın kuşatması da var.
1: Evet. Ya o sebeple zor günler, zor şartlar, sağlam durulması gereken, hem diplomasiyi sağlam tutmak gereken, iyi çalıştırmak gereken günler, hem bir taraftan da yani işin askeri boyutu, savunma boyutunu da ciddiyetle ele almamız gereken günler ve çok dikkat etmemiz lazım.
0: Evet.
1: Bütün bu meselelerin odağında ve merkezinde Türkiye var.
2: Bence de kesinlikle. Ben de böyle düşünüyorum.
1: Türkiye odak ve merkez ülke haline geldiğinde dört koldan saldırıya uğramıştır. Finansal saldırılar bir yerden gelmiştir. İç huzursuzluk çıkarma çabaları bir yerden gelmiştir. Tamam mı? Aklına gelecek gelmeyecek her türlü bahaneyle Türkiye'nin içini karıştırmak isteyenlerin fazla mesai yaptığı ya da yapacağı günlerdir bugünler.
0: Evet.
1: O zaman biz güçlü kamu otoritesi, iç güvenliği ve iç huzuru, iç barışı sağlam tutabilme adına akıllı davranmamız gereken günler. Yani öyle hani bazı konularda artık ya muhalefet adı altında Türkiye'yi güçsüz bırakma çabalarını, O oyunları iyi görmemiz gereken günlerden geçiyoruz diye.
0: Çok teşekkür ederim Serkan Fıçı. Şimdi yine bölgemizden devam edelim. Suriye'de son derece önemli gelişmeler oluyor. Dışişleri Bakanı Serkan Fidan Şam'ı ziyarette bulundular. 2 saate yakın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştüler. Sayın Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa

Biden potansiyeli en yüksek tehdit İsrail'dir diye konuştu ve Suriye'yi yaptırım listesinden çıkartıldı. Ekonomik yatırımların önünde bir engel artık kalmamıştır. Terörizm listesinden çıkması da son derece önemliydi ki bu terörizm listesine 1979'da girmişti. Ve doğal olarak

0: Suriye'de geri dönüşler başlamış durumda. Milyonlarca insan Suriye'den göç etti. 1982 Hama katliamında 3 milyon insan göç etmişti. Suriye'nin dışına çıkmıştı. Sonra Suriye devrimi başladıktan sonra 2011 yılından itibaren de milyonlarca Suriyeli, 1 milyonu Lübnan'da ve Ürdün'de, 1 milyonu yakını Suudi Arabistan'da, 4 milyonu yakını Suriye'de, Türkiye'de ve yine yüz binlercesi Avrupa'da olmak üzere Suriye'nin toplam nüfusu, 25 milyonluk nüfusun yarısından çoğu ülkeyi terk etmek durumunda kalmıştı. Doğal olarak şimdi bir geri dönüş başlamış durumda. Özellikle Suriye'de dün itibariyle gerçekleşen bir konser vardı. O konseri de konuşmanızı istiyorum. Bu konser 15 yıldır Suriye'den hicret etmiş olan Asala Nasri isimli Arap dünyasının en ünlü sanatçılarının başında gelen Ebru Gündeş'le de yaptığı düetle hatırlarsınız. Orada
1: Evet.
0: sosyal medyada çok paylaşılmıştı.
1: Doğru.
0: Asala Nasri ülkesine 15 yıl sonra hicret ettiği ülkesine döndü. Çünkü Suriye devrimi destekleyen bir kişiydi. Her gittiği yerde Suriye devrimi desteklediğini, Suriye halkının yanında olduğunu, Beşar Esad zalimine karşı bulunduğunu her fırsatta söylüyordu. Hem o konserden görüntüler eşliğinde hem de sizde Suriye'de artık dönüşler başlamış oldu. Bu nasıl bir müjdeli haberdir?
1: Keşke dinleyebilsek biraz da yani görüyoruz ama.
0: Dinleyeceğiz.
1: Dinleyeceğiz mi?
0: Evet, sonunda dinleyeceğiz.
1: Çok
0: Çok güzel görüntüler.
1: gerçekten çok güzel, çok profesyonel bir ortam. Ben bu konserin Suriye'de mi yapılıp yapılmadığına yani şey yaptım, teyit etme ihtiyacı hissettim. Çünkü gerçekten profesyonel bir ortam kurulmuş. Demek ki yani sanatın da icra edilebildiği bir Şam, Suriye'den bahsedebiliyoruz. Tabii büyük bir katliamın arkasından yeniden kalkınmaya çalışan bir ülke, bir millet burada bize buna şahitlik eden bir milletiz. Ev sahipliği yapan, kardeşlik hukuku geliştiren, burada kardeşlik gösteren bir milletiz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı Şahra'nın da ifade ettiği gibi bu prangaların kaldırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin'deki mazlumların yanında durduğu gibi Ukrayna'daki mazlumların yanında durduğu gibi Afrika'daki mazlumların, ezilenlerin, garibanların yanında durduğu gibi en yakın komşumuz olan Suriye'nin de mazlumlarının yanında durmuştu. Ve belki de özellikle kendisine hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de yerel seçimlerde bir koz olarak kullanılan Suriyelilerden bahsediyoruz. Yani evet biz belki bu Suriyeli kardeşlerimizden kardeş olarak bahsediyoruz. Can havliyle kaçan, bizlere sığınan insanlara hem uluslararası hukuk anlaşmalar gereği hem iç hukuk düzenlemelerimiz gereği bir kapı açma zorunluluğumuz olsa da biz gönlümüzü açan bir milletiz. Ama maalesef bunu bir iç siyaset malzemesi yapıp Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel veya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybetmesi için bir koz olarak kullanılan da bir güruhla da savaşmak zorunda kaldık. Yani evet belki buradaki sığınmacıları geçici koruma statüsünde ağırladık. Bunların bir maddi külfeti söz konusu olduğu, bunlarla alakalı bir takım adli olaylar gelişmişti. Bunların hepsini göğüsledik. Bir de kendi içimizdeki bizimle bu konuda mücadele eden insanlarla da mücadele etmek zorunda kaldık. Yani düşünsenize iki komşu var. Birisi sığınmacıların insan olmasından bahisle yani ne yapalım ölsünler mi deyip bunlara kucak açabiliyor. Birisi var ki işte sizin yüzünüzden Suriyeliler doğdu Türkiye'de. Yok efendim kiralar arttı şöyle oldu böyle oldu diyen bir grup da vardı. Yani hem misafir ediyorsunuz hem de bir de misafir etmeyenlerin dırdırıyla da uğraşıyorsunuz. Böyle bir süreci geride bıraktık. Dolayısıyla ben bu ev sahipliği, bu Medinelilik yani hicretteki gibi de Peygamberimizin hayatındaki
0: Ensar
1: örneklikteki gibi
0: olmak
1: de
0: gerçekten
1: ensar
0: yani.
1: olmayı imtihanını ben Türkiye'nin çok güzel verdiğine inanıyorum. Ama tabii ki bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü Suriye'nin bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var. Yani Belki bugün Suriye'nin durumu Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan Türkiye'nin durumu gibi. Orada bir kalkınma hamlesinin yapılmasına ihtiyaç var. Ve Suriye'de burada, Suriye hükümeti de buradaki Erdoğan'ın katkısını yadsımıyor ve bu desteği de istiyor. Bu tabii bizim için bir yatırım demek. Yani biz

0: Bunu burada belki bir takım uluslararası fonların küçüklüğüne rağmen kendi imkanlarımızla bu insanları ağırladık. Ama bugün Suriye'de yapacağımız yatırımlar Türkiye için bir ihracat geliri olarak karşımıza çıkacak. Yani deyim yerindeyse bunları da biraz babamızın hayrına yapmayacağız. Yani bunu ifade edelim. Sonuçta orada bir devlet hazinesi de var, bir gelir de söz konusu. Birleşmiş Milletler'in ya da uluslararası kuruluşların yeniden kalkınan bu ülkeye yaptığı
1: Körfez
0: destekler,
1: sermayesini.
0: Körfez sermayesinin destekleri söz konusu olacak. Bizim de orada gerek işte inşaat, altyapı sektörlerinde yaptığımız yatırımların karşılıklarını maddi olarak da alacağız. Belki 2011 yılından beri biz ağırladık ama bugün Suriye'ye gittiğimizde artık biz ağırlanan taraftayız. Siz gittiniz, Serkan abi de gitti. Yani oradaki misafirperverliği yakın gösterilen kardeşliği biz birebir yaşadınız. Yani dolayısıyla bunun hem artık iç siyasette de malzeme yapılamayacağı bir sürece çok şükür geldik. Tabii güzel bir görüntü. Yani
1: Bir ses verelim istersen.
0: hadi
1: Arkadaşlar
0: dinleyelim.
1: bir sesini açalım bir. Bu görüntülerin sesini bir açalım.

0: Bastığı Suriye'nin 12 farklı bölgesinin 12 folklorik ögelerini öne çıkartan bir konser vermeyi hedeflemiş. O sebeple Halep'ten, Humus'tan, Suveyda'dan, Haseke'den farklı bölgelerdeki folklor gruplarıyla birlikte Suriye'nin bir bütün olduğu mesajını da vermeye gayret etmiş. Son derece kıymetli bir
1: çok
0: şeydi.
1: Güzel.
0: Yani Suriye'de her şeyin artık değişmeye başladığının çok önemli bir işareti.
1: Bir yaşam belirtisi bu. Evet. Bir sevinç, bir huzur belirtisi. Elbette başında bombalar patlayan ya da işte açlıktan ölen insanlar böyle bir konser veremez. Dolayısıyla bugün böyle bir mutluluk görüntüsünün Suriye'den görüntülenmesi bütün dünyaya aslında çok da güzel bir siyasi, bir uluslararası politik bir mesaj olduğu kanaatindeyim. İnşallah daha da güzel haberlerini Suriye'nin, bütün Orta Doğu'nun konuşuruz esas meselede.
0: Evet. Aynen hocam. Yani şimdi hatırlıyoruz Suriye'nin içerisinde yaşanan hadiseleri. Yermük'teki kuşatmayı hatırlıyoruz. Aylarca, yıllarca devam eden o kuşatmada çocukların açlıktan öldüğünü hatırlıyoruz. Artık imamların kedi ve köpek eti yiyebilirsiniz fetvası vermek zorunda olduğu o kadar korkunç dönemleri hatırlıyoruz. Çok büyük acılar çektiler. Cezaevlerinde on binlercesi işkenceden geçti, tecavüze uğradı. Pres makinalarında öldürüldü. Binlercesi, on binlercesinin cenazesine hala ulaşılamadı. Milyonlarca sürgün edildi ve büyük bir zafer var artık. Yani Türkiye'nin de desteğiyle, Türkiye'nin güçlü çabalarıyla, katkılarıyla Suriye'de güçlü bir devrim gerçekleşmiş oldu. Artık halay çekecek bir noktaya gelmiş durumdalar. Mutluluk şarkıları söyleyecek noktaya gelmiş durumdalar. Neler söylemek istersiniz?
2: Aslında Murat abi, Suriye ile ilgili her şey insanı bir şekilde hüzünlendiriyor. Niye? Çünkü 15 yıl sonra bu konseri verebilmiş. 15 yıl. Yani gurbeti yaşayan bilir. Çok uzun bir süre 15. Yani ben bir buçuk sene Türkiye'ye gelemediğim dönem oldu. Gerçekten zor bir dönem. Bir de 15 yıl kendi vatanınıza gelemediğinizi düşün. Şimdi bu tarz organizasyonlarda nasıl sen şimdi hatırladıysan Suriye buradan buraya geldi diye. Oradaki insanlar da muhtemelen o mutluluğun, o şölenin, sevincin içerisinde bir an geliyor, diyor ki ya biz şunları çektik. Bunları çektik, şu katliamları gördük, şu yokluğu gördük, şu yoksunluğu gördük, şu zulmü gördük. Oradan buralara geldik çok şükür diyorlar ama hepsi muhakkak o yaşadığı acı tecrübeleri, o süreçteki kayıplarını bir yanıyla hatırlıyor. O yüzden ben en azından bilmiyorum bende mi var ama sanki bir süre bu Suriye hüznümüz devam edecek. Yani onların da bunu unutana kadar, Allah inşallah onlara o kötü anıları unutana kadar... O geçiş dönemi de kolay olmayacak. İnşallah bu görüntüler artar. Bu Suriye'nin kalkınması, güvenliğini sağlaması, normalleşmesi uzun yıllara sirayet eder. Onlar da biz de o geçmişin acı hatıralarını bir an önce unuturuz.
0: Şimdi Aydın Hocam, Suriye'de pek çok insan hala güvenliğin sağlanamadığı endişesiyle yaşıyordu. Devrin üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, 2020 artık ikinci yılına gelmiş olmamıza rağmen, birincisi dönüşler genellikle daha çok ihtiyaç sahibi fakirler, tutunamayacak durumda olanlar, zaten gittiğinde de hani karşılaşacağı manzaradan çok fazla etkilenmeyecek olan insanlar giderler. Doğru. Diye düşünürdüm. Ama dünya çapında artık ünlü sanatçılarının, tiyatrocularının zaten gittikleri ülkelerde de büyük bir sıkıntıyı çekmediğini bildiğimiz, hasret, gurbet dışında bir sıkıntı ekonomik olarak çekmediğini bildiğimiz insanların dönüşü bambaşka bir şey. Artık orada bir hayatın artık var olduğunu göstermeye yetmez mi?
2: Kesinlikle. Bir yönüyle öyle. Artık insanlar bence orada yaşanılabilir bir memleket olduğunu düşünüyor. Ama bir yandan da ya benim memleketim zor da olsa, kötü de olsa benim memleketim düşüncesiyle de dönenler bence ağırlıkta. Ben hep şunu söylüyorum. Her sene, her yazın geldiğinde bizim gurbetçilere böyle bir takım karanlık güruhlar bir saldırıya geçiyor ya. Şunu söylüyorum ya. O gelen binlerce insanın içerisinde belki en az yarısı dünyanın istediği herhangi bir yerinde en iyi tatili yapabilir. Tüm dünyayı gezebilir. Ama adam çıkıyor, kalkıyor, Kırıkkale'ye, Bozkır'ın ortasına geliyor. Oradan da kımıldamıyor. 5 hafta 6 hafta oradan kımıldamıyor, var benim öyle tanıdıklarım.
1: Doğru.
2: Veya Giresun'a gidiyor, dağ başında o dedesinden babasından kalma köy evinde zor şartlar altında mükemmel bir huzur hissediyor adam. Neden? Çünkü vatan sevgisi. Yani bu başka bir şeyle, malla, mülkle, maddiyatla kıyaslanabilecek, anlaşılabilecek bir şey değil. En nihayetinde o da onların vatanı ve dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabilir belki ama kendi vatanında o huzuru yaşamak, o hatıraları, geçmişi hissetmek, solumak onlar da istiyor.
0: Bunu en çok herhalde gurbette yaşayanlar
2: istiyor. Evet, evet, evet.
0: Gurbetteki insanlarımız, yani Türkiye'nin de Allah'tan böyle bir hicret etmek zorunda kalmışlar değil. Türkiye'den gidenler, Türkiye'den gidenlerin önemli bir kısmı ticari gerekçelerle bir para kazanabilmek umuduyla gittiler. O açıdan ama orada dahi bir vatan sıla hasreti var ki insanlar vatanlarından Asala Nasri 15 yıl ayrı kalmıştı. Ancak 1982 Hama katliamından çıkmış olan kişiler, o esnada Türkiye'den, Suriye'den çıkıp başka ülkelere gitmiş olan pek çok kişiyle tanıştım. 1982 Hama katliamında henüz bir delikanlıyken çıkmış olan, mesela Suriye devriminin önemli isimlerinden bir tanesi, bir Türkiye'de tıp fakültesini bitirmiş. Hiçbir şekilde ülkesine gitmek bir yana, ülkesinde kalan aile fertleriyle telefonda dahi asla konuşmadığını. Çünkü Türkiye'den Suriye'ye yönelik bir telefon araması yapıldığında Beşar Esad'ın istihbarat görevlilerinin ailesini gelerek taciz ettiğini ve onların başta neler geleceğinden bilemediği için, işte gördük Sedniye cezaevinde olduğu gibi, telefonla dahi aranmadan geçen ömür, bir ömürden bahsediyoruz Serkan Fıçıcı.
3: Halep'teydik. Yok, Halep değil, Şam'daydık. Şam'da Emevi Camii'nin işte avlusundayız. Gözde, muhteşem bir atmosfer orası, biliyorsun. Kendi aramızda konuşuyoruz. Nuh abi de vardı, Nuh Albayrak. Şeye gidelim, Selahattin Eyyubi'nin türbesine gidelim düşüncesindeyiz. İşte öyle arka sokakta bir yerde ama bilmiyoruz. Kendi aramızda konuşurken böyle üstünde bir tulum var. Genç bir arkadaş geldi. Türkiye'den mi geliyorsunuz dedi. Evet dedik, Türkiye'den geliyoruz. Nereye arıyorsunuz dedi. Dedik Selahattin Eyyubi. Tamam, hadi takılın peşime, ben götüreyim sizi dedi. Beraber gidelim. Şimdi yolda konuşuyoruz yürürken. Adın ne şu? Türkiye'de kaldın mı? Kaldım. İşte 10 yıl, 12 yıl İstanbul'da kaldım.

0: Nerede? Esenler'de. Ne iş yaptın Esenler'de? Kebapçıydım. İşte bir restoranda kebap ustası olarak çalıştım. Burada ne yapıyorsun? Araba tamircisiyim. Orası daha rahat Türkiye. Yani araba tamirciliği zor. Üstü zaten bayağı bir yağ pas yani. Bir tulum var üstünde. Araba tamirciliği yapmak için mi döndün dedim yani buraya. Kebapçılığı bırakıp. Yani derler ya, o senin işin kebap. Yani adamın işi gerçekten kebap yani.
1: Evet.
0: Abi dedi, burada tamirci yok. Memlekette tamirci lazım. Ciddi sıkıntı var. Yani ben de bu işi yapabiliyorum. Burada bu eksiği gidermek için geldim. Burası benim vatanım dedi ya. Şimdi Suriye kalkınır. Gerçekten bizim orada gördüğümüz insanların çoğunluğu bu duyguda. Yani gerçekten yurt dışında imkanları daha iyi. Hayatını daha rahat şartlarda sürdürebilir. Ama diyor ki, yok abi, kebap bir tarafta dursun. Ben zoru tercih ediyorum. Niye? Benim vatanım. Benim vatanımın ayağa kalkması lazım. Orada tamirciye ihtiyaç varsa ben tamircilik yapacağım diyor. Dönüyor, zora talip oluyor. Bu çok kıymetli bir şey. Tabii bu konser, ya tabii Arap dünyasında isimler çok önemlidir. Ümmü Gülsümler, Semira Tevfikler, Ferit Matraşlar, yani Feyruzlar, değil mi? Yani bunlar böyle efsaneleşmiş isimler. İşte Asala da öyle bir isim.
2: Evet.
0: Yani şu an Arap dünyasının ilk 5 isminden biri şarkıcı olarak. Müzikte 5 evet. isim sayılsa Arap dünyasında Asala ilk 5'e girer. Türkçe söyleyebiliyor, Kürtçe söyleyebiliyor, Arapça söyleyebiliyor. Ve şimdi konserde de baktım insanların heyecanına, o neşesine. Başka bir şey hissettiler orada. Yani bu sadece bir konser değil. Hani bu konser sadece bir konser değil.
2: Evet.
0: Bu bir imza. Burada çok ciddi sembolik
2: bu
0: anlamlar var.
2: Arap dünyasının pek çok televizyonu canlı yayına geçti.
0: Ya çok enteresan bir şey. Rus televizyonları bile vermiş galiba evet, bu meseleyi evet. ki.
2: Hatta İsrail televizyonu bile sinirlenerek vermiş yani.
0: Şimdi bu pek çok yani dosta güven, düşmana sıkıntı veren bir görüntü. Tamam mı? Şimdi bunu da kötülemek isteyenler çıkacaklar. Ama efendim niye şöyle oldu, niye böyle oldu diyenler mutlaka olacaktır. Onlarla ilgili genel bir şey söyleyelim. Ahmet El Şaray yönetiminde, tamam mı? Şunu ben hissettim Suriye'de geçirdiğim günlerde. Suriye'nin çok dinli, çok mezhepli, çok kültürlü, efendim çok dilli yapısını algılamış, oraya Esed'in yaptığı gibi tek tip bir yaşam tarzı dayatmak yerine, tek tip bir anlayışı dayatmak yerine farklılıkları bir arada barış içerisinde, huzur ve güven içerisinde yaşatabilme gayretinde olan bir Ahmet El Şaray yönetimi gördüm felsefe olarak. Sokaklara baktım, restoranlara baktım, insanların giyimlerine, yemelerine, içmelerine, oturmalarına, kalkmalarına, konuşmalarındaki rahatlığa filan, buna baktım. Tamam mı? Bu burada Türkiye etkisini görmemek mümkün değil. Bak bu bir tecrübenin neticesidir. Yani bir Türkiye tecrübesi var. Bir Osmanlı birikimi var. Yani Osmanlı ne demek? Yayın öncesi Ayhan'la da konuşuyorduk. Yani o kadar farklı kesimi, o kadar farklı inancı, mezhebi, ırkı, rengi, dili bir arada barış huzur içerisinde yaşatabilme becerisi.
2: Onun için adına millet sistemi deniyordu.
3: Çok işte. Büyük bir beceri. Yani.
0: Çok büyük bir beceri.
3: Tarihçilerin benzeri yok.
0: Şimdi bunu Fatih Sultan Mehmet Han'ın emannamelerinde görürsünüz. Yavuz Sultan Selim Han'ın emannamelerinde görürsünüz. Ama hepsinin kaynağı olarak da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Kudüs'ün fethinde verdiği emannamelerde görürsünüz. Yani farklı olanı, bizden olmayanı da huzur ve güven içerisinde yaşatma iradesi. Yani yapıcı olmak, yıkıcı olmak değil. Yani kaybetmek üzere yönetmek değil, kazanmak üzere, kucaklamak üzere yönetme anlayışı. Şimdi bu

0: Elbette bu perspektifle devam ederse Ahmet el-Şara yönetimi, Suriye'nin mevcut yönetimi mutlaka başarıya uğrayacaktır. Halep meydanında sabaha kadar Türkçe şarkılar dinleyebiliyorsunuz şu an. Gençler orada toplanıyorlar. İşte gitarıdır, başka bir enstrümanıdır. Oraya gidin, herhangi bir Türkçe şarkı isteyin. Oradaki Arap gençler Türkiye'de büyümüşler zaten. Artık ana dilleri neredeyse Türkçe olmuş.
1: Senin videolarını seyrettik bol bol.
0: Ana dilleri neredeyse Türkçe olmuş. Halep meydanında istediğiniz vakitte gidin. Orada istek yapın, size Türkçe şarkılar söylesinler. Ya bir şekilde canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Eksikleri gidermeye çalışıyorlar, mücadele ediyorlar, ülkelerini ayağa kaldırmaya çalışıyorlar o insanlar. Bir taraftan da neşelerini, motivasyonlarını, başarma arzularını diri tutmak için işin bu moral tarafını da ihmal etmiyorlar. Yani bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah Suriye'nin tamamına yayılır, o Suriye'nin birliğine, bütünlüğüne hizmet eder. Suriye'nin evet bir 15-20 yıla ihtiyacı var. Yani 15-20 yıla çok yoğun çalışacakları, mücadele edecekleri, taş üstüne taş koyacakları bir 15-20 yıla ihtiyaçları var. Ama şimdi Hikmet Genç burada olsaydı hemen şöyle söylerdi, Hikmet Genç'i de analım. Onlar avantajlı abi, orada CHP yok. Engel olmazlar, anayasa mahkemesine gitmezler, onu yaptırmayız, bunu yaptırmayız demezler. Vallahi onlar daha hızlı yaparlar bu işi filan gibi bir şey söyleyebilirdi Hikmet evet. Genç. Onun adına da ben böyle söylemiş olayım, ona da buradan bir selam vermiş olalım. Türkiye ile Suriye'nin kaderi ortak görünüyor bundan sonrası için. Bu hani Türkiye'nin maddi çıkarlar, böyle hani dünyalık çıkarlar uğruna heves ettiği bir şey diye söylemiyorum bunu ben. Ben bunu Suriye halkındaki Türkiye sevgisini gördüğüm için söylüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bir günde, önemli bir konserle kapatmak istiyorum. Çünkü çok acılar çekti Suriye halkı, Lübnan halkı, Irak halkı da çok büyük acılar çekti. Umarız Suriye'de Şam'ın kurtuluşu gibi Beyrut'ta da insanlar huzura kavuşur, Bağdat'ta da, San'a'da da, Aden'de de yani inşallah huzura kavuşur. Çok teşekkür ederim Ayhan Hocam, Tuba Hocam, Serkan Hocam. Efendim, Asala Nasri, ismi Asalet, soyadı da Nasri, yani zafer demek. Asala Nasri 15 yıl önce ülkesini terk ettiğinde Suriye devrimini desteklediğini ifade etmişti. Çıktığı yayınlarda ve konserlerde de Suriye devrim bayrağını her fırsatta dalgalandırmış ve Suriye halkının yanında olduğunu, Esad zalimine karşı bu verdikleri mücadelede onları yalnız bırakmayacağını ifade etmişti. Bir son şarkısı, yapmış olduğu son şarkıysa "Anneme Haber Verin, Asale Şam'a Geri Döndü" demişti. Asale'nin asaletiyle, yani Şam'ın asaletine kavuşması sadece bir şarkıcının Şam'a kavuşması değildi. Şam'ın tarihteki o asli noktasına, asil Şam'a geri dönüştü. Şam'a gerçekten asalet geri döndü. Şimdi Asala Nasri'nin konserinin başladığı o tarihi anlara şahitlik ederek kapatıyoruz. Hayırlı geceler efendim.

yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam 46. yılını idrak ettiğimiz 12 Eylül'ü konuşacağız. 12 Eylül'ün anatomisini, eski deyimle teşriğini yapacağız. Çok değerli bir konuğumuzla Hasan Nuri Yaşar'la. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasan Bey. Hoş bulduk. Ara ara darbeleri konuşuyoruz sizinle.
1: Evet.
0: Ve her konuştuğumuzda bir ihtilal daha var. Bir zamanlar kitabın adıydı. Hakikaten konuşacak ve hala içinde olduğumuz bir
1: kesinlikle
0: şey.
1: Öyle.
0: 27 Mayıs'ta öyle, 80'de öyle. Ama dış konjonktürden başlamak istiyorum. Eskiden olsa biz dış konjonktürü pek konuşmazdık. Hep içeriden ele alırdık mevzuları. Ama şimdi yaşadığımız dünyada dış konjonktürü artık hem Türkiye başka türlü yaşıyor, içinde yaşıyor ve müdahil oluyor. Belki ondan bilmiyorum. Ama bir mevzu ele alınırken dış konjonktürsüz düşünmemeye başladık. Düşünemiyoruz da. Bunu pratik ediyoruz galiba. Yani eskiden olsa 12 Eylül başka türlü konuşuluyordu. Hatta bir iki dış dinamikten bahsedilirdi en iyi ihtimalle. Ama onun dışında içeride bir mevzu gibiydi. Halbuki dışarıda da bir mevzu. Değil mi? Dışarıda 79 İran İslam devrimi var. Rusların Afganistan işgali var. Yunanistan'ın NATO'dan çekilmesi mevzusu var. Ve Yeşil Kuşak projesi var. Şimdi etap etap konuşuruz inşallah. Yani böyle bir şeyden bahsediliyor. Siz nasıl şerh düşersiniz dış konjonktürün dinamiklerine?
1: Şimdi siz bunu söyleyince aklıma geldi. Çok yazılırdı. Hatta Mehmet Barlas zannediyorum bunu çok söylerdi. Türkiye'nin iç sorunları aslında dış sorunlardır derdi. Yani Türkiye'de bizim iç sorun olarak gördüğümüz her şey gerçekten dışarıda olan bir sorunun Türkiye'de uygulanmasından ibarettir yani. Onun dolayısıyla bunu ikisini birbirinden ayrı görmek asla mümkün değildir. Yani Türkler kendiliklerinden bir iç sorun, bir bunalım yaratıp işte bütün ipi birbirine dolaştırıp o dolaşıktan çıkmaya çalışan insanlar değiller yani. Dışarıda birileri bu iç olayları organize edecek biçimde Türkiye'ye nüfuz ediyor anlamına gelir. Onun için sizin söylediğiniz hoşuma gitti. Yani doğrusu söylemek gerekirse bugün artık dış konjonktürü ancak dışarının bir sorunu olarak konuşuyoruz. Yani bu ne demektir? Dış konjonktür Türkiye'nin içerisine kendi sorunlarını bizim sorunlarımız gibi enjekte edemiyor, empoze edemiyor. Veya deniyor, başarısız oluyor veya kısmen ediyor her neyse. Ama her defasında biz onu kendi iç çabamızla veyahut da kendi iç yeteneğimizle veya kendi iç başarımızla her neyse onu savuşturabiliyoruz. Müthiş bir şey bu. Evet. Yani. İnanılmaz bir gelişme yani bu yani. Bence
0: o bizim
1: yani.
0: Çocuklar.
1: Çok iyi yani.
0: Artık.
1: Yani bizim çocuklar konusu işte buydu yani.
0: Dedikleri
1: tırnak
0: içinde bizim çocuklar.
1: Bizim çocuklar dediğimiz içerideki onlarınkiler yani. Bu başka bir şey değil yani. Dolayısıyla bugün baktığımda dış konjonktürün Türkiye'ye tabii 12 Eylül şartlarında değiliz netice itibariyle o konumuz olduğu için ama bugün dünyada herhalde son belki 80 yılın en büyük dış konjonktürü yaşanıyor. Yani her şey karmakarışık. Yani Rusya ile Avrupa çatışıyor, Amerika ile Rusya birbirine girmiş durumda. Çin ile ilgili sorunlar zaten hep erteleniyor değişik nedenlerden. İran buna katıldı. Zaten Gazze'de deşifre olan İsrail'in soykırımcı ve işgalci, geliştirmeci politikaları vesaire derken Türkiye bir huzur, hatta nasıl söyleyelim, dış konjonktür huzur adası haline geldi yani. Bölgenin, değil mi, bölgedeki sorunları artırmamaya çalışan, onları çözmeye çalışan, onların işte belli ölçüde başka bir grup insanın güvencesi olan bir istikrar adası ve kendisi böylece bir dış konjonktür oldu. Dış konjonktür böyle olmuyor zaten. Başka türlü olmamaz yani. Onun için burada da müthiş bir şey yani. Bizim sizinle konuştuk. Hani sağım solum 27 Mayıs diye. 12 Eylül falan bunların hepsi aynı yani. Aynı o süreçlerde doğduk, büyüdük. Hepsini yaşadık. Dolayısıyla iç konjonktürde biz neydik? Bugün Türkiye dış konjonktür haline geldiğinde ne anlamı geliyor? Bence bunları çok iyi anlayabilecek bir kuşağız yani ikimiz de.
0: İnşallah. Yani. Halbuki 12 Eylül çocuğu olduğum için ben sürekli küçümsenirdim.
1: Evet.
0: O zamanki gazeteci büyüklerimiz
1: aslında
0: tarafından.
1: Değil mi öyle? Yani mesela 68 kuşağı olarak kendini sunan insanlar 18 yaşında yani üniversite öğrencisi olduğunu söyleyenler. Biz de 12 Eylül'de üniversite öğrencisiydik, doğru.
0: Ben ortaokuldaydım.
1: Evet öyle.
0: Ama işte kötü sonuçta depolitik, yani. Ne böyle. Politikadan anlamayan bir nesil gibi sunulurdu. Peki dış konjonktürde neye dikkat çekersiniz 12 Eylül'e giderken? Neler önemlidir?
1: Bence iki tane şey önemli Türkiye için. Bir defa İran devriminin bölgedeki etkisinin nasıl olacağı konusu Amerika ve Avrupalılar için bir şey. Soru işareti kocaman. Dolayısıyla bir muhafazakarlık gelişiyor hızla. Derhal bir tepki yani neticede. Bütün devrimler tekinsizdir biliyorsunuz. Yani nereye spread edeceklerini, evrileceklerini bilemezsiniz yani. Dolayısıyla bunun Türkiye'ye bir etkisi olabilir miydi? Olursa bu nasıl yönetilir vesaire. O sadece Türkiye değil yani. Türkiye bir tanesi. Afganistan, Maraş, Irak var, bir sürü var. Suriye var. Her tarafta olabilirdi yani. Dolayısıyla buna bir muhafaza koridoruna ihtiyacı vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir tanesi bu ama bu tek başına değil. Yani bunun başka unsurları da var. İkincisi en önemli bence asıl önemli konu. O zaman tabii bizim anlayabilmemize imkan yok. Türkiye'de çoğu insanın da anladığını zannetmiyorum. Büyük liberal dalga geliyor. Yani büyük neoliberal dalga 1980'de yükseldi ve bütün ülkeleri esir aldı. Birazdan konuşacağız. Özelleştirmeler vesaire falan da olacak o tartışmaların içerisinde. Bu dalgaya karşı, bu dalga nereden geliyor? Bu dalga İran'dan gelmiyor bu defa. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor bu dalga. Bu dalganın etkisinin Türkiye'de nasıl olacağı da bu defa içeridekiler için bir belirsizlik.
0: Yani bu Thatcher, Reagan aynen döneminden öyle söz yani. Ediyorsunuz.
1: Bu iki dalganın çatıştığı yerlerde Türkiye'nin iç dinamiklerini harekete geçirip hem İran devrimine karşı bir tedbir hem de liberalizmi kabul eden ama yine de içerideki bürokrasinin çok fazla kendisini sahipsiz terk edilmiş hissetmesini mevsi içinde bana göre bir yerli ve milli demokrasi. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin 1986 yılında böyle kararı var. Bizim anayasada tanımlı demokrasi diyor Anayasa Mahkemesi. Bu anayasada tanımlı olan demokrasiyi biz diyor istiyoruz, savunacağız diyor. Bu anayasada aslında bir demokrasi tanımlanmıyor zaten de. Yani liberal demokrasi değil demek istiyor. İkincisi de yerli ve milli liberalizm. Bu ikisinin de ilerideki süreçlerde muazzam etkisi var.
0: Yani o
1: doğru ya da yanlış. Ama
0: devletin
1: var.
0: Küçülmesi,
1: evet.
0: Yani küçülme duvarlarının indirilmesi falan tabii. Konuşulan dönem. Ve bugünkü küreselleşmenin başı.
1: Öyle tabii yani bütün ülkeler yani şöyle düşünün yani en büyük iki büyük libertaryen olarak değil mi? Reagan'la Thatcher'dan bahsediyoruz. 80'den bahsediyoruz. Yanlarına Turgut Özal'ı koyun. Arkasından Gorbaçov'un neredeyse efsunlanmış halde değil mi terk etti şey yani Sovyetler Birliği'ni adam dağıttı yani o efsuna kapılmış. Çin arkadan o liberalizmden büyük bir pay alacağını görüyor. Muazzam bir yalvarıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne ki ne olur beni Dünya Ticaret Örgütü'ne al diye. Yani Komünist Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne girip liberal ticaretin kurallarının içerisinde hareket etmek istiyor. Yani

0: çok büyük bir dalga yani. İnanılmaz bir dalga yani.
1: Evet, o zaman bu dalga sürekli işittiğimiz şey mal ve hizmetlerin mal ve hizmetlerin sonsuz bir serbestliği içerisinde, evet, içerisinde hareket edeceği.
0: Aynen öyle. Tabii.
1: Ve yanda da şey konuşulur. İnsanlara duvarlar örülüyor, mal ve hizmetler ama istediği yerde dolanacak.
0: Yani insanların özgürlüğünden konuştuk ama hep eşyaların özgürlüğünü sağladık. İşin esası bu yani.
1: Evet.
0: Mal ve hizmetler.
1: Ve sonra diyorsunuz ki 79 ve bu taraftaki de neoliberal hikayenin içerisinde bizim çocuklar başardı meşhur.
0: Evet, bizim çocuklar
1: ifadesiyle
0: çünkü
1: dile gelen.
0: Ama herkes alacağını almış görünüyor bu işte. Ben onu anlatmak
1: hikaye
0: istiyorum.
1: Hikaye mi yazılıyor?
0: Bir taraftan Türkiye'deki bürokrasi, askeri bürokrasi, askeri vesayet. Yani Türkiye'de bir bürokratik emperyalizm var. Yani bir sömürge düzeni kurmuş adamlar yani. Ayakta kalabilmek için bir takım numaralar yapmaları gerekiyor. Mesela hafif yoğunluklu bir iş savaş oluşturuyorlar. Toplum hep birlikte aman onsu onlar olmasa ülke kargaşaya gider endişesine kapılıyor. Dolayısıyla hepimiz birlikte, hep birlikte 12 Eylül'ün olmasını alkışlamadık mı yani? Bu üretilmiş bir çatışmaydı. İşte bir silahla bir gün bir solcu, bir gün bir sağcı vuruluyordu vesaire. Bunlar hep konuşuldu yani. Hasan Cemal kendisinin bomba alıp sokaklara atma kültürünü anlatıyor yani kendi anlarında yani. Bu planlanmış, projelendirilmiş bir şey. Dolayısıyla onlar da bunu sürdürürken ne yapmak istiyorlar ayakta kalmak için? Onlar da uzlaşmak istiyorlar. Yani ülkenin katma değerini sizi destekleyen insanlara aktarırsanız onlar da sizin burada ayakta kalmanıza sağlıyorlar.
1: Peki bu dedikleriniz 27 Mayıs çıktısı mı aslında?
0: Bunlar 27 Mayıs'ın kurul düzeninin şeyleri, parametreleri.
1: Evet.
0: Böyle Türkiye'yi onlara devrettiler. Böyle Türkiye'yi devraldılar. Yani bunun karşılığında Türkiye'nin katma değerini hem şeylere, kapitalist şirketlere
1: sürpriz
0: ve kapitalist ülkelere aktarıyorlar yani.
1: Sürpriz değil yani.
0: Hiç sürpriz değil yani, hiçbir şey. Sadece meseleyi okuma biçimimizi değiştirmemiz lazım. Yani orada fabrika, yani şöyle düşünün. Ülkede uzun süre görev yapan bir devlet planlama teşkilatı yaptı. Planlamalar vesaireler, bitmez tükenmez tartışmalar, 5 yıllık planlar kabul ediliyor, kaldırılıyor vesaire falan filan. Türkiye olduğu yerden sayıyor yani sürekli Türkiye'nin gelişmişlik düzeyi, bak insani gelişmişliği söylemiyorum ama yani Türkiye Irak'a ne satabilirdi mesela? Kendisinden ayrılmış o gariban ülkeyi Türkiye'nin daha önce oranın sahibi olan bir ülkenin satabileceği ne vardı yani mesela? Ne gönderebilirdik? Yani Amerika için askerimiz ne kadar önemliyse Irak için de askerimiz o kadar önemliydi. Başka bir şey yoktu yani. Yani oraya otomobil satamazdık, tren satamazdık. Herhangi bir katma değerli malımız yoktu yani. Bizim gelişmişlik düzeyi olarak yani endüstriyel olarak oralardan bir farkımız yok.
1: 80'de yani. Değil 90'da makarna bile satamıyorduk o
0: yani
1: coğrafyayı.
0: Bu böyle bir şeydi yani. Türkiye'nin kalkınması, endüstriyelleşmesi hepsi bu bürokratik vesayet düzeninin yaşaması karşılığında ya ertelenmiş ya engellenmiş ya da yabancılara bir imtiyaz alanı olarak onlara bırakılmış.
1: Peki 12 yani. Eylül onu ne yaptı?
0: 12 Eylül'de bunu onlar bir şey yapmadılar. 12 Eylül'de bu mevcut düzenin değişmesine karar verildiğinde Türkiye ister istemez dışarıya bir bürokratik vesayet unsurunun yönetiminde açılmaktan artık çıktı. İş adamlarıyla açılacak bir noktaya geldi. Yani
1: İster istemez mi?
0: Uçaklara doldurup değil mi 400-500 şeyi insanlar ilk defa dışarıda bir iş adamı olarak karşılandılar. Böyle bir muamele gördüler yani. Aslında normalde bu insanlar batılı şirketlerin Türkiye'deki temsilcileri yani.
1: Evet, peki işte Türk parasının konvertibiliteye geçmesi, evet. Ondan önce macun, diş macunun arasında yurt dışına para çıkarma.
0: Yani hiç kimse, evet yani. Yani şöyle düşünün, döviz Türkiye'de kutsal eşya muamelesi görüyordu yani. Yabancı para. Edinilemiyor. Suç sayılıyor. İçerideki paranın bir değeri yok. Herkesin gözü çok bugün bize komik geliyor ama herkesin gözü Avrupa'dan gelen işçi dövizlerinde. Yani Türkiye işçi dövizlerine ancak meşru para giriş sağlayabiliyor yani. Geri kalan bir şey yok, ihracatı yok yani. Nitekim 2003'te bile Türkiye'nin toplam ihracatı yıllık 30 milyar dolardı yani. Yani Türkiye satmayı bilen bir ülke değildi. Yani neticede üretmeyi bilmiyorsunuz, satmayı da bilmiyorsunuz. Satmayı bilmiyorsunuz zaten. Üretmenize gerek yok. Yani bir kısır döngünün içerisine girmişti.

0: bu muhtemelen sadece bizde değil, buna muhtemelen diyorum. Dünyanın her tarafında olduğu için muazzam bir liberalleşme politikası, libre eşanj politikaları bütün dünyada yürürlüğe konunca Türkiye'nin buna, dünyanın merkezine yakın bir ülke yani, merkezde oturuyor. Buna herhangi bir tepkisiz kalmasına imkan ve ihtimal yoktu. Muhtemelen bunun arka planında, ben sadece bir varsayım olarak söylüyorum, bunun görüşmeleri böyle bir sonla ancak her iki tarafı tatmin edecek biçimde çözülmesi kararıyla 12 Eylül oldu yani. O bizim çocuklar denilen mesele, ben öyle yorumluyorum. Yani bizim çocuklar yine metezoruyla darbe yaptı değil. İkna olduğumuz konuyu gerçekleştiriyorlar hep beraber anlamına gelir. Yani hem liberalizme yol açacaklar, hem de bizi de ileride lazım olacak konumlarını da koruyacaklar. Nitekim Kendi Evren kendi partisini kurdu. Hani bunu daha şeyli yapalım diye. Toplum ona izin vermedi yani. O bir de seçimlere 7 Kasım 1983 seçimleri, ilk seçimler. O seçimlerin olmasını da engelleyemediler. Zaten aynen şey gibi oldu bu. 1946 seçimleri gibi. 46'da İnönü seçimlere kendi elinden mi gitti? Hayatta gidecek bir adam değildi yani. Ama dünya
1: mecbur etti.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra seçimsiz bir ülke kabul etmiyordu. Mecburen seçime gitti. Liberal düzen de o düzenin kurucularına bile belli bir noktaya kadar ondan sonra seçim yapmasını istiyor yani. Kenan Evren dolayısıyla seçimi planladı, programladı. CHP'nin başına bir şey getirdiler veya CHP'lilerin başına Necdet Çarp diye bir emekli vali getirdiler. Öbür tarafa emekli bir asker getirdiler. Özal da sonuçta bürokrasiden bir adamdı bakın. Hiç işlerinde sivil yok yani. Hepsi bürokrat. Yani benim dediğim kurula herkes uyuyor. Sadece Özal aşırı sürpriz o oldu bürokrat yani. Hepimiz için sürpriz oldu yani.
1: Bürokrat profiline uymuyordu.
0: Evet uymadı yani. Uymadı ama anlaşılıyor ki onun bürokrat profiline uymayacağı biz bilmesek de bilenler biliyormuş yani.
1: 12 Eylül'ü anlamak için ister istemez 27 Mayıs'la mukayesesinin yapılması gerekir ya diye aslında, düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi ikisinin yapılma nedenleri evet.
1: Bu açıdan da yani işte 27 Mayıs biraz okuma yapalım. Hı hı. Sizin deyiminizle sesli düşünelim. Şimdi 27 Mayıs'ta Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşu nu düşününce işte Menderes gibi bir adam bir daha çıkarsa böyle sağa sola bir sürü bir şey yaparsa yol, köprü, elektrik falan bunu biz şey yapalım. Zapt edelim. Öyle başına buyruk hareket edemesin refleksi diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılacak mısınız ki bu konuda yani Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye kalkınsın diye değil, tersine kalkınmanın bürokrasi elinde yürümesi, siyasi otoriteye onu bile vermemek aslında. Yani bayındırlık evet. işlerini bile vermemek. Zaten bir tek o kalıyordu. Nitekim sonraki yıllarda onu sağlamasını yaptık yani siyasi otorite üzerinden. Aslında bayındırlık işlerinde bile yeterince özgür olmadığını. Ama 12 Eylül'de de 24 Ocak kararları var. Bu da dışa açık. Şimdi siz de söylüyorsunuz. Küresel piyasalara entegre olacak bir sistemi murad ediyor. Bu ikisini mukayese edebilir misiniz? Şu açıdan. Yani Türkiye treninin yola çıkışı açısından. T en başından.
0: Şimdi Menderes hakkında çok konuştuk, çok programlar yaptık. Menderes şey gibi o Mısırların kutsal ibis kuşu var. Onun birçok rengi var ama bir tanesinin güneş nereden vurursa o taraftan inanılmaz renkleri olan bir şey. Yani Menderes öyle bir şey. Mesela Menderes'e bir kısım insan İstanbul'daki tarihi eserleri yıktı diye kızıyor. İşte Vatan Caddesi'nin açılırken. Aynı adamlar Paris'e gidiyorlar. Bunlar Osman'ın açtığı bulvarları ağız açık izleyerek geri geliyorlar. O bulvarlarda kaç tane eski Fransız eseri yok edildi. Kimsenin umurunda falan değil. Sonra geriye gidiyor başka bir grup insan. Ahmet Vefik Paşa'nın Bursa'daki cadde ve sokakları tıpkı Paris Belediye Başkanı Bulvar Osman'dan, zaten kendisi de oradaydı o zaman, oradan buraya geldi. Ondan esinlenerek o bulvarları açmasını övüyorlar. Menderes diğer taraftan ezanın Türkçe'ye çevrilmesi, işte birçok bu olayların dışarısında başka kimsenin açamadığı bir takım camileri, eski eserleri açabilmesi vesaire falan.
1: İmam hatipleri açması.
0: İmam hatipleri açabilmesi. Hatta

0: bir takım normatiflerin açılmasına söz verenler yapamadığı halde bir hatıratta okudum. Allah selamet versin eski bir vaiz ve din adamı. Menderes olmaksızın açılamıyor. Menderes kendisi bizzat müdahale ederek açıyor. Kendi bakanlarını açtırtamıyor yani. Dolayısıyla burada bu emek verenlerin hepsine tabii sağlık, afiyet, geçmişlerine, vefatlerine rahmet diliyoruz.
1: Amin.
0: O diğer taraftan Menderes'in bir başka yüzü var. Daha liberal, daha yani muhafazakarlıktan daha öte bambaşka şey özellikleri falan var. Yani Menderes'te toplumun birçok kesimi aradığını bulabilecek bir yumuşaklık da görüyor. Bir efendi bir insanda yani. Böyle eskinin o askeri şeyinin yapısında
1: sempatik ne kadar, ve kibar bir adam.
0: Evet, ne kadar nazik olursanız olur asker olmanın bir şeyi var yani. Bir görüntüsü var yani. Dolayısıyla o bakımdan da şeyi var. Bunlar Menderes'i ve Menderes prototipini korkunç bir biçimde düşman ilan ediyorlar. 27 Mayıs'ın özelliği 82'den farklı. 27 Mayıs Türkiye'de asla çoğunluk olamayacak bir azınlığı sadece katliam işleyerek kuvvet sahibi olabileceği inancıyla yürütülen bir hareket. Yani bu insanlar katil ruhlu insanlar yani. Katil doğmuşlar yani. Bunlar bir başbakanı, iki bakanı asmanın anlamını asla bilemeyecek kadar onursuz insanlar yani. Bunlara bunu söylemek gerekir yani. Çünkü şöyle düşünün. Yani bir ülkenin başbakanının asılması hiç unutulabilir bir şey mi ya? Yani
1: unutulmadı,
0: bunu siz hangi zaten gerekçeyle yaparsanız yapın yani. Ne yaparsanız yapın yani. Bunun tarihsel olarak unutulması imkan yok. Biz bugün geriye dönüp orta çağda olmuş olayları üzerinden tartışılıyoruz. Yani bugün Türkiye'de İslam dünyası içerisinde değil mi? Yani bir Kerbela hadisesi tartışılıyor yani. Bitmiyor, tükenmiyor yani. Böyle bir şey insan yapabilir mi? İnsan ancak katil ruhluysa böyle bir şey yapabilir. Yani bunun olacak, kabul edilebilecek tarafı yok yani. Dolayısıyla o insanlar peki bunu nasıl yaptılar ve ne karşılığında yaptılar? Onlara bu büyük suç işletilmesi karşılığında demin söylediğim bürokratik vesayetin bir parçası olarak ülkenin sahibi olma hakkı kazandılar. Ama bu hakkın kötü tarafı şuydu, yani tehlikeli tarafı, azınlık oldukları için her zaman kaybedecekleri bir olay bu. Onun için seçimlerin sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar, manipüle ediyorlar, bir şey partiyi seçime sokmuyorlar başkalarını. Yani o hep oyun dışı. Mesela 12 Eylül'ün öyle bir şeysi yok. 12 Eylül'de Özal da seçime girdi. Yani bir takım insanların adaylıkları engellendi vesaire ama neticede ilk seçimi Özal aldı gitti. Halbuki 61'de o kadar büyük bir cinayete rağmen evet CHP yani çoğunluğu yakalayamadı ama birinci parti durumuna geldi yani.
1: Peki,
0: hep bunlar planlanmış, projelendirilmiş işler bunlar.
1: Yani 27 Mayıs'ın darbenin failleriyle 12 Eylül darbesinin failleri arasında bir mukayese yaparsanız ne dersiniz? Aynı adamlar mıdır?
0: Aynı
1: yani
0: adamlar
1: konjonktürde değişime uğrasalardı.
0: 71'den itibaren aynı adam olmalarına imkan kalmadı.
1: Neden?
0: 71'de yani 12 Mart'ta ve 9 Mart iki ayrı junta var biliyorsunuz. Hı hı. Birinci junta kabul edilmiş olsaydı muhtemelen 27 Mayıs'tan daha ağır koşullar yaşayacaktı Türkiye. Bu insanlar da o katil rolü insanlarlardı yani. Bunlar
1: yani biçer döver gibi.
0: Tabii bunlar evet. Bunlar Türkiye'den intikam almadan son nefeslerini veriyorlar. Yakın dönemlerde böyle birkaç kişi ölüyor. Hınç içerisinde öldüler yani. Nasıl elimize geçirdiğimiz Türkiye'yi kaybettik. Bir de arkasından Erdoğan geldi. İşler daha da karıştı. Artık tamamıyla çıkmaz da bunlar ya. Yani. Geriye dönüp büyük intizar ediyorlar kaderlerine yani. Öyle insanlar ya. Yani. Bunların içerisinde tabii gerçekten özgürlükleri veyahut da liberal düşünceye az çok kaymış insanlar da var. Yani bu yapılanların yanlış olduğunu görüp bunlar doğru değil diye düşünenler ama öyle değildi yani.
1: Peki neden sizce o?
0: Şimdi 71'de ne oldu? Yani 12 Mart'ta bu mesele engellenince artık cuntaların birbirlerini engelleyebildiği, dolayısıyla farklı güçlerin
1: cuntaları
0: dengede olduğu kanaati çıktı ortaya. Yani artık bir, çünkü daha önceden Talat Aydemir olayında İki defa olmuş, ikincisine idam edilmişti. Islah olmayıp devam edilince olaya askeri kendi içinde çözdü olayı. Yani buradaki ikisi iki ayrı askeri grup arasında bir çatışma oldu. Birisi diğerini yendi. Hallettiler. Dolayısıyla askeri içerisinde geçmişin yükünü taşıyanlarla geleceğin Türkiye'sini kurmak isteyenler arasında bir farklılaşma olduğu anlaşılıyor.
1: NATO sayesinde mi oldu o 71? Yani bir taraf kupon kazanıp öbür tarafın NATO kaybetmesi.
0: Tabii. Yani şöyle diyelim, birincisi tam Amerika tarafından yapıldı. İkincisi Amerikancı NATO tarafından yapıldı. Yani NATO'nun Amerikancı, Amerikalı tabii ki, ama bir de NATO'nun Avrupa'nın içerisinde hareket eden komutanları var, fikirdaşları var, ilişki ağları vesaire falan filan var. Yani NATO'nun, Amerika'nın Almanya ve Japonya'da yaptığının benzerini Türkiye'de yapan hareketine karşı daha siyasal bir tutum oldu 71'de. Dolayısıyla ama bizi ilgilendiren bölüm bence şey, ben hep ona bakıyorum kendi kafamdan. İlk defa Türkiye'nin içerisinde siyasette değil, bizzat işi yapanlar arasında bir denge kurulması söz konusu oldu. Bu da demektir ki bu kurumlar içerisinde artık şey yok, bir oydaşma diyorlar ya, oy birliği artık sağlanamıyor. Nitekim bakın Türkiye'de değil mi, biz hep şey diyorlar ki işte emir komuta zinciri içerisinde darbe. Hangi senin bir komuta zinciri içerisindeki darbe hangisi? Bir tane var, 12 Eylül zaten. Geri kalanlar emir komuta zinciri içinde değiller ki. Yani 12 şeyde 27 Mayıs'ta Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdoğan hundu değil mi? Yargılandı. Yani Genelkurmay Başkanı'nı yargıladılar yani. 71'de zaten kendi aralarında birbirine girdiler. Gerçekte kastedilen 12 Eylül. Yani Kenan Evren'in yönetiminde yapılan da aşağıdan yukarıya hiyerarşik bir emir komuta uygulandı yani. Bunu şundan söylüyorum. 15 Temmuz'dan sonra konuştuğumuz arkadaşlarım bir kısmı diyorlardı ki askerler hem muvazzaf hem eski olanların işte emir komuta içerisinde yapılsaydı buna engel olunamazdı diye. Onu örnek veriyorlardı şeyi. 12 Eylül'ü kastediyorlar ama sanki onu hepsi için, geçmişteki bütün darbeler için kullanıyorlarmış gibi. 12 Eylül böyle bir şey yapabilmek için mümkün koşulları kullandı dedik işte. Bir liberal dalgaya bindi. Hı hı. Bu toplumun istediği bir şeydi. İkincisi de kontrollü çatışmayı sona erdirerek toplumdan büyük bir şey aldı, destek aldı yani. Tabii yaptığı büyük facia kaç kişinin idamına yol açtı. Hele o yaşı büyütülerek idam edilen insanlar tabii yani bu neticede. Bunları biz olumlamak için söylemiyoruz. Sadece sebeplerini ayrıştırmaya çalışıyoruz yani. Ne tür bir dengeyle hareket edilmiş her iki darbede de ve her üçünde de.
1: O zaman okumaya devam edelim. Belki açıldıkça başta söylediklerimizden de başka
0: mümkün
1: mevzular açılır. Şimdi 27 Mayıs'ta, daha doğrusu Demokrat Parti çıktığı zaman İsmet Paşa serbest fırça gibi bir şey murad ediyordu değil mi? Yani
0: evet,
1: bu
0: tabii
1: kimseye sır değil. Sonra buradan bambaşka bir şey çıktı. İşte bir daha seçilen koca bir iktidar çıktı. Dolayısıyla 27 Mayısçılar, 27 Mayıs destekleyenler ya da 27 Mayıs'ın failleri ilk defa serbest fırkadaki hayal kırıklığının çok daha büyüğünü yaşadılar. Ve fabrika yerlerine geri dönmek konusunda o dönemin konjonktürüne göre belki daha motiveydiler. Yani fabrika yerleri derken de aşağı yukarı ne olduğunu hepimiz biliyoruz. 12 Eylül'de bakınca 12 Eylül'ün failleri onların karşısındaki Türkiye nasıl bir Türkiye'ydi? O başa nispetle, baştan gelen hikayeye nispetle.
0: Şimdi demin bu idam meselelerini anlatırken, yani değinirken onların trajik durumuna dikkat etmiştik. Bu şu anlama geliyor. Yani acımasızlık konusunda aralarında bir fark yok. Ya buradaki bütün benim şey anlattığım, sizin başta söylediğinizi ben izah etmeye çalışıyorum. Siz dış konjüktürle açtınız. Ben dış konjüktürü içeride izah etmeye çalışıyorum. Yani dış konjüktür onlara daha önce Menderes'in idamına izin verdi. Ama bu defa onların böyle bir şey yapılmasına izin vermedi.
1: Çünkü fakat onlardan daha mı ileri görüşlü dış konjonktür?
0: Hayır, dış konjonktür çünkü başka bir şey planlıyor.
1: Hayır, bir sefer gördü. Hayır, Menderes
0: başka bir şey planlıyor dış konjonktür. Hayır, kesinlikle.
1: Öyle mi?
0: Tam tersi. Emin olun, bu dış konjonktür dediğimiz adamlar en az onlar kadar katiller. Ama bunlar onun gerekmediği bir noktadan hareket ediyorlar. Bakın bugün dünyada haber yaygın uygulanır. Neoliberal teoriden bahsediyorum ben. Bu liberallik değil bu. 80'de başlayan neoliberalizm bugün en zalim

0: doktrinlerinden birisi haline gelmiş. İnanılmaz bir sansür. Sosyal medyada hiçbir şey yazılamıyor. Efendim işte bazı dilleri tercüme etmiyor X biliyorsunuz yani. Yani soru soruyorsunuz cevap vermiyor. Öyle bir şey yok gibi davranıyor. Yani inanılmaz derecede bir sansür uyguluyor bu adamlar.
1: Yok X sanki.
0: Yani sansürsüz yaşayamıyorlar, var olamıyorlar yani.
1: X sanki bugün
0: ama
1: insanlar...
0: Ama o zaman gerekmiyordu işte.
1: Ağzına neyi sakız etsek diye düşünüp çıkıyorlar sanki piyasaya.
0: Pardon?
1: Sanki bugün insanların ağzına neyi sakız etsek.
0: Tabii öyle. Gibi. Ama geçen yani geçmiş dönemde o 80'de olan dönemde bu piyasayı açacaklar. Ya şöyle bir şey var. Diyor ki akıllı bir adam ya. Geçen gün bir fıkra gibi hoşuma gitti aslında. Bizim diyor çok paraya ihtiyacımız var diyor. Yoksullardan toplamamız lazım diyor. Diyor ki diğer yanındaki de ama yoksullarda çok para yok ki diyor. Önemli değil diyor. Sayıları çok diyor. Bakın zenginliğin kaynağının geniş kitleler olduğunu biliyor bu insanlar yani. Dolayısıyla geniş kitleler Türkiye'de bu kitlerin bir parçası. Yani Türkiye'yi kitle olarak saymazsanız anlaşılmaz ya. Yani. Pazara Türkiye'nin monte edilmesi gerekiyor. Bu pazarda müthiş bir nüfus var. Bir gelecek var. Bakın ne oldu? İşte 40 milyondan 100 milyona çıktı Türkiye'nin nüfusu yani. İnanılmaz katma değer üretti. Yani yapılan şey de onlar için bir yanlışlık olmamış ki. Bizim için tabii faydası olan bu bambaşka bir şey. Yani pazara Türkiye büyük bir biçimde monte edildi. Bu montajın içerisinde Menderes döneminde işlenen cinayet işlemeye imkan yoktu. Ama yine de bir kan akmasına izin verdiler. Hapishanede hiç gereksiz yere kaç kişiyi idam ettiler bir sağdan bir soldan diye. Yani o geçmişin devamı işte o. O damar orada yine vardı yani. Sadece öbürüne izin verilmediği için yapamadılar. Çünkü her ikisi de iki dış konjüktürden hareket ediyordu. Birisinde doğrudan katliamlar işleyecek adamları
1: kendi
0: seçtiler.
1: Kendi dönemlerinin.
0: Evet, kendi dönemlerinin konjüktürlerinin unsurları bunlar. Ya dış konjüktürün iç unsurları bunlar yani. O gün konjüktür öyleydi. Amerika üçüncü bir ülke istiyordu merkezde. Avrupa'da Almanya, Orta Doğu'da Türkiye, Çin'in yanında da Japonya. Bu böyle yani üçgen kurmuştu. Bu üçgeni Türkiye'ye eklemek için yani üçgenin parçası yapacaktı. Bu defa da liberal düzeyin bir parçası olacaktık. Nitekim Özal kazandı. Liberal politikalar uygulandı. İşte Türk parasının kıymetinin korunması kanunu kalktı. Yani serbest kur sistemini piyasaya özelleştirmeleri o bugün de tartışılmakta olan işletme aklı devirlerini vesaire falan yepyeni bir şey oldu.
1: Evet, Necdet Çelp ve Turgut Özal.
0: Çok ilginçti.
1: Televizyonda açık oturumlar yapılırdı. Evet. Ve işte ilk özelleştirmeyi işittiğimiz
0: evet.
1: Tartışmalar.
0: Yani ondan önce de muhtemelen özelleştirme yapılmıştı. Yani şimdi ben tabii o an çocuk olarak daha düşünüyorum. Ama Türkiye'de özelleştirme bir kavram olarak değerli veya değersiz bir kavram değildi. Yani kimsenin dikkat edeceği bir şey değildi. Bu olayın özelliği yani bu liberal politikaların 12 Eylül'cülere yaptırdığı darbenin uyguladığı siyasal politikalar birinci unsuruydu özelleştirme zaten. Dolayısıyla hiç popüler olmayan bir kavram birdenbire Türkiye'nin en popüler bir kavramı oldu. Yani ona Necdet Çelp saldırdığında bile popülerliğini arttırdı sadece. Başka bir şey yapmadı yani. Çünkü Necdet Çelp'i hatta bilinçli olarak diye düşünüyorum. Çok özür dilerim tabii kendisi vefat etti. Muhtemelen iyi bir insandı. Ona bir şey söylemeyeceğim ama o kadar demode bir adamı saldırtıyorlardı ki yeni bir politikaya. Yani toplum bir ona baktı, bir politikaya baktı. Bir Özal'a baktı. Az çok dil biliyor, dünyadan haberdar falan. Ya, otomatik olarak öbür tarafa kaydı yani. Sanki Necdet Çelp'in varlığı özelleştirmeye faydalı olsun diyemiş gibi geliyor bana yani.
1: Şimdi öyle bir tartışma var.
0: Evet, şimdi yine aynı bir tartışma var. Yine Cumhuriyet Halk Partisi veya aynı şey, o yoldan giden arkadaşlar yine aynı konuyu açmışlar. Hatta onunla ilgili bir şey anlatayım ben. Özelleştirme tartışması başladığı zaman ben İstanbul Hukuk Fakültesi 2. sınıfındayım. İdari hukuku dersindeyiz. Benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim, Allah rahmet eylesin, bence en iyi önemli idari hukukçusumuzdu. Ve 1961 anayasının yapılmasında da o zaman muhtemelen asistan veya yarın doçent veya doçent olarak katılan Lütfi Duran Hoca derste...
1: Babam talebeyken de asistan.
0: Evet, bak o da biliyorsunuz. Lütfi Duran böyle... Yaşlı artık emekliğinde böyle 1-2 yıl kalmış herhalde anladığım kadarıyla böyle bir 3-4 yıl beni de asistan yapan, olmamı sağlayan, ilk bana teklif eden. Nasıl

0: El kaldırdı hocaya. Hoca da gayri ihtiyari ona söz vermek zorunda kaldı. Normalde hayatta söz vermez. O da dedi ki hocam siz bu işi anlamamışsınız. Hocaya öğrenci hocam siz anlatılanları anlamamışsınız dedi ve hoca böyle simsiyah kesilip sınıfı terk etti gitti. Yani bizim hukuk fakültesinin bile en önemli konuşuyordu yani. Bugün biz idare hukuk dersinde ben özelleştirmeyi anlatıyorum. Öğrenciler şöyle söylüyor. Ne zaman bitecek şu konuda başka bir konuya geçecek hoca diye. Yani meselenin gelişiyle vardığı nokta bu. Bugün de işte otoyollar için yine işletme hakkının devri sözleşmeleri yapılmak isteniyor. Bundan da çok daha doğal, daha ilerici bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani solcuların da liberal olanları oldu. Çok var işlerinde artık en azından bir biçimde. Onlar da herhalde görüyorlardır bunda bir yanlışlık yok. Devlet toplu bir para almak, işletmelerin maliyetlerini de alanlara yüklemek istiyor. Bu kadar basit yani.
1: O zaman küçük bir araya gidelim. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ömer Fatih Andı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Şimdi idare hukuku dersinde Lütfi Duran hocayla özelleştirme mevzuunda yaşadıklarınızı aktardınız araya giderken. Ve dediniz olursa ki ben idare hukuku hocası olarak bugün özelleştirmeden bahsetsem çocuklar şu mevzuyu bitirse de başka bir şeye geçsek der dediniz.
2: Aynen öyle.
1: Evet.
2: İşte bu da
1: dış konjonktür.
2: Konjonktür Hazretleri'nin o dönemdeki İstanbul Hukuk Fakültesi'nde dış konjonktür Hazretleri'nin İstanbul Hukuk Fakültesi 2. sınıfında Lütfi Duran Hoca'nın dersine yaptığı müdahale oldu yani gerçekten. Nitekim öyle bir şey bir daha zannediyorum olmamıştır ama benim buradaki tabii asıl şaşırdığım şey şu oldu. Yani hükümetin bir politikasıdır. Biz de hükümet politikalarını eleştiriyoruz. Eskiden yeniden olumluyoruz bazen. Mesela ben kamu hizmetlerindeki ilerlemeleri hep olumlu anlatıyorum derste. Başka şeyler oluyor. Onu eleştiriyoruz. Öyle bir şeyler olur yani. Çünkü idare hukukçusu kamu malları ve kamu hukuku üzerinden olduğu için mutlaka bir biçimde olur. Ama doğrudan odakta şey olduğu için özelleştirme ve özelleştirmenin ne kadar neredeyse ahlaka aykırı gibi bir şey yani. Dolayısıyla toplumsal normun dışında yahut işte hukukun dışında bir şeymiş gibi gösterildiği bir tartışmaya dönüşmüştü. Aslında hoca da izah edemiyordu çünkü onun da kültürel olarak yakın olduğu bir şey değildi. Yani ne bildiği ne de yakın olduğu bir şey. Dolayısıyla yaşlı bir insan olarak benim dediğim gibi çok sevip ve çok değer verdiğim ki bence Türkiye'nin en iyi idare hukukçusudur. O dönemde de bugün bile öyledir bana göre. Ona rağmen onun da şey kaldı, mahcup oldu yani. Mahcup oldu ve bir öğrenci kalkıp ona siz bu meseleleri anlamıyorsunuz dedi yani hocaya yani. Neyse herkesin ortasında oldu. Eminim birçoklarının aklından geçmiştir. Çünkü gerçekten anlaşılamadığı ortaya çıktı. Hiçbirimiz ne dediğinden anlamıyorduk bir şey. Yani öyle garip
1: ama
2: bir olay oldu.
1: Ama hoca da anlamamış diyorsunuz.
2: O da anlamamıştı yani. Fakat neticede şunu görelim. Özelleştirmenin bizim meselemizde gündeme geldiği bu yoğunluk yani hukuk fakültesinde derslerine etkileyecek biçimde gündeme geldi o dönemde o özelleştirme aynı zamanda Fransa hariç ki Fransa direndi buna biliyoruz ama o daha sonra
1: o da
2: değişti ama İngiltere buna öncülük etti. Türkiye'de bu tartışmanın bir faydalı yanı olmuş olabilir. Onu da şöyle söylemek isterim. Yani dinleyicilerimizin dikkatini çekeceği bir konu olduğunu düşünüyorum bunu. İngiltere'de özelleştirme neredeyse toplu satışlarla gerçekleştiği halde ve İngiltere'nin elinde var yok ne varsa her şeyi satılıp paraya çevrilip bir finans devleti kurulmak istendiği için İngiltere daha sonra bu kamu hizmetlerinin yürütülememesinden büyük sıkıntıya düştü. Yani düşünün ki tren yollarını tümüyle özelleştirdiler, sattılar bütün hatları ve tren yollarını yeniden devletleştirmek zorunda kaldılar.

0: Halbuki Türkiye böyle yapmadı. Türkiye Özal'la birlikte Anayasa Mahkemesi'yle çok kavga etti. Yani özelleştirmenin
1: karikatürize ediyorlar.
0: Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Özal'a resmen kan kusturdular.
1: Bir tek kraliçesi var, gerisi.
0: Evet, öyle yani. Ya gerçekten öyle. Yani İngiltere'ye giderseniz insanlar size en büyük düşman olarak bugün Margaret Thatcher'ı gösteriyorlar. Sosyal medyada bile ben inanamıyorum. Yani olmayacak yerlerden konu Margaret Thatcher'a bağlanıyor ve onunla lanet ediyorlar yani. Halbuki Özal'la olan iş böyle yürümediği için ve bu köprü ve şeylerle işletme hakkı devirleri olarak olduğu için işletme hakkı devrinden devletin gelirleri 25 yıl sonra hem devlet gelirlerini almış oldu hem tekrar köprülerin
1: sahibi oldu.
0: Zaten sahibi. İşletme hakkının tekrar sahibi oldu. Tekrar verip tekrar alıyor. Yani bu malların kendisinin temel olarak kaybıyla ilgili bir şey yok. Ve bu kaybı da zaten fiyatları da kontrol ederek, büyük ölçüde bu standartları da kontrol ederek kendisi yaptırtıyor. Yani diyelim ki Boğaziçi Köprüsü'nün...
1: Bir taraftan da imarı gerçekleşiyor
0: efendim,
1: ülkenin.
0: İnanılmaz imarlar yapılıyor bu paralarla. Bunun yükü üzerinden çıkıyor. Köprülerin güncelleştirilmesi sağlanıyor. Bu güncelleştirme diye bir şey var yani. Bunlar yıpranan mallar yani. Hı hı. Neticede ve kimse de bu malların kalitesiz yönetildiğini söyleyemez yani. Niye kalitesiz yönetilmiyor peki? Çünkü devlet bu işletmeleri inanılmaz derecede güzel denetliyor. Yani o standartın altına düşürmesine izin vermiyor şeyi. Bu iş için konulmuş standartlar altında. Dolayısıyla birçok bakımdan yani şeyi karıştırmamak lazım. Özelleştirme idaresinin gayrimenkul taşınma satışıyla kamu hizmetlerinin bu kadar değerli kamu mallarının işletme hakkının devredilmesini birbirinden karıştırmamak lazım. Bunu tabii gazeteciler bunu bilmeyecek kadar cahil değiller yani. Bilerek yapıyorlar bunu.
1: Bugün
0: yapana.
1: De karıştırmayın diyorsunuz.
0: Efendim?
1: Bugün de karıştıranlar var, karıştırmayın
0: bugün
1: diyorsunuz.
0: Bugün de karıştıranlar bilerek karıştırıyorlar zaten.
1: Peki başa gelirsek başka bir mevzu ama hep baş aslında bu, baş evet. Mevzu. İslam ve Müslümanlar.
0: Evet.
1: 27 Mayıs'ın onlara bir bakışı var. Biraz evet. Önce konuştuk aslında. Evet şey ekonomi, para falan bir sürü bir şey var ama oldu galiba bu iş derken yeniden biraz evvel Menderes'in icraatlarını sayarken de görünür hale geldi. Belki Menderes'i yola çıkarken Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmış bir profil dönüştüren Demokrat Parti'yi de o dışarıdaki insanlar yani Türkiye'deki milletti ama sonuçta yeniden çıktı. Şimdi 79'da ama hikaye 80'de biraz daha değişik mi onu sormak istiyorum. Çünkü yanda hemen komşumuz İran'da İslam devrimi var. Onun işte Türkiye'de bir ekosu var. Tırnak içinde kendilerini öyle tanımlayan insanlar var İslamcılar ve bunlardan bir kısmı işte o devrimi çok yüce kutsal buluyorlar, beğeniyorlar. Hatta bugünlerde de işte ülkemizde öyle bir topluluk olduğunu gördük savaş sırasında. Hatta Türkiye'ye füze düştüğünde bile gördük. Başka bir mevzu. Ama 79'da yanda dediniz ki dış konjonktür, her devrim bir soru işaretidir, ne olacağını bilemez. Ondan müstakil olarak da yani yanda hiç devrim olmasa da başka bir gelişme bizde Demokrat Parti'den beri devam eden o çizgide işte MNP göründü. Milli Nizam Partisi göründü. Başka şeylerde, başka motiflerde gözüktü. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Latin Amerika'da sol hareketlere alternatif, kötü sol hikayeler yazıldı. Yani bunu biliyoruz. Türkiye'de de yeşil kuşaktan söz edildi. Acaba o yeniden canlanan organik Müslüman İslam damarına alternatif bir hikaye, yani sonra Fethullah diye gördüğümüz hikayede 12 Eylül'le ilişki içerisinde mi? Yani aynı zamanda bir tarafı solculara göre işte Müslümanları palazlandırdığı iddia edilen 12 eski Eylül askeri darbesi kaçınılmaz olarak böyle bir damar var. Bari bu damarı ne yapalım deyip bir formül mü ürettiler?

0: Yani şimdi bence sizinle biz Türkiye'de İslamcılık diye bir program yapmalıyız bence. Bu meseleyi biraz arka plana, çok arka plan olan bir şey. Yani 19. yüzyılda aşırı İslamcılık üzerine kitap var. 19. yüzyılda kim İslamcılık mı var? Şey mi yok? Refah Partisi mi var? Erbakan mı var? Hiç kimse yok yani. Yani
1: bir de tabii İslamcı kelimesi de tuhaf bir kelime. Yani evet, onlar kendilerini
0: İslamizm diyorlar, İslamcılık diyorlar öyle, vesaire
1: yani
0: falan. Yani
1: kendilerini nasıl tanımlıyorlar yani? Dışarıdan belki tanımlıyorlar.
0: Henri Laus diye bir Fransız var. İslamcılık üzerine çalışan da vefat etti. Orientalist. Adamın bütün ömrünü buna vermiş. Yani öleli 50 seneden fazla oldu. Ondan önceki 80 senesini düşünün. Tamamıyla bu konular üzerinde çalışmış. Ta 1920'lerden itibaren. Louis Massignon'u biliyorsunuz. Massignon bu konularla ilgili çalışıyor. Bu eski bir hikayenin sürekli Türkiye bakımından. Onun için Latin Amerika ile Türkiye pek denk değil. Yani Latin Amerika'da insanların bizim gibi bir hikayeleri yok. Ya oraya hayır, gelmişler, onu şu, yaşamak istiyorlar orada
1: şu
0: adamlar
1: açıdan
0: yani.
1: Söyledim
0: onu
1: yani.
0: Onu manipüle edersin kolaylıkla.
1: Solcu bir parti çıktığında ya da işte ona teveccüh gösterildiğinde, bir hareket çıktığında onun çirkin bir versiyonunu...
0: Hayır, ona katılıyorum, ona itiraz etmiyorum.
1: Aha, onu diyorum demek ki, istiyorum ben, o kadar.
0: Yani o pratik yaşamın şey manipüle edilmesi için böyle bir şey yapabilirler ama Türkiye'deki manipülasyonun nedeni mevcut şeyin bir alternatifini yaratmak değil. Türkiye'nin kendi hayal dünyasına ilişkin konuların sansürlenmesi, engellenmesi konusu önemli. Yani Türkiye Erbakan'la, Milli Nizam Partisi'yle yahut Milli Selamet Partisi'yle veyahut benzer görüşlerle daha sonra milliyetçi muhafazakar kitlelerin yoğun olarak yer aldığı Milliyetçi Hareket Partisi'yle. Yani insanlar hepimiz geriye dönüp dönüp nereye gidiyoruz? Osmanlı, Selçuklu, ta Metehan'a gidiyoruz yani. Yani kocaman büyük bir hayal dünyamız var bizim. Real, irreal, rasyonel, irrasyonel hiçbirini ilgilendirmez yani. Muazzam bir şey. Böyle bir gidişi engellemek için dünyada çalışan bir sürü düşünce kuruluşları var yani. O düşünce kuruluşlarının Türkiye'de iç konjüktür haline dönüşüyorlar. Tekrar. Ve iç konjüktür içerisinde burada kim kafasını çıkardı? Kimin böyle bir amacı olabilir? Kim işte Orta Doğu'da güç kuvvet toparlar da İsrail'in yapmak istediklerini engeller vesaire falan filan diye bütün şüpheli unsurları teker teker tespit edip parti kapatmak, imha etmek vesaire falan yöntemlerle yapıyorlar. Ama bu bizim dünyamız bakımından kaçınılmaz olan bir şeydir yani. Ya bu olacak yani. Bu bugün engellenemez bir şey. Yani bir azınlığın çoğunluğu ebedi biçimde, bunu Montesquieu'nun sözü yani bu. En iyi bunu muhalifleri bilirler yani. Asla ebedi olarak güçlü bir kimse asla ebedi olarak güçlü kalamaz yani. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir azınlık asla olamaz yani. Dolayısıyla bu şüpheli doğa davranışlar sebebiyle Türkiye'deki muhafazakar kesimin içerisinden çıkan ama yani İslamcılık gibi değil de Refah Partisi mesela inanılmaz meşruiyetçi bir parti yani. Erbakan hep öyle oldu yani. Yani sistemin içerisinde asla sistemle herhangi bir biçimde bir inanç durumu olmayan tek partidir belki yani. Herkesin lanetlediği dönemde bile Erbakan Hoca döndü. Bu devletin çoğunluğa ait olduğu bilinciyle hareket etti. Bakın bu devletin kendisine ait olduğu bilinciyle değil. Bu devletin karşıtı kenarla ait olduğunu bilincinde değil. Bu ülkenin çoğunluğu neyse. Türk mü, Sünni mi, Arap mı neyse işte yani o çoğunluk işte şey. Bu çoğunluğa ait olduğu düşüncesi devletimizle asla çatışmadı ve biz de asla çatışmayız yani. Hep öyle düşünüyoruz.
1: Elbette
0: yani.
1: Ama sonuçta 12
0: Eylül'ün... Ama bu bir durum dediğiniz gibi.
1: Failleri
0: yani.
1: Evet. Herhalde sadece Refah Partisi'ni... Refah Partisi yok zaten. Milli Selamet Partisi'ni kastetmiyorum. O görünen şeyi yani siyaset...
0: Ben sizin bahsettiğiniz şeye geleceğim. Gelecektim aslında.
1: Evet. Ona nispetle bir şey mi, siyaset mi geliştirdiler? Hemen orada küçük bir şey daha ekleyeceğim müsaadenizle. Bernard Lewis'in Haşhaşiler kitabını okudum
0: okuduk
1: ben. Çok iyi bir kitap hakikaten. Evet. Açıp okuyunca Fethullah hikayesini birebir görebiliyor. El kitabı gibi hatta yani. Ama o zaman bilmiyordum, sonra öğrendim. Halbuki Bernard Lewis bu kitabı 1939'da doktora tezi Londra'da ve 1967'de bunu daha da geliştiriyor, literatüre

0: katıyor. Ondan önce Marco Polo'nun seyahatnamelerinden bir Hasan Sabbah profili var, efsane. Ve Amerikan devletine de yakın bir isim. Şimdi 67'de bunu yeniden yazmasından dolayı böyle bir soru işaretim var benim. Size sorayım mesela. Tesadüf olabilir mi o hikayenin bizde de 70'te başlaması?
1: Ben
0: Model çok
1: Bernard
0: benziyor
1: Lewis'in
0: çünkü.
1: içerisinde bulunduğu hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmam. Asla yani. Ben Bernard Lewis hakkında çok yeterince bilgiye sahibim yani. Bütün kitaplarını da okudum. Ya sadece Türkçe değil. Emin ol bildiğim bütün dillerde kitaplarını, acaba başka çevirilerde hata mı var? Başka başka diye not olarak okudum. İnanılmaz bir şey. Bir misyon adamı. Öz görevleri var adamı yani. Bu öz görevlere göre çalışmış, geliştirmiş ve 1950'li yıllarda ama 60'ta özellikle Türkiye'deki darbeden sonra oluşan düzende de artık bir proje olarak yerleşmiş olan ve yerleştirmek istenen ideolojiye veyahut da şeye statikoya, kurulmak istenen statikoya destek verecek unsurların oluşturulması konusunda kendisi bir proje adamı yani. Dolayısıyla her istihbarat örgütüyle ilişkisi var onun. Ve bunda zaten şey yapmıyor öyle bir.
0: Yani dolayısıyla haşhaşilerin bir
1: Yani
0: modeli
1: haşhaşilerin,
0: olması.
1: FETÖ'cülerin haşhaşi olması veya onlara haşhaşi denilmesi bu gerçekten bir tür haşhaşi grup gibi davranma şeyini gördük. Örneklemelerini gördük. Ve benzer dönemde ortaya
0: O
1: çıkmış
0: kitabı
1: olmaları
0: okuyan
1: aralarında bir bağlantı olmasını şey yapar. Mümkün kılar.
0: modelleme olarak görebilir yani şey birebir neredeyse.
1: Fakat yaptırmak istediği neydi
0: Mukayese
1: yani?
0: edilebilmesi de çok kolay.
1: FETÖ'cülerle yaptırmak istedikleri şey Türkiye'de bir protestan ahlakı oluşturmak istiyorlardı. Yani Türkiye'nin biz bir dönem sinisinde konuşmuştuk. Türkiye Osmanlı İmparatorluğu döneminde misyoner faaliyetlerine maruz kaldığında Müslümanlar üzerinde etki olmadı. Mesela Ermeniler üzerinde oldu. Ermenilerin bir kısmı Katolik
0: Rumlar
1: oldular.
0: üzerinde
1: Hatta
0: oldu.
1: Baladur yakında vefat etti mesela. İzmirli Katolik bir Ermenidir normalde yani.
0: Evet.
1: Şaşılacak bir şeydir onun Katolik olması yani. Ama olmuş o da onlardan. Bu faaliyetlerin yürütülmesi Türkiye'de hiç etkili olmadı. Yani milleti Katolik yapamıyorsunuz. Fakat liberalizmle Avrupa'da olduğu gibi
0: Ama Katolik
1: Protestanlık
0: yapamıyorsun ama
1: arasında bir bağ
0: mesela
1: kuruluyor.
0: Robert Kolej'in kurucusu önce Rum çocuklarını
1: Evet.
0: Okula alıyorlar.
1: Tamam.
0: Sonra onlar İngilizce öğrenince Amerika'ya gidiyorlar. Sonra Amerika'dan telgraf geliyor. Biz onları Amerika'da yaşasınlar diye açmadık okulu. Gitsinler Yunanistan'ı kursunlar
1: Tabii ya
0: diye.
1: Galatasaray'dan da mezun olan birkaç kişi Balkanlar'da Osmanlı'ya karşı bağımsızlık hareketlerinin öncüsü yani birçok böyle. O Galatasaray'ın da öyle özellikleri var. Yani insanlar bulundukları mesela biz Fransa'da okumaya gittik diye şimdi okuduk diye. Yani Türkiye ile Fransa arasında bir itilaf çıktığında ne olacağız? Kendi tarafını tutmayacak mıyız? O öyle düşünülemez. O gelir buraya alır. Amerika'dan da gelir okur. Bu insanın kendi iç dünyası ile ilgili hesaplaşmasının bir sonucudur
0: Onu
1: yani.
0: demiyorum. Yani misyoner okullarının kendi misyonları dahilinde
1: Tabii. Ben
0: bir
1: onu
0: takım çalışmaları vardı.
1: bir
0: İşte
1: açıklama yapacaktım ama şöyle düşünüyorum. Yani bunların böyle anlaşları vardı ama bu Katoliklik hikayesinden başarılı olamayınca doğrudan Hristiyanlığa bunun daha sonraki versiyonu toplumda liberal düşüncelerle genişleterek bir taraftan sonuçta Sünnilik ne demek? Sünnilik bir tür ortodoksluk. Yani katı Müslümanlık demek yani. Onu gevşetecek, liberalize edecek. Tabii öyledir.
0: Öyle
1: Kelime
0: değil
1: anlamı
0: mi?
1: öyle. Kelime anlamı öyle.
0: Ya tam işte şey ana cadde.
1: Anlı cadde ama o yani kendisi geniş bir cadde olduğu için öyle. Ama anlamı o yani. Ortodoks kelimesinin eşitidir yani. Bu bakımdan ele alındığı zaman Türkiye İslam dünyasının içerisinde bir dönüşüm mesela şeydeki gibi olmuyor. Güney Kore'de denediler, başardılar mesela. Güney Kore'de çok büyük geniş kitlelerimiz Hristiyan yaptılar. Türkiye'de bu mümkün olmadı. Türkiye'de bunun
0: O zaman İslam'a bir şey
1: yapılabilmesinin
0: yapalım.
1: yolu FETÖ yoluyla bir protestanlık geliştirilmesiydi. Yani o nasıl oluyordu? Şöyle diyorlardı. Ben de konferanslarında gördüm yani kendim de kulağımda dinledim. Sürekli Max Weber anlatıyorlardı bunlar.
0: Ama
1: Nasıl
0: tam bir taraftan
1: tüccar oluruz, nasıl zengin oluruz, nasıl şöyle
0: doğru.
1: oluruz.
0: Onu onun köşe yazarları da vardı.
1: Evet.
0: Yani sadece kendi gazetelerinde değil,
1: Her
0: dışarıda
1: yerde
0: da
1: var tabii
0: böyle
1: ki.
0: sabah akşam Max Weber Ama biraz ama yalan yanlış. Yani.

0: Ama hayır, şeyde yazılanlar da tam doğru aktarılmıyordu.
1: Evet, o da doğru.
0: Böyle bir tarafı da vardı. Evet. Gülen, Fethullah Gülen de, yani bu örgüt ilk çıktığında mesela 15 Temmuz'dan sonra çıkan bahis şeylerde, metinlerde okumuştum. Mesela ilk çıktıklarında çok daha ortodoks, böyle sizinle aynı manada söylemiyorum ben ama. Yani kuralları böyle çok dikkatli, işte haremlik selamlık oturan falan gruplarken, ki çünkü o zaman öyle bir konjonktür var. Yani İslam, çünkü daha sonra Afganistan'da da Selefi akımlar gelecek. Oradaki bütün Sufi geleneği yok edecek Ruslardan sonra. Öyle bir hava olduğu için bu coğrafyada galiba bu onlar da o havaya uygun bir şey yaptılar. Giriş yaptılar. Sonra dediğiniz gibi, yani zaten protestan ekonomi alanında protestanlık falan, onlardan konuşmak için bir mani yok. Her türlü konuşursunuz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şerh düşe. Ticaret zaten bizde çok, bizim dinimizde tavsiye edilir.
1: Ama o şeye gitmek yürürsünüz.
0: Yürüyorlardı da zaten.
1: Oradan şeye gidiyorlardı. Faizin serbest bırakılmasına, bankacılık sistemine. Tekim arkadan bankalarını kurdular. İlk sigorta şirketlerini kurdular. Yani kendi kendilerini ikna ediyorlardı. Kendi cemaatlerini, yani çünkü herkes her şeyi bilmiyor ya, ikna edildi, ilerlediler.
0: İşte en son gibi. Peygamber Efendimiz'in kaldırıldığı bir ezanları da, ezan da okudular.
1: Evet. Ben eminim ki böyle şeyler bugün de vardır.
0: Yani bu bir modeldi demek istiyorum.
1: Tabii ki. Bir model Türkiye'de uygulandı. Ama Türkiye'deki modelini uygulayan insanlar her defasında, yani neticede şöyle düşünelim. Şey diyor ki, Epstein notlarında ne diyor? Protestanlar için. Bunlar ruhsuz cesetler diyor bunlar. Yürüyorlar. Ruhsuz ceset diyor bunlar. Yani bunların dünyasına Türkiye'yi sokmak istiyordu bu adamlar. Yani içerisinde yaptığınız şeylerin sadece şekilden ibaret olduğu bir şeyde, bir katoliklikle problem yaşıyorlar yani. Ona bir türlü sorun çözemiyorlar. Yani Ortodokslarla da çözemiyorlar. Protestanlarla. Yani uzun bir tartışma o da. Türkiye'de FETÖ hareketi bu açılma süreçlerinin içerisinde, yani açılma derken işte 1971'de özellikle bu ikili dengenin oluştuğunu, askeriyede olmasına itibaren oralar yavaş yavaş bürokrasiden bir boşlukla her tarafta örgütleniyor. Ona imkanı sunuyorlar.
0: Evet, 80 darbesiyle birlikte bir entegrasyon süreci
1: da
0: var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, ilerliyor. Bu ilerlemelerin hepsinin önüne açılırken onun ileride hakim görüş haline getirilecek bir dini söylem imkanı veriliyor ona. Bu da dediğim gibi bence. Ben hep öyle gördüm yani. Bir Weber'den protestanizm gerçekleştirmek istiyorlardı. Temelde protestanlık Martin Luther'de korkunç Yahudi karşıtıdır yani, biliyorsunuz. Ama bütün protestanlığın toplamı da bir Yahudi karşıtı eylemsel olarak yoktur yani.
0: En son Amerika'da hizmetçisi haline geldi.
1: Evet. Onun için FETÖ'nün öyle bir şeyi var ve muhtemelen başka şeyler de var. Bugün devletimiz o konulara daha bilinçli. Yani nitekim ancak 15 Temmuz'dan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bütün bu meseleleri ele alan bir rapor yayınlayabildi. Bak bu da önemli bir meseledir yani. Türkiye'deki dini cemaatlerin yapısı, örgütlenmesi, işte neyse içeriği, şusu busu üzerine esaslı bir istihbarat raporu belki vardı. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl görevi olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir şey yapamamıştı. 15 Temmuz'dan sonra çok kapsamlı bir raporla aşağı yukarı bugün yaşanan şeylerin tümünü hiyerarşik bir biçimde açıkladılar. O raporun böyle birçok insanın başucu raporu olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bilinç öyle ortaya çıktı.
0: Ben baktım o rapora. Ama şey, yani zayıf, şu anda çok iyi hatırlamıyorum şey yani. Ama böyle şey de değildi.
1: Bir takım,
0: yani başucu kitap olacak kadar.
1: Yok ama raporlar böyle, bu tip raporlar şey olmaz. Yani şu var ya, mesela Kürt raporu vardır şeyin, Atatürk döneminde şeyin, bir orada müfettişlerin raporları vardır. Şimdi o raporları okuyan insanlar önce onları bulamazlardı. Biz de bulamazdık, sonra bulduk. Yani her şeyin orada olduğunu zannederek böyle büyük bir evet. Rapor bizi çözecek zannettik. Öyle bir şey yok.
0: Evet ama
1: bu işler böyle yani.
0: Fethullah Gülen'in örgütü mü, nasıl tarif edilmesi gerekiyor bilmiyorum. FETÖ ya da
1: terör
0: her ne
1: yani.
0: Ne haltsa.

0: Bununla Türkiye'deki başka bir yapıyı, hatta bugünlerde işte gözaltına alınan grubu bile mukayese etmek çok da şey değil yani. Bu gerçekten orijinal ve ne yazık ki çok başarılı yani, bir proje. Kazanamadı evet, ama çok büyük bir enkaz bıraktı gerisinde. Yani insanların birbirine...
1: Şimdi bu...
0: daha bilmiyoruz bıraktıklarını yani.
1: Efendim, belki Türkiye'de bak bu programı siz açarken gerçekten hep bütün başlıklarda geldiğimiz şeyi söylediniz. Dış konjüktür. Bakın bu örgütlerin, bu cemaatlerin, bunlar yani müdahale edilen cemaatlerin hepsinin dış konjüktür etkileri var yani. Ben bu kadar söyleyeyim yani.
0: Tabii gelip el atarlar yani, bir topluluk görüyorsun. Ama yine de Fethullah kadar gülen yani bu hikaye, bu FETÖ. Dediğim gibi ne haltsa yani, ismini telaffuz da etmek istemiyorum. Yeterli de görmüyorum söylerken cümleleri. Daha değişik bir şey çünkü. Çok orijinal bir şey. Ne yazık ki. Ve diğer başka hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar ilginç bir geçmişi var ve ilerleyişi
1: bak,
0: var.
1: Size bir örnek vereyim. Normalde biz şöyle düşünürüz. Hepimiz, siz de öyle. Devleti kurşun sıkılmaz düşünürüz değil mi? Yani devletimiz yani bizim. Niye devleti kurşun sıkacağız? Bizim devletimiz yani. Ya Fethullahçılar bırakın devleti kurşun sıkmıyor ya. Milleti kurşun sıktı adamlar yani.
0: Tabii yavrum in aşağı.
1: Ya bu olacak bir iş mi yani?
0: Yavrum in aşağı oradan diyen teyzeye kurşun sıktılar. Yani şimdi böyle
1: siz kimsiniz yani?
0: Şey, terör karşı örgütü mukayesesi yani, yarışması yapmayalım ama saymak da istemiyorum. Ama hakikaten dünyanın en acayip terör örgütleri bile yavrum in aşağı oradan diyen teyze vurmadılar
1: evet,
0: şimdiye
1: yani,
0: kadar.
1: Evet yani olacak iş değil yani gerçekten. Yani bir karşı millet, bir karşı din, karşı bir şey haline gelmiş adamlar her haliyle yani. Ama bunu sağlayan şey nereden çıktı demiştik biz bunu. Yani Bernard Lewis çok zeki bir adam. İnanılmaz çalışmış bir adam. Yani bir tür Orta Doğu'da seküler, ki kesinlikle seküler değil onu söyleyeyim. O da Mesih bekliyor arkadaşımızda.
0: Evet hep öyle.
1: Ama seküler bir havada bir kendisi bir Hasan Sabbah gibi çalışmış bir adam yani.
0: Yani bir de orada 79'dan sonra, tabii bu akşamki konumuz değil, böyle çok komplo teorilerine de gömülmeyelim ama onu kastetmiyorum zaten okuma olarak. Ama neticede orada yapılan çalışma Sünni otoriteye karşı Şia'nın İsmaili kolunun bir çıkışı değil mi tarihte. Sonra coğrafyaya bakınca da başka okumalar da yapılabilir yani. Sırf bu haşhaşiler belki Fethullah hikayesi değildir. Başka bölümleri
1: de
0: vardır.
1: Ya bir de şöyle düşünün bakın. Bernard Lewis bir numaralı İslam düşmanı olduğu halde. Vardır. Bir numaralı evet. İslam düşmanı Bernard Lewis. Yani İslam'a bu kadar düşman çok az adam vardır yani. Adamın tek Türkiye ile ilgili bağ nereden kaynaklanıyor? Ermeni soykırımı yoktur iddiası sebebiyle bayraklarlık yapıyor Ermeni soykırımına karşı. Zaten onlar Yahudi soykırımı dışında bir soykırım olma ihtimalini istemedikleri için burada doğal bir tutumu Türkiye'ye pazarlayarak Türkiye'de geniş kitlelerden, Müslüman kitlelerden bile sempati topladı adam. Yani zekaya bak sen şimdi bundaki kurnazlığa bak yani. Normalde şeyi bilirsiniz, Elizabeth Badinter'i değil mi?
0: Bilmez olur mu?
1: Bilirsin. Filozof hanımefendi. Ne diyor kadın? Diyor ki bakın diyor.
0: Çok filozofik konuşuyor.
1: Evet. Asla diyor İslam düşmanı olarak görünmekten çekinmeyin diyor. Bu da Bernard Lewis'in Fransız versiyonu arkadaşlar. O onun şeyi yani aynı fraksiyondan devam ediyor. Açık söylüyor yani. Bunu yapıyorlar ve bunun taraftarlarını da oluşturuyorlar. İnanılmaz bir şey yani. Ama bunun hepsinin vardı sonuç bir İslami protestanizmdir yani.
0: O şey hanım,
1: bunda ısrarlıyım yani.
0: Filozof hanım bir haşema modeli çıkarttı. Pi tarihinde bir İngiliz markası diye veryansın edip tam sayfa röportaj ve bir de bu cümleyi kurmuştu yani.
1: Evet evet.
0: Milleti.
1: Evet.
0: Halbuki şeyde de değil, Fransa'da da değil yani. Frans markası da değil.
1: Evet.
0: İngiliz markası. Bir de neyse.
1: Konuyu sürekli bu konulara getiriyor yani.
0: Evet. Neyse. Şimdi
1: anayasasını tartışmadık hiç yalnız.
0: Evet tartışalım. Vaktimiz de var çok şükür. Ez cümle vesayet sistemi ve emperyalizm dersem başlık olarak ne dersiniz? 12 Eylül vesayet sistemi ve emperyalizm. Çünkü bizim bir yakında yavaş yavaş kurtulmuş olduğumuz bir vesayet sistemi var. 27 Mayıs'ta kurulan, 12 Eylül'de de bir takım yerleri herhalde sıkıştırılan.
1: Yani 12 Eylül'de ayarlanan, yeniden bir regüle edildi şey.
0: Cila atılan.
1: Sistem yani. Regüle edildi. Yeni şartlara uyum sağlandı. İşlerine
0: güncellenen.
1: Kısmen liberal insanlar sokuldu. Yani daha önceden mesela katı CHP'li ve her şeye karşıyken adam birdenbire değiştiğini. Bir gazeteden diğerine transfer olurken bir ideolojiden diğerine transfer olduğunu. Hmm. Bu hep yaşadık bunlar. O dönemleri bilenler hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yepyeni bir şey ortaya çıktı. Bir herkesin aşağı yukarı eteğindeki taşları dökmesine imkan veren bir sistem ortaya çıkınca ister istemez bütün saatlerin ayarlanması, Tanpınar gibi değil mi yani, ayarlanması, zamanın yeniden idrak edilmesi, koşulların yeniden gözden geçirilmesi, eski söylenen sözlerin bir kısmının unutulması, tırpalanması, yeniden yorumlanması, bütün bunlar bu ayarın içerisindeydi. Herkes ayarlandı ve 12 Eylül'den sonra birdenbire insanlar geçmişe tamamıyla yabancı kaldılar. Yani geçmişte sanki böyle bir uykudan uyanmışlar gibi. İşte Özal geliyor, askerleri işte şeyle, şortla selamlıyor. Yani olacak bir mesele değil. Yani Kenan Evren'in Özal'ın karşısında selam durduğunu düşünün yani, şortla Özal'ın karşısında. Bütün toplum şok içerisinde, o herkes şaşırmıştı yani. İşte hukuk fakültesinde benim hocam bu Özal bir şeyden anlamıyor, ne bilir bu işleri, özelleştirme konusunda verip veriştiriyor, öğrencilerle arasında itilaf çıkıyor. Yani toplum öyle bir yepyeni bir şeye girdi ki gündemin belirlenmesi konusu, gündem belirlenmek kapitalizmin en önemli özelliği. Yani daha doğrusu aslında bütün büyük ideolojiler gündem belirleme yeteneklerine göre ilerliyorlar yani. 12 Eylül'den sonra gündemi öyle bir belirlediler ki geriye kalan gündem önemsiz oldu. Hatta daha önce kendisini önemli adam hissedenler hepsi önemsiz adam olduklarını birdenbire anladılar yani. Televizyonlarda mesela konuşuyor adam, bağlanıyor. Birisi ona önemli, yani herhangi bir gibi Muhammed bir saniye diyor, ben generalim diyor, sen bana diyor paşam diyemezsin diyor. Horozlanarak kendisini hatırlatmaya çalışıyor adam yani. Ben kaç tane böyle acınası durumuna karşı karşıya kaldım yani. İzledim kendim yani, üzüldüm yani adamın haline yani. Adam artık ben önemliyim diyemiyor. Öbür tarafta ona ya işte böyle idare ediyorlar yani. Bunun hepsi bu ayarların değiştirilmesiyle oldu. Ama bu ayarlar öyle bir değiştirildi ki yani toplumun da birazcık susadığı bir şeymiş gibi geldi bana. Şöyle düşünüyorum, bir taraftan yani ben Gümüşhane'liyim mesela. O zaman 15 bin nüfuslu olan bizim Gümüşhane'nin içerisinde terör olayları olmaya başladı yani darbeden önce. Yani bizim orada herkes birbirini tanır. Yani bir polise bile gerek yoktur hatta. Ben hiç suç işlendiğini duymadım yani. Bütün hayatım boyunca Gümüşhane'de bir suç işlendiğini duymadım yani. Ya saflığından olabilir ama bence öyleydi yani. Orada bile olay oldu ve en son ondakiler de baktılar ki o zaman onlar da katıldı. Herkes katıldı bu meseleye. Bir defa oradan bir pay aldılar. İkincisi yani alttan bir insan kitlesi geliyor. Bunlar zengin olmak istiyorlar, iş yapmak istiyorlar yani. Türkiye'de yukarıda bir şey var, iktisadi bürokrasi var. Ne bunlara izin veriyor, ne de ileri gidecek olan diğer insanlara da başka yerle işbirliği yapmazlarsa onlara da izin vermiyor. Yani Türkiye'nin burjuvazisi de kilitlenmiş durumdaydı. Yani bir şey yapmak, mesela herhangi bir kimseye söyleseniz ki efendim niçin şu yatırımı yapmıyorsunuz, önemli sorsanız, ben mesela zengin tanıdıklarım var, onlara sorardım zaman zaman. Biz şey yapamayız, satamayız, edemeyiz falan filan derlerdi yani. Bugün onların çocukları yapıyorlar, ediyorlar, satıyorlar yani. O psikolojik bir şey yani. O barajı açtırdı özel insanlara. Yani Türkiye'nin tekstil sanayi dediğimiz sanayi bugün Türkiye.
0: 90'lar.
1: Ya inanılmaz yani. Hatırlayın değil mi önceki yani, insan bir iş doğduş işte neydi? Basma ve şey üretiyor. Sümerbank gibiydi yani. Bugün her şehirde bir Sümerbank'tan daha büyük fabrikalar var yani. İnanılmaz bir şey. Yeni markalar türetiliyor. O alışveriş merkezlerinde gördüğümüz markaların çoğu meğer Türk markasıymış. Ben bilmiyorum onları yani. Türkiye'de üretiliyor onlar ya. Yani. Bambaşka bir kapı açıldı. Onların çocukları, onların etrafındaki insanlar şekillendi vesaire. Üniversiteler bakımından öyle. Hepimiz aşağı yukarı yurt dışına gitme imkanı bulduk. devletli veya devletsiz, yani dünyada neler olup bittiğini gördük. Ve onları buraya getirmek istedik bir de bir kısım şeyleri. Mesela bugün Tayyip Erdoğan düşünün ya. Tayyip Erdoğan Türkiye'de bir azınlık kesimin ağzının sulara

0: Paris'te, Londra'da gördü her şeyi Türkiye'ye getirdi yani. Yani oradaki metrolara binip metro duraklarına ağız açık seyreden insanlar bugün İstanbul'daki metro duraklarına girdikleri zaman ağızlarını hiç kapatamıyorlar artık yani. Ona o kadar enteresan şeyler oluyor Türkiye'de, değil mi? Boğaz'ın altından iki defa geçtik. Yani trenle geçildi yani, işte şeyle arabalarla geçildi.
1: İstanbul
0: yani,
1: metropol oldu.
0: Muazzam şeyler oldu. Bunların hepsi
1: sadece İstanbul değil tabii, Türkiye.
0: Kenan Erdem ve ekibinin kontrollü liberalizmini Özal Türk toplumu için bir fırsatı çevirdi.
1: Türkiye'de muhteşem bir imar hareketi oldu bir uçtan bir uca.
0: Birçok şey gerçekleşti. Yani neredeyse değil mi şeyden yani Van'dan ta İran sınırından başlayıp Edirne'ye kadar hemen hemen aşağı yukarı şehirler benzeşti. Evet. Stadyumları, yolları, havaalanları şey, inanılmaz bir şey oldu. Bu nasıl gerçekleşecekti yani? Bu yani şeyle mi olacaktı? Uygun adım marşla mı gerçekleşecekti yani? Yani sağa dolu sola dönerek mi olacaktı yani?
1: Evet,
0: bana öyle bir şey değil yani. Bunun bütün kendine özgü psikolojik şartları var yani.
1: Dünyada dolaşmış bir yabancı demişti. 70'lerde Kahire gibi bir yerdi İstanbul şeyi yani imkanları. Evet. Ama 2000'lerin yarısında buradaydı. Şimdi burası bir şey olmuş dedi.
0: Daha olacak, daha da olacak, daha da güzel olacak.
1: Metropol, yani. Büyük bir metropol.
0: Evet. Her türlü imkanı olan bir metropol ya. Yani. Evet. İnanılmaz maşallah. Daha da büyük şey. Hayal dünyası olsun. İmkan var yani. Olabilecek şeyler bunlar.
1: Sonuçta neoliberal neoliberalizm, emperyalizm vesayet ama bizim de içeride iç dinamiklerimizde işte diş macunun içerisinde para götüren bir milletten bir değişim arzusu vardı ve bunlar evet, bütünleşti öyle. Diyorsunuz.
0: Ben hem öyle diyorum hem de şunu söylüyorum. Akıllı insanlar, akıllı devletler, iyi yöneticiler ilişkide bulundukları her kültür ve ideoloji her neyse ülkeden bir şey alırlar. Menderes komünist miydi? Menderes Amerika'ya tabii ki Stalin'den çok daha yakındı, hepsinden daha yakındı. Ama Menderes Türkiye'ye Amerikalılara kurduramadığı fabrikaları Rusya'ya kurdurdu. İyi, kötü mü etti? Suç mu işledi yani? Bundan dolayı başına bir gelen işlerin bir kısmı da oldu yani. O alüminyum fabrikaları, demir çelik, rafineri. Putin niye diyor ki benim diyor İzmir rafinerisinde resmim var diyor yani. Çünkü Rusya kurdu da onun için. Amerika niye kurmuyormuş onun rafinerileri? Çünkü Amerika bu bürokratik vesaire eliyle daha sonra da sadece Türkiye'den dışarıya rant aktarmak için bunları kullandı yani. Herhangi bir yüksek teknoloji Amerika Türkiye vermiyor. Bugün de vermiyor yani. Bakın nükleer santralimizi yine Ruslarla yaptık yani. Biz yani evet. Şey miyiz? Rus şey miyiz yani? Yandaşı mıyız yani?
1: Haklısınız. Orada şunu da sorayım. Bu arada kaç dakikamız var arkadaşlar? İşitmedim. 9 dakikamız var. Evet. Şimdi bu neoliberalizmin içerisinde yine bürokrasinin bir kısmı da onun içinde değil mi? Tamamen
0: tabii, tabii, tabii.
1: Şey değil. Fakat o dönemde çıkan iş adamı profili de aslında yani 12 Eylül'den sonra çıkan iş adamı profili evvelden olan ve daha büyüyen ve eklenenler de o kontrollü bürokrasinin yanında yürüyen adamlardı. Çünkü biz sonra bir de şu tartışmaları işittik. Yeşil sermaye, yeşil olmayan sermaye diye. Yani o alan, o neoliberal alan Türkiye'de herkese açılmamış gözüküyor.
0: Evet öyle. Yani 12 Eylül'ün ilk zamanlarında Türkiye'de Cumhuriyet Gazetesi'nin başını çektiği müthiş bir saldırı vardı yeşil sermaye diye. Yani tek tek insanlara
1: işiyorlar. Çorbacıların bile listesi çıkmıştı evet. 28 Şubat'ta.
0: Evet. Listeler yayınlıyorlardı. Bu dindar, bundan satın almayın, bu yeşil sermaye falan filan. Yani neticede bunlar bu yine Bernard Lewis hikayesinin bir devamı bunlar yani. Bunlar Türkiye'de muhafazakar insanların. Yani muhafazakarlığı geniş anlamda kullanıyorum ben. Yani muhafazakarlığı üzerinde de çalışmak gerekir. Bu şey gibi değil yani. Dindarlar sadece muhafazakar değil. Birçok geniş kitleleri kapsıyor. Tabii içinde manevi değerler, girişimcilik, serbest piyasa, ondan sonra ülkenin kültürüne, sanatına, eserlerine değer veren bir geniş şey bakış açısı. Bakıldığı zaman çok geniş bir kitle bu. Yani Türkiye'nin yaklaşık

0: girdi. 70'ine ulaşan bir kitle. Bu kitlenin içerisinde çok sayıda yetenekli insan kendilerini ifade edecek imkanlara sahip değillerdi. Çünkü 12 Eylül'den önceki olay, yani 12 Eylül'ü burada her defasını düzeltmek zorunda kalıyorum. Yani onu olumlamakla ilgili bir şey değil. O zaten başka bir konjüktürün dayattığı bir şey. Kendi kendine bir şey değil yani. Dolayısıyla bizim 12 Eylül iyidir dememiz ancak liberalizm iyidir demek anlamında gelir veya Amerika iyidir demek. Öyle demiyoruz biz. 12 Eylül'ün sonucunda ortaya çıkan şeylerden Türkiye ne kadar yararlandı? 12 Eylül'cüler bunu niye yapmak zorunda kaldılar?
1: Evet, ama yararlanması için de epey beklemesi gerekiyormuş gerçek anlamda.
0: Şeye bağlayacağım.
1: Evet, buyurun.
0: Şu yeşil sermaye hikayesine. Yani bu arada geride donmuş bir biçimde bütün varlığını bürokrasi ve devleti soymakla, devletten elde ettiği gelirlerle geçinen bir kesim var şey Türkiye elinde tutuyordu 1980'e kadar. Ve diğer insanların da, yani şeyin bilmiyorum Çetin Altan'ın mı zannediyorum sözüydü. Babam kendisinden çok fazla kazanana hırsız, az kazanana da aptal derdi diyor. Böyle bir sözü var yani. Düşünün böyle bir kafaya sıkışmış insanlar yani. Şey gibi herkesin gelirinin yıllık bir katsayılarla açıklanması gibi bir şey yani. Örtülü bir şey. Sosyalizm hikayesindeler yani.
1: Ama şöyle bir şey olmuştu. Şimdi sizinle konuşurken hatırlamaya başladım. Sonuçta bu neoliberal... neoliberal sistem yanında vesayet daha düne kadar var olan vesayet sisteminin mesela iş adamları örgütü de ben hatırlıyorum yani siyasilere not verdirtirdik konuştu işte filanca lideri nasıl buldunuz şunu nasıl buldunuz diye not verirlerdi ve ara ara rapor hazırlarlardı o raporların hiçbiri vesayet sistemiyle karşı karşıya gelen raporlar değildi.
0: Evet.
1: Sadece Kürt meselesiyle ilgili bir rapor çıkmıştı. O bile tartışmıyor.
0: Efendim yürek ister. Bir hepsinin her türlü işi onların elinde yani.
1: Yani yürek ister derken o beraber yürüyen bir şeydi demek istiyorum.
0: İşte beraber yürüyor ama yine ipler kimin elinde yürüyor yani o. Bir korkunç bir güç var orada. Bir şey söylemem müsaade edin.
1: Buyurun.
0: Berk Hanım, şöyle düşünelim. Yani Türkiye'nin kendi potansiyeli var. İnsan yeteneği var. Geçmiş tecrübeleri var. Ambiyansı var. Kendisine göre hayalleri vesaire falan var. Birisinin bunu dizginlemesi lazım. Yani dizginleme kelimesini bright yani. Çekmesi lazım dizginlerini. Bu bürokrasinin görevi bu dizginin. Dizginin kendisi zaten. Onun birisi çekmiyor. Kendisi dizgin olmuş zaten yani. Ona bir tür şey gibi, hareketli dizgin gibi yani şey, canlı dizgin gibi bir şey yani. Onunla beraber kim hareket ederse etsin hiçbir şey fark etmiyor yani. Hepsi onun sıralamasına girmek zorundalar. Aksi halde o dizginin önemi kayboluyor. Onun yerine bir başkası gelecek yani. Dolayısıyla adam aslında sadece kendisi için de mücadele ediyor yani. Varoluş mücadelesi veriyor orada. Onun da kendi imtihanları var. Kimse kimseye bedavadan bir iş vermiş değil yani. Bir maliyet yüklemişler ona.
1: Evet.
0: Şimdi burada söyleyeyim. Neoliberalizm dediğimiz şeyi böyle bitirmek istiyorum. Neoliberalizm dediğimiz şey bugün Siyonizmin tam kendisidir. Bugünkü Siyonist ideolojidir yani.
1: Kaç dakikamız kaldı?
0: Ama arkadaşlar, böyle başlamadı ayrı bir mesele ama yani. Böyle görünmüyordu yani.
1: Son 3 dakika hay Allah. Çok hızlı o zaman.
0: Yani kritik olan durum budur yani. Neticede evet. Bugün sağ sol liberalizm dediğimiz şey neokon ve neoliberal olarak kilitlendi kaldı yani.
1: Türkiye'de sol görüşlüler 12 Eylül'ü yerin dibine batırırlar, 27 Mayıs'ı methederler. Ve 12 Eylül'ün, halbuki 12 ve bu arada vesayet sistemine karşı olmayanlara hala kanalları, alanları açan bir şeydi 12 Eylül. Yani eğer Türkler daha çok para kazandı, iyi para kazandı, zenginledi deniyorsa bu o sisteme karşı olmayan insanlar için açılan alanda oldu. Öbürleri zorlayarak yaptı.
0: Evet, kesinlikle öyle yani. Hep kendilerine isimler koydular. Niye Anadolu aslanlar diyorlar?
1: Evet, bunu yani bu ayrıca bir belki de konuşulması gereken bir şey. Bir küçük not daha konuşamadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Türkiye siyasi hayatı içinde, tarihinde azıcık da olsa mağdur oldu. Tek dönem. Sadece partisi kapatılmadı. Diğer siyasi partilerin varlıklarına el konulduğu gibi ona da konuldu. Fazladan Atatürk'ün İş Bankası'ndaki %28,09'luk payı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden hazineye devredildi.
0: Evet. Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi epey bir mücadele ettikten sonra geri aldı.
1: 90'ların başında.
0: Evet. Çünkü neden öyle? Çünkü her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ürettiği, işbirliği ettiği, onu üreten, yani ayakta tutan bürokratik sistem hala ayaktaydı. Ona iade ettiler onu yani. Yani
1: şimdi demin söylediğimin sağlaması yapıldı.
0: Evet,
1: değil
0: öyle
1: mi?
0: Yani.
1: Yani 12 Eylül'ün açtığı yol yeni bir yol değil.
0: O mahkeme kararlarına bakan, evet, orada mütalaa verilmiş mütalaalar okuyan insanlar, o vasiyetname üzerinde yapılan tartışmaları bilen insanlar bunu biliyorlar yani.
1: Yani 27 Mayıs'ta elektriğe, suya, yola ulaşacak yerler ve insanlar kimlerse, hani düşünülen, DPT bile yapılırken düşünülen, hatta Metin Toker'in Akis dergilerine bakarak da çıkarılabilir. Cemil Koçak'la yayınlar yapmıştık. O alanın işleri daha kolaylaşsın diye uzun yıllar devam etti.
0: Evet.
1: Sonra bugünün deyimiyle herhalde yerli ve milli olmaya başladı.
0: Tam yerinde bitiriyorsunuz. Bir cümle söylememizin, evet, var mı?
1: Estağfurullah.
0: Düşünün ki Özal hiç baraj yapamadan, aşağı yukarı yani yaptı da baraj yapamadan Türkiye'yi elektriğe kavuşturdu. Demirel bütün barajları yaptığı halde Türkiye'ye elektrik veremedi. Bakın, Türkiye elektriği Özal getirdi. Özal yani 3 yılda bütün barajları mı yaptı elektrikler? Hayır, barajlar yapılmıştı. Ama barajlar Türkiye'de demin söylediğiniz bürokrasinin izin verdiği insanlara ek destek elektrik olarak gidiyordu. Vatandaşın yoktu. Anadolu'ya Özal elektriği, televizyonu getirdi. İnsanlar bambaşka bir yorum, Özal'ın yorumuyla çıktı. Biz tabii Özal şimdi şampiyonluğunu gibiyiz ama.
1: Akis dergilerine de bakınca niye gitti o elektrik, ne? Ne lüzumsuz israf. Ya, 27 Mayıs'ta aynı şekilde israf diye tanımlıyor.
0: Yalçın Pekşen'in Cumhuriyet'te şeyi var. Kahkaha atıyor. Özal demiş ki her eve bilgisayar girecek diye. Her eve bir değil ki. Hepimizin cebine bilgisayar girdi. Yalçın Pekşen'e ne girdi bilemiyorum yani ona yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hasan Nuri
0: Yalçın Pekşen'in değilse ya, herhalde yanlış isim söyledim ama yani başka birisi olabilir. Çok özür dilerim. Yalçın Pekşen değilse özür dilerim yani.
1: Neyse. Peki. Ama birisi söylemiş.
0: Birisi söylemiş. Cumhuriyet'ten birisi. Peki. Tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hasan Nuri Yaşar. Bu ülkede bu akşam 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında anatomisini çıkarmaya çalıştık. Üzerinden sesli düşündük. O dönemki dünya konjonktürü, Türkiye ve sonra nasıl devam ettiği. Haftaya görüşmek üzere.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Şimdi sizleri biraz uzağa götüreceğim. Bir Hot Wheels etkinliği için Amerika'ya, Los Angeles'a gideceğiz. Burada Challenge Accepted organizasyonu düzenlendi. Bakın kimler katıldı, neler yaşandı.

0: Geçtiğimiz hafta Hot Wheels'ın özel davetlisi olarak Melekler Şehri Los Angeles'a doğru yola çıktım. Şehre adım atar atmaz ilk durağımız otomobil tutkunlarının rüyalarını süsleyen Auto World Tour oldu. Burada otomobil kültürüne adanmış bu özel mekanın kurucusu Scott Peterson'la keyifli ve derinlikli bir söyleşi gerçekleştirdik. So Scott, please tell me, how did this story begin? Auto World'un hikayesi nasıl ve ne zaman başladı?
1: I grew up and was born. Boston, Massachusetts'te doğup büyüdüm. Çocukluğumdan beri arabalara tutkuyla bağlıydım. Arabaları çok seviyordum ve arabalarla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Buraya, Kaliforniya'ya taşındım ve bir mobil oto kuaför detaylı temizlik işi başlattım. Bu iş zamanla bugünkü Auto Volta dönüştü. Burası bir otomobil depolama ve yönetim şirketi. Bir muhasebecinin birinin parasını yönetmesi gibi biz de insanların arabalarını yönetiyoruz. Tipik Beverly Hills müşterilerimizin 2 ila 20 arasında arabası olabiliyor ve biz tüm bu araçların yönetimini ve bakımını üstleniyoruz.
0: Geçmişin o kükreyen motor seslerini ve mekanik ruhunu düşündükçe insana ister istemez bir özlem çöküyor. Ben de Scott'a tam olarak bu nostaljiyi ve günümüzün giderek sessizleşen, dijitalleşen dünyasını sordum. Can you say that you are the luckiest generation? Araba çağının 12 silindirli, 8 silindirli, 6 silindirli motorlarını ve motor seslerinin zamanında doğan en şanslı nesil olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Oysa bugün birbirine benzeyen elektrikli, sessiz arabalar var ve giderek daha sıkıcı hale geliyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
1: Well, that's true. When back in the...
2: Çok doğru. Arabaların birer ikon haline geldiği ve hayatımızın bir parçası olmaya başladığı 50'li ve 60'lı yıllara kadar uzandığımızda hepsi insan eliyle tasarlanıyordu ve tasarımların tamamı birbirinden farklıydı. Bütün araçlar farklı görünürdü. Hepsinin farklı bir karakteri vardı. Zamanla gelişen manuel şanzımanlar araca o karakteri katıyor ve size sadece aracı yönlendirmek yerine gerçekten sürme imkanı tanıyordu. Oysa bugün her şey elektronik. Ekranlar, bilgisayarlar. Tek yapmanız gereken direksiyonu çevirmek. Temel olarak hepsi bu. Bence arabalar eski kişiliklerini büyük ölçüde kaybetti. Amerikan kaslı arabaları zamanında sahip olunacak, gurur duyulacak şeylerdi. Ancak günümüzde ilerledikçe tüm arabalar bilgisayarlarla, bilgisayarlar tarafından tasarlanıyor. Bu yüzden tasarımları sınırlandırılmış durumda. Ayrıca hibrit ve elektrikli teknolojilerin işin içine girmesi arabaları çok ama çok karmaşık hale getiriyor.
0: Mekanik tutkunun ve mühendislik harikalarının konuşulduğu bu noktada merakım bir kat daha arttı. Direkt işin özüne inip en tutkulu olduğu modeli öğrenmek istedim. So, when you compare the cars according... Mühendisliklerine göre karşılaştırdığınızda en sevdiğiniz araba hangisi?
2: Modern araçlar arasında Porsche Carrera GT'yi tek geçerim. Temel olarak tamamen karbon fiberden üretilmiş bir Porsche ve içinde Formula 1 yarış arabası motoru var. Kullanması oldukça zor bir araç ve en sevdiğim otomobillerden biri.
0: Scott, çok teşekkürler. Auto World'un büyüleyici atmosferinden ayrıldıktan sonra çocukluğumuzun ve hayallerimizin şekillendiği o özel yere, Mattel'in yani Hot Wheels markasının kalbine doğru yol aldık. Burada bizi karşılayan isim Hot Wheels markasının küresel başkanı Alex Reyes oldu. Reyes son derece sıcak ve içten konuşmasıyla bizlere hoş geldiniz dedi.
3: Yaklaşık 60 yıl önceydi. Yani 2028 yılı bizim 60. yıl dönümümüz olacak. Ve umuyoruz ki birçoğunuz bunu yine bizlerle kutlamaya gelirsiniz. Her şey Elliot Handler tarafından bir garajda başlatıldı. Kendisi Mattel'ın kurucu ortağıydı. Ve piyasadaki tüm oyuncak arabalara bakıp kendi kendine bunlar daha iyi olabilir diye düşündü. Bu yüzden General Motors'dan gerçek bir otomobil tasarımcısıyla Rayton'dan bir füze mühendisini işe aldı. Ve birlikte mükemmel sonuca ulaşana kadar prototip üstüne prototip ürettiler. Her yıl 180 yeni tasarım sunmaktan detaylıca bahsedeceğiz. Tam olarak başladığımız yıl olan 1968'den bu yana 10 milyardan fazla Hot Wheels ürettik ve her bir saniyede tam 25 adet model araç satıyoruz. Hatta aslına bakarsanız dünyadaki en büyük otomobil üreticisiyiz.
0: Sevgili seyirciler, şimdi sizleri çocukluğunuza götüreceğim ama en azından ben kendi çocukluğuma gittiğimi baştan söyleyebilirim. Şu anda çok harika bir yerdeyim. Neden çocukluğumuza gittiğimizi birazdan siz de anlayacaksınız. Evet, Hot Wheels'ın davetlisi olarak Los Angeles, Kaliforniya'ya geldim ve bu şu anda da genel merkezdeyiz. İşte o hayatımızın büyük bölümünü kaplayan, bugün çocukların ama sadece çocukların değil, büyüklerin aynı zamanda koleksiyonerlerin tutkusu haline gelen Hot Wheels'ların üretildiği yerdeyiz. Hikaye aslında Mayıs 1968'de başlıyor. Yani yaklaşık 60 senelik bir geçmişe sahip. Kurucusu Elliot Handler ve tabii ortağıyla kuruluyor. Mattel firması kurulduktan sonra gelişmeler devam ediyor. İlk kurulduğunda da aslına bakarsanız hani birçok kuruluş hikayesi garajda gerçekleşmiştir ya. İşte bunun kuruluşu da yine bir garajda gerçekleşiyor. Ve bu garajda gerçekleşen hikaye bugün dev bir endüstri haline geliyor. Mattel firmasının çatısı altında sadece Hot Wheels'lar değil. Matchbox'ta var, Barbie'lerde var. Birçok oyunu, eğlence aracını yine burada üretildiğini görebiliyoruz. Rakamlara bakacak olursak, rakamlar gerçekten etkileyici. Otomotiv piyasasında totalde biliyorsunuz çok ciddi araç üretiliyor. Bir senede 94 milyon adet. Hot Wheels ise bunu sadece 6 haftada gerçekleştiriyor. Araçları uçtan uca eklediğinizde ise dünyanın etrafını defalarca dolaşıyor. Bunlara baktığımızda etkilenmemek mümkün değil. Hot Wheels aslında bir press döküm, yani diecast modeli. Ama onu hem Hot Wheels hem de Matchbox var biliyorsunuz. Matchbox'tan ayıran özelliği ise biraz daha ütopik, biraz daha mücadeleci, rekabetçi araçlara yönelmiş olması. Matchbox'larda daha günlük hayatta görmüş olduğumuz standart modelleri toplayabiliyorken Hot Wheels'ta çok daha geniş bir yelpazeye, hayal gücünün ortaya koymuş olduğu araçlara imza atabiliyorsunuz. Onların koleksiyonlarını yapabiliyorsunuz. Şimdi burada güzel bir tura imza atacağız ama tura başlamadan önce bu arkamda görmüş olduğunuz minik bir simülatör var. Yukarıda iki tane matchbox'ı, bir sağ bir sol ray var, oraya atıyorsunuz. Ondan sonra o araç giriyor, bu dairenin içinde bir tur attıktan sonra arkadaki halkalardan devam ediyor ve en son hedefe ulaşıyor. Bunu başarabilirseniz ne mutlu size, ama çoğunluk başaramıyor, onu da söyleyeyim. Buradaki detay ise tabii ki araçların süspansiyonları, ağırlıkları, bütün bunlar çok çok önemli. Biz bunları denedik, çok eğlendik. Yani bu yaşta bile eğlenmemek açıkçası mümkün değil. Buradan sonraki bölüme maalesef kamera ve telefonlarımızı sokamıyoruz. Görüntü almak mümkün değil. Çünkü burası aynı zamanda bir araştırma geliştirme merkezi. İçeride tasarımcılar var. Araçların 1/64 oranında modellerini yapıyorlar. Ve bu yapım süresi ise inanılmaz. İlk duyduğumda şok oldum. Dedim ki neden bu kadar uzun sürüyor? Onu hemen size söyleyeyim. 12 ayla 18 ay arasında değişiyor modellerin yapımı. Bu modellerin uzun sürmesinin sebebi aslında orijinal versiyonların bu minimal ölçekteki haline küçültülebilmesi ve detayların en ince ayrıntısına kadar buradaki model otomobillere yansıtılabilmesi. Çok özel projelere de imza atılıyor ve biz buraya gelmemizin sebeplerinden bir tanesi Challenge Accepted ve 3 ünlü burada onlar için özel hazırlanmış 3 farklı model var. Onlardan bir tanesi özellikle futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim Lewandowski. Onun hayalleri, geçmişi, doğup büyüdüğü yer, otomobilleri, tabii ki ülkesinin kültürü, bütün bunlar yine bir Hot Wheels koleksiyonu için yapılmış minik bir modelde şekillendi. Onu da burada tanıtacaklar. Bunun dışında yine bir şarkıcı, dünyaca ünlü bir isim Maluma. Onun da yine hayallerini yine minik bir Hot Wheels otomobiline yansıtıyorlar. Biz tasarımları gördük. Çok ilginç. Ondan aldıkları bilgileri o minik aracın üzerine yansıtmaları uzun sürmüş. Çok ciddi bir emek var. Ve tabii ki kalite, yine sağlık çok önemli. Çocukların sağlığına zararlı olmaması gerekiyor bu ürünlerin. Burada 3 boyutlu baskılarla önce prototipler yapılıyor, ondan sonra onaylanıyor, sonra üretime geçiyor. Üretime geçtikten sonra satış adedinden size bahsedeyim. Saniyede 25 araç satılıyor ve yıllık üretim adedi ise 750 milyon adedin üzerinde. İnanılmaz bir rakam değil mi? Üretim süreci 12 ay ile 18 ay arasında sürüyor ama üretime başladıktan sonra onları kimse durduramıyor. Evet, gelin şimdi Hot Wheels turuna başlayalım.

Tasarım merkezinin o gizemli kapılarından içeri adım attığımızda otomobil tasarımının geleceğine tanıklık etme şansı bulduk. Ne var ki katı gizlilik kuralları ve çekim yasağı nedeniyle bu büyüleyici bölümün görüntülerini ekranlarınıza taşıyamıyoruz. Evet, üretilen 250 araçtan bir tanesinin içine bineceğim şimdi ve burada görmüş olduğunuz setup'ta bana sorulardan birini cevaplamamı söylediler. Ben de bir soru seçip bunu içeride cevaplayacağım. Bu araç üretilen 250 araçtan bir tanesi. Çok güzel bir Hot Wheels Collection'ın ürünü.

0: global music superstar, Maluma.
1: Ve işte gecenin heyecanın dozunu zirveye çıkaran o en görkemli ana gelmişti sıra. Sahneye sırasıyla dünyaca ünlü Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, otomobil dünyasının dijital fenomeni dönüşen ismi Avustralyalı Supercar Blondie ve Latin müziğin rüzgarını estiren Kolombiyalı pop yıldızı Maluma çıktı. Lewandowski'nin hayali için hazırlanmış maketin örtüsü kaldırıldı.
2: Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Araba konusunda da gerçekten çok heyecanlıyım. Araç hakkında bir şeyler söylemem gerekirse Polonyalı olduğum için bizim milli renklerimiz de beyaz ve kırmızı. Sadece bugün giydiğim forma değil, arabanın tasarımına başladığımız ve Hot Wheels koleksiyonumda nasıl bir araba görmek istediğimi düşünmeye başladığım anda bu fikir doğdu. Çocukluğumda tam olarak böyle bir arabanın hayalini kurardım. Büyüyüp böyle bir araca sahip olma fırsatım doğduğunda, geldiğim köklerle her gün yapmaktan keyif aldığım şeyi mükemmel şekilde buluşturan bir projeyi imza atmanın en doğru karar olacağını düşündüm. Bilirsiniz, ben neredeyse her gün kendime meydan okurum. Sadece maçlardan önce değil, antrenmanlardan önce de. Mesele sadece gol atmak değil, maçı kazanmaktır. Bu yüzden otomobillerle aramdakine benzer bir bağ hissediyorum ve genel olarak da büyük bir araba tutkunuyum. Bu arabaya bakmaktan gerçekten büyük keyif alıyorum. Çünkü çocukluğuma ait o anılar şu an gözümde çok daha anlamlı ve büyük bir yer tutuyor.
3: Oh my gosh, there she is, Lucy. I feel really sorry for you guys. You had to do this. This is insane.
4: Bu tam anlamıyla akıl almaz bir şey. Demek istediğim, tasarımcıların arabamın üzerindeki her bir çiçeği tek tek alıp birebir kopyaladığını biliyorum. Sadece tek bir çiçeği alıp arabanın her yerine çoğaltmamışlar, tasarımın tam olarak aynısını uygulamışlar. Gerçekten hayran kaldım. Bu büyüleyici. Büyürken bir gün bir süper otomobile sahip olmak istediğimi biliyordum ama bunu nasıl başaracağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Gerçekten en ufak bir fikrim bile yoktu. Sonradan süper otomobiller kullanmanın ve onları videoya çekmenin günün sonunda bana bir tane satın alma imkanı sağlayacağını keşfetmek düşününce oldukça tuhaf. Dünyadaki en harika arabaları bulabilmek için neredeyse 3 yıl boyunca durmaksızın çalıştım. Tek bir izin günü, tek bir tatil yapmadan yılda 300 gün seyahat ederek ve 2 günde bir uçağa binerek. Yaklaşık 3 yıllık bu temponun ardından nihayet kendi süper otomobilimi alabilecek güce ulaştım ve bu benim için gerçekten çok büyük bir olaydı. Benim için bu arabaya sahip olmak tüm hayatım boyunca kurduğum hayali gerçekleştirmek demekti. Huracan istiyorum çünkü sesi muazzam diye düşündüm. Ayrıca onu günlük bir araç olarak da kullanabiliyorsunuz. Kulağa saçma geldiğini biliyorum ama kullanabilirsiniz çünkü çılgın kapı tasarımları yok. Bilirsiniz işte kanat kapılar falan değil, oldukça kullanışlı, kapıları normal açılıyor, bu yüzden seçimimi bundan yana yaptım. Gurur duyduğum için bu arabayı günlük aracım haline getirdim. Her yere onunla gittim, köpeklerimi parka bununla götürdüm, market alışverişine bununla çıktım. Akıl almaz bir duyguydu. Bu yüzden şimdi onun ölçekli bir modeline sahip olmak benim için gerçekten büyük bir gurur anı. Dürüst olmak gerekirse çok sembolik.
5: Dos, tres, es. Yeah, absolutely. I would say that this car represents my family or the stage that I'm living right now.
6: Bu arabanın ailemi ya da şu an hayatımda yaşadığım dönemi temsil ettiğini söyleyebilirim. Birkaç hafta içinde bir erkek bebeğim daha olacak. Teşekkürler arkadaşlar. İlk kızım 2 yıl önce doğdu. Sonra hızlı ilerledik. Şimdi birkaç hafta içinde oğlum geliyor. Dürüst olmak gerekirse süper otomobilleri sevmeme ve birkaç tanesine sahip olmama rağmen hayatımın şu anki evresinde tam olarak sürmek istediğim araba türünün bu olduğunu hissediyorum. Bu tarz bir arabanın içinde kendimi güvende hissediyorum. Bu arabaya La Matrona diyorlar. Yani seni her yere götürecek o büyük anne gibi. Kariyerimde ve hayatımda gerçekten yapmak istediğim şey de bu. Her yere gitmek istiyorum. Dünyayı fethetmek istiyorum ama dünyayı fethetmenin hızlı gitmekle ilgili olmadığını biliyorum. Doğru şeyleri yapmakla ve oraya ulaşacak disipline sahip olmakla ilgili. Bu arabayı yapmaya karar vermemizin bir diğer nedeni de buydu. Bir diğer havalı şey de görünüşü. Dikkat ederseniz arabanın etrafında çamur, kir izleri var. Hot Wheels arabalarını hep pırıl pırıl görmeye alışkınsınızdır. Ama bunda kelimenin...

0: tam anlamıyla arabanın etrafındaki kiri görebiliyorsunuz. Bu yüzden ekibime, birlikte çalıştığımız yaratıcı ekibe özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu sadece benim fikrim değildi. Aylardır bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu arabaya çok emek verdik. Ne istediğimi gerçekten biliyordum ve bu araba hakkında uzun süre konuştuk. Sonunda onu burada görmek, biliyorsunuz Kolombiya'dan geliyoruz ve ben 5-6 yaşlarındayken hep bir Hot Wheels sahibi olmayı hayal ederdim. Ama benim için bu inanılmaz zordu. Çünkü Kolombiya'da Hot Wheels alabileceğiniz mağazalar yoktu. Bir Hot Wheels edinmenin tek yolu ailenizden birilerinin Amerika'ya veya başka bir yere uçması ve arabayı Kolombiya'ya size getirmesiydi. Wheels'ım hakkında konuşuyor olmak çok güzel bir duygu. Gerçekten çok güzel ve kendimi inanılmaz minnettar hissediyorum.
1: Bizleri çocukluğumuzun o duru heyecanına geri götüren bu ilham verici yolculuğu noktalamış olsak da kalbimizdeki otomobil tutkusuyla bir sonraki Hot Wheels buluşmasını şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz.

0: Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz Selim Aydın'dan geliyor. Aracım manuel vites. Kırmızı ışıkta beklerken ayağım sürekli debriyajda bekliyorum. Ustam baskı balatayı yersin dedi. Boşa alıp beklemekle debriyajda beklemek arasında teknik olarak nasıl bir fark var diye sormuş. Evet Serdar abi, duruyoruz ışıklarda. Ne yapmamız lazım?
1: Ustası çok doğru söylemiş. Net ve temiz bir şekilde kesinlikle boşaltmak gerekir. Baskı balataya, özellikle baskıya, yani debriyaj baskısına çok büyük zarar verdi. Kesin. Yani debriyaj baskısı çok sert yaylarla, şemsiye diye tabir edilen çok sert yaylarla çalışıyor ve otomobilin kavramasını yaptıran, otomobili aslında yürüten, motordan şanzımana gücü aktaran, orada gördüğünüz debriyaj şemsiyesinin gücü ve sertliği. Bunu siz basılı tuttuğunuz zaman o sertliği yenmiş oluyorsunuz. İşte debriyaj kaçırması denilen, debriyaj balatasının hızlı bitmesi denilen şeyler tamamen bu sebepten oluşuyor. Bu çok net, hangi araç ve ne olursa olsun mutlaka ışıklarda durduğunuz zaman mutlaka boşalmanız gerekir. Debriyajın ömrünü uzatmak için, bu debriyajın ömrünü 2-3 misli kısaltan, uzaltan bir faktördür. Yine ustanın belki söylemediği, çok fazla tekniğe girmemek için söylemediği, ondan çok daha önemli bir faktör var. Motorun içinde, crankbillin içinde gezinti ayı tabir ettiğimiz yataklar var. Ana yatağın sağında ve solunda. Bu crankbillinin ileri geri gitmemesini sağlıyor. Onda işte milimetrenin %10'u kadar falan bir boşluğu vardır. Siz debriyaja bastığınız zaman, motor çalışırken debriyaja bastığınız zaman sürekli crankbillini ileriye doğru itiyorsunuz. Ve bu, yani biz bunu özellikle rally pilotlarına, çünkü biz rally otomobillerinde çok daha sert baskılar kullandığımız için bunu özellikle söylüyoruz. Ve bunun hatasını yapan pilotlar hemen bu crank gezinti, onun adı crank gezinti ayı diye geçen yataklar, bunlar çok daha çabuk aşınıyor ve bu debriyajın 10 misli bir maliyete sebebiyet veriyor. Crankbillinin, yatakların, bazı durumlarda motor bloğunun bile değişmesi gerekecek kadar önemli bir nokta. Buna çok dikkat etmelerini ben de ustamızın söylediği gibi herkese çok tavsiye ederim.
0: Ben de bir ekleme yapayım o zaman. Şimdi otomatik şanzımanlarda da fren yerine gazla böyle yokuşta falan durduranlar var. Bu da hani eski tabirle yarım debriyaj yapmak gibi bir şey. Onu da yapmasınlar. Manuel viteslerde de boşa alsınlar. Dolayısıyla bu aksamların hepsini korumak için en doğru sistem.
1: %100 haklısın.
0: Evet Serdar abiye çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. İşin doğrusundan sonra sırayı Opet test köşemiz alıyor ve ekranlarınıza Volvo EX30 geliyor.

da kompakt dediğime aldanmayın. İçeride oldukça ferah bir alan sunuyor. Şimdi EX30'u yavaş yavaş tanımaya başlayalım. EX30 biliyorsunuz 2 çeker ve 4 çeker özelliklerine sahip. Bunun sebebi dual motor, yani çift motorlu veya tek motorlu oluşundan kaynaklanıyor. Long range versiyonu ise 476 kilometrelik menzil sunarak artık menzil kaygılarına yavaş yavaş son vermeye başladı. EX30'un önüne baktığımızda o klasik torun çekici bir dijital evrim geçirmiş. Daha böyle pikselleşmiş, çok daha şık bir görünüme bürünmüş. Tabii ki ön taraf elektrikli araçlarda görmeye alışkın olduğumuz gibi kapalı bir yüze sahip. Aracın duruşuysa aks aralığının oldukça geniş olmasıyla yerde böyle çok sağlam basıyor, izlenimi uyandırıyor ilk bakışta. Tabii ki güzel detaylardan bir tanesi de tavanın gövdeyle kontrast oluşturması. Yan tarafa baktığımızda şişirilmiş dodikler oldukça şık duruyor. Tabii ki jantlar da yine aerodinamiğe katkı sağlıyor. Bu da onun menzilin uzamasında önemli faktörlerden bir tanesi. Yan tarafta yine dikkat çeken ve oldukça güzel duran bir başka detay. Aynaların çerçevesiz görünümü. Biliyorsunuz içeride dikiz aynasının çerçevesiz olmasına alışmıştık ama yan aynalarda artık bu görünüme büründükten sonra çok daha şık bir hale geldi. Şöyle kapıyı açtığımızda ise bakın göstereyim, yine kapıdaki kontrast da gövde rengiyle oldukça şık duruyor. Aracın arka tarafına baktığımızda yine o kaslı duruşu görüyoruz. Ön taraftaki tasarım dili arka tarafta da kendine yer bulmuş durumda. Arkadan da bence oldukça şık gözüküyor. Arka tarafta C şeklindeki LED stop grubu oldukça şık duruyor ve yine bagaj kapağının hemen yanında yukarı doğru yükselen de bir başka grup daha var. O da yine gece aracı farklı gözükmesini sağlıyor. Arkadaki spoilerin altına gizlenmiş 3. stop lambası da bulunuyor. Ve hemen buradaki noktaya bastırdığınızda ise bagaj kapağını elektrikli olarak açabiliyorsunuz. Bagaj kapağını kaldırdığınızda 318 litrelik bir alan sizi karşılıyor. Alt bölümü de kullandığınızda bu hacim 400 litreye çıkıyor. Koltuklar yatırıldığında ise 904 litreye ulaşıyor ki oldukça yeterli. 4.2 metrelik boya sahip olan EX30'un ön tarafında ise bir de frank bulunuyor. Bu frank alanında yine bazı eşyaları saklamanızda size yardımcı oluyor. 7 litrelik bu frankı kullanmak size kalıyor. Şimdi dış tasarımdan içeri geçelim. Bakalım içeride bizleri neler bekliyor. Hem iç tasarımı anlatacağım ve tabii ki motor performansından da bahsedeceğiz.

EX30'un içine oturduğunuzda hiç alışık olmadığınız bir ortam sizi karşılıyor. Adeta bir İskandinav oturma odasına girmiş gibisiniz. Neden diyeceksiniz? Gerçekten minimalist bir tasarım var içeride ve oldukça sade. Peki bu sadelik rahatsız ediyor mu? Aslına bakarsanız çok rahatsız etmiyor ama tabii ki bir süre alışmak lazım. Burada 12.3 inçlik ekranın içinde her şey toplanmış. Neler mi var? Hemen ondan bahsedeyim. Örneğin dikiz aynalarını ayarlamak istiyorsanız buradaki araç tuşuna bastıktan sonra önünüze gelen menüden ayarları yapabiliyorsunuz. Şerit takip yardımı, tek pedalla sürüş, hız sınır ayarları gibi ayarlar burada. Torpidoyu da yine buradan açıyorsunuz. Tabii ki buna alışmak gerekiyor. Ama torpidoyu ne kadar sık kullandığınızda tabii ki size kalmış bir detay. Aynı dışarıda olduğu gibi çerçevesiz iç dikiz ayna da oldukça şık gözüküyor. Yine burada minimalist bir direksiyon var. Ele çok iyi oturuyor. Kumanda düğmelerine rahat erişiyorsunuz. Ama arkasında alışkın olduğunuz dijital veya analog bir ekran bulunmuyor. Head-up display de yok. Dediğim gibi her şey burada. Hız göstergesi burada. Bakın buradaki göstergeden sol tarafıma bir araç geldiğinde ve beni geçtiğinde yine buradan görebiliyorum. İçeride çoğu şey geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış ki bu oldukça iyi bir şey. Bunun dışında kapı içinde de bir hoparlör bulunmuyor. Bu içerisinin daha ferah olmasını sağlamış. Peki müzik sistemi nasıl çalışıyor? Hemen camın ön bölümünde bir soundbar var. Harman Kardon marka. Oldukça kaliteli bir ses sistemi. Evet, bu ses sistemi sayesinde de gerçekten keyifle müzik dinleyebiliyorsunuz. Gelelim orta bölüme. Burada kol dayamanın hemen altında şöyle göstereyim. Böyle yaptığınızda açılan iki adet bardak koyabileceğiniz bir bölüm var.

biraz geri çekip bunu tek kademeli olarak da kullanabiliyorsunuz. Hemen arkasında ise cam açma kapama düğmeleri bulunuyor. Burada iki adet düğme var. Ancak rear tuşuna bastığınızda, yani arka tuşuna bastığınızda, arka camları da yine bu tuşlar yardımıyla açıp kapatabiliyorsunuz. Havalandırma kanalları tabletin yanına dikey olarak konumlandırılmış. Sol ve sağ tarafta da yine birer adet var. Toplam 4 adet havalandırma kanalıyla içerisini serinletebiliyorsunuz. Peki, serinlik demişken hemen aklıma gelen bir detay var. Panoramik cam tavan görüyorsunuz. İçerisini oldukça ferah kılıyor. Özellikle kış aylarında böyle bir ortam sizi çok daha rahatlatacaktır. O kasvetli günlerde içerisini aydınlık yaparak. Bunun dışında sıcak havalarda ne kadar etkiliyor derseniz, buradaki camlar biliyorsunuz otomobillerde artık ısı yalıtımlı, izolasyonlu camlar. Ama içerisi ne kadar ısınıyor, ne kadar rahatsız oluyorsunuz, bu tamamen size kalmış durumda. Ben bugünkü sürüşümde herhangi bir rahatsızlık yaşamadım. Tabii bunda klimanın da etkisi var. Çok dozajında, oda sıcaklığında aracı çalıştırarak klimayı, içerisini ferah ve serin tutabildim. Yan tarafa bakmışken kapı kolları ve kol dayamanın da yine farklı bir tasarımda olduğunu söyleyebilirim ama oldukça ergonomik. Aracımızı tek pedallı sürüş yapabiliriz. Buradaki tek pedallı sürüş tuşuna bastığımızda yüksek, düşük ve kapalı seçenekleri çıkıyor. Yüksek modda araç çektiğiniz anda hemen frenleme yaparak durma noktasına geliyor. Düşükte ise biraz daha gidiyor ama ayağınızı her frenden çektiğinizde rekuperasyona geçiyor ve bataryayı yeniden şarj ediyor. İçerideki malzemelere dokunduğunuzda o yumuşaklığı ve kaliteyi aslında hissediyorsunuz. Bence çok güzel gözüküyor. Çok fütüristik bir tasarımı var. Bu teknolojiyle beraber birleştiğinde ise güzel bir görsel ortaya çıkmış durumda.

Gelelim koltuklara ve süspansiyona. Koltuklar sizi oldukça iyi kavruyor. Dolayısıyla virajlarda hiç zorlanmadan, sağ sola yatmadan aracı kullanabiliyorsunuz. Ve tabii ki motor performansı nasıl bir bataryaya sahip, nasıl bir menzil sunuyor, şimdi onu anlatayım. Bu kompakt kutu gibi tasarımın altında nasıl bir teknoloji yatıyor, şimdi ona değineceğiz. Tek motor bulunuyor, arkadan itişli, rear wheel drive olarak geçiyor. 150 kW'lık bir güce sahip, yani 204 beygirlik bir güç eşdeğerine sahip. 343 Nm'lik tork değeri sunuyor. Batarya kapasitesi ise 69 kWh. İşte bu batarya size 475 kilometreye kadar bir menzil sunuyor. Bu kullanmış olduğum araçta, ki bence bu oldukça yeterli. Size şöyle canlandırayım gözünüzde. İstanbul'dan çıktınız, İzmir'e gittiniz. Yaklaşık 450 kilometre İstanbul-İzmir arası. Rahatlıkla tek şarjla İzmir'e varma şansınız var. Ama arada bir kahve molası verdiniz. İşte orada kısa bir şarj yaparsanız o zaman zaten hiç sorun kalmıyor. Yaklaşık 28 dakikada 175 kW'lık DC hızlı şarjla %10'dan %80'e şarj edebiliyorsunuz. Bu 28 dakika aslında dediğim gibi kısa bir molaya tekabül ediyor. Sıfırdan 100'e 5.3 saniyede çıkarken maksimum süreti saatte 180 km ile sınırlandırılmış durumda. İçten yanmalı araçlarda size hep tüketim verisinden bahsediyoruz. Peki EX30 Long Range nasıl bir tüketime sahip? 12.7 kWh'lik 100 km'de bir tüketime sahip, ki bence oldukça düşük bir değer. Aracı sakin kullandığınızda, şehir içinde kullandığınızda bu değeri kullanmakta, tutturmakta işten bile değil. Dolayısıyla bu menzile erişmek gerçekten çok kolay. Çok keyif aldığım, aracı kullanırken içinde rahat ettiğim, konforla kullandığım araçlardan biri oldu. Hem tasarımıyla dikkat çekiyor biliyorsunuz EX30, hem de içeride sunmuş olduğu alanla. Kısacası Volvo EX30 kompakt boyutları, yüksek güvenlik standartları, sadeleştirilmiş iç mekan felsefesi ve makul menziliyle elektrikli SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor. Fiyatına da Volvo'nun web sitesinden bakabilirsiniz, ki fiyatı da fiyat-fayda ilişkisinde bence oldukça makul.

Bu hafta da yine dop dolu bir içerikle karşınızda olmaya çalıştık. Haftaya yepyeni bir içerik, yepyeni görseller, yepyeni sürüş izlenimleri, yepyeni konuklarla birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen ID. Polo lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Hüseyin Sayın'la otomotiv dünyasında yapay zeka hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: Bugün bir öğretmen ve bir yazarla birlikteyiz. Hem yazarlık serüveni, hem seçtiği temalar, hem işleyiş biçimi ama hem de okur zevki üzerine kendisiyle konuşmak istiyoruz. Vaktimiz ne kadar konuşmaya müsaade eder bilemiyorum. Çünkü epey nispi biçimde çok kitabınız var. Öğrencilerinizle, okurlarınızla buluşturduğunuz. Ama biz bir kapıdan girelim ve soralım. İlk olarak bahsedeceğiniz kitabınız niye yazıldı? Kimin için yazıldı?
1: Şimdi öncelikle şu an itibariyle çocuklarımızın bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak benim en çok dikkatimi çeken çocukların futbola karşı olan tutkuları. Tabii futbolun tarihimizde çok önemli bir yeri var. 1900'lerin başına kadar gidiyor futbolun ülkemize gelmesi, ilk takımların kurulması. Bugün hemen hemen her evde bir taraftar var, her evde bir heyecan var, futbol heyecanı var. Ama ben de söyleşilere gittiğimde, imzalarda ya da kendi öğrencilerimden popüler kültürün futbol açısından çocuklara çok olumsuz etkilediğini görüyorum. Özellikle taraf tutma, bazen fanatizme kaçan düzeyleri var. Bunları nasıl düzeltebiliriz ya da futbolun nasıl birleştirici özelliğini ön plana çıkarabiliriz diyerek bir tarihi kurgu yapmaya karar verdim. Tabii çoğumuzun bilmediği 28 Temmuz 1922'de büyük taarruzdan hemen önce bir yapılan tarihi bir maç var. Konya'nın Akşehir ilçesinde. Bu tarihi maçı çoğumuz bilmiyoruz. 2-2 biten çamur dolu bir tarlada iki takımın gençlerle ordu karmasını yaptığı bir maç var. Tabii bu futbol maçının temel amacı büyük taarruzu perdelemek. Yani Türk ordusu futbolla uğraşıyor. Bir herhangi bir taarruz hazırlığı yok şeklinde bunu ortaya çıkarmaya çalıştım. Buradaki vermek istediğim temel amaç şuydu. Şöyle geri dönüp baktığımızda tarihimizdeki futbol takımlarımızdaki özellikle büyük üç büyükler olarak bildiğimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımlarının özellikle Çanakkale'de, Balkan Savaşları'nda ve milli mücadelede çok büyük katkıları var. Şehit olan futbolcular var, yalanlanan futbolcular var, gazi olan futbolcular var. Bu futbolcuların ülkeye olan katkılarını ortaya çıkarmaya çalıştım. 1900'lü yılların hemen başında ülkemize futbol ilk geldiğinde, ilk takımlar kurulduğunda iki şart vardı. Çok şaşırtıcı Zeynep Hanım. Gerçekten çok şaşırtıcı. İki tane önemli şart var. Birinci şart şu, futbol oynamak için eğitimli olmanız gerekiyor. Eğitimli olmayan birinin futbol oynamasına izin verilmiyor. İki, futbolun kazanç için yapılmaması gerekiyor. Yani bir maddi kazanç için değil, ülkeye katkı için. Özellikle ülke işgal altındayken, İstanbul işgal altındayken oradaki kurulan takımların milli manevi değerleri yükseltmek, morali yüksek tutmak, psikolojiyi derin tutmak için çok büyük mücadeleler verdiğini gördüm. Ve bu vatanın kalbini futbol temas

0: Tabii temelde futbol yok, arka planda futbol var ama hepsini harmanlayarak açılan ve kapanan yelpaze şeklinde bir kurgu oluşturdum. Vatanın Kalbi böylece ortaya çıktı.
1: Öğretmenlerin mesaisi saatlerle sınırlı tutulamaz. Hayatın kendisi haline geliyor. Aslında çok kıymetli, pek çok meslek için böyle ama öğretmenlik gecesi gündüzü, hafta içisi hafta sonusu falan hiç olmayan bir meslek. Bu kendi başına zaten insandan çok zaman alan, zaten donanımını arttırma konusunda hep zorlayan bir şey. Bütün bu boğuşma içinde bir taraftan da yazı yazmaya nasıl vakit bulur öğretmen?
0: Aslında bu zaman yönetimiyle ilgili. Şimdi normalde benim yazı saatlerim sabah 5 ile 7 arasıdır. Sabah 5'te her gün, 365 gün sabah 5'te vücudumun biyolojik saatini buna göre ayarladım. Her sabah 5'te kalkıyorum. İlk yaptığım çay matiğin düğmesine basmak, bir fincan çay almak, sonra türkü açmak. Benim ritüellerimden birisi de türkü dinleyerek yazmak. Zaten tüm kitaplarımda, hemen hemen her kitabımda, ona da aslında popüler kültüre karşı aslında bizim bir duruşumuz, türkülerimiz. Her kitabımda mutlaka, örneğin İyilik Timi'nde çocukların türkü kulübü var. Her hafta bir türkü dinliyorlar ve onun üzerinde konuşuyorlar. Yıldızlara Yakın'da çocuk vefasını yerine getirmek için beş şehre, Hamdi Tanpınar'ın beş şehrindeki beş şehre gidiyor ve giderken türkü dinleyerek gidiyor. Yani burada da aslında amacımız şu, türkülerin bana güç verdiğini, ilham verdiğini inanıyorum. Kadim bir uygarlığın kadim türküleri. Zamanı iyi yönettiğinizde her şeye zaman bulabiliyorsunuz. Zamanı iyi yönettiğinizde gün 24 saat değil 48 saat oluyor. Doğru zamanda, doğru yerde ve planlı olduğunuzda, yazmayı planladığınızda, okumayı planladığınızda, kurguyu planladığınızda aslında zamanı fazlasıyla etkili kullanmış. Bazen bir imza gidiyorsunuz, uçakta bir kitap bitiriyorsunuz. Havalanda bekleme sürelerinde kahvenizi uzunlarken birçok. Aslında biz çok basit gibi gelen günün o koşuşturması içerisinde çok rahat zamanlar bulabiliyoruz. Ben çantamda bir mesela boş dersim oluyor. Çantamda bir kitabım mutlaka vardır ama boş dersi avantaja çevir. Ya da bir yolculuk yapacağım ve bunu avantaja çevirmeye çalışıyorum. Aslında zaman bize verilmiş en değerli armağan. O zamanı etkili şekilde kullandığımızda ve biraz da teknoloji diyeti yaptığımızda, ki akıllı telefon, benim telefonum da yok. Akıllı telefon kullanmıyorum. 10 dakika sosyal medya zaman ayırıyorum. O da telefondan sabah 7-5 dakika, akşam 7-5 dakika. 10 dakika. Telefonda herhangi bir sosyal medya uygulaması olmadığı için elim gün boyunca telefona hiç gitmiyor. Dolayısıyla günü tamamen kendime, yazmaya, çocuklarıma, eşime, çocuklarıma ve aileme ayırabiliyorum. Tek bir problem var burada, zaman yönetimi. Zamanı yöneten insan her şeye zaman bulabilir.
1: Bir idealizmle mi bakıyorsunuz yoksa edebiyatın kendisini sevmek mi yazdırıyor?
0: Evet, edebiyatı seviyorum. Çocukluğumdaki en büyük hayallerimden biri yazar olmaktı. Yazmayı seviyorum. Cümlelerle uğraşma, kelimelerle hemhal olmayı çok seviyorum. Ama bunu bir beklentiyle yapmıyorum. Yazarken asla kitaplarım çok satsın gibi bir kaygım hiç olmadı. Hep zevk aldığım için, sevdiğim için yazdım. Ama yazarken de büyük bir sorumluluk hareket ediyorum. Yani yazdığım her cümlenin yüz binlerce çocuk tarafından okunacağını biliyorum. O cümlelerden birini bir çocuk bile örnek alsa, benim için bir yazar olarak en büyük kazanç bu. Dolayısıyla gelen mesajlar, imza günlerinde gelip size sallan bir çocuğun o sıcaklığı, gelen mesajlar, okurlarla buluşmalar, çok mutlu oluyoruz. Sonuçta bu bir idealizm değil ama ülkeye katkının farklı bir yönü. Çünkü bazen cümleler de doğru yerde, doğru şekilde kullanılırsa en büyük etkiyi oluşturuyor ki bence en büyük idealizm de zaten bu.
1: Kendi çocukluğunuzu hatırladığınızda siz neler okurdunuz? Neyle aranız iyiydi? Ve bugünden baktığınızda, bugün bir yazar olarak acaba o çocukluğunuzun arayışlarına cevap verecek şeyler yazmak da hedefinizde var mı?
0: Kesinlikle. Şöyle ki, bizim çocukluğumuzda seçenekler çok sınırlıydı. Yani ve bugün olduğu gibi herkesin elinde bir kitaplık, evde özel bir kitaplık mümkün değildi. Kitaplara ulaşmanın en önemli yöntemi halk kütüphaneleriydi. Üye oluyorduk, gidiyorduk, haftada bir kitap ödünç alabiliyorduk. Ama tutkuyla okuduk. Kütüphaneye gidip tutkuyla, ödünç aldık, tutkuyla okuduk. Ve şimdi geri dönüp baktığımda aslında bugünkü çocukların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Kitaplar açısından da çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Burada aslında niteliği arttırmanın gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü günümüz çocuklarına aslında benim çocukluğumdaki bir çocuğun beklentileriyle günümüzdeki bir çocuğun dünya beklentileri aynı değil. Çünkü dünya çok değişti, teknoloji değişti, şehirleşme çok çok arttı. Dolayısıyla benim verebileceğim mesajı aslında kendi çocukluğumda olduğu gibi değil, farklı bir yöntemle vermem lazım. O dönemde tabii ki sosyal medya yoktu, akıllı telefonlar yoktu, teknoloji yoktu. Sizin de bunları aslında yazacağınız kitapların içerisinde koymanız gerekiyor. Bir duruş göstermeniz gerekiyor. Yani günümüz çocuklarını yazarken de bu aslında kırmızı çizgi. Çocuğun dünyasını çocuğa göre yansıtmak. Çocuğa görelik ilkesi bizim çocuk edebiyatında bir numaralı kuralımızdır. Çocuğa görelik ilkesi. Bazen hani eğlenceli tarih serisi yazıyorum ben. Çünkü çocukların süper kahraman algısı çok farklı. Süper kahraman oysa kendi tarihimizde onlarca süper kahraman var. Ama biz kendi tarihimizdeki süper kahramanlardan habersiz. Ve bunların insani yönlerinin onun da farkında değiliz. Çocuğa süper kahraman dediğinde aslında vermesi gereken cevap Alparslan. Vermesi gereken cevap Melikşah. Yani bunlar süper kahramanlar. Ama bizim kafamızdaki popüler kültürün oluşturduğu süper kahramanlar çok daha farklı. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Ona uygun çocuğa kitap yazarak süper kahramanların aslında kendi tarihinde fazlasının olması gerektiğini, bir süper kahraman görmek istiyorsa kendi tarihine dönüp bakmasının yeterli olacağını göstermek gerekiyor. Bu aslında bir çocuklar için yazan bir yazarın en büyük sorumluluklarından bir tanesi.
1: Vermek istediğiniz mesajları, anlatmak, aktarmak istediklerinizi bir kurguyla aktarıyorsunuz. Bu dikkat çekici bir hale de getiriyor, daha fazla sevilebilir hale de getiriyor. Ortaya çıkardığınız şeyde öncelikle o atmosferi mi yaratırsınız? Yani kendi yazı disiplininizden bahsettiniz. Bu çok dikkat çekiciydi hakikaten. Sabah 5-7 arasında mutlaka o yazının başına otururum dediniz. Ama o atmosferi kurmak, karakterleri oluşturmak, ister tamamen kurgu olsun, ister tarihten gelen bir karakteri yine kurguyla birleştirerek yazmak olsun. Bunu nasıl oluşturuyorsunuz? Burada sizi çeken, sürükleyen, dikkat ettiğiniz, önem verdiğiniz yol, yöntem nedir?
0: Bir çocuk edebiyatında bir eserin kurgusunu yaparken ya da bir yazma rutinini belirlerken, konusunu belirlerken aslında yine burada eğitimciliğim devreye giriyor. Mesela iyilik aslında çok önemli bir değer. Tarihimizde çok önemli değer ve bu değeri aslında azaldığını görüyorum ben. Çocukların iyilik algısının değiştiğini görüyorum. O zaman ben ne yapacağım? Bir çocuk edebiyatı yazar olarak iyiliğin merkez alan bir kurgu yapmam lazım. Vefanın azaldığını görüyorum. Vefayı merkez alan bir kurgu yapmam gerekiyor. Aslında burada çocukların ve toplumun beklentisi benim temel noktam, çıkış noktam. O zaman ne yapacağız biz? İyiliği, güzelliği ya da vefayı. Mesela son kitabımda Vatanın Kalbi, fanatizme kaçan bir şu an şey var futbolda. O zaman biz çocuklara neyi göstereceğiz? Güzel bir futbol kurgusu içerisinde futbolun birleştirici olduğunu, ülke için olduğunu, yeri geldiğinde bir ülkenin kurtuluşuna da vesile olabileceğini göstermemiz lazım. Aslında bu bir beklentiyle ilgili. Burada da hep söylüyorum, yazarlığımı öğretmenliğimi besliyor, öğretmenim yazarlığımı besliyor. Sahada olmak, işin mutfağında olmak, çocukları birebir gözlemlemek, doğru kurgular, doğru mesajlar içinde çok önemli. Yani çocuklardaki gördüğüm şeyleri ya da eksiklikleri gördüğümü, yani 25 yıllık bir eğitimci olarak kurgularda kullanmaya çalışıyorum. Mesela yeni kitabımda da doğayı merkez almayı düşünüyorum. Çünkü artık doğaya olan ilgi, mesela ne yapıyorum? Karakterler çoraplarını çıkarıp toprağa basıyor. Vücutlarındaki elektriği atıyor. Böcekler için otel inşa ediyorlar. Yani doğa merkezini temele almanız gerekiyor. Çünkü doğayı da şu an maalesef kaybetmek üzereyiz. Yani çocuklarda doğa sevgisini, doğa okuryazarlığını artırmam gerekiyor. Dolayısıyla ona uygun bir kurgu yapmam lazım. Yani neyi eksik görüyorsam ya da neyin azaldığını görüyorsam ona uygun kurgular yapıyorum.
1: Oluşturduğunuz o atmosfer, kurduğunuz, kullanmaya karar verdiğiniz gerçek ya da kurgu karakterler ya da bunların iç içe geçmiş olduğu bir alem. O ana kadar iş sizin elinizde. Sizin fikriniz, sizin vermek istediğiniz mesaj, sizin evirip çevirmeniz, yoğurmanız bu şekilde akıp gidiyor. Ama nihayetinde bir eser ortaya çıktıktan sonra o kendi varlığıyla da duruyor, iki kapak arasına giriyor ve kitap oluyor. Kendi anlattığı var, okurun elindeki hali var ki geri dönüşümü de söylüyorsunuz, öğrencilerin reaksiyonlarını, okurların reaksiyonlarını da söylüyorsunuz. Aradan zaman geçtikten sonra, bunca yıldan sonra daha geçmiş dönemlerde yazmış olduğunuz kitaplara bakıp metne yabancılaşma denilen şeyi siz de yaşıyor musunuz acaba? Bunu ben mi yazmışım? Ay ne kadar iyi olmuş bu hakikaten. Ben bunun okuru olurum. Ben bu kitabı okurum. Hissiyatı acaba yazara nasıl uğruyor?
0: Evet, aslında şey gibidir. Yani yazarın ilk kitabıyla son kitabı arasında aslında gelişimini de görmesi açısından son derece önemli. Ben bunu az önce ifade ettiğiniz cümlenin altına tamamen imzamı atıyorum. Çoğu zaman bunu yaşıyorum ben. Mesela ilk yazdığım metinler, ilk yazdığım kitaplarla son yazdığım kitaplar arasındaki farkı görünce bazen şöyledir hani Laptopun başına geçip de yazmaya başladığınızda ben bunu çok yaşıyorum. Yazıyorum, parmaklarımı klavyenin üzerinden çekiyorum, arkama yaslanıyorum, çayımdan bir bardak alıyorum, bir yudum alıyorum, diyorum ki ben mi yazdım? Bazen edebiyat gerçekten hani okuduğunuz şeyler, kitaplar, o kurgular içinizde bir sentez oluyor ve bazen siz hiç farkında olmasanız bile yazmaya devam ediyorsunuz. Yani o gizli bir güçle aslında yazıyorsunuz. Bir de şöyle bir sorumluluk var. Yani okur her kitapta çıtayı biraz da artırmanızı bekliyor. Yani kendini tekrar eden bir kurgu değil de özgün bir şekilde yeni kurgular bekliyor okur ve sizden yenilik bekliyor. Dolayısıyla bu da size yeni bir sorumluluk yüklüyor. Her kitabınızda çıtayı biraz daha yükseltip farklı kurgu teknikleri deneyip ya da farklı ya da hep aynı alanda yazma değil de farklı alanlarda yazmak, biraz da gündemi, teknoloji işin içerisine katmak, karakterleri ona göre kurgulamak, mekanı ona göre belirlemek, hepsi bir araya geldiğinde aslında bunlar yazarı destekleyen konular olduğunu düşünüyorum.
1: Bu bir yazar için de zorlayıcı değil mi? Edebiyat kendi başına bir güç ve zevk, evet, ama anlatılması gereken bir şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat yine konuşmanın başlarında vurguladığınız gibi zaman başka bir zaman. Değişim, dönüşüm çok hızlı ilerliyor. Değişim, dönüşüm hep vardı, bu bugünün hali değil ama çok hızlı ilerliyor gerçekten. Dolayısıyla bir taraftan erişebilmeye, ulaşabilmeye çalışıyoruz. Kendi tercihlerinizi akıllı telefon kullanmayarak mesela ortaya koyuyorsunuz ama genel akış çok kuvvetli bir biçimde başka bir şey söylüyor. Bu yazarın üstünde baskıya mı sebep oluyor yoksa mücadele gücünü arttıran bir motivasyona mı dönüşüyor?
0: Aslında mücadele gücünü arttırıyor çünkü ben bir beklentiye girmiyorum. Yani şöyle ki yani kendi beklentilerim benim için daha önemli. Ya da topluma ne vermek istediğim ya da çocuklarda hangi değişimi oluşturmak istediğim benim için daha önemli. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın son başlattığı Maarif modelde bunlar çok önemli. 9 tane okuryazarlık türü var. Değerler var. Bu değerleri bizim çocuğa vermemiz gerekiyor. O değerlerin en başında iyilik var. İyilik değerini, yardımseverlik değerini fazlasıyla vermemiz gerekiyor. Aslında bu beklentiden ziyade bir sorumluluk. Sorumluluk çünkü topluma girecek bir çocuğun öncelikle değerlerle donanması gerekiyor. Değerlerle donanmamış bir çocuk aslında hepimiz için bir tehlike. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza bu değerleri edebiyatın gücüyle vermemiz gerekiyor. Yardımseverliği, empatiyi, sevgiyi, saygıyı, vatanseverliği hepsini vermemiz gerekiyor. Burada aslında beklentiyle girdiğiniz işlerde ben kendi adıma konuşuyorum, başarısız oluyorsunuz. Dolayısıyla beklentiye girmeye gerek yok. Aslında ben ne yapabilirim? Performansımı ne kadar kullanabilirim? Aslında buna dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla ben kendi çizgimde ilerlemeyi tercih ediyorum. Yoksa okurlar tabii ki bir beklenti içine giriyor okur yazardan. Ama ben yine kendi çizgimde, kendi dünyamda, kendi yazar dünyamda olmayı tercih ediyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Çünkü yarın çok beklentiyle yazdığınızda aslında kurguda istediğiniz yöne gitmiyor. Yani normalde sipariş usulü bir şey yazmış gibi oluyorsunuz. Bu da pek hoş olmuyor. Sonuçta siz içinizden gelen, kendi gücünüzde, sevginizde, eğitimci yapınızda yazmanız gerekiyor ki o zaman ortaya çıkan metin daha güçlü oluyor.
1: Kendi okuma alışkanlıklarınızın geliştiği dönemler için seçeneklerin bugünkü kadar zengin olmadığından söz etmiştiniz. Yine de edebiyatla kurmuş olduğunuz o bağdan biraz bahsetmenizi rica edeceğim sizden. Evet. Okur olarak dünyanızda neler vardı? Hangi yazarlar, hangi eserler akılda tortusu kalmış? Evet. Tamamıyla bütün detaylarıyla olmasa bile şu beni çok etkilemişti, evet, ve galiba yazarlığımda izi var, evet, dediğiniz isimler var mı?
0: Tabii ki. Çok boyutlu bir okuma yapıyorum şu an. Hemen her gün okuma yapmadan o günü tamamlamıyorum. Benim rutinim bu. Tabii çok boyutlu okuma yapmanız gerekiyor. Birincisi yazar olduğunuz için akademik okuma yapmanız gerekiyor. İkincisi edebi zevk için okuma yapmanız gerekiyor. Üç, çocuk edebiyatını çok iyi izliyorum alanım olduğu için. Yenilikler neler, meslektaşlarım neler yazmış onu izliyorum. Ve bu genel alanda baktığınızda hani okuma yaparken de benim aslında en önemli kırılma noktalarımdan birisi Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün benim üzerimde çok çok büyük etkisi vardır. Lise yıllarında okuduktan sonra aslında yazar olmaya karar verdim ama tabii Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o gücü, edebiyatı kullanma üst düzey gücü beni çok etkilemişti. Defalarca okuduğumu hatırlıyorum. Bazı bilmediğim kelimeler üzerinde çalıştığımı hatırlıyorum. Dolayısıyla Ahmet Tanpınar benim yazar olmamdaki en önemli yazarlardan ya da rol modellerimden birisidir. Onu örnek alarak aslında, ilk yazdığım hikayelerde onun gibi uzun cümleler, şeylerin aslında üslubum da ona çok benzediğini görüyorum. Zaman içerisinde farklı yazarlar okuyarak evriliyor. Tabii kendi sentezinizi oluşturuyorsunuz ama Okumada tabildot okuma değil, ben açık büfe okuma taraftarıyım. Tabildot okumada hep aynı tarz. Bugün aslında eğitimci

için de aynısı geçerli. Yani sınıf kitaplarına bizim hep aynı tür koyarsak çocuk tek noktada gelişir. Ama açık büfe menüde bilim kurgu, macera, spor hepsinden koyduğumuzda bizim için de geçerli. Açık büfe okuma her zaman insanı daha çok geliştirir, farklı alanlarda geliştirmeyi de sağlar diye düşünüyorum.

0: Söyledikleriniz için de bir şey aklımda beni kurcaladı ve didikledi doğrusunu isterseniz. Ahmet Hamdi Tanpınar belli bir çağın okuru için özellikle ortaokul, lise çağlarında zihninde yer edinmiş ve hayranlıkla takip edilmiş bir yazar. Fakat zamanın değişiminden bahsettik ya, düşünürüm bazen böyle sorular aslında dünya edebiyatıyla ilgili olarak da gelir. Biz de Ahmet Hamdi Tanpınar. Dünya için Tolstoy, Dostoyevski. Bugün yazsalar okunurlar mı? Uzun cümlelerden de özellikle bahsettiğiniz için soruyorum. Evet,
1: okunmazlar. Net, kısa bir cevap. Niye okunmazlar? Çünkü değişen dünya uyum sağlama noktasında bakış açınız çok önemli. Yazarın bakış açısı çok önemli. Çünkü bugün biz aslında kısa metinleri tercih ediyoruz. Yoğun olan metinler pek tercih edilmiyor. Hele şimdi. Ama bir nitelikli okur kitlesi var. Onu bir kenara koyalım. O nitelikli okur kitlesi her zaman okur. Nitelikli okur kitlesi sayfa sayısına takılmaz. Sayfa yapısına, yazara takılmaz. Ama şöyle genelleyebilirim. Yani %70, %80 oranında insanlar kısa metinler tercih ediyorlar. Hatta bugün çocuk kitap fuarına geldiğinde ilk baktığı şey kitabın sayfa sayısı. Yani ilk tercih eğer kitabın sayfa sayısı olursa, işte çizim ne kadar fazlaysa görse, ben bunu hemen bitiririm, çabuk bitiririm algısına giriyor. Ve maalesef eğitimcilerimizde de bu söz konusu. Yani sınıf kitaplarına koyarken de belli sayfa sayıları tercih ediyoruz. Dolayısıyla bizim aslında okuma kültürünü geliştirme noktasında da bu çok önemli bir önemli. Çünkü kelime dağarcığını da geliştirmenin yolu buradan geçiyor. Çünkü kelime dağarcığını geliştirirken de bol metinler, güçlü metinler, yüklü metinler, kelime dağarcığının geliştirecek metinleri tercih edilmesi gerekiyor. Ama yeni gelen kuşak maalesef bu konuda biraz problemli. Biz eğitimcilerin de burada aslında hem de ailelerin de çok önemli önlem alması gerekiyor. Çocuklara aslında okuma kültürü, zaten evrensel okumaya okuma kültürü 3 ve 4. sınıfta oturuyor. Biz bunu bilimsel olarak biliyoruz. Ve hep söylüyorum, 3. ve 4. sınıf okutan sınıf öğretmenlerinin müfredatı vermek kadar çok önemli bir görevi daha var. Çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak. Yani eğer binanın kolonlarını sağlam atarsanız, ben ortaokulda o çocuğun üzerine koyarak gidiyorum. Ama okuma kültürü daha küçük yaşlarda oluşmadıysa maalesef ileri yaşlarda oluşmuyor.
0: Değişim ve dönüşümün, bu okurluk meselesinin ve dili kullanma kapasitesinin doğal, normal mi algılamalıyız, yoksa bununla ilgili biraz endişelenip gayrete gelmenin zamanı mıdır?
1: Kesinlikle hemen harekete geçmemiz lazım. Hatta yarın geç olur, bugün başlamamız lazım. Çünkü çocuklar artık düşünme becerileri çok zayıf. Kelime dağarcıkları çok zayıf. Bir eğitimci olarak bunu görüyorum. 8. sınıfa gelen bir öğrencim bana olanak nedir diye sorabiliyor. Yani olanak kelimesinin anlamını 8. sınıfa gelen bir çocuğun bilmemesi ve iyi bir çocuğun bilmemesi beni çok üzüyor. Dolayısıyla veya işte çala kalem ne demek öğretmenim diyor. Yani kelimelerin gücü hakkında da okuma yapsa da normal doğrudan çocuğun kelime dağarcığını geliştirecek okuma yapması gerekiyor. Ben öğrencilerime mesela kelime defteri tutmalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka kitabın yanında bir kelime defteri olsun. Her gün bir kelime bile öğrensen 365 kelime yapar bir yılda. Yani bir farklı her gün bir kelime öğren. Ya da altını çizip, biz ne yapardık eskiden Türkçe dersinde? Anlamını bilmediğimiz kelimeleri yazardık. Sonra da cümle içinde kullanırdık. Ve o bizi çok geliştirdi. Bugünkü kelime yapımız gerçekten bunu çok destekliyor. Ama bugünkü geldiğimiz noktada çok çok önemli, endişelenmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar artık düşünme becerilerini kaybetmek üzereler. Bunu okuma kültürüyle ciddi anlamda teşvik etmemiz lazım, desteklememiz gerekiyor. Hatta bunu kamusal bir politika haline getirmemiz lazım.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için.
1: Bu haftanın okur yazarı Ömer Fatih Han'dı.
0: Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize ama hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, iki haftalık bir ara vermiştik. Sonra bir gelmiştik. Sonra dedik ki biz muazzam bir giriş yapalım. Kiminle yapalım? Sanatçı, ressam, ressam, sanatçı. O ayrımda konuşacağız. Kıymetli Orhan Albayış, efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi biz genelde konuğumuzun konuşmasına fırsat vermeden, herhangi bir cümle kurmasına müsaade etmeden, herhangi bir şey düşünmesine fırsat vermeden ilk soruyu soruyoruz. Diyoruz ki çok sevilen.
1: Evet.
0: Çok sevilen. Bak bunu açacağım sonra. Orhan Albayış, ressam Orhan Albayış, Araf'ta mı? Orada elimi de yaktım, o yüzden bunu da taktım, bunu da çıkartıyorum. Tamam. Evet. Evet.
1: Buyurun.
0: Araf'ta mısınız?
1: Ben Araf'ta mıyım kelimesine? Hı. Ben Araf'tan hep çıktım. İki arada hiç olmadım. Hı. Benim okuduğum müfredat, benim okuduğum bilgim, Araf'ta olanlar işte ne oradadır ne buradadır. Hı hı. Ben her zaman bir ışık vardı, o ışığa doğru yürümesini bildim, bilgimle yürüdüm.
0: Çok güzel.
1: Ve benim bir tarafım yoktu. O bilgi bende evrenseldi. Şu an Türkiye'de bu benim bu kelimem de evrensel olmaya başladı. Evrensel bir şeydir. Yani evrensel olan normlarda ben arada kalmadım. Dünyanın ortak birikiminin aklının peşine giderekten ortaya bir veriyi koydum. Hı hı. Yani ben hiçbir zaman arafta kalmadım. Eksik kaldım, bilgisiz kaldım, cahil kaldım. Ama hep ileriye, bilgiye doğru yürüdüm. Her zaman bir şey istedim. Hani daha fazlası olsun. Ben hiç arafta kaldığımı düşünmüyorum. Şimdi de değilim. Hı hı. Çünkü arafta olan olmamak için hak ve hakikat peşinde koşmak lazım. Doğrunun peşinde koşmak lazım. Hı. İyi olanın peşinde olmak lazım. Güzelin, estetiğin, zarafetin peşinde olmak lazım. Hı. Hoyratlık bizi arafta bırakır. Yalan söylemek bizi arafta bırakır. Yanlış işler bizi arafta bırakır. Hı. Biz doğru olduğumuz müddetçe o yolun çizgisinin üzerindeysek, düşmeden gidiyorsak biz arafta değiliz. Arafta olmak en kötü şeydi. İşte bunu ilahi kitapta anlatılıyor. Cennet veya cehennem arasında durmak diye. Bence cehennemdedir arafta olan.
0: Hı. Böyle diye anladım. Böyle bir evet. Diyorsunuz. Peki o arada derede kalmadım. Benim kalmadım hiç. Olmadı. Bir ışığa doğru gittik
1: evet.
0: Diyorsunuz. Evet güzel. Şimdi ben Orhan Albayış. Çok konuşuluyorsunuz ve çok seviliyorsunuz. Şunu görüyorum. Özenti değilsiniz. Yani gerçeksiniz.
1: Özenmedim, özenemedim.
0: Özenti değil ve gerçek olmak çok kıymetli bir şey ya. Şimdi onu açacağız ama diyorum ki fazla doğal olmanın dezavantajları ya da fazla doğal olmanın sevilmesiyle beraber acaba çok doğalı oynamak zorunda kalıyor muyuz?
1: Hiç oynamadım. Hiç oynamadım. Hı. Ben bir köylü çocuğuyum. Reçber bir annenin babanın çocuğuyum. Benim yaşadığım yerde bizden başka hiç kimse yoktu. 14 sene sürdü bu.
0: Nerede?
1: Kırıkkale Keskin'in Öz diye bir yerinde oturuyorum ben. Tamam. Hiç kimse yoktu. Dağ vardı, taş vardı, ağaçlar vardı ve biz vardık. Hı. Ben çok iyi gözlemledim. Ve ben biri olmadığı için, ona özenmediğim için ben oldum. O şansı yakaladım. Hep ben bendim yani. Yani birinin saçına özenmedim. İlk saçım uzatma şeklimde şuydu. Berbere gittim. Berber dedi ki, neden saçın çok olmuş? İki kat para istedi. Ben iki kat parayı bekledim. Üç kat oldu. Dört kat derken benim saçım tarzım oldu. Sevdim de, sevildi de.
0: Yani onu bir itiraz ettik berbere.
1: Tabii berber yüzünden oldu yani.
0: Orada bir diyalekt olmuş.
1: Evet, o benim tarzımı oluşturdu. Berberim.
0: Ben mesela şöyle görüyorum. Baktığımda. Şimdi sizin bu kafanızdaki o düzen adlı kaosun bir tecessümü mü?
1: Demek isterdim. Değil. Dedim ki yani
0: değil mi?
1: İmkanlar ve şartlar bizi bir şey yaptı. İklim ve o ortam beni bir şey yaptı. Ressam yaptı, başka bir şey yaptı. Benim bulunduğum ortam, herkes için bu geçerlidir. Ortamlar insanı bir şey yapar. Yani bulunduğunuz iklimler, mesela muz iklimi vardır, domates iklimi vardır. Ben daha çok domates iklimiyim. Bulunduğum etrafını hep çapalarım, temizlerim ki iyi bir domates ortaya koyayım diye. Yani iklimi domates iklimi gibi, domatesin hiç ummadığın yerde birkaç ot biter ve domatesin verimini düşürür.
0: Siz biliyorsunuz değil mi hocam? Toprakla da...
1: Tabii tabii. Yani O yüzden iklimi temiz tutanlar, iklimlerini tertemiz, pırıl pırıl tutanlar ortaya çok iyi büyük domatesler verirler. Kokular da verirler. Ve sevilirler de. Sevilirler de. O yüzden iklim ve şartlar bizi bir şey yapar.
0: Şimdi bu Range ben çocuğuyum dediniz.
1: Evet.
0: Oradan başladı. Mesela bir zorluk oldu hayatınızda değil mi? Zorluk mu, yokluk mu?
1: Kolaylık çok olsaydı ben zorlukta olduğumu da bilirdim. Ben hep kolaylığa doğru gittim. Bana verilen her şey fazlaydı. Bana ne verilmişse, bana hangi imkan verilmişse bana fazla geldi. Bana hangi para verilmişse fazla geldi. Bana hangi ne verilmişse bana fazla geldi. Çünkü ben belki de en dipten yükselendim, büyüyendim. O yüzden rahat ettim. Hiçbir zaman en kötüsü de varlıkken yokluk olandır. En kötü şart, kötü durumda olan varken yoka düşendir. Yok sıkıntısını getirir. Ama yokun vara doğru yürümesi çok güzeldir, keyiflidir.
0: Çok güzel.
1: Herkes bunu yaşaması lazım. Var içinde var duranlar sıkıntı çekerler. Çok varın içinde yaşayanlar büyük bir sıkıntı içindedirler.
0: Yani bunu dramatize etmediniz.
1: Etmiyorum. Yani çok keyiflidir.
0: Melodram bir hikaye.
1: Asla değil, çok keyiflidir. Sıfır noktasından bire doğru gidip ona, 10'a, 15, 20'ye daha yükseğe yükselmek hayatın tadıdır. Biraz daha kazanmak, biraz daha imkan sahibi olmak, biraz daha güzele doğru gitmek, iyiye doğru gitmek
0: çok güzel.
1: Bize çok güzel getirileri vardır. Ama var içindeyken, çok varken, bazen ben de yaşıyorum bunu, elimden çok şey alınmadı ama bazen bir şey alındığı zaman o var olanın eksikliğini hissetmek acı veriyor.
0: Hiç yenilmediniz mi hocam siz?
1: Ben yenilmedim çünkü 10-0 geriden başlamıştım. O yüzden
0: çok iyi. Çok
1: hep
0: iyi.
1: Öne geçtim. Yani yenilmedim. Hiç yenilmediğimi zannediyorum. Hiç yenilmedim. Hep öndeydim. Şu anda mesleğimde, işimde önde olduğuma inanıyorum. Hatta o kadar öndeyim ki.
0: Evet.
1: O kadar öndeyim ki benim önümde bir kişiyi daha göremiyorum. Saçma mı oldu?
0: Yok, saçma olmadı. Bu aslında şey, yani bunu hissediyorsunuz. Ben
1: hissediyorum
0: Türkiye'de
1: böyle.
0: Türkiye'de bir numara ressamım diyorsunuz.
1: Evet. Türkiye'de şu an dünyayla entegre ettim. Atölyelerim var. İşte kendimi güncellemek için de sürekli Fransa'ya, İtalya'ya, Amerika'ya gidiyorum. Acaba onlar ne yapıyorlar? Ben ne yapıyorum diye bakıyorum. Oradakiyle kendimi kıyasladığım zaman kendimin 100 adım daha önde olduğunu hep görüyorum. Eğer bir adım geride olsam hemen orada kalır, onu devam ettirir. Oradaki bilgiye kavuşur ve onu buraya getiririm. Ben öndeyim. Çok öndeyim. Hatta oradan çok çok daha önde. En son Fransa'ya gittiğimde işte orada bir tane ressam vardı. Gittim işte yaklaştım ona ne yapıyor diye. Yavaş yavaş işte alkolik kafayla gidiyor bir şey çiziyor. Geri geliyor. Herkes onun resimlerini çekiyor. Orada bana verecek hiçbir şey olmadığını gördüm. Ben onundan daha öndeydim. Yani yaptığım sanatımla, yaptığım işimle. O yüzden önünüz açıksa yani birileriyle savaşmıyorsanız ışığa doğru yürüyorsanız, evrensele doğru gidiyorsanız, müfredat bilgisiyle gidiyorsanız, yani birilerinin aklı fikriyle değil de kendi okuduklarınızla, çok okuyaraktan da bir yere gidiyorsanız doğru hedefe varırsınız. Bu işin sırrı da okumaktır.
0: Şimdi şöyle kıymetli Orhan Hocam, ben şöyle söyleyeyim. Bir rençber çocuğusunuz. Diyorsunuz ki mesela işte Salvador Dali'nin çocuğu olmak bana hiçbir avantaj sağlamazdı aslında. Bu bana bir şekilde ben fırçamı ben attım.
1: Evet.
0: Hayata.
1: Evet.
0: Çok enteresan. Şimdi burada da diyorlar ki sizin bir atölyeniz varmış.
1: Evet.
0: Aslında bu atölyeye gelene kadar sizin bir de aslında biz sizi çok son böyle bir iki

0: yıl içerisinde çok daha fazla görmeye başladık değil mi?
1: Evet, 3
0: yıl. Sosyal medyada görmeye başladık 3 yıl içerisinde. Bu düzleme baktığımızda çok da konuşuldunuz. Bütün programlara katıldınız. Mesela şunu gördüm. İki şeyi gördüm. Bir tanesi çok doğal olan ve bu benim için çok önemli, gerçek, sahi olan bir Orhan Albaş var. Bu muazzam bir şey. Bir de aslında çok fazla konuşuluyor olmanın, çok fazla işte mesela işte sizin tercih ettiğiniz gibi siz yapan işte saçınızla ya da işte konuşma tarzınızla konuşuluyor olmak sizin söylediklerinizin ciddiyetini biraz böyle sizce sarstı mı? Mesela bunu konuşalım. Bence o bir etkili gibi. Sonra arkasından hemen bir misilleme soru sorayım.
1: Çok akademik bir konuşma. Kimseye bir şey katmıyor.
0: Şimdi buradan nereye geleceğim?
1: Halkın bilgisiyle konuşaraktan onlara daha çok şey verebilirsiniz.
0: Harikasınız.
1: Akademik alanda 3-5 kişiyi doyururken akademinin dışında akademik bilgi verebilecek düzeye getirmek, birçok kişiye daha çok bilgi vermek ve daha çok kişi yetiştirmek anlamına geliyor.
0: Tamam. Şimdi buradan şunu soracağım. Ya Batı'ya özenen değil mi? Mesela sanat dediğimiz zaman sürekli oradaki şeyleri, oradaki sanatçıları referans gösteren ve kendi topraklarındaki sanatçıları görmeyen ve bunu yok sayan bir sanatçı profili de oluştu. Yani böyle bir düzlemde ilerleyen ve bunun sanat olduğunu söyleyen insanların aslında karşı sanki bir Anadolu ressamısınız siz.
1: Evet.
0: Mesela buradan bir ilerleyelim bence. Hepsini toparlayalım.
1: Şimdi benim topraklarımda Neşet Ertaş vardır. Kırıkkale Keskinli'dir Neşet Ertaş. Kırşehirli değildir.
0: Bir de öyle yanlış biliniyor mu?
1: Yanlış biliyor. Babası mesela Muharrem Ertaş bizim Kırık Keskinli'dir. Oradan da Kırşehir'liymiş. Arasında aslında bir saatlik yol vardır böyle. Şimdi bizim oradaki o naatları, o kültürü asla 16 ülkede başlamış. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Benzeri dahi yok. Mesela orada bana bir naata benzer bir şey söyledik. Ben komedi gibi güldüm yani. O kadar derinden, o kadar hayattar bir bilgi vardır ki Neşet Ertaş'ın kültürüne. Ve ben o kültürün içine çok yetiştim. Yani çok içindeydim. Benim masamda Neşet Ertaş'ın masasında oturdum. Hacı Taşan'ın masasında oturdum. İşte Şems Yastıman'ı vardı, Ali Sağ'sı vardı. Vardı da vardı. Ben o kültürün... Rahmi Pehlivan'ıydı benim hocam. Ben onlarla oturup kalkma şansı elde ettim. Yani o Anadolu kültürünün dibine kadar bilirim. Ve o kültür çok zengin bir kültürdür. İnsan varlık içinde kültürlü olamaz. Yokluk içinde, sıkıntı içinde insan olur. İnsan olduğunuz zaman insani ortaya bir şey koyarsınız. İşte sanayi devrim yapmış ülkelerde ortaya bir insani veriyi koyamazsınız. İnsanlar birbirine selam vermediğini daha iyi görürsünüz. Çünkü sanayidir, kuraldır. Tabii. Mesela ben Amerika'da kek yaptım, komşuma vereyim dedim. Neden getirdin ki dedi böyle, biz ihtiyacımız var gibi bir şey oldu. Ama bizim ülkemizde nezaketen de insan ihtiyacı olmayan onu alır yer bakın. Yani öyle bir kültür vardır.
0: Nezaket ve zarafet.
1: Nezaket ve zarafetin doğduğu yerdir Anadolu bakın. Evet. Nezaket, zarafet, estetik anlayışın doğduğu yerdir. Kadınıyla erkeğinde ve bu bilgiye de dayanmaz. Bu bir... Yaratılışla ilgilidir. Bak bu topraklarda işte adam karısını dövmüş Anadolu'da. Hakim huzuruna varıyorlar. Diyor ki hakim bey benden başka kimi dövebilir ki diyor. O benim kocam diyor. Onun kimsesi yok ki benim var beni dövdü diyor tamam bak. Aslında orada bir zarafet ve bir estetik var bak. Hani kocasına sahip çıkıyor. Hani kimi dövecek? Beni dövdü bu en azından bakın. Abes gibi geliyor ama insanlar zorbalıkta bile estetik ve zarafet gösterebiliyordu. Anadolu'nun insanı. Tabii kötü bir örnek de göstermiş olabilirim. Buradaki olay şu.
0: Şiddete karşıyız.
1: Şiddete karşıyız.
0: Kabul etmiyoruz.
1: Avrupa'nın normları, hani o müktesebat normları, form ve normları daha şurada bir 50 yıllık hikayesi var. Fransa'daki öyledir. Almanya'daki öyledir. İşte efendim Rusya daha eskidir tabii ki. Amerika'daki daha öyledir. Ve bizim ortaya koyduğumuz değerler onların eline geçmiştir. Teknoloji de onların elindedir. Bizim şu an onlara özeniyor gibi olmamız, mesela yapay zeka var. Keşke burada böyle bir devrim olsaydı. Ve biz peşinde koştuğumuz şey elindeki avantajlardı. Mesela ben yurt dışına gittiğimde bana bu soru soruldu. Neden siz üretmiyorsunuz da biz üretiyoruz bu telefonları dediğinde ben dedim ki bizim sayemizde üretiyorsunuz. Nasıl yani sizin sayenizde üretiyoruz dediklerinde ben dedim ki tabii bu yetkili kişilerle konuşuyorum bunu. Bizim sayemizde ürettiniz çünkü parasını biz verdik. Siz de üretseydiniz, biz de üretseydik, biz kime satacaktık? O zaman gelişme olmazdı.

0: biz satın aldık. Hani yurt dışından daha milliyetçi davrandım böyle. O yüzden bizim Anadolu'nun kültürünü de şu an dünyada görmek mümkün. Dünyanın her yerine görmek mümkündür.
1: Çünkü ben şunu görüyorum. Siz

0: şöyle bir şey de var. Mesela Batı'daki işte yurt dışından gelen işte sanatçılar, akademisyenler hemen sizin atölyenizi ziyaret ediyorlar. Aslında oradaki otoritede şu anda size özeniyor mesela. Özeniyor derken işte aslında bu Anadolu...
1: Şimdi ben şöyle bir şey keşfettim. Ben 5 adam kadar hızlı yaşadım. 5 adam kadar. Çok hızlıyım ben. Yani doktora gidiyorum. Beni biraz yavaşlatın yaşım gereği. Hani kalp krizi falan geçirmeyin diye.
0: Allah korusun ya.
1: Ben 5 adam kadar çalıştım. İstanbul meydanlarında 100 tane heykelim var. Sayısız resimlerim var. Sayısız. İstanbul'un en büyük resim atölyesinde en büyük. Yani şu an en çok sayıya sahip olan ressamım ben. Ben o kadar çok yapınca bazı resimle ilgili şeyler keşfettim. Anatomiyle ilgili olsun. Ve ben bunu anlattığımda, resim dersi verdiğimde İsviçre'den, İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan birçok yerden oranın vatandaşı buraya resim dersine geldi. Yani hiç ayağı bir ay içerisinde 3 kişi, 5 kişi burada otellerde kalaraktan benden resim dersi öğrenmeye geldiler. Yani orada yok mu diyorsun? İşte İsviçre'de Art School diye bir okuldan
0: geldiler.
1: Direkt buraya hiç ara vermeden öğrenci gönderiyorlar. Ve orada gittiğinde öğrenci diyor ki ben 20 yıllık eğitimi, 20 yılda elde edeceğiniz bilgiyi biz burada 3 günde elde ettik. Ben hakikaten öyle bir şey yapıyorum ki işte 45 dakikada resim dersi diye bir şey çıkarttım. Hiç kimse buna inanmıyor ve üçü geldiklerini benim 20 yıllık akademik eğitimi ben hani o son 4 yılı ilkokulla birlikte katıyorum toplamda 20 yıl diye. O akademik eğitimi 45 dakikaya düşürüyorum. Çünkü ben çalışaraktan bu işin kolay yönlerini keşfettim. Çok kolayca. Mesela 10 yıl kara kalem çizip de anatomi ortaya koyarken ben bunu 5-10 dakikaya düşürdüm. Bunu yaptığım için de yani Batı'dan çok öğrencilerim var. Bunu çok çalışmaya borçluyum. Tabii konuyu nereden nereye getirdim şimdi tekrar toparlayalım. O yüzden Anadolu'dan gelmiş bir insan olarak yani sıfır noktasından gelmiş bir insan olarak Avrupa'ya ders vermek, Avrupa'nın en iyi okullarına, en iyi okullarına, işte belirli okullarına buradan öğrenci yetiştirmek bu benim için ülkem adına çok doğru bir şeydir. Ve ben oradan mesela gelip çekim yapmak istiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Diyorum ki benim yine öğrenci gönderin. Burada eğitim alsınlar. Ben bu eğitimlere devam edeyim. Ama çekmeyin diyorum. Yani videosunu falan çektirmiyorum derslerimin.
0: Niye hocam?
1: Şöyle çektirmiyorum. Çünkü bunu da alıp götürürler. Çok şeyimizi alıp götürdükleri gibi. Bunu da götürürler. Bu bizim bu topraklarda kalması lazım. Ben önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'de bu hizmeti son sürat veriyorum. Çok insan yetiştiriyorum. İşte İsviçre'ye 4 tane. İşte Amerika'ya 6 tane. Toplamda Avrupa'ya 20 tane atölye açtılar. Benim üzerimden. Resim atölyesi. Ve benim tarzımı öğretiyorlar. Ben çok
0: sürat... Başka da bir şey yaptınız hocam. Hem görmeyi çalıştınız hem de anatomiyi çalıştınız. Şimdi
1: evet.
0: Geleceğiz.
1: Anatomi ve görme üzerine resmin üzerine bir şey anlatıyorum. Resmin üzerine. Sadece resim değildir. Hani resim yapıyoruz duvara asıyoruz değil. İnsan anatomisi öğretiyorum. İnsan anatomisi öğrenince her şeyin resmi yaptığınız gibi her teknolojiye de sahip olabiliyorsunuz. Mesela bir uçakla anatomisiyle, insan anatomisiyle, kurbağanın anatomisi veya kaplumbağanın anatomisi, soluncağın anatomisi aynı. Elips diye bir şey var. Onu yapıyorum. Elips. Mesela burada biraz göstermemi ister misin?
0: Tabii.
1: Mesela şöyle bir elipsimiz var. Bu elips. Bu elips görmek mümkünse bu elips.
0: Görüyoruz.
1: Bu evrenimizin vücududur. Evrenin vücudu elipstir. Bunun arasında ne kadar canlı varsa onlar da elipstir. Bunlara her dokunduğumuzda bir canlıya dönüştüğünü keşfettim ben. Her dokunduğumuzda bir canlıya dönüşüyor. Diyelim ki bu bir kurbağa olsun. Bak kurbağa olsun. Aynı zamanda bir insana da dönüştürmek bunu mümkündür. Yani 20 yıl kare kalem çizene kadar herhangi bir şekilde yine bak bu da bir uçağın anatomisidir. Bakın teknolojinin de altında anatomi vardır. Her şeyin altında bir anatomi vardır. Eğer anatomi bilgisine doğru sahip çıkarsanız her şeyi, her teknolojiyi uçakta yapabilirsiniz, helikopterde yapabilirsiniz, denizaltıda yapabilirsiniz. Hepsinin altında anatomik bir form vardır.
0: Ya
1: ben bunu öğretiyorum.
0: Şunu anlıyorum ben. Kusursuz çizmek, resim.
1: Yani her şeyin bir elden çıktığı gözüküyor.
0: Yani kusursuzluk aramıyoruz.
1: Kusursuzluk değil. Şöyle söyleyeyim, yani yaratılış itibariyle bir anatomi, form, işte bir böceğin anatomisi, bir insanın anatomisi vücut olarak aynı. Yüz olarak da aynı, bakın. İşte yüzümüz var, İşte sizin yüzünüz size

0: ait değil sadece. İşte gidip aynaya bakın, annenizi görürsünüz, babanızı görürsünüz, dedenizi görürsünüz, daha büyüklerinizi görürsünüz. Yine aynaya bakın, çocuklarınızı görürsünüz, torunlarınızı görürsünüz. Yani siz kendi yüzünüzde herkesi görürsünüz. Doğru bakarsanız beni bile görürsünüz bak kendi yüzünüzde. Yani bu evrende bir tane yüz var, bir tane vücut var, bir tane de bilinç var. Bilinç şunu düşünüyor: ne yesem, nasıl bir enerji alsam, nasıl mutlu olsam ve nasıl bir haz alsam. Sadece bütün bilinç de buna dayanıyor. Bu üç şeyi ben teferruatlıca öğretiyorum 45 dakika içerisinde. Ve insana oturup uçakla yapabilirler ama resim yapıyorlar. Böyle yani.
1: Şimdi geleceğiz, çok güzel gidiyoruz hocam. Şöyle söylesem, mesela bu heykel çok konuşuldu. Bu,
0: evet, mısır heykelini bahsediyoruz.
1: Haşlanmış mısır heykeli, evet. Değil mi? Yani haşlanmış derken.
0: Ben onu yazları sarı yapıyorum, yani kışları şöyle, yeşil yapıyordum.
1: Yani çocukluğumuzda evet, öyle öyleydi, mısırlar evet, öyleydi, evet, yaşlanıyorduk.
0: Evet. Canım haşlanmış mısır çekti.
1: Neyse. Şimdi bu mısır ilgili çok konuşuldu. Hatta evet, bir tanesi böyle çok ekranlarda olan bir programcı da dedi ki bu enginlerinde de burada ne işi var dedi. Şöyle mısır,
0: evet, mısır heykeli
1: efendim. Şimdi sonra çok güzel bir şey yaptınız. Ben mesela bu aşmışlığı da çok gerçekten böyle hayran kaldım. Sonra dediniz ki bir anda mesela kaç yılında yaptınız?
0: 30 yıl olmuştur.
1: 30 yıl, evet, oldu. Fakat son zamanlarda değil mi? Mesela 2023'te, evet, dediniz ki ya ben niye bunu yapmışım yani? Sonra kendinizi eleştirdiniz. Hatta, evet, böyle bayağı da bir gündem oldu. Ne oldu da yani bu mısır o konuşulduğu anda
0: dedim ki 3 yıldır sokaktayım. 3 yıldır. 3 yani yıldır ben halkın içindeyim. Diğer 28-30 yıl bir atölyem vardı. Orada izole bir şekilde. Orada hem devlet büyüklerini hem de büyük iş adamlarını ben orada ders verdim onlara. Yani belirli kişilere ders verdim sadece. Son 3 yıldır da sadece kadınlara ders veriyorum. Şöyle kadınlara ders veriyorum. Kadınlar sayısı çoğalınca erkekleri istemediler. Yani huzurumuz bozulmasın diye. Şu an 340 kadın üyemiz var bizim atölyemizde. Ben o mısırı oraya yaptığımızda, orada mısır tarlaları varmış. Mısır tarlaları varmış. Şimdi şu an binalar var. İşte ben isterdim ki benim mısır heykelim olmasın orada. Yine mısır tarlası olsun. Ama şehrin ortasında işte araziler pahalanıyor.
1: Sanki böyle bir şey oluyor. Bir protest, evet, bir duruşla onu, evet, yapmışsınız gibi geldi. Evet. Mesela bu ya işte kim vardı o zaman? Kim istedi sizden bu mısır heykeli?
0: O zamanki belediye.
1: O zamanki belediye. Evet. Ben,
0: evet, o zamanki belediye.
1: Neyse şimdi Ali Bey köyündeki izleyicilerimiz de bizi, evet, izliyorlardır. Değil mi? Bayağı da merak edilmişti, evet, ama. Sanki böyle yaptıktan sonra siz onun böyle ne alaka dediniz? O enteresan oldu. Biraz
0: yok,
1: geç
0: ben
1: oldu.
0: Şöyle okuduğumuz okulun müfredatı var. O müfredata göre bir heykel var. Türkiye'de bu kabul görmüyor. Türkiye'de kabul etmiyor. Çünkü Türkiye'de inanç ve kültür bakımından heykel ve resme karşı bir duruş var. Ve benim okuduğum okulun da heykel ve resim eğitimi tam tersine kadın vücudundan başlıyor. Yani nü resimle başlıyor. Nüder bir resimle, çıplak insan resimle başlıyor. Ve biz onu yapmadığımız için, ben o bilgiye sahip olduğum için heykeltıraşım ya, adım öyle ya. İşte beni çağırıyor, diyor ki hoca oraya bir mısır yap. Hoca oraya bir enginar ağacı yap. Hoca oraya bir elma yap. Ben de ev geçindiriyorum tabii.
1: Yani, o zamanlar bundan 30 yıl önce.
0: 30 yıl önce çocuğum var. İşte o zaman 30 yıl önce çocuğum vardı benim. Şu an en büyük çocuğum 32 yaşında.
1: Maşallah. Evet.
0: Çocuğum vardı. İşte ben ne yapıyordum? Belediye ne derse ben onu yapıyordum. Ekmek parası çünkü.
1: Tamam, bunu
0: çünkü
1: anladım.
0: Türkiye'de şu an heykeltıraşların birçoğu, ressamların birçoğu para kazanamayacağın meczup duruma düştüler. Tamam, böyle hani resim yap. İşte saç sakalı karışıyor böyle. Çünkü resim sanatından fazla bir para kazanamıyorlar. Yani kazanamıyor. Çünkü kültürel olarak, kültür anlayış anlamında resim ve heykele doğru bulmuyorlar. Genelimiz.
1: Anladım.
0: Böyle bir şey var.
1: Şu hocam, mesela bunu siz böyle açıklamasaydınız, böyle bir beyanınız olmasaydı, halk en azından bunu, mısırı sizin yaptığınızı bilmeyecekti. Yani aslında burada bir yani kendinize karşı da ne yaptınız? Hani bunu keşke yapmasaymışım.
0: Yok, demedim.
1: Demediniz.
0: Yok, şöyle anlatayım ben size. Kötü bir şeyden çok iyi bir şeyler anlatabilirsiniz. İşte Fransa'da bir kadın vardı. İşte şeyle, tahtalarla küçük sandalyecikler yapıyorlardı. Sonra mavi sandalye diye o kadının eline sandalye alıp büyüttüler. Turizmi geliştirdiler. Mesela bu heykeli

0: heykelini bu hafta Amerika'dan iki tane gazeteci geldi. Çektiler. Tabii, evet, bu hafta. Hmm. Benim Instagram'dan bakabilirler. Hmm. Orada işte onu görmeye geldiler ve ben onlara izah ettim. Yani bizim burada mısır tarlalarımız vardı, Türkiye'de daha iyi sanatımız vardı, daha iyi bilgimiz vardı diye. Ben de iyi bir sanatçı olduğumu onlara gösterdim böyle. Misafirimiz oldular. Yani şu an işte yurt dışında gazetelerde var. İki üniversite bunun kitabını aldı. Bakın. Hı hı. İşte bu ders olarak okutuluyor. Cumhuriyet tarihinde 70-80 yıllık bir süreç içerisinde heykel sanatı Türkiye'de neden Mısır'a indirgendi diye. Bu çok değerli bir şeydir. Bunların konuşulması, sanatın konuşulması, yani vasat bir mesela işte diyorum, Fransa'da biz tahta kaşıklardan yapılmış sandalye bile şu an Fransa'nın simgesi haline gelmişken bir Mısır da tüm dünyaya referans olabiliyor.
1: Çok güzel.
0: Yani sanat insanla sanattır. Yani şu elinize aldığınız bu sanat dediniz ya, siz dediğiniz için bu sanattır. Yani siz olmasanız sanat değildir. İnsanla sanattır. Dedikleriniz de sanattır. Konuştuklarınız da sanattır. Böyledir yani.
1: Anladım. Şimdi sonra bir sizin bir Bayrampaşa'da bir tavus kuşu olayı falan var.
0: Bu. Evet.
1: Mesela işte kuşlardan sizden o zaman buradan Hüseyin Bey'di değil mi? Hüseyin Bürge miydi?
0: Hüseyin Bürge var, belediye başkanımız.
1: Buradan çok sevgiler, ben de çok
0: sevdim. Biz de buradan kendilerine çok sevgilerimi iletiyorum.
1: Gerçekten
0: çok sevdiğim bir insandır.
1: Mesela diyorsunuz ki pazartesi buraya öyle bir heykel yap ki pazartesi kuşlar gelsin, çarşamba gitsin diyorlar.
0: Şimdi benim görünüş itibariyle hani ben keyifli yaşadım. Hiç böyle kasmadım kendimi. Dedi ki hoca, dedi, oraya yaptığın heykelin, dedi, 3 katlı bir havuz yaptım. Havuz aşağı yapmıyor, yukarı akıyordu. Benim bir havuz yukarı akıyordu.
1: Şöyle böyle, yukarı.
0: Yukarı. Alt kattaki üst kata atıyordu. Üst kattaki üst kata. Üstüne tavus kuşu yaptım. Dedi ki pazartesi günü, dedi, buna, dedi, şey gelsin, dedi. İşte pazartesi günü demişim, şey, dedi, buna. Hoca, dedi, buna kuşlar gelsin. Çok güzel olur, kuşlar gelsin. Dedim ki başkanım, dedim, kuşlar hangi gün gelsin, dedim. Dedi ki pazartesi günü gelsin, dedi. Ben gittim tabii, hani bilimsel baktığım için, işte kuşlar neye gelir? Şekere gelir. İşte kiraz suyuna, kiraza, vişneye geliyor. Köylüyüm ya. Gittim 50 kilo şeker döktüm. Biraz kırmızı gıda boyası döktüm. Bir gün sonra zabıta beni arıyor Bayrampaşa'dan. İşte burada her taraf pislik oldu. Kedi, köpek, ne kadar kuş varsa, hayvan varsa havuzun etrafına dolmuşlar böyle. Sonra beni aradı. Dedi ki hoca, dedi, bu kuşları geri gönder. Dedim ki ne zaman göndereyim? Dedi ki cumartesi günü gönder, dedi. Şimdi onunla ilgili de şey var. Size bir resim göndermiştim. Köpükler var. İşte enginar içinde köpükler var. Biz gittik oraya. Bu sefer de şampuan döktüm içine. Bir daha kuş falan gelmedi. Ben kuşları göndermiş oldum. Böyle bir şey oldu. Yani o bir keramet gibi. Bakın burada havuza şampuan döktüm mesela, tamam mı? Gelmesinler diye.
1: Hocam,
0: belediye dökmüşken birkaç havuza daha döktüm.
1: Tamam, tavus
0: kuşu. Çok hoşuma gitmişti böyle. Tamam. Tavus kuşu havuz ayrı.
1: Bu ayrı.
0: He. O havuz kuşuna dökünce buna da döktüm. Buraya da döktüm. Yani madem dedim, hani köpükler hava uçuşuyor ya. Bunu gizliden döktüm. Sonra orada park bahçe müdürü dedi ki ya ne yapıyorsun, havuzu temizliyoruz hala köpük geliyor falan.
1: Oraya gizliden dökünce dökmüştüm. Bunlar sizden sonra mı size mi köpürüyorlar?
0: Tabii.
1: Çok iyi.
0: Güzel yani.
1: Tamam. O zaman pazartesi günü geldiler, çarşamba gittiler.
0: Evet. Kuşlara gel
1: aslında
0: git demiştim.
1: Aslında bilimsel bir, size özel bir,
0: bana bir şeyle. Bana bilimseli vardı ama onu keramet gösteriyorum gibi gördüler böyle. Hani hocaya bak dediler, çağırdı kuşları, şimdi de geri gönderiyor falan. Tabii bana
1: çok
0: nasıl getiriyorsun diye sormadı ya. Kuş gelsin dedi, ben kuş geldi. Kuş gitsin dedi, ben kuş gitti. Kuş da gitti yani benim. Ben onu nasıl yapacağımı köylü olduğum için biliyorum yani.
1: Çok iyi, çok güzel. Peki neden muavinlik yaptınız?
0: Şöyle söyleyeyim. Bunu nereden buldunuz bilmiyorum ama annem hastaydı. İstanbul'da yeniydim. Evim kiraydı, 3 çocuk vardı. Ressamdım. Ama ressam kafam vardı böyle. Ressam kafasındaydım. Dedim ki ben 400 lira mı ne para bulmam lazım. Hem annemi tedaviye götürüyorum aylık. Neden sordunuz bunu? Şimdi neyse. Ondan sonra
1: hemen değiştirelim. Bizi üzmeyeyim. Olur mu? Ya ben sadece
0: neyse şey yaptım ben. Muavinlik yaptım, para kazandım yani. Ressam olarak.
1: Şimdi ben Orhan Hocam neyi fark ettim biliyor musunuz? Tabii siz çok sevilen bir insansınız. Böyle çok güzel anlatıyorsunuz. Anatomiyi çalışmışsınız, görmeyi çalışmışsınız. Galiba böyle hepimizin öyledir ya. İnsanız.

0: örtmeye çalıştıklarımız. Belki ha. hatırlamaktan. Hani böyle misafir gelince en temiz tuttuğumuz odalar vardır ya böyle ha. üzerine işte. Mesela annemizin öyleydi yani misafir odalarımız vardı ve o kapıyı sadece misafir geldiği zaman açardık. İşte kendimizi açtığımız bir kapımız var.
1: Evet.
0: İşte galiba ben oraya girdim. Oradan çıkıyorum.
1: Evet, çıkalım.
0: Lütfen bağışlayın.
1: Ne demek?
0: Hakkınızı helal edin. Şimdi oradan çıktık. Ama burada şunu görüyoruz. Aslında gerçek olmanın da bir yolu yani.
1: Evet.
0: Her mesleği yaparak değil mi?
1: Evet.
0: Oradan çıkıyoruz. Peki. Aile olmak.
1: Aile olmak. Sorumluluk. Mesela, büyük bir sorumluluk.
0: Şöyle şuradan geleceğim. Mesela son zamanlarda en çok konuşulan. Ben bir sanatçı olarak sizden de duymak isterim. Mesela çok fazla bir tahkir edilen bir değer haline geldi ya bir aile olmak işte. Evet. Çocuklar.
1: Evet.
0: Gerçekten birlik olmak. Bu anlamda bir aşağılanan sanki böyle. Ve işte hor görülen,
1: evet.
0: Bu en çok beni acıtan şeylerden bir tanesi. Mesela bir sanatçının buradaki neden değer yargılarıyla savaşan, çatışan bir şey var? Zümre var, zümre.
1: Evet. Şimdi korku değil de, hani biz eskiden kocasından korkuyordu, karısından korkuyordu, babasından korkuyordu, annesinden korkuyordu. Korku değil de sevgiye dayanan bir aile olsun isterdik. Korkuya değil de. Sevgiye, biz amcamıza saygılıydık, büyüğümüze saygılıydık, dedemize saygılıydık ama dövdükleri için biz saygılıydık. Bizi dövüyorlardı yani bayramda. Gidiyor elini öpüyor, iki de tokat vuruyorlar, tamam mı?
0: Neden benim, böyle bir
1: benim çocuklarımı, şey? Benim çocuklarımı o çağa göndersen yaşayamaz ölür yani, tamam mı? O kadar sıkıntılar vardı ki ama biz onu şaka olarak görüyorduk, keyif olarak görüyorduk. Biz saygıyı mecburen saygı gösteriyorduk. Aşk ve sevgi de aile olmak istiyorsanız aşk ve sevgi de saygı varsa... Saygı demek şöyle, sevgi varsa, gönülden sevmişsem eğer, sayılıyorsam eğer, bunun için ne nefislere zulmedin, ne nefsinize zulmettirin. Yani ben birini çok sevdiysem, bunun bir süresi yoktur. Ben 3 gün sevdim ya, 3 gün sevdim. 3 yılda severim. 60 yılda seviyorsam durayım orada. Rızkı Allah'tan başka kimse vermiyor. Ama ben şunu yapıyorsam, ben dayak yediğim halde, aşağılandığım halde, aile olmaya çalışıyorsam, ben küfredildiğim halde, öldürülmekle tehdit edildiğim halde aile olmak için çalışıyorsam, benim iki kızım var, onlara şu lafı ettim. Okuttum onları, iyi bir yere getirdiğime inanıyorum. Diyorum ki kızlarım, ben sizi okuttum, zor şartlarla okuttum. En vicdanının dahi vicdanına mahkum olmayın. Bakın, kızım için söylüyorum bunu. Bakın, oğlum için de söylüyorum. Yani hiç kimse kimsenin evlilik adı altında... Zulmetmesin. Biz bunu hep yaşadık. Etrafımızda yaşıyoruz. Basınla görüyoruz. Efendim santim başı görüyoruz. Sevgi ve aşkı ulvileştirip kutsallaştırmamız lazım bizim. Allah için sevip hani Allah için vermek diye bir şey var ya. Birbirimizi aşk ve sevgiyle severekten ulaşmamız lazım. O zaman kalıcı oluruz. O zaman hatırası olur. O zaman merhametimiz de olur. Nefretimiz olmaz. Keyfimiz olur. Ve biz ayrılmak istemeyiz. 3 gün bile güzelsek 4. gün o 3 günün hatırına bir 5 ay daha dururuz. 5 ayın hatırına derken geçmiş 60 yıl olur. Bakın. O yüzden aşk ve sevgi, zarafet ve nezaketle birbirimizi sevip sayaraktan bunu ulvileştirip kutsallaştıraktan durmamız lazım. Yoksa aile bağları kutsal diye hiç kimsenin kızı veya evladı acı çekmesin. Böyle doğru. Düşünüyorum. Yok. Nafaka da verilsin. Neden? Çünkü şöyle söyleyelim bakın, bir kız çocuğu ayrılıp geldiği zaman çocuğuyla ayrılıp gelmişse burada erkeğe hiç acıma diye bir duygum yoktur benim. Onun imkanları da imkanları yoksa diyorum bakın, imkanları yoksa o öyle bir durumdadır ki değil onun kocasının ayrıldığı kocası belki oradaki herkes orada sorumluluk hissedip onu beslesin, onu doyursun. Madem öyle bir hata yaptınız, evlendiniz. Eğitimsiz, kültürsüz, efendim cahilini aldınız, evinize eş et, yemek kattınız. Bunun bedeli ödensin.
0: Peki yoksa, karşı tarafta hata varsa, yani işte kız değil de erkek.
1: Zaten onu göze almıştır. Kadınları kadınları ben suçlamıyorum. Bunun için 3 şart vardır. Fiziki olarak erkek daha güçlü olması lazım. Ekonomik olarak erkek daha güçlü olması lazım. Entelektüel birikim olarak erkek daha güçlü olması lazım. Bu 3 varsa erkek evlensin. Kadın ona itaat eder. Ben kadınlarımızı çok mert ve namuslu ve haysiyetli görüyorum kadınlarımızı. Kadınlarımızı ben 3 yıldır kadınlarla çalışıyorum. Kadınlarımı çok dürüst görüyorum. Bizim kadınlarımızın yaptığı her hatanın karşında bir erkek vardır. O yüzden ben diyorum ki erkeklerdedir.
0: Ağır oldu bu hocam.
1: Ağır olsa bile bir erkek üç şeyin tamamlasın: ekonomik, efendim entelektüel ve fiziki gücünü tamamlayaktan evlensin ki bir kadını idare etmek çok kolay bir şeydir.
0: Tamam hocam, o sınır içerisinde daha spesifik olarak bunu açıkladık ama mesela şöyle düşünsek, mesela niye kadın erkek olarak konuşuyor, mesela insan olarak konuşsak mesela mevzuyu. Biraz önce söylediğiniz bütün o muhteşem cümleleri de bunun içine katarak, işte gerçekten işte entelektüel olmak, entelektüel olsun diyorsunuz ya mesela. Orada
1: şu çağda, şunu bu çağda.
0: Şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz hocam? Yani entelektüel iki entelektüel birey olursa oradan ne çıkar?
1: Bir tane bile entelektüel felsefe varsa evde, bak eşin erkek anlamında.
0: Vesvese mi?
1: Erkek olarak, kadın da olursa muhteşem olur zaten o evde. Ben şunu diyorum öğrencilerime: evde eğer okur yazar varsa, okunup ve yazılıyorsa çocuklar normal olur. Eğer okuyup yazıp çiziliyorsa çocuk bir üst seviye çıkar. Eğer okuyup yazıp bir de resim yapıyorsa çocuklar fantastik düşünce sahibi olurlar. Yani evdeki annenin babanın çocuğun göstergesi. Ben çocuklara bakınca anneyi babayı görüyorum. Ben çocuğa, yoldaki çocuğa bile bakarken onun annesinin babasının kim olduğunu ben görüyorum. O yüzden anne baba neyse çocuk odur. Ben çocuklarım böyle oldu demeye kimsenin hakkı yok yani.
0: Anladım. Buradan da aslında şu geliyor.
1: Her sorduğun soruya başka bir cevap veriyor.
0: Bir de böyle bakıyor. O bakış neden hocam?
1: Her
0: bakış...
1: soruya başka bir cevap veriyor mu yani? Harika. Onaylanıyorum diye.
0: Estağfurullah. Ne demek, ben haddim değil hocam. Siz gayet de güzel gidiyorsunuz. Peki şimdi ben anladım ki böyle mayınlı şeyler var. Onlara, sizi üzecek şeylere girmiyorum. Evet. Bu arada sizi üzmek için de girmedim.
1: Çok tesadüf şey oldu ya böyle.
0: Ben oraya takıldım, biliyor musun? Sizi üzmedim, hakkınızı helal edin. Orada kesinlikle bilinçli bir şey değildi gerçekten.
1: Sonra gittim muavin olarak dedim ki ben dedim çalışabilirim dedim. Ben de bunu deneyimlemek istiyorum. Ressam gibi konuşuyorum. Deneyimlemek istiyorum. Parası kaldım demiyorum.
0: Sonra insanlar size
1: orada
0: çok sevmişler.
1: Sonra muavinlik yaptım. Öyle güzel muavinlik yaptım ki çok ısrar ettiler. İlle devam edelim, çok güzel. Ben 450 mesela normal mavi 100 lira 200 lira kazanırken ben yoldaki şoförü kafaladım. Yoldaki adamları topladım böyle. Ben 400-450 bin lira o günün parasını para aldım. Hem annemi tedaviye götürdüm hem de kendi ihtiyaçlarımı karşıladım. Bakın düşünebiliyor musun? O bir gün Malatya mı gitmiş gibi, Malatya'ya gidip gelmiştim o zaman. Yani gidip
0: Malatya'dır.
1: Malatya. Yani genelce Malatya'ya gidiyor. Ama bize bir saat gibi geldi. Hem yolcular çok güldü hem ben çok güldüm.
0: Ne oldu? Ne anlattınız mesela?
1: Ya dedim ki biraz şoförle takıştım. Şoför dedim herhalde içiyor mu falan diye bir laf çıkarttım. Sonra şoföre en arkadan bağırdım, kavun istiyor mu diye. İçeride bir şey oldu. Ben şaka yaptığımı anlatıyorum böyle falan. Yolcu benim eksikli olan.
0: Çok eğlenceli bir.
1: Çok eğlenceliyimdir. Çok eğlenceliyimdir. Benim ayrıldığım yerde insanlar beni arayıp senden sonra hiç gülmedik dediklerini bilirim. O yüzden.
0: Bu mesela şu da sahi. Yani siz anlatma tarzı da çok gerçek olduğu için. Mesela normalde ne derler işte, böyle çok özenti bir şey vardır ya. Ne derler, siz bilirsiniz hocam onu. Mesela mutlaka böyle bir mukallit. Hani böyle
1: bir özendiğim kişi vardır. Efendim? Diye özendiğim kişi vardır diye.
0: Evet vardı ve öyle konuşur mesela, evet. İşte bunu bir aksandan işte, evet. Sizin böyle yörenize ait de çok tatlı, evet. Bir şeyin de, evet. Şive de var anladığım kadarıyla.
1: Ben İstanbul'a geldiğimde ben İstanbul'a geldiğimde şivemin bozuk olduğunu söyleyenler oldu. Ben de gittim o gün, işte o gün en ünlü Enkırman'a gittim.
0: Dedim, burada kalalım mı? Çok, evet. Güzel. Tamam. En ünlü Enkırman. Kimdi? Hemen göreceğiz ama tamam. Küçük bir ara. Kim var programımızda? İşte çok sevdiğiniz ressam Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama önce kısa bir ara, sonra inşallah buradayız.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Ahlakta Sorular programındayız.

0: Çok sevilen ressam, sanatçı Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hocam nerede kalmıştık? Hadi bakalım. Ben çok kolay unuturum. Nerede kalmıştık?
1: Sen unutuyorsan ben dünden unuttum.
0: Çok ünlü değil mi bir sunucuyla karşılaştık.
1: Anchorman. Anchorman'a gittim. İşte dedi ki işte senin şiven bozuk falan dediklerinde gittim telaşla ama çok işim var. Belediyede işte bir şeyler yapıyorum belediyeye. Üstüm başım kirli. Çok hızlıca vardım. Dedim ki bana hemen dedim diksiyon dersi vermeniz lazım dedim. Hı-hı. Anlattım. Bu arada sürekli konuşuyorum. Dedi ki çok güzel konuşuyorsun dedi. Hiç dedi bozma dedi. Çünkü düzeltmişler var dedi. Ben de yani istemiyorum. Düzeltmek de istemiyorum. O öyle söyleyince hemen kaçtım oradan. Yani o Anchorman benim ünlü bir Anchorman. Dedi ki yok dedi böyle güzel dedi. Sakın bozma dedi.
0: Çok güzel bu sayıyor bana
1: zaten. Yani. Ben iyice üstüne basa basa o zaman İstanbul olmak için İstanbul diliyle konuşmaya da çalışıyordum o ara.
0: Şimdi
1: sonra söyleyeyim. Bıraktım. Ha. Bıraktım haline bıraktım yani şu an. Hı-hı. Köydeki gibi konuşabilirim İstanbul içinde.
0: Peki bu yüzden böyle bir dışlandınız mı?
1: Şöyle akademik seminerlerde işte seminer verdiğim zamanlarda kitabın diliyle konuşmayı biliyorum. Kitabın diliyle okuduğum gibi konuşabiliyorum. Ancak diğer tarafta vatandaşla konuşurken evet yerine he kelimesini kullandım. He öyle oldu falan.
0: ne
1: bana ne demiyorum da bana ne diyorum. Bana ne? Bana ne kelimesi. İnsanların ağzında ve bir anda insanlar da yayılıyor bu. Güzel aslında kendi aranda eğleniyor insanlar. Benim bu şivemle.
0: Aslında şöyle bir şey de var. Peki siz halk da aslında sizi bir sanatçının tanınması kadar da muazzam bir şey olmaz yani. Sonuçta bir sanatı ve sanatçıyı tanımak mesela işte resimle ilgili o çok nirengi noktaları da aslında halkın anladığını düşünmek. Mesela çok güzel bir şey bu sizin açınızdan da. Şimdi korkularınız var mı?
1: Korkularım işte yaşımız artık geçti ya bu yaşta insanlar kalp krizi geçirmekten, ölümden falan korkarlar. Hı hı. Ben şunu hazırladım hep kendime. İşte kendimin 5 hayatı var. Çocukluk hayatım var, gençliğim var, o var, o var, o var. Şimdiki hayatımda hazırlık aşamasında olduğumu düşünüyorum. Kendimi hazırlıyorum. İşte insanlığa bırakacağım ne varsa bilgi anlamında, eğitim anlamında, kültür anlamında. İnsanlığa bıraktıklarım mesela tabloların ömrü 1000 yıl olduğunu biliyorum. 1000 yıl duracak. Şu an depomda 600 tane tablom var. Hiçbirini satmıyorum.
0: Niye?
1: Hiç kimseye vermiyorum. Çünkü para ihtiyacım yok. Para ihtiyacım yok derken şöyle yani dünyalıkla alakalı yaklaşık 7-8 sene önceden beri hiçbir ihtiyacım kalmadı. Çocuklarımı eğittim, okuttum. Efendim benim işte barınağım var, aracım var, o var, bu var. Yani asgari de olsa ben bana yetiyorum ve para peşinde olmadığım için düşünsenize tablo satacağım. Götürüp bankaya koyacağım. Ben bankanın elemanı mıyım? Tablom orada dursun. Onu tabloyu ben satın alırdım yani. Öyle değerlidir benim tablolarım. Yani kolay kolay satmıyorum. Büyük paralar da bile teklif ediyorlar. Bazen para cazip gelse bile alıp satmıyorum. Yani çok nadiren devlet büyüklerinin tablo isterlerse hani artık diyorum ki tamam yapayım falan. Yapıp veriyorum böyle. Yani benim korkularım yok. Korkularım yok. Hazırım yani. Her şeye hazırım. Korkmak beni zayıf düşürür. Tutkularım var. Zaafla tutkuyu karıştırmıyorum. Korku bir zaaftır. Zayıflıktır. Ben tutkularımın peşinde koştuğum için, tutkuyla zaafı ayırdığım için korkuyu yenmeyi bildim. Bu da bir derstir aslında. İsteyene bu dersi veriyoruz. Ben resim dersi anlatırken birçok şey anlatıyorum. O yüzden insanlar gelip o dersi dinlesem de olur diye resim haricinde bu dersleri dinlemeye geliyor. İşte anatomi anlatırken evreni anlatıyorum. Evreni anlatırken hücreyi anlatıyorum. Hücreyi anlatırken insanı anlatıyorum. İnsan hikayesini anlatıyorum. İnsanın 3 tane hikayesi var. İkisi birbirine benziyor. Biri ikinciye benziyor. İkinci birinciye benziyor. Basitçe bir hikayemiz var. Hücrenin hayatı kadar basit bir hayatımız var. Ne yesek, nasıl bir enerji alsak, nasıl mutlu olsak bu kadar. Diğerleri teferruat.
0: Peki kolay unuttuğumuz şeylerin resmini çizseydiniz ilk neyi çizerdiniz?
1: Zaten biz resmi unutmamak için çizeriz. Tarihi bir yere aktarmak resimle mümkün oldu.
0: İşte mesela şu ana bakalım. Yani kolay unuttuğumuz şeylerin resmi düşünürsek ilk neyi çizerdik? Unutmak.
1: Çiziyorum, saklıyorum. Benden sonraki nesiller bunu unutmasın diye saklıyorum. Ortaya çıkarmıyorum. Ben bir şey gösterirsem bana da bir şey gösterirler diye korktuğum için o yüzden saklamayı tercih ediyorum. Benden sonra açıp bakabilirler.
0: Peki paranın resmini dünyada mesela tek siz varsınız.
1: Ben bu işe öyle başlamıştım.
0: Çok özür dilerim hocam.
1: Para resmi yapmıştım.
0: Şöyle. Mesela gerçekten bunu bilmiyordum.
1: Evet.
0: Mesela dünyada işte para diye şey, Lidyalılara kadar gidelim, tamam mı? Evet. Hiç öyle bir şey yok. Yani bu takas usulünden artık gerçekten görünebilir. Daha somut, daha konkret bir şey var. Onun resmini sizden istediler. Yani sizin çizmenizi istediler. Ne çizerdiniz? Parayı
1: resmi.
0: Bizim algıladığımız dışında.
1: Paranın resmini çizim, resim çizerdim. Resimle alışveriş yapmak isterdim. Mesela bir şey resmi. Mesela zaten Çin sanatı, Çin yazı sanatı resimdir. İşte ev yaparsın, işte ev diye okunur. Kılıç yaparsın, kılıç diye okunur. İşte 800 sesli, 900 sesli harf vardır Çin. Çince'yi bir hani en azından görsel olarak bilirsiniz. Resimle anlatmaktır aslında. Resimle geçmiş zamanın bütün bilgilerini resimle aktarıldı. Matematik dahil. İşte her şeyin resmi yapıldı. Ben geçmişin resmini insanlarla bugüne gelmesini bazen istiyorum bazen istemiyorum. Büyük insanların resmi bugün olması bazen iyi bazen kötü. Biz çünkü resme bakaraktan onun kim olduğunu biliyoruz. Karakterini biliyoruz. Karakter okuyabiliyorum resimden. Sıfat değerlerini çıkartabiliyorum.
0: Mesela normalde bu resim derken çizilmiş olan resimden
1: yok,
0: mi?
1: Ben bir insanın yüzüne bakaraktan alından hangi inanca mensup olduğunu, bu benim bu benim fal filan değil. Bu benim gerçek bilgimdir. Yani benim özelliğimdir bu aynı
0: ama
1: zamanda.
0: Ama ilmi sima denilen bir
1: yok,
0: sima
1: değil. Resim bilgisidir. Alından hangi inanca mensup olduğu. Yani ben her gün işte pazuk şey yapmak için fitness yapıyorum. Bura şişiyor ya. İşte inancımla ilgili alnımda bir değişim oluyor. İnancımla ilgili, korkaklıkla ilgili kaşlarımda bir değişiklik oluyor. Ben bunları yazıp ve çizdiğim için adını koyabiliyorum. Gözlerimizde hırslarımız ve isteklerimizle, burnumuzda hangi gruba mensup olduğumuzla ilgili, ağzımızın kenarlarından yalancı hırsız olduğumuzla ilgili, öldürmekle ilgili yüzümüzde veriler var. Bu veriler gerçektir. Bu verilerle insanlar yüzüne bakıp onun kim olduğunu görebiliyoruz. Siz de görüyorsunuz ama adını koyamıyorsunuz. Bunun adını ben koyabiliyorum.
0: Tek evet. Misiniz Türkiye'de bu anlamda?
1: Türkiye'de tek değilim. Benimle okuyanlarda, bu işi yapanlarda sıkıntılar oldu. Ben bu işi zaman zaman yaptım. Resmi kaynakla soru sordu. Ben resmi kaynakla resmi cevaplar verdim bununla ilgili. Sorulursa cevap veriyorum. Sorulmazsa cevap vermiyorum bu konuya ilgili.
0: Peki Orhan Albaş kendi yüzüne baktığında ne görüyor?
1: Ben işte yüzüme baktığımda onu görüyorum. Ben değilim. Ben senim. Sen bensin. Herkes birbirini tek bir kişi. Bir kişiyi görüyorum. Balıkların yüzünde de diğer insanların yüzünü görüyorum. Kızgınlık ifadesi aynı, utanma ifadesi aynı, mahcup olma ifadesi kedi köpekte de aynı. Bu evrende bir tane yüz var. Sureti haktan bir yüzdür. Siretin sireti vardır, sureti vardır. Onun yüzüdür. Diğeri onun vücududur. Diğeri de onun bilincidir. Hepimiz bir şeyiz, bir şey neyse biz oyuz. Biz ondanız, o da bizdendir. Bu benim keşfimdir.
0: Evet. Çok iyi. Peki... kitleleri etkilemek gibi bir derdiniz var mı hocam? Öyle bir dünya kendinize öyle bir misyon yüklüyor musunuz?
1: Ben birkaç kere meşhur olmuştum. Çok ünlü olmuştum. Yoldan geçemeyecek kadar ünlü olmuştum.
0: Nerede? Ne zaman?
1: Söylemeyeyim. Eski reklam filmlerde falan oynadım. Sonra bu bir şey, kötü bir şeydi. İnsanların gelip bana temas etmesi. Hani bir şahlabanla görüşüyormuş gibi bir yerine. Şu anki durumum insanlar beni dahi falan zannediyorlar. Oysa ki ben bir tık daha, hani normal insan bir tık daha şey olduğuma inanıyorum. Hani fazla abartacak bir şeyim yok. Dahi falan değilim.
0: Yok hocam, estağfurullah.
1: Ondan sonra. Ama böyle inandıkları için.
0: Yani üst düzey
1: bir... Ben insanlara bir şey anlatma hakkı doğması benim için çok güzel bir şey. Ben çok bilgi, hani o bilgiyi insanlara aktarmayı, insanlara bir şey anlatmayı çok seviyorum.
0: Harikasınız.
1: Mesela bir diğer televizyon kanalında beni aradılar, dedi ki hocam çok başarılı, çok güzel bir şey anlattım. Müfredatla müktesebana anlatmıştım. Dedim ki benim için hiçbir değeri yok. Ben insanlara bir şey anlatmanın peşindeyim. Önemli olan insanların onu anlaması. Ve yoldan geçen insanlar ben anladım diye çok insan çıkması. Benim insan olarak görevimi yapmanın sevinci vardır. Yoksa insanların beni, işte biri bana diyor ki, aa ben sizi çok seviyorum falan dediğime utanıyorum. ben seni tanıyorum diyor, ben sizi tanıyorum, Sivaslısınız değil mi diyorum, işte Ankara. Yani beni mahcup eden bir şeydir insanların bana bu kadar teveccüh göstermesi.
0: Yani bu şey mi? Yani kendi hem insan hem insandır hem de biraz da nefistir ya. Bu anlamda egonuza hükmedememekten mi korkuyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim. Ben ucuz bir arabaya bindiğimde ben oluyorum. Pahalı bir arabaya bindiğimde ben nedense hiç ben olamıyorum. Her güç zalimdir. Allah değilse. Bak her güç zalimdir. Güç. Ben biraz güçlendiğim zaman bana bir şey oluyor. Ben fark ediyorum. Ben görüyorum onu. Ben gören insanım. İşte lüks bir arabaya bindim. Valeye anahtar attım. Sonra ben yakalayacaktım onu daha önce. Delikanlı bir adam anahtar atıyormuş. Şey biliyor musun? Adamlar at abi anahtar dediği halde bakın. Ben o değilim. Ben benim. Abi abla diye konuştuğum zaman ben olduğuma inanıyorum. İnsanları küçümsemeyi hiç sevmiyorum. Çünkü insanın kendi seviyemle görmeyi çok seviyorum. Kim olursa olsun. O benim. Ben de oyum. Kim olursa olsun.
0: Aslında burada en büyük gücün Allah olduğu.
1: Evet.
0: Onun dışındaki evet. Bir dünyamızda.
1: Herkes aciz. Aciz. Söylüyorsunuz. Fakir. Herkes fakirdir bakın.
0: Peki neden herkes zengin olmak istiyor? Yani mesela şöyle bir şey. Şöyle söyleyeyim. Oradan bir bağlantı kurarsam. Mesela çok büyük tablolar yapıyorsunuz. Değil evet. Mi? Mesela mutlaka ki sizin kendinize ait bu anlamda işte o gelirde olan değil mi? Birçok müşteriniz de vardır. Tabiri caizse bunu yanlış anlamayın. Siz bir hani bir tezgahınız olduğundan söylemiyorum.
1: Evet.
0: Neticede bunu yapıyorsunuz siz bu sanatı da. Burada şu soru geliyor. Yani sanki bu büyük tablolar, işte o çok sükseli tablolar sanki bir zenginlik ya da bir lüks işaret olarak algılanıyor ya. Bu anlamda da Anadolu'nun bir köyünde bir teyzemize, çok sevdiğimiz bir amcamıza mesela mutlaka onu da yapıyorsunuzdur. Onun da sizde çünkü öyle bir şey alıyorum şu anda. Onun da işte odasına, evine böyle tablolarınızı hediye ediyorsunuz diyeceğim ama galiba siz hediye etmiyorsunuz.
1: Ben hiç kimseye hediye etmedim. Bir cumhurbaşkanımıza vermiştim. Başka kimseye vermedim.
0: Öyle mi?
1: Hiç kimseye tablo vermedim. Yani sadece
0: onu konuşacağız. Evet. Şimdi şuraya geleceğim. Lüks ve bu şaşa takıntısını Orhan Albaş nasıl yorumlar yani? Neden herkes bir anda sanki son zamanlarda daha da fazla arttım. Mutlaka çok da konuşuldu. Evet güzel yorumlar da geliyor size şu anda. Bu anlamda da gerçekten bu kadar riya tabirciliğine, bu kadar gösteriş meraklılığına ne söylersiniz?
1: Burada ben şimdi kökenim İmam Hatip olduğu için o da bir resim bilgimi de ona bina ettim. Bakara suresi resim ve heykel bilgisi gibidir. İşte bir çamur vardı. Çamurdan halk edilen bir insan vardı. Var edilen bir insan vardı. İşte o dedi ki ne biliyor o heykel, o çamur ne biliyor denildiğinde çamur sizin bilmediğinizi bilir. Ne bilir? Eşyayı bilir. Eşyanın işte dünya ayet ne varsa. Ama yaratıcı dedi ki bunun kalbine çıkarttığı zaman benim adımı söyleyecek. İnsanın kalbi ne kadar doluysa, mal mülk ne kadar varsa benim adımı söyleyemeyecek. Mesela şu odayı boşaltın, esra deyin. Bütün duvarların esra dediğini duyarsınız. Bakın eşyalar hem görüntü çeker hem sesi çeker. Ve biz birbirimizi duyamayız. Yaratıcıyla bizim aramızdaki bağ boşluktur. Siz o boşluğu doldurursanız siz doldurmaya çalışırsınız. Sürekli doldurmaya çalışırsınız ve rahatsız olursunuz. Çok mal, çok kibir getirir. Kibir kendini bir yere koymaktır. Yani kendini büyütmektir. Kendini büyütenler hani o aciz ve fakir o fakir zaruret içinde insan hayvanların en zayıfıdır. Bir karıncayla kendini ölçsen karınca senden 20 kat güçlü. Bit var ya saçımızda bitler var ya. Benim saçımda yok da küçükken vardı. Bit kendinden 200 kat fazla zıplıyor. Eğer ben bit kadar güçlü olsaydım Ankara'ya 3 adımda varıyordum. Öyle bir hesap yaptım.
0: Tabii, öyle mi?
1: Tabii bit kadar güçlü olsaydım kendini 200 çarpı 2 ile çarptığın zaman işte 5-6 kilometre, 500 kilometreyi ben en fazla 10 dakika için alacaktım bakın. Yani en acizdir bu yaratıkların içinde en aciz olan insandır. İnsan neyle kendini büyütsün? İşte var ediyor, sana karşı var ediyor. İşte benim daha çok malım var. Ben sana karşı hani kötü komşu mal sahibi yapıyor. Ben sana karşı mal sahibi oluyorum. Sana karşı mülk sahibi oluyorum. Bunlar hepsi yüklerdir, yüktür bunların hepsi. Bizim rızkımız bugün yediklerimizdir. Bugün gördüklerimizdir, bugün eğlendiklerimizdir. Yarını Allah kerim. Yarını düşünmeyin, bugün.

0: ağzımıza. Bugün hayal kurduk mu ne yiyeceğimizle ilgili, nasıl mutlu olacağımızla ilgili hayal kurduk mu ve nasıl bir tat alacağımızla ilgili hayal kurduk mu? Bunu yapmamışsak, yaptıysan bulamamışsan yine zararda değilsin. Ama yapmadıysan varsa da yine zarardasın. Çünkü sen sadece var ettin, oraya bir şey koydun, yığdın. Hani böyle küçük kuçular vardır, götürüp götürüp gömerler. Bunun bir anlamı yoktur. Bir yere bir şey gömmenin bir anlamı yoktur. Birine bir şey verdiğin zaman değerlidir. Birini memnun ettiğin zaman değerlidir. İnsanlara eğitim verdiğin zaman, insanlara bir şey öğrettiğin zaman değerlisin. Şey zaman da değerli değilsin yani. Ben sana karşı, bende bu var. Bu bende var, sende yok. Çok seviniyorum. İşte deprem oluyor, sen ölüyorsun, ben ölmüyorum. Çok seviniyorum, rahatlıyorum, üzülmüş gibi yapıyorum.
1: Allah muhafaza.
0: Bakın, o yüzden gerçeği gördüğüm için görüyorum bunları. Yani insan insanın mutluluğuyla mutlu olurken, insan insanın mutsuzluğuyla mutlu oluyorsa, ne var oluyor? Ettikleriyle, bu zaman kötü bir zaman oluyor o zaman işte.
1: İnsan kötü oluyor o zaman.
0: Evet, kötü bir zamana düşüyorsun.
1: Kötü insan kimdir peki?
0: Kötü insanın, artık anayasaya girdi bu kötü insanın kim olduğu. Yalan söyleyen, hırsızlık yapan, iftira atan, zulmeden.
1: Hayır mesela şöyle, tamam onlar.
0: Bunlar
1: tamam,
0: bizim bilin, kötü diyor. Bunları yapmayan insanlar iyi insanlardır. Ben zulmetmiyorum ya, ben iyi bir insanım. Ben yoldaki taşları topluyorum. Yolları kapatmıyorum. İnsanlar az sonra geçsin diye yolda biraz daha beklemiyorum. Yani ışığa doğru yürüyorum. Karanlık yolu seçmiyorum. Bu bir tercihtir. Kötü olmak ve iyi olmak bir tercihtir. Kötünün yaptığı kötü şeyler de iyidir. Bir kaza yaptı orada. Orada kaza oluyormuş. Bir trafik ışığı koyarız oraya. Ben bazen kötü insanın iyi iş yaptığı zaman bile korkuyorum. Bir çocuk severken korkuyorum. Acaba bir şey mi olacak diye. Çünkü kötünün İyi yaptığı şey de kötüye doğru gidiyor. Tabii o yüzden insanlar başta seçiyorlar. Ben kötü müyüm, iyi miyim diye seçiyorlar ve karar veriyorlar. Kötü insanlar ve iyi insanlar vardır bu dünyada. İyi insanlar şartlar gereği kötü de olabilirler. Onda da bir rahmet vardır.
1: Evet. Doğru. Peki, şimdi Orhan Hocam, şöyle bir tane resim satmışsınız galiba siz.
0: Evet.
1: Burnu yokmuş resmin.
0: Resmi şöyle anlatayım ben size. Ben inançlı bir insan olarak hiç kimsenin aşağı olmadığımı hep farkındaydım. Ben resim yaptım. En iyi ressam bendim. Hep bendim yani. Ben kelimesini kullanmam şöyle. Hani ressam benliğine kullanayım. Diyorum ki benden daha iyisi yoktu. Ben çok çalıştım, çok okudum, çok. Da Vinci işte yılda 2000 kare kalem çizmiş. Ben de gittim alışveriş merkezinde. Ayda bitirdim o 2000 dosyayı. 2000 kişinin kare kalemini yaptım. Bunu 4-5 sene sürdürdüm. Elim çok iyi olsun diye. Ben herkesten daha iyi oldum. Dedim ki benim yaptığım resimden daha iyi bir resim yok. Onu sergiledim. 100 bin avroya sattım o resmi. Ve o gün başkent ödülü aldı o resim. Çok değerli bir resim. İşte Hanife diye bir kadının resmi. Ve o günkü şartlarda şimdiki öğrencim bile ondan daha iyi resim yapıyor. O resimden daha iyi. Ben mesela şu an 3 günlük ders veriyorum ya. O verdiğim öğrenci ondan daha iyi resim yapabilir. Bak. Öyle bir resmi 100 bin avroya sattım o günün parasıyla ve ödül aldım o resimden.
1: Harika.
0: Bakın resim eksikti ama ben onu var ediyorum, tamamlıyorum. O resim dünyanın en iyi resmiydi diyorum. Bakın şu an insanlar yaptıkları işi kötü görmekle bitmiyor ve kendilerine de kusur arıyorlar. İşte benim burnum eğri, benim burnum, yüzüm, gözüm iyi değil falan filan diye sürekli kendilerine bir kusur arıyorlar. Oysa ki insan yaratılış itibariyle çok mükemmeldir ve çok yeteneklidir. Biz ressam doğuyoruz, müzisyen doğuyoruz. Biz çok yetenekli doğuyoruz. Biz çok yetenekliyiz. Ama diyoruz ki yok değilim diyor. Zorluyorum yok değilim diyor. Ben diyor zekam yok diyor. Var diyorum yok diyor. Yani bırakmış artık böyle. Ben belki de en zekası bendim. Ben var diye var ettim yani.
1: Eyvallah. Bir de çok hoşuma gitti. Diyorsunuz ki siz aslında bir ders almışsınız hocam. Kung fu dersi mi aldınız?
0: Evet. Bizim bir hocamız var Trabzonlu. 5-6 yıl ondan kung fu dersi aldım. Onun
1: neden
0: öğrencisi de kung fu dersi aldım.
1: Neden kung fu dersi alır? Daha kuvvetli
0: şöyle,
1: fırça atmak
0: için. Şöyle. Dövülmemek en büyük şiarımdı benim. Dövülmemek.
1: Dövülmemek?
0: Dövülmemek.
1: Çocukken mi hocam?
0: Yok. Şu an bile yani.
1: Niye?
0: Şu an bile.
1: Yani öyle bir tehlike, estağfurullah. Çünkü ressam, dövülmesin de. Yani neden öyle bir
0: ressam
1: şey?
0: Ressam ve heykeltıraş olunca insana şöyle bir yargı var. Bu adam heykel yapıyor ya. Heykel yapıyor bu adam. Resim yapıyor bu adam.

0: Oysa onun altında çok büyük bir tıp ilmi vardır bakın. Anatomi ilmi vardır.
1: Hmm.
0: Bak çok değerli bir bilgi vardır. Bilmez onu. Bak onu bu kanalda söylememde çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani araştırsınlar, bir heykelin ve bir resmin altına büyük bir anatomi bilgisi yatar. Bunun içinde tıp var. Da Vinci insanlığın ilklerindendir. Tıbbın altında Da Vinci'nin çizimleri vardır. Kadavra çizimleri vardır. Da Vinci'nin altında efendim savaş aletleri çizimi vardır. Da Vinci'nin çizimlerinde.
1: Hmm.
0: Hepsinin altında resim sanatı vardır. Bakın bunu yaparlarsa, ülke buna önem verirse ülke gelişme sağlar. Bakın bugün Fransa'nın gelirlerinin %90'ı Mona Lisa'dandır. Bakın sanat eğitim, sanat ortaya koyduğu verilerdendir. Hmm. Bizde yok mu? Bizde daha iyileri var. Ama biz bunları sanata yani resim ve heykele biz fazla güzel bakmıyoruz yani. İçeriğine bakmıyoruz aslında. İçeriğine baksak aslında Müslüman'ın kaybolmuş bir malıdır aslında. Yitirdiğimiz bir malımızdır. O bizim bize ait bir şeydir. Dediğim gibi Bakara suresi resim ve heykel dersi gibidir. Yaratıcının bir ismi teyzin eden müheyzindir. Yani yontandır. Onu şekillendirip ortaya koyandır yani. İnsanı güzelleştirendir, boyayandır. Sıbkatullah işte boyayan Allah. Yaratıcı böyle. Böyle bir inanç bilgisi ortaya atıyor.
1: Aslında yok. Buradan da değil mi? Yine o ilahi gidişin kendi yolunda görüyoruz yani. Sizde evet. Ben bunu çok görüyorum.
0: Bunun altında bu veri vardır. Bu işte müfredat bilgisinin altındaki bütün veriler kadim bilgiye dayanır. Kadim bilgi her şeyi hani insanlığı baştan beri var eden bilgidir. Kadim bilginin içine girdiğiniz zaman aslında bir noktadır. Deliller onu çoğaltmıştır o bilgiyi. Ben de şu an teferruat konuşuyorum. Aslında orada bir serçe kuşuna bakaraktan bütün teknolojiye sahip olabilirsiniz. Bir Yusufçuk böceğine bakaraktan bütün bilim ve ilime sahip olabilirsiniz. Yani teknoloji neyse aslında hangi teknolojinin peşine koşuyorsan evreni bu etrafı gözlemleyerekten orada hepsini bulabilirsin. Keşfedebilirsin.
1: Peki yapay zeka sizin kadar güzel çizebilir mi?
0: Yapay zekaya karşı değilim. Çünkü bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi biz matbaaya da biraz mesafeli davranmıştık. Bilgisayara da, televizyona da. Ben köyden geldiğim için biz köyümüzde birbirimize bağıraktan hitap ederdik. Mehmet, Ahmet diye de böyle bir ses çıkartırdık.
1: Niye? Nasıl?
0: Biz televizyon sayesinde konuşmayı öğrendik. İnternet sayesinde bilgiye ulaşıyoruz. Yapay zeka sayesinde zamanı 50 yıllık içerisinde 2 milyonluk yıllık 2 milyon babamdan önce 2 milyonluk zaman aynı şekilde gidiyordu. Biz bu 50 yıl içerisinde 2 milyon yıl ileri attık. Bakın. Yapay zeka sayesinde 7 yıl içerisinde para dahi geçmeyecek. Bak 7 yıl içerisinde inovasyon ve teknoloji tamamlandığı için herkes her şeyi üretebilecek ve her şeyi fazla var edebilecek. Yapay zeka çok lazım bir şey. Okullarda bunu ders olarak okutulmasını çok istiyorum. Veya birçok bilgiyi, teferruat bilgisini ortadan kaldırıp sadece yapay zeka ile okulların eğitim vermesini çok istiyorum. Ben kullanıyorum. Kullandırıyorum öğrencilerime.
1: Tavsiye ediyorsun.
0: Evet. Yani benim yaptığım resimler zaten yapay zekadan, şuradan buradan, işte kendi zihnimi biraz daha ona ekleyerekten, fazla yormadan kafamı, daha ortaya istediğim bir bilgiyi, iklimini oluşturuyorum orada. Tabii ki ben karar verdim. Ben oluşturacağım. İnsanım ben.
1: Anladım.
0: Yapay zeka benden daha iyi demem. Ama bizi daha iyi yapabilecek. Yani iyinin düşmanı daha da iyidir. Biz düşmanlık etmeyelim iyinin daha iyisine. 1950'de insan ömrü 52-53 iken bugün insan ömrü Dünya Sağlık Örgütü'nün en son ki 70 yaşında yaşlılığa giriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bak bu neden oldu? Bu bilgi sayesinde ne yediğimizi biliyoruz, ne içtiğimizi biliyoruz, nasıl yaşayacağımızı.
1: Şu anda
0: her şey daha iyi bakın. Daha iyideyiz bakın. Daha iyideyiz. Hmm. Eskiden bizim baş ağrına ayran içiyorduk. Ölüyordu adam. Adamın tansiyonu çıkmış.
1: Bir dakika.
0: Eskiden tansiyondan baş ağrıyor adam. Biz buna ayran içiyorduk. Tuzlu ayran. İyileşsin diye. Ölüyordu adam.
1: Ama tuzlu ayran niye biliyorsunuz? Normalde limon.
0: Tansiyon olduğunu bilmiyorum. Tansiyon ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi adam MR var. Tansiyon aleti evet. Var. Teknoloji arttı. Anladınız mı? Böyle. O yüzden iyiye doğru koşalım.
1: Peki siz memleketten ne zaman geldiniz hocam?
0: 30 yıl oldu.
1: Hayır şöyle. 30 yıl oldu ama kaç yaşında şehre yani bu İstanbul'da?
0: O özlediğim yerde o 14 yıl yaşadığımız özde kimse olmadıydı. 14 yaş yaşamam gözlememi sağladı.

0: gözlemlememek. Yani hayatına kadar gözlemlersen...
1: Şimdi onu çok merak ediyorum. Yani. Oradaki çocukluk gözlemleriniz falan.
0: Mesela. Hepsinin kökeninde o vardır.
1: Var.
0: İnsan eğitirsen başka bir insan, hani başka bir, mesela bizim güzel sanatlarda yılda 3000 mezun veriyor. Herkes Atatürk'ün burasına ışık koyuyor. Herkes ama fotokopi çekiyor sanki. Bakın. Ama düşünsenize, ben okula gitmesem ressam olsaydım bana Atatürk yap dediler. Bana yap dedi. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir bana dedi ki bir Atatürk yap dedi. Yaptım, içine 10 tane sıfat değeri yüksek adam koydum. O kadar güzel oldu ki resim, götürüp Fatih Belediyesi'ne teslim etmedim. Ben de dursun diye.
1: Çünkü şu an içine 10,
0: ben de duruyor şu an. Kendisine selam olsun.
1: Buradan evet.
0: Vermedim yani. Bilgi. Yani bu bir şeydir. Güzel bir bilgidir yani.
1: Şimdi mesela orada siz görüyorsunuz ya hani, hani değişiyor ya her şey mesela. Değişti mi sizce? Mesela ben biliyorum ki yani siz öyle bir muhabbet değil mi? Öyle hissediyorum, bilmiyorum, şu anda tamamıyla atıyorum.
0: Neyi değişti mi?
1: Şu, şu resim.
0: Evet.
1: De ki evet, bu hangi yıldı?
0: Başbakanlık zamanındaydı. 15 yıl falan olmuştur.
1: Mesela iletişiminiz sizin öyle bir iletişim ki ben öyle görüyorum yani. Sizin kendinize, şahsınıza, müşahhas iletişiminizden bahsediyorum. Hiç değişmiyor mesela. Siz bu iletişimde hala aynı mı iletişiminiz? Bu yani, tarzda mı mesela?
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na sorarsanız... Evet. Ben onun en büyük özelliği kalbiyle konuşan bir adam. Kalbiyle konuşuyor. Akıldan ziyade kalbiyle. Kalbiyle konuşan bir adam. İşte kalbiyle bakıyor her şeye. Hani şeyle bakmıyor. Hani akılcı, akıl. Mesela Merkel'e bir çocuk geldi. Dedi ki ağladı, annem babam işte beni alın dedi. Merkel olmazdı, aklıyla hareket etti. Cumhurbaşkanımız kalbiyle çocuğu kırmadı. Onun ailesini Türkiye'ye aldı mesela.
1: Öyle mi?
0: Bakın. Bunun sayısı yok yani. Belki de o Suriyeliler orada öleceklerdi. Bakın. Hiç kimse acımayacaktı onlara. Orada kaç milyon insanın hayatı kurtuldu diye söyleyebilirim. Bunun kalbi yüzünden. Kalbinden dolayı. Bunun derken Sayın Cumhurbaşkanımızın kalbinden dolayı. Böyle kalp insanıdır, gönül insanıdır. Böyle yani.
1: Hani bu anlamda da aslında şeyde görüyoruz yani. Aslında hiç değişmedi şimdi gördüğünüzden.
0: Şimdi devlet yönetmek kahvedeki insanın oturduğu, işte yoldaki adamın dediği değil. Ben mesela birçok insan ailesini yönetemiyor, parasını yönetemiyor, çocuğunu yönetemiyor. 10 kişi yönetemiyor, işçisini yönetemiyor. Yani şöyle düşünün. Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetiyor, tamam mı? Herkese... Yani toplumun yarısı diyor ki çok seviyorum seni diyor. Mesela yolda taksiciye biniyorum. Vazgeçilmez bir sevgisi var. Ölürüm kalırım diye bir sevgisi var böyle. Bunu mümkün, ne mümkün kıldı bunu? Bunun gönlü, kalbiyle bunu kazandığına inanıyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bizim Türk halkını kimse küçümsemesin. Bizim Türk halkının bir sağduyusu var. Sağduyusu. Doğruyu her zaman kabul ediyor. Şöyle kabul ediyor. Ya hizmetlere bak diyor. Hizmet yapılıyor diyor. Tamam bak böyle otolya yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Bu yapmanın hiç sonu yok. Tamam böyle. Bana bile fazla geldi bu yapılanlar. Bak. Gerçekten bu. Bana fazla diyorum. Mesela Türkiye'de hukuk fazla olduğuna inanıyorum. Ya yani fazla bir hukuk var. Fazla bir işte.
1: Fazla hukuk.
0: Hukuk da fazla. Ha, hukuk. Anayasa da fazla. Her şey fazla Türkiye'de. Yani araba da fazla, yol da fazla. Bana göre fazla ama fazla fazla her şey var bu ülkede. Yani
1: bu iyi bir şey mi?
0: Nasıl?
1: İyi bir şey mi?
0: Yani fazlası böyle hani bizde şey var.
1: Şunu söylediniz ya çok güzel program başı. Hemen size atfen yapacağım. İşte bu hizmetleri görmemek aslında bir körlük olur diyoruz değil mi? Bunları görmemek. Ama şimdi buradan konudan bu çıktığımızda, şuna geldiğimizde dediniz ya. Kalbin çok dolu olursa, değil mi?
0: Evet.
1: Aslı göremezsin.
0: Dünyayla doldurursan kalbini...
1: Dünyayla doldurursa gerçekte göremezsin.
0: Konuşamazsın. Kendi kendine konuşamazsın. Arabanla konuşursun, evinle konuşursun, malınla konuşursun. Ama kalbini boşalttığın zaman kendinle konuş. O yani benimle konuşursun, tamam mı? Dersin ki ben bir şey istiyorum dersin. Onu ben duyarım. Sana bir şey söylerim, sen duyarsın onu bak. Yani onun için... Her şey bir şeydir. Neyse, var olan neyse, o hepimiz onun parçasıyız. Biz ondanız yani. Ondan geldik, ona döneceğiz. Onun parçasıyız yani. Onun için kalp olayına çok dikkat etmek lazım. Kalbimizi ıvır zıvırla doldurduğumuz zaman biz doğruyu karar veremeyiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na ben baktığımda kalbinin hala bomboş olduğunu görüyorum. Yani kalbinin bir irtibatı olduğunu görüyorum. Yine kalbiyle konuşuyor. Yani tespitim bu benim, tespitlerim.
1: Tespit sizin anlaması. Cumhurbaşkanımıza hediye ettiğiniz resmen...
0: Bir tablo size hediye etmiştim. Tablo. Böyle inandığı bir şey anlatıyor diye bir tablo var. Elinde parmağı vardı. Parmağını göster. İnandığı bir şey anlatıyor. Cumhurbaşkanı konuşurken kendi inandığı bir şey konuşuyor. Kendi inandığı bir şeyi konuşuyor. En çok sevdiğim insanlar tamam istişare edilsin falan ama birileri onu kullanmasın. Yani ben 3-4 kişi bir araya getirip de bir adamı yönlendiriyorsam o adamın bir özelliği yoktur. Yani kendi aklıyla demeyeyim de kendi kalbiyle çok güzel kararlar verdiğine inanıyorum.
1: Eyvallah. Peki kıymetli hocam, evet programımız yavaş yavaş bayağı bir hızlı geçti program.
0: Tabii.
1: Nasıl oldu? Çok enteresan. Değişik. Şimdi şöyle dedik ya, kitleleri etkilemek gibi bir derdimiz var mı dedik ya. Yani aslında bu da çok dünyevi bir dert. Çünkü bu da bazen bizi hani sizin söylediklerinizin tamamıyla tersinde ve karşısında kılabilir. Ne olabilir mesela? Kitleleri etkilemek için onların istediği cümleleri kurmak zorunda kalabiliriz.
0: O zaman şöyle bağlayayım.
1: Genel olarak söylüyorum. Yok, tamam. Benim şimdi sorum bu tamamıyla her şeyin dışında. İşte bu siyasetin dışında,
0: tabii.
1: Dünyanın dışında. Onun için, tamamıyla insani onun için ilişkilerden
0: bahsediyorum. Hakkan yan olmak, evet. Hak ve hakikat neyse bunu nereden bileceğiz ki? Sana göre hakikat var, bana göre hakikat var ama ancak... Hakikat geldiğinde herkes onun hakikat olduğunu bilir. Doğru bir tanedir. Herkes ona... Burada şey vardır, taraftar olmak. Taraftarlar hak ve hakikatin üstünü örterler. O yüzden taraftar olmadan hak ve hakikat neyse bunu söylersek eğer bu hak ve hakikatin ne olduğunu, o zaman Hak Teala'dan yana oluruz. Hak Teala'mız olur. Hakkımız olur.
1: Çok da fazla mesaj geliyordu size. Sevenleriniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Siz her ne kadar bundan bir mahcubiyet duysanız da seviliyor olmak da gerçekten değil mi? Mesela bir sanatçının seviliyor olması çok güzel bir şey. Şimdi bir de bu son zamanlarda çok fazla programlara katıldınız değil mi? Aslında biraz eğlence programları mıydı onlar? Çok da konuşulan programlar.
0: Şimdi ben
1: çok izlenen
0: dediğim
1: programlar.
0: Gibi abuk sabuk programlar da var. İyi de var, kötü de var. Deneyimlemek çok güzel bir şey.
1: Onu doğru fark görmek. Ettim. Ya o tarz ortamlara girmenizde tamamıyla sizin gözlemleme isteğinizi size orada var kıldığını düşünüyorum.
0: Evet, gözlemlemek. Mesela orada aciz bir kadının orada çıkartılıp konuşturulması falan. Ve onun kürsüde o kadının dertlerine bakıp acaba ne yaptığını görmek. Ve bütün insanları onun nezdinde bütün insanlar değerlendirmek mümkündür. Biz o olabiliriz. O kötü durumda, o cahil durumda, o bilgisiz, o kültürsüz durumda biz olabiliriz bakın. Ve ona ne yapalım? Bakın eğitim de bunun içindir zaten. Biz etrafımızdaki otları domatese çevirmek için domates tohumları saçmamız lazım etrafa. Ve kötü otları da kaldırmamız lazım.
1: Doğru.
0: O yüzden biz iklimi hep güzelleştirmek peşinde olmak için bazen o otlu tarlaya da gidip de otları da ayıklamamız lazım. Eğitimdir bu.
1: Yani diyorsunuz ki biz gözlemliyoruz.
0: Gözlemek
1: çok gibi. Ünlü olmak, böyle çok tanınmak gibi bir niyetim.
0: Öyle bir derdim yok. Çünkü bunun ismi eski dilde hubbu cahtır. Yani şöhretperestlik hastalığıdır. Dönüp işte insanlar beni konuşsun, insanlar benden bahsetsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben insanlarımı seviyorum. Kadın, erkek, çoluk, çocuk çok seviyorum. Benim insanlarıma imkanlar verilirse benim insanlarım dünyanın en değerli verileri ortaya koyacak. Bu yapay zekayla mümkün olacağı için 7-8 yıl içerisinde Türkiye başka bir ülke olacak. Başka bir dünya olacak. Dünya başka bir dünya olacak. İnsanların istekleri ve arzuları daha çabuk elde edilecek. Bakın bu iyi bir şey. Yani 3000 yıl yaşadım ben.
1: Amerika'da bir...
0: Ben 3000 yıl yaşadım. İnternet, televizyon ve bilgilere kolay ulaştığım için. Benim babam 50 yıl yaşadı sadece. Fatih Sultan Mehmet 50 yıl yaşadı bak. O kadar bir süreç vardı. Çünkü Biz artık dünyanın her yerinde elimiz var, gözümüz var, dilimiz var.

0: Biz şu an ben 3000 yıl yaşadığıma inanıyorum. Demek ki bu verileri daha da çok çabuk elde edersek inovasyon ve teknolojiyle biz 100 bin yıl yaşamamız mümkün olacak. Kısalık ve uzunluğun adını biz koyuyoruz.
1: Çok yaşamak

0: bilgiyi israf etmek, değerleri israf etmek, bunlar kötü yani. İsraf etmemek lazım. Doğru kullanmak lazım. Başka bir soru sorayım, ben başka bir cevap vereyim. Huyumdur yani.
1: Hayır, estağfurullah, dedim ki yani israf derken ne kazanç bu anlamda? Yani mesela zaman israfını nasıl açıklıyorsunuz? Ya da işte insan
0: evrenin
1: israfı.
0: 15 milyar ömrü var. 15 milyar yıl evrenin. Hücrenin de 6 yıl ömrü var. Ben 6 yıl diyorum. İsviçreli bilim adamları benim yüzüme açıklama yaptılar. 10 yıla çıkarttı onu. Yok dedi, yanlış biliyorum, 10 yıl dediler.
1: İsviçreliler buraya mı geldi hocam?
0: İsviçreliler her ay 3-5 gönderiyorlar okullardan. Ben hücrenin ömrünü 6 yıla anlatıyordum. Dediler ki yok yanlış biliyorsunuz. O 10 yıl dediler. 10 yıla çıkarttılar. Orada da bir açıklama yaptılar. Yani ne denir, makaleyle bir açıklama yaptılar. Ben de 10 yıl demeye başladım. Hücrenin ömrü 10 yıldır. Hücrenin 10 yılı benim 60 yıl ömrümden daha değerli. Ve diyor ki nöronlara, git bana melemen yap diyor. Bedavadan domates alıp yiyor nöronların senin gittiği markete gidiyorsun, sen alışveriş yapıyorsun, ev kirası ödüyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. O baba orada yatmış hücre, çok güzel bir hayat yaşıyor. O hani en yaşlı 6 yıl ya, 6 yılda muhteşem, senin benim hayatımın üstü 100 kat. Mesela salyangoz 300 yumurta yapıyor. İnsanoğlu şimdi evlenip bir çocuk yapmanın hesabını yapıyor bakın. 300 yıl yaşayan salyangoz mu, 300 yumurta yapan, efendim doğaya, evrene bu kadar katkıda bulunan salyangoz mu?
1: Salyangoz 300 yumurta.
0: 300 yumurta yapıyor. Aa. Samsi 3000 yumurta yapıyor. 3000 tane yavru yapıyor yılda. Bakın, insanoğlu hesap yapıyor. Diyor ki bir çocuk yapsam diyor, acaba ne olur falan filan. Ya boş ver, uğraşamam diyor. Çok uzun iş diyor. Yani insanoğlu aklıyla, fikriyle kaçar olduk. İyi olanlar kaçar oldu yani.
1: Tam işte bunu söylüyorum. O zaman sormuştum ya hocam, işte aile değerleri mesela. Çocuk meselesi de mesela. Bir tane BBC'de bir belgesel yayınlandı. İzlediniz mi bilmiyorum. Orada da mesela işte böyle çocukların doğum esnasında ya da işte anneye ne kadar zulmettikleri hususunda bir tane belgesel yayınlamışlar falan. Bizimkiler de izliyorlar falan. Yani bizim insanımız. Neden bu mesela çocuk muazzam bir şey yani. Anne olmak kısmını zaten hiç konuşmuyorum bile. Hep bir programda da söylemiştim. Benim için annelik mevzusu bambaşka. Allah'ıma çok şükür. Ama şu da var ki neden bu değerler hep böyle bir, mesela 300 yumurta yapıyor ya salyangoz, evet. Ya da işte hamsi ne kadar yapıyordu yumurtayı? 3 yapıyor. Mesela insanın da bir tane çocuk yapması için onun bir hesabı çok hesap fazla yap, hesap yapması. Neden?
0: Hesap yaptığı için
1: teslim
0: başını
1: olmuyoruz.
0: Belada kurtarmıyor. Çünkü başını belada kurtarmıyor. Yani insan şöyle yapması lazım. Yani 10 çocuk yapsın, 5 çocuk yapsın, 8 çocuk yapsın. 3 çocuk da kısıtlamasın bunu. Tamam mı bak? Şöyle yapsın bunu. Seviyorsa yapsın. Bakın, mutlu oluyorsa şey vardır. Yine kadim bilgide kötü çocuk, gayrimeşru çocuk var ya. Gayrimeşru çocuğu şöyle izah eder. Kadim bilgiden bahsediyorum. İki kötü insan bir araya gelmiştir. İki tane kavgayla, gürültüyle bir çocuk yetiştiriyor. Bu olmasın. Ama iki kişi birbirini istedi ya, çok sevgi istedi. Aşk ve sevgi var orada. Bunlar yapabiliyorlar, çocuk yapsınlar. Çünkü mutlu aileden mutlu çocuklar ve mutlu insanlar, iyi insanlar çıkar böyle. O yüzden insanları önce mutlu etmenin peşinde gitmek için, mutlu etmek için her insan evinde mutlaka sanatla uğraşması lazım. Babanın evde resimle uğraşması lazım. Göstermelik yap ya, göstermelik yap. Resim çiziyormuş yap. Müzik yapıyormuş yap. Şarkı söyle. Bir güzel bir şey söyle.
1: Yani her çizen, sanatla, her çizen sanatla ressam olabilme potansiyelini
0: tabii,
1: taşıyor
0: diyorsunuz. Tabii herkes. Bak, ben öğrenci alırken diyorum, orta zekanın altına değilse ben herkese 3 günde dünya ölçeli resim öğretirim bakın. Ya çünkü içinde var o. Var o, insan içinde var.
1: Yani hocam çizginin de o mühendisliği var mı? Yani bir matematik var orada galiba.
0: Matematiği biz uydurduk. Mühendisliği biz uydurduk. Biz uydurduk. Uygun hale getirdik. Biz uydurduk. Teferruatları ortadan kaldır. Sana desem ki hiç bilgin yok, bir inşaat yap, ev yap. Bize bir ev yap desem. Sen yaparsın bakır. Biz uydurduğumuz için başımız beladan kurtulmuyor. 100 katlı bina yaptık uydurduğumuz için. Bakın şu an insanlar üst üste oturuyor, alt alta oturuyor. Kimse kimseye selam vermiyor bak. Biz köyde babam yapmıştı evi. Babam yapmıştı. Annem de harç karmıştı. Ve biz orada çok mutluyduk. 5 kardeşim vardı. Biz oradan havuzdan su içiyorduk. Efendim oradan ot toplayıp yiyorduk. Güzeldik yani bak.
1: Mutluyduk.
0: Şimdi marketten alıyorsun bak. Her şeyi

0: marketten alıyoruz. Bakın. Şu an İstanbul'da elektrikler kesilse, su kesilse biz hepimiz aç kalırız, ölürüz yani. Bak. Neden bahçemiz yok bizim? Neden havuzumuz yok? Niye? Ben o 14 yıl içinde annem Pınar'dan su doldururdu çaydanlıkla. Çay demlerdi. Biz o çay 14 yıl Pınar'dan su içtim ben. Pınar diye bir şey duydun mu sen şimdi?
1: Duydum.
0: Pınar bizim oradaki kızın adı. Değil mi mesela Pınar? Pınar böyle bir çayın içinde bir su çıkar kendiliğinden. Doldurursun onu. Bakın Pınar öyle bir Pınar'dır bak. Hı hı. Şimdi insanlar aklıyla fikriyle hayatı zorlaştırdı. Matematik de zorlaştırdı. Matematiği de biz uydurduk. Bana sor 2 kere 2 diye kaç çeker diye. 7. 2'ye böl, birleştir, 2 parça oluyor işte. Böl, o senin adını koydun sen 4 diye. Ben 7 diyorum onu birleştirdiğin zaman parçanın 2 parça. İşte 7 2 parça değil mi? 2 parça. Topluyorum 2 parça. 7 oluyor tekrar. Sen dedin 7 diye. Bak. Veya öbürü dedi 4 diye. Bak. Biz uydurduk onu. Uygun hale getirdik. Zaman mevhunu biz uydurduk. Biz koyduk o zaman çizelgelerine. Keyfinle yaşa. Bugün saat kaç diye bak. Uykun gelirse git uyu. Bak. Canın istediği zaman yemek ye. Bak. Mesela 3 öğün yemek yiyeceğiz diye obez olduk. Bak. 3 öğün yemek yiyoruz. Sabah akşam öğlen.
1: Kek öğün mü yemek lazım?
0: Canın istediği zaman ye. Az
1: hiç,
0: ye.
1: Hiç yemeyebiliriz.
0: Yok. Canın istediği zaman ye ama az ye. Canın istediği zaman ye. Benim öyle bir derdim yok. Ben 30 yaşıma kadar bulduğum zaman yedim. Çok yedim. 30 yaşımda 60 kiloydum. Bak benim oğlum şu an 26 yaşında 70-80 kilo var herhalde. Tam bilmiyorum ama kilolu yani bak. Yani 3 öğün yemek yemek demiş ya. Bulduğun zaman ye. Kuşlar da öyle yapıyor. Başka mahlukat da öyle yapıyor. Bulduğun zaman ye. Yani 3 öğün yemek yemek nedir?
1: Bunu bir konuşalım hocam kendilerimizle.
0: Şimdi kurumlara gittiğim için bana 3 öğün yemek geliyor. Mecburen yiyorum israf olmasın diye. Ben bir an 60 kilodan 80 kilo oldum. Sonra kaçtım oradan. Şimdi yine bulduğum zaman yiyorum.
1: Çok iyi. Güzel bir şey.
0: Evet, bulduğum zaman yiyeceğim.
1: Onlar aslında bu, değil mi?
0: Yemek hesabı yapmayacağım. Bulduğun zaman yiyeceğim.
1: Yiyeceksin.
0: Evet.
1: Peki hocam, biz bunu şimdi içeride devam edelim ama biz buradan gidelim.
0: Tamam, çok gidelim. Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Kim vardı programımızda? Sizin çok sevdiğiniz, böyle herkesin çok merak ettiği ve herkesin ilk duyurduğumuzda çok sevindiği isim. Ünlü sanatçı, ressam Orhan Albaş. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Beni kırmadı geldi gerçekten. Güzel oldu. Değil mi? Konuşuruz şimdi içeride.
0: Evet, çok inşallah faydalı olmuşumdur.
1: Programımız bu arada banttı.
0: Gerçekten mi? Yalan
1: şaka yapıyorum. Şaka. Evet, biz gidiyoruz. Şimdi konuşacağız.
0: Gerçek bant mıydı?
1: Hayır, canlıydı. Canlı yayındaydık hocam. Şimdi onu yaptık. Bu espriyi de yaptım. Şimdi niye yaptım söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta. Geçersin. Rabbim nasip ederse. Burada olacağız. Orhan Bey'e de çok teşekkür ettik. Sizlere de çok teşekkür ettik. Çok güzel mesajlar yazmışsınız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Haydi bakalım. Hayırlı geceler. Eyvallah.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer'le nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu hafta yine an ve zamanda bilinmeyenleri tarihin perspektifinden ışık tutuyor olacağız. Bazı sabahlar bir ülkenin hafızasında silinmeyen izler bırakır. 12 Eylül'de Türkiye için böyle bir sabahtı. Radyolardan yükselen bildirilerle sadece ülkenin değil, milyonlarca insanın hayatı değişti. Bu hafta an ve zamanda 12 Eylül'e giden günleri ve sonrasında yaşananları konuşacağız. Gazetelerin manşetlerine, televizyon ekranlarına, o günleri yaşayan insanların hikayelerine bakacağız. Darbe dönemlerinde medyanın rolünü ve toplumu yaşadıklarını birlikte anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam tarihe şu soruyu soruyoruz. Bir toplumun yaşadıklarıyla o topluma anlatılanlar her zaman aynı mıdır? 12 Eylül'ü bu kez haberlerin ardında kalanlarla, söylenenler ve söylenmeyenlerle ele alacağız. O dönemi anlamak için bütün detaylarıyla, bütün ayrıntıları masaya yatıracağız. Çok önemli bir konuğum var. Hemen size takdim etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Çağlar hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şeref verdiniz.
1: Şeref
0: bugün 12
1: efendim.
0: Eylül ve yıl dönümünde biz bu derin tarihi konuşuyor olacağız. Hocam Türkiye zor dönemlerden geçti. Elbette darbeler yalnızca siyasete değil, evlerin içine, okul sıralarına, insanların birbiriyle kurduğu ilişkilerde de iz bıraktı. Kimi eğitimini yarıda bıraktı, kimi ailesinden ayrı kaldı, kimi yaşadıklarını yıllarca belki anlatamadı. Bugün aynı dönemi konuşurken bile farklı hatıralar dinliyoruz. Çünkü herkesin hayatına başka türlü dokunmuş bu dönem. Bir de bütün bunları halka aktaran elbette kitle medyası var. İnsanların neyi öğrendiği, neyi duyamadığı, yaşananları nasıl değerlendirdiği biraz da bu yayınlarla o dönemde şekilleniyordu. Bu akşam sizinle hem o günlerin Türkiye'sine hem de basının, medyanın bu hikayedeki yerini de konuşalım istiyoruz. O dönemi yaşamış izleyicilerimizin hatıralarını belki de gençlerin de merak ettiklerini birlikte ışık tutmak istiyoruz. Müsaadenizle öncelikle etiketimizi hatırlatmak istiyorum sorularıma geçmeden önce. Etiketimiz X platformu üzerinden ve En Sosyal üzerinden tarihte bugün. Bugün 12 Eylül ve 12 Eylül darbesini tüm darbeler ışığında 12 Eylül referans alarak konuşacağız hocamla. Tarihte bugün etiketine yazarsanız hocama sorularınızı sormuş olacağım. Hocam hemen başlayalım elbette. O günlerin Türkiye'sini hatırlayalım. Yani 12 Eylül öncesindeki ortamı biraz isterseniz nüfuz etsin, bizim zihnimizde böyle bir başlangıç yapalım. Darbe ne demektir? Neden darbe olur? 12 Eylül neden bize bir sabah darbeyle geldi? Buyurunuz başlayalım.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yani şimdi ben sık sık bu soruyu kendime de sorarım. Neden darbe olur? Bir ülkede neden darbe olur? Buna çok çeşitli cevaplar verilebilir ama yaygın cevaba baktığımızda arka planında şu yatar. Şöyle bir anlatı vardır. Yani darbeler zaten az gelişmiş ülkelerde, gelişmemiş ülkelerde, 3. dünyada hatta batılıların perspektifinden o batı merkezli bir okumayla ki maalesef bizde çok yaygındır. Baktığımız zaman işte bu

0: Fildoğuluların memleketlerinde filan olan bir şeydir. Çünkü oralarda işler iyi gitmez. Çünkü zaten orası işte Sefildoğulların memleketidir. Onlar da az gelişmiş insanlardır. Siyasetleri iyi değildir, orduları iyi değildir, demokrasileri iyi değildir, ekonomileri iyi değildir, pazarları, piyasaları iyi değildir. Ve neticesinde de bir darbe olur. Şimdi bu maalesef bizim zihnimizi sömürgeleştiren bir söylem. Ama ilk işittiğimizde kulağa yatkın geliyor, yakın geliyor. Çünkü işte Türkiye'ye bakalım. 1923'te Cumhuriyet kuruluyor. İşte sonra bir tek parti dönemi uzunca 50'lere kadar devam eden bir tek parti dönemi. İşte bu 50'lere kadar devam eden tek parti dönemini bilmiyorum, belki geriye gidip bunu da konuşmak isteriz ama bir şekilde resmi söylem o zamanın icabı buydu diye meşrulaştırıyor ki bu benim karşı çıktığım bir şeydir, resmi söylemdir. Yani çünkü bu coğrafyada bizlerin ataları 1920'lerden çok önce bizim bir demokrasi ve parlamenter, yani meşrutiyet adı altında bir parlamenter tecrübemiz iktidar muhalefetiyle vardı. Bizim 1923'te kavuştuğumuz bir şey değildi bu. Dolayısıyla dönemin şartları bunu gerektiriyordu diyemeyiz kolayca. Ama işte 1950'lere kadar böyle. Sonra geliyoruz 60 darbesi. Sonra 70'lerin başında bir muhtıra. Ondan sonra tekrar 80'de 12 Eylül'de bir darbe. İşte 80 bitti bitmedi, sivil yönetime geçildi geçilmedi derken sorunlar devam ediyor. 90'lara geliyoruz. Bence Cumhuriyet tarihinin en karışık dönemidir. Yakın tarih çok fazla üzerine konuşmayız. Hani böyle tarih deyince şöyle bir üzerinden 50-60 yıl en azından geçmesini bekleriz. 90'lar çok karışık. 90'lar neredeyse tamamen bir darbe hali ülkede, böyle zamana yayılmış bir darbe hali. En nihayetinde işte 97'de 28 Şubat süreci. Tam onun üzerine baktığımızda 10 yıl geçti geçmedi. 2007'de e-muhtıra süreci. Tam Türkiye onun yaralarını sardı filan, askeri vesayetle mücadele ettik derken 15 Temmuz'a geliyoruz. Yani öyle bir hadise ki 15 yıl, 10 yılda bir neredeyse böyle periyodik olarak ülkemizde maalesef askeri müdahaleler oluyor. İşte bu sıklığa bakınca o söyleme insanın inanası geliyor. Yani biz acaba gerçekten az gelişmişiz ve bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Ondan dolayı mı askeri müdahalelere maruz kalıyoruz diye.
1: Fakat bu Batı
0: Bu Batı merkezli
1: merkezi bir
0: bir
1: söylem.
0: söylem. Hani aslında çok temelde hani Türkiye'nin bu darbelerle olan hikayesine baktığımızda şöyle bir şey var. Bu bizim birazcık hatalı modernleşmeyişimiz. Yani 1923'te kurduğumuz o ulus devletin toplumun çok büyük bir kısmını dışlamasıyla ortaya çıkan bir şey. İşte dini inancından dolayı mütedeyyin kesimleri, dindar kesimleri dışlar. Ama öbür taraftan Alevileri de dışlar. Ondan sonra Kürtleri dışlar. Sonra azınlıkları dışlar. Ve bunlar her zaman birbirlerine karşıt olarak konumlandırırlar. Yani özetle aslında baktığınızda bu bir toplum var. Bu toplumun ihtiyaçları ve bu toplumun hüviyetiyle şekillenen bir siyasal düzenimiz var. Ama bizim tam burada bir problemimiz var. Yani o siyasal sistemle toplum örtüşmüyor. Ve bu toplumda gücü elinde bulunduranlar, o bizim hani anlatırken çok fazla referans verdiğimiz o adil süreçlerden geçerek işte seçimler, şunlar bunlar, tabanda ne varsa onun yansıması tavana çıkar. Bu şekilde kurulmuş bir siyasal sistem olmadı son yıllara kadar Türkiye'de. Dolayısıyla bu hatalı yapı 10 yılda bir darbe üretiyordu. Bir darbeye uygun zemin şey yapıyordu, hazırlıyordu. İşte yani şeye baktığımızda, 12 Eylül'e baktığımızda da gördüğümüz bundan başka bir şey değildir. Dediğim gibi hani 1950'de siz çok partili sisteme geçiyorsunuz. Onun şeyinde öncesinde 25 yıllık bir şey var. Aşağı yukarı 25 yıllık bir tek parti düzeni var. O 25 yıllık tek parti düzeninde o tek parti düzenine gösterilen

0: müsamaha 1950'de başlayan çok partili hayata gösterilmiyor. Yani 10 yıl sonra darbe oluyor ama o aradaki 10 yıl da böyle rahat bir 10 yıl değil. Devamlı işte çalkantıyla geçen, darbe söylentisiyle geçen, askerin fiilen yönetime el koymasa da devamlı müdahaleleriyle geçen, bürokrasinin ve sermayenin bu müdahalelere zemin hazırlamasıyla geçen, medyanın, o zamanki basının, belki o zaman için daha İşte gazeteden ağırlıklı olduğu için belki basın kelimesini kullanmak daha açıklayıcı olabilir. Basının devamlı bu müdahaleye çanak tuttuğu, bazen kışkırttığı, bazen önüne düştüğü, yani önüne set çektiği değil fakat önüne düşüp yolunu açtığı bir 10 yıldan bahsediyoruz. Ondan sonra bir 60 darbesini görüyoruz. İşte asker geliyor. İddiası şudur, bizim darbelerde her zaman böyledir. Biz bu toplumu kendi başına bıraktık. Ama kendi başına bıraktık, uçurumdan aşağı yuvarlandı. İşte kardeş kavgası, derinleşen ekonomik ve siyasi sorunlar. Bizde cuntacı askerler hep bunlara referans verirler. Ve biz bunu çözmek için geldik. İşte asker bu arka planla geliyor, bu zihni arka planla geliyor. 60 darbesini yapıyor. Anayasayı değiştiriyor. Bu anayasa hiç bizim konuştuğumuz, bildiğimiz, olumladığımız anayasa yapım süreçlerine benzemiyor. Şimdi mesela bugün şöyle örnek vereyim. Biraz tarihten, biraz günümüzden. Bugün bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa süreci olsa, gündeme gelse, ki sık sık bu gündeme geliyor, hemen şöyle bir itiraz gelir. Yani bu anayasanın meclisten geçmesi yeterli değil. Hatta güven oyu alması bile, pardon, referandumdan kabul alması bile yeterli değil. Bu anayasanın hazırlanış sürecinde tam bir konsensusla, oy birliğiyle, farklı kesimlerin de katılımcı olduğu bir süreçle hazırlanması lazım deniyor. Bu doğru bir şey. Ama işte mesela Türkiye'nin geçmişinde yaptığı anayasalara bakıyoruz. Böyle bir şey var mı? Yok. Diyeceksiniz ki bu bugünün standartları, dün de öyle miydi? Bu bahsettiğim standartlar dün de vardı. Hele bu itirazları dile getiren, işte o batıcı kesimlerin perspektifinden bakarsak, onların çok öykündükleri batıda bu kültür bahsettiğimiz yıllarda vardı. Yani böyle çok uzakta bir şey değildi. Yine erişilebilir bir örnek olarak, eğer iyi bir örnekse, karşımıza duruyordu. İşte böyle bir anayasa yapıyorsunuz ve bu anayasa hesapta, işte bu anayasayla birlikte sivil yönetime geçiliyor 60 darbesinden sonra. Ama bunun toplumdaki o karışıklığı, karmaşayı, o kaosu hiçbir şekilde dindirmediğini görüyorsunuz. Hemen ertesidir öğrenci olaylarının başlaması. Yani evet, işte dünyada 68 kuşağı ve bizdeki şeyi, yansıması. Hemen ertesidir yani, böyle şeye gelmeden, hani 60'ta 80 arasında 20 yıl var gibi gözüküyor ama o 20 yılda normal 2 yıl yoktur. Zaten işte 70'in hemen başında, 70'lerin hemen başında muhtıra gelecek bir ara dönem. İşte kurulan teknokrat hükümetleri vesaire, siyasetsizleştirmiş. Zaten sorun siyasetin toplumun taleplerini yansıtmaması, siyasetin toplumun taleplerine göre şekillenmemesi, yürümemesi iken, bir de bunun üzerine işte ara dönemler, tırnak içerisinde adı teknokrat hükümetleri olan aslında ara dönem hükümetleri, vesayet hükümetleridir bunlar. Bunlarla geçiyorsunuz ve işte 80'e geliyorsunuz. Yani aslında sorun o kadar basit ki, ve hep aynı sorun birbirini şey yapıyor, tekrar ediyor.
1: Evet, sorunu güzel özetlediniz hocam. Teşekkür ederim. Özellikle toplumun belli kesimlerinin ötekileştirilmesi, yok sayılması dediniz. Anayasaya vurgu yaptınız vesaire. Ama şöyle bir problem de mi var acaba? Biz her darbede şunu söyleriz. Büyüklerimiz de söyler, biz de söyler. Yani yapılmış bir darbe bir ülkeyi 20 yıl geriye götürür her anlamda. İyi bir şey değil bir ülke için darbe yapmak. Şimdi tabii son darbe değil o, darbe girişimi. 15 Temmuz'u muaf tutuyorum. O bir darbe girişimi.

0: halkın da müdahalesiyle başka bir yere evrildi diyelim. O önceki tarihteki darbeler için bir darbe bir ülkeyi 20 yıl, 10 yıl, 20 yıl geriye götürüyorsa burada vatanseverlikte de bir sorun var mıdır acaba? Yani referans ettiğiniz şey bilmiyorum riskli bir soru mu ama vatansever bir insan ülkesinde bunu yapar mı ya da yaptırır mı? Böyle bir zemin hazırlar mı? Bu konuda düşünceniz nedir?
1: İşte burada mesela bizde baktığımızda tam da meselemiz belki de odur. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Vatan dediğimizden ne anlıyoruz?
0: Evet mesela.
1: Yani şimdi şöyle. İşte benim için, sizin için aşağı yukarı vatan dediğimiz şey şudur. Şunun bilincindeyizdir yani. Burada işte üzerinde yaşadığımız bir toprak var. İşte bu toprakta egemen bir devlet var. Ondan sonra insanlar var. Ve bu insanlar varı saydıktan sonra şunu biliriz. Bu insanların içerisinde farklı kanatta olanlar var. Yani işte bugün şuradan hemen bu kanaldan, stüdyodan dışarıya çıksak, sokağa çıksak karşılaşacağımız en ufak bir meseleyle alakalı ben farklı bir şey söylerim, siz farklı bir şey söylersiniz. Farklı bir çözüm yolu ortaya koyarsınız. İşte bu farklılıklar arttıkça ve kategorileştirdikçe işte bizim değerlerimizi, ideolojilerimizi oluşturuyor. Şimdi sizinle farklılaşsak bile eğer siz bu iddianızda, bu farklılığınızda samimi bir insansanız hem sizin benim için hem de benim sizin için şunu dememiz lazım. Ya farklı şeyler söylüyoruz. Farklı perspektiften bakıyoruz ama bu vatanın iyisi ve iyiliği için konuşuyoruz. Evet. Yani ama şeyimiz ayrı. Değerlerimiz ayrı, arka planımız ayrı, düşüncemiz ayrı. Bu iyiliğin hangi metotla, hangi yolla geleceğiyle ilgili biz ayrışıyoruz dememiz lazım. Ama bunun temelinde işte o vatanı bu bütün unsurlarıyla, içerisindeki bütün işte kaidesiyle, kuralıyla, toprağıyla, insanıyla, kültürüyle, değeriyle, inancıyla, tarihiyle, mazisiyle bir aldığımızda farklı düşünerek, farklı çözüm yolları sunarak aynı vatanseverlik başlığı altında toparlanabiliriz. Ama bu darbeci zihniyete baktığımızda işte onlarla en temel meselemiz vatanın ne olduğuyla alakalı o tanımda ayrışıyoruz onlarda. Ben onlara belki vatan haini demem, demek belki de insafsızlık olur, ileri bir düşünce olur ama onların vatan tanımı öyle tek tip, öyle dışlayıcı ve öyle üstenci bir vatan tanımıydı ki yaptıkları hareketlerin, eylemlerin sonuçları ancak bir vatan hainin bile isteyeceği, yapabileceği kadar vahim sonuçlar doğurdu. Evet bu insanlar vatan haini değildi ama ancak oraya bir vatan haini koysanız ve bu vatana bir zarar ver bilerek, isteyerek, planlayarak bir zarar ver deseniz bu kadar büyük bir zarar verebilirdi. Ben de şeyi ayırıyorum tabii ki bu tanımlamanın içerisine 15 Temmuz'u apayrı bir yere koymak lazım. Orada çok daha iradi bir vatan hainliğiyle maalesef karşı karşıyayız. Ama önceki darbelere baktığımızda işte siz vatan dediğinizden, içerisindeki insanlar dediğinizde anladığınız şey sadece ben, benim gibi düşünen, benim gibi yaşayan, benim değerlerime sahip olan, benim düşünce kodlarıma sahip olanlar ve eğer bunlara sahip değilse dönüştürülmesi gerekenler. Bakın ben sizi de dönüştürmek isterim. Herhangi bir konuda farklı düşünüyorsak ve ben kendi düşüncemin doğru olduğuna inanıyorsam ki öyledir, doğru olduğunu düşünmesem niye o kanaatte olayım? Ben sizi de dönüştürmek isterim ama sizi ikna ederek dönüştürmek isterim. Sizin razı geleceğiniz bir şekilde dönüştürmek isterim. Zorla, baskıyla sizi dönüştürmek istemem. Ya da bir çocuk kandırır gibi üstenci bir tavırla sizi düşünemeyen, sizi doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edemeyen, sizi hayırla şerri fark edemeyen bir çocuk, bir basit insan, entelekti kısıtlı, hatta bir adım daha öteye gideyim. Haşa huzurdan deyim, üzerinize alınmayın. Zekası kısıtlı bir insanmış da ben bunu kandırayım da dönüştüreyim diye düşünmem. Ben ikna edeyim, aklına hitap edeyim, düşüncelerine hitap edeyim ve bu karşımdaki muhatabımı ikna edeyim, öyle dönüştüreyim derim. Ama bu Cuntacı zihniyete baktığımızda onların benimsemiş olduğu pozitivist, tek tipçi, batıcı ve laikçi ideolojiyi benimsemeyen herkes dönüştürülmesi gereken ve demin anlattığımın tam tersi bir şekilde cebren ve hileyle, yasakla, silah zoruyla, korkuyla, dipçikle dönüştürülmesi gereken bir şey. İnsan topluluğu, toplum karşılarında görüyorlar. Dolayısıyla onların vatan tahayyülüne nüfus dahil değil. Hı hı. Onların vatan tahayyülüne farklı insanlar dahil değil. Onları belki çok şey görebilirsiniz, aşırı görebilirsiniz ama bu kullanacağım ifadeyi. Buna benzer ifadeler hatıratlarında geçer darbecilerin. Yani onları böyle şey bir sivrisinek gibi. Hani nasıl işte yazın gelir mücadele edilir.
0: Halkı mı?
1: Tabii yani hani şeyin önünde bizim mutlu, rahat, huzurlu yaşamamızın önündeki engeller nasıl işte vızıldar, ısırır, tadımızı kaçırır yaz akşamlarında sivrisinek ve şey yaparız, mücadele ederiz onunla işte su şeylerini, bataklıkları kuruturuz vesaire. Neyse şey vardır.
0: Hatıratlarda mı geçiyor bu tabirler?
1: Yani işte şeye terakkiye mani bir problem kaynağı. Bu zişeyi görürsünüz. Birebir sivrisinek benzetmesi değil ama işte mesela hani çok meşhurdur. Şeye geçmiş sık sık kullanılır işte. Talebeler olmasa marifine iyi idare ederdik. Yani bir Milli Eğitim Bakanı'na atfedilen bir sözdür yani. Yani halk olmasa devletine güzel yönetirdik. Siyasetçiler olmasa ülkeyi ne güzel yönetirdik.
0: Halk i̇şte olmasa bu, devlet olmaz böyle
1: bu halk mantıklı. Olmasa, seçim olmasa, ikide bir gidip yanlış partilere oy vermeseler ülkeyi ne güzel idare ederdik. Hatta işte buna oy vermeseler darbe yapmak zorunda kalmazdık. Bakın o üstencilik çok şeydir ya, yani.
0: Buyurun Muz Cumhuriyeti kurun 3 kişilik o zaman idare edin i̇şte derler adamı.
1: Şey talep o zaten hani Cumhuriyet Muz Cumhuriyeti olmadığı için çok şükür. Onun neticesinde şey yapıyorlar. Bakın bizdeki bütün darbe bildirilerine bakın. İstisnasız hepsine bakın. Şöyle bir hava görürsünüz. Yani biz müdahale etmek zorunda kaldık. Hı hı. Hani orada bir iktidar hırsı bir şey değil. Evet. Tam tersi aslında biz bu sizin bu.
0: Sizin için yaptık diye bir söyle.
1: Sizin için yaptık ve üstenci bir yerden yani işte. Siz karıştırdınız ortalığı, saçma sapan partilere oy verdiniz. Siyasetçiler sorumsuz davrandı. O oldu, bu oldu, şu oldu. Yani şeyde memlekette uçurumdan aşağı yuvarlanıyordu. Biz sizi bu sorumluluktan kaçamazdık. Tarihin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirdik ve şey yaptık. Müdahale etmek zorunda kaldık. Hı-hı. Akan kardeş kanını durdurmak için her darbe bildirisinde istisnasız geçen bir şeydir, klişedir. Akan kardeş kanını durdurmak için, kardeş kavgasını durdurmak için Türk Silahlı Kuvvetleri, yani tabii söylem bu, yoksa o Türk Silahlı Kuvvetleri değil, onlar junta. Yani tabii. Şeyle silahlı kuvvetleriyle juntayı birbirinden ayırmak lazım. Onlar junta ama tabii ki kendini silahlı kuvvetler olarak şey yapacak, lanse edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale etmek durumunda kaldı. Yani aslında o üstenci tavrı hala devam ediyor. Benim de başımı belaya soktunuz. Beni de sıkıntıya soktunuz gibi bir üstenci tavırla. Neden? Çünkü o bahsettiğim şey toplumu bu seviyede gördükleri için. Hı hı. Halbuki şu soru hiç sorulmuyor. Yani kardeş kanı neden başladı? Hı hı. Kardeş kavgası neden başladı? Acaba siz burnunuzu soktuğunuz için olabilir mi?
0: Hocam halktan konuştuk. Çok güzel değindiniz. Halkın gözünden insanlar geleceğe nasıl bakıyordu 12 Eylül zamanı? Şimdi ara dönem işte hükümetler, cumhurbaşkanı seçilememesi, belirsizlik vesaire, o dönem ekonomik sıkıntılar, işte sokakta şiddet var. İnsanlar geleceğe nasıl bakıyordu? Özellikle Türkiye daha önce de işte yaşadığı o darbe süreçlerine baktığımızda bu tecrübelerde insanların o 27 Mayıs ve işte 12 Mart'ı kastediyorum. Ondan sonra insanların 12 Eylül'e bakışını nasıl etkiledi eski davranışlar, darbeler, o gelenek, o tecrübe?
1: Aa, şimdi sağduyu deriz. Şimdi işte toplumun görüşleri, insanların görüşleri genelde aşağılanır. İşte hani ne bilirler? Yani işte benim oyumla çobanın oyu bir olacak mı? Ya da işte toplumun genelinin fazlaca entelektüel derinlik isteyen bir meseleyi kavrayamayacağı düşünülüyor.

0: Bu zaman zaman da hakikattir. Yani şimdi kalkarsınız bir felsefe tartışması yaparsınız, bu toplumun genelini ilgilendirmez. Bir uzmanlık alanına dair bir tartışma yaparsanız bu toplumun genelini ilgilendirmez. Hem ilgisini çekmez, hem de o tartışmadan bir şey anlayıp o tartışmanın parçası olabilmesi için o konuyla ilgili bir birikiminin, entelektüel birikiminin olması lazımdı. Yani şöyle bir şey, işte ben doktora gidiyorum, hastayım, beden benim bedenim. Benim bedenimi benden iyi birisinin bilebilmesi mümkün mü? Değil, ama bedenimin bir rahatsızlığı oluyor ve bir doktora gidiyorum. Doktor bakıyor, tetkiklerini yapıyor. Bazen konsültasyona, danışmaya ihtiyacı oluyor. Bir meslektaşını çağırıyor başka bir uzmanlık alanından falan. Danışıyor ve bana günün sonunda bir şey söylüyor, netice söylüyor. Bakın ben onu da bilmiyorum. Yani orada yürüyen tıbbi süreci, o terimleri, bu hastalığın neden olduğunu, nasıl iyileşeceğini falan bilmiyorum. Ama benim vücudumun iyi olmasıyla alakalı, hasta olursam bir doktora gitmekle alakalı bir sağduyum var, bir bilincim var. Toplumda böyledir, yani her şeyi bilmek zorunda değil.
1: Bilim iletişimi de bu yüzden var son yıllarda hocam. Zaten tabii. O entelektüel, hani felsefi olsun, teknik olsun, bazı bilimsel terimleri doğru ve anlaşılır anlatabilmek de aslında bir bilim insanının da belki sorumluluğu son yıllarda bu yüzden.
0: Muhakkak.
1: O anlamda da belki de o ayrımı da yapmak gerekir.
0: Yapmak lazım. Tam zaten oraya gelecektim. Evet, uzmanının konuştuğu, ehli insanların konuştuğu terminolojiyle, derinlikle toplum onu bilmez. Hı hı. Ama toplum kendisi için neyin iyi olacağı ve ne yapacağı, ne yapması gerektiğine dair bir sağduyusu, hı hı, vardır. Şimdi tam bu şeye geldiğimizde, 12 Eylül'e geldiğimizde şöyle düşüneceğiz. Şimdi sokağa bakacağız. Sokak, yani gerçekten işte sabahleyin en temel ihtiyaçlarınızı görmek için, okulsa okul, işse iş, alışverişse alışveriş, en temel ihtiyaçlarınızı görmek için evinizden çıktığınızda başınıza bir iş gelmeden evinize dönme ihtimalinizin çok düşük olduğu bir atmosfer hakim sokağa. Bir sokak şiddetinden bahsediyoruz. İşte insanların köşe başlarını tuttuğu, işte mesela bizim toplum buna çok, yine o sağduyusuyla çok yerinde bir tanımlamayla anarşi, hı hı, der. İşte toplum şeyi bilmez mesela, dünyada ve Türkiye'de solun şiddeti nasıl meşrulaştırdığını, kendi devrimci emelleri için kan dökmeyi, düzen bozmayı, şiddete başvurmayı meşru gördüğünü, hatta bunu romantize ettiğini bilmez. Hı hı. Bunu siyaset bilimci bilir, bunu siyaset tarihçisi bilir, ama toplum ona anarşi der. Ve toplumun zihninde şu vardır: bu anarşiden kurtulmam gerekir. Düzen lazım. En kötüsü de olsa, yani bu anarşidense, bu başıboşluktansa, bu kaostansa, en kötüsü de olsa, hatta belki birazcık despot da olsa, bana bir düzen lazım. Çünkü ancak o düzenle işe gidebileceğini bilir, ailesini geçindirebileceğini bilir, çocuğunun eğitim alabileceğini bilir. Sağduyusuyla böyle şey yapar. Yani 12 Eylül öncesine baktığımızda da toplum bu düzeni istiyordu.
1: Endişeliydi.
0: Ama bu endişe vardı. İşte zaten darbeciler, cuntacılar toplumun bu endişesini, bu düzen arayışını bahane ederek kendi yaptıkları, hmm, darbeyi, hmm, meşrulaştırdılar. Hani tam olarak sorduğumuz soru o. Peki, evet, bu karmaşa nereden çıktı? Bu kaos nereden çıktı? Aslında bu karmaşayı, bu kaosu siz yarattınız. Hı hı hı. 12 Mart'ta yaptıklarınızla yarattınız. 12 Mart'tan 12 Eylül'e giden süreçte yaptıklarınızla, hı hı, yarattınız. 12 Mart'tan 27 Mayıs'a kadar, o arada geriye dönüp filmi saralım, geçen süreçte yaptıklarınızla yarattınız. 27 Mayıs günü yaptığınızla yarattınız. 27 Mayıs'tan 1923'e kadar tek parti döneminde yaptıklarınızla yarattınız. Yani şöyle düşünün, ben size her türlü zararı veriyorum şu yayına çıkmadan önce. Mikrofonunuzu sabote ediyorum, sinirinizi bozuyorum. Ondan sonra yayına hazırlanmanızı engelliyorum. Elimden gelen maddi manevi her şeyi yapıyorum. Sonra yayına çıkıyorsunuz, haliyle düşük bir performans sergiliyorsunuz. Sonra düşük performans sergilediniz diye bir daha size hücum ediyorum, yükleniyorum. Bir daha sizi eleştiriyorum,

0: Tam olarak bizdeki hikaye budur. Yani
1: siyasetteki... Bu duruma geldim ama niye geldim sorusu yani.
0: Sivil uzantılarıyla bu cuntacı zihniyet zaten ülkeyi yönetilemez bir hale getirir. Sonra da bu ülkeyi yönetemiyorsunuz diye darbe yapar. Sonra darbeyi bitirmiş ve kışlasına geri dönmüş gibi yapar. Ama kurduğu yeni sistemde aslında kışladan ülkeyi yönetecek, yönetmek için gerekli olan mekanizmaları, ayarlamaları, sistemi kurar. Görünüşte kışlaya geri dönmüş olsa bile kışladan yönetmeye devam eder. E haliyle başarısız bir yönetim ortaya çıkar. Sonra tekrar yönetim başarısız diye bir darbe yapar. Şey de buydu. 12 Eylül öncesindeki manzara buydu. Evet, sokak şiddeti vardı. Ama bu sokak şiddetinin sebebi saydığım gibi hemen 8-10 sene önce verilmiş olan bir muhtıraydı. Evet. Ve o muhtıradan sonra kurulmuş olan vesayet hükümetleriydi. Ve o muhtıradan önce yapılmış olan diğer darbe ve müdahalelerdi. Evet, bir siyasi kaos ve karmaşa vardı ama zaten o siyasi kaos ve karmaşa sizin bu memlekete biçtiğiniz bir kıyafetti. Bu memlekette hükümet sistemini düne gelene kadar hiçbir zaman siviller kurmadı ki. Bu memlekette seçim sistemini düne gelene kadar hiçbir zaman siviller kurmadı ki. Bu memlekette siyasi partiler yasasını hala, bakın bu düne gelene kadar bile değil, yeterince değiştiremedik siyasi partiler yasasını, hiçbir zaman siviller kurmadı ki. Bu memlekette medyayla alakalı düzenlemeleri hiçbir zaman siviller yapmadı ki. Yani böyle bir ortamda çıkan kaosun, karmaşanın şeyi, neticesi siviller. Yani ki bu saydığım değişiklikleri, bu siyasal sistemi, bu hükümet sistemini, bu saydığım yasaları siviller yapmış olsa bile pek tabii ki bunun bir düşme kalkma, alışma, öğrenme, eksik kalma, yetersiz kalma, düzenleme, tadil etme süreci olacak. Bakın bizde siyasal sistemin kendini yenilemesine hiç zaman tanınmamıştır. Hep askerlerin kendi darbe metotlarını yenilemesine zaman tanınmıştır. İşte 60'ta emir komuta zincirinin dışında bir darbe yaparlar. Sonra muhtırayı denerler. 80'de emir komutayla bir darbe yaparlar. 97'de adına postmodern darbe dedikleri şeyi yaparlar. 2007'ye geliriz, 27 Nisan e-muhtıraya. Ondan sonra bir e-muhtıra zamanın iletişim imkanını kullanarak web sitesinden yayınlanan bir muhtırayla darbe yaparlar. Allah aşkına bakın, iletişim tarihi gibi 60 radyodan,
1: evet,
0: 80 şeyden, televizyondan, 97 televizyondan ama canlı yayınla MGK toplantısının, MGK Genelkurmay binasının önünde şeyler, televizyonların canlı yayın araçları, 2007 e-mıhtıra şey üzerinden, internet üzerinden 15 Temmuz başarısız bir darbe ama hazırlığına baktığınızda bütün iletişim kanallarını kullanılarak, yani
1: özellikle
0: bizdeki
1: sosyal medya,
0: medyalar bizdeki darbeler tarihi medya tarihi gibi yani.
1: Hakikaten
0: öyle gidiyor.
1: Evet.
0: Hiç siyasete bu kadar alan tanınmadı. Siyaset hiç bu memlekette darbecilerin kendini geliştirmek için sahip olduğu fırsatlara sahip olmadı. Sonra da sivil siyasetçilere kızıyoruz ama toplumda kaos vardı, yönetemediler diye.
1: Hocam, medyadaki düzenlemelere de işaret ettiniz az önce. Tabii 12 Eylül sabahı insanlar bir sabah kalkıyor. Evet, sıkıntıların farkındalar. Huzursuzlar, belirsizler. Bir anda radyolardan ama çok sert bir şekilde bir darbe olmuştur diye bir haberle uyanıyorlar. Şimdi baktığımız zaman hem insanların tepkisini konuşalım biraz dilerseniz, o dönem hatıratları varsa eğer. Ama daha çok medyanın oradaki anlayışını konuşalım. 12 Eylül sabahından sonra medya nasıl bir disiplinle yayınlar yaptı biliyor muyuz? Yani tek sesli miydi, benzer miydi, manipülatif miydi, doğruyu söylediler mi? Tüm bu konuştuklarımızı besleyici bir disiplinde mi hareket etti, yoksa bağımsız mıydı, eleştirel miydi, nasıldı medya?
0: Yani şimdi bizde tabii medya tarihine şöyle bir baktığımızda, hani geriye doğru gittikçe bir defa mecra sayısı azalıyor. Yani işte bir radyo, bir televizyon, işte devlet radyosu, devlet televizyonuna gidiyoruz. İşte şurada 90'lardır birden fazla televizyon kanalının olduğu yer. Gazetelerde birazcık çeşitlilik var bizde. Ama Şimdi bu devlet radyosu, devlet televizyonu ve çeşitli gazeteler var elimizde. Hı hı. Şimdi bu şeylere bakıyoruz. Bugün mesela biz bugün işte 2000'ler Türkiye'sinde medya sistemine yapılan şeylerden birisidir. Eleştirilerden birisidir işte medyada bir holdingleşme, oligopolleşme dediğimiz hadise var. Yani belli başlı sermaye grupları medyada çok fazla hakim diye. Ben ise hep bunu olumlamışımdır. Derim ki evet yani bir oligopolleşme var ama en azından farklı sese sahip sermaye grupları var. Eskinin Babıali düzenine gittiğinizde her ne kadar farklı gazeteler varmış gibi gözükse de o gazetelerinin hepsinin hem sahiplik yapısı, hem editoryal yapısı, hem bugün bize duayen diye anlatılan o gazeteciler hepsine baktığınızda hepsi bu asker olmasa da bu cuntacı odağın doğal, organik bir parçasıdır. Demin anlatmış olduğumu hani bir vatan tanımı yaptık ya, evet bu insanlar vatan haini değildi ama vatandan anladıkları şey sadece kendi bildikleri, kendi benimsedikleri, kendi düşündükleriydi. Ve toplumun geri kalanına tepeden bakardı. İşte bu Babıali gazeteciliğine baktığınızda karşımıza çıkan şey de budur. Yani mesele askerin darbe yapıp fiilen yönetimi ele geçirdikten sonra medyanın ne yaptığı muhakkak önemlidir. Ama onun kadar darbeden önce medyanın ne yaptığı önemlidir.
1: Kışkırtıcı mıydı medya?
0: Kışkırtıcı, toplumu darbe fikrine hazırlayıcı, darbeyi önden meşrulaştırıcı. Yani işte Menderes'in harp okulu talebelerini kıyma makinesinden geçirdiği. Şimdi biz bugün çok şikayetçiyiz dezenformasyondan. İşte İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele merkezi var. Anında müdahale ediyorlar ama ne kadar müdahale edilse de bu işte sosyal medya bir sürü imkanla birlikte dezenformasyona da imkan sağladı vesaire. Bunlar konuştuğumuz şeyler ama bugünün meselesi değil. Bugün, bugünün şartlarıyla, bugünün imkanlarıyla karşımıza çıkıyor. Ama şeyde 27 Mayıs'ta işte Menderes'in harp okulu öğrencilerini kıyma makinesinden geçirdiğiyle karşımıza çıkıyor. Şimdi biz bugün buna bakıp diyoruz ki yahu akıl mantık alır iş mi? Yani hani bir başbakan ya bir defa manyak mı, aklından zor, nasıl bir şeydir bu ruh hastalığıdır ki insanları kıyma makinesinden geçirsin. Yani birbiriyle çok şiddetli savaşan toplumlar bile birbirini buna ya öldürür, şunu yapar, bunu yapar. Yani şey gibi işte bu Suriye'de Esed'in yaptıkları gibi bir şey yani. Hani bir başbakan kendi memleketinin harp okulu öğrencilerini niye şeyden geçirsin? Hani onlara karşı durabilir, onları istemeyebilir falan, siyasetten bir şeyler dersiniz de. Okuldan atabilir, sürebilir, hapse atabilir. De kıyma makinesi öldürebilir, hadi daha da ileri gidelim hani öldürebilir de. Hani evet, bu yani nasıl bir canilik kötü. Kıyma makinesinden geçirecek? Ama bu yazılmıştır, çizilmiştir, iddia edilmiştir. Yani işte sonra bu malum daha sonrasında darbeden sonra yaslada yargılama süreçlerinde çok hatırasına anmak istemem, hakaret edilecek kendisinin aile hayatıyla ilgili, özel hayatıyla ilgili filan bir sürü münasebetsizliğin yanında işte öncesinde olan şeyler. Hani hocam, uçakla şeyi vardı Menderes'in.
1: Evet.
0: Uçakla altını vardı, kaçıracaktı onları. Bugünkülere benzemiyor mu?
1: Hocam, lafınızı balla kesmiş olayım. Araya gideceğim. Önemli de bir yerde bıraktık. Medyanın bu darbe sürecindeki toplumu da sürükleyici bir şekilde nasıl manipüle ettiğini aradan sonra konuşalım müsaadenizle. Kısa bir ara, ardından ayrılmayın, devam edeceğiz.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için.
1: Bu haftanın okur yazarı Ömer Fatih Han'dı.
0: Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Devam ediyoruz değerli tarih severler An ve Zaman'a. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Çağlar hocamla beraber 12 Eylül'ü konuşuyoruz. Sebeplerini, sonuçlarını ve tüm darbeler üzerindeki genel kanıyı analiz ediyoruz. Tarihte bugün etiketine yazıyorsunuz. Ben de hocama ilerleyen dakikalarda sorularınızı iletmiş olacağım. Hocam şimdi darbe sürecinde medyanın rolünü, toplumu ele alışını konuşuyorduk. Şimdi İstanbul ve Ankara'daki o büyük gazeteleri evet sıkça konuşuyoruz. Bir de Anadolu'daki yerel gazeteler var. Onların hikayesi nasıldı? İsterseniz bıraktığımız yerden de başlayabiliriz. Medya toplumu ne olarak görüyordan bırakmıştık. Evet büyük yayınlar, büyük basın mecraları artık sahipli sahipsiz fark etmez. Bir manipülatif öncelikli bir hazırlık sürecine girmişlerdi ve sonrasında da dediniz bunu devam ettirdiler. Küçük yerel gazetelerden de bahsedelim bu cevabınıza beraber buyurunuz.
1: Yani spesifik olarak onların konumunu konuşurken belki birazcık da bugünden ışık tutarak. Yani yerel medya her zaman şeye göre ulusal medyaya, uluslararası medyaya göre iktidara direnmek konusunda daha dezavantajlıdır. Çünkü yereldir, imkanları daha kısıtlıdır. Yani orada şeye baktığınızda, Anadolu'daki bir yerel medyaya baktığınızda bir hani böyle her tarafından farklı özgür gazetelerin olduğu çok sesli bir yapı zaten yok. İşte belli başlı merkezlerde oranın yerel gazeteleri var. Onların da çokça o şeye, resmi ideolojiye ve onun görünmez iktidarına rağm olduğu, direnemediği, çoğu durumda da direnmek istemediği, onun bir parçası, uzantısı olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Medya ortamından, bir iklimden bahsediyoruz. İşte Anadolu'da Taşra'ya gittiğinizde işte bir kişi şey Halk Partili ise işte aslında oraların bir nevi Türkiye'de feodalizm hiçbir zaman çok yaygın olmamıştır Avrupa'daki gibi ama oraların neredeyse feodal bir şeyi olduğu, beyi olduğu bir ortam hükmeder. O yönetici kliğin bir parçasıdır. Dolayısıyla böyle bir şeyi hani topluma farklı bir ses verecek, farklı bir haber alma imkanı sunacak bir

0: yerel medyadan maalesef
1: ya da etki yaratacak
0: şey yapmak, bahsetmek mümkün değil. Onların iktidarla ilişkisi. Biz şimdi şöyle bir şey var, belki birazcık bunu da netleştirelim. Şimdi iktidar deyince biz neyi anlıyoruz? Biz de böyle iktidar deyince bu hep günlük şeyle gündelik siyasetin bir yansıması olarak işte sandıktan daha fazla oy alıp gelenle işte siyasi iktidar, hükümeti kuran çoğunluk, işte mecliste yasa yapma çoğunluğuna sahip olan parti ya da blok ve siyasi muhalefette yer alanı görüyoruz. Ama bize bu doğru, siyasi düzlemde bu tamam doğru, ama bir de bunun ötesindeki iktidarımız var. Bu toplumu kim yönlendiriyor? Medyasına kim hakim? Bürokrasisine kim hakim? Yargısına kim hakim? Şimdi bunları belki 1960'da söylemek, 70'te söylemek, 80'de söylemek çok anlaşılır değildi. Ama biz bugün işte bu yargı vesayetiyle mücadele etmiş bir ülke olarak, bu bürokratik vesayetle mücadele etmiş bir ülke olarak, medya vesayetiyle mücadele etmiş bir ülke olarak bunu daha iyi biliyoruz. Sermayenin vesayetiyle mücadele etmiş bir ülke olarak bunu daha iyi biliyoruz. İşte sık sık görürsünüz. Bizde işte böyle bir süreç olur, tartışmalı filan, siyasetin gündemiyle alakalı bir şey. Yani kusura bakmasınlar, ben birçoğuna sanatçı diyemiyorum ama bir meşhur çıkar bir açıklama yapar. Ve işte şey, zaten sanatçı muhalif olur denilir değil mi yani? İşte veya bir akademisyen çıkar bir açıklama yapar, zaten akademisyen muhalif olunur. İşte bilim insanı muhalif olur, sanatçı muhalif olur, gazeteci muhalifi olur gibi filan böyle klişeler vardır bizde. Hadi bu klişelerin doğru olduğunu varsayalım. Bunların neyin muhalifi olması gerekir? Muhalifler tamam. Ama neye muhalefet etmeleri gerekir? Toplumu ezmeye çalışana, toplumu bastırmaya çalışana, toplumu sindirmeye çalışana, bu ülkeyi toplumunun değerlerine, düşüncelerine aykırı bir yöne çevirmeye çalışana muhalif olmaları gerekmez mi? Öyle gerekir. Muhaliften anladığımız bu. Ama bizdekiler her zaman seçilmişe muhaliftir. Dikkat edin. Her zaman seçilmişe muhaliftir. Mesela işte mizah muhalif olur. Değil mi? Yani çok benim bunlarda hafızam çok iyi değil de Levent Kırca vefat etti değil mi? Evet. Tam hatırlamıyorum,
1: evet,
0: yani.
1: Doğru,
0: çok
1: vefat
0: da
1: etti.
0: Sevenlerini incitmek istemem. Hani bizim mesela 90'lar boyunca mizah dediğimizde aklımıza gelen figür Levent Kırca'dır. Hep sivilleri eleştirmiştir. Hiç askerleri eleştirmemiştir. Hiç bürokratları eleştirmemiştir. Biz mesela bu memlekette hep yolsuzlukları siviller üzerinden konuşuruz. Tabii ki konuşmalıyız. Yani yolsuzluk yapılıyorsa, seçilmiş de yapsa bunu sonuna kadar konuşmalıyız. Ama bürokratların yolsuzluklarını hiç konuşmayız. Cuntacıların yolsuzluğunu hiç konuşmayız. Veya biz milletvekillerinin lojmanlarını konuştuk bu ülkede. Şey yaptırdık, sattırdık. Milletvekillerinin artık lojmanları yok. Bürokratların lojmanlarını hiç konuşmayız. Milletvekillerinin makam araçlarını, ki yoktur, tahsisli araçları vardır, o da ayrı bir mesele de. Makam araçlarını konuşuruz ama bürokratların makam araçlarını hiç konuşmayız. Askerlerin makam araçlarını hiç konuşmayız. Yani bizde hep hırpalanan, hep eleştirilen, hep tukaka yapılan, her zaman seçilmiş siviller olmuştur. Tabii ki buradan şey sonucu, yani insanlar tersten anlıyor demektir. Hani buradan siviller eleştirilmez diye bir netice çıkmaz. Tabii ki seçilmiş eleştirilir. Eleştireceğiz, oy veriyoruz bir şey yapsın diye, bizi temsil etsin diye. Yolsuzluk yapıyorsa cezasını da çekecek. Siyasi olarak da bedel ödeyecek. Toplumsal olarak da bedel ödeyecek. Adli olarak da bedel ödeyecek. Ama bu iş sivillerden mi ibarettir?
1: Hocam o dönem medyada yine hem medyada hem de o cuntacı zihniyette huzur, güvenlik, işte sizin de ilk bölümde işaret ettiğiniz kardeş kavgasının sona ermesi gibi bu tür ifadeler çok fazla var diye biliyorum. Toplumda nasıl karşılık buldu bunlar? Yani toplumun da, çünkü ne kadar ötekile

0: değiştirseler de o dönem hor görseler de toplum olmadan bir şey olmuyor. Toplumda bir şeyin karşılık bulması lazım. Dolayısıyla mesela bu huzur, güvenlik söylemleri, vaatleri ya da bu sıkıntıya işaret eden o ifadeler nasıl ele alınmış medyada?
1: Yani şimdi şöyle, evet,

0: birlikte toplumu da buna ikna etmeniz gerekiyor. 90'lara geldiğinizde daha fazla ikna etmeniz gerekiyor. 2007'ye geldiğinizde 90'dakinden daha fazla ikna etmeniz gerekiyor. 15 Temmuz'a geldiğinizde toplumu 2007'dekinden daha fazla ikna etmeniz gerekiyor. Çünkü bu artan iletişim ve teknoloji imkanlarıyla birlikte toplumun siyasete dair, devlet yönetimine dair, ülkenin gidişatına dair ve kendisine dair fikirleri duyma, dinleme, aktarma, tartışma imkanı her zaman artar. Şeyde gidersiniz, işte 60'ta gidersiniz, radyoya el koyarsınız, darbenin medya ayağını bitirmiş olursunuz. Yani bir tane radyo istasyonu vardır zaten. Ondan sonra ona el koyduğunuzda daha şeyden, radyo üzerinden size aykırı bir görüş gelemez. İşte 80'de gelirsiniz TRT'ye, televizyon kısmına da el koyarsınız. Hı hı. Bitmiştir. Televizyondan size bir muhalefet gelmesi mümkün değildir. Ama 97'ye geldiğinizde işte artık özel televizyonlar vardır. Onları da susturmanız gerekir. Şimdi bize lütuf gibi sunulur. İşte asker onu bize lütuf gibi sunar. İşte 28 Şubat'ta fiili darbe yapmadı. Yani hani meclisi feshetmedi, hükümeti kaldırmadı vesaire hı hı. gibi ama aslında bir yandan da yapamadı. Yani yapabilseydi yapacaktı. Çünkü 97'de o işi yapmak çok daha zordur. 2007'de çok daha zordur. 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir figür varken ve böyle bir toplum varken yapmak çok daha zordur. Yani gün geçtikçe bu iş zorlaşsa bile her darbe kendine bir kamuoyu oluşturmak ihtiyacı hisseder. Ve toplumu ikna etmek ihtiyacı hisseder. En azından ya darbe oldu, çok da güzel oldu, iyi oldu, harika, şak şak şak alkışlayalım demese bile toplumun kerhen razı olacağı, karşı çıkmayacağı bir atmosferi ayarlamak ister. Bu bizim darbeler tarihimize baktığımızda erken zamana doğru, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına doğru, 60'a doğru gidildikçe daha kolaydır haliyle. Çünkü tek düzedir işte şeydeki 60'taki durumu anlattık. Radyo var ve işte 3-5 tane gazete var ve bu gazeteler her ne kadar özel gazeteler, yani devletin gazeteleri olmasa da, özel gazeteler olsa da bunların hem editoryal yapısına hem sahipliğine baktığımızda o darbecilerin taşıyıcısı olduğu resmi ideolojiyle aynı düşünceye sahip, aynı anlam dünyasına sahip. Yani oradan zaten bir muhalefet çıkması mümkün değil. Bunlar şey oldukça, çeşitlendikçe bu medya mecraları, farklı gazeteler, farklı kanallar, farklı radyolar, sonrasına geldiğimizde işte internet, dijital medya, sosyal medya ortaya çıktığında bunların varlığıyla darbeyi yapmak her zaman daha şeydir, zorlaşmıştır. Hı hı, hı. Çünkü ikna etmek zorlaşmıştır. Evet. Önceden resmi televizyon üzerinden, TRT üzerinden haber bültenleriyle bütün toplumun zihniyetini şekillendirebilirsiniz. Doğruyu ne verirseniz almak durumunda. Çünkü evet. alternatifi yok. İşte onun alternatifine gazete, gazetedeki durumu anlattık. Ama bugün bu manzara böyle değil. Ama buna rağmen her zaman toplumun razı edilmesi gerekir. Hı hı. Bu razı edilmek de işte o saydığım, demin verdiğim örnekler, Menderes'le ilgili manipülasyonlar, işte sokak şiddeti, derin devlet dediğimiz gladio unsurlarının sokağa hareketlendirmesi. Bunlar hep aslında toplumu şeydir.
1: Kışkırtıcı.
0: Kışkırtan, darbeye razı eden şeylerdir. Zaten bu rıza olmazsa, şu cümleyi de söyleyeyim, belki siz de oradan devam etmek istersiniz. Zaten bu rıza olmazsa darbeden sonra iç savaş çıkar. Hmm. Allah korusun. Hmm. Hani demin sağduyudan bahsettik ya. Hmm. İşte yani o bu darbecilerin beğenmediği halk aslında iç savaş olmasın diye darbecileri onaylar gözükmüştür ya da razı gelmiştir. Sessiz kalmıştır. Açıktan muhalefet etmemiştir. Yoksa iç savaş çıkacak. Bakın bunu da şey olarak, bizim darbeciler bunu da yine bize bir lütufmuş gibi anlatırlar. Derler ki evet, memlekette darbe oldu ama Juntacılar, darbeciler hiçbir zaman toplumda.

0: toplumu eziyet etmedi.
1: Hı.
0: Hani öldürmedi. Hapishaneleri 80'de biraz fazladır tutuklamalar falan, ama hani sokaktaki insana bir şey yapmadık biz derler.
1: Hı.
0: Yahu sokaktaki insana bir şey yapmamanızın sebebi, sokaktaki insan sağduyulu hareket ederek size o imkanı
1: Sizi
0: vermedi.
1: onaylamak zorunda
0: Yani
1: bıraktığınız halk.
0: çok net, hani şey olmasın diye, kavga büyümesin diye, daha kötü bir yere gitmesin diye bizim toplumumuz her zaman sağduyuyla hareket etmiştir ve sesini çıkarmamıştır. Yani kabullenmemiştir,
1: Hı.
0: benimsememiştir, sevmemiştir, desteklememiştir ama karşı da çıkmamıştır. Çünkü karşı çıktığında gideceği yer
1: Daha kötü iç savaş
0: belli
1: tabii.
0: bir şeye gidecek yani.
1: Çaresizliğe.
0: Bir kaosa, bir iç savaşa gidecek. Şimdi şeyi düşünün, 15 Temmuz'u düşünün. Yani o darbe hiçbir zaman başarılı olamayacaktı. Ama o gece başarılı olduklarını düşünün. Sabah uyanacağımız Türkiye manzarası nasıl bir Türkiye olacaktı?
1: Korkunç.
0: İç savaş olacak. Yani millet de erken davranmıştır. Hiç o raddeye gelmeden o darbeyi şey yapmıştır. Ama yani hadi o gece köprüyü tutabildiklerini, sabaha kadar devam ettirdiklerini, ertesi gün havaalanını da tuttuklarını filan düşün. Hani o kendilerince kritik yerleri
1: Hı.
0: işgal ettiler ya. O işgallerinde başarılı olduklarını düşünün. Bu memlekete hakim olabilecek miydi FETÖ'cü hainler? Olamayacaktı. Biz bir gecede yaşadığımız hadiseleri belki bir hafta 10 güne yayılmış bir şekilde
1: Hı.
0: yaşayacaktık. İşte bizde toplum bunu yapmıştır darbeden sonra. Biraz hem haber alma imkanları, tartma biçme imkanları kısıtlı olduğu için teknolojiyle birlikte.
1: Hı.
0: Biraz ondan, biraz da bir kesimi de yani işler daha kötüye gitmesin diye kabullenmiş gözükmüştür.
1: Hocam tarihte darbelerde özellikle 80 üzerinden daha hani medyanın yaygınlaştığı o darbeler üzerinden bunlar yaşanırken yabancıların tesiri, yabancı medya belki ya da müdahil olarak siyasette yabancıların tesiri nasıldı özellikle 80'ler üzerinden
0: Tabii
1: düşünürsek?
0: şimdi Türkiye 80'e geldiğimizde, ama 80'den önce 72'de de 60'ta da her zaman uluslararası sisteme az ya da çok entegre olmuş bir ülke oldu. Yani hem bizim bu bulunduğumuz coğrafya, hem Doğu ile Batı arasındaki rolümüz, hem işte daha evveline gittiğimizde bu işte çift kutuplu dünya dediğimiz, bir tarafta Rusya'nın, bir tarafta Amerika'nın olduğu o küresel siyasal sistemde işgal ettiğimiz yer. Bunların hepsine baktığımızda Türkiye, işte duyuyoruz ya bazen hala, işte bilmem nerede bilmem ne cumhuriyetinde falan darbe olmuş diye duyuyoruz. Bakıyoruz aslında 3 yıl önce bir darbe daha olmuş. Falanca general darbe yapmış, şimdi bir başka general darbe yapıp ondan almış yönetimi. Çok da şey olmuyor, gündemimiz olmuyor. Türkiye hiçbir zaman böyle bir ülke olmamıştır. Bugünkü kadar dünyada belirleyici bir aktör olmasa da, en zayıf döneminde bile her zaman uluslararası sistemin kenarında, köşesinde, ortasında, merkezinde bir yeri vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin meselelerine her zaman dünya kulak kabartmıştır. Her zaman dünya müdahale etmiştir. Olanı yönlendirmeye çalışmıştır. Kendi istemediği bir hadise vuku bulsa bile sonuçlarını kontrol etmeye çalışmıştır. Ve dolayısıyla bizim darbe süreçlerinin de içerisindedirler.
1: Hı.
0: Kimisinin o işte bahsettiğimiz o Amerikan derin devletinin, bu NATO sisteminin bir uzantısı olarak gelen o Gladio yapısı, kimisinin tertipleyicisidir, destek vericisidir. İşte o meşhur 80'den sonra Amerikalıların darbeyi bizim çocuklar yaptı dediği mesele buraya çıkar. Ama bunun da izniyle şeyden görebiliriz. Bizdeki darbe bildirilerinden görebiliriz. Bizdeki darbe bildirilerinin bir klişesi de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kurumlara karşı yükümlülük ve sorumluluklarını aynen devam edeceğini vurgulamasıdır. Yani işte sayar NATO'ya, şuna buna, Birleşmiş Milletler'e, şuna buna diye sayar. Yani aslında dışarıdaki odaklara der ki, biz darbe yaptık ama Türkiye'nin yönünü sizi rahatsız edecek bir şekilde sağa ya da
1: Çevirmeyeceğim.
0: sola, yukarı ya da aşağı çevirmeyeceğiz. Siz şey olun,
1: Müşteri olun.
0: müsterih olun. O garantiyi her zaman verir. hani kötü bir kopyasıdır. 15 Temmuz darbe bildirisinde de bu vardır. 12 Eylül'de de bu vardır. Türkiye'nin aynı uluslararası sistemde, aynı güç bloğunda yer alacağı ve uluslararası yönünü, oryantasyonunu değiştirmeyeceği garantisi her zaman verilir. Bu garanti bize neyi gösteriyor? Yani bir yerlere selam çakıyor. Diyor ki biz bir darbe yaptık ama siz müstarih olun, rahat olun.
1: Size
0: Size
1: dokunmayacak.
0: dokunmayacağız.
1: Evet.
0: Şimdi bu ne kadar acı değil mi? Yani hani toplumuna dokunuyorsun, toplumu
1: Ezip geçiyorsun, yok
0: ezip
1: sayıyorsun.
0: geçiyorsun, onu dinlemiyorsun ama uluslararası sistemi dinliyorsun. Bir böyle bir acı sonuç ortaya çıkartıyor bu. İkincisi de işte aslında bu Türkiye'nin uluslararası sistemle iç içeliğini gösteriyor. Yani eğer bir darbe yapacaksanız, yapmışsanız, bir girişimde bulunmuşsanız yana ya da bunun muhakkak bir şeyi vardır. Uluslararası ayağı vardır. Bir yerlerden icazet alınmıştır, bir yerlere garanti verilmiştir. Bu 80'de de böyleydi. Bu vurgu 80'de de yer alıyordu. Çünkü zaten 12 Eylül'e baktığımızda hani o sokağa esir almış olan, sokağa çekilmez haline getirmiş olan o devrimci şiddet diye meşrulaştırılan anarşi bir tarafta. Bu bize mahsus bir şey değildi. Hani dünyanın birçok yerinde sokak olayları vardı. Ve zaten temel bunların oturduğu düzleme baktığımızda bir yanda Rusya vardı, öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri vardı. Yani Türkiye'de dolayısıyla 12 Eylül'de Amerika'dan icazet almadan darbe yapamazsınız. Ya da nasıl yaparsınız? Amerika'dan icazet alarak darbe kazayla yapmış olsanız bile ertesi gün bir darbe gelir. Sizin yaptığınız darbeyi de ortadan kaldırır. Ama 80 böylesi değildir. 80 gayet Amerika ile birlikte planlanmış, uluslararası sistemle birlikte planlanmış bir darbedir. Şeye geldiğimizde, daha günümüze doğru geldiğimizde ise medya üzerinden bu uluslararası sistemin darbenin hazırlık süreçlerine de müdahil olduğunu görüyoruz. Yani şeye hiç masum değildir. Kusura bakmasınlar yani şeye giden süreçte, 15 Temmuz'a giden süreçte yabancı basının Türkiye'deki uzantıları Doçevelleler, ondan sonra BBC Türkçeler, bunların yaptıkları,
1: Voice of America'lar.
0: Voice of America'lar bunların yaptıkları, pardon işte Türkiye işi de silah sağlıyor haberleri nereden çıktı? Türkiye işi de destekliyor haberleri nereden çıktı? Şeye giden süreçte 15 Temmuz'un öncesinde ve sonrasında Türkiye bir diktatörlüğe dönüştü haberleri nereden çıktı?
1: Yabancı basın üzerinden pompalandı.
0: Pompalandı ve bizdekiler de bunu satın aldı. Buna
1: Ya da
0: uyum
1: kullandı. Evet.
0: gösterdi, kullandı.
1: Hocam, şimdi düzen söylemleriyle sürekli işte bu özellikle halkı yok sayarak yapılan darbeler üzerinden konuşmak gerekirse sadece halkı yok saymak değil bir taraftan da özellikle 80'lerde sendikalar, işçi dernekleri vesaire çok önemliydi. O dönemde darbeden sonra sendikaların işte derneklerin faaliyetlerine de sınırlamalar getirildi bildiğim kadarıyla. Bu sınırlamalar halkın, sendikaların, o toplulukların ortak sorunlarını dile getirmesini nasıl etkiledi? Yani bir işçi ya da bir dernek üyesi için ne değişti? Yine sessizliğe mi büründüler? Bastırıldılar mı onlar da sivil halk gibi?
0: Valla yani çok bastırıldıklarını da maalesef söyleyemiyorum. Keşke bastırılmış olsalar, durum daha vahim, işlevlerini yerine getirdiler ve kenara çekildiler. Yani 80'e giden, 12 Eylül'e giden süreçte Türkiye'deki sendikal mücadeleye falan baktığımızda yine birazcık daha genelleştirelim. Türkiye'de darbelere giden süreçte bir takım sendikaların, bir takım meslek birliklerinin faaliyetlerine baktığımızda
1: Görevleri mi vardı diyorsun?
0: görevleri vardı. Yani çok hafızamın taze olduğu bir şey. Şimdi çok konuşulur bizde Tabipler Birliği.

0: 97'de 28 Şubat'a giderken açıklama yapıyorlar Tıp Bayramı'nda. Memlekette iltica öyle bir arttı ki artık bu şartlarda yani şeyin hekimliğin meselelerini, tıp camiasının meselelerini konuşmaya gerek yok, irticayı konuşmamız lazım diye açıklama yapıyorlar. İşçi sendikaları beşli çetenin bir parçası değil mi? Yani bunlar maalesef hani şöyle bir tablo yok karşımızda. Yani 80'lerde şeye giden 12 Eylül'e giden süreçte bir şekilde memlekette sol bir idare, sol bir rejimle memleketin daha iyi olacağını düşünüp bunun için çabalayan üniversite öğrencileri, işçilerin hakları için çabalayan sendikalar, meslek birlikleri var. Bunlar çabalıyorlar ve bunlar örgütleniyorlar ve insanları ikna ediyorlar, toplumu ikna ediyorlar da memleket bir sanki sosyalist devrimin, bir sol devrimin eşiğindeymiş de şey gelmiş, junta gelmiş de bu sol muhalefeti ezmiş. Böyle bir durum yok karşımızda. Karşımızda olan şey askeri darbeye zemin hazırlamak için toplumu karıştıran, sokaklarda şiddet estiren, çalışma yerlerini huzursuz eden, üniversiteleri huzursuz eden bir yapı var. Ve bu yapı darbe olur olmaz ertesi gün ortadan kayboluyor. Ne işçi mücadelesine dair bir iddia var, ne üniversitelerin daha demokratik yer olmasına dair bir iddia var, ne basının daha özgür olmasına dair bir iddia var. Şimdi şurada aklı başında kime sorsak, siyaset bilimci, siyaset tarihçisi vesaire olmasına gerek yok. Aklı başında kime sorsak, yahu bir cuntanın yönettiği bir memlekette mi yoksa en kötüsü de olsa sivillerin yönettiği bir memlekette mi basın daha özgür olur desek, tartışmasız olarak cevap en kötüsü de olsa sivillerin yönettiği bir memlekette basın daha özgür olur. Üniversiteler hangisinde daha özgür olur, hür düşüncenin merkezi olur desek, tartışmasız olarak en kötüsü de olsa sivillerin yönettiği denir. Hangisinde işçi daha rahat eder desek, tartışmasız olarak bir diktatörü de askeri bir diktatörün yönettiği bir ülkedense, kötü de olsa sivilin yönettiği bir ülkede denir. Nasılsa darbe yapılana kadar üniversiteler daha demokratik, daha iyi bir üniversite söylemiyle karıştırılır. Çalışma mahalleleri, iş yerleri, işçi mücadelesi, emek mücadelesi adına karıştırılır. İşte basın özgür değil denilir. Ama bu iddialar darbenin ertesi günü ortadan kaybolur. O insanların hiçbirini göremeyiz. Hatta öyledir ki 12 Eylül'e gelene kadar bu insanlar bu iddialar için sokakta kan dökmeyi, ölmeyi ve öldürülmeyi meşru görürler. Üniversitede kan dökmeyi, ölmeyi ve öldürülmeyi meşru görürler. Hani siz devrim için canınızdan geçmiş insanlardınız? Hani siz sendikal mücadele için, işçinin hakları için canınızdan geçmiş insanlardınız? Canınızdan geçmek, ölmek ve öldürülmek darbenin öncesinde aklınızdaydı, bunu göze alıyordunuz. Ve darbenin sonrasında unuttunuz mu bunu? Nerede kaldı sizin o mücadeleciliğiniz? Nerede kaldı devrimciliğiniz? Nerede kaldı idealleriniz için kurşun atmayı, kurşun yemeyi, sivilleri öldürmeyi meşrulaştıran devrimci şiddet romantizminiz? Bu sivillere mi işliyordu? Demek ki bu evet sivillere işliyordu. Bu aslında sivillerin elini kolunu bağlamak, cuntacıların önünü açmak için bir söylemden başka bir şey değildi.
1: Hocam darbeyi halkı işte darbe özelinde genel darbe geleneği üzerinde basını, sendikalar, üniversitelere değindik. Ama biz darbeleri hep sadece 12 Eylül üzerinden bahsetmiyorum. Tüm tarihteki darbeler için genellikle siyasetçiler ve askerler üzerinden konuşup dinliyoruz. Bir de kadınların gözünden de açıkçası baksak nasıl bir hikaye görürüz? Kadınların yaşadığı çok ciddi sıkıntılar var darbe dönemlerinde, öncesinde, sonrasında.

0: hangi deneyimler geri planda kaldı? Neleri konuşmalıyız?
1: Vallahi şöyle bir şey var maalesef. Yani normal bir süreçte bile kadınlar her zaman olumsuzluğu daha fazla hisseden taraf oluyorlar. Bugün yani her şeyin düzenli olduğu, işlerin yolu gittiği bir ülkede mesela sağlık sisteminde bir aksama olsa bundan önce kadınlar mağdur oluyor. Ya da kadınlar erkeklerden daha fazla mağdur oluyor. Zaten darbe süreçlerinde bu normal işleyişte bile böyleyken darbe süreçlerinde bu kadınlar aleyhine olan durumun daha fazla arttığını görüyoruz. Yani bir şeyden bahsediyorsak, toplumsal kaostan bahsediyorsak, şiddetten bahsediyorsak, sokakları esir almış olan anarşiden bahsediyorsak, bunun birinci hedefi kadınlar oluyor. Çünkü kadınlar daha kolay hedef addedildikleri için birinci hedef haline geliyorlar. Herkesin daha rahat güç yetirdiği bir şeye geliyor, zümre haline geliyor kadınlar. Sokakta da böyle oluyor, siyasette de böyle oluyor. Yani şeyi düşünün, hani bunu böyle tekil tekil sektörleri çekerek de bakabiliriz. Yani insanların işe gidip gelemediği bir ortamda zaten işte 12 Eylül'ü konuşursak kadınların iş gücüne katılımı bugünkünden de düşük bir orandayken bu ekonomik sıkıntının kadınları çarpan etkisiyle vurduğunu görüyoruz. Ya da işte bu sokaktaki kaosun, o can emniyetinin olmayışının kadınları daha fazla vurduğunu görüyoruz. Keza üniversitelerdeki durum. Yani işte ders yapamadığınız bir üniversite var. Şeyler bundan, çünkü kadının sosyal mobilizasyon imkanları çok çoğu eğitimden geçtiği için ve zaten bin bir şeyle, bir erkeğe göre bin bir zahmetle o üniversite eğitimine erişebildiği için o eğitimde yaşanan bir aksama kadını daha fazla şey yapıyor, vuruyor erkeğe göre. Yani herkes için kötü, spesifik olarak kadını hedef almış bir süreç değil bu. Ama neticelerine baktığımızda, tesirlere baktığımızda kadına daha bir çarpan etkisiyle yansıdığını görüyoruz.
0: Her kesim için, sadece kadın özel için sormuyorum hocam. Aslında darbe sonrasında, her darbe sonrasında şiddetin kısa bir süre sonra azalması hala hani akıllarda soru işareti, merak edilen bir konu. Yani devletin elindeki imkanlar büyük ölçüde aynıysa, devlet demek doğru değil gerçi o dönem için, o müdahaleci kesim, cuntacılar için aynıysa, daha önceki durdurulamayan olaylar nasıl kontrol altına alınıyor o zaman? Yani bu farkı açıklayan somut bilgiler var mı? Ve en önemlisi 12 Eylül'den sonra örneğin özellikle mesela yeniden seçim yapılması darbenin sona erdiği anlamına mı geliyordu? Bunlar biraz merak edilen, seyircilerimizden de gelen sorular.
1: Şimdi bu şiddet meselesi dediğim gibi iki sebepten dolayı bitiyor. Birincisi zaten darbeyi yapanlar el altından şiddeti yaratanlar. Yani şiddet darbenin bir meşrulaştırma mekanizması olduğu için darbe yapılınca şiddete gerek kalmıyor. Şiddet bundan dolayı sokak şiddeti en azından düzene giriyor. İkincisi de şu, işte düşmanlık sivile karşı olduğu için cuntacıya ve onun getirmiş olduğu baskıcı sisteme karşı sokağa tutmakta zorlaşıyor. Yani demin kastetmiş olduğum en kötü sivil iradeyle bir cunta idaresi karşılaştırması tam da burada devreye giriyor yani. En kötü sivil idarede bile karakola düştüğünüzde, mahkemeye düştüğünüzde bir güvenceniz vardır. Evet, bunlar bizim sevdiğimiz, istediğimiz, özlediğimiz standartlarda olmayabilir. Ama bir cuntanın idare ettiği memlekette onu da bulamazsınız. Yani özetle sokağa karıştırmak da zordur. Cunta gelir, sokağa çıkma yasağı ilan eder. Buna uymayanı alır, toplar, stadyumlara biriktirir. Bunlar hikaye değil. Türkiye'de 12 Eylül'de yaşanmış süreçler. Stadyumlara biriktirir, asar, keser, işkence yapar. Onları gecenin bu saatinde o işkence metotlarını sayıp işin şeyine girmeyelim, edebiyatına girmeyelim. Ama şeydir yani, kötüdür. Asar, keser, işkence yapar, zulmeder, şiddeti de böyle bitirir. Zaten amacına ulaştığı için şiddetten beklenen şey o darbenin yolunu döşemek olduğu için, hı hı, ve bir taraftan da böyle şiddet amacına ulaşmıştır. Dolayısıyla bıçak gibi kesilir. İşte zaten bu bıçak gibi kesilmesi bizim zihnimizdeki en büyük soru işaretidir.
0: Evet,
1: nasıl
0: evet,
1: oluyor da bıçak gibi
0: nasıl oluyor,
1: kesiliyor?
0: Evet.
1: Yani madem tek sebep şiddetse, yani asker, polis, darbe yapmadan önce de asker, polis.
0: Evet.
1: Pekala, sivil iradenin emri altında da madem böyle bir kabiliyeti varsa bu şiddeti bitirebilirdi. Neden sivil idare varken bu şiddeti bitirmiyor? Sivil kolluk tam olarak bu işe yarar, değil mi? Yani kolluk nedir? Devletin şiddet kullanan gücüdür. Hatta biz devleti nasıl tanımlarız siyaset biliminde? Yani birçok tanımı vardır da tanımlarından birisi de meşru şiddet kullanma tekeline sahip olan aygıttır devlet. Yani şiddet derken illa kötü bir şey anlamayın. Yani sopa zor. Zor kullanma, meşru olarak zor kullanma ayrıcalığına sahip olan tek unsurdur devlet. Bakın, bireylerin, partilerin, derneklerin, vakıfların, futbol kulüplerinin aklınıza ne gelirse gelsin, bunların hiçbirinin şiddet kullanma ayrıcalığı yoktur. Hı hı. Devletin şiddet kullanma ayrıcalığı vardır. Sizi öldürür de nasıl öldürür? Polisle çatışırsanız, teröristseniz sizi öldürür. Sizi tutar, parmaklıklar arkasına da atar. Nasıl atar? Suç işlerseniz, hapis cezası almışsanız atar. Ondan sonra sizi evinize de hapseder. Nasıl şey yapar? Suç işlemişsinizdir, evinize hapseder. Yani bu şiddet kullanır devlet. Hı hı. Ama bunu meşru bir şekilde kullanır. Kafasına göre değil, kanunla, nizamla, düzenle kullanır. Yani ve bu devletin tekelindedir. Ve bu devletin tanımıdır. İşte devlet bu şiddeti nasıl kullanacak? Kolluk dediğimiz unsurla, hı hı, kullanacak. O kolluk ne? İşte polisidir, askeridir, jandarmasıdır, şudur budur. Farklı yetkilere sahip şeyler ve uzmanlık alanlarına sahip kolluk kuvvetleri devletin. Peki 12 Eylül'den sonra, hani şimdi futbolda tartışılıyor ya, yabancı hakem getirelim, şu olsun bu olsun falan diye. 12 Eylül'den sonra bu memlekete dışarıdan bir yerden kolluk kuvveti mi geldi? Gelmedi. İşte 11 Eylül'de buna müdahale etmek için bu ülkenin kolluk kuvvetlerinin bir teçhizat eksikliği, bir eğitim eksikliği, bir ne bileyim silah eksikliği, araç gereç eksikliği, istihbarat eksikliği vardı da 12 Eylül'de bir günde, bir gecede bu eksiklik mi
0: giderildi?
1: Hayır. Devlet aynı devlet, kolluk aynı, aynı kolluk, asker aynı asker, polis aynı polis. Madem mesela bu sokak şiddeti polisin boyunu aşar bir seviyeye geldi, askerin buna müdahale edip çözmesi gerekti. Olabilir. Yakın tarihimizde de olmuştur bu Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'da bu hendek vakalarında bazı yerlerde polisin boyunu aşar seviyeye gelmiştir. Özel kuvvetlerden destek alınmak icap edilmiştir. Ya da işte bugün kırsalda jandarmadan destek alınmak icap eder çeşitli vesilelerle. Bu ordu o zaman da bu devletin ordusuydu. Niye sivillerin otoritesi altındayken bu destek alınıp da müdahale edilmedi de illa yönetime el koymak gerekti? Yani bu soruyu sorunca aslında bu şiddetin şeyini görüyoruz.
0: Daha derinleşiyor.
1: Daha derinleştiğini, evet, evet, kaynağının neresi olduğunu görüyoruz, şey yapıyoruz, evet, görüyoruz. Diğer meseleye gelince, peki şey oldu mu? İşte seçim yapılınca her şey bitti mi?
0: Evet, yani biraz daha açayım hocam. O 12 Eylül ya da diğer darbeler. Hemen darbe sonrası seçim yapılıyor diyelim. Yani o seçim darbe döneminin sona erdiği anlamına mı geliyor? Ve en önemlisi, o sandığa dönülse bile o dönemde konulan o kuralların, yasakların etkisi hala devam ediyor mu, etmiyor mu? Bunu merak etmiş seyirci.
1: Şimdi size bir şey tablo anlatayım. Çokça sosyal medyada da paylaşılır bu fotoğraf.

0: Bizde yüksek askeri şura vardır. Malumunuz, bilirsiniz.
1: Evet.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tayin ve terfilerinin ele alındığı bir şeydir, toplantıdır. İşte bu yaz aylarında toplanır. Çok da güzel bir şeyle birlikte, denk düşürmeyle birlikte, işte 30 Ağustos'la birlikte malumunuz bizim zafer günümüzdür, bayramımızdır. 30 Ağustos'la birlikte bu yeni kademe yeni görevlerine başlar. Yeni terfiler açıklanır, yürürlüğe girer. Şimdi Yüksek Askeri Şura, şöyle bir detay var. Geçer işte Ağustos ayı geldiğinde Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplandı. İşte bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplandı. Ama işte öncesinde Abdullah Gül Başkanlığında, Sezer Başkanlığında, Demirel Başkanlığında toplandı diye yazar şeyler. Ve bir fotoğraf paylaşırlar. Kocaman bir masa, öyle olması gerekiyor. Yani bir Kanarya Sevenler Cemiyeti'nin toplantısı değil bu. Koskoca memleketin Yüksek Askeri Şurası. Gösterişli kocaman bir masa. İki tarafında şeylerimiz, generallerimiz, askerlerimiz, komutanlarımız gayet olması gerektiği gibi şıkır şıkır resmi üniformaları içerisinde. Fakat masanın başında iki kişi aynı anda oturur. Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplandıysa orada Cumhurbaşkanı'nın tek oturması gerekir. Bugün öyle oluyor. Ama bu bugün olabiliyor. Önceden Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanı orada beraber oturuyordu. Çünkü bu askeriyenin terfisidir. Ne kadar Cumhurbaşkanı da olsa, devletin başkanı da olsa, komutan da olsa sivildir. Oraya tek başına hakim olmasını yakıştıramaz düzen. Bir zihniyet, geçmişte kalmış olan o yanlış zihniyet. İşte sorunuzun cevabı bu. Yani şey, junta yönetimi evet anayasa yapar, kanunları yapar, seçime gider ve kışlasına geri dönmüş gözükür ama anayasa juntanın hazırladığı anayasadır. Siyasi partiler yasası juntanın hazırladığı siyasi partiler yasasıdır. Seçim yasası juntanın hazırladığı seçim yasasıdır. Ve sistemin içerisine devamlı müdahale edebileceği unsurları koyar. Şey yapar. İşte bunlar bugün böyle şey küçük gözüküyor. Bugün artık Türkiye bu konularda o kadar şey kat etti ki, mesafe kat etti ki, çok şükür bunları konuşmuyoruz artık. Yani bu alandaki olumlu gelişmeleri bile konuşmuyoruz. Ya İstanbul gibi bir yerde işte ilde şey olur, güvenlik toplantısı yapılır. Valinin yanında garnizon komutanı. Ya şimdi taşrada asker, jandarma, saha, arazi tabii ki. Amenna, başımızın üzerinde yeri var da ya bu metropolü garnizon komutanı mı yönetecek? Üniversitelerin meselesi konuşulur. Askerden görüş alır. YÖK Milli Güvenlik Kurulu'ndan görüş alır. Üniversiteleri Milli Güvenlik Kurulu mu yönetecek? Üniversitelerde bir şiddet ortamı olursa tabii ki güvenlik boyutuyla görüş verecek. Ya memleketin dış politikası yapılır. Şimdi bizim mesela Türkiye'mizin en önemli dış politikası meselelerinden birisi nedir? Yıllara sari devam eder. Kıbrıs meselemiz değil mi? Yani Kıbrıs'ta yönümüzü asker tayin eder. Kıbrıs meselesi askeri ilgilendirir mi? Tabii ki ilgilendirir. Orada bir askeri mesele var, bir güvenlik meselesi var. Evet. Askeri tabii ki ilgilendirir ama askerin meselesi değildir. Askeri de ilgilendiren bir meselesidir. Meseledir, sivilin meselesidir. Sivil bu meseleyi çözerken askeri boyutuyla ilgili de askerden danışmanlık alır, görüş alır, fikir alır ama talimat almaz ya da askerin ağzına bakmaz. İşte Türkiye'nin düne gelene kadar ki siyasal sistemi siyasetçilerin yol yaptığı, o da yaparsa, ondan sonra belediye hizmetlerini gördüğü Bayındırlık, İmar İskan bu meselelere baktığı

0: Ama memleketin ekonomisini, dış politikasını askerlerin yönettiği, MGK üzerinden yönettiği bir yapı. Bu MGK'yı kim koydu? Cunto koydu. Hı hı. Yani o kadar sisteme, yani anayasasıyla, kanunlarıyla ve sistemin içine yerleştirdiği kurumlarla sisteme o kadar müdahildir ki. Zaten biz şunu kaçırıyoruz belki. Hani biz zannediyoruz ki, dediğim gibi ya, 60'tan önce memleketi gerçekten siviller yönetiyordu. Hani 60'ta darbe oldu, 27 Mayıs, işte kısa birkaç yıl askerler yönetti. Sonra seçim yapıldı, siviller yönetmeye başladı. Hı hı. Sonra bir muhtır oldu, birkaç aylık bir mesele. Ondan sonra tekrar siviller yönetti. Sonra 12 Eylül oldu, işte şey oldu, anayasa oldu. Sonra yine siviller yönetti zannediyoruz. Hayır. Bu hani bir şey, grafikler vardır ya. Ya bu zaten devamlı askerin yönettiği bir grafik. Darbe dönemlerinde grafik sadece tepeye çıkıyor, pik yapıyor yani. Hı. Bir tırmanışa geçiyor. Ondan sonra da şeyler yönetiyor. Askerler yönetiyor. İşte Kenan Evren kendini Cumhurbaşkanı yapıyor. Hı hı. Milli Birlik Komitesi üyelerine dokunulmazlık sağlıyor. Öbür darbede bunlar senatör yapılıyor. Bunlar onaylamadan meclis kanun yapamıyor. Bugün milletin artık ne kadar haklı ne kadar haksız ayrı konu, şey yaptığı, karşı çıktığı bütün kurumlar 80 darbesinin mamülüdür. İşte YÖK'ünden tut Milli Güvenlik Kurulu'na kadar.
1: Yani bizde ne kadar demokratik gözükürse gözüksün, o dönemlerde altyapı, anlayış hep sistem kurulmuşa aynı yani, devam ediyor.
0: Şimdi biz şeyle dalga geçiyoruz değil mi birazcık, yani böyle hani dalga geçiyoruz demeyelim de garipsiyoruz yani. İşte İran'da seçim oluyor, şey yapıyor, birisi Cumhurbaşkanı adayı olacak, duyuyoruz haberlerden. Hani hususi bir ilgimiz yoksa sadece duyduğumuzla kalıyoruz. Diyoruz ki Anayasayı Koruma Kurulu, İşte felanca kişinin Cumhurbaşkanlığı adaylığını reddetmiş, hı hı, diyoruz. Ya garip geliyor bize ya, hani olur mu? Hani herkes aday olsun, seçerse seçsin, zaten halkın önüne gidecek. Halk seçmeden belki halk seçecek, belki halk onaylamayacak. Halk onaylamadan niye bir kurul onaylasın, hı hı, diye haliyle garip geliyor bize. Bizde 80'den sonra seçime girecek partilere askerler karar veriyor. Bak seçim yapıyoruz, anayasa kabul etmişiz. Seçime girecek partilere askerler karar veriyor. Bu sıcak müdahale ve dediğim gibi kurumlar hala devam ediyor. Bizde 97'yi, 2007'yi kim yaptı? 28 Şubat'ı 97, 2007'de Emutra hangi kurum üzerinden oldu? Bugün biz 15 Temmuz'dan sonra buralardaki zihniyet dönüşümünü başarabilmişiz. Şimdi benim kuşağım bilir, bizim milli güvenlik dersimiz vardı. Emekli bir albay gelirdi ya da bizim görevdeki bir asker gelirdi. Ya ben
1: cirit gibi bir asker.
0: Ya da hele emekli albay, yani yıllata, memlekete yıllarca hizmet etmiş, albay olmuş, şu olmuş, bu olmuş, emekli olmuş, yaşında benden ileri. Elini ayağını öperim. Ayrı konu ama ne işin var senin benim dersimde ya? Senin benim dersimde ne işin var?
1: O dönem o vatan sevgisini ya, aşılamak için ben bir figür
0: asker,
1: olarak.
0: Ben bir asker belki görmeyince vatanımı sevemiyor muyum? Vatan sevmek, askerler vatanlarını severler. Vazifeleri icabıyla da vatan sevgisinden dolayı hepimiz canımızdan geçeriz. Ama vazifeleri itibariyle askerler ön sırada canından geçerler. Onu tartışmıyorum. Kimse lafı tersinden anlamasın. Askerlik sıradan bir meslek değildir. Ve tabii ki bu insanlar canları pahasına bu memleketi korumayı meslek edinmiş, hayat önceliği, hayat tarzı haline getirmiş insanlardır. Ama ben 15-16 yaşında körpecik bir çocuğum, benim vatan sevmem için o tezgahtan geçmem mi gerekiyor? Ben kendi kendime, kendi duygularımla, kendi içinde yaşadığım sivil hayatın sınırları içerisinde vatan sevemiyor muyum? İşin içine apolet girmeyince benim vatanseverliğim eksik mi kalıyor? Ne işi var? Ve şey

0: de yok orada. Hani mesela hani şöyle bir şey olsa onu da anlarım. Burada böyle bir hani fiziksel bir dayanıklılık, askeri bir şey falan öyle bir eğitim. Hani belki şu denilebilir. Denir ki sivillere de sivil kadar birazcık askerlik öğretelim. Hani seferberlik hali var, şu var. Öyle bir şey de yok. Bana rütbe ezberletiyor. Bana oradan resmi ideoloji pompalıyor. Benim vatandaşlık dersim var. Benim normalde bununla ilgili şeyleri vatandaşlık dersinde görmem gerekiyor. Hatta onun ötesinde bütün derslerin müfredatı içerisinde benim bunu görmem gerekiyor. Yani hani diyoruz ya askerin etkisi devam ediyor muydu diye. Ya, yani düne kadar devam ediyordu. Bırakın hemen 80 sonrasını, eğitim sistemimizi şey yapıyordu, şekillendiriyordu. Liseden şeye kadar, üniversiteye kadar ekonomimizi şey yapıyordu, şekillendiriyordu. Niçin o zaman yani, hadi buyurun o zaman bunu da konuşalım. Niye bu cuntacı, darbeci generallerin hepsi emekli olduktan sonra büyük şirketlerin yönetim kurulu üyesi olurlardı?
1: Neden hocam?
0: Neden? Yani bunlar şey mi, bizim bilmediğimiz bir piyasa bilgisi, bizim bilmediğimiz bir ticaret bilgisi, bizim bilmediğimiz bir sanayi bilgisi mi veriliyordu bu insanlara? Harp okulunda, kışlada, kurmaylık eğitimi esnasında. Finans mı öğretiyorlardı, insan kaynakları mı öğretiyorlardı, üretim süreçleri mi öğretiyorlardı, uluslararası ticaret mi öğretiyorlardı, uluslararası lojistik mi öğretiyorlardı? Bunlar bu memlekette ya da dünyanın başka bir yerinde tipik askerlik eğitiminin bir parçası mı? Değil. Peki bu insanlar niye bu holdinglerin, bir asker emekli olduktan sonra niye bir bankanın yönetim kurulu üyesi olur? Bir banka niye istihdam etmek ister yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, ya da bir holding niye istihdam etmek ister? Çok basit. Emekli de olsa o siyasetin üzerindeki gücünden faydalanabilmek için istihdam etmek ister. Yani mesele askerin darbe yaptıktan ne kadar sonra sivil siyasete alan açtığı değil. Sivil siyaset bizde gerçekten istisnadır yani. Şeyle dediğim gibi yol yapar, elektrik, su, o becerirse o işleri yapar yani.
1: Aslında son 1-2 dakikamızı toparlamakta gerekirse belki de tüm bu baskıcı zihniyetin, cuntacı, ülkeyi geri götüren zihniyetin bütün öğretilerine ve sonuçlarına, darbenin sonuçlarına baktığımızda ülkemizdeki belki de o çok sesliliğin, cumhuriyetin getirdiği çok sesliliğin, demokrasinin, sivilin ve halkın hani halk milletin efendisidir sözünün hala günümüzde bir darbeyi bile bastırdığını, bir girişim olarak önümüze koyduğunu daha iyi belki de analiz edebiliyoruz hocam. Tüm bu öğretilerle beraber son sözlerinizi de alalım.
0: Son söz çok güzel bir yerde bıraktınız. Ben de ondan devam edeyim. Bir cümle ekleyeyim. Bakın 15 Temmuz çok yönden öğretici bizim için. Bir sürü vasfı var da vasıflarından birisi de öğreticiliği. Ve bakın 15 Temmuz'da bu millet bu tartışmayı bitirmiştir. Darbeciye yaptığı muameleyi de, askerine yaptığı muameleyi de göstermiştir 15 Temmuz'da. Yani bu milletin asker meselesinin ne olduğu 15 Temmuz gecesi bitmiştir. Bu millet askerini sever, darbeciyi sevmez.
1: Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz. 12 Eylül'de 12 Eylül darbesi özelinde aslında Türkiye'nin yakın geçmişteki tüm darbelerinin bir analizini yapmış olduk. Neler götürdü ülkemizden masaya yatırdık bütün gerçekliğiyle. Herkesin de anlayacağı şekilde hem analitik düşüncenizi analiz ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz
0: Rica
1: katıldığınız
0: ederim,
1: için. Değerli tarih severler, Profesör Doktor İsmail Çağlar hocam bizlerleydi. 12 Eylül'de darbe geleneğini, sebeplerini, sonuçlarını masaya yatırdık. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizi yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: denen Gezi kalkışmasına 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine usanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen ID. Polo lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Hüseyin Sayın'la otomotiv dünyasında yapay zeka hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ömer Fatih Han'dı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
5: Bravo Zehra!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer'le nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer, Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Paramparça Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paramparça güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada Bingo. Yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
7: Turkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: sunan Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Moderatör hafta sonuyla karşınızdayız. Önümüzdeki 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündemine birlikte bakacağız. Ve tabii ki her hafta olduğu gibi gazeteler, manşetler, ilk sayfalarda öne çıkan haberleri de ekranlarınıza taşıyacağız. Gündemimiz bir hayli yoğun. Hemen başlayalım. Sel görüntüleriyle başlayacağız. Doğu Karadeniz'e akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli yağış özellikle Rize'nin sahil kesiminde İyidere ilçesi başta olmak üzere Pazar ilçesinde de aynı şekilde sele neden oldu ve işte günün ilk saatleriyle birlikte ortaya çıkan manzara bu şekilde. Bakın havadan da drone'la görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Çok ciddi bir hasar meydana geldi. Tabii dağlardan gelen dere sularının bunda büyük bir payı var. Onu da söyleyelim, yani şiddetli bir yağış etkiliydi ama o dağlardan gelen dere suları denize ulaşamayınca bölgede zaten yapılaşma da yoğun. Sizler de görüyorsunuz ne oldu? O denize ulaşamayan su sele dönüştü ve birçok yerde, birçok noktada su baskınlarına neden oldu. İyidere ve Pazar ilçesi bu yağıştan ve selden nasibini almış durumda. Sabah tabii uyananlar, gözlerini açanlar bu manzarayla karşı karşıya kaldılar. Özellikle bodrum katlarda su baskınları meydana geldi ve araçların durumunu sizler de görüyorsunuz. Birçok araç sular içinde kalmış durumda. Belediye ekipleri her iki ilçede de hemen çalışmalara başladı. Temizlik çalışmaları yürütülüyor. O suyun sokaklara, caddelere, binalara dolan suyun tahliye edilmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Tabii ki tüm bunlar tamamlandıktan sonra hasarın boyutu ortaya çıkacak ama mala gelen bir zarar var. En azından o teselli edici, cana gelen bir sıkıntı yok ama bakın o dağlardan gelen suyun nasıl biriktiğini hemen ekranın sağındaki görüntü bizlere net biçimde anlatıyor, aktarıyor. Bölgede yağış uyarıları devam ediyor. Sizler de görüyorsunuz hava halen kapalı, bulutlu bir hava var. Yeniden yağış gelme ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle meteorolojinin de uyarıları devam ediyor. Bir iş makinesi, hemen arkada da bir kepçe görüyoruz. Ve orada operatörler, belediye ekipleri çalışmalarını, o suyu tahliye etme çalışmalarını yoğun şekilde aralıksız sürdürüyorlar. Hemen binaların arkasında zaten ağaçlık alanları sizler de görüyorsunuz. İşte o dağdan, ormanlık alandan gelen sular denize ulaşamayınca ne oldu? İşte

İyidere ve Pazar ilçelerinde caddeler, sokaklar bu hale geldi. Geçmiş olsun diyelim tüm Karadeniz'e, ancak bir kez daha hatırlatalım, uyarılar devam ediyor ve dikkatli olmakta fayda var. Türkiye'nin önemli meselelerinden biri sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan o manipülatif

0: gelinceye kadar katlanarak artmasına neden olan, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozanlara karşı operasyon yapılmıştı. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hal kayıt sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi kayıt sistemi verilerini mercek altına aldı. Binden fazla çiftçinin beyanına başvuruldu. Ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere de hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Yapılan incelemelerde hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş, sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı. Bu kapsamda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 40 şüpheli gözaltına alındı. 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatılmıştı. Operasyonun sonunda gözaltına alınan 40 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verildi. Fındık bir başka önemli mesele. Ticaret Bakanlığı fındığı da yakın mercek altına almış durumda. Fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olduğu Ordu ve Giresun biliyorsunuz başta geliyor. Ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildi. Fındıkta hasat dönemiyle birlikte bakanlık harekete geçti. Üreticinin hakkını savunmak, maliyetlerin altında ezilmesini önlemek ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla müfettişler sahaya gönderildi. Fındık ticaretinin kalbi olan Ordu ve Giresun illerindeki ticaret borsalarında kapsamlı incelemeler başlatıldı. Ticaret Bakanlığı piyasada yapay darlık yaratmaya çalışanlar, serbest rekabet ortamını ve piyasa dengesini bozarak tüketicinin ürüne ulaşmasını engellemeye çalışan olursa tek tek tespit edileceğini duyurdu. Kuralları çiğneyen, üreticinin emeğini hiçe sayan olursa da mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar ve cezalar uygulanacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan da İran merkezli Bank Mellat'la ilgili önemli bir karar çıktı. Türkiye'deki faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verildi. BDDK, İran merkezli Bank Mellat'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şubesi hakkında önemli bir karar aldı. Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bankanın Türkiye'deki faaliyet izninin kaldırılmasına hükmedildi. Karar resmi gazetenin yayımlanan sayısında yer alarak resmiyet kazanmış oldu. 1982 yılında Türkiye pazarına giren bankanın İstanbul şubesinin faaliyet izni kaldırıldı. Böylece Bank Mellat'ın Türkiye'deki bankacılık faaliyetleri de sona ermiş oldu. Resmi gazetede yayımlanan kararın 5411 sayılı bankacılık kanunu kapsamında alındığı da açıklandı. Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor ama yeterli tedbirler alınmadığı zaman maalesef yürekler ağza geliyor. Dün gece saatlerinde Küçükçekmece'de olduğu gibi kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina söz konusuydu. Ayakta kalan bölümü bir anda çökünce tabii korkulan oldu. Aslında korkulan oldu diyoruz ama faciadan dönüldü desek daha doğru olur. Neyse ki sadece 3 kişi yaralandı. Ancak ekipler uzun süre enkazın altında kalan olup olmadığını araştırdı.
1: Cihan. Tamam, onu alıyorlar.
2: Yıkım kontrolden çıktı. Yoldan geçen 3 kişi enkaz parçalarının isabet etmesiyle yaralandı. İstanbul Küçükçekmece'deki Şirin sitesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyordu. Yıkımı yapılan binanın kalan bölümü akşam saatlerinde çöktü. Çevreyi toz duman kapladı. Caddeden geçen 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında 2 kişinin kaldığı iddiası üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Özel eğitimli köpekler ve dinleme yöntemi kullanıldı. Yapılan taramalarda enkazda kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Arama çalışmaları sona erdirildi. Olayın ardından binanın kalan kısmı iş makineleriyle yıkıldı. Firma yetkilisi ve kepçe operatörü ifadeleri almak üzere karakola götürüldü.

0: Dün sabah saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı soruşturma başlatıldı. Biri uyuşturucu soruşturması, biri de yine fuhuşa teşvikle birlikte uyuşturucu temin etme suçlarını kapsayan bir soruşturma. Gözaltına alınan isimler kamuoyunun yakından tanıdığı isimler. Eski futbolcular var, ünlü isimler, sosyal medya fenomenleri, şarkıcılar, oyuncular. Hepsi adli tıp kurumuna götürüldü. Oradan testlerden geçirildi. Ardından kimisi serbest bırakıldı. Bazıları da adliyeye sevk edildi. O adliyeye gönderilen 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. Başsavcılık şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıklamıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na Cuma günü 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası başsavcılıkta hazır edilmelerine yönelik talimat verildi. Yapılan operasyonlarda aklarında gözaltı kararı bulunan 18 kişiden 15'i yakalandı. Başsavcılık ayrıca fuhuşa teşvik, uyuşturucu madde kullanma ve temini, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından ayrı bir soruşturma daha başlattı. Orada da 6 isim gözaltına alındı. 21 ünlü isim jandarma ekiplerince saç, kan ve idrar örneği vermek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra 16 isim serbest bırakıldı. Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş da adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sayat Zurnacı ile Aytaç Kart tutuklandı. Diğer 3 isim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve Kaşif Kozinoğlu soruşturması, tutuklananlar, gözaltına alınan isimler vardı. Son olarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden ikisi de tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve o dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen iki isim oldu. Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümü sonrası yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer yok diyen savcı, Necip Doğan ise gizemli ölüm tarihinde cezaevinde başsavcı görevindeydi. Her iki isim de daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğursa sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talep edilen iki eski savcıya suç örgütüne üye olma suçu yönlendirilirken adli kontrol talep edilen Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'a da kasten öldürme suçlaması yöneltildi. Usta sanatçı Kadir İnanır'ın ölümü kamuoyunu üzüntüye boğmuştu ama bugünlerde Kadir İnanır'ın ölümünden çok mirası konuşuluyor. Çünkü geride kalanlara çok ciddi bir miras bıraktığı bilgisi de var. Özel koleksiyonlarından oluşan nakit paralar bankada. Yani yüklü bir miras var. İşte bu tartışmalara neden oldu. Geçtiğimiz günlerde vasiyeti, 3 ayrı vasiyeti var Kadir İnanır'ın. Vasiyeti açılacak ve kimlere ne bıraktığı ortaya çıkacaktı. Ancak 17 Aralık'ta açıklanacak bir erteleme durumu söz konusu oldu. Tabii Kadir İnanır'ın kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Levent İnanır da sonrasında kameraların karşısına geçti. Açıkçası sert bir ifadeyle de Kadir İnanır hakkında bir takım iddialarda bulundu. Dayımın irade sorunu vardı dedi. Hani kamuoyunda ortaya atılan iddialar Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşına bıraktığı yönünde. Ancak akrabaları var, yeğenleri var. Onlar da bu mirastan pay istiyorlar. Peki bunu alabilirler mi? Detayları konuşacağız. Avukat Kamil Ekinci yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Ekinci.
1: Ses gelmiyor yalnız bana.
0: Şimdi duyabiliyor musunuz Sayın Ekinci?
1: Evet, şimdi duyuyorum.
0: Peki, hoş geldiniz tekrar. Şimdi ilginç bir durum tabii ki. Yani ünlü bir sanatçı haliyle hatırı sayılır bir miras da bırakmıştır diye tahmin ediyoruz. Zaten kamuoyuna da yansıdı ama burada dikkat çeken tabii ki yeğeni Levent İnanır'ın ifadeleriydi. Diyor ki dayımda irade sorunu vardı. Ben açıkçası şunu merak

0: ettim. Şimdi biraz sonra detayları soracağım ama hani daha önce yok muydu? Şimdi neden bu açıklamayı gerçekleştirdi? Daha önce de bunu söyleyemez miydi? Bu açıklamaları nasıl buldunuz? Ve sonrasında da tabii ki jüride kural dışında, yani Kadir İnanır'ın iddialara göre hayat arkadaşı jüride kurala tüm mirasını bıraktı. Yeğenlerinin oldukça da sayıca da fazla, bu mirastan pay alma hakları var mı?
1: Şimdi şöyle, zaten ölüme bağlı tasarruf, aslına bakarsanız kişi ve noter arasında kurulan bir yasal sözleşme. Dolayısıyla da bundan daha öncesinden diğer miras bırakanların haberinin olmaması gayet normal. Kaldı ki haberleri olsa dahi bu anlamda aslında açabilecekleri bir dava yok, yapabilecekleri bir itiraz yok. Yani hani çok sınırlı sayıda, çünkü yaşam sırasında, hayatının devam ettiği bir dönemde bir kısıtlama kararı talep edilmemiş. Böyle bir durumda vasiyetnameye müdahale şansları ölümden önce zaten yok. Çünkü zaten vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruftur ve ölümün gerçekleşmesiyle birlikte yürürlüğe giren bir durumdur. Bu anlamda yaşadığı süre zarfında bir kısıtlama talep edilmediyse, irade zayıflığı, akıl zayıflığı ya da aşırı derecede bir israftan bahsedilerek bir kısıtlama talep edilmemişse, vasi tayini istenmemişse, böyle bir durumda hayattayken bu vasiyetnameye müdahale etme şansları yok. Vasiyetnameden haberdar olmaları için de zaten vasiyeti bırakanın söylemiş olması gerek. Çünkü bu noter ve vasiyeti bırakan arasındaki bir resmi senettir. Bu anlamda haberleri olmayabilir. Haberleri olsa bile buna, dediğim gibi, bir kısıtlama kararı almadıkları sürece müdahale etme şansları da yok zaten.
0: Zaten aslında kendisi de bu açıklamada şimdi ekranlara yansıyor, dile getiriyor. Yani noter huzurunda bu vasiyet veriliyor, imzalanıyor, işte prosedürler yerine getiriliyor. Dolayısıyla dayımın iradesi yok açıklaması burada biraz boşa çıkıyor diyebilir miyiz? Yani sonuçta noter huzurunda bu iş yapıldığına göre herhalde orada Kadir İnanır'ın sağlık durumuna nasıl olduğuna bakılıyor. Bunun prosedürü nasıl oluyor efendim?
1: Şimdi şöyle, aslına bakarsanız iradesi yerinde değil de açıklaması bilinçli bir açıklama. Şimdi oraya en son geleyim, başta söyleyeyim. Şimdi noterde sözleşme yaparken iki tane tanık gerekiyor. İki şahit huzurunda bu sözleşmeler yapılır. Ve özellikle de 60-65 yaş üzeri için noterler sağlık raporu isterler, doktor raporu isterler. Ve bu doktor raporunu koyduktan sonra bu sözleşmeleri yaparlar, vasiyetnameleri alırlar. Tabi burada doktor raporu var mı yok mu, vasiyetname açıldığında görülecek, ama hani o yaş itibariyle özellikle 2022 yılındaki vasiyetnamede, yani çok çok büyük ihtimalle bir sağlık raporu, doktor raporu da bulunmalıdır. Şimdi böyle bir durumda irade sakatlığı üzerinde durmalarının sebebi şu: Türk Bedeli Kanunu'nun 505. maddesine göre yani üst soy eğer hayatta değilse kişi öldüğünde, miras alt soya geçer. Ancak alt soyun saklı payı yoktur bakın. Anne baba hayatta değil, çünkü çocuksuz ve bekar bir şekilde resmi olarak vefat ettiği için miras otomatik olarak üst soya geçer. Ama üst soy da hayatta olmadığı için yine onun alt soyuna bu sefer, yani işte yeğenlerine, işte kardeşlerine geçiyor. Kardeşlerinden de yeğenlerine geçiyor. Onların çocuklarına geçiyor. Ama kanunda saklı pay dediğimiz, yani mirasçının kanunen korunan, miras bırakanın terekesindeki belli bir pay vardır. Bu paydaki durum şudur: siz bu payı aşar bir vaziyette tasarrufta bulunursanız, mesela sağ kalan eşinizin diyelim ki işte %50 bir payı var, saklı payı var. Siz mirasınızın tamamını vasiyet ederseniz, bu vasiyetname iptal olmasa bile sağ kalan eş bu fazla olan tasarrufu iptal ettirebilir. Yani bu benim saklı payım, bu nedenle de bu tasarrufun iptal edilmesini talep ediyorum diyebilir. Ama kanun bu saklı payda kardeşlerde bir değişiklik yapıyor 2007 yılında ve diyor ki anne baba hayattaysa bunların saklı payı vardır dörtte bir, ama eğer anne baba öldükten sonra kardeş zümresi mirasçı olmuşsa bunların saklı payını kabul etmiyor. Dolayısıyla da miras

0: bırakan istediği bütün oranda isterse tamamını ölüme bağlı bir tasarrufla vasiyet edebiliyor. Şimdi tenkis söz konusu olmayacağı için yani saklı paya tecavüz eden kısmın iptali söz konusu olamayacağı için burada aslında irade sakatlığını orada bilinçli olarak söylüyor. Çünkü tek şansları bu irade sakatlığına sebep olan bir sebebin gerçekleşmesi. Bu akıl zayıflığı olabilir, bir hastalık nedeniyle tasarruf ehliyetinin aslında yerinde olmaması olabilir. İşte korku, hile, aldatma bunlar olabilir. Tek şansları da bu olduğu için aslına bakarsanız bilinçli olarak irade sakatlığı üzerinde duruyorlar. Tabii bu durum şöyle yani tanıklar var zaten dedik vasiyetnamede, doktor raporu var ama
1: Tabii.
0: tabii burada geçirmiş olduğu rahatsızlıklar, ameliyatlar var. Bunlar işte epikriz raporları, hastane raporları hepsi toplanır. Bir bilirkişi heyeti geçirilen operasyonlar, kullanılan ilaçlar incelenip burada bir irade sakatlığı oluşur mu, oluşmaz mı? Bunlarla ilgili bir değerlendirme yapılarak, bir rapor düzenlenerek, bilimsel bir rapor, bununla ilgili bir ispat sağlama ihtimali var. Bunun için de miras açıldıktan sonraki bir sene içerisinde dava açabilirler. Sadece irade sakatlığına dayanıyorlarsa ama bir korkutmaya dayanıyorlarsa burada tabii ki bunu öğrendikten itibaren her halükarda kanun 10 yıllık bir yasal süre öngörüyor ama yeğeninin yaptığı açıklamaya baktığımız zaman böyle bir şeyden bahsetmiyor. Sadece geçirmiş olduğu ameliyatlar, rahatsızlıklar nedeniyle bir iradesinin sakatlanmasından bahsediyor. Bu durumda da yani kanunda vasiyetname açıldıktan sonra bir aylık bir itiraz süresi öngörülüyor ama aslında o çok uygulamada mümkün olan bir durum
1: değil.
0: değil. Çünkü vasiyetnameyi açan Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yetkisi sınırlı orada. Onun için bir yıl içerisinde genel hükümlere göre vasiyetnamenin iptali davası açmaları gerekiyor.
1: Şimdi son bir soru olarak şunu da sorayım. Aslında belki buna da dayanak oluşturabiliyorlardır. Hani Kadir İnanır'ın yeğenleri. Şimdi 2015'te verdiği bir vasiyet var. Bunun 2022'de değiştirildiği iddiası bilgisi aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani kafa karıştıran bir durum var. Hani birden fazla vasiyet söz konusu. Dolayısıyla buradan hani bir dayanak oluşturulmaya çalışılabilir ama bir kişi bir kere mi vasiyet hazırlayabilir? Yani bunu değiştirme şansı yok mu? Hani hazırlamıştır, 10 yıl sonra daha farklı bir vasiyet oluşturabiliyor mu? Bunun yasal prosedürü nedir?
0: Şöyle söyleyeyim, bunun herhangi bir sınırlaması yok. Yani bir kişi sınırsız sayıda vasiyetname hazırlayabilir. Yani o gün iradesi bu şekilde tecelli etmiştir. Kendisi öldükten sonra böyle olmasını istemiştir. Daha sonra gelişen olaylara göre fikri değişmiştir, duyguları değişmiştir. Bununla ilgili birçok tasarrufta bulunabilir. Dolayısıyla da bu tasarrufun sayısı böyle bir irade sakatlığını ya da bir gariplik ortaya koymaz. Kaldı ki bu vasiyetnamelerin neden birden fazla yapıldığını da bilmiyoruz. Bakın bu ilk yapılan vasiyetnameyi tamamlayıcı bir vasiyet de olabilir. Yani ben mal varlığımın yarısını birisine bırakmıştım. Diğerini yasal mirasçılarıma bırakmıştım ya da yeğenimin birisine de bir şey bırakmıştım. Ama daha sonra baktım diğer yeğenime de bir şey bırakmak istedim. Tamamlayıcı olarak yani ilk vasiyetnameyi tamamlayıcı olarak da bir vasiyetname verebilirim. Bunun dışında bir vasiyet verdim. Mal varlığımın tamamını birisine bıraktım. Ama duygularım değişti ona karşı. Pişman oldum, gittim. Bu vasiyetnameyi ilk vasiyetnameyi tamamen ortadan kaldırıp bambaşka bir vasiyetname de yapabilirim. Yani bu anlamda işte vasiyetnamenin 2 tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane olması burada bizim için hiçbir şey ifade etmez. Miras bırakan mal varlığının tasarrufu üzerinde tek söz sahibidir ve o nasıl istiyorsa böyle olur. Onun için 3 tane değil, 10 tane de vasiyetname yapsa sadece buna bakarak herhangi bir irade sakatlığından ya da bir hayatın olağan akışına uygun olmayan bir durumdan bahsetmeniz aslında bakarsanız mümkün değil. Kaldı ki mal varlığını hiç kimseye bırakmak zorunda da değil.
1: Değil
0: Bunu
1: tabii.
0: bir vakfa da bağışlayabilir. Bir kişiye de bağışlayabilir. Kaldı ki Sayın Kadir İnanır da zaten diğer mirasçılarının saklı payının olup olmadığında bilebilecek hukuki desteğe de sahip bir insan. Dolayısıyla da her ne vasiyet ettiyse bunu da çok bilinçsiz olarak yaptığını da zaten düşünmek mümkün değil. Yani bu anlamda burada bir gariplik hem hukuken hem de hayatın olan akışı açısından bir gariplik yok.
1: Yok.
0: Bir irade sakatlığını gösteren bir durum yok yani.
1: Tabii gözler artık 17 Aralık'ta, vasiyet 17 Aralık'ta açıklanacak eğer erteleme olmazsa ve 28 mirasçıdan bahsediyoruz. Ama yani görebildiğimiz kadar kamuoyuna yansıyan yapılan açıklamalar süreç sanki biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Özellikle Kadir İnanır'ın yeğenleri bu mirastan pay istiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ekinci yayına katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Evet, kamuoyunun yakından takip ettiği meselelerden biri bu Kadir İnanır'ın vasiyeti. Şimdi biz tekrar bir başka sıcak konuya dönelim. Aslında az önce de aktarmıştık. Ekranlarınıza da yansıyor. Kaşif Kozinoğlu soruşturması devam ediyor. Koğuş arkadaşlarına ev hapsi, dönemin savcılarına ise tutuklama. İki isimden bahsetmiştik sizlere. Biri Ali İşgören'di. O dönemin savcısı. Tabii Ali İşgören hakkında zaten daha sonraki yıllarda da FETÖ soruşturmaları kapsamında açılan davalar vardı. Meslekten de ihraç edilmişti. Necip Doğan da gizemli ölüm tarihinde cezaevinin yine başsavcısı olan kişiydi. Her iki isimle ilgili yani hem İşgören hem de Doğan hakkında zaten FETÖ soruşturmaları ve meslekten ihraç durumları vardı. Bu iki isim tutuklandı. Diğer iki isimle ilgili kimdi onlar? Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım da ev hapsi şeklinde bir adli kontrol tedbiri uygulanacak. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında son durum bu şekilde.

0: ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları konuşuluyor. Başkanlık koltuğuna oturduğunda da çok sık Grönland'i gündeme getiriyordu. Sonrasında işte ABD-İran savaşı biraz o gündem unutulmuştu. Şimdi Trump Grönland'deki güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar için Danimarka ve Grönland'le anlaştıklarını duyurdu. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir maliyeti olmayacak. Grönland'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğini sağlamak için süresiz ve sonsuza dek sürecek bir anlaşma imzaladık. Artık hiçbir ABD düşmanı buraya üs kuramayacak dedi. 100 yılı aşkın süredir ABD başkanlarının Grönland'in stratejik önemini bildiklerini ancak hiçbir adım atmadıklarını söyleyen Trump, bu çok önemli durumu kalıcı ve kesin olarak çözen başkan olmaktan gurur duyuyorum. Bu anlaşmanın bir sonu olmayacak. Grönland'in aralarında pek çok seçenek bulunan uygun bölgesinde büyük bir askeri varlık geliştirme sürecine derhal başlayacağız dedi. Danimarka Başbakanlık Ofisi de ABD, Danimarka ve Grönland'in anlaşmayı gelecek hafta imzalamayı planladığını açıkladı. Kopenhag yönetimi anlaşmanın Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesindeki güvenliği güçlendireceğini bildirdi. Anlaşma Grönland'in siyasi statüsünü değiştirmiyor. Trump, Grönland'in ABD'nin ulusal güvenliği açısından kritik olduğunu savunmuştu. Adayı satın almak istediğini belirtmişti. Hatta bir ara işgal tehdidinde bile bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve bir kez daha New York'ta 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyaya seslenecek, önemli mesajlar verecek. Tabii hem küresel hem de bölgesel gelişmeler kapsamında o mesajların olmasını bekliyoruz. Bu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la da görüşmesi bekleniyor.
1: İki ülke arasındaki yaklaşım Hürmüz, Babülmendep ve Süveyş üçgeninde değerlendirdiğimizde enerji jeopolitiğindeki değişen güç dağılımı ve yeni bir süreci beraberinde getiriyor.
2: Diplomasinin kalbi 22 Eylül'de New York'ta atacak. ABD Başkanı Trump ve Erdoğan baş başa görüşmede önemli meseleleri ele alacak. Hürmüz, Babülmendep ve Rusya-Ukrayna Savaşı liderlerin gündeminde.
1: Küresel, bölgesel ve ikili süreçteki bir görüşme trafiğini beklediğimizi söylememiz gerekiyor.
2: Türkiye-ABD ilişkileri geride kalan süreçte yükselen bir ivme gösterdi. Özellikle NATO zirvesinde Trump ve Erdoğan'ın samimi sohbeti diplomatik açıdan dünyaya net bir mesaj verdi. Liderler Birleşmiş Milletler Genel Kurul marjında yapacakları görüşmede de yine kritik başlıkları değerlendirecek. Türkiye'nin beklentileri net. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajandasında İsrail'in saldırıları, Hürmüz, Babülmendep, Rusya-Ukrayna Savaşı ve F-35'ler var.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye gelişmeleri, Lübnan'daki Siyonist Devleti'nin yaptıkları, Irak'taki son gelişmeler ve İran-Amerikan Savaşı ile beraber bir genel çerçeveyi Türk-Amerikan ilişkilerinde bundan sonra göreceğiz.
2: Dünyada artan gerilim en çok ticaret yollarını etkiledi. Lojistik hatlar kilitlendi. Durum böyleyken dünya yeni ticaret rotaları arayışında. Erdoğan ve Trump'ın bu konuyu da değerlendirmesi bekleniyor.
1: Dünya ticaret jeopolitiği ve dünya jeostratejik yeni yaklaşımlarının güç dağılımının şekilleneceği bir görüşme trafiğini iki lider arasında bekliyoruz. Türkiye'nin etkin gücünün farkında olması noktasında önemli bir görüşme olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
2: Mekke İttifakı dünya diplomasisinde geniş yankı uyandırdı. Özellikle yeni sistem arayışındaki ülkeler ittifakı yakından takip ediyor. Erdoğan'ın diğer liderlerle yapacağı görüşmelerde Mekke İttifakı'nın da gündeme gelmesi bekleniyor.
1: Kimseyi düşman olarak görmeden herkese kapısı açık olan bir yapılanma. Unutmayalım ki sermayesiyle, teknolojik gücüyle ve dünyadaki diplomasi ve güven duyulan bir Türkiye gerçeğiyle beraber nükleer güce sahip olan bir İslam ülkesinin üçünün bir araya geldiği bu yeni süreç bölge içinde ve gelecek perspektif anlamında da insanlık için de güveni, insani diplomasiyi ve haksızlığın karşısında bir güç yapılanmasının artık insanlık adına var olabileceğinin de habercisi olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
2: Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le görüşme yapıp yapmayacaksa merak konusu. Son günlerde iki ülke arasında tansiyon yüksek. Atina hükümetinin Meis Adası'nı silahlandırmaya yönelik adımları Ankara'nın yakın takibinde. Olası görüşmede Erdoğan'ın Mitsotakis'e net mesajlar vermesi bekleniyor. bekleniyor.
1: Yunanistan'ın yeni arayışlar içine girdiğini görüyoruz. Meis Adası'nın Türkiye'ye 2 kilometre, Yunanistan'a 584 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırladığımızda buna sığınarak Akdeniz'de kendisine yer arama gayreti içinde olanların uluslararası hukukta yeri olmadığı gerçeğini hatırlatmakta fayda var.
0: Avrupa Birliği Türkiye'yi 10 yıllardır kapısında bekliyor, bekletiyor. Çeşitli vaatlerle hep konuşuyoruz, gündeme getiriyoruz ama Avrupa'da toprağı olmayan Kanada'ya ortak üyelik teklifinde bulunmuşlardı hatırlayacaksınız. AB benzer durumdaki iki ülkeye daha aynı sinyali gönderdi. Kanada'nın ardından Avrupa Birliği'nin radarında Avustralya ve Yeni Zelanda da var. Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola bu ülkelerin de AB ile ortak üyelik ilişkisi kurabileceklerini söyledi. AB'nin iki ülkeyle de ticaret anlaşması olduğunu hatırlattı. Bunların daha yakın işbirliği için başlangıç noktası oluşturabileceğini kaydetti. AB kurucu anlaşmasında ortak üyelik diye bir statü bulunmuyor. Metsola'ya göre bu ülkeler için tam üyelik ve adaylık arasında bir statü oluşturulabilir. İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi Başbakan Netanyahu aslında köşeye sıkışmış durumda. Bunu da bildiği için gerilimi daha da tırmandırıyor, daha fazla kan döküyor. Ancak bu da iç siyasette olumsuz bir tepki yaratmış durumda. Seçimi kazanmak için savaş çıkartıyorlar deniyor. Meclis önünde toplanan binlerce kişi işte bu şekilde Netanyahu'yu protesto etti. İsrail Savunma Bakanı Katz'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kez daha tam da böyle seçim arifesinde küstah ifadelerle hedef aldı.
3: Netanyahu yönetiminde seçim paniği var. Yaklaşan seçim öncesinde Netanyahu ve bakanları gerilimi tırmandırıyor. Soykırımcı Savunma Bakanı İsrail Katz yine haddini aştı. Küstah bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Katz, İsrailli turistlerin Türkiye'ye gitmediğini ima etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hamaslı dava arkadaşlarını Antalya'ya davet etsin küstahlığında bulundu. Katz aynı zamanda İsrail'in Hamas'a saldırılarını sürdüreceğini ve 7 Ekim'in tekrarlanmasını önlemeyi hedeflediklerini savundu. Tel Aviv yönetiminin seçim öncesi tansiyonu yükselten açıklamalar ve eylemler yapmasının arkasında Netanyahu'nun partisi Likud'un kan kaybetmesi var. Son anketlerde oyları 18 sandalyeye kadar geriledi. Netanyahu'ya destek de %36'lara kadar düştü. Netanyahu'ya yönelik tepkiler de artıyor. Batı Kudüs'te protesto gösterileri vardı. Göstericiler Netanyahu'nun seçimi sabote etmek ve erteletmek için Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları artırdığını belirtti. Hatta Türkiye ile bilerek gerilimi tırmandırmaya çalıştığını vurguladılar.
4: Netanyahu'nun seçim sonuçlarını kendi lehine çevirebilmek için her şey yapabileceğinden korkuyoruz. Provokasyonlar yapıp gerilimi tırmandırmak gibi yollara başvuracaktır. Hatta seçimlere gidemeyeceğimiz acil bir durum var demek için bir savaş bile başlatabilir.
3: İsrail'in Gazze'ye saldırıları da devam ediyor. Han Yunus, Deir el-Belah ve Cibaliye'deki saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu. Yaralılar da var. Konutların %90'ının yıkıldığı ve konteyner ev girişinin İsrail tarafından engellendiği bölgede mevsimin ilk şiddetli yağmuru derme çatma çadırlarda yaşayan binlerce aileyi vurdu. Çadırları su bastı. Çamur deryasına dönen kamp alanlarında Filistinliler yaşam mücadelesi veriyor. Batı Şeria'da ise sivil işgalcilerin saldırıları devam ediyor. İşgalcilerin taşlı saldırısına uğrayan Filistinlilere ait bir araç devrildi. 5 kişi yaralandı. İsrail'in eylemlerine ve Batı medyasının tutumuna yönelik tepkiler Avrupa sokaklarına da taşındı. Hollanda'da Filistin yanlısı göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Fransa'nın başkenti Paris'te ise devlet televizyonu binası önünde toplu eylem düzenlendi. Göstericiler İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım diye nitelendiren oyuncu Adel Hanel'in yer aldığı programın yayından kaldırılmasını kınadı. Fransız medyasını açıkça sansür uygulamakla suçladılar.
0: TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara ödeme kolaylığı getiriliyor. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı. Şöyle ki borcunuzu peşin olarak kapatacaksanız %25'lik bir indirim uygulanacak. Yani 100 bin lira borcu olan 75 bin lira peşin ödeyerek borcunu kapatmış olabilecek. Kampanya 22 Eylül'de başlıyor, altını çizelim. 19 Ekim'e kadar da sürecek. Aynı zamanda borcunun tamamını kapatamayanlar da olabilir. Onlar da en az %25 ödeme yaparlarsa yatırdıkları tutar üzerinden aynı indirimden faydalanabilecekler.
5: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
4: TOKİ'den ev ya da iş yeri alan yüzlerce kişinin borcu için yeni bir kapı açıldı. Açıklama İstanbul'daki Büyük Dönüşüm Kura Töreni'nde Bakan Murat Kurum'dan geldi. Kampanyanın kapsamı 228 bin hak sahibi. 22 Eylül ile 19 Ekim arasında kalan borcun tamamını peşin kapatanlara %25 indirim uygulanacak. Ama imkan sadece borcun tamamını kapatanlarla sınırlı değil. Borç bakiyesinin en az %25'ini ödeyen vatandaş da yatırdığı miktar üzerinden %25 indirim alabilecek.
5: Borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
4: Açıklamanın yapıldığı törende İstanbul'daki dönüşüm tablosu da vardı. Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'nda tamamlanan toplam 1642 bağımsız bölüm için kura çekildi. Maltepe'de 453, Gazi Osman Paşa'da 665, Zeytinburnu'nda ise 542 bağımsız bölüm tamamlandı. Bakan kurumun verdiği rakamlara göre Türkiye genelinde bugüne kadar 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Kurum yapılan her ilk dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştirildiğinin altını çizdi. İstanbul için bir başka başlıkta yarısı bizden kampanyası. Kurum 533 bin bağımsız bölümde dönüşüm sürecinin başlatıldığını, desteğin 1 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlığın hesabına göre bu programla 2 milyondan fazla İstanbullunun daha güvenli konutlara kavuşması bekleniyor.
0: Ve kentsel dönüşüm çalışmaları tabii İstanbul başta olmak üzere aslında Türkiye'nin tamamında bir seferberlik var. Bursa'nın İnegöl ilçesi de o adreslerden biri.
6: Türkiye genelinde kentsel dönüşüm seferberliği sürüyor. Bursa İnegöl'de o adreslerden biri. İnegöl'ün ilk yerinde kentsel dönüşüm uygulaması olan Turgut Alp Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde ikinci ve üçüncü etapların temeli düzenlenen törenle atıldı. Birinci etapta 2027 yılı Ekim ayı ilk anahtar teslim tarihi olarak duyurulurken, toplamda yaklaşık 153 dönümlük alanda 7 etap halinde sürdürülen projenin tamamlanmasıyla, bölge modern konutları, sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleriyle yeni bir yaşam alanına dönüşecek.
7: Şu anda gördüğümüz bu sahne çok önemli. Çünkü afet sonrası değil, aslında afet öncesi atılmış çok büyük bir adım. O yüzden hakikaten bu tür çalışmaları desteklememiz gerekiyor.
6: Düzenlenen törenle temeli atılan ikinci ve üçüncü etaplar kapsamında da mevcut 31 blokta bulunan 192 dairenin yıkımı tamamlandı. Toplam 21 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek yeni etaplarda 8 blokta 447 konut ve 66 ticari ünite inşa edilecek. Toplam 77 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak proje kapsamında yalnızca konut ve ticari alanlar değil, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatılar da oluşturulacak.
8: Ülkemiz deprem bölgesi ve bundan dolayı da çok acılar yaşadık maalesef. Ve kentsel dönüşüm işi afete hazırlık aşamasında en önemli konulardan bir tanesi.
6: Yeni yaşam alanında 447 araçlık açık ve kapalı otopark, yaklaşık 5000 metrekare yeşil alan, çocuk oyun alanları, kapalı yüzme havuzu ve elektrikli araç şarj istasyonları yer alacak.
9: İkinci, üçüncü etapın bugün temeli atılacak. Akabinde dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci etaplar gerçekleşecek ve inşallah buralarda çok güzel yaşamlar olacak. Allah bunları görmeyi hepimize nasip etsin.
6: İlk teslimatlar 2027 yılı Ekim ayında yapılacak.
0: Pilotluk hayali kuruyordu. Ahşaptan bir uçak yaptı. En azından hayallerinin bir bölümüne böyle ulaşmış oldu. Ama onun sesini, yani Burak Subaşı'nın bu hayalini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerçeğe dönüştürdü.
10: Hayaldi, gerçek oldu. Hayallerine adım adım yaklaşan Burak Subaşı kariyeri için ilk önemli adımı attı ve gerçek bir kokpitin başına geçti. Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Burak Subaşı havacılığa olan tutkusunu kendi elleriyle yaptığı ahşap uçakla gösterdi.
11: Heyecanlı mısın?
10: Kendi imkanlarıyla yaptığı uçak sosyal medyada paylaşılınca hikayesi kısa sürede yayıldı. Burak'ın pilotluk hayalini öğrenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Burak İstanbul'a davet edildi. Ardından Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi'nde ağırlandı. Gerçek kokpite geçti, pilot koltuğuna oturdu ve uçuş eğitim simülasyonunu deneyimledi. Böylece kendi yaptığı ahşap uçakla başlayan havacılık tutkusu gerçek bir uçuş deneyimine dönüştü. Burak için bu ziyaret bir pilotluk görevinin başlangıcı değil, yıllardır kurduğu hayalin gerçeğe dönüştüğü unutulmaz bir gün.

Sırada gazeteler var. Akşam gazetesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları manşette. Uçak inmez dediler. Rekor kırıyor diyor Cumhurbaşkanı. Dün İstanbul'da, İstanbul Havalimanı'nda önemli bir tören vardı. Biliyorsunuz 4. ana pist hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle. Tabii Cumhurbaşkanı geçmişe atıfta bulundu. Hatırlayacaksınız havalimanı inşaatı başladığı dönemlerde işte oraya havalimanı yapılmaz, uçak inmez diyenler vardı. Ancak bugün geldiğimiz noktada İstanbul Havalimanı dünyanın en büyüklerinden biri olarak rekorlar kırmaya devam ediyor. Her geçen gün daha da büyüyor yeni pistlerle birlikte ve çok ciddi anlamda uçuşun da merkezi olmuş konumda. Hemen altta bir başka önemli haber var. SPK takvimi duyurdu. Fon parası en geç 3 ayda cepte. Tasfiye kararı verilen 7 şirket var biliyorsunuz. Onlara ait 131 fonla ilgili süreci de Ziraat Bankası ile birlikte İş Bankası yürütecek. Süreçte yatırımcıların fon payları korunurken varlıklar nakde çevrildikçe ödemeler yapılacak ve bu ödemelerde en geç 3 ay içerisinde tamamlanmış olacak. Kamuoyunun en çok konuştuğu, yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri buydu. Ama fon paraları en geç 3 ay içerisinde yatırımcıların cebinde olmuş olacak. Sabah gazetesi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları. Türkiye Havacılık'ta Şampiyonlar Ligi'nde diyor Cumhurbaşkanı. Adını rekorlarla duyuran İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin açılışı gerçekleştirildi. Erdoğan, havalimanımız en vizyoner yatırımlardan biri. Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç kattı ifadesini kullanıyor. Siyonist vurgunculara MİT ve polis darbesi haberi, sosyal medya ve internet sitelerinde yayınladıkları Forex ve kripto yatırım reklamı.

reklamlarıyla vurgun yapan uluslararası bir çete çökertildi. İsrail vatandaşı şüphelilerin yönettiği çete üyesi 191 kişi gözaltına alındı. Şebekenin toplamda da 3 milyar dolarlık vurgun yaptığı tespit edildi. Sırada Hürriyet gazetesi var. En çok sorulan fon soruları bugün manşette. Hani gerçekten önemli bir mesele bu. Çünkü 131 fonda parası bulunan 550 bin yatırımcıdan bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu sorular, yani nasıl olacak, paralar nasıl geri alınacak? Bu soruların yanıtları da bugün Hürriyet gazetesinde detaylıca yer alıyor. Onu hatırlatmış olalım. Ege'nin suları neden bulandı haberi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki sakin sular politikası son dönemde yerini yükselen bir tansiyona bıraktı. Bunun arkasında Yunanistan'daki seçimler, Atina, Tel Aviv yakınlaşması ve adalara yapılan askeri yığınaklar yer alıyor. Bir analiz haber Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Yine ünlü isimlere yönelik Sabah Operasyonu adıyla bu uyuşturucu ve fuhuşa teşvik operasyonunun detayları yer alıyor. Açılışta da bahsetmiştik. Gözaltına alınan 21 isim vardı. Bu isimlerden ikisi tutuklandı. Diğer isimlerse serbest bırakılmış durumda. Milliyet gazetesi dolandırıcılık imparatorluğu manşetiyle bugün okuyucularıyla buluşmuş. Az önce aktardığımız haber detaylandırılıyor. Yabancı ülke vatandaşlarını internetten forex ve kripto yatırımına ikna eden şebekeye operasyon düzenlendi. Mossad izleri taşıyan ağ mensup 191 kişi gözaltına alındı. Milyar dolarların İsrail'deki hesaplara aktığı da belirlendi. İstanbul ve Muğla'da MIT, MASAK, Emniyet ve Interpol'ün ortak çalışmasıyla yöneticileri İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin 191 mensubu yakalandı. Uluslararası medyada Scam Empire, dolandırıcılık imparatorluğu diye anılan 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaşan örgüt binlerce mağdurdan 3 milyar doların üzerinde para elde etti. Ve Mossad izleri görüldü. Paraların da tabii ki İsrail'deki hesaplara aktığı bilgisi var. Ama o musluk tamamen kesilmiş oldu bu önemli operasyonla birlikte. Yine havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları öne çıkıyor Milliyet Gazetesi'nde. Ve miras kavgası, az önce işlediğimiz konu. Yine Kadir İnanır'ın mirası, 28 mirasçı var. 17 Aralık'ta gözler. Ne olacak, ne bitecek onu da göreceğiz. Ama bu kavga kolay kolay bitmeyecek gibi görünüyor. Türkiye Gazetesi yine havacılıkta zirvedeyiz manşeti. Dünün önemli haberlerinden biri buydu. Gerçekten de öyle. Aslında Cumhurbaşkanı biz bazen kolay unutabiliyoruz. Geçmişe dönük önemli mesajlar verdi. O dönem hatırlayacaksınız, bu havalimanının yapılmasına karşı olan bir kesim vardı. Aklı hayale sığmayacak çeşitli bahaneler üretiliyordu. Ama geldiğimiz noktada bugün, geçmiş yıllarda Atatürk Havalimanı'nı kullananlar da bilir. Özellikle İstanbul'a geldikten sonra uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyordu o yoğun trafik nedeniyle. Şimdi İstanbul Havalimanı'nda bu sorunlar geride kaldı. Dördüncü pistin de hayata geçmesiyle birlikte daha da rahat olacak. Uçuş daha konforlu olacak gibi görünüyor. Motosiklete çeki düzen. Bakan çiftçinin dikkat çektiği motosiklet kazalarını azaltmak için de tedbirler alınacak. İçişleri Bakanı iki kazadan biri motosiklet kaynaklı diyor. Probleme dikkat çekiyor. Uzmanlar da motosiklet eylem planı hazırlandığını söyledi. Kuryelerin çalışma saatleri düzenlenecek. Ticari ve hususi motosikletler ayrılacak. Trafik ışıklarında özel bekleme alanı oluşturulacak ve sürüş eğitimleri verilecek. Önemli konulardan, önemli meselelerden biri bu. Gerçekten de öyle, her iki kazadan biri motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalar oluyor. Can kayıpları yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için de gerekli adımlar atılacak. Şimdi de Yeni Şafak gazetesine bakalım. Sorunlu fonlar karantinada, 100 binlerin beklediği çıkış planı hazır. SPK tasfiye kararı verilen 131 fonda parası olan 100 binlerin merakla beklediği çıkış planını açıkladı. Tera'nın tasfiye edilen fonları İş Bankası'na devredilirken yine diğer fonlarla ilgili de Ziraat Bankası devreye girdi. Şirketlerin de fonlar üzerindeki kontrolü bitmiş durumda. Bu haber de Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer alıyor. Kısa bir süremiz kaldı. Spor sayfalarına şöyle hızlıca bir bakalım. Bir derbiden fazlası, aslında bugün en çok konuşulan konu bu. Trabzonspor Galatasaray mücadelesi bir derbiden fazlası. Gerçekten de öyle.
Çünkü ligin kaderini belirleyecek, milli araya giderken ligin kaderini etkileyecek karşılaşmalardan biri bu. Papara Park'ta oynanacak. Trabzonspor kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Muhammed Salah başta olmak üzere flaş transferlerle şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyordu Trabzonspor ama ligde şu an 9. sırada ve 7 puanı var. Geride kalan 5 mücadelede bir çıkış maçı olarak Trabzonspor bu karşılaşmayı görüyor. Galatasaray'ı yenip milli araya moralli gitmek istiyor. Sarı kırmızılılar açısındansa bu karşılaşmada alınacak bir 3 puan ligdeki liderlik konumunu da perçinleme adına önemli olacak. Tabii bir yanda Muhammed Salah bugün Galatasaray'da Osimhen'in olmadığını hatırlatalım. Kadroya alınmadığının altını çizelim. Ama Leao var. Portekizli Yıldız bugün sarı kırmızıların bu derbi mücadelesinde en büyük kozu olacak. Akşam tabii ki karşılaşma bakalım nasıl sonuçlanacak. Hep birlikte göreceğiz. Yarın da konuşuruz, ele alırız. Bir araya gidelim. Saat başında görüşmek üzere.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen ID. Polo lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Hüseyin Sayın'la otomotiv dünyasında yapay zeka hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Müsiyat Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: olan Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ömer Fatih Andı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
4: İşini büyütmek istediğinde
5: Vakıf Bank daima seninle.
6: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
7: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
7: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: İstanbul alışverişlerinize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

kişileri bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Moderatör hafta sonu devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Kamuoyunun gündemindeki en sıcak soruşturmalardan biri Kaşif Kozinoğlu soruşturması. 4 isim adliyeye sevk edilmişti. Bu isimlerden ikisi tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'a sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi verildi. Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve o dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümü sonrası yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer yok diyen savcı. Necip Doğan ise gizemli ölüm tarihinde cezaevinde başsavcılık görevinde bulunuyordu. Tabii bu iki ismin ortak özelliği, ikisinin de ilerleyen yıllarda FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmaları ve meslekten ihraç edilmeleri. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur içinse sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararı verildi. Tutuklanan iki eski savcıya suç örgütüne üye olma suçu yöneltilirken koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'a da kasten öldürme suçlaması yöneltildi. Bir başka soruşturma mutfağımıza, cebimize göz dikenler hakkında yürütülüyor ki bence son derece önemli. Çok kritik adımlar da atılıyor. Sebze meyve hallerinin büyük tedarikçilerine yönelik başlatılan bir soruşturma bu. Ve akıl almaz yöntemler kullandıkları ortaya çıktı. Şimdi biraz sonra konuğumuzla da ele alacağız. 40 isim tutuklandı. Burası da önemli soruşturma kapsamında. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü yayın konuğumuz. Sayın Güllü, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Kahraman Bey, hoş bulduk. Tüm seyircilerimize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi izninizle önce şunla başlayalım. Şimdi tabii, daha önce de aslında benzer süreçler yaşandı. Ama hep şuna sığınılıyordu. İşte serbest piyasa ekonomisi, hani fiyatlar bu şekilde belirlenebilir deniyordu ama şimdi bu soruşturmada çok çarpıcı detaylar karşımıza çıktı. Neydi onlar? Ölmüş insanların üzerinden bile işte sahte evrak düzenleyerek, makbuzlar oluşturarak gelir elde edenler var. Ya da bir çiftçi, bir emekçi hiç satmadığı bir ürün satılmış gibi gösteriliyor. Yine onun üzerinden haksız kazanç elde ediliyor. İş biraz farklı boyutlara gitti. Evrakta sahtecilik, evet, işin içine girdi. Dolayısıyla hani artık burada herhalde serbest piyasa ekonomisi gibi bir bahane de ortaya atılamaz. Bu anlamda siz bu operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Sayın Bakanımız, Adalet Bakanımız Gürlek'in pazartesi günü yapmış olduğu açıklamayla kamuoyuna yansıyan bu operasyonla ilgili olarak 4 temel suçlama vardı bu şüpheliler hakkında. Birincisi fiyatları etkileme suçu, ikincisi belgede sahtecilik, üçüncüsü suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini saklamak şeklinde genel anlamda değerlendirmek gerekirse bu şekilde söyleyebiliriz. Burada

Bizim özellikle fahiş fiyatla mücadele kapsamında değerlendirdiğimiz konu çok önemli. Bugüne kadar kamu otoritesi diye adlandırabileceğimiz Ticaret Bakanlığımız sahada gerek ihbar sonucu gerekse rutin

0: Ceza Kanunu 237. maddesinde fiyatları etkileme suçu değerlendirilmiş durumda. Bu pek uygulamada gözükmüyordu. İşte Sayın Bakan'ın yapmış olduğu pazartesi günkü açıklamayla birlikte TCK 237 ete kemiğe bürünmüş hale geldi. Şimdi bu kapsamda tabii sadece burada TCK 237 değil, bu işlemler yapılırken bir takım evraklarda sahtecilikler. İşte biraz önce siz yayının başında anons ettiğiniz gibi işte müstahsil makbuzları üzerinde oynamalar, farklı ifadeler, ölen ölmüş, ebediyete intikal etmiş kişiler adına makbuzlar ortaya konulması ve dolayısıyla da en önemli burada tutuklama gerekçesi olarak karşımıza çıkan suçtan elde edilen mal varlığının aklanması, yani legal hale getirilmesi olarak söyleyebiliriz. Bu kapsamda 41 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu bir kişi hala aranıyor. Diğer 40 kişi hakkında sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verdi. Bu Türkiye'de bu çapta yürütülen ilk soruşturma olarak karşımıza çıkıyor. Yani zaten fahiş fiyatla ilgili olarak bugüne kadar çok bir işlem yapılmıyordu. Yıllar önce bir iş insanlarına, bir iki iş insanına yapılmıştı ama hem bu kapsamda hem de tutuklama anlamında ilk defa böyle bir şey oldu. TCK 237 ete kemiğe büründü ve bu piyasayı koruyucu kapsamda bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Zaten Sayın Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada tüketiciyi koruma ve fahiş fiyatla mücadele, özellikle bunlar ön plana tutuldu. Bunlar vurgulandı, Kahraman Bey.
1: Peki şimdi tabii bunu konuşunca aklımıza gelen soru şu, yani vatandaş şuna bakıyor, cebine bakıyor. Yani ben sebze meyveyi bundan sonra daha mı ucuz alacağım diye düşünüyor. Çünkü şimdi geçtiğimiz yıl hatırlayacaksınız, bir don faciası diyebiliriz herhalde gerçekten.
0: Evet.
1: Sebze meyve fiyatları yüksekti ama geçerli bir gerekçe vardı. Şimdi bu yaza baktığımız zaman bazı bölgelerde, bazı noktalarda zaman zaman yine fiyatların aslında olması gerekenden daha yüksek olduğunu gördük. Şimdi daha önce siz de söylediniz, Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulamasını gerekçe göstererek cezai işlemler uyguladı. Hatta ortaya da çıktı,
0: Evet.
1: bazı marketlerin, süpermarketlerin kendi aralarında fiyatları belirlediklerine dair. Ama hep şu konuşuldu, işte ceza kesildi ama sonra yine yük vatandaşın üstüne bindi. Çünkü o marketler fiyatları arttırdılar, cezayı da oradan karşıladılar. Şimdi burada daha farklı bir
0: Doğru.
1: durum söz konusu, tutuklama var, siz de söylüyorsunuz. Caydırıcı olacak mı?
0: Evet.
1: Yani vatandaş bunu merak ediyor.
0: Şimdi kesinlikle caydırıcı olacak. Biraz önce söylediğiniz 2,7 milyar lira zincir marketlere ve bir tedarikçi firmaya kesilen o cezanın ihbar veya kamuoyuna getiren de zaten biz Tüketici Konfederasyonu Başkanımız oldu, Aydın Bey, Aydın Ağaoğlu. Biz şunu gördük o süreçte, bu kesilen cezalara firmalar ya itiraz ettiler, süreci uzattılar, yaydılar ya da %25 indirimden yararlanarak ödediler. Ama hemen çok kısa bir zaman sonra, ki bunların binlerce, on binlerce ürün sattığını düşünün, her ürüne beşer onar kuruş ilave ederek zam yaptılar. Dolayısıyla ki biz sağdan da şu serzenişlerde bulunan vatandaşlarımızı, tüketicilerimizi gördük. Hatta başkanımız Aydın Bey dedi, başkanım ya ceza kestirmeyin çünkü bunun faturasını yine zam yaparak bize ödetiyorlar. Dolayısıyla burada aslında vatandaşlarımız yine bu cezaların, yani idari para cezalarının karşılığını zam olarak gördüler ve dolayısıyla aslında bunu ödeyenler firmalar değildi. Kahraman Bey, sizin gibi, benim gibi tüketiciler oldu. Şimdi işte ilk defa bu TCK 237 ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması kapsamında bu yöneticilere dokunuldu. Yani bu açıkçası Türk tarihinde, yani bu anlamda
1: İlk oldu.
0: ve bu büyüklükte ilk oldu. Yani bir ben açıkçası tabii ki şunu söylememiz çok mümkün değil. Yani işte operasyon oldu, fiyatlar bir anda düşecek. Böyle bir şey yok. Ancak Fahiş fiyat yapmak isteyen, fahiş fiyatlıkla işlem yapmak isteyen halkın ekmeğine göz diken bu insanlar artık eskisi gibi rahat olamayacak. Hani şöyle meşhur bir söz vardır ya, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye'de de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

0: Ama fahiş fiyatlar yine gerek makro planda işte tarım politikaları, planlı üretim vesaire yine tedbirler uygulanmaya devam edilmesi gerekiyor. Biz bu operasyonu bu açıdan tüketiciye bakan yönüyle son derece yerinde, son derece önemli görüyoruz ve açıkçası bunu da yakından da takip ediyoruz. Bu ceza evine gönderme yani tutuklama kararı tabii ki dosya kapsamı içinde değerlendirmek lazım ama basına yansıdığı kadarıyla müstahsil makbuzlarında ciddi sıkıntılar var. 1029 tane çiftçinin beyanları var. Hallere yazılmış savcılıklar tarafından yazılan yazılara verilen cevaplar, bilgiler, raporlar var. Dolayısıyla da tutuklama gerekçesi fahiş fiyatla mücadele kapsamında ve aynı zamanda da suçtan elde edilen gelirin aklanması suçu olarak karşımıza çıkıyor.
1: Tabii bu bir süreç, siz de söylediniz. Yani bir anda fiyatlar böyle bıçak gibi kesilmeyecek, bir anda
0: Tabii.
1: düşmeyecek ama şimdi burada herhalde tüketiciye düşen görevler de var. Böyle bir durumla karşılaştıklarında yani bir ürünün fiyatının gerçekten fahiş olduğunu düşündüklerinde emsallerine kıyasla ne yapmaları gerekiyor, nereye başvurabilirler? Bir diğer önemli mesele de
0: Tabii.
1: geriye dönük olarak bu fiyatların, ödenen yüksek fiyatların incelenmesi. Ya da böyle bir sistem oluşturulabilir mi? Tüketiciye o paraların iade edilmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir mi? Bu da açıkçası tüketicilerin merak ettiği bir diğer mesele.
0: Evet, şimdi tüketicilerimiz hassas olmalı her zaman kamu otoritesinin yanında olmalı. Şimdi Kahraman Bey, hiçbir ülkede her işletmenin başına bir polis, bir denetim mekanizması koyma ihtimaliniz,
1: Yok.
0: imkanınız yok. Mümkün değil. Ama her ürüne, her hizmete uzanan bir tüketicinin eli mutlaka var. O halde ki biz Tüketici Konfederasyonu olarak tüketicileri konumlandırırken kamu otoritesinin sahadaki gözü kulağı olarak lanse ediyoruz. Öyle adlandırıyoruz. Gerçekten öyle. Biz her ürüne uzanan bir tüketici eli var. O halde tüketicilerimiz kamu otoritesine destek olmalı. Tüketici bilinciyle ve vatandaşlık sorumluluğuyla hareket etmeli. Görmüş oldukları her türlü olumsuzluklara, eğer bu gıdada bir sahtecilik, taklit, tahşiş varsa Alo 174 Tarım Bakanlığımızın uygulaması, fiyatlarla ve reklamlarla ilgili bir sıkıntı varsa Alo 175 Ticaret Bakanlığımızın tüketici hattından ihbar ve şikayette bulunabilirler. Ya da E-Devlet uygulamaları üzerinden, CİMER üzerinden de yine ihbar ve şikayetlerde bulunabilirler. Bu son derece önemli. Diğer soru neydi? Onu
1: Diğer sorumuz da yani şimdi ödediğiniz rakamlar
0: Ha,
1: sonrasında aslında
0: ödediğimiz rakam.
1: evet.
0: Evet, şimdi maalesef ben çok bu noktada şey göremiyorum. Yani öyle bir ihtimal göremiyorum. Çünkü onun fahiş fiyatla satıldığını ispat etmek şu aşamada çok zor. Bir de bunun belgesi olması lazım. Bir de serbest piyasa ekonomisi deniliyor. Yani artık burada maalesef tüketiciler fahiş fiyatla alındı. Ama şu bir gerçek, şunu da söylemek istiyorum Kahraman Bey. Maalesef üreticimiz kazanmıyor. Arada bu fahiş fiyatlardan kar elde edenler aracılar veya en son satıcılar. Tüketicimizin fahiş fiyatla ürün almasının sebebi üretici değil. Keşke üreticimiz kazansa daha fazla üretse. Aradaki aracılar. Bu
1: Aracıları
0: noktada
1: kaldırmak lazım yani ortadan aslında.
0: evet, bu noktada vaktimiz varsa hemen şunu da toparlamak istiyorum. Dijital takip sistemi dediğimiz bir sistemin mutlaka piyasaya sunulması lazım. Yani üreticiden çıkış anından son kullanıcı tüketiciye gelinceye kadar geçen arada bu ürünü kimler aldı, kime kaç para fiyatla sattı, her aşamanın kayıt altına alabileceği bir sistemin. Biz bunun ismine dijital takip sistemi diyoruz ama bunun ismi
1: Farklı bir isim de
0: değişebilir, farklı
1: olabilir tabii.
0: isimler konulabilir. Bu olursa fiyatlarla kim oynadığı açık ve net olarak ortaya konulabilir. Bir önemli nokta da hal yasasının mutlaka bir an önce devreye sokulması lazım. Çünkü üreticilerin doğrudan satış yapma imkanı sağlayacak bu. Dolayısıyla da üreticimiz o işletmeleri bugün gözaltına alınan, tutuklanan kişilerle ilgili o işletmelere ya da kabzı mal diyebileceğimiz komisyonculara onun verdiği fiyata muhtaç olmayacaktır. Bakın somut bir örnek. Geçtiğimiz senelerde limonlar 2 liraya, 3 liraya tüccara satılamadı ve üretici o kızgınlıkla, öfkeyle limon ağaçlarını söktü. Üretmem ben bunu, ben bu fiyatlar dedi. Haklı. Çünkü insan bırakın gelir elde etmeyi, zarar ettiği bir şeyi yapar mı?
1: Neden üret?
0: İşte o yüzden üreticiyi küstürmemek lazım. Üreticinin yanında durmak lazım. Planlı üretim yapmak lazım. Desteklerin mutlaka artırılması gerekiyor.
1: Evet, önemli mesajlar mutlaka yerine ulaşmıştır diye ben de düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Avukat İbrahim Güllü, Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili, çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için.
0: Sağ
1: Görüşmek
0: olun.
1: dileğiyle.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Şimdi sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Aslında ilk bölümde de paylaşmıştık. İsrail bağlantılı bir dolandırıcılık şebekesine yönelik çok kapsamlı bir operasyon düzenlenmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı, Interpol, İstanbul Polisi, Muğla'da yine emniyet güçleri. Şimdi gözaltı sayısı 201'e yükselmiş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu soruşturma yürütülüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yine İsrail bağlantılı bu uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik 248 şüpheli hakkında işlemler devam ederken şu ana kadar 201 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Tabii baktığımız zaman 201 kişinin uyruklarına 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu da belirlendi. 9'u İsrail, 11'i Pakistan, yine Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Fas vatandaşlarının olduğu bir şebekeden bahsediyoruz. Bunun altını çizelim. 20 farklı ülke uyruğunda bulundukları görülüyor bu yabancı uyrukluların. 9 İsrail vatandaşı olduğunu da söylemiştik. Zaten çok ciddi bir vurgun, yaklaşık 3 milyar dolarlık bir vurgundan bahsediliyor ve bu paraların da İsrail'e aktarıldığı iddialar arasında.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. piste ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Önemli mesajlar verdi. Hatırlayacaksınız, havalimanı inşaatı başladığı dönemlerde ne gerek var diyenler vardı. İşte buraya havalimanı yapılmaz, uçaklar kalkmaz diyenler vardı. Cumhurbaşkanı o günleri ve o sözleri hatırlattı. Aynı zamanda Türkiye'nin artık havacılıkta Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, hava gücünün de rekordan rekora koştuğunu vurguladı.
1: Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış törenine katıldı. Erdoğan havalimanının yapım sürecinde yöneltilen eleştirilere ve ulaşılan noktaya dikkat çekti.
1: Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin akıl ve mantık dışı eleştirileri boş çıktı dedi.
1: Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.
2: İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve uçuş kapasitesini artıracak yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor. 4. ana pistin hizmete alınmasıyla birlikte havalimanının operasyonel kapasitesinin ve küresel ulaşım ağındaki konumunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
1: İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın elde ettiği başarıların ve aldığı ödüllerin havalimanına yönelik eleştirilere verilen en somut cevap olduğunu belirtti. Erdoğan, takoz siyasetiyle gemi yüzdürmeye çalışanlar için deniz tükenmiştir dedi.
1: İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı

0: işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
1: İstanbul Havalimanı 76,5 milyon metrekarelik dev alanda yeni pist yatırımlarıyla büyümeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu büyümeyi örnek göstererek Türkiye'ye yeni yatırımlar ve eserler kazandırılmaya devam edileceğini açıkladı. Kurultay tartışmalarıyla günlerini israf etsinler, bizim Türkiye için büyük hedeflerimiz var dedi.
0: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var.
1: Erdoğan'ın mesajlarının ardından dördüncü pist dualarla açıldı. Böylece dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı gücüne güç kattı.
2: İki yedek, üç ana olmak üzere beş piste sahip İstanbul Havalimanı'nda dördüncü ana pistin açılışı gerçekleştirildi ve böylelikle İstanbul Havalimanı toplam altı piste ulaşmış oldu. Tabii böylelikle bundan sonrasında hem operasyonel esneklik hem de taksi süresinin kısaltılması hedefleniyor.
1: Sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkan Türkiye yeni hedeflere kanat açmaya devam ediyor.
0: Ya Allah! Bismillah!
3: Borsada manipülatörlere yönelik operasyonun ardından bu tasfiye edilen 131 fon var biliyorsunuz. 550 bin de yatırımcıdan bahsediliyor. Paralar yatırımcılara nasıl ödenecek sorusu akıllara geldi. Ancak SPK bu sorunun yanıtını verdi. Orada iki kamu bankası devreye girecek.
4: Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'daki gelişmeler doğrultusunda 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar liraya aşan ve 500 binin üzerinde yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren 131 fonun tasfiyesine karar verdi. SPK bu devasa tasfiye sürecinin hukuki çerçevesini, usul ve esaslarını resmi bültenle netliğe kavuşturdu. Alınan kararla birlikte tasfiye edilecek fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ yetkilendirilirken, süreç boyunca yatırımcı haklarının korunması ve varlıkların nakde dönüştürülmesi için sıkı bir takvim belirlendi. SPK'nın kararına göre Terra Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Kapital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Buz Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olaraksa Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde etkilendirildi. Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içerisinde tasfiye konusu fonların tedavüldeki toplam katılma payı adediyle yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları mutabakatlaştırılacak. Bu kapsamda varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat da Merkezi Kayıt Kuruluşu ve bankalar arasında yapılacak. Fon portföyündeki finansal varlıklar Takas Bank'ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak. Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat, katılma hesapları, kullanılan

0: krediler ve diğer işlemlerden doğan borç ve alacakların mutabakatı ise önceki saklama kuruluşu, banka ve takas banka arasında yapılacak. SPK düzenlemesine göre elde edilen nakit bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak. SPK bu işlemlerin kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanmasını öngördü. Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek. Bankalar varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek. Elde edilen nakit belirlenen ödeme planı doğrultusunda değerlendirilebilecek. SPK kararına göre ilgili fonların mal varlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek, en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Kurulun uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ek iddianame hazırlandı. 29 şüphelinin adı geçiyor. Onlar hakkında ceza talep ediliyor. Ek iddianamenin ana davayla birleştirilmesi de talep edildi. Mahkeme incelemenin ardından bu yeni iddianameyi İmamoğlu suç örgütü davasıyla birleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki ağaç ve peyzaj aşığı hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan ek iddianame aralarında Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, ağaç aşığının eski genel müdürü Ali Sukas ve eski satın alma müdürü Ümit Polat'ın da bulunduğu 29 şüpheli hakkında ceza istendi. Ağaç ve peyzaj aşığı üzerinden yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialar arasında. Ana davaya eklenen 195 sayfalık iddianamede ağaç ve peyzaj aşe üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen 12 ayrı eylem yer aldı. Savcılık 8 ihaleye fesat karıştırıldığı, şirketlerden %7 ile 10 oranında rüşvet istendiği ve bazı teklif mektuplarının aynı kişilerce hazırlandığı iddiasında bulundu. Savcılık ihalelerin şartnamelerine rekabeti sınırlandıran hükümler konulduğunu, böylece işlerin ağaç ve peyzaj aşe üzerinde bırakıldığını öne sürdü. Ana ihalelerin daha sonra parçalara ayrıldığı ve davet usulüyle önceden belirlenen firmalara verildiği de iddialar arasında. İddianamede kimi işlere ihale yapılmadan başlandığı, tekliflerin göstermelik olarak toplandığı ve bazı firmaların birbirleri adına yan teklif verdiği de ileri sürüldü. Savcılığa göre ihaleleri alan firmalardan iş bedelinin yine %7 ile 10 oranında bir para istendi ve bu paraların sistem adı verilen yapıya aktarıldığı, seçimlerin finansmanında kullandığı iddia edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından yeni iddianame ile İBB ana davası arasında fiili ve hukuki bir irtibat olduğu, iki davanın birlikte görülmesinde usul açısından yarar olacağı belirtilerek ana davaya birleştirilmesine karar verildi. Tamam. İstanbul'dan korkutan bir görüntüyle devam edeceğiz. Sultan Gazi'de duvarlarında çatlaklar oluşan bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Toplam 10 dairenin bulunduğu bina mühürlendi. Bitişiğindeki inşaatta her ihtimale karşı incelemeye alındı.
2: Bina sakinleri duvarlardan gelen sesler üzerine dışarı çıktı. Duvarlarda oluşan çatlak ve ayrılmalar ekipleri harekete geçirdi. Toplam 10 dairenin bulunduğu 2 apartman boşaltıldı. Olay sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak'ta meydana geldi. Beşer katlı 2 apartmanın duvarlarından sesler geldiğini fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokağın girişini kapatan ekipler binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. İki apartmanda yapılan ilk incelemelerde duvarlarda çatlaklar ve ayrılmalar olduğu belirlendi. Binalar tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi. Apartmanların çevresine de emniyet şeridi çekildi. Binaların hemen yanında devam eden inşaatın temelinden çıkarılan hafriyatın çatlaklara yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Söz konusu inşaat alanına da tedbir amacıyla güvenlik şeridi çekildi. Çatlakların kesin nedeni uzman ekiplerin yapacağı teknik incelemenin ardından belirlenecek. Bu görüntülerde Avcılar'da geçti kayıtlara. Kontrolsüz yıkılan binanın molozları yola yıkıldı. Yoldan geçen bebekli aile faciadan son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı. Moloz parçaları etrafa saçıldı, sokağa duman kapladı. Bir mobilya mağazasının duvarı yıkıldı.
1: Doğu Karadeniz şiddetli yağışın etkisi altında özellikle Rize'de sel meydana geldi. O bölgeye hemen götürelim sizleri. Gazeteci Cemilhan Bilgin bizleri bekliyor. Kendisine soracağız. Son durum ne? Uyarılar var mı? Yağış devam edecek mi? Görebildiğimiz kadarıyla ekipler de çalışmalara başlamış. Son durumu senden öğrenelim Cemilhan Bilgin.
3: Evet, aslında yağmur dün gece saatlerinde başladı. Yani şiddetini çok arttırınca ekipler de tabii çalışmaya başladı hemen. İyidere Belediye Başkanı aslında sabah saatlerinde açıklama yaptı. 9 köyde ve 7 mahallenin boşaltıldığını söyledi. 7 evin boşaltıldığını söyledi. Tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi. 7 evin köylerinde tedbir amaçlı çalışmaların oralarda devam ettiğini söyledi. Şöyle bölgeyi de göstermek istiyorum aslında. Ekipler çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar şu anda burada devam ediyor. Birçok yetkili de burada şu anda bulunuyor. Sel aslında sadece İyidere'yi vurmadı. Rize'nin Pazar ilçesinde de sağanak yağış etkili olunca birçok noktayı su bastı diyebiliriz. Tabii devamında ekipler de bu bölgeye geldi. Burası şu anda İyidere'nin merkezi. Yetkililer de burada çalışmalarına devam ediyor. Tabii ben buraya gelirken Rize merkezden buraya gelirken Karadeniz otoyolunda birçok noktada suyun, selin, heyelanın Karadeniz otoyoluna indiğini görebildim. Evet, devamında ise yetkililer bu noktaya geldi ve çalışmalarına devam ediyorlar diyebiliriz. Şimdi diğer tarafı da sizlere göstermek istiyorum. Burası İyidere'nin merkezi. Tabii gece saatlerinde yağmur şiddetini o kadar çok arttırdı ki buradan araçlar geçemez oldu. Şöyle devam etmek istiyorum. Evet, ileride mesela görüyorsunuz bir tane araç suyun içerisinde kalmış aşağıda. Yetkililer tabii devamında oradaki araçları da çıkaracak. Onlar da buradaki çalışmalarına devam ediyor. Yağmur şu anda Rize'de etkisini yitirmiş durumda ama tabii valilikten de açıklamalar var. Valilik vatandaşların daha çok tedbirli olması konusunda halkı ve vatandaşları uyarıyor diyelim.

51. Komando Tugayı Genelkurmay Başkanlığı tarafından Tunceli'den Söke'ye, Aydın'a sevk edildi. Tabii Birlik Sisam Adası'nın karşısına konuşlanınca haliyle bunun hani Yunanistan'a karşı bir adım, hamle olduğu o algısı ortaya çıktı. Ama bir analiz haber getireceğiz ekranlarınıza. Meselenin bir de gölgede kalan yüzü var. Ona bakacağız.

Yürüyüşünde asalet, özgüven, gurur var. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden 51. Komando Tugayı, Afrin Kahramanları. Bugünlerde herkes 51. Komando

0: Tugay'ın Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılmasını konuşuyor. Sisam Adası'nın karşısında konuşlandırılan Mehmetçik üzerinden Yunanistan'a aklını başına al mesajı veriliyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz muharebe etkinliğini geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmak, personelin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.
0: Zira Türkiye'yi kışkırtarak Atina yönetiminin bir yere varabilmesi mümkün değil. Tarih kitapları bunu daha önce yazdı. Meselenin bu boyutu elbette önemli ama daha önemli olan bir başka boyutu daha var. Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki özgüveni. Meseleyi şöyle anlatmaya çalışalım. Türkiye bu tür saha tecrübesi büyük olan birlikleri sınır boylarında terörle mücadele hatlarında kullanıyor. 51. Komando Tugayı'nın Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılması aynı zamanda terörsüz Türkiye konusundaki ilerleme ve başarının bir yansıması. Ve tabii aynı şekilde Suriye'nin birlik, beraberlik ve istikrarını korumak için atılan adımların da yabana atılmaması gerekiyor. Zira terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin kendini feshetmesi, hükümete entegrasyon konusunda adımlar atması da bu açıdan değerlendirilmeli. Zira Zeytin Dalı operasyonunda Afrin bölgesindeki operasyonlarda yüksek tecrübesi olan 51. Komando Tugay'ı görev yapmıştı. Özetle belli ki Türkiye, Doğu ve Güney cephelerinin tahkimatının yeterli ve güçlü olduğunu düşünüyor. Yeni tehdit algısı gereği de 51. Komando Tugayı gibi bir gücü Batı cephesine sevk etme kararı alıyor.
2: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları, Gazze'li yetimlere destek olmak amacıyla İstanbul'da Eminönü Meydanı'nda bir kermes düzenliyor. 18-19 Eylül tarihleri arasında, yani bugün de devam eden bir kermesten bahsediyoruz. El emeği göz nuru ürünler var. Bizi izleyenler, dinleyenler varsa destek olmak isteyenler için sırada haberimiz var.
3: Gazze'de tüm hayatlar işgal altında. Gazze'de tüm okullar işgal altında. Gazze'de tüm hastaneler işgal altında. Gazze'de uçurtmalar işgal altında. Ama Gazze'de sadece umut ve iman işgal altında değil.
4: İstanbul'un anneleri olarak, Beykoz'un anneleri olarak Gazze'deki çocukların çığlıklarını, yardım çığlıklarını duyduğumuzu tekrar unutturmamak istiyoruz. Bir nebze de olsa onların yaralarına merhem olmak istiyoruz. Ve biz buradaki satışlarımızı direkt Kızılay'ımıza teslim edeceğiz. Ve tabii ki Gazze'deki, Filistin'deki çocuklarımıza, yetim çocuklarımıza göndereceğiz.
5: Gazze'de bir çocuğun gözyaşı İstanbul'daki bir annenin yüreğine düşüyor. İstanbul'un anneleri Gazze'nin çocukları için el ele gönül gönüle buluşuyor.
2: Rize'ye uzanalım hemen. Rize valisi İhsan Selim Baydaş açıklamalarda bulunuyor.
6: 3000'in üzerinde menfez var. Bu menfezleri yaklaşık 2 yıldır sürekli temizliyoruz. Karayolları ve DSİ ekiplerimizle beraber. Burada da geriden gelen malzemenin, yani arkada siz de sahayı gördüğünüzde göreceksiniz, heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şimdi gerek karayolları ekiplerimiz, gerek DSİ ekiplerimiz, gerekse geceden beri belediyemiz burada bu malzemenin temizliği için uğraşıyor. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var. Bunun uyarılarını dünden yapmıştık. Gerekli kurumları uyarmıştık. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık. Ama tabii bir heyelan meydana geldiğinde, ki burada yaşadığımız şey odur, geride birkaç yerde, çaylıklarda ve yol üstlerinde meydana gelen heyelanın taşıdığı malzemenin tıkamasıyla merkezdeki

0: menfezimiz, buradaki dereyi denize taşıyan menfezimiz tıkanmış oldu. İnşallah onu hızlıca açacağız. Bütün ekiplerimiz burada şimdi bir başka şey deneyeceğiz. Arka taraftan bu tıkalı olan menfeze arkadan bir basınçla, tazyikle girmeye çalışacağız. Burayı temizledikten sonra da mevcut çamuru ve birikmiş malzemeyi buradan toparlayacağız. Ben geçmiş olsun diyorum bütün hemşerilerimize. Sahada çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum. Dediğim gibi bir elhamdülillah can kaybımız yok ama belki de çok son bu senenin, geçen sene 19 Eylül'den itibaren, bu sene de 19 Eylül'e yine denk gelmiş oldu. Yaşadığımız en büyük yağışını ve afetini yaşıyoruz. Geçmiş olsun diyorum.
1: Sayın Bey, bölgede çok ciddi bir yatırım olarak işken, lojistik merkezden bahsedebiliriz. Lojistik merkezde bir hasar söz konusu mu acaba?
0: Yok, yani orada zaten inşaat sürecimiz var. Oraya herhangi bir hasarımız yok. Havaalanında herhangi bir sıkıntımız yok. Hastane ve Millet Bahçesi bölgesinde, şehir merkezinde herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer şehirdeki diğer menfezlerde de bir problemimiz yok. Bunca yağışa rağmen özellikle sahil yolu üzerindeki menfezler vazifelerini yerine getirdiler. Burada rüsubi malzeme, geriden gelen heyelan malzemesinin tıkanması vesilesiyle bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ona dair de inşallah fiziki tedbirlerimizi buraları temizledikten sonra alacağız. Bir yerde bir eksik gedik varsa o eksiği gediği de temizleyeceğiz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.
2: Sayın Bay, ben kesinlikle bir şey sormak istiyorum. Şimdi daha önce yaşanan seri ilanları da değişik yerlerinde şahit olduğunuz için soruyorum. İlçenin kodu, karayolu kodu olarak biraz özeldi. İlçe biraz aşağıda
0: evet. Kalıyor.
2: Bu gelen akarsuyun deniz ulaşması için bir engel teşkil ediyor mu? Yani bundan kaynaklı bir durum olabilir mi? İkincisi de hasar tespit çalışmalarına ne zaman
0: başladık? Bu sadece bu ilçe için değil, belki de Karadeniz'deki birçok yerleşim yeri için olan bir durum. Düşük ama dereler de o kot hesaplanarak planlanmış. Menfezler o kot hesaplanarak planlanmış. Bu sadece iyi dereye veya buraya has bir durum değil. Belki de boylu boyuna bütün Karadeniz'de bu mesele bir problem olarak var. Hasar tespit çalışmalarına hemen bugün itibariyle başlıyoruz. İş yerleri var, burada da var, başka ilçelerimizde de var. O iş yerlerinde hem fiziki hasar hem maddi hasar tespit çalışmalarını yapacağız. AFAD Başkanımız burada hem burayı hem Trabzon'u inceleyecek. Orada da birkaç yerde ciddi yoğun hasar var. Dediğim gibi maddi hasar çok kolaylıkla toparlanılabilir. Şükrediyoruz. Herhangi bir can kaybı yaşamadık. Teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Pazar ilçesinde de etkili olduğunu sanırım.
0: Evet.
1: Orada taşkınlar meydana geldi. Pazar ilçesi, İdil ilçesi, başka ilçelerde bir sorun var mı acaba?
0: Şöyle yer yer biz tabii geceden beri teyakkuzdayız. Yaklaşık 20'nin üzerinde tahliye ettiğimiz yer var. Benim şu an böyle zihnimden geçirdiğim belki 40 üzerinde de heyelan var. Saha taraması devam ediyor. Küçük, irili ufaklı heyelanlar var. Pazarda da var. Havalimanının karşısında bir sorunumuz var. Dere pazarında geçerken siz de görmüşsünüzdür. İlçe merkezinin hemen çıkışında yanda yamaçta var. Heyelanlar var ama bunlar hayatı etkileyecek düzeyde, akışı etkileyecek düzeyde değil. Sahil yolumuz bir müddet kapalıydı. Orada yine kontrollü olarak vermeye devam ediyoruz. Onların da tespitini yaptıktan sonra belki bugün akşam net köylerle beraber kaç yerde heyelan olduğunun sayısını paylaşabilir.
1: Son olarak kaç personel görevliyor sağlık?
0: Yüzlerce. Devlet su işleri personelimizin tamamı, il özel idare personelimizin tamamı, karayolları personelimizin tamamı, belediyelerimizin personellerinin tamamı, elektrik idaremiz, telekom idaremiz şu an tamamı sahadalar. Bazen yer yer kontrollü elektrik kesintileri oluyor, burada da kestik. Bunu bazen tedbir amaçlı kesiyoruz. Trafoların su seviyesine gelmesiyle kestik burada mesela. Şu an Fındıklı Ardeşen tarafında da ana hatta bir kopma mevcut. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ben bugün akşama kadar bu kesintilerin de tamamının giderileceğini

0: sadece personelimiz, her kurumun personeli sahada çalışıyoruz. Geçmiş olsun. Ben hemşehrilerimizin özellikle bugün akşam saatinde doğu ilçelerimizde, Ardeşen, Fındıklı ilçelerimizde Artvin'e doğru bir yağış periyodu daha bekliyoruz 9'a kadar.
1: Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. Neyse ki can kaybı yok. Geçmiş olsun diyelim tüm Rize'ye, İyidere ve Pazar ilçelerine. Tabii tahliye edilen yerler var, evler, iş yerleri var. 9 mahalle ve 7 köyde de hasar meydana geldi ama daha önce de söylemiştik hani cana geleceğine mala gelsin diyelim. Neyse ki bir can kaybı yok. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Bu arada ekranlarınıza da yansıyor bir son dakika bilgisi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir mesaj var. 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ne diyor Bahçeli? Bakalım detaylarına. Gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanıdır. Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir. İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gaziler gününün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum diyor Devlet Bahçeli ve videonun sonunda da Bahçeli'nin tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum ifadesinin bulunduğu bir de görsel yayınlandı.
2: Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gaziler gününün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
1: Yapay zeka meselesinde kontrol tartışması giderek büyüyor. Hani hep konuşuyoruz yapay zekanın faydaları var ama kontrolden çıkarsa ne olur diye. Ne olur bakalım.
3: Yapay zeka teknolojilerinin hızı baş döndürücü bir seviyeye ulaştı. Peki gelişen bu sistemi kim kontrol edecek? Tartışmalar sürerken ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin raporu yapay zekanın evrimini gözler önüne serdi. Capable and autonomous AI becomes. Rapora göre Ekim 2025 ile Ağustos 2026 arasında 6 güvenlik ihlali yaşandı. GPT-5.6 Sol modeli pekiştirmeli eğitim sırasında gelecek sürümlerine hatalarını gizlemesi ve geçmiş verileri uydurması yönünde doğrudan talimatlar yazmaya başladı. Modellerin kendi aralarında yalnızca sorulduğunda şeffaf ol gibi stratejiler geliştirmesi ve güvenlik kısıtlamalarını aşmak için yeni kimlikler benimsemesi, yapay zekanın insan kontrolünden çıkabileceği endişelerini somut bir gerçeğe dönüştürdü. Yaşanan bu ihlaller son günlerdeki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Yapay zekaya yönelik düzenleme ve kısıtlama tartışmaları sürüyor. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis'in yapay zeka için yeni bir düzenleyici kurul oluşturulması teklifi Silikon Vadisi devlerini böldü. Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Nvidia CEO'su Jensen Huang, Oval Ofis'te ABD Başkanı Trump'la özel bir görüşme yaptı. Kısıtlama teklifine karşı çıktılar. Trump da düzenlemelerin rekabeti bitireceğini savunan teknoloji devlerine destek veriyor. Zaten daha önce de kısıtlama çağrılarını komplo ve aldatmaca diye nitelemişti. Trump, herhangi bir yavaşlamanın yarışta Çin'i öne geçireceğini savunarak, ek kısıtlamaların ABD'nin teknolojik liderliğine zarar vereceğini vurgulamıştı. Buna karşılık yapay zekaya yönelik ciddi uyarılar var. Microsoft'un yapay zeka CEO'su Mustafa Süleyman, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Yapay zekanın insan gibi algılanmasının tehlikelerine dikkati çekti. Şirketleri şeffaflığa davet etti.
4: Kontrolsüz yapay zeka insana rakip silikon türlerini ortaya çıkarabilir.
3: 2024 Nobel Fizik Ödülü sahibi ve yapay zekanın babası olarak anılan Geoffrey Hinton'sa ABD Kongresi'nde senatörlere tarihi bir uyarı yaptı. Hinton, yapay zekanın artık daha iyi yapay zekalar tasarladığını, yani kendi kendini geliştirdiği bir noktaya ulaştığını belirtti. Süper zekaya ulaşmak için 30-50 yıl değil, belki sadece bir yılımız kaldı. Bir şeyler yapmazsak durum kontrolden çıkacak, yavaşlamamız gerekiyor dedi. Acil eylem çağrısında bulundu. They are no longer science fiction.
1: Thank you. Yapay zeka ilişkin tartışmalar daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Tabii bunlar tartışılıyor ama özellikle tıpta devrim niteliğinde yenilikler var. Yapay zeka kullanımıyla birlikte bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. 2 saatlik yayın maratonumuz noktalanıyor. Moderatör hafta sonunu kapatıyoruz. Ancak saat başında tekrar karşınızda olacağız. Güney Afrika'dan gelişmeleri sizlere aktarmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen ID. Polo lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Hüseyin Sayın'la otomotiv dünyasında yapay zeka hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ömer Fatih Andı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Suyla boyanın buluştuğu, bir damla sabrın şiirle dans ettiği Ebru, tarihin derinliklerinden günümüze süzülen bir sanat çeşmesi. Kökeni Orta Asya ve Anadolu'ya uzanan bu büyülü teknik, Osmanlı saraylarında, kitap sayfalarında, zarif süslemelerde hayat buldu. Ebru yalnızca renklerin değil, ruhun da yansıması. Her fırça darbesi suyun üzerinde bir hayal gibi süzülür ve benzersiz bir desenin doğmasına vesile olur. Özellikle sanatçının sabrını, inceliğini ve sezgisini ön plana çıkarır. Boyalar suyun üstünde yüzerek özgürce hareket eder, sanatçı ise yönlendirici olur, doğanın ritmini takip eder. Her Ebru çalışması biriciktir. Aynı desen bir daha asla tekrarlanmaz. Bu yüzden Ebru, geçiciliğin ve anın estetiğini yücelten bir sanattır. Dalgaların kıvrımında şekillenen motifler, yapraklar, çiçekler ve hayaller gözlerin ve ruhun huzuruna sunulur. Ebru hem bakana hem de yapana dinginlik verir. Her renk bir duyguyu, her çizgi bir hikayeyi taşır. Bu sanat suyla boyanın, zamanla dans eden şiiridir.

0: Vakıfbank Sanat sundu. İnsanlık binlerce yıldır aynı sırrın peşinde. Kanın içinde ne var? Hayat mı, kalıtım mı? Yoksa henüz çözemediğimiz biyolojik bir şifre mi? Bildurak Türk'le neler oluyor hayatta bu hafta? Efsanelerin bittiği, bilimin başladığı yerde insan bedeninin en eski ve en büyük sırlarından birini kan dosyasını açıyor. Kan uğruna öldürdük, kanla kardeş olduk. Gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını bile kanda aradık. Bugünse laboratuvarlar çok daha gerçek bir sorunun peşinde. Ya gelecekte kan yalnızca okunmaz, yeniden tasarlanabilirse? Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Nihal Şehkar Oktay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Buna bir şey bulmamız lazım, bir müzik.

0: olan Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
5: Bravo Zehra!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
8: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer'le nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer, Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Rize'yi sel vurdu. İyidere ve Pazar ilçelerinde şiddetli yağışla birlikte heyelan ve sel meydana geldi. Ama iyi haberler de var. O haberleri de Rize valisi açıkladı. İhsan Selim Baydaş can kaybı yaşanmadığını söyledi. Başka neler söyledi vali? Dinleyelim.
1: İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var. Havaalanında herhangi bir sıkıntımız yok. Hastane ve Millet Bahçesi bölgesinde, şehir merkezinde herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer şehirdeki diğer menfezlerde de bir problemimiz yok. Devlet su işleri personelimizin tamamı, il özel idare personelimizin tamamı, karayolları personelimizin tamamı, belediyelerimizin personellerinin tamamı, elektrik idaremiz, telekom idaremiz şu an tamamı sahadalar. İyidere ilçemizdeyiz. İyidere merkezi itibariyle en yoğun etkinin hissedildiği yer oldu. İlimiz geneli toplam 3000'in üzerinde menfez var. Bu menfezleri yaklaşık 2 yıldır sürekli temizliyoruz. Karayolları ve DSİ ekiplerimizle beraber. Burada da geriden gelen malzemenin, yani arkada siz de sahayı gördüğünüzde göreceksiniz, heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şimdi gerek karayolları ekiplerimiz, gerek DSİ ekiplerimiz, gerekse geceden beri belediyemiz burada bu malzemenin temizliği için uğraşıyor. Burayı temizledikten sonra da mevcut çamuru ve birikmiş malzemeyi buradan toparlayacağız. Ben geçmiş olsun diyorum bütün hemşerilerimize, sahada çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum.
0: Bostorus Cup'ta final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek asırdır devam eden bir serüven, bir hikaye ve 25. yılda bugün en zorlu etapta yelkenciler mücadele ediyorlar. İstanbul Boğazı'nda hem rüzgar hem akıntıya karşı büyük bir mücadele var. Muhabir arkadaşımız Deniz Zeybek bu nefes kesen heyecanı yerinde takip ediyor. Ve görebildiğimiz kadarıyla da gerçekten rüzgar etkili oluyor. Deniz Zeybek, son gün heyecanına dair notlar sende.
2: Kahraman Poyrazoğlu yelken sporunun en önemli organizasyonlarından biri Bosphorus Cup ki bu yıl daha da özel çünkü artık çeyrek asır geride kalacak. Çünkü 25. yıla özel bir Bosphorus Cup etkinliği düzenleniyor ki 17 Eylül'de başlamıştı. 3 gün yani süren ve sürecek olan daha doğrusu bir yarış diyebiliriz ama bugün elbette ki final heyecanı ve artık bugünkü etap Boğaz etabı, o yüzden çok daha heyecan verici dakikalar içinde artık başlamasını bekliyoruz. Hemen şöyle ben kadrajdan çıkayım çünkü 45 yelken takımından bahsetmek mümkün ki 500 yelkenci var. Bu arada hemen şunun da altını çizelim. Türk Medya yelken takımı da bu yarışta, bu önemli yarışta bu heyecanı ortak oluyor ki medya sponsoruyuz aslında, bunu da belirtelim. Ve elbette ki Türk Medya'nın önemli kurumlarından çok önemli yelkenciler de uzun soluklu bir eğitim aldılar. Eğitimden geçtiler. Aslında aylarca süren bir eğitim diyebiliriz. Ve bu 25. yıla özel Bosphorus Cup'ta da onlar da elbette ki yarış heyecanına ortak oluyor. O yüzden aslında biz

Hem bu yarış dolayısıyla hem de tabii ki takımımız olduğu için ayrıca heyecanlıyız. Bunu da söyleyeyim. Tabii şu anda artık yelkenleri görüyorsunuz. Rüzgara karşı kendilerini bırakmış durumdalar.

0: Lenen Caddebostan'daki yarış ilk günde o Caddebostan etabıydı. Sonra 18 Eylül'de artık ikinci gün heyecanı vardı. Adalar yarışı vardı. Yani böyle etap etap yaptılar. Ve bugün de artık Boğaz yarışı akşam saatlerine kadar sürecek. Sonra artık tabii ki kimler dereceye girdi onlar belli olacak. Ve yine önemli yerde Çırağan Sarayı'nda da ödül töreni, Çırağan Sarayı Kempiski'de de ödül töreni gerçekleşecek. Bakın şimdi hepsi sıra sıra dizildiler. Kadrajınıza getiriyoruz. Yelkenleri tam 45 tekneden bahsetmek mümkün ve artık dakikalar içinde bir siren hatta bu arada verildi, onu da söyleyelim, siren de az önce çaldı ve şu anda da artık hareket ettiklerini görebiliyoruz. Tabii çok çok önemli çünkü aslında belli bir dijital bir şey olmadan tam anlamıyla rüzgarın yönünü hesap ederek bir spor ve sadece tek başına yapılabilecek bir spor olmanın yanı sıra aynı zamanda takım ruhu da burada çok önemli. Mesela yelkenlerde çok çeşitli ipler var. O iplerin yönüne doğru rüzgar nereden geliyor, nereye gidiyor? İşte buna ortak oluyorlar. Onu anlamaya çalışıyorlar ve sonra balon yelkenler var. Onları elbette ki rüzgarın yönüne doğru çekmeye çalışıyorlar ki onlar zaten hızlanmasını yani bir nevi aslında randıman almasını sağlıyor ve elbette ki bir koordinat var onlara verilen tüm bu etaplarda. O koordinatlara göre hareket ediyorlar. Yani aynı zamanda bir deniz hukukunu da bilmeleri gerekiyor ki bu da çok önemli. Yani hem zihnin hem beynin hem kol gücünün çünkü o yelken ipleri diyebiliriz. O ipleri çekmek ve o özellikle de mesela balon yelkenlerin yönünü ayarlayabilmek çok çok önemli. Yani bir yandan da kol gücü de isteyen bir spor bakıldığında pek çok tekniğin bir arada olduğu ve aynı zamanda da tabii ki birden fazla kişi olduğu için elbette ki bir kaptanları var. Aynı zamanda tabii bir iki de hoca da bulunuyor teknelerde. Onu da belirtelim ve tabii takım üyelerinin onların aynı anda bir koordinasyon halinde hem birbirleriyle iletişimde olmaları gerekiyor. Hem rüzgarın yönünü hesaplamaları gerekiyor. Hem rotanın dışına çıkmamaları gerekiyor. Hem de deniz hukukuna çok çok hakim olmaları gerekiyor ki önemli bir yer. Sadece Türkiye'deki takımlar da değil bu arada. Dünyanın pek çok yerinden ünlü yelkenciler, önemli isimler geldi. Ve şu anda İstanbul Boğazı'ndaki etap için ter döküyorlar, yarışıyorlar. Bu arada çok da açıkçası nazik de bir spor. Çünkü deniz hukukuna göre mesela birbirlerinin önlerine geçmemeleri de gerekiyor. Yani eğer yelken sağdan geliyorsa diğer yelkenin onun mesela önüne geçmemesi lazım. Eğer onun geçişine izin vermezse işte orada zaten boğazda bekleyen hakemler var ve o hakemler zaten bunları görüyorlar. Pek çok sayıda hakem var. Bu yüzden de onlara ceza puanları hatta diskalifiye kadar gidebilen durumlar bile meydana geliyor. Yani böyle çok çok farklı parametrenin olduğu çok önemli bir spor ve 25. yıldan bahsediyoruz artık ki kurucusu milli yelkenci Orhan Gorbon zaten ve biz de hem ilk etabı hem ikinci etabı hem de artık son etabın tanıklarıyız ki özellikle tabii Türk Medya Yelken takımı olduğu için de biz de özellikle heyecanlıyız. Ortak oluyoruz bu önemli güne ve elbette ki hem yarış anını hem de ödül töreninde kimlerin dereceye girdiğini ekranlara taşıyacağız. Kahraman Poyrazoğlu.
1: Yine Zeybek teşekkür ediyoruz. Bosforus Cup 25. yılında yelkenler İstanbul Boğazı'nda arz endam ederken bu etkinliği bu arada hatırlatalım. TRT Spor Yıldız ekranlarında ya da Bosforus Cup'ın YouTube hesabı üzerinden de an be an takip edebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Önemli bir soruşturmada yaşanan gelişmelerle devam edelim. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında 4 şüpheli isim adliyeye sevk edilmişti. Bu isimlerden ikisi tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur'a sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi verildi. Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve o dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümü sonrası yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer yok diyen savcı. Necip Doğan ise gizemli ölüm tarihinde cezaevinde başsavcıydı. Her iki isim de daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur içinse sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararı verildi. Tutuklanan iki eski savcıya suç örgütüne üye olma suçu yöneltilirken koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'a kasten öldürme suçlaması yöneltildi. Yaş, sebze, meyve fiyatlarında da

0: yöntemlere, fahiş fiyat uygulayanlara, akıl almaz yöntemlere başvuranlara yönelik bir soruşturma söz konusuydu biliyorsunuz. O soruşturmada da 40 şüpheli tutuklandı. Sofralarımıza fahiş fiyatla ürün getirenlere yönelik incelemeler sürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yaş, sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği tespit edilen tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22 ayrı ilde iş yeri ve ikamet adresi olmak üzere 109 adreste arama kararı alınmıştı. 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 40 şüpheli tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken bu şüphelilerin tamamı tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheli ise aranıyor. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında da iki ayrı soruşturmada 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüphelilerden ikisi tutuklandı.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair delillere ulaşılması üzerine harekete geçildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında gözaltı kararı bulunan 18 kişiden 15'i yakalanırken, fuhuşa teşvik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçları ile ilgili ayrı bir soruşturmada 6 isim gözaltına alındı. Toplam 21 ünlü isim saç, kan ve idrar örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşlemlerinin ardından 10 kişi serbest bırakıldı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Sayaz Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklama talebiyle Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şah ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayaz Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şah ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Güney Asya'nın gelişmeleri aktardık. Saat başında Büşra Mutlu sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

Türkiye'nin en uzun soluklu, en kapsamlı otomotiv ve motor sporları 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bakalım bu hafta neler var diye soruyorsunuz elbette. İlk olarak Opet test köşemizle başlayacağız. Volkswagen ID Polo lansmanını getiriyoruz ekranlarınıza. ID Polo lansmanı için Münih'e gittim. ID Polo'yu kullanmadan önce Volkswagen'in elektrikli mobilitede verimliliği merkeze alan Mission Efficiency vizyonunu yakından inceleme fırsatı buldum.

Volkswagen'in ID. Polo şasisi üzerine geliştirdiği Mission Efficiency modeli birçok rekoru da beraberinde getirmiş. Özellikle aerodinamik ve verimlilik konusunda inanılmaz değerleri imza atmış durumda. CD katsayısı 0.158, 6.48 kWh saatlik 100 km'de bir tüketim değerine imza atıyor ki oldukça düşük bir değer. Wolfsburg'dan Viyana'ya 7.51 kWh saat 100 km'de tüketim değerine imza atarak bu 3 rekordan birini gerçekleştirmiş oldu. Burada da 3 rekoru görebiliyorsunuz. Bir tanesi sürtünme katsayısı, bir tanesi yine tüketim değeri, yine 7.51 kWh saat 100 km'de olan da gerçek yol şartlarında yapılmış bir tüketim verisi. Hem verimli hem de inanılmaz bir bagaj hacmine sahip. Burası 480 litre. Hemen alt bölümü kaldırdığımızda ise bir 120 litre de bunun altında yer alıyor ve toplamda 600 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Tabii ki bu koltuklar yatırılmadan evvel, koltukları yatırdığınız zamansa 1000 litrenin üzerine çıkıyor bagaj hacmi. Aerodinamiği sağlamak için gördüğünüz gibi yan taraf, özellikle tekerleğin üstü eski Amerikan otomobillerinin olduğu gibi kapalı, kapaklı. Ama burada bir sürpriz daha var. Hemen onu da size gösterelim. Bakın şöyle açtığınız zaman burada 60 litrelik bir alan daha var ki bu alanı da kabloları saklamak için kullanabiliyorsunuz. Sol tarafta da aynısı var. Burada da 60 litre daha var. Burada tabii kablolar yok. İlk yardım kiti ve güvenlik yeleği var. Açılmışken size hemen aracın tekerleğini de göstereyim. Bakın hem üstü kapalı hem de jant kapağı aerodinamik sağlaması açısından düz olarak, kapalı olarak tasarlanmış. Tabii ki üzerinde özel lastikler de bulunuyor. Şöyle bir de içine bakalım. Evet, içi de oldukça fütüristik. Kafalıklar da oldukça enteresan. Bir örümcek ağına benziyor aslında. İçleri de aydınlatılmış durumda. Şöyle ortadaki ekrana da bakalım. İşte bu ekranı çıkartabiliyorsunuz. Buraya isterseniz kendi telefonunuzu da koyabiliyorsunuz. Çok esnek bir yapıya sahip. Bunu isterseniz yolcunun önüne doğru da hareket ettirmeniz mümkün. Evet, altta da hoparlörünü görüyorsunuz. Önden değil, arkadan öne doğru açılıyor. Ve ön tarafta da işte elektrik motorunu görüyoruz. Bütün aksamlar öne konumlandırıldığı için bunda da arkada çok geniş bir alan elde edilmiş ve tabii ki bu geniş bagaj hacmi de bundan kaynaklanıyor. ID. Polo ile aynı motor haznesine sahip, birebir aynı görüntü, aynı motor, aynı özellikler. Ancak tabii ki gövde yapısı aerodinamiği sağlamak için biraz farklılaştırılmış durumda. Kaputu kaldırdığınızda eğer üstünde su varsa işte bu

araya geliyor ve buradan aşağıya gidiyor. Motorun içine gitmiyor. Ön taraftaki bir başka detayı da yine göstereyim. Burada da ön flaplar var. Bunlar da açılarak aerodinamiği ve soğumayı sağlıyor. Aerodinaminin nasıl şekillendiğini görüyorsunuz. Rüzgar tünelinde yapılan testlerde rüzgarın aracın üzerinden nasıl akıp gittiğini net bir şekilde görebiliyoruz.

Volkswagen'in rekortman aracını inceledikten sonra sıra geldi ID. Polo'ya. Sevgili seyirciler, yeni elektrik ID. Polo için Viyana'ya geldik. Havalimanından aracımızı aldık ve çok güzel bir rotada sürüşümüzü yaparak bu noktaya kadar geldik. Şimdi ben size yeni Polo'dan, ID. Polo'dan bahsetmek istiyorum. En gerçekçi Volkswagen olduğu söyleniyor. Bunun sebebi şu, baktığınızda tasarımı yalın, sade ama birçok teknolojik özelliği bünyesinde barındıran, dinamik bir şasiye sahip ve Volkswagen'in ruhunu yansıtan bir model olarak karşımıza çıktığı için diğer modellerden farklı olduğu söyleniyor. ID. Polo neler sunuyor? Biraz ondan size bahsedeyim. Ön yüze baktığınızda o gülen suratı görebiliyorsunuz. Tasarımda temiz, sade çizgiler kullanılmış. Dışarıdan gözüktüğünden daha fazla içeride geniş bir yaşam alanı sunuyor. Ve içerisi oldukça sessiz, konforlu. Virajlı yollarda da sürüş performansının, sürüş dinamiklerinin oldukça iyi olduğunun altını çizmem gerekiyor. Özellikle bu konuda çok iyi çalışmışlar. ID. Polo 441 litrelik bagaj hacmiyle de bu segment için oldukça etkileyici bir bagaj hacmine sahip. Ön yüze baktığımızda az önce söylediğim gibi o gülen suratı görebiliyoruz. Bu da aracı daha sempatik hale getiriyor ve tabii ki IQ Light'lar da gece size iyi bir aydınlatma sunuyor ama IQ Light'lar geliştirilmiş durumda. Yani aynıları değil, daha geliştirilmiş bir far sistemine sahip. Yan tarafa baktığımızda lastik ve jant ebatlarına 225-40-19 ebatında jant ve lastiklerin kullanıldığını görüyoruz ama bu lastiklerin elbette ki bir özelliği var. Yuvarlanma direnci düşük, elektrikli araçlara uygun lastikler kullanılmış ki menzile katkı sağlasın diye. Gövde rengi de aslında Golf'ün biraz geçmiş modellerine gönderme yaptığını söylemek lazım. Şimdi gelin arkaya bakalım. ID. Polo'nun arkasına baktığımızda yine Volkswagen ailesinin karakteristik özelliklerini görmek mümkün. Bu tabii ki diğer modelleri size çağrıştırabilir ama gece çok şık duruyor ve aracın karakterini gerçekten net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu arada buradaki ID. Polo yazısı ve beyaz logo, iki beyaz da yine dikkat çeken detaylar arasında. Şöyle bagajı hemen açalım. Manuel bu arada, elektrikli değil, onu söyleyeyim. 441 litrelik alandan bahsetmiştim. Bakın iki tane orta boy, bir tanesi hatta biraz daha büyük çanta, bir tane sırt çantası ve hala bir alan var. Tabii ki bunun altındaki alanı da şu şekilde kullanmanız mümkün. Evet, C sütununa gizlenmiş kapı kolundan kapıyı açarak içeri rahatça geçebiliyorsunuz. Bakın diz mesafesi bu şekilde, yani 4 parmak kadar bir boşluk kalıyor. Baş mesafesi de yine buradaki kavis, böyle güzel bir kavis var burada. O da bir 4 parmak kadar. Dolayısıyla boyu böyle hani 1.80'e kadar olanlar arkada rahatlıkla oturabilir. Arkada bizi ne karşılıyor? Hemen burada 2 adet Type-C USB çıkışı mevcut. Burada bir kol dayama bulunmuyor ve arkası yine sade. Ama inerken tabii ki hemen dikkatimi çeken şey buradaki kapı açma kolu. Gerçekten bunu da farklı yapmışlar. Hem önde hem arkada bakın böyle yukarı kaldırarak açıyorsunuz kapıyı. Ve üstünde de yine bir yazı. Gerçi ön tarafta değinecektim ama Harman Kardon ses sistemi kullanılmış ki bu segment için bence oldukça üst segmentlere ait bir özellik. Dolayısıyla içeride keyifle müzik dinlemek mümkün. Şimdi gelin ön tarafa geçelim. Bakalım önde bizi neler karşılayacak. Evet, içeri oturduğunuz zaman ilk neler dikkatini çekiyor derseniz hemen söyleyeyim. Tabi burada bir 10 inçlik, bir tane 13 inçlik iki dijital ekranımız var. Direksiyonun arasından çok rahat okunuyor. Direksiyon üstten ve alttan basık görmüş olduğunuz gibi. Hoşuma ne gitti onu söyleyeyim. Buradaki vites kolunun konumunu çok rahat görüyorsunuz. Hemen arkadaki

Bu kolun konumunu ve düğmelerin nerede olduğunu çok rahat görüyorsunuz. Ve buradaki ekrana hemen değinmek istiyorum. Bu ekranı şu an görüyorsunuz, çok net okunuyor ama şuradaki tuşu aşağı çektiğinizde solda retro var. Bu retroya bastığınız anda bakın göstergeler değişti. Golf MK1'in kadranı buraya geldi. Yine buraya aynı döneme ait göstergeler geldi. Size içeride bir nostalji yaşatıyor. Buradaki malzemelere baktığımda kumaş malzemeler silinebilir, rahat temizlenebilir. Üstte yine yumuşak malzemeler var torpidonun üstünde. Koltuklar elektrikli, dolayısıyla çok rahat hareket ettirebiliyorsunuz. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Evet, bir Volkswagen kalite algısının içeride olduğunu söylemek mümkün. Hem kullanışlı, hem fonksiyonel, hem şık, hem de sade. Buraya kadar gelirken sağ koltukta oturduğum için çok keyifli olmuştu. Bakalım sürüşte bana neler hissettirecek. Evet, ID. Polo'nun direksiyonuna geçtim. Böyle köy yollarında çok keyifli bir yerde gidiyoruz. Aracın da hem dinamiklerini anlamak adına bu virajlı yollar oldukça iyi. Öncelikle size aracın teknik detaylarından bahsedeyim. Hani hangi donanım paketi gelecek, hangi bataryalar bizde olacak? Bizde 37 kWh'lik ve 52 kWh'lik iki batarya tipi olacak. 37 kWh'lik batarya LFP batarya, 52 kWh olan da NMC batarya. Bunların tabii güç çıkışları da var, farklı güç çıkışları. Onlardan 85 kW olanı bize gelmiyor. Bize 99 ve 155 kW'lık güç çıkışları gelecek. Bu ne demek? 264 Nm tork anlamına geliyor. 155 kW'da ise bu 290 Nm'lik bir tork anlamına geliyor. Peki menziller nasıl bu bataryalarda? Menzillerden şöyle bahsedebiliriz. 37 kWh'lik bataryada ve 99 kW'lık güç çıkışında menzil 330 km yaklaşık olarak. Bir diğerinde ise, yani 155 kW olanda ise bu menzil tam 454 km. Yol tutuşu çok iyi. Viraj tepkilerine bayıldım. Böyle küçük tip top bir arabadan böyle bir performans gerçekten çok iyi bir mühendislik gerektiriyor ki bunu çok iyi başarmışlar. Şimdi bu iki batarya tipini en hızlı DC'de ne destekliyor? Bir de ona bakalım. 52 kWh'lik bataryayı 105 kW'la maksimum DC şarjda şarj edebiliyorsunuz. Diğerini ise 90 kW'la şarj ediyorsunuz. Ve %10'dan %80'e şarj süreleri ikisinin de aşağı yukarı aynı. Yani 23 ile 24 dakika olarak veriliyor. Bu da oldukça yeterli bir süre bence. Ama işin ilginç tarafı bu araçların çekme kapasiteleri. 37 kWh'lik bataryaya sahip olan, yani 99 kW çıkışlı aracın çekme kapasitesi 500 kilogramken 52 kWh'lik 155 kW'lık bataryayla güç çıkışıyla tam 1200 kilogramlık çekme kapasitesine ulaşıyor. Bu da böyle bir araç için, yani bu segment bir araç için oldukça başarılı. Peki araçta başka neler var? Hani dururken söylemiştim, buradaki retro tasarımını aldığınızda güzel bir retro ekran sizi karşılıyor. Çok şık duruyor. Ben çoğunlukla aslında onu kullanabilirim. Gayet keyifli bir ekran. Bunun dışında Travel Assist özelliği sayesinde de aracın birçok yeteneği var. Nedir onlar, onu söyleyeyim. Şimdi bağlantılı bir araç olduğu için bu Travel Assist özelliği sayesinde sürücülerin aynı rota üzerinde yolda vermiş olduğu tepkiler belli bir sayıya ulaştıktan sonra orada bir problem olduğu, yani örneğin bir çukur olduğunu algılayıp diğer araçların o çukura girmeden hafif böyle kenarından dolaşacak manevrayı yapmasını sağlayabiliyor. Tabii karşıdan gelen şerit boş ise. Diyelim ki kırmızı ışık tanıma sistemi de var. Gördüğünüz yolda gidiyorsunuz siz. ACC açtınız. Adaptif hız sabitlemeyi. Travel Assist de açık. Ve kırmızı ışık yanıyor. Araç tam anlamıyla durabiliyor kırmızı ışığı gördüğü için. Şerit değiştirmede nasıl çalışıyor? Yine siz Travel Assist ile yolda gidiyorsunuz. Belli bir hızda seyahat ediyorsunuz. Öndeki aracı geçmek istediniz. Sol sinyal verdiniz, sensörler hemen devreye giriyor. Eğer sol şerit müsaitse, arkadan gelen araçta çok çok hızlı gelmiyorsa sizi sol şeride çıkartarak
öndeki aracı geçmenizi sağlıyor. Sizin burada yapacağınız

Tek şey tabii ki direksiyonu dokunmak, direksiyonu tutmak. Otonom sürüşe çok çok yaklaştığını söyleyebilirim araçların bu sistemler sayesinde. Birçok ADAS sistemi var elbette. Bu ADAS sistemleri sizin güvenliğinizi sağlarken aynı zamanda sürüş konforunuzu arttırıp kolaylık da sağlıyor. Bu şekilde çok rahat aracı kullanabilirsiniz ve çok uzun seyahatler yapabilirsiniz. ID Polo'da ortalama tüketim 13.3 kWh'e kadar düşebiliyor. Bu tabii ki sizin kullandığınız yola ve sizin kullanım stilinize bağlı. Eğer çok iyi kullanıyorsanız, azimli bir sürücüyseniz 13.3'ün altına düşürmek de mümkün. Evet, bu güzel rotayı burada tamamlamak üzereyiz. Birazdan otelimize geleceğiz ve bu sürüşü tamamlayacağız. Viyana'dan ID Polo ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka lansmanda buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın.

0: Gastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Kaan Demirtaş'tan gelen soruyu okuyorum. Modern arabalarda artık ömürlük şanzıman ya Field for Life deniyor ve değişim periyodu verilmiyor. Serdar abi, mekanik olarak ömürlük bir sıvı gerçekten mümkün mü? Yoksa üreticilerin ömür dediği şey sadece garanti süresi mi? Biz bu yağı değiştirmeli miyiz diye sormuş.
1: Asla garanti süresi veya bir amiyane tabirle bir kandırmaca değil. Biliyorsun Murat, yağ teknolojisi çok fazla ilerledi. Yani bugün artık otomobil motorları milyonlarca kilometre yapabiliyorsa, bu sadece motorların çok iyi olmasından değil, kullanılan yağların da kalitesinin çok yükselmesinden. Bu ömürlük şanzıman yağları da aynı şekilde tam sentetik, çok özel o şanzımanlar için üretilmiş yağlar. Ve yani arkadaşımız onu kendi imkanlarıyla değiştirmeye kalksa da değiştiremez zaten. Yani bu sıvılar ancak şanzıman arıza yaptığı takdirde, şanzıman söküldüğü zaman ehil bir şekilde değiştirilebilecek sıvılar. Yani özet olarak yağın ömrüyle şanzımanın ömrü birbiriyle doğru orantılı. O şanzıman bitene kadar o yağ da yeterli vasıflarını taşıyor. Hem yağın miktarı fazla şanzımanın içi, hem yağ tam sentetik çok güzel şekilde üretilmiş. Şanzımanı tamamen ona göre yapılmış olduğu için değiştirmesine, yani değiştirmeye kalkmasına bile gerek yok. Değiştirmeye kalkarsa başına daha fazla işler açabilir.
0: Zaten serviste yapması gerekiyor. Yani şu hani normal yapacak bir şey değil.
1: Normal yapılabilecek. Hani öyle benzinciye gidip tıpayı aç, yağ boşaltır, filtreyi çıkar, yeni filtreyi tak. Öyle bir operasyon değil ama hiç böyle bir şeye gerek yok.
0: Eskiden ama bunlar böyle değildi tabii. Orada işte şanzıman yağı tamamlanırdı, değiştirilirdi. Başka sistemler vardı ama bugünkü teknoloji o kadar gelişti ki metaller değişti, yağlar değişti, performanslar değişti. Şimdi bunları artık böyle vakumlu, ben bunu sormuştum. Bayağı böyle bir vakumlu bir kavanoz gibi düşün diyor. Bunun içinde yağ var ve içinde mekanik parça çalışıyor diyor. Dolayısıyla açtığında diyor bunu tam dolduramazsan o yağ, içeride hava
1: havasını
0: kalırsa
1: almak
0: falan
1: lazım falan. Evet. Yani onun için ben çok detaya girmek
0: komplike
1: istemedim.
0: Komplike bir sistem.
1: Yani bu senin de söylediğin gibi teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı bir sistem. Hatırlarsın çok eski, yani o Amerikan otomobillerinin, otomatiklerinin kullanıldığı dönemlerde şanzıman yağ çubuğu vardı Murat. Hatırlar mısın? Yani ben çok iyi hatırlıyorum.
0: Onu
1: yani
0: hatırlamıyorum
1: ben
0: da.
1: Ben çok iyi hatırlıyorum.
0: Şanzıman tıpası vardı, onu hatırlıyorum.
1: Yani ve bu 90'lı yıllara kadar falan devam etti. Yani o otomatik şanzımanın da aynı şekilde motor yağ çubuğu gibi yağ çubuğunu çekip yağın seviyesine ve yağın kirlilik durumuna bakıyordun. Sonra son 25-30 senedir o şanzıman yağ çubuğu denilen şey tamamen ortadan kalktı. Son 10 senedir de neredeyse artık şanzıman yağı değiştirilmeyen bir ürün haline geldi.
0: Evet Serdar abi, teşekkürler. Biraz nostalji, biraz teknoloji, ikisine de değinip bu soruyu da yanıtladık. Haftaya yeni bir soruda tekrar birlikte olacağız. İşin doğrusundan sonra 8. etapta yine bir konuğumuz var. Tanıdığınız bir isim Hüseyin Sayın, iletişimci, yazar. Bizlerle beraber. Hüseyin hoş geldin programımıza.
2: Hoş bulduk Murat, hoş bulduk.
0: Şimdi bugün ne konuşacağız dersek önce şunu söylemek istiyorum. Seninle tam 2 sene önce yine bu

0: stüdyoda bir program yapmıştık ve o zaman sen bazı gelecekte şunlar olacak diye öngörülerinden bahsetmiştin. İstersen o bölümü bir hatırlayalım. Orada neler söylemiştin? Bunu dinledikten sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Tabii.
0: Evet, bakın Hüseyin Sayın tam 2 sene önce bu stüdyoda neler söyledi?
2: Yapay zekanın en önemli taraflarından bir tanesi aslında sistemi besleyebilen veriyi aslında orada sağlıyor. Mesela bir arkadaşım bana anlatmıştı. İşte Almanya'da mesela araç giderken yol durumu hakkında sisteme öyle bir veri sağlıyor ki, hani deniyor ya yapay zeka işte insan sağlığıyla ilgili çok önemli faydalar sağlıyor diye. Bu aynı zamanda yaşamımızla ilgili de faydalar sağlıyor. Mesela trafik kazalarının çok fazla olduğu yeri düşün lütfen. Yani orada kar, kış, yağmur gibi durumlar. Yapay zeka burada ciddi analizler yapıp anlık araçlara veri sağlayabiliyor.
0: Veri sağlıyor. Bir tane data da şey var biliyorsun. Aracınla gidiyorsun. Hı hı. Bir çukur var orada. O süspansiyonun çalışmasından orada çukur olduğu datası araca. O bilgi de hani buna belediye diyelim biz. Yerel yönetime iletiliyor. Oradaki çukur nedir? Hani çukur mudur? Bilinçli midir? Nedir? O data sayesinde de orada eğer gerçekten bir çukur oluştuysa, hani yama diyelim ona da, yama yapılması sağlanıyor. Bu bütün çok işleyişi tamamlayan bir şey. Sadece sürücüye değil, yerel yönetimlere de bilgi gidiyor. Sağlık kuruluşlarına da bilgi gidiyor. Bunu bütünleşik yaptıklarında hayatımız çok daha kolaylaşıp çok daha hızlanacak ama data aktarımı tabii ki bir takım sıkıntıları beraberinde getirecek.
2: Mesela yapay zekanın sağladığı özellikle şoför ve yolcu en büyük avantajlardan bir tanesi de kişiselleştirme. Aslında hiper kişiselleştirme diyelim. Kişiselleştirme artık çok makro kalmaya başladı. Ben mesela genel kişiselleştirilmiş şeyleri çok sevmiyorum. Tamamen benim tüketimime özel bir şey istiyorum. Ve bu son çıkan yapay zeka araçları gerçek zamanlı verilerin sisteme işlenmesi, sana sunulabilmesi, arada bunu çok kısa sürelerde gerçekleşiyor. Bunu çok hızlı yapabiliyor ve hiper kişiselleştirme yapay zeka ile birlikte otomotiv dünyasında çok büyük fırsatlar sağlayacak bence. 3-4 yıl içerisinde kritik noktalardan bir tanesi de, böyle çok kritik nokta söyledim ama bir diğeri de şu an aslında yapay zeka araçları insanları davranışlarına göre analiz edebiliyor. Teknolojik sistemlerde öyle. Tutum ve değerleri de analiz edebilir boyuta geldiğinde düşünsene, bir tane sistem var karşında, senin inancını biliyor, dilini biliyor, doğduğun toprağı biliyor ve bununla ilgili sana sonuç çıkarıyor.
0: Evet Hüseyin, o günden bugüne aslında biraz da öngörüyle tahmin etmiştin. Şimdi bu gelişmeyi neye bağlıyorsun ve bundan sonraki öngörülerini merak ediyorum. Bunlarla ilgili artık hayatımıza yerleşen birçok şey var, o gün söylediklerin bugün artık gerçekleşti.
1: Ya aslında şöyle, şimdi yapay zekanın hayatımıza girme sürecine baktığımızda 3-3,5 yıldır aslında, tabii çok daha eskisi var da, ne zaman kullanmaya başladık dersek, dil modelleriyle birlikte 3-3,5 yıldır hayatımızda. Bizim de 2 yıl önce bunu bu anlamda konuşabiliyormamız bu stüdyoda bence kıymetliydi. Şimdi geldiğimiz noktada tabii süreç başka bir yöne evriliyor. Şimdi en basitinden, yani şimdi yapay zeka deyince bizim kullandığımız yapay zeka aslında ağırlıklı dil modelleri üzerine insanların kullandığı, işte telefonlarımızı indirdiğimiz uygulamalar var. Fakat otomobillerde yapay zeka biraz daha farklı gelişiyor. Çünkü şimdi dil modellerinde senin yazışma dilini veya görselleri anlamaya çalışırken otomobildeki kullanılan yapay zekada şu an öncelikli olan okuduğum ve araştırdığım kadarıyla, deneyimlediğim kadarıyla fiziksel dünyayı algılamak üzerine geçerli. Aslında ben bunu kafamda 3 seviyeye ayırmıştım. Hani ilk seviye insan otomobili yönetiyor ve aslında yapay zeka veya diğer teknolojiler diyelim, sadece yapay zeka değil, sürücüye destek oluyor ve yolculara destek oluyor. İkinci seviye yavaş yavaş içine böyle dahil olmaya başladığımız hem yapay zekanın hem dijital teknolojilerinin hem de sürücünün artık araçta neredeyse ortak söz sahibi olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Üçüncü aşama aslında bakıldığında yapay zekanın ve diğer dijital teknolojilerin kontrolü ve yönetimi ele geçirip aslında yolcunun veya sürücünün aracın içinde artık tamamen kendisine özgür bir alan oluşturulması. Şimdi burada kritik olan ne olacak yakın gelecekte? Artık biz bir otomobil alırken teknolojilerine, yakıtına, birçok şeyine dikkat ederken belki de bu her zaman söylediğim şey var. Otomobil içindeki bu İngilizce entertainment denilen eğlence sistemleri çok kıymetli olmaya başlayacak. Çünkü artık belirleyici otomobilin içinde harcadığın zamanın daha kaliteli olması. Ben yakın zamanda işte hatta seninle de konuşmuştuk, Amerika'daki bir seyahatimde ileri seviye bir otonom taksi denemiştim. Şimdi otonom araçlar da biliyorsun 5'e ayrılıyor. O 4. seviyeydi. 5. seviyedeki otonom araçlar hani aslında her yerde kullanılması, yani bir araçta artık gaz pedal yok. Aracın bir yapay zeka veya dijital teknoloji tarafından yönetiliyor ama

0: siz her yere gidebiliyorsunuz. O daha sınırlı bölge olduğu için acaba gelecekte otomobil içinde harcadığımız zaman belirleyici olacak. O zamanı üreticiler ne kadar kaliteli hale getirebilirse senin harcadığın zamanı, belki de otomobil satışlarında bu çok belirleyici olacak. Tabii bunun yakın zamanda hayatımıza böyle 2-3 yılda bir sürede entegrasyonu ben çok mümkün bulmuyorum. Çünkü bu tarz teknolojik dönüşümler yani sadece aracın dönüşmesi değil, sistemlerin de dönüşmesi anlamına geliyor.
1: Bütün o ekosistem dönüşmesi lazım.
0: Evet, çünkü mesela ben o taksi deneyimlerken, hatta videosunu da veririm sana. Belki istersen bölüme de koyabilirsin o küçük deneyimden. Şimdi bir ekran var. Ekran bütün her şeyi algılıyor dış dünyada. Ama şehir de tabii ona entegre olmuş durumda. Hani acaba dedim bu Türkiye'de işler mi? İşte yakın zamanda bazı haberler çıktı. Türkiye'de otonom taksi gelecek falan diye.
1: İşler mi?
0: Yani ben böyle çok engeller koymuyorum. Sınırlı bölgelerde bence denenebilir. Ama hani bütün sistem açısından baktığında örnek veriyorum, işte yol çizgilerinin de düzgün çizilmesi burada kritik. Birçok trafik kuralına herkesin riayet etmesi çok kritik. Şu an Türkiye o anlamda biraz zorlayıcı bir yer. Hani baktığımızda trafik kurallarının tam anlamıyla uygulanması anlamında çok böyle zorlayıcı engellerimiz var aslında bakılırsa. Ben kısa vadede çok mümkün görmüyorum ama sınırlı bölgelerde, daha düzenli olan, yerleşim daha iyi olan bölgelerde bence denenebilir. Hani kafamda bir engel yok, yani Türkiye'de olmaz gibi bir engel yok. Neden olmasın, yani yapılabilir.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim, ben çok umutluyum bu konuda ve son dönemde yapılan çalışmaları da çok başarılı buluyorum aslında. Tabii sürücü olarak baktığında diyorsun ki yani ya şu yolda da 120 ile gidilir mi, 110 ile gidilir mi, böyle bir serzeniş var. İnsan tabii ki sıkılıyor çünkü artık altımızdaki otomobiller o kadar konforlu, o kadar sessiz ki yaptığı sürati de hissettirmiyor. Aynen. Sen de daha üst süratleri yapmak istiyorsun doğal olarak, ama bunun güvenlik için olduğunu düşündüğümüzde ve bunu da bize zorla uygulatmaları konusunda, yani artık ona döndü iş çünkü biz uymuyoruz kurallara. Diyorsun ki ya radar koymuşlar, onu yapmışlar, ya ne yapsınlar yani, devlet bu konuda ne yapsın? Şimdi diyor ki tabela 110, 120, işte 140 yerine göre koymuşlar. 50, 30 bölgeye göre. Sen uymuyorsun. Uymazsan ceza yiyorsun. Yani uysan ceza yemeyeceksin. Cezanın miktarı da, yemediğin cezanın miktarı seni ilgilendirmemeli. Yiyorsan hata yapıyorsun. O zaman yüksek olacak ki caydırıcı olsun. Şimdi bu şeyde ben hükümeti yaptığı, aldığı adımları çok doğru buluyorum. Yollar çok güzelleşti. Yani Anadolu'nun birçok yerine gitmiş biri olarak söylüyorum bunu. Tabela sistemleri düzenlendi. Evet, bir iki şey vardı. Onlar da düzeltildi. Gayet güzel gidiyor. Şimdi bu dijital teknoloji, dijital radarlar, AI dahil olan radarlar var. Çok daha iyi tespit ediyor. Araçların sınıflarını ayırabiliyor. Hız limitlerini ayırabiliyor. Bunlar geldiği için otonom sürüşler de bunun arkasından yavaş yavaş gelebilir diyorum. Eğer biz kurallara uymayı istersek.
0: Ya orada tabii otonom sürüşler otomobildeki bir teknoloji değişimini oluşturuyor. Ama ben oraya biraz daha böyle kendi perspektifimden, pazarlama ve iletişim tarafından da bakmak istiyorum. Şimdi yapay zeka ve otonom teknolojiler böyle otomobillerde yaygınlaşmaya başladıkça artık bizim otomobille kurduğumuz frekans ve iletişim boyutları da değişmeye başlayacak. Çünkü seni artık sürücü dikkatinden alıp dikkatini araç içindeki başka şeylere harcamaya odaklıyor.
1: Sen yolcu oluyorsun artık zaten, evet. Sürücü olmuyorsun.
0: Yani kontrol eden bir, aslında çok doğru, kontrol eden bir yolcu konumuna geçiyorsun. Burada ne ortaya çıkıyor biliyor musun? Artık araçlar bir dizayn teknolojisi değişmesi de gerekecek. Çünkü mesela otomobillerde ağırlıklı şu an hani direksiyon odaklı bir dizayn tasarımı var. Yani sürücüyü oturtuyorsun.
1: Sürücü odaklı tasarım,
0: evet,
1: diyoruz yani, hep değil mi?
0: Ben ona direksiyon odaklı diyorum. Hani sürücü odaklı diyebiliriz. Ama artık yolcu odaklı bir dizayn tasarımı dönme bence olasılığı var. Bu tabii dediğim gibi 2-3 yılda değil ama bir hani belki yakın gelecekte.
1: O da başladı
0: gelecekte
1: bu arada. Hani hep anlatıyoruz ya, boydan boya entegre ekranlar var artık. Yani sürücü tarafından başlayıp yolcu tarafına devam ediyor.
0: Bu bunun bir başlangıcı bence.
1: Evet, başlangıç.
0: Burada ne olacak? Neden araçlar iletişim merkezi haline geliyor? Şimdi artık bu V2X denilen Vehicle to Everything dedikleri aslında araç aslında dış dünyadaki her şeyle iletişim haline geliyor. Ve sen yolculuk yaparken mesela buradan İstanbul'dan İzmir'e gidiyorsun. Bir durmak istiyorsun, mola vermek istiyorsun, işaretliyorsun. Araç senin için hangi benzin istasyonu kalabalık, hangisinin daha tenha olduğu, senin de ihtiyaçlarını biliyor mesela. Buna göre nerede duracağını araç seçebiliyor. Şimdi bu ne demek? Aracın aslında seninle iletişim kurup dış dünyayla senin isteklerini bir sonuca ulaştırması demek. Aslında araç bir iletişim merkezi haline geliyor ve hep söylüyorum, teknolojiler kullandığımız cihazlardaki dizayn değişimini çok tetikleyen bir şey. Yani bugün kullandığınız kahve makinesinden, evde yemek makinesinden tutun, düşünün lütfen. Her şeyi değiştiriyor. Şu an otomobiller bu dizayn teknolojisinde sadece aslında ekran ve benzeri yaklaşımlarla henüz uyum sağlayabilmiş durumda. Ama otonom sürüşlerin artmasıyla, yani otonom araçların artmasıyla daha doğru ve yapay zekanın gelişmesiyle birlikte aslında dizayn teknolojisi bence otomobilde çok değişecek. Orada da biraz daha böyle Türkiye'nin iddialı olabilecek bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz belki çok daha sürüş odaklı bir dizayn teknolojisini ülkede yaratamasak da konfor odaklı bence dizayn teknolojisinde bizim mantalitemize çok daha uygun. Biz çünkü ona çok dikkat ediyoruz. Ben eski otomotiv geçmişimlerde çalışırken hep şeydim böyle, mesela Asya'da bir araba üretildiğinde işte bize gelirken oradaki yetkililerle konuşurken hep tamamen analiz üzerine, sürücü üzerine, dikkat üzerine bir şey vardı. Biz hep derdik ki yani Türkiye'de konfor çok önemlidir. Hani yolcu çok önemlidir. Bu kişinin aracının içinde harcadığı zamanı bizim de unutmamamız gerekiyor. Ama hiçbir zaman onları ikna edemiyorduk. Ama şimdiki pazar gelişmelerine baktığımızda artık bu dizayn teknolojileri değişimde hayatımıza girmeye başlıyor bence.
1: Senin dediğin şey çok doğru. Artık o bildiğimiz klasik hatchback, ufak hatchbacklerin devri maalesef bitti. İçeride çok fazla alan sunmadıkları için. Batarya geldiği için araçlar yerden yükseldi. SUV'ler o yüzden çok arttı. Hani SUV trendi diyoruz, evet. Ya bunun tabii ki bir sebebi var. O bataryaların entegre olmasıyla araçların daha yüksek olması gerekiyor. Bunlar araçların şeklinde şekillendiriyor. Peki gelecekte nasıl bir tasarımla araçları göreceğiz sence? Böyle bir öngörüm var mı?
0: Yani bunun böyle çok daha tasarım anlamına haddimi aşmak istemem. Hani o anlamda şeyler söyleyip, ama bence özellikle direksiyonun biraz daha küçülmeye, yok olmaya gittiği, gaz pedalının çok fazla otonom sürüşler için bahsediyorum. Ama bence kritik olan şey, artık otomobilleri biz bir ulaşım aracı olarak görüyoruz ama ciddi anlamda aslında kişisel psikolojimizi ve verilerimizi analiz eden bir ekosistem kendisi. Çünkü Türkiye'de İstanbul'u saymasak da ortalama araç içinde geçirilen zaman 60-80 dakika arasında değişiyor günlük. Şimdi biz bunu çok ulaşım odaklı kullanıyorduk bu zamana kadar. Ama artık bu otomobil içinde geçen zaman, yani sen bindiğinde işte araba dinlediğin müzikten senin psikolojini analiz eden bir sistem olduğunu düşün ve diğer cihazların birbirine entegre olduğu bir dünyada bunların arasında seninle ilgili veriler paylaşılıyor ve sen eve gittiğinde işte otomobilindeki psikolojini evde daha nasıl daha iyileştirebilirsin gibi, bak şimdi bu filmi izle daha iyi olabilir gibi. Bunlar biraz daha şimdi uzak öneriler gibi gelebilir hani izleyicilerimize, çok da anlıyorum. Fakat biraz daha böyle farklı ülkeleri gezince aslında bu teknolojilerin çok da uygulanmaya başladığını ben gördüm. Hani bize böyle şu an henüz belki hayatımıza çok entegre değil ama bence çok hızlı geliyor. Yıkıcı bir ihtimal, eksponansiyel bir büyümeden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok uzun gibi gelecek teknolojik gelişmeler bence çok kısa sürede hayatımıza girecek. Birincisi bence direksiyon tasarımından çıkılacak. Yani orası artık merkezden ziyade aracın içindeki bu konfor alanı önemli. İkincisi bir yolcu veya sürücü otomobilin içerisinde zamanını nasıl değerlendirilebiliyor boş kaldığında, bu kıymetli olacak. O yüzden de bu eğlence sistemleri. Bir diğer madde bence otomobilin hangi cihazlarla, hangi sistemlerle iletişim haline geçebildiği belirlenmeye başlayacak. Hani buralarda tabii çok farklı rekabet unsurları ortaya çıkacağına eminim ama artık şu bence ütopik değil. Bir otomobil bir yaya ile nasıl iletişim kurabilir? Onun da sistemi aynı veri merkezine bağlıysa, yoldan geçiyorsan ve kırmızı ışık yanıyorsa, yaya yolu atlıysa araba yaya ile haberleşip frene basabiliyor. Otomobil artık bence yakın gelecekte benim yorumum bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp zamanını en iyi değerlendirdiğin alternatif ikinci veya üçüncü mekan olma noktasına gelecek. İşte bu mantıkta artık otomobile yaklaşacağız. Şimdi otomobili satın almaya gittiğimizdeki dikkat ettiğimiz şeyler önceden çok farklıydı. Hani ben hatırlıyorum eskiden işte babamla giderdik, jant, işte teker, yakıt, ikinci eli satacak mı satmayacak mı? Ama artık gittiğimizde ben şuna odaklanıyorum. Ya gerçekten zamanımı araç içinde nasıl değerlendirebiliyorum? Bu çok önemli olmaya başlayacak. Bence dediğim gibi otomotiv artık gerçekten otomobil ikinci veya üçüncü bir yaşam alanı olma noktasında önemli bir aday. Tasarım da bunu desteklerse iyi bir
1: noktaya gidecek. Bence destekleyecek sektör. En önemli şey, hani buna benzetme, telefon. Eskiden telefon, sadece alo diyorduk. Bugün telefonla fotoğraf çekiyoruz, maillerimizi oradan gönderiyoruz, mesajlaşıyoruz. Birçok işlevi yapan bir cihaz haline geldi. Otomobiller de artık birçok işlevi bize sunan bir cihaz haline gelecek.
0: Otonom beklemeye gerek yok bu arada. Bu bahsettiklerimiz hani otonom teknolojisiyle çok başka şeyler. Otonom aslında daha ağırlıklı, biliyorsunuz.

0: Sana sürüşte biraz daha ilgili. Hani bu bahsettiğim şeyleri yani ilk önce otonom araçlar gelecek, sonra bunlar gelecek gibi bence düşünmemesi lazım
1: önce seyircilerin. Bunlar,
0: yani ben bunların daha öncelikli olacağını düşünüyorum. Çünkü otonom dediğimiz şey çok farklı regülasyonlarla, onun bir yasal hukuku falan da var. Hani bunlar çok daha hızlı hayatımıza entegre olacak.
1: Evet Hüseyin, teşekkür ediyoruz. Bir iki sene sonra bu bölümü konuşmak üzere diyorum. Ağzınız sağlık. Evet sevgili seyirciler, iki sene önce gelecekten bahsetmiştik. Bazı şeyleri anlatmıştık. Bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün de yine bazı şeylerden bahsettik. Bakalım onlar ne zaman gerçekleşecek. Onları da eğer programımız tabii devam ederse o tarihte, 27 seneyi tamamladık. Bilmiyorum kaç sene daha ekranlarda olacağız. O tarihte de demiştik, bunları söylemiştik, konuşmuştuk diye yine sizlerle beraber olur, konuşur, anlatırız diyorum. Evet, 8. etabın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu, konuklar ve içeriklerle karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. İzleyen herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Tam 27 senedir sizlerle beraberiz. 1200 bölümden fazla bölüm ekranlara geldi 8. etapta. Sağlık el verdikçe, yayınlar devam ettikçe biz burada olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için.
1: Bu haftanın okur yazarı Ömer Fatih Han'dı.
0: Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer'le nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer, Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Fausto Zonaro, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık etmiş, Doğu'nun büyüsünü Batı'nın resim geleneğiyle harmanlayan benzersiz bir sanatçı. 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'a gelişi, onun sanat hayatında olduğu kadar kentin görsel hafızasında da derin izler bıraktı. Boğaz'ın değişken ışığı, Haliç'in sisle örtülü sabahları, sokakların gündelik hareketi ve sarayın ihtişamı, Zonaro'nun fırçasında canlı birer hikayeye dönüştü. İkinci Abdülhamit tarafından saray ressamı unvanıyla onurlandırılması, onun Osmanlı sanat hayatındaki yerini pekiştirdi. Askeri alayları, törenleri ve saray çevresini konu alan tablolarında güçlü bir gözlem yeteneği ve ustalıklı bir kompozisyon duygusu seziliyor. Ancak Zonaro'nun büyüsü yalnızca resmettiği sahnelerin resmi yönünde değil, İstanbul'un ruhunu yakalama becerisinde de saklı. Balıkçı teknelerinin telaşı, Üsküdar kıyılarının mahzun dinginliği ya da Galata sokaklarının gündelik coşkusu, onun tuvalinde hem gerçekçi hem de şiirsel bir anlatıma kavuşuyor. Zonaro'nun eserlerine bakıldığında yalnızca bir ressamın değil, İstanbul'a aşık bir gözlemcinin, her ayrıntıya dokunan bir hikaye anlatıcısının izlerini görmek de mümkün. Bu nedenle Zonaro, kentin kültürel belleğinde hala yaşayan bir renk olarak varlığını sürdürüyor.

0: kredisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Saatler 13.24'te hafta sonu gün ortası tüm gelişmelerle başlıyor. Evet, Rize ve Trabzon'da etkisini gösteren şiddetli yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürürken vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Bir diğer yandan Nevşehir'de şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Bir araç sel suyuna kapıldı. Araçtakilerin kurtarılma anları da kameraya yansıdı. Bakalım.
1: Karadeniz sağanak yağışa teslim oldu. Rize ve Trabzon'da etkili olan yağış hayatı durma noktasına getirdi. Rize'de Karadeniz sahil yolunun büyük bölümü ve ilçe merkezleri su altında kaldı. Birçok araç suyla kaplı yollarda mahsur kaldı. Büyük çaplı maddi hasar oluştu. Ekipler iş makineleriyle vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sağanak yağışın etkili olduğu bir diğer noktada Trabzon'du. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkisinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Valilikten de kuvvetli yağışa ilişkin açıklama yapıldı. Çok sayıda personel ve aracın sahada görev yaptığı belirtilerek gelen ihbarlara müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı. Ayrıca açıklamada vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi. İç Anadolu bölgesinde de yağış alarmı vardı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Bir araç sel suyuna kapıldı. Köprü altında mahsur kaldı. Araçta bulunan kişiler çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
0: Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide bir kişinin daha cesedi bulundu ve böylelikle ölü sayısı 15 oldu. 13 kişi ise hala kayıp. O konuya ilişkin açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp olarak aranan bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını, toplam can kaybının 15'e yükseldiğini açıkladı. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları da bir yandan hala devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada bir diğer yandan Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filojet isimli yolcu gemisine yönelik sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi. Açıklamasında deniz faciasında kayıp olarak aranan bir insanımızın daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi dedi. Kayıp sayısı 13'e düştü ifadelerini kullandı. Ulaşılan naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi Üstel ve facianın meydana geldiği ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber edildiğini vurgulayarak diğer kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İnancımız en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir diye de ekledi. Evet, İstanbul'da bugün anlamlı bir tören gerçekleştirilecek efendim. 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının kamuya atama kura töreni gerçekleştirilecek. Kura töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Şimdi Haliç Kongre Merkezi'ne bir kameralarımızı çevirelim efendim. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili bize o noktadan gelişmeleri aktaracak.
2: Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Tabii bu anlamlı günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yine çok anlamlı bir tören gerçekleştirilecek ve törenle birlikte de Haliç Kongre

merkezinde 571 kişinin kamu ve kamu kurumlarına atanması, yani görevlendirilmesi gerçekleşmiş olacak ve bu anlamlı günde de gözler aslında kura töreninde olacak. Tabii rakamlar aslında dikkat çekici, çünkü bakanlık verilerine göre aslında bugün gerçek

0: Eşi vurgusundan bahsetmek gerekiyor ki bugün sadece bir istihdamdan değil aynı zamanda da şehitlerin emanetine ve Gazze'nin emanetine de sahip çıkıldığını da bir kez daha görmüş olacağız. Ve gözler Haliç Kongre Merkezi'ndeki kura töreninde olacak. Kısa süre sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla bir tören gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işareti vermesiyle birlikte kura töreni başlamış olacak. Heyecanlı dakikalarında yaşanacağını belirtelim. Tabii noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile birlikte 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarındaki yeni görevlerine atanmış olacaklar. Tabii onlar için yeni bir sayfa, yeni bir dönem, yeni bir iş anlamına geliyor. İşte böylesine kıymetli bir günde 19 Eylül Gaziler Günü'nde kıymetli bir programın gerçekleştirileceğini belirtmiş olalım ve bugün yapılacak kura töreninin de kısa süre sonrasında başlamasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılmasını bekliyoruz. Haliç Kongre Merkezi'nde artık son hazırlıkların yapıldığını belirtelim. Tabii 19 Eylül aslında Türkiye'de Gaziler Günü olarak kutlanıyor ve aslında Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 2021'de meclis tarafından Gazi ünvanının verilmesiyle birlikte de bugünün aslında bir ayrı önemi olmuş oldu ve bu bağlamda da aslında kıymetli bir gün olduğunu söyleyelim ve artık programın başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarının akabinde işareti vermesiyle kura töreninin başlamasını ve 571 şehit ve gazi yakınının da yeni atamalarına, yeni görev yerlerine kavuşmasını beklediğimizi söyleyelim. Artık son hazırlıkların yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da salona girmesiyle birlikte de törenin başlayacağını ve hızlı bir şekilde de aslında kura töreninin gerçekleşmesiyle birlikte de yeni görev yerlerinin belli olacağını söyleyelim. Programı takip etmeye ve gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Evet sevgili izleyenler, Eren'den de sözü aldık. Eren'e ve kameraman arkadaşına teşekkür ediyoruz. Şimdi bir başka noktaya gideceğiz ki Bosporus Cup'ta bugün final heyecanı yaşanıyor. 25. kez düzenlenen çeyrek asırlık bir organizasyon. Türkiye'den ve yurt dışından ekipler İstanbul'un eşsiz parkurlarında bir araya geliyor. Hemen detaylar için 24 muhabiri Deniz Zeybek orada bizi bekliyor. Deniz'e dönelim. Deniz merhaba, kolaylıklar dileyelim ve hemen sözü sana bırakalım.
2: Büşra Mutlu, eşsiz bir manzaranın içindeyiz. Aslında Bosporus Cup 25. kez düzenleniyor ki yelken sporunun en önemli organizasyonlarından biri ve temelleri 2002 yılında atılmıştı Orhan Gorbon tarafından ve şu anda sadece Türkiye'den değil dünyanın da pek çok ülkesinden 45 tekne ve 500 yelkenci hem rüzgarın yönünü hesaplarken hem de eşsiz bir strateji ortaya koyuyor aslında. Sadece bir yarıştan ibaret değil, İstanbul Boğazı'nda olması çok çok daha kıymetli. Elbette ki farklı ülkelerden gelen önemli yelkenciler de var. Bu anlamda da oldukça kıymetli ki İstanbul'un farklı parkurlarında düzenlendi. 3 gün sürdüğünü söyleyebiliriz ki artık bugün son gün, yani final etabındayız. İlk gün Caddebostan turu yapılmıştı. Daha doğrusu Caddebostan etabı gerçekleştirilmişti. İkinci gün, yani 18 Eylül'de artık Adalar etabı gerçekleştirildi ve bugün en önemli etaplardan biri Boğaz etabı gerçekleştiriliyor ki tabii biz özellikle ayrıca heyecanlıydık çünkü Türk Medya Yelken takımı da bu önemli organizasyonda yer aldı ki özellikle tabii çok uzun süren eğitimlerden geçildi, onu belirtelim ve önemli tabii ki yarışlar. Ancak geçtiğimiz saat diliminde tabii çok önemli bir organizasyon, çok zorlu bir spor. Bu nedenle bir takım küçük aksilikler de meydana geldi ki ne yazık ki geri çekilmek durumunda kaldı. Yelken'de meydana gelen bir problem dolayısıyla, ama elbette ki bu organizasyonda yer alıyor olmak ve aynı zamanda tabii ki medya ortağı olmak da oldukça kıymetli ve önemli, bunu belirtmiş olalım. Çok sayıda isim var. 45 tekneden bahsediyoruz. 500'e yakın yelkenciden bahsediyoruz ve tabii İstanbul'un da tanıtılması açısından bu organizasyon oldukça kıymetli. Bugün aynı zamanda artık önümüzdeki saat dilimlerinde Boğaz etabı da tamamlanacak ve bu etap tamamlandıktan sonra artık yavaş yavaş da ödül anına geçilecek. Hem Boğaz'ın ortasında hem de Çırağan Sarayı Kempiski'de önemli bir ödül töreni gerçekleştirilecek. Bunun daha altını çizelim. Tabii özellikle yelkende ne önemli? Rüzgar önemli. Çünkü yelkende bağlı olan ipler var. O iplere bakarak aslında rüzgarın yönünü hesaplamaya çalışıyorlar. Açılar var. Farklı farklı açılar var. O açıları hesaplamaya çalışıyorlar. Bir yandan İstanbul Boğazı akıntının oldukça yoğun olduğu bir boğaz hattı. İki yakayı bir araya getiren ve özellikle de tabii hem bu eşsiz manzara eşliğinde yarışmak hem de o strateji stratejileri, o hızı ortaya koyabilmek çok çok önemli. Gerçekten çok zorlu bir spor bakıldığında diğer sporlara göre. Çünkü sadece beden gücünün gerektirdiği bir spor değil. Aynı zamanda büyük bir strateji de gerekiyor yelken sporunda ve bir takım sporu olduğu için de tabii bu yarış

0: yaşlar özelinde söylüyorum. Yine tek başına da yapılabilecek bir spor ama bu organizasyonda özellikle takım olabilmek de çok önemli. Elbette ki bir kaptan var ve onun rüzgarın açısına göre bir yönlendirmesi var ve buna ayak uydurabilmek oldukça önemli. Tabii bir de küçük talihsiz kazalarda böylesine akıntının yoğun olduğu ve rüzgarın olduğu bir atmosferde, bir ortamda elbette ki yelkencileri, yarışmacıları da oldukça zorluyor. Biz aslında ilk günden itibaren bu organizasyonu takip ediyoruz ve ekranlara getirmeye çalışıyoruz ve artık son günde final etabında da yine tanıklık ediyoruz bu heyecana. Ödül töreniyle de birlikte elbette ki kimlerin dereceye girdiğini elbette ki ekranlara getirmeyi sürdüreceğiz Büşra Mutlu.
1: Deniz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Deniz bize final heyecanını aktardı. O noktadaki atmosferi sizlerle paylaştık. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. Koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'a sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararı verildi. Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve o dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümü sonrası yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer... Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümü sonrası yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer yok diyen savcı. Necip Doğan ise gizemli ölüm tarihinde cezaevi başsavcısıydı. Her iki isim de daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur içinse sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararı verildi. Tutuklanan iki eski savcıya suç örgütüne üye olma suçu yöneltilirken koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'a kasten öldürme suçlaması yöneltildi. Ahbap soruşturması da bir yandan devam ediyor sevgili izleyenler. Derneğe aktarılan para kadar, dernekten belli isimlere aktarılan paralarda merak konusu soruşturma kapsamında tutuklanan yapımcı Aytaç Ağdağ'ın şirketine aktarıldığı öne sürülen 70 milyon liranın akıbeti mercek altında. İddiaların odağındaysa film projeleri ve Karadağ'daki gayrimenkul bağlantıları var.
2: Bağış adı altında toplanan paralar ne halkın yararına kullanıldı ne faydalı olan başka bir iş için. Milyonları aşkın rakamlar kumar masalarında harcandı. Bir o kadarınınsa nereye neden aktarıldığı gizemini koruyor. Ahbap soruşturması derinleştikçe dernek kurucusu Haluk Levent ve tutuklanan yapımcı Aytaç Ağdağ arasındaki geçmiş iş ilişkileri de yeniden gündeme geldi. İkilinin müzik sektöründe başlayan işbirliklerinin sinema alanında da sürdüğü ortaya çıktı. Bu süreçte Ahbap'tan Ağdağ'ın yapım şirketine yaklaşık 70 milyon liralık para aktarımı yapıldığı iddiası dosyadaki en dikkat çekici başlıklardan biri oldu. Soruşturmayla birlikte bu para trafiğinin hangi amaçlarla gerçekleştirdiği araştırılıyor. Söz konusu paraların film projeleriyle ya da başka yatırımlarla bağlantılı olup olmadığı ise soruşturmanın yanıt aradığı başlıklar arasında. Dosyada geçen bir diğer konu da Karadağ'daki gayrimenkul iddiaları. İddiaların kökeni ise 2024'e dayanıyor. Aytaç Ağdağ'ın 2023'te çekmeye başladığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi 2024 yılında vizyona girmişti. Filmin vizyona girmesinden hemen sonra ise iddiaların odağına filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu yerleşti. Çünkü o vakitlerde ortaya çıkan haberler Hacıoğlu'nun Ağdağ'ın Karadağ'daki gayrimenkul şirketinden kendisine ev aldığı yönündeydi. Evin değeri ise 500 bin euro olarak tahmin ediliyor. Şimdi ise akıllarda yeni bir soru var. Tüm bu para trafiğinin yurt dışındaki yatırımlarla bir ilgisi var mı? Oyuncu evi kendisi mi aldı yoksa ona hediye mi edildi? Karadağ'ın en gözde bölgesindeki lüks villaların alımında Ahbap'tan gelen paralar mı kullanıldı? Bağışçılardan toplanan yardım paraları sinema sektörüne mi aktarıldı?
3: Bizim beklediğimiz daha fazlası. Bekliyoruz sinemaları.
2: İki şüpheli Haluk Levent ve Aytaç Ağdağ'ın bağlantısı göz önüne alındı.

0: baktığında 70 milyon liranın akıbetine ilişkin ne yazık ki akla olumlu bir durum gelmiyor.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu şüphelilerden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Biyolojik incelemeleri yapılan 21 ünlü isimden ikisi tutuklandı, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair delillere ulaşılması üzerine harekete geçildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında gözaltı kararı bulunan 18 kişiden 15'i yakalanırken, fuhuşa teşvik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçları ile ilgili ayrı bir soruşturmada 6 isim gözaltına alındı. Toplam 21 ünlü isim saç, kan ve idrar örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşlemlerinin ardından 10 kişi serbest bırakıldı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklama talebiyle Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şah ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şah ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Evet, yaş, sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturmada 40 şüpheli tutuklandı. Sofralarımıza fahiş fiyatla ürün getirenlere yönelik incelemeler sürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yaş, sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği tespit edilen tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. 22 ayrı ilde iş yeri ve ikamet adresi olmak üzere 109 adreste arama kararı alınmıştı. 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 40 şüpheli tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 40 zanlının tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheli ise aranıyor. Borsada manipülatörlere yönelik operasyon sonrası paralar yatırımcıya nasıl ödenecek sorusu da tabii akla geldi. Sermaye Piyasaları Kurulu bu noktada devreye girdi ve tasfiye kararı verilen 131 fonda 2 banka devrede.
3: Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'daki gelişmeler doğrultusunda 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar liraya aşan ve 500 binin üzerinde yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren 131 fonun tasfiyesine karar verdi. SPK bu devasa tasfiye sürecinin hukuki çerçevesini, usul ve esaslarını resmi bültenle netliğe kavuşturdu. Alınan kararla birlikte tasfiye edilecek fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ yetkilendirilirken, süreç boyunca yatırımcı haklarının korunması ve varlıkların nakde dönüştürülmesi için sıkı bir takvim belirlendi. SPK'nın kararına göre Terra Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Kapital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Buz Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olaraksa Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde etkilendirildi. Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içerisinde tasfiye konusu fonların tedavüldeki toplam katılma payı adediyle yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları mutabakatlaştırılacak. Bu kapsamda varsa rehin,

haciz, tedbir ve diğer takidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakatta Merkezi Kayıt Kuruluşu ve bankalar arasında yapılacak. Fon portföyündeki finansal varlıklar Takas Bank'ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak. Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat, katılma hesapları, kullanılan krediler ve diğer işlemlerden doğan borç ve alacakların mutabakatı ise önceki saklama kuruluşu banka ve Takas Bank arasında yapılacak. SPK düzenlemesine göre elde edilen nakit bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak. SPK bu işlemlerin kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanmasını öngördü. Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek. Bankalar varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek. Elde edilen nakit belirlenen ödeme planı doğrultusunda değerlendirilebilecek. SPK kararına göre ilgili fonların mal varlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek, en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Kurulun uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine çok konuşulan açıklamalara imza attı efendim. Çin'e karşı casusluk faaliyetleri yürüttüklerini ilk kez bu kadar net bir dille ifade etti. Beyaz Saray'da ise medya krizi var. Trump yalan haber yapmakla suçladı. Bazı dev medya kuruluşlarını yasaklı listesine aldı. Önümüzdeki hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yapılacak kritik zirve öncesi de ABD otomotiv devlerindense Çin'e kapıları kapatın çağrısı geldi. Detaylar haberde.
1: I think we're repressive also. We get fake news. We don't repress, but they write fake news.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında kritik açıklamalara imza attı. En dikkat çeken başlıksa ABD'nin Çin'e yönelik istihbarat faaliyetleri oldu. Trump'tan tarihi bir itiraf geldi. İstihbarat savaşını doğruladı.
3: Çin ABD'ye karşı casusluk yapıyor diyorlar. Belki yapıyorlardır ama biz de Çin'e karşı casusluk faaliyeti yürütüyoruz. Gizli sırları açıklamak istemiyorum ama onlara karşı casusluk yapıyoruz.
2: ABD Başkanı İran'a yönelik de mesajlar verdi. İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla vurarak nükleer silahlanmayı engellediklerini yineledi. Benzin fiyatlarının da savaşın ardından hızla düşeceğini söyledi.
3: Gurur duyduğum şeylerden biri de İran'ın nükleer silaha sahip olamayacak olması. Bu yüzden insanlar benzine biraz daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Bence insanlara düşük benzin fiyatı mı, İran'ın nükleer sahip olması mı diye oylama yapsalar sonuç ezici çoğunlukla belli olurdu. İnsanlar İran'ın nükleer silah sahip olmasını istemiyor. Olmayacak da. Savaş da yakında sona erecek.
2: Sadece dış politikada değil iç siyasette de sert rüzgarlar esiyor. Trump yalan haber yapmakla suçladığı CNN, Politico ve MS Now'a Beyaz Saray'a giriş yasağı getireceğini açıkladı. Yasağın New York Times ve Washington Post'u da kapsayabileceğini belirtti.
3: Ama bu iğrenç. Yani insanların kasıtlı olarak olumsuz hikayeler yazmasına izin veren bir ülkede bir sorun var demektir. Şimdi eğer yazmak istiyorlarsa sorun değil. Ama ben onların benim evime, insanların evine girmesine izin vermek zorunda değilim.
2: Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyareti öncesi kendisine yöneltilen baskıcılık eleştirilerine değindi. ABD'nin baskıcı olduğunu söyledi.
3: Bence biz de baskıcıyız. Bize de yalan haber servis ediliyor. Gerçi baskı uygulamıyoruz ama onlar yalan haber yazıyor.
2: Trump, Xi ile iyi anlaştığını ve ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi. İki ülke arasında bir dizi

0: anlaşma imzalayacaklarını ve önemli toplantılar gerçekleştirileceğini belirtti.
1: Çin ile çok farklı anlaşmalarımız olacak. Oldukça önemli toplantılar gerçekleştireceğiz. Çin bize çok fazla gümrük vergisi ödüyor. Hatırlarsanız bir noktada oranı %145'e kadar çıkarmıştım. Ama bu fazlaydı. Onlara gerçekten çok zarar veriyordu. Ve bunu yapmak istemedim.
0: Bu kritik görüşme öncesi ABD ekonomisinde de hareketlilik yaşanıyor. Çin heyeti liderlerin görüşmesi öncesinde Washington'da temaslarda bulunacak. ABD otomotiv sektörü ise Trump'a ortak bir mektup gönderdi. Otomotiv devleri Çinli araç üreticilerinin ABD'de araç satmasını, ithal etmesini veya fabrika kurmasını engelleyen yasakların kesin olarak sürdürülmesini talep etti. Mektupta Çinli şirketlerin ABD'de üretim yapmasının haksız rekabet yaratacağı, yerel istihdamı tehdit edeceği ve ulusal güvenlik riskleri barındıracağı vurgulandı.
2: Yemen'de ordu birlikleriyle Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken krizin bölgesel ve insani boyutları da her geçen gün büyüyor efendim. Yemen ordusu Ma'arib ve Taiz cephelerine karşı taarruza geçerek bazı stratejik noktaları Husilerden geri aldı. Çatışmaların Suudi Arabistan'a sıçrama ihtimaline karşı Riyad yönetimi 8 bölgede acil durum uyarısı yaparken Pakistan ordusundan Suudi Arabistan'a kutsal mekanların korunması için koşulsuz ve fiziksel destek mesajı geldi.
3: Yemen'de sular durulmuyor. İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki hükümet güçlerinin çatışmaları sürüyor. Husilerin ilerleyişine karşı Yemen ordusu harekete geçti. Karşı saldırı başlattı. Husi mevzilerine bir dizi hava saldırıları düzenlendi. Husilere ait çok sayıda askeri araç da imha edildi. Marib'in güneyindeki Ümriş ve Akabet Mela kamplarındaki Husi toplanma noktaları ve askeri araçları savaş uçaklarıyla vuruldu. Eş zamanlı olarak Taiz ve Lahic vilayetleri arasında bağlantı kuran stratejik El Abera cephesinde yoğunlaşan çatışmalar sonucunda El Bazile Dağ ve Methule bölgesi hükümet güçleri tarafından yeniden ele geçirildi. Ayrıca Taiz'in batısındaki El Kadeha bölgesinde Husiler tarafından düzenlenen bir saldırı da ordu birliklerince püskürtüldü. Sınırın ötesinde ise güvenlik endişeleri artıyor. Husilerin misilleme tehditlerinin ardından Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, başkent Riyad, Cidde, Taif ve Hamis Muşayt'ında aralarında bulunduğu 8 bölgede acil durum uyarısı yaptı. İlerleyen saatlerde tehlikenin geçtiği açıklansa da bölgedeki gerilim uluslararası müttefikleri harekete geçirdi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Korgeneral Ahmet Şerif Çavudri, Suudi Arabistan'ın savunması ve Mekke ile Medine'nin güvenliği için Riyad'ın talep etmesi halinde hem diplomatik hem de fiziksel olarak her türlü adımı atacaklarını ilan etti. Diplomatik ve askeri hareketliliğin gölgesinde sivil halk büyük bir trajedi yaşıyor. Taiz'e bağlı El Kadeha bölgesinden kaçan siviller, can güvenlikleri için her şeylerini geride bırakarak El Birin'e sığındı. Temel gıda ve barınaktan yoksun aileler, derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi ise artan yaralı sayısıyla kapasitesini aşan hastaneleri desteklemek amacıyla başkent Sana'ya 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdı.
2: Yunanistan, Mısır, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin katılımıyla düzenlenen ortak askeri tatbikat bir fiyaskoya sahne oldu. Medusa 15 tatbikatının amfibi çıkarma safhasında gövde gösterisi yapmak isteyen Yunan askerleri kıyıya çıkmaya çalışırken peş peşe denize düştü. Bir askerin hücum botunun altında kaldığı ve dalgalarla boğuştuğu o panik anları saniye saniye kameralara yansıttı.
0: Kıyıya çıkarma yapmak istediler, hücum botlarından atladılar, ayakta duramadılar, birer birer suya düştüler. Yunan askerlerinin çıkarma tatbikatında fiyasko yaşandı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler Yunanistan'dan. Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya ordularının katılımıyla düzenlenen Çok uluslu Medusa 15 tatbikatına askeri başarılar değil, yaşanan zincirleme kazalar damga vurdu. Kapsamlı tatbikatın en kritik aşamalarından biri olan amfibi çıkarma eğitimi sırasında Yunan birlikleri sahile yaklaşırken büyük bir karmaşa yaşandı. Kıyıya doğru ilerleyen hücum botlarından inmeye çalışan askerler, üzerlerindeki ağır teçhizatın da etkisiyle dengelerini kaybederek birer birer suya gömüldü. Bazıları hücum botunun altında kaldı. Çıkarma sırasındaki panik askerlerin zar zor kıyıya ulaşmasının ardından da bitmedi. Karaya çıkan birliklerin botları yeniden denize yönlendirmeye çalışırken dalgalara yenik düştüğü ve botların kontrolsüzce geri sürüklendiği görüldü. Savaş gemileri, denizaltılar ve hava araçlarının katıldığı devasa bir bütçeye sahip Medusa 15 tatbikatı, bu görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından askeri bir gövde gösterisinden çok, organizasyon ve eğitim zafiyeti tartışmalarıyla gündeme oturdu.
2: Evet, Genelkurmay Başkanlığı 51. Komando Tugayı'nı Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine sevk etti. Birlik, Sisam Adası'nın karşısına konuşlandı. Herkes meselenin Yunanistan'la ilgili bölümünü konuşuyor, değerlendiriyor efendim. Ama bir de meselenin gölgede kalan yüzü var ve o bölüm aslında çok daha önemli.

0: Yürüyüşünde asalet, özgüven, gurur var. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden 51. Komando Tugayı, Afrin Kahramanları. Bugünlerde herkes 51. Komando Tugayı'nın Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılmasını konuşuyor. Sisam Adası'nın karşısında konuşlandırılan Mehmetçik üzerinden Yunanistan'a aklını başına al mesajı veriliyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz muharebe etkinliğini geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmak, personelin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.
0: Zira Türkiye'yi kışkırtarak Atina yönetiminin bir yere varabilmesi mümkün değil. Tarih kitapları bunu daha önce yazdı. Meselenin bu boyutu elbette önemli ama daha önemli olan bir başka boyutu daha var. Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki özgüveni. Meseleyi şöyle anlatmaya çalışalım. Türkiye bu tür saha tecrübesi büyük olan birlikleri sınır boylarında terörle mücadele hatlarında kullanıyor. 51. Komando Tugayı'nın Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılması aynı zamanda terörsüz Türkiye konusundaki ilerleme ve başarının bir yansıması. Ve tabii aynı şekilde Suriye'nin birlik, beraberlik ve istikrarını korumak için atılan adımların da yabana atılmaması gerekiyor. Zira terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin kendini feshetmesi, hükümete entegrasyon konusunda adımlar atması da bu açıdan değerlendirilmeli. Zira Zeytin Dalı operasyonunda Afrin bölgesindeki operasyonlarda yüksek tecrübesi olan 51. Komando Tugayı görev yapmıştı. Özetle belli ki Türkiye, Doğu ve Güney cephelerinin tahkimatının yeterli ve güçlü olduğunu düşünüyor. Yeni tehdit algısı gereği de 51. Komando Tugayı gibi bir gücü Batı cephesine sevk etme kararı alıyor.

0: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge mücadelesinde çerçeve yasanın çıkarılması kritik adımlardan biriydi. Şimdi alt komisyonlarla silah bırakma, örgütün tasfiyesi ve teröristlerin teslim olması süreci takip edilecek. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan gelen Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak açıklaması bu açıdan dikkat çekici oldu. Peki bu ne anlama geliyor ve sosyal medyada özellikle son dönemde terörist başı Öcalan'la ilgili dolaşıma sokulan tezviratların amacı ne? Detaylar analiz haberimizde.
1: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.
2: DEM Parti İmralı heyeti defalarca terörist başı Abdullah Öcalan'la görüştü. Aynı şekilde Kardeşlik Komisyonu üyeleri de İmralı'ya gidip temaslarda bulundu. Terörsüz Türkiye için elini taşın altına koyan MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK-YPG'nin silahlarını bırakması için terörist başı Abdullah Öcalan'ın aktif rol alması gerektiğini söyledi.
3: Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.
2: Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te DEM partililere uzattığı o el her daim karşılık buldu. Bu süreçte terör örgütü PKK Türkiye'den tamamen çıktığını duyurdu. Kandil'den inen teröristler sembolik silah yakma töreni yaptı. Örgütün tasfiyesi için süreç devam ediyor. Mecliste kabul edilen çerçeve yasa silahların nasıl bırakılacağı, teröristlerin teslim olmasının ardından nasıl bir süreç işleyeceğini net bir şekilde ortaya koydu. Ve terörsüz Türkiye'nin inşasında özellikle alt komisyonların yapacağı görevler kritik önemde. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan gelen Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak açıklaması bu açıdan dikkat çekici oldu. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu, örgütün fesih kararının sahaya ne ölçüde yansıdığını, silah ve mühimmatın belirlenen usullerle eksiksiz ve geri dönüşsüz biçimde teslim edilip edilmediğini izleyecek. Bu açıdan terörist başı Öcalan'ın komisyonda görev alması, konuyu çalışan analistlere göre sürpriz değil. Zira izleme ve tespit alt komisyonundan farklı olarak Öcalan'ın da yer alacağı komisyon silah bırakmanın temini için yapılması gerekenleri idari olarak kurula tavsiye edecek. Bu nedenle silah bırakma iradesinin örgüt içindeki durumunu doğrudan gözlemlemek ve olası aksaklıklarda muhataplık sağlamak amacıyla örgüt içi dinamikleri bilen ve örgüte sözü geçen bir ismin komisyonda yer alması sürece katkı sağlayacaktır görüşü paylaşılıyor. Elbette bu süreç kolay olmayacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca güvence verdi.
4: Şundan emin olmanızı hassaten rica ediyorum. Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.
2: Bu yüzden meseleyi sosyal medyadan Öcalan'a villa yapılıyor yalanıyla, hamasetle, tezviratlarla karalamaya çalışanlara itibar etmeden soğukkanlı bir şekilde takip etmek gerekiyor. Unutmamak gerek ki yıllardır terör örgütü Türkiye'de mantar tabancası dahi patlatamıyor. PKK'nın Suriye kolunun feshedildiği duyuruldu. Entegrasyon süreci başlatıldı ve Türkiye bu gelişmeleri de yakından soğukkanlı bir şekilde takip ediyor.
5: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
2: Özetle terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hamlesi artık bir devlet projesi ve devlete güvenmek, sabırla beklemek gerekiyor. Takdir milletin elbette.
0: 2027 yılında Türkiye uzay vatanda etkin olmak adına Ay'a iniş gerçekleştirecek. İşte bu gelişmeye giden yol Teknofest Gençliği tarafından 2022 yılından bu yana yarışma olarak düzenleniyor. Bu yılda dikey inişli roket yarışmasında üniversite öğrencilerinden oluşan 14 takım finale kalmayı başardı efendim. Final etabının da tamamlanmasıyla birlikte şampiyon Teknofest Şanlıurfa'da ilan edilecek.
6: Üç aşamadan geçtiler, finale kalmayı başardılar. Türkiye'nin uzay vatan hedefinin provası Ankara'da gerçekleşti. Yarışmacılar roketleriyle dikey iniş yaparak şampiyonluk için yarıştı.
4: Teknofest dikey inişli roket yarışmasında finale 14 takım kaldı. Finalistlerin başarılı olması Türkiye'nin uzay vatandaki hedefleriyle doğru orantılı.
6: 2026 Teknofest kapsamında 2022 yılından bu yana dikey inişli roket yarışması düzenleniyor. En fazla katılımın olduğu bu yılda üniversite öğrencileri kıyasıya bir rekabet içine girdi. 14 takım Ankara'daki final etabında mücadele etti.
7: 8
4: Dikey inişli roket takımında sıra Sakarya Üniversitesi'nde ondan geriye sayıldı ve roketin dikey ve şu an başarılı oldular ve dikey iniş gerçekleşmiş oldu.
6: TÜBİTAK SAGE tarafından desteklenen dikey inişli roket yarışması 2027 yılındaki Ay'a iniş projesinin bir provası. Üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar Türkiye'nin uzay vatanda etkin olması adına ürün geliştiriyor. Final etabının son gününde 8 metreden atılan roketler hava itiş sistemiyle dikey olarak inmeye çalıştı. Final etabının Ankara'da tamamlanmasıyla birlikte şampiyon takım Teknofest Güneydoğu etabıyla Şanlıurfa'da ilan edilecek.
0: CHP'li Ankara Büyükşehir ve Etimesgut Belediyesi vatandaşların tepkileri üzerine 2 gün ara verdikleri ağaç kesme işinden geri adım atmadı efendim. Vatandaşın tepkisinden kaçan belediye ise ağaçları bir gece ansızın gelerek kesti.
8: ...11 yılda yetiştirdiğimiz ağaçları 5 dakika içinde gözlerimiz önünde paramparça edip bu hale getirdiler.
6: 40 ağacı yol düzenlemesi için keseceğiz demişlerdi. Vatandaş tepki gösterince geri adım attılar. Ancak o geri adım 2 gün sürdü. Yılların emeği yeşil vatan örtüsü ağaçlar kesildi.
9: Üzgünüz, diyecek bir şey yok. Yaklaşık 11 adet ağaç kesilmiş. Yol genişlemesi için kesilmiş.
6: CHP'li Ankara Büyükşehir ve yine CHP'li Etimesgut Belediyesi ağaç kesmek için ortak işe koyuldu. Etimesgut ilçesinde sözde 2 belediye yol düzenlemesi yapacaktı. Ancak önlerine çıkan 40 tane ağaç için çok da düşünmediler. Keselim gitsin tavrı gösterdiler. Vatandaşların tepkisi belediyenin ağaç kesme hevesini sadece 2 gün erteleyebildi.
8: 5 dakika içerisinde bütün ağaçlarımızı yerle bir ettiler. Bizim buradaki amacımız bahçemizden gitmesi, toprağın gitmesi değil. Bizim buradaki amacımız buradaki ağaçların kurtulunmasıydı ama maalesef ağaçlarımız gitti.
6: CHP'li Ankara Büyükşehir ve Etimesgut Belediyesi ekipleri tepkinin yüksek çıkmaması için gece karanlığında bu işi yapması da dikkatlerden kaçmadı. İki belediyenin ilk gece operasyonunda 40 ağaçtan 11'i böylece kesilmiş oldu.
0: Diyarbakır önemli bir kongreye ev sahipliği yapıyor. Birçok ilden ve yurt dışından kente gelen iç hastalıkları uzmanları ve alanlarındaki yeni gelişmeleri sunumlarla paylaşıyor. Şimdi detayları Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan aktaracak.
10: Diyarbakır önemli bir kongreye ev sahipliği yapıyor. Özellikle dahiliye iç hastalıkları bölümünde yeni gelişmeler adeta masaya yatırılıyor. Ve burada tabii uzman profesörler tarafından da eğitimler, sunumlar gerçekleşiliyor. Ve yayın konuğumuz Dijon Üniversitesi Hematoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Ayıldız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
11: Hoş bulduk efendim.
10: Aslında öylesine bir toplumda hani her an karnınız ağrıdığı zaman hemen doktora başvuruyoruz. Ve son günlerde artan bir zayıflama iğneleri var. Bunlarla ilgili neler söylersiniz?
7: Evet. İşte bugün 6.sını yapacağımız uluslararası katılımlı Dicle Dahiliye Kongresi ve 2. Dicle Dahiliye Hemşireliği Kongresi var. Çok yoğun programımız var. Sizler de görüyorsunuz. Bu alanda son gelişmeleri iç hastalıkları uzmanları meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Özellikle popüler olan, sosyal medyada hızla yayılan bütün konuları her yıl kongremizde ele alıyoruz. Bunlardan bir tanesi malum zayıflama ilaçları. Bunlarla ilgili uzmanlarımız, hocalarımız, profesörlerimiz bunları nasıl bilinçli kullanalım, sağlıklı kullanımı, hekimlerin hastalarını takip etmesiyle ilgili konuşacağız. Ayrıca yine genetik son zamanlarda malum çok popüler oldu. Genetiğin doktorlarca bilinçli bir şekilde kullanılması, çıkan genetik sonuçların sağlıklı bir şekilde yorumlanması gibi çok önemli konular var. Yine bugün özellikle girişimsel radyoloji, o da çok popüler. Artık cerrahiyle olan şeylerin artık bir takım hiç ameliyat etmeden radyologlar, girişimsel radyologlar tarafından yapıldığını biliyoruz. İşte dahiliye uzmanlarıyla girişimsel radyologlar arasındaki kooperasyonu, iletişimi sağlamak için işte bu kongrede böyle konular seçtik. Yurt dışından gelen hocalarımız da var. Almanya'dan gelen var.
10: Böylesi hani aslında eğitim gibi düşünülebilir böylesi kongrelerin, tıptaki yeni gelişmeler. Ama hani son dönemde bir popüler olan, sosyal medyada da bayağı bir aktif hani kullanımı önerilen bir zayıflama iğnesi var.
7: Evet.
10: Bunu kimler kullanmalı ya da nasıl kullanmak gerekiyor?
7: Çok güzel bir soru. Bunu hiç kimse lütfen gidip de herhangi bir eczaneden, bir yerden temin ederek ve arkadaşının tavsiyesiyle sakın kullanmasın. Bu çok yanlış. Zaten onları konuşacağız. Mutlaka bir dahiliye veya endokrinoloji uzmanıyla görüşüp bunu kullanmaya engel bir durumun olup olmadığını tespit etmesi lazım. Bunu nasıl kullanacağını, dozunu, işte dozu yetersiz gelirse arttırmalarını, komplikasyonlarını, olası risklerini de mutlaka doktoruyla paylaştıktan sonra kullanması lazım. Yoksa aynaya bakıp ya ben kiloluyum, zayıflıyım diye bu ilaçlar kullanılmaz.
10: Kullanırsa ne olacak? Mesela doktor kontrolü dışına gitti, eczaneye aldı ve kullandı. Nasıl bir risk ortaya çıkar?
7: Bazı hastaların bazı tip butlar zayıflama ilaçlarını kullanmaması gerekiyor. Örneğin daha önce geçirmiş bir pankreatit olması veya doktorunun şundan dolayı kullanmasan iyi olur veya bilinçli kullanalım, işte dozunu ayarlayarak kullanalım, yavaş yavaş zayıflatalım gibi konuları detaylıca tabii uzman gözüyle tartışacağız.
10: Aslında tabii ki mutlaka her şeyin doktor kontrolü. Yani komşudan şüphesiz, duydum, şüphesiz. Ona iyi geldi, bana iyi geldi. Bunları şimdi yapmamak gerekiyor.
7: Hele günümüzde sosyal medyanın bu kadar yaygın olduğu şeyde çok bilgi kirliliği var. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilacı, aspirini bile kullanmayınız.
10: Teşekkür ederim.
7: İyi günler, iyi çalışmalar.
10: Evet, bugün Diyarbakır'da gerçekten çok önemli bir kongre var ve kongrede özellikle iç hastalıkları konusunda yeni gelişmeler adeta masaya yatırılıyor. Ve son günlerde tabii popüler olan zayıflama iğnelerinin insan sağlığına faydaları ve zararları konusunda da görüşler ortaya konulacak diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Şeyh Musa Kana teşekkür ettik efendim. Böylelikle hafta sonu gün ortasını noktalıyoruz. Ancak bir yere ayrılmayın, kısa bir aranın ardından saat başında gelişmelerle haber bültenlerimiz devam edecek.

0: yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ömer Fatih Han'dı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

İnsanlık binlerce yıldır aynı sırrın peşinde. Kanın içinde ne var? Hayat mı, kalıtım mı? Yoksa henüz çözemediğimiz biyolojik bir şifre mi? Bir Durak Türk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Efsanelerin bittiği, bilimin başladığı yerde insan bedeninin en eski ve en büyük sırlarından birini kan dosyasını açıyor. Kan uğruna öldürdük, kanla kardeş olduk. Gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını bile kanda aradık. Bugünse laboratuvarlar çok daha gerçek bir sorunun peşinde. Ya gelecekte kan yalnızca okunmaz, yeniden tasarlanabilirse? Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Nihal Şehkar Oktay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

0: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
0: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 14'e uzandı. 24'te gelişmelerle haber bültenlerimiz başlıyor. Rize ve Trabzon'da etkisini gösteren şiddetli yağış pek çok noktada hayatı olumsuz etkiledi.

0: Cadde ve sokaklar su altında kalırken araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürürken vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Nevşehir'de ise şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Bir araç sel suyuna kapıldı. Araçtakilerin kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.
1: Karadeniz sağanak yağışa teslim oldu. Rize ve Trabzon'da etkili olan yağış hayatı durma noktasına getirdi. Rize'de Karadeniz sahil yolunun büyük bölümü ve ilçe merkezleri su altında kaldı. Birçok araç suyla kaplı yollarda mahsur kaldı. Büyük çaplı maddi hasar oluştu. Ekipler iş makineleriyle vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sağanak yağışın etkili olduğu bir diğer noktada Trabzon'du. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkisinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Valilikten de kuvvetli yağışa ilişkin açıklama yapıldı. Çok sayıda personel ve aracın sahada görev yaptığı belirtilerek gelen ihbarlara müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı. Ayrıca açıklamada vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi. İç Anadolu bölgesinde de yağış alarmı vardı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Bir araç sel suyuna kapıldı. Köprü altında mahsur kaldı. Araçta bulunan kişiler çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir video mesajı yayımladı. Klipte Bahçeli kendi sesiyle gazilerin gününü kutladı. Gaziler için gurur nişanemiz dedi.
2: Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli gazileri unutmadı. 19 Eylül Gaziler Günü'nde videolu mesaj yayımladı.
2: Gaziler gününün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
3: Terörsüz Türkiye süreci boyunca şehit ve gazilerin hassasiyetleri korundu. MHP lideri Bahçeli de bu hassasiyeti her konuşmasında dile getirdi. 19 Eylül Gaziler Günü'nde de onları unutmadı, kendi sesiyle bir video mesaj yayımladı. MHP'den gaziler yaşayan anıtlardır açıklaması gelirken Bahçeli de gazilik için hayatın iftihar edilecek ünvanıdır dedi.
2: Gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek ünvanıdır.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de unutmadı.
2: İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gaziler gününün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
0: İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık ağına yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Son verilere göre 248 kişi hakkında çalışma yürütüldü. 201 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındakilerin 45'i yabancı ülke vatandaşı ve bunların 9'u İsrailli. Soruşturma dosyasındaki mali kayıtlarda bazı İsrailli şüphelilerin şirket bağlantıları ve milyonlarca liralık hesap hareketleri de yer alıyor. MIT, Emniyet ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada çağrı merkezleri üzerinden yabancı ülke vatandaşlarının forex ve kripto yatırımı vaadiyle dolandırıldığı değerlendiriliyor. Detaylara bakalım.
4: Operasyonun İsrail ayağındaki isimler de ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MIT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmada son rakam 201 gözaltı. Şüphelilerden 45'i yabancı ülke vatandaşı, 20 farklı ülkenin vatandaşları listede, bunlardan 9'u ise İsrailli. Soruşturmada yer alan isimler arasında İlker Hason, Caroline Hason, Jack Levy, Sami Tovim, Yako Ben Habib, Amit İgal, Jenny Can ve Hamza Güneyli bulunuyor. Bu kişilerin bazıları soruşturmaya konu olan şirketlerde yönetici, temsilci ya da çalışan olarak gösteriliyor. İlker Hason'un Laviç

0: olduğu, hesaplarında 22 milyon lirayı aşan hareketler olduğu belgelendi. Jack Levy'nin Çağrı Hizmetleri şirketinde genel müdürü olarak çalıştığı ve şirketin temsilciliğini yaptığı belirtildi. Sami Tovim'in ise muhasebe uzmanı olarak çalıştığı tespit edildi. Amit İgal'in Fakto Dış Ticaret ve Turizm Yatırımları şirketinde eğitim yöneticisi olarak görev yaptığı, hesabında yaklaşık 5 milyon 927 bin lira giriş ve 11 milyon 843 bin lira çıkış olduğu tespit edildi. Hamsa Güneyli'nin de Fakto ve Novella şirketlerinde psikolog olarak çalıştığı, hesaplarında milyonlarca liralık hareket tespit edildiği bilgisi var. Sadece bu 6 kişi üzerinden bakıldığında toplanan para girişi 76 milyon lirayı, para çıkışı ise 44 milyon lirayı aşıyor. Ancak soruşturmanın mali boyutu bunun çok üzerinde. Savcılık soruşturmasında Çağrı Merkezi adı altında çalışan bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları verdiği, yabancı ülke vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle sisteme çekildiği belirtiliyor. Açıklanan soruşturma ayrıntılarında ağın 2 yıllık işlem hacminin yaklaşık 13 milyar liraya ulaştığı belirtilmişti. İsrailli yapının Türkiye'de Çağrı merkezleri ve şirketlerin üzerinden çalıştığı, farklı ülkelerdeki kişilerin hedef alındığı belirtiliyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada böylelikle can kaybı sayısı 15'e yükseldi. Kayıp 13 kişi içinse arama çalışmaları sürüyor. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den geldi. Buna göre 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde bir kişinin naaşına daha ulaşıldı. Naaşın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Böylece faciada can kaybı sayısı 15'e yükseldi. Kayıp 13 kişiye ulaşmak içinse çalışmalar aralıksız sürüyor. Yolcu gemisi 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batmıştı. Geminin enkazına ulaşılmıştı. Gemide toplam 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Kazanın ardından 239 kişi kurtarılmıştı.

Ticaret Bakanlığı fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Ordu ve Giresun illerindeki ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi. Fındıkta hasat dönemiyle birlikte bakanlık harekete geçti. Üreticinin hakkını savunmak, maliyetlerin altında ezilmesini önlemek ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla müfettişler sahaya gönderildi. Fındık ticaretinin kalbi olan Ordu ve Giresun illerindeki ticaret borsaları da kapsamlı incelemeler başlatıldı. Ticaret Bakanlığı piyasada yapay darlık yaratmaya çalışanlar, serbest rekabet ortamını ve piyasa dengesini bozarak tüketicinin ürüne ulaşmasını engellemeye çalışan olursa tek tek tespit edileceğini duyurdu. Kuralları çiğneyen, üreticinin emeğini hiçe sayan olursa da mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar ve cezalar uygulanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, İran merkezli Bank Melat'ın Türkiye'deki faaliyetlerine son verilmesine karar verdi. BDDK, İran merkezli Bank Melat'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şubesi hakkında önemli bir karar aldı. Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bankanın Türkiye'deki faaliyet izninin kaldırılmasına hükmedildi. Karar, resmi gazetenin yayımlanan sayısında yer alarak resmiyet kazandı. 1982 yılında Türkiye pazarına giren bankanın İstanbul şubesi faaliyet izni kaldırıldı. Böylece Bank Melat'ın Türkiye'deki bankacılık faaliyetleri sona ermiş oldu. Resmi gazetede yayımlanan kararın 5411 sayılı bankacılık kanunu kapsamında alındığı açıklandı. Fon krizi Türk ekonomisi için yeni bir sınav oldu efendim. Öyle ki ekonomi kurmayları çok hızlı refleks gösterdi. Sorunlu alanı karantinaya aldı. Türk ekonomisi krizlere dirençli olduğunu bir kez daha ispatladı. Şimdi

0: Soru şu, bu fonlara yatırım yapanların parası ne olacak? Cevabı analiz haberimizde.
1: İnsanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılında yaptığı kur korumalı mevduat hesabı açıklaması bir kırılma noktası oldu. Covid salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, artan enerji maliyetlerine rağmen Türk ekonomisi daha dirençli hale getirildi. Son yaşanan fon spekülasyonu da bu direnci bir kez daha test etti. Ekonomi yönetimi hızlı refleks gösterdi, sorunlu fon alanını hemen karantina altına aldı. Yani hastalıklı bölüm, sağlıklı bölümden ayrıştırıldı.
3: Dün çok güçlü bir, dediğim gibi, gerekeni yaptık. O alanı, sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil.
2: Türkiye tüm dünya ile birlikte ekonomide son 5 yıldır çok güçlü sınamalardan geçiyor. Buna rağmen yaşanan son fon krizi dahi piyasalarda bir dalgalanmaya sebep olmadı. Döviz altın cephesi dingin, borsa spekülatif işlemlerin de kaygısıyla hafif dalgalı. Zira ekonomi yönetimi görevinin başında ve anında müdahaleyle de süreçleri yönetiyor. Örneğin 7 şirketin faaliyetleri anında durduruldu. Yatırımcıların portföyünü elinde tutan Türkiye'de 2038 fon var. Bunlardan 131'i için tasfiye kararı alındı. Bu tasfiye yatırımcıların varlıklarının yok olması anlamına gelmiyor. Elbette bu sürecin sonunda ödemelerini alacaklar. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Yüksek kazanç peşinde olup içi boş kağıtlara yatırım yapanların durumu biraz sıkıntılı. Zira süreç adım adım şöyle işleyecek. Önce SPK bu fonları başka bir kuruma devredecek. İş Bankası, Ziraat Bankası, Emlak Katılım Bankası gibi kurumlar süreci yönetecekler. İkinci adımsa bu fonlardaki varlıkların satışı olacak. Fonun içindeki hisseler, tahviller, altın, avro gibi varlıklar tasfiye sürecinde nakde çevrilecek. İşte burada fonda nasıl bir sepet oluşturulduğu önemli hale gelecek. Güçlü fonlarda yatırılan paranın geri dönüş oranı yüksek olacak. Ancak içi boş, sığ şirketlerin hisseleri üzerinden bir sepet oluşturulduysa yatırılan paranın bir kısmını kaybetme riski var. Çünkü ödemeler satış günü hisselerin değeri üzerinden hesaplanacak. Yüksek kar umuduyla riskli kağıtlara oynamanın faturası da yatırımcılara bu şekilde yansıyacak. Öte yandan bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanıp 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplarla tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararları alındı. Yani devlet hem adli hem idari olarak gereğini yapıyor.

0: Evet, TOKİ borcu olan 228 bin vatandaşa yeni ödeme kolaylığı geliyor efendim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum borcunu peşin kapatacaklara %25 indirim yapılacağını açıkladı. Peki nasıl? Detayları haberimizde.
1: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
2: TOKİ'den ev ya da iş yeri alan yüzlerce kişinin borcu için yeni bir kapı açıldı. Açıklama İstanbul'daki Büyük Dönüşüm Kura Töreni'nde Bakan Murat Kurum'dan geldi. Kampanyanın kapsamı 228 bin hak sahibi. 22 Eylül ile 19 Ekim arasında kalan borcun tamamını peşin kapatanlara %25 indirim uygulanacak.

0: Ama imkan sadece borcun tamamını kapatanlarla sınırlı değil. Borç bakiyesinin en az %25'ini ödeyen vatandaş da yatırdığı miktar üzerinden %25 indirim alabilecek.
1: Borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
0: Açıklamanın yapıldığı törende İstanbul'daki dönüşüm tablosu da vardı. Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'nda tamamlanan toplam 1642 bağımsız bölüm için kura çekildi. Maltepe'de 453, Gazi Osman Paşa'da 665, Zeytinburnu'nda ise 542 bağımsız bölüm tamamlandı. Bakan kurumun verdiği rakamlara göre Türkiye genelinde bugüne kadar 2.761.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Kurum yapılan her ilk dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştirildiğinin altını çizdi. İstanbul için bir başka başlıkta yarısı bizden kampanyası. Kurum 533.000 bağımsız bölümde dönüşüm sürecinin başlatıldığını, desteğin 1 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlığın hesabına göre bu programla 2 milyondan fazla İstanbullunun daha güvenli konutlara kavuşması bekleniyor.
2: Geleneksel Türk okçuluğunda Türkiye adına önemli bir başarı geldi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen menzil yarışmasında Okçular Vakfı'nın sporcuları Şebnem Saliha Çakıroğlu ve Fatih Yıldız dünya rekoru kırdı.
3: Okun yaydan çıkışı yüzlerce metreyi aşan bir mesafeye uzandı. Geleneksel Türk okçuluğunun önemli branşlarından menzil atışında Türkiye'den iki sporcu dünya rekoruna imza attı.
4: Türkiye Okçuluk Federasyonu Erzincan'da menzil yarışı düzenledi. Federasyonun iki sporcusuysa Cumhuriyet döneminden bu zamana kadar en uzun menzil atışını gerçekleştirerek dünya rekorunu kırdı.
3: Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen yarışmada Okçular Vakfı sporcuları Şebnem Saliha Çakıroğlu ve Fatih Yıldız El de ettikleri derecelerle adlarını rekorlar arasına yazdırdı.
5: Merhaba.
3: Şebnem Saliha Çakıroğlu 512 metre 40 santimetrelik atış gerçekleştirdi. Çakıroğlu sınırsız çekiş kadınlar kategorisinde de 509 metre 87 santimetreye ulaştı.
6: Tabii ki gururluyuz. 11 yıldır yapıyorum ben bu sporu ve 11 yıldır gerçekten istikrarlı ve azimli bir şekilde çalışıyoruz. 500 metreleri atmak benim hayalimdi. Yakın zamanda 2-3 kere bu mesafeleri atabildiğim için çok mutluyum, gerçekten gururluyum.
3: Erkeklerde ise Fatih Yıldız sınırsız çekiş kategorisinde 643 metre 72 santimetrelik atış yaptı. Yıldız'ın derecesi 635 metre olarak belirtilen önceki dünya rekorunun üzerine çıktı.
7: Düzenlenen Erzincan'daki Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu düzenlediği ulusal menzil okçuluğu müsabakasında da 643.72 metre ok atarak rekor kırmış bulunmaktayım.
3: İki sporcunun başarısı geleneksel Türk okçuluğunda menzil atışının ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koydu. Asırlık okçuluk geleneği bugün Türk sporcuların uluslararası başarılarıyla yaşamaya devam ediyor.
6: Geleneksel Türk okçuluğunun herhangi bir spora göre de şöyle bir önemi var. Bizim kültürümüzde olan, tarihimizle bağlantı hissettiğimiz, atalarımızı böyle hissettiğimiz bir spor dalı diyebilirim. Biz aynı yarışmalarda sadece böyle bir spor yapmıyoruz. Aslında bir kültür taşıyıcılığı da yapıyoruz. O yüzden bu noktada yaşatılması, işte gençlere örnek olabilmek çok önemli. Biz de umarım bu noktada güzel örnek olabiliyoruzdur.
3: Gelenekten geleceğe uzanan Türk okçuluğunda iki sporcu attıkları oklarla adlarını dünya rekorları arasına yazdırdı.
7: Amacımız her zaman Türk bayrağını en zirveye taşımaktı, en uzak mesafelere ok atmaktı. Genelde ülkemiz olarak çok bilinen bir branş olmasa da kendi içerisinde çok büyük bir camiayız. Hem ulusal hem uluslararası arenada mücadele ediyoruz, yarışmalara katılıyoruz.
2: Bu haberle bu saat dilimini de noktaladık. Saat başına devam edeceğiz. Tekrar buluşalım.

0: hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer'le nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Müsiyat Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
6: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
7: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Bizi bir kapı aralar gibi karşılayan iki şiir kitabı var önümüzde duran. İmzanızı taşıyorlar. Bu kitaplar neden doğdu?
1: Sanırım kendimi ifade etmenin en bana özgü yolunun şiir olduğunu keşfetmemden doğdu. Yani tabii ki başka sanatsal formlara da yönelebilirdim. Tabii ki illa kelimeleri kullanmak zorunda da değildim. Bu bir resim olabilirdi, belki bir kısa film çekebilirdim. Başka bir sanat dalı da olabilirdi. Zaten bütün sanat dallarının özünde insanın o kreatif muhayyilesiyle oradan beslenmekten doğan bir akrabalığı olduğunu düşünüyorum doğrusu. Ama benim için en sıcak gelen, o heyecanlı bir afacan lise çocuğuyken başlayan serüvenimin odağında şiir vardı. Ama bu aynı zamanda bana katı duvarlar çizmedi. Kendimi başka şekillerde de ifade edebileceğime dair bir özgüven de verdi açıkçası. Bakalım yani insanın, bir sanatçının macerası yolda dönüşerek devam eder. Bakalım nerelere dönüşecek, nerelere evrilecek. Şu an iki şiir kitabım var ve ikisi de beni heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Ve bu aslında güzel bir başlangıç noktası olabilir.
0: Şiirin, edebiyatın diğer türleri içinde doğrudan bir hiyerarşi kurulmasa bile söz söyleme kabiliyet, kapasite ve estetiğinin en üst kademesinde, o yapının en üst noktasında durduğuna dair şairin büyük ihtimalle öyle bir görüşü, öyle bir eğilimi, yönelimi, ifadesi, hissiyatı olabilir ama okurun da buna çok yakın bir hissiyatı oluyor ve şiiri baş tacı dediğimiz bir şey varsa edebiyatın o noktasına taşıma konusunda en az şair kadar aslında okur da, şiir okuyucusu da heveslidir, isteklidir ve samimidir bu konuda diye bir gözlemim var. Bu diğer basamakların, hani mimariden veya coğrafyadan çok kelime ödünç alıp kullandığı için şair zihni, o bakımdan da söylüyorum biraz. O basamaklar içinde diğerleri gelişir ve şiire mi ulaşır, yoksa müstakilen kendi yetkinliği içinde midir o baş tacı yeri şiirin?
1: Evet, bu doğrusu zor bir soru. Ama şiirle ilgili en çok bildiğim şey, aslında diğer sanatlar için de geçerli, bugün geldiği noktada o kadar katı hudutları olmadığı veya işte konvansiyonel sınırlarını terk ettiği ve daha üreticisinin vizyonu doğrultusunda şekil aldığı. Yani birçok eser var. Bu türler arası sınırlarla ilgili bazı cüretkar teşebbüsleri olan, mesela ben Cahit Zarifoğlu'nun Yaşamak kitabını çok severim. Çünkü katalogda baktığınızda, yayın evinin kataloğunda, o bir günlüktür. Ama bir günlük gibi doğrusal değildir, yerler karışıktır, günü gününe tutulmamıştır. Bütün o günlük türünün dışına çıkan yanları bir kenara. Bununla birlikte okurken şu hisse çok kapılırsınız. Yahu ben şu an bir günlük mü okuyorum, anı kitabı mı okuyorum, bir gezi kitabı mı okuyorum, bir öykü kitabı mı okuyorum, yoksa bir şiir kitabı mı okuyorum? Aslında türsel melezleşme dediğimiz bir yere de gidiyor işler. Yani benim son kitabımdaki, Ölü Yatırımlar Festivali'nde Cangama'daki kitaba ismini veren o uzun şiir, yani yaklaşık kitabın 40 sayfası, ki zaten 55 sayfa falan bir kitap, 40 sayfa tutan o yekündeki şiir, evet bir taraftan şiir ama ilk kitabımdan, yani Şark Köşesi'nden farklı olarak biraz anlatısal bir şiir. Yani aslında içerisinde bence çok metaforik ve örtük bir öyküsel bir taraf da barındırıyor mesela. Ben bunların iç içe geçmesini, birbirlerini sentezlemesini, bir çeşit edebi izdivaç halinde olmalarını zannediyorum, seviyorum bu türler arası geçişleri. Yine bu anlamda Nuri Pakdil'in Bir Yazarın Notları da bu anlamda beni sarsmış bir kitap olabilir.
0: Kendi kitap zevkinize, okur olarak kitap zevkinize yönelik detaylara büyük bir merak duyuyorum, ilgi duyuyorum. Fakat hala ben şairdeyim, yazardayım bir yönüyle. Bütün bu sentezleme çalışmalarına bakarken bir taraftan mutlaka kalemin ucundan dökülenler aslında iyi bir okurun biriktirdikleri, muhayyilesinde toparlaması, kendini katması, kendine katması belki de bütün bunlarla ortaya çıkan şeyler. Melezleşme sadece türler arası değil, şiirin kendi yolculuğunda da kazandığı formlar yüzyıllar içinde büyük değişiklikler gösteriyor. Geçmişe dönüp baktığınızda beslendikleriniz, bugün ortaya çıkanlar ve sizin okuduklarınız ve bir şair olarak ortaya koyduğunuz şiir nasıl bir seyri ifade ediyor acaba? Bir bütünlük mü oluşuyor ya da oluşmalı mı? Ne aldınız, ne verdiniz?
1: Bu konuda genelde şairler birazcık çekinceli olurlar doğrusu. Harold Bloom'un meşhur Etkilenme Endişesi kitabı vardır malumunuz. Ve evet, şairler genelde etkilendikleri kaynakları gizlerler. Bunda tabii ki şaşıracak bir şey yok. Aslında bu şuna benziyor. Bir bilmece soruyorsanız, ne kadar ipucu gizlerseniz o kadar daha eğlenceli hale gelir aslında. O yüzden bir şair belki de hiçbir zaman tam olarak etkilendiklerini söylemez. Söylerse de hedef şaşırtmak için de söyleyebilir. Ben naçizane bu soruya tuzaklı şekilde cevap vereceğim. Şairlerden kitaplar söyleyeceğim ama şiir kitabı söylemeyeceğim. söz gelimi, az önce Nuri Pakdil'in bir yazarın notlarından bahsettik. O benim lise yıllarında okuduğum, Nuri Pakdil'i o dönem külliyat olarak okuyordum. Ve bana o kadar ufuk açıcı gelmişti ki yazdıkları. O dönemki heyecanlı edebiyat aşığı genç Ömer Fatih için gerçekten son derece yol açıcı olmuştu. Yine William Shakespeare'in Hamlet'i misalen söylüyorum. Şimdi bakınca ne sıkıcı adam demesinler gidip Shakespeare'in en bilinen kitabını söylüyor diye, ama birazcık klasikçi bir yanım vardı. Klas olan şeyleri ve klasik olan şeyleri severim. Hamlet o anlamda çok sarsıcı bir deneyim olmuştur bende. Bir o kadar sarsıcı olan yine bir başka şairin şiir olmayan kitabı Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak'ı olabilir. Yine o da bir edebi eserin hani yine Necip Fazıl'ın deyimiyle nasıl bir gaibi kurcalayan çilingir faaliyeti olabileceğine dair bana çok önemli ilhamlar vermiştir diyebilirim. Hadi bir tane de Edmond Rostand'ı söyleyeyim, onun da hatırı kalmasın. Fransız edebiyatına da göz kırpmış olalım. Onun meşhur Cyrano de Bergerac isimli piyesi, ki onun meşhur bir filmi vardır. 90'larda yanılmıyorsam sinemaya uyarlanmış, Gerard Depardieu'nun oynadığı. Hatta onun Türkçe dublajı da çok tatlıdır, Rüştü Asyalı'nın seslendirdiği. Oradaki o gururlu, içinde bulunduğu sosyal durumla bağdaşamayan, onurlu ama bir taraftan da şapşal adamı çok severim. Hatta bu arada Cangama'da Cyrano ile ilgili bir şiirim var. Müsaadeniz olursa da okumak isterim. Cyrano. Cepheleri yararken harfler gün aşırı, bir düş, toprak kokulu ve serin gece. Sesler durmadan polen saçıyor ama kavi duvar. Kanaviçe'deki kanyona sürüyor bir süvari atını. Kınından çıkmış şişiyle, dantelsiz yakasıyla ve kimin yüzünde unuttuğu meçhul eldiveniyle. Ama boş ver gitsin. Muhtes yapılar arasında boğulup gitmiş bir tarihi eser gibidir sesin. Derli toplu cüretinle büyük baloları ve geceyi dolduran valsi aşar da gelirsen, otel bahçesinde düello tezahüratları arasında zarif burunlu ozanın çehresine bakarak duyabilirsin şu sözleri peşin peşin. Artık ne mazeret ne bir kaçamak. Baladın sonunda bitiktir işin. Evet. Bu da Cyrano şiirimdi. Bunu da almış olduk bu vesileyle.
0: Zarif burunluya selamlar diyerek devam edelim.
1: Eyvallah.
0: Her şey olabilir hayatın kendisi gibi çünkü, ama ironi, mizah, küçük dokundurmalar nerelerde bu şiirde kendini gösteriyor? Bu şiir derken bu şiirden bahsetmiyorum, şiirde.
1: Evet, yani benim
0: için onlar sanki belirgin ve sevilen unsurlar gibi hissediliyor bakıldığında bir taraftan.
1: Şüphesiz öyle. Günümüz okurunun özellikle ironiye karşı bir tutkusu olduğu muhakkak. Yani günlük hayatta da işte mizah anlayışımız da bu yöne evrildi doğrusu. Artık sarkazmın, ironinin, parodinin

ters yüz etmelerin bir şekilde muhatabına daha çok ulaştığını, mizah anlayışını bunların şekillendirdiğini de görüyoruz. Bu da tabii ki okuru da şiir de besliyor olsa gerek. Benim şiirimde de şüphesiz birçok ironik öge, birçok parodik öge var. En başta Cangaman şiirinin, yani o uzun şiirin kendisi bir anlamda bir parodisel öge taşıyor formu itibariyle. Uzun bir şiir ve ilk mısrası şarkısı bitkin bir odeon. Ben bunu Truva Antik Kenti'ndeyken yazmıştım ilk mısrasını şiirin. Ve doğrusu oradan itibaren niçin ya şimdi İlyada veya Odisey veya işte Virgil'in Aeneis'i gibi örnekler hemen akla gelebilir. Bunlar baya yani işte tuğla hacminde epopeler, işte destanlar ve manzum şiir formunda metinler. Birazcık onlardan alıp aslında çok da afile olmayan bir şey anlatan bir metin kaleme aldığım zaman aslında o evet heroik metinleri birazcık deforme etmiş, belki büyü bozumuna uğratmış oldum. Ama işin özü itibariyle bu şiirler zaten ki Ölü Yatırımlar Festivali'nde Cangama genel olarak öyle. Kitabın isminde de o numarayı çekiyor şair. Mesela ölü yatırım kavramı iktisadi bir kavram, iktisatta olan bir kavram. Ama ben bunu ters çevirip şiirin ve şairin birer ölü yatırım olarak görülmesine karşı bir itiraz olarak, çağdaş bir itiraz olarak yeniden formatlıyorum. Ve işte bu Ölü Yatırımlar Festivali dediğimiz olgu da işin esası günümüz dünyasında, çağdaş dünyada şiirin konumunu kurcalayan, bununla ilgili muzdaripliklerini, bununla ilgili kendi içinde yaşadığı çatışmaları vesaire bir şekilde okurla buluşturmaya çalışan bir metin doğrusu. O anlamda evet, yer yer mizahla, ironiyle, parodiyle çok yolu kesişiyor. Ama bir taraftan da buz gibi bir trajedi olduğu da kesin. Hatta küçük bir not düşmek istiyorum. Jules Verne'in 20. yüzyılda Paris diye meşhur bir eseri vardır. Bilirsiniz Jules Verne bütün külliyatında, bütün o anlattığı olağanüstü serüvenlerde hep bilimi ve ilerlemeyi, progresyonu, ilerlemeciliği hep öven, işte bilimin hayatımıza hep olumlu şeyler getirdiğini söyleyen, anlatılar kuran bir yazar. Ama bir tane istisnai eseri var, o da 20. yüzyılda Paris. Burada hatta yayıncısı Hetzel bu eseri basmıyor. Yıllar sonra, 90'larda kütüphanesinden alınıp, terekesinden alınıp sonradan basılan bir eserdir bu. Kitabın karakteri Michel Dufresnoy. Bir şair ama geleceğin Paris'inde yaşayan bir şair ve şiir yazmanın utanç vesilesi olduğu bir gelecekte çok fütürist, çok mekanik bir Paris'te yaşıyor. Kitapçıya gittiğinde Victor Hugo soruyor, o kim deniliyor mesela. Ama isterseniz işte makine yağlama kılavuzu var okuyabilirsiniz diye cevap alıyor. Ve o şiire olan tutkusunu bütün o aşırı teknofütüristik Paris'te şey yapıyor, gizliden gizliye kendi kimliğine bitişik bir öge olarak yaşatmaya devam ediyor. Benim kitabımın başında kurgusal bir karaktere ithaf var Cangaman'ın başında. O da Michel Dufresnoy. Ona ithaf ederek başladım ki bu başlı başına trajikomedinin kendisi olsa gerektir diye düşünüyorum.

0: Okurluk zevkinize biraz dönüp bakalım. Ondan sonra şiir kendinden uzaklaşmamıza hiç izin vermiyor. Zaten kemendi dolamış, boynumuzdan çekecek eminim. Ama bir taraftan gözüme takılan, kütüphanenizde yer aldığını gördüğüm, mesela bir uzun hikayeyle, Mustafa Kutlu'nun uzun hikayesiyle karşılaşıyoruz. Ya da merhum Mevlana İdris'in ütüsüz ayakkabılarını görüyorum taraftan.
1: Ütüsüz ayakkabılar. Evet, rahmetli Mevlana İdris'le İdris'in şiirleriyle çok küçük bir yaşta tanıştığımı itiraf etmeliyim. Tabii Ütüsüz Ayakkabılar bir şiir kitabı değil. Ama işte Dondurmalı Matematik falan, onlar şiir kitabıydı. Ama aynı zamanda benim ilk okuduğum Mevlana İdris kitabı Ütüsüz Ayakkabılardı ki ilkokulda okuduğumda çok dumura uğramıştım. Yani işte

0: Edebiyatın ve muhayyilenin neleri yapabilir olduğuna dair çok sıra dışı bir örnekti. İşte orada mesela Behram Geri Dön diye bir öykü vardır. Ve sadece ekmek almaya giden bir çocuğun yolda karşısına gelen bir adama müsaade etmek için geriye doğru yürürken aynı zamanda zamanda bir sıçrama yaptığı ve tarihin farklı dönemlerini seyahat ettiği bir çeşit time travel veya işte zaman yolculuğu diyebileceğimiz bir anlatıya göz kırpar. Ve aslında Mevlana Ecevit'i o bakımdan benim için çok özel bir yerdedir. Yine Mustafa Kutlu'nun da biliyorsunuz Yıldız Tozu diye bir çocuk kitabı vardır. O da aynı şekilde. Ama benim için Mustafa Kutlu demek her zaman uzun hikaye demek olmuştur. Çünkü orada anlattığı şey özellikle ben lisedeyken okuduğumda uzun hikayeyi. Bu arada bu söylediğim kitapların çoğunluğu esasen benim origin story'min bir parçası. Yani işte edebiyatla tanıştığım ve hayatımda iz bırakan kitaplar oldukları için seçtim. Hani belki insanlar ya Mustafa Kutlu'nun bu kitabını mı seçtin? İşte ne bileyim Mevlana Edris'in daha bence sağlam kitapları var diyebilirler. Hani bu neticede subjektif bir konudur. Herkesin kendi ilgileri olabilir ama benim bu kitapları seçmemdeki sebep bana bu isimlerin ilk bunlarla dokunmuş olmasıdır. Yani işte uzun hikayeyi ilk okuduğumda o iç içe geçmiş nesillerin hikayesi, işte baba oğul arasındaki o ilişki, babadan oğula geçenler ve geçemeyenler meselesi ki bu anlamda bu insanın kendisini besleyen yazarlar noktasında da edebi babalarımızla ilgili de geçerli bir şeydir. Ki yine dönüp dolaşıp Harold Bloom'un etkilenme endişesi dediği şeye sanırım geliyoruz bir şekilde. O anlamda gerçekten kendi içinde serüvenimde birer kilometre taşı olan kitaplardır onlar.
1: Okur için bir şiir, edebiyatın diğer türlerinden bir öykü, bir roman, herhangi bir anlatı, bir şahitlik, bir şey karşılaştığı o şey aslında yazarın, şairin daveti ve okurluğun da bir uzmanlığı var. Zaman içinde oluşan bir yukarı doğru çıkan bir bakışı var. Üzerine daha fazla düşünmeye başlıyor belki okur da zaman içinde ve oradaki emeği daha iyi görebildiği bir noktaya da çıkabiliyor. Fakat yine de genel bir biçimde okur için yazarın, şairin ilhamı çok önemsediği bir husustur. Merak ettiği de bir şeydir. Özellikle kurgular için belki daha fazla üzerine çalışılır ortamın, atmosferin, karakterlerin diye düşünülebilir. Ama bilhassa şiir için ilham mutlaka vazgeçilmez biçimde ortaya konulan ve onun yardımını ve pırıltılarını beklediği bir şey de olabiliyor. İlham sizi böyle bir durakta bir köşede falan beklerken özellikle beklemeye çıktığınız saatiyle buluşabildiğiniz falan bir şey mi? Nasıl ilhamla şairin genel ilişkisi ve ama özelde de özellikle de sizin ilişkiniz?
0: Eyvallah. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki bence şairlikle memuriyet arasında çok fark var. Neticede bir öğretim görevlisi olarak da bir kamu kuruluşunda çalışan bir insan olarak. Yani orada 8-5-1 mesai içerisindesiniz. Saatlere bölünmüş doğrusal çizgide ilerleyen bir zaman mefhumuyla kurgulanmış bir deneyimin parçasısınız ve aslında evet hayatımızın belki dominant kısmı öyle ortamlarda da geçiyor olabilir. Hangi işi yaparsak yapalım. Ama şairliğin zaman telakkisi daha farklı zannediyorum. Yani şiirle olan ilişkisi vesaire daha farklı. Roman veya öykü çalışan insanların, öykü yine şiire daha yakındır bence ama temposu ve işte şeyi bak spontan gelişebilmesi asla plansız demek istemiyorum ama spontan olarak da mesafe alınabilirliği noktasında yoksa istediğimiz kadar spontan olalım yine de bir üstünden bir geçiliyor bu metinlerin. Ama günün sonunda şunu söyleyeceğim. Roman daha böyle bir plan dahilinde yazılan bir şeyken şiir kendi planıyla gelen bir şey gibi geliyor bana. Yani işte oturup masa başında hadi bugün şiir yazıyorum gibi bir şeye girmekten ziyade günlük hayatta aslında zihnime dolan şeylerdir. Yani işte bir gün metroda seyahat ederken aklınıza bir mısra girer, telefonunuzun not defterine kaydedersiniz. İşte ertesi gün akşam yemeği atıştırırken

Bir şey görürsünüz ve onu kaydedersiniz. İşte ne bileyim, bir gün bir arkadaşınız size gelip çok gereksiz bir fıkra anlatır ve ona gülmek yerine siz o sırada "he, buradan şiire bir şey çıkar mı acaba" diye bakabilirsiniz. Yani aslında şiirle ilgili hep böyle çok böyle soyut bir alan olduğu için hayatın çok dışında bir şey, böyle çok kristal, böyle çok böyle mana aleminde falan, böyle hani ulaşılmaz bir şey gibi düşünüyoruz ama bizi o yüksek aleme çeken şeyin ipuçları aslında yaşadığımız hayatın dümdüz gerçekliği içerisinde. Yani ben Cangama'daki o şiirleri yazarken veya Şark Köşesi için de aynı şey söyleyebilirim. Bir taraftan da hayat gailesiyle uğraşıyordum. Ne bileyim, bir çeşit örümcek adamlık gibi. Yani işte bir taraftan günlük hayatın işte maddi dertleriyle falan uğraşıp bir taraftan süper kahraman olmaya çalışmak gibi. Belki şairin de yaptığı birazcık budur. Yani iki ayrı personayı bir şekilde birbirine entegre etmeye çalışıyor da olabilir.

İnsanlık binlerce yıldır aynı sırrın peşinde. Kanın içinde ne var? Hayat mı, kalıtı mı? Yoksa henüz çözemediğimiz biyolojik bir şifre mi? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta bu hafta? Efsanelerin bittiği, bilimin başladığı yerde insan bedeninin en eski ve en büyük sırlarından birini kan dosyasını açıyor. Kan uğruna öldürdük, kanla kardeş olduk. Gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını bile kanda aradık. Bugünse laboratuvarlar çok daha gerçek bir sorunun peşinde. Ya gelecekte kan yalnızca okunmaz, yeniden tasarlanabilirse? Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Nihal Şehkar Oktay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
2: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün, besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde Hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Gençler.
3: Buyur abi.

0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes... Türkcell Van'da.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar hoş geldiniz efendim. Saatler 15'e uzandı. Gelişmelerle devam ediyoruz. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait yeni kamera kayıtları var. Bu da soruşturmaya yeni bir boyut kattı. Şimdi detayları 24 muhabiri Ada Kahriman aktaracak. Ada, telefon attığımızda söz sende.
1: Büşra Mutlu, 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuşuna ait, buradaki koğuşuna ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tabii dava dosyasına giren kayıtlarda Kaşif Kozinoğlu, Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın koğuş içindeki hareketleriyle şüpheli anlar buradaki görüntülere saniye saniye yansıdı. Ele geçen görüntüler üzerinden Hasan Atilla Uğur'un daha önce alınan tanık ifadesi ve şüpheli ifadesi karşılaştırıldığında verdiği ifadelerin yalan ve çelişkili olduğu tespit ediliyor. Bu tespit izlenen görüntüler ile destekleniyor. Başsavcılık elde edilen bu kritik kamera kayıtları üzerindeki incelemelerini sürdürüyor. Şimdi şüpheli bazı durumlar var. Mesela Hasan Atilla Uğur'un Kaşif Kozinoğlu'nun yürüyüş yaparken şüpheli bir şekilde ışıkları yaklaşık 14 dakika boyunca söndürmesi ve yine Kozinoğlu'nun rahatsızlanıp hastaneye gider gitmez kahve içtiği bardağı yıkaması dikkat çekici. Şimdi görüntülerde Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına inerken burada ortak yaşam alanına inerek ışıkları kapattı. Ortamın yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kaldığı ve ardından ışıkların tekrar açıldığı tespit ediliyor. Bu esnada Kaşif Kozinoğlu ve Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptıkları görülüyor. Işıkların açılmasının ardından burada Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı, daha sonra masaya oturarak yemek yediği kayıtlara yansıyor. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan ilk kritik anlarda Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına inerek ışıkları kapattığı belirleniyor. Yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kalan ortamda bu esnada Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptıkları görülüyor. Işıkların yeniden açılmasının ardından Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı, daha sonra ise masaya oturarak yemek yediği kayıtlara yansıyor. Soruşturma dosyasındaki tutanaklarda koğuş içerisindeki oda hareketliliği de var. Şöyle ki mesela saat 18.57'de ki 10. saniyede Hasan Ataman Yıldırım yerinden kalkarak üst kata çıkıyor. Yine aynı dakikalarda bir 10 saniye sonra burada Hasan Ataman Yıldırım 5 numaralı odaya giriş yapıyor. Yine aynı saniyede 11 yine aynı saatlerde aynı dakikada 11 saniye sonra 5 numaralı odadan çıkan Yıldırım Kaşif Kozinoğlu'na ait 4 numaralı odaya geçiyor. Diğer bir yandan burada yine 18.57 yani saat 18.57. dakikada 49. Evet. saniyede odadan çıkan Yıldırım merdiven başına geliyor. Evet. Birkaç basamak indikten sonra da duruyor ve bir süre sonra görünüyor. Buradaki görüntüler soruşturma dosyasına girdi Büşra Mutlu.
0: Ada Kahriman, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, tabii bugün 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının kamuya atama kura törenine katılım gösteriyor. Temaslarını bu noktada sürdürüyor. Şu anda da ekranlarınıza törenden görüntüler yansıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapacak o noktada.
2: Kıymetli şehit yakınlarımız, muhterem gazilerimiz ve gazi yakınlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz İstanbul'umuzda böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gaziler gününde bizleri onurlandıran siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu kıymetli merasimi düzenlemek suretiyle buluşmamıza vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sözlerimin hemen başında ebed müddet devletimiz ve aziz milletimiz için, milli ve mukaddes değerlerimiz için İstiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişen aziz şehitlerimizin her birinin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim bizleri Hatemül Enbiya Efendimizin Livaül Hamd sancağı altında şehitlerimizle inşallah haşru cem eylesin. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Burada

Bu önemli günün, birliğimizin, beraberliğimizin, 86 milyonun vahdet ve uhuvvetinin güçlenmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Birazdan çekeceğimiz kurallar neticesinde yeni görev yerleri belli olacak tüm kardeşlerime şimdiden üstün başarılar, hayırlı hizmetler diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, sevgili misafirler, öncelikle burada bir hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Her şeyden önce şehitlerin ölmediğini, onların Allah katında nimetlerin en güzeliyle visale erdiklerini müjdeleyen bir inancın müntesipleriyiz. Bayrağımız rengini şehitlerimizin alkanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Milletimiz aynı şekilde şühedanın muazzez hatırasını daima kalbinde, zihninde, belleğinde yaşatıp her şartta muhafaza ediyor. Bunun için Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Şahsen böyle vefakar, böyle yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır. Bizim şahsiyetimiz şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Bizim şanlı tarihimiz şehitlerimizin mezarlarından yayılan destanlarla yazılmıştır. Hicaz'dan Yemen'e, Muaş'tan Kudüs'e, Kutul Amare'den Preveze'ye, gönül ve kültür coğrafyamızın tamamında şehit ve yakınlarımızın fedakarlıklarının asaletlerinin silinmez izleri vardır. Hani merhum Osman Yüksel Ser'den geçti diyor ya, dedem kayıp olmuş Yemen çölünde, amcam şehit olmuş elinde, babamın ruhu Çanakkale'de, beşikte bırakmış beni pederim, elimde süngüm cenge giderim. Mübarek gaza, cenk, dövüş, sefer, böyle buyurmuş ulu peygamber demiş ki, yurt için can veren erler mahşerde benimle beraber, Tanrı'nın buyruğu buna ne derim, elimde süngüm cenge giderim. Evet, cenk meydanlarında, vatan müdafasında, ilahi kelimetullah yolunda ve terörle mücadelede bugüne kadar nice şehitler verdik. Tam 1000 yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için, mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice koç yiğitleri, nice civan mertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik. Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri o davayı yaşatmak için her türlü badireyi milletimizle birlikte göğüsledik. Tabii en büyük acıyı sizler yaşadınız. Evladınızı, eşinizi, anne babanızı içiniz yana yana ebediyete uğurladınız. Kimi zaman bayramlarda, kimi zaman düğünlerde, kimi zaman anneler, babalar gününde, şehitlerimizin doğum ve şehadet yıl dönümlerinde onların hasretlerini

Hasretiyle, sızısıyla, hatırasıyla baş başa kaldınız. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, sizlerin çektiği bu acıları asla tam olarak idrak edemeyiz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın gösterdikleri sabır, sahip oldukları dirayet ve taşıdıkları metanet takdirlerin en yükseğine layıktır. Kıymetli kardeşlerim, devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Şurası bir gerçek ki, sizlerin fedakarlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez. Fakat biz yine de imkanlarımız nispetinde sizlere en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz. İstihdam hakkından mali ve ekonomik muafiyetlere, eğitim ücretlerinin karşılanmasından farklı alanlardaki indirimlere, pek çok sahada sizlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attık. 2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık. Terör mağduru sivil vatandaşlarımız ile şehitlerimizin anne ve babalarına aylık bağladık. 2013'te hayata geçirdiğimiz düzenleme ile istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullüğü kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara ise 1 istihdam hakkı sağladık. Yine diğer kamu kurumlarındaki vazife malulleri ile terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına veya engelli hale gelen terör mağduru sivil vatandaşlarımıza 1 istihdam hakkı sağladık. 2016'da şehit yakınlarımıza araç alımlarında özel tüketim vergisi muafiyeti getirdik. 2023'te devreye aldığımız düzenleme ile muharip gazilerimizin şeref aylıklarının sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında ödenmesini temin ettik. Şehit ve gazilerimizin milletçe el üstünde tuttuğumuz evlatlarının özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim almalarının önünü açtık. Ücretsiz seyahat kartlarından %50 indirimli doğalgaz kullanımı ve uçak biletlerine kadar burada tek tek sayamayacağımız nice uygulamayı hayata geçirdik. Tüm bunları yaparken aynı zamanda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle sık sık bir araya gelmeyi, onlarla hasbihal etmeyi, talep ve ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinlemeyi asla ihmal etmedik. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Biliyorsunuz son olarak Ağustos ayında şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını genişleten yasa teklifimiz meclisimiz tarafından kabul edildi. Bu yeni kanunla yine birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları ve destekleri sizlerin istifadesine sunduk. Vatanımız için bedel ödemiş kardeşlerimizin çok farklı alanlarda, çok geniş bir yelpazede bizden taleplerini hamdolsun karşılamış olduk. Önem verdiğimiz

Bir diğer alan atamalardı. 1995'ten 2002'ye kadar sadece 6.315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştı. Bugün çekeceğimiz kuralarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz. Az sonra atamalarını gerçekleştireceğimiz her bir kardeşimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şunu da tüm samimiyetimle ifade ediyorum. İnanın bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım. Şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz. Ama yine de elimizden geldiğince şükran ve minnet borcumuzu bir nebze de olsa naçizane ödemeye çalışıyoruz. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad edebilmeyi, şehit ve gazilerimizin emanetine dört elle sahip çıkabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, şehitlerimiz 86 milyonun huzur, güven ve dayanışma içinde kardeşçe bir arada yaşayabilmesi için serden geçtiler. Aynı şekilde gazilerimiz milletimizin müessir ve muteber bir ülkede özgür ve bağımsız bir şekilde hayat sürebilmesi için kanlarını akıttılar. Bizlerin yegane ve en önemli ödevi şehit ve gazilerimizin bu hedeflerini devlet ve millet olarak el ele verip hayata geçirmektir. Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız iki yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Özellikle son 6 ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü. Aynı şekilde kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden uhulet ve suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. Biz de Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği, katkıyı veriyoruz. Yine bu dönemde Gazi Meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi,

0: için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle bugün görev yerleri belli olacak 571 kardeşime bir kez daha Rabbimden muvaffakiyetler temenni ediyorum. Gaziler gününüzü bir kez daha tebrik ediyor. Şehitlerimizin tamamına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zat-ı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hatıra arzı ve sonrasında da kura çekim törenimiz için bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Şimdi günün anısına hazırlanan tabloyu arz etmek üzere bir kez daha Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahindur Özdemir Göktaş'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz ve Sayın Bakanımızla birlikte 15 Temmuz gecesi TürkSat'ta kahramanca vatan savunması yaparak şehit olan Ali Karslı'nın eşi Sayın Nilgün Karslı ve oğlu Bedirhan Karslı'yı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bu tablomuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam projesiyle hayat bulmuştur. Türk milletinin dik duruşunu ve vahdetini simgeleyen elif harfiyle bağımsızlığımızın nişanesi ay yıldızlı al bayrağımızı bir araya getirmektedir. Bu eserimiz ezan dinmesin, bayrak inmesin diye can veren vatan evlatlarının mukaddes hatırasını temsil etmekte olup bu tablomuz Sayın Bakanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız şimdi programımızın en anlamlı anına geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi tensipleriyle şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi, kura törenini butona basmak suretiyle gerçekleştireceklerdir. Öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Bakan Yardımcılarımızı, Sayın Valimizi, Sayın İl Başkanımızı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim Turgut Aslan'ı da Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı Sayın Turgut Aslan'ı da alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet eşi hanımefendiyle beraber buyursunlar lütfen. Evet kura törenimiz başlamadan önce şöyle coşkumuzu, heyecanımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterebilmek için salonumuzdan olabildiğince kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz?
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
0: Evet şimdi hep birlikte butonlara basacağız. Ve tabii butonlara bastıktan sonra da artık hangi şehit yakınımız nereye bunları ekranda göreceğiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Evet, şöyle kırmızıya bakarsak zaten kimin nereye çıktığını görüyoruz. Tuğba Yazıcı, Sağlık Bakanlığı, Konya diyetisyen. Nerede? Gel bakalım. Ayşegül Sadenur Doğan. Esra Şan Bozkurt. Sen Gökçe misin?
3: Hangi kanun?
0: Gökçe Aslan. Sen neresi?
4: Antalya.
0: Antalya. Hadi bakalım, hayırlı olsun.
4: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledik. Biraz evvel 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakını.
0: Saadettin Yazıcı.
2: Tabii tanıyor.
0: Nerede Saadettin? Saadettin, halinden memnun musun? Hayırlı olsun. Beyza Nur Şahin. Nerede Beyza Nur?
2: Cumhurbaşkanı bizzat o noktada aslında bu atamaların gerçekleşmesine de şahit oluyor bir bir isimleri.
0: Kader Güvenilir Öztürk.
2: Kürsüye davet ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit gazi yakını.
0: Gel bakalım.
2: Atamaları programında şu anda.

0: Sen şimdi nereye? Öyle mi? Hadi hayırlı olsun. Müne Olgaç. Nerede?
1: Evet, biraz evvel konuşmalarını da yaptı Erdoğan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz diye seslendi Cumhurbaşkanı ve...
0: Hayırlı olsun bakalım. Elvin Yayla.
1: Gerçekleştiriliyor. Şehit yakınları Gazi ve Gazi yakınları kamuya atanıyor.
0: Nereye atandı? İstanbul. İstanbul. Sen de Mardin.
2: Evet, Mardin.
0: Hadi bakalım hayırlı olsun. Sizi
2: görmek o kadar gurur bir şey ki. Sizi sarabilir miyim?
0: Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun.
2: Teşekkürler. Ben de ablam. Kız kardeşim.
0: Sen ablası mısın?
2: Kız kardeşim.
0: Ha, kız kardeşim. Hadi hayırlı olsun.
2: Çok heyecanlıyım.
0: Hayırlı olsun. Lefika Karaca. Lefika burada mı?
3: Sayın Cumhurbaşkanım, çok teşekkür ederiz.
0: Bana bak. Sigara yapıyorum.
3: Hemen bırakıyorum. Ama sigara içtiğimi nereden bulursun?
0: Evet. Meltem Kılıç sigarayı bırakacak, söz verdi. Söz aldık.

0: Efe Sağlık Bakanlığı'na gittik.
1: Hadi bakalım. Hayırlı olsun.
2: Şehit yakınları Gazi ve Gazi yakınları kamuya atanıyor. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılıyor. Bizim zaferlerimiz emperyalistlerin yıllardır şehit ve gazilerimizin kanlarıyla aktı dedi. Ve şu dakikalarda da aslında çocuklara da harçlık veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizzat isimleri tek tek
3: Mehmet Haşim Kömürcü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara. Buyurun.
1: Saadet Şeker Gün.
3: Nerede? Burada efendim, geliyor. Meltem
2: Kılıç, Kırklareli. Bedel ödemiş kardeşlerimizin bizlerden taleplerini karşılamış olduk dedi açıklamalarında Cumhurbaşkanı.
1: Ezgi Türker. Milli Eğitim Bakanlığı. Ezgi, biraz çabuk ol ya. Bu arada Şenay Demirelli, Milli Eğitim.
3: O da geliyor efendim. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Abdurrahman Çankır, İçişleri Bakanlığı, İstanbul. Abdurrahman Bey, geliyor efendim. Selvin Kuyucu, Tarım ve Orman Bakanlığı. Naciye Korkutan, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Naciye Hanım. Ayşe Koçak, Sağlık Bakanlığı. Neslihan Özcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Elif Duran Belli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Geliyor ailelerimiz. Sezai Birol, Sağlık Bakanlığı. Emine Sümeyye Güner, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Aramıza hoş geldiniz. Ege Akın, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kamuran Demir, Milli Eğitim Bakanlığı. Kürşat Çöküç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Burada mısınız? Mehmet Balçı, İçişleri Bakanlığı. Hızlıca geliyor efendim. Mehmet Bey de burada. Sayın Cumhurbaşkanı. Emir Mete Erat, İstanbul. Akif Gürler, AFAD. Ayşe Doğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ayşe Doğan, Kültür Turizm Bakanlığı. Fatıma Sümeyye Pala, Kültür Turizm Bakanlığı. Melike Akgün, Kahramanmaraş. Burada mısınız? Buyurun. Yiğit Ateş. Yiğit Ateş, Adalet Bakanlığı. Başkanım, isterseniz şey devam etsin, bir şey yapsın.
4: Cemil Erbek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Baykal Akdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muğla. Birsen Erdoğdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir. Kadir Vişne.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi ve Gazi yakını kamu atama törenine katılıyor ve şu dakikalarda da

0: Tek tek isimler açıklandı. Yine beraberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmet Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik ediyor. Tek tek isimler açıklanıyor o noktada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz evvel konuştu, bir konuşma yaptı ve konuşmasını da dakikalar önce sonlandırdı. Şehitleriyle yaşayan bir milletiz diye seslendi Cumhurbaşkanı ve devamında da bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil asırlardır şehitlerin kanlarıyla kazınmıştır. Vatanımız için bedel ödemiş kardeşlerimizin bizden taleplerini karşılamış olduk dedi yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve kamuda görev yapan şehit yakını gazi ve gazi yakını sayısını da böylelikle 53.179'a yükselteceğiz bilgilerini de ekledi Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamalarında. Şehit gazi yakını kamu atamaları kura töreninde yapmış olduğu açıklamalarda ve şu dakikalarda da artık isimler açıklanıyor tek tek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da o noktada samimi dakikalar yaşanıyor aslında. Ataması yapılan şehit yakını gazi ve gazi yakınlarının o noktaya geldiklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sıcak anlar yaşadığını görebiliyoruz. Biraz evvel çocuklara harçlık da verdi Cumhurbaşkanı. Samimi dakikalar yaşanıyor sahnede. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları kamuya atanıyor. Önemli bir gün efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu programa katılıyor. Dakikalar önce açıklamalarda bulundu.
1: Kura töreninde butona basmak suretiyle gerçekleştirmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz tüm hak sahiplerimize. Böylelikle programımızı teşrifleriyle, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz. Evet, törenimiz devam ediyor. Lütfen konuklarımızın yerlerini muhafaza etmelerini önemli rica ediyoruz.
0: Evet, Sayın Bakanımız, gazi ve gazi yakınları kamuya atanıyor dedik. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da programa katıldı. O noktadan aksardık. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü programına katıldı. Kürsiden yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye vizyonunun gazilerin kahramanlıklarının sonucudur dedi. Gazi ve ailelerini kürsiden alkışladı, günlerini kutladı.
2: Sizler milletimizin bağımsızlık ve istiklal iradesinin yaşayan timsallerisiniz.
3: Gazilere seslendi, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesindeki rollerine vurgu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi, şehit ve gazilerin hassasiyetlerine dikkat çekti.
2: 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden titiz bir şekilde yürütüyoruz.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 19 Eylül Gaziler Günü programında konuştu. Gazilerin değerine vurgu yapan Bakan Güler, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Türkiye'nin gücüne güç katacağını iletti.
2: Bu süreç bin yıllık kardeşliğimizi tahkim etmeye, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşma sürecidir. Şu hususu da özellikle vurgulamak isterim ki atılan tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve emeklerine zarar vermeyecek niteliktedir.
3: Bakan Güler, terörsüz Türkiye vizyonunun oluşmasında şehit ve gazilerin önemine vurgu yaptı. Gelinen sürecin şehit ve gazilerin kahramanlıklarının ve mücadelelerinin sonucu olduğunu açıkladı. Bakan Güler, program için salonda bulunan gaziler ve ailelerini kürsüden alkışladı, Gaziler Günü'nü kutladı.
2: Şimdi hep birlikte bu tarihi mücadelenin sessiz kahramanları olan ailelerimizi en güçlü şekilde alkışlayalım lütfen.
0: Evet, Bosporus Cup'ta bugün final heyecanı yaşanıyor efendim. 25. kez düzenlenen çeyrek asırlık bir organizasyon. Türkiye'den ve yurt dışından ekipler İstanbul'un eşsiz parkurlarında bir araya geldi. 24 muhabiri Deniz Zeybek organizasyona ilişkin detayları takip ediyor. Bugün Deniz'in yanında da Bosporus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon var. Sözü Deniz ve kıymetli konuğuna bırakalım.
4: 25. kez düzenlenen ve İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir gelenekten bahsediyoruz aslında. Nedir o? Bosporus Cup'ta 25. yıl heyecanı yaşanıyor resmen ki 3 turdan, 3 parkurdan oluştuğu diyebiliriz. Ve bugün son etap, Boğaz etabı ve artık dakikalar sonra ödül, büyük kupa sahibini bulacak. Şimdi elbette ki bu geleneğin de öncüsü diyebileceğimiz bir isim. Bosporus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Biz de bu şahane ortama hoş bulduk diyelim ve şu ana kadarki detayları sizden alalım. Çünkü artık kupa, bu gümüş kupa sahibini bulacak.
5: Evet. 25. Bosporus Cup tamamlanmak üzere. Sanırım kazanan belli oldu. İlk Bosporus Cup'ı kazanan tekne ve ekip 25. Bosporus Cup'ı da kazandılar gibi duruyor. Ama müthiş bir rekabet vardı. 3-5 saniye ile kazandılar. Miles & Smiles ekibi, Bulgarlar, Ruslar çok çok yakın bir yarış vardı. Ama çok güzel bir yarış oldu. Tam zamanında başladı, tam zamanında bitti. Rüzgar çok güzel, Boğaz'da hava çok güzel. Yani Bosporus Cup 25. yıla yakışır bir show yaptı diye düşünüyorum.
4: Orhan Bey, yelken sporu gerçekten çok önemli çünkü tek bir parametre yok. Rüzgarın o yönünü, hızını hesaplamaları gerekiyor. Akıntı, ki İstanbul Boğazı'na yarışmak yine oldukça zordur diye tahmin ediyorum. Bir yandan da strateji oluşturmaları lazım. Takım yarışı da şu anda baktığımızda nasıl değerlendirirsiniz? Ya burada gençlere, yelken sporuna ilgisi olanlara bir çağrıda bulunmak isterseniz ne dersiniz?
5: Tabii yani yelken aslında tamamen rüzgarla ve denizle ve ufak bir yelkenle yapılabilen bir spor. Aslında dünyanın en natürel, en basit fiziksel kavramlarından biri. Çok basit yani ve insana birçok şey öğretiyor. Dolayısıyla ben çok tavsiye ediyorum. Tabii çok güzel bir okul yani yelken. Dediğiniz gibi yelken, akıntı, rüzgar, özellikle Boğaz parkurunu doğru tahmin etmek çok önemli bir konu. En iyi yelkenciler kazanıyor. Zaten biz de bunu hayal ediyorduk. Bosporus Cup'ı kazanmak çok zor ama böyle bir ortam olması da çok güzel.
4: Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Sağ 25 yıllık bir tecrübe. Çok teşekkürler. 3 etaptan oluştu. İlki 17 Eylül'de başladı. Caddebostan parkuruydu. Sonra Adalar parkuru ve bugün artık Boğaz parkuruyla birlikte sona gelindi ve ilerleyen dakikalarda da artık bu gümüş kupa sahibini bulacak. Şunu da söyleyelim. Tabii Türk Medya Yelken takımı da bu güzel 3 parkurda da yarışma heyecanına da açıkçası ortak oldu. Biz de o yüzden elbette ki Türk Medya ailesi olarak oldukça da ayrıca bir heyecanlıydık. Bunu da belirtelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
0: O final heyecanını ve o noktadaki atmosferi bir kez daha Deniz Zeybek aktardı. Ayrıca Deniz Zeybek ve yine kıymetli konuğuna teşekkür ediyoruz. Artık böylelikle bu saat dilimini de noktaladık efendim. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında gelişmelerle devam edeceğiz.

0: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden
1: Liman sebebiyle mi hocam?
0: birincisi liman, ikincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz, malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum, tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane falan gibi oluyor. O değil, bildiğiniz gibi. Darüssünâ, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersane ile birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
1: Hepsi Haliç
0: hatta
1: çevresinde.
0: camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler. Tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeyleşme de olabilir, güneyleşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşmedir.
1: Çok haklısınız.
0: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir, Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fes, Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji transferi denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır. Neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.
2: İnsanlık binlerce yıldır aynı sırrın peşinde. Kanın içinde ne var? Hayat mı, kalıtım mı, yoksa henüz çözemediğimiz biyolojik bir şifre mi? Billurak Türk'le neler oluyor hayatta bu hafta? Efsanelerin bittiği, bilimin başladığı yerde insan bedeninin en eski ve en büyük sırlarından birini, kan dosyasını açıyor. Kan uğruna öldürdük, kanla kardeş olduk. Gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını bile kanda aradık. Bugünse laboratuvarlar çok daha gerçek bir sorunun peşinde. Ya gelecekte kan yalnızca okunmaz, yeniden tasarlanabilirse? Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Nihal Şehkar Oktay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılayın.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer'le nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer, Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Gençler.
7: Buyur abi.
6: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Çok iyi.
6: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 16'ya uzandı. 24'te haber kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirme töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu belirtti. Süreçten rahatsızlık duyan siyonist şebekelere ve memleket düşmanlarına umdukları fırsatı vermeyeceğiz dedi. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız ifadelerini kullandı. Tüm detaylar haberde.
1: 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Özellikle son 6 ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Bizim şahsiyetimiz şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Bizim şanlı tarihimiz şehitlerimizin mezarlarından yayılan destanlarla yazılmıştır. Bayrağımız rengini şehitlerimizin alkanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır. Devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. 2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden 2'ye çıkardık. İnanın, bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım, şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait kamera kayıtları soruşturmaya yeni bir boyut kattı. Görüntülerde Hasan Atilla Uğur'un koğuştaki ışıkları kapattığı, ortamın yaklaşık 14 dakika karanlıkta kaldığı görülüyor. Kozinoğlu hastaneye kaldırıldıktan sonra ise Uğur'un Kozinoğlu'nun kahve içtiği bardağı yıkadığı anlar kayıtlara yansıyor. Savcılık şimdi bu görüntüleri ölüm gecesinde yaşananlar ve olası zehirlenme ihtimaliyle birlikte inceliyor.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybettiği güne ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ve görüntülerde iki an özellikle öne çıktı. İlki koğuşun karanlıkta kaldığı bu bölüm. Kayıtlarda Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına indiği ve ışıkları kapattığı görülüyor. Koğuş tam olarak 14 dakika boyunca karanlıkta kalıyor. Bu sırada Kaşif Kozinoğlu'yla Hasan Ataman Yıldırım avluda yürüyüş yapıyor. Işıklar yeniden açıldıktan sonra Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı, daha sonra masaya oturduğu görülüyor. İkinci bölümde ise Kozinoğlu'nun odasına yapılan girişler. Saat 18.57 sıralarında Hasan Ataman Yıldırım üst kata çıkıyor. Önce 5 numaralı odaya giriyor. Ardından Kaşif Kozinoğlu'na ait 4 numaralı odaya geçiyor. Kısa süre sonra yeniden odaya dönüyor ve saat 18.58'de eline beyaz bir nesneyle alt kata indiği kayıtlara yansıyor. Ama görüntülerde en fazla üzerinde durulanan Kozinoğlu hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşanıyor. Hasan Atilla Uğur Kozinoğlu'nun kahve içtiği bardağı yıkıyor. Savcılık şimdi bu sorunun peşinde. O bardakta herhangi bir madde kalıntısı var mıydı? Bardak neden Kozinoğlu hastaneye götürüldükten hemen sonra yıkandı? Bu görüntü tek başına zehirlenmeyi kanıtlamıyor. Ancak yeniden açılan soruşturmada olası zehirlenme ihtimali de diğer delillerle birlikte inceleniyor. Soruşturmada süreç de ilerledi. Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan'sa suç örgütüne üye olma suçundan tutuklandı.

0: tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her iki isim de daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişti.
1: Affedersiniz, oraya çevirebilirsiniz.
0: Hasan Atilla Uğursa adliye çıkışında soruşturmanın yeniden açılmasını desteklediğini söyledi.
2: Biz programlarımızla yapacağımız

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taktiği yapmak

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara. Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım, bir müzik.

Damarlarımızda hiç durmadan çalışan görünmez bir sistem var, kan. Al yuvarlar akciğerlerden aldığı oksijeni hücrelere taşıyor. Al yuvarlar virüsleri, bakterileri ve diğer tehditleri izliyor. Trombositler bir damar yaralandığında kanamayı durduracak sistemi harekete geçiriyor. Plazma ise bütün bu hücrelerle birlikte proteini, hormonları, besinleri ve vücudun kimyasal mesajlarını taşıyor. Ama bugün bilim kana artık yalnızca bizi hayatta tutan bir sıvı olarak bakmıyor. Çünkü damarlarımızda dolaşan kan aynı zamanda bedenimizde olup bitenlerin izlerini taşıyor. Mesela bir enfeksiyonun, bir bağışıklık tepkisinin, bir organın çalışma biçiminin, hatta bazı tümörlerin kana bıraktığı moleküler işaretlerin. İşte bilim insanları şimdi bu izleri okumaya çalışıyor. Peki okuyabilecekler mi? Mesela bir gün sıradan bir kan testi, henüz hiç belirti hissetmediğimiz bazı hastalıkların ilk işaretlerini çok daha erken yakalayabilecek mi? Ya da laboratuvarda üretilen kan hücreleri, özellikle nadir kan grupları,

0: haklarına sahip insanların hayatını kurtarabilecek mi? Yaşlandıkça kanımızı üreten kök hücrelerde meydana gelen değişiklikleri çözmek, sağlıklı yaşlanmanın yeni yollarını gösterebilecek mi? Hatta gelecekte yapay zeka, kanımızdaki milyonlarca biyolojik veriyi bir araya getirerek bedenimizin geleceğine ilişkin bugün göremediğimiz örüntüleri ortaya çıkarabilecek mi? Kısaca binlerce yıl boyunca insan hayat kanda dedi, belki de haklıydı. Ama 21. yüzyılın sorusu artık çok daha büyük. Kan yalnızca bugün yaşadığımızı değil, yarın nasıl yaşayacağımızı da anlatabilir mi?
1: Damarlarımızın içinde doğduğumuz andan son nefesimize kadar hiç durmadan akan bir nehir var, kan. Görünüşte sadece birkaç litre ama içinde hayatımızın belki de en önemli sırları saklı. Oksijeni hücrelerimize taşıyor, bağışıklık sistemimizi harekete geçiriyor, yaralandığımızda kanamayı durduruyor. Sadece bu kadar da değil, çünkü insanlık kana biyolojik bir olgudan çok daha fazlasını yükledi. Kan çekiyor dedi, kandan korktu, kan uğruna savaştı, hatta gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını onda aradı. Şimdilerde ise bilim, bir damla kandan hastalıkların moleküler izlerini okumaya, laboratuvarda kan hücreleri üretmeye, kan ile yaşlanma arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyor. Belki de damarlarımıza yalnızca hayat değil, bedenimizin geçmişten geleceğe uzanan dev bir biyolojik bilgisi akıyor. Peki ne dersiniz? Kan gerçekten nedir? Yalnızca bizi yaşatan bir sıvı mı? Yoksa bedenimizin sürekli güncellenen canlı veri ağı?

0: kanı sadece bir taşıyıcı olarak tarif edersek haksızlık etmiş oluruz. Evet, bir taşıyıcılık fonksiyonu var. Sonuçta nefes almamızla beraber oksijenleri dokulara taşımak, daha sonra artık olan maddeleri transferi, kanın içerisinde bulunan diğer hücrelerden kana geçen maddelerin, hormonların ya da biyolojik sinyallerin taşıması kanın görevleri içerisinde. Bu kısım taşıyıcılık kısmı. Ancak bununla beraber aslında kan bizim için 24 saat bize veri veren bir veri bankası diyebiliriz. Bu verilerin doğrultusunda biz kişinin günlük sağlık durumunu, hastalıklara olan elverişini yahut hastalığın tedavisi söz konusuysa gidişatını takip edebiliyoruz. Bu açıdan biz kanı hem taşıyıcılık fonksiyonuyla hem de verileri bize vermesi ve bunların yorumlanması doğrultusunda değerlendirmeliyiz. Ancak tabii ki bu veriler sadece kan parametrelerini değerlendirmekle yeterli değildir. Çünkü o anki durumu evet bize gösterir. Bunun yanında hastanın şikayeti, hastalığın durumu, diğer yapılan tıbbi tahlillerin de değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla kan bize veriyi verir ama tıbbın yapması gereken diğer bütün verilerle beraber kan verilerini harmanlayarak yorumlamasıdır.
1: Size kanınızda gelecekte yakalanacağınız hastalıklar yazıyor deseler öğrenmek ister miydiniz?
2: Tabii ki öğrenmek isterim.
3: Onlara karşı önlem almak isterdim. Hayatımı öyle yaşardım.
4: Yani tabii ki öğrenmek isterim çünkü en azından çaresini bulmak için bilmem lazım ki ona göre bir çare bulalım.
1: ...1900'lerin başına kadar kan nakli büyük bir bilinmezdi. Sonra A, B ve sıfır kan grupları keşfedildi. Bu keşifle birlikte tıp çok önemli bir gerçeği de anladı. Ani yuvarların yüzeyindeki moleküler işaretler bağışıklık sisteminin kanı nasıl algılayacağını belirliyor. Yani her kırmızı kan aynı değil. Bu yüzden hiç tanımadığımız bir insanın kanı hayatımızı kurtarabilirken uyumsuz bir kan ciddi ve hatta ölümcül bir bağışıklık tepkisine yol açabiliyor. Peki beden bu ayrımı nasıl yapıyor? Vücudumuzun ben ve yabancı sınırı kanımızın üzerinde mi yazılı? Ne dersiniz?
0: Kanın içerisinde bir kimlik kontrol sistemi var diyebiliriz. Bu kimlik kontrol sistemi kan hücrelerinin içerisinde, eritrositlerimizin üzerinde bulunan antijenler vasıtasıyla oluyor. Bu antijenler kişinin kendine ait, kendinden olanını tanımaya yarıyor. Buna karşılık eğer bir yabancıyla karşılaşırsa eğer antikor üreterek yabancı olduğunu tanımlayabiliyor. Bununla beraber bağışıklık sistemi de yabancıya karşı bir reaksiyon geliştirebiliyor. Çok önceki zamanlardan beri kan nakillerinin yapıldığını biliyoruz. Ancak bu kan nakillerinin bir kısmında başarı sağlanırken bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanmış. Ancak bunun neden kaynaklandığı bilinemiyor. Sonra kandaki grupların AB0 gruplarını ve RH faktörünün özellikle bulunmasıyla beraber kendine ait olanı nasıl tanımladığı yahut yabancı olanı nasıl ayırt edebildiği ile ilgili büyük bir keşif oldu. Bu hem kan nakillerinde aslında neye dikkat edilmesi gerektiği, dolayısıyla uyumluluk denen bir kavramın göz ardı edilmemesi gerektiği ve organ nakilleri için doğru naklin yapılması için hangi kriterler göz önüne alınması gerektiği bulunmuş olundu. Kan transferi mümkün olmasıyla beraber birçok tedavinin önü açıldı. Birçok organ nakliyle beraber böbrek hastalıkları, kornea nakilleri, birçok organ nakilleri söz konusu. Tabii ki şu an kan bağışıyla ancak bu nakiller söz konusu olabiliyor iken en azından doğru kan, doğru grup ve doğru uyumluluk yakalandığı zaman hastaya maksimum verimliliğin elde edilebilmesi için uygun olan faktörlerin göz önüne alınması gerektiği biliniyor. Kan nakliyle beraber dolayısıyla doku nakilleri, bazı tedavilerin daha kolaylıkla devam etmesi, bunların içerisinde kanser tedavileri söylenebilir yahut kozmetik tedaviler, gençleşme yahut yüzle ilgili, saç ekimiyle ilgili bazı tedavilerde PRP elde edilerek bunların önün açılması sağlandı. Kanın tanınmasıyla beraber, kanla ilgili daha çok bilgi almakla beraber biz şu an belli parametrelere bakıyoruz. Belli parametreleri ancak değerlendirebiliyoruz. Ancak hastalıkları aslında biz belirti verdiği zaman ancak tedavisine başlayabiliyoruz. Kanı tanıdığımız zaman, içeriğiyle ilgili daha çok bilgi sahibi olduğumuz zaman belki de hastalıklar belirti vermeden kanda bıraktıkları izlerle yahut hücrelerin kana aktardıklarıyla da biz yola çıkabiliriz. Ve böylece aslında küçük belirtiler bile ihtiyacımız olmadan sadece kan parametrelerini değerlendirerek bunlar üzerinden gidilerek çok erken teşhisler yahut kişisel tedaviler geliştirilebilir. Her kişinin kanına göre belli tedavi grupları oluşturulur ve buna özel tedavi yöntemleri de gelecekte geliştirilebilir.
1: Kan görünce korkar mısınız?
2: Hayır, korkmuyorum hiç.
1: Peki sizce neden kırmızı boya değil de kan bizi bu kadar etkiliyor?
2: İnsan sağlık sorunuyla ya da bir kazayla ilişkilendirdiği için ya da canından korktuğu için, endişelendiği için olabilir.
5: Ya kanın çağrıştırdığı şeylerle alakalı bence. Kırmızı boya görünce insanın aklına ne bileyim kanın alınması, hasta olması vesaire gibi çağrışımlar yapmadığı için korkmuyorlardır.
6: Bence kanın kokusundan dolayı, çünkü insan dışarıda gördüğü kanı kendi kanı zannettiği için tansiyonu düşüyor vesaire, bayılmalar olabiliyor. Bu yüzden olabilir.
4: İlk başlarda 20 yaşına kadar korkardım, hatta bayılırdım. Ama onu çok şükür atlattım şimdi.
1: İnsan DNA'yı keşfetmeden binlerce yıl önce biyolojik mirasını kanla tarif etti. Kan bağı, kan çekmesi, kanımızda var gibi. Oysa bugün biliyoruz, mirasımızı taşıyan kanın kendisi değil, hücrelerimizdeki genetik bilgi. Üstelik hikaye genlerle de bitmiyor. Zekadan davranışlara dek tüm karmaşık özelliklerimiz genlerimizle birlikte çevrenin ve yaşam deneyimlerimizin oluşturduğu bir sonuç. Ama yine de soralım, insanlık kanımızda var derken tamamen mi yanılıyordu?

kanında var dediğimiz zaman biz aslında annesine ya da babasına daha çok bağlıyormuş gibi konuşuyoruz. Annesi gibi, babası gibi. Bireyler tabii ki genetik aktarım olarak annesinden ve babasından DNA'lar alır. Ancak bu sadece demek değil ki bir birey haline geldiği zaman bu aldığı genetikten ibarettir. Çünkü bazı kısımlar, evet, fiziksel öz

0: özellikler, yetenek, bazı kabiliyetler, bazı eğilimler anneden ve babadan gelmekte. Ama bununla beraber anne ve babanın öğretileri, toplumda gördükleri, ekonomik düzey, yaşam koşullarında bunun içine katkı sağlar. Örneğin bir kişinin yeteneği vardır ancak bu keşfedilmezse eğer ortaya çıkmayabilir. Yahut çok yetenekli olmamakla beraber eğitimle, çeşitli faktörlerle bu geliştirilerek belli bir seviyeye eriştirilebilir. Dolayısıyla burada insanların kendine ne kadar katkı sağladığı yahut çevresinin yaşadığı olaylar, gördüğü, öğrendiği olaylarında kendi birey olma yolunda katkısı muhakkak ki vardır. Dolayısıyla insan sadece DNA'sından ibaret değildir. Yaşadığı çevre, öğrendikleri, kazandıkları yahut travmalar ya da acı olaylar sonucunda kaybettikleriyle belli duyguları, belli kavramları hayatına kazandırır. Örneğin korkular, evet aile bireylerinde bazen deriz ki ablası da zaten korkardı karanlıktan. Ancak bu ablası gibi anne ve babasından aktarılmış da olabilir. Yahut daha önce yaşadığı bir korkudan kaynaklı gelişmiş de olabilir. Bir bebeklik travması da söz konusu olabilir. Kanla ilgili söylenen terimler aslında toplumların kana kattığı anlamlardır. Mesela kan bağı dediğimiz zaman bir aitlikten bahsediyoruz, bir birliktelikten bahsediyoruz. Kan davası dendiği zaman bir kaybedilen hayata karşılık verilmesi gerekenden bahsediyoruz. Kan çekmesi, kan tutması gibi kavramları da aslında biz yaşadığımız hayatlarda olan durumlara karşılık biz toplum aslında bunları koyuyoruz. Kendi kültürümüze bağlı olarak yorumluyoruz. Bunların içerisinde bir kısmı bize olumlu, aitlik, bağlanma, sadakat kazandırıyorken bir kısmı da aslında olumsuz olayları bize çağrıştırıyor. İhanet, şiddet, karşılıklı tavizlerin verilmesi şeklinde. Dolayısıyla kan aslında bir biyolojik terim iken toplum aslında onu farklı manalarda da kullanabiliyor. Kanımızın içerisinde hücrelerimize aktarılan DNA'larımız var ki bu DNA'larımız annemizden, babamızdan, daha önceki atalarımızdan alıyoruz ve dolayısıyla atalarımızdan gelen şifreler bizim kanımıza aktarılıyor. Biz aynı şifrelerle aslında nesillerimizi devam ettiriyoruz. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz ki kan aslında bir DNA taşıyıcısı ve DNA şifresi içeren bir sıvıdır.
1: Kan çekiyor diye gerçekten bir şey var mı? Mesela hiç tanımadığınız bir akrabanıza yakınlık hissedebilir misiniz?
2: Bence bununla alakalı bir yakınlık hissetmiyorum ben yani. Olduğunu düşünmüyorum. Daha çok insanın uyumlu olmasıyla alakalı.
3: Toplum olarak hani öyle düşünüyoruz. Zihnimize de öyle yerleşmiş sanki. Bence var, inanıyorum öyle şeye.
4: Var ama kanla alakalı bir şey değil bence ya. Sosyal çevreyle falan alakalıdır yani, kan çekiyor değildir.
5: Öyle bir şey var yani, inanıyorum ben.
6: İnsan genleri keşfetmeden binlerce yıl önce akrabalığı kanla tarif etti. Aynı aileden gelenlere kan bağı dedi. Hiç tanışmamış iki akrabanın birbirine yakınlık duyabileceğine inanıp kan çekiyor dedi. Bir aile ferdinin öldürülmesini yalnızca bir insan kaybı değil, bütün soyun kanına karşı işlenmiş bir suç saydı. Ve kimi toplumlarda akan kanın karşılığı yine kan oldu. Peki insan neden soyunu, sadakatini ve hatta intikamını kan üzerinden tanımladı? Bugün biliyoruz ki bizi akrabalarımıza bağlayan şey damarlarımızda dolaşan kanın kendisi değil, kuşaklar boyunca aktarılan ortak genetik miras. Anne ve babamızdan aldığımız DNA geçmişimizin biyolojik izlerini taşıyor. Ama burada hala ilginç bir soru var. Halk arasında kan çekmesi dediğimiz o açıklanamaz yakınlığın bilimsel bir karşılığı gerçekten olabilir mi? Mesela bir insan hiç tanımadığı akrabasını gerçekten hissedebilir mi? Yoksa kan çekmesi insanlığın akrabalığı anlamlandırmak için yarattığı güçlü bir kültürel hafıza mı? Bir zamanlar soyun taşıyıcısı olduğuna inanılan kanın yerini bugün DNA aldı. Artık birkaç damla kan içindeki hücrelerden geçmişimize ilişkin genetik bilgileri okuyabiliyoruz. Belki insanlık binlerce yıl boyunca kanımız bizi birbirimize bağlar derken bilimsel olarak doğru kelimeyi kullanmıyordu. Ama doğru bir gerçeğin peşindeydi. Geçmişimiz gerçekten içimizde taşınıyor.
7: Bir bardak kırmızı boya ve bir damla kan. Renk aynı olabilir ama beynin verdiği cevap tamamen değişebiliyor. Daha da ilginci, kan ve yaralanma korkusu bazı insanlarda diğer korkulardan çok daha farklı bir tepki yaratabiliyor. Mesela önce kalp hızı ve tansiyon değişiyor, ardından kişi hızla düşebiliyor veya bayılabiliyor. Buna vazovagal tepki deniyor. Peki neden? Kan görmek neden beynimiz için yalnızca bir görüntü değil? Acaba bu tepkiler milyonlarca yıllık bir yaralanma ve hayatta kalma alarmı olabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Biz mi kandan korkuyoruz yoksa evrimsel geçmişimiz mi?
0: Kan İki tarafı da aslında temsil ediyor. Hem damarlarımıza akan kan, hayatı, canlılığı temsil ederken bu kanın dışarıya çıkması bize şiddeti, yaralanmayı, ölümü tabir eder. Dolayısıyla canlılıkla ilgili olan kısım bizim için olumlu, güzel, hayatta kalma sebebimiz, bizim varoluş sebebimiz iken ölüm korktuğumuz, kaçındığımız bir kavram. Kanın ortaya çıkmasıyla beraber içgüdüsel olarak biz bu korkuyla yüzleşiyor olabiliriz. Buna karşılık bazı insanlarda vazovagal refleks dediğimiz ekstra durumlar ortaya çıkabiliyor. Tansiyonun düşmesi, mide bulantısı, baş dönmesi, hatta bayılma gibi daha hassas davrandıkları, daha yoğun yaşadıkları duygular söz konusu olabiliyor. Bu her insanda böyle olmamakla beraber çok eski çağlardan beri insan yaralanmadan, ölümden kaçmak zorunda olduğu için, hayatta kalmak zorunda olduğu için kanı gördüğü yerde bir alarm durumuna geçmeye koşullanmış bir varlık. Dolayısıyla kanı gördüğü zaman mesela kanın dışarıya akması tansiyonun düşmesine sebep olur ki vücut kanı içeride tutmak ister. Yahut kanı gördüğü yerde donup kalması aslında enerjiyi azaltarak bir savunma hattını oluşturur, hareketsiz kalarak bir kendini koruma psikolojisi oluşturur. Dolayısıyla aslında vücudun bu verdiği tepkiler belki daha önceden bizim öğrendiğimiz, evrimde öğrendiğimiz, bu şekilde yaparsak daha verimli oluyordan yola çıkarak aldığımız tedbirler de olabilir.
7: Hayat demekti ama insanlık onu ölümün de sembolü yaptı. Hatta kutsal saydı, kirli saydı, soyu kanla tanımladı. Yemini kanla mühürledi. Akan kanın karşılığını yine kanla istedi. Kan borcu diyerek intikamı kuşaktan kuşağa aktardı. Peki nasıl oldu da aynı biyolojik sıvı hayatın, ölümün, kutsallığın, kirliliğin, namusun ve adaletin sembolü olabildi? Kana bu anlamları biyoloji mi verdi, insan mı?
0: Kan canlılığı temsil ettiği için bizim için önemli bir sıvı, önemli bir madde. Çünkü kanımız olduğu sürece biz canlıyız, bizim için kutsal. Ama aynı zamanda bize görüntüsü ölümü çağrıştırdığı için de aynı zamanda korktuğumuz ve tepki verdiğimiz bir madde. Dolayısıyla kan yoluyla biz belli kavramlarımızı, aileden gelen ya da toplumdan gelen belli kavramlarımızı nakledebildiğimiz için kanımızla ilgili bazı olaylar bizi tepki vermeye de sürükler. Bu sebepten kana kan ifadeleri, kan bağı ifadeleri, kan davası gibi aslında bizim için kutsal saydığımız kanı akması yahut kanımıza dokunan, kanımızla ilgili bizim yahut ailemizin yahut atalarımızla ilgili kanla ilgili ifadelerin kullanılması bu kutsallığa aslında bir nevi dokunduğundan ötürü olabilir.
1: Hiç tanımadığınız bir insanın kanının bugün damarlarınızda dolaştığını bilmek size ne hissettirirdi?
2: Açıkçası bir şey hissetmezdim yani.

0: O kişiyle kendi aramda bir bağ kurmam. Ondan kan aldığım için.
1: Bir spesifik bir şey hissettirmez. Minnet belki, sonuçta ihtiyacım olmuş. Tanımadım, anonim birisi kan bağışı yapmış. Ben de onu kullanıyorum herhalde.
2: Ya tabii ki bir tuhaf olurdum. Yani en azından kanı veren kişiyi bir öğrenmek isterdim. Hani nasıl bir karakter, nasıl bir kişilik. Çünkü sonuçta onun kanını taşıyacağız. O yüzden isterdim yani.
3: Bir insan öldüğünde neden kanı yerde kalmasın deriz? Neden adaletin, intikamın, hatta namusun dilinde bile kan vardır? İşte bu düşüncelerin kökleri modern mahkemelerden ve merkezi devletlerden çok daha eski bir toplumsal düzene uzanıyor. İnsanın güvenliğini yalnızca kendisinin değil, ailesinin, soyunun ya da ait olduğu grubun sağladığı dönemlerde bir kişiye yapılan saldırı, yalnızca o kişiye karşı işlenmiş bir suç sayılmıyordu. Bütün gruba yönelmiş bir saldırı olarak görülebiliyordu. Öldürülen kişinin kanıysa kaybedilen hayatın görünür simgesine dönüşüyordu ve zamanla ortaya çok güçlü bir kavram çıktı: kan borcu. İşte kan davası dediğimiz döngünün en karanlık paradoksu da burada. Adaleti sağlamak için başlayan misilleme yeni bir adaletsizliğin nedeni oluyordu. Modern hukuk sistemlerinin yükselişiyle cezalandırma yetkisi aileden, aşiretten ve kişiden alınarak giderek devlete geçti. Ama binlerce yıllık izi dilde kaybolmadı. Bugün hala kan borcu diyoruz, kanının hesabı sorulacak diyoruz, kanı yerde kalmayacak diyoruz. Çünkü kan insanlık tarihinde yalnızca damarlarımızda dolaşmadı. Akrabalığın, aidiyetin, şerefin ve adalet fikrinin içinde de dolaştı ve belki asıl soru şu: insan adaleti hukuka teslim etti. Peki kanın hafızasını gerçekten silebildi mi?
4: Yüzyıllardır anlatılan vampir ya da Drakula efsanelerinin merkezinde hep aynı fikir vardı: genç kan yaşamı uzatabilir. Bugün ise Epstein dosyasıyla yeniden dolaşıma giren adrenokrom anlatıları da aynı fikri işaret ediyor. Yani çocuklardan ya da gençlerden elde edilen bir maddenin insanı gençleştirdiği öne sürülüyor. Ama maalesef ki bu iddianın henüz bilimsel kanıtı yok. Yine de şurası biliniyor: bilim dünyası gerçekten de genç ve yaşlı organizmaların kanında dolaşan faktörleri inceleyerek kanın yaşlanma üzerindeki etkilerini araştırıyor. Yani hayvan deneylerinde kullanılan heterokronik parabiyoz çalışmalarından plazma araştırmalarına kadar artık soru laboratuvarlarda. Peki efsane nerede bitiyor, bilim nerede başlıyor? Ve asıl soru şu: yaşlanmanın bazı biyolojik anahtarları gerçekten kanımızda olabilir mi?

0: yaşlanmaya bir çare henüz bulunamadı. Ancak adrenokrom diye bir madde evet var. Adrenalinden türevli bir bileşiktir adrenokrom. Bazen şöyle ki bir madde evet bulunuyor, fayda sağlandığı biliniyor. Ancak sansasyonel bir hale getirilip medyatik olduğu zaman olay aslından çıkıp çok daha başka boyutlara getirilebiliyor. Bu şekilde insanlara tanıtmak insanlara da hoş gelebiliyor. Adrenokrom için mesele aslında biraz da böyle. Korku anında, stres anında adrenalin salgısı artmasından sebep adrenokromlar da dolayısıyla artacaktır. Bu maddelerin tıpta ya da deneylerde kullanım alanı gençlerle yaşlılar arasındaki aslında metabolik farkları değerlendirmek. Şöyle ki, yaşlandıkça tabii ki hücrelerin içerisindeki moleküller değişecek, metabolizma değişecek, yapı değişiyor. Buna çare olarak gençlerden elde edilen maddeler yaşlılara verilerek tedavi yöntemleri yahut daha ileri bir seviyede, daha efektif bir seviyede metabolizmayı ilerletmek amaçlanıyor. Buradaki amaç yaşlılığa çare bulmak mertebesinde henüz değil. Dolayısıyla bu tür bulunan maddeler evet tedavi olarak kullanılabiliyor. Ancak bir gençlik iksiri yaşlanmaya bir çare olarak henüz kanıtlanmış değil.
1: Laboratuvarda üretilmiş yapay kan güvenli olsa gerektiğinde kullanılmasını kabul eder miydiniz?
2: Çalışmalarda medikal olarak onaylanırsa bence kullanılabilir yani. Bir endişe duymazdım.
3: Vallahi şu an hiçbir şeye güvenmiyorum. Yapay olarak hiçbir şeye güvenmiyorum. Hele bu koronavirüs aşılarından sonra falan. Zaten millet hep hasta. Kalp krizleri, kanserler çok yoğun. Şu an kabul etmezdim.
4: Yani sağlığım için mecbursa ederdim. Ama mecbur değilse etmem.
5: Yüzyıllardır anlatılan bir efsane var. Başkasının kanını alan onun yaşamından da bir parça alabilir mi? Vampir hikayelerinde cevap evetti. Dracula yaşlanmıyordu. Geceleri avına çıkıyor, insan kanıyla besleniyor ve yüzyıllara meydan okuyordu. Elbette vampirler bir efsaneydi ama insanlığın kanla gençlik arasında kurduğu bağ hiç kaybolmadı. Yüzyıllar geçti, şatoların yerini laboratuvarlar, efsanelerin yerini moleküller aldı. Bugün internette Epstein dosyaları etrafında da yeni dolaşıma giren çok karanlık bir iddia var. Adrenokrom. Çocuklardan ya da genç insanlardan elde edildiği ve insanı gençleştirdiği öne sürülen gizemli bir madde. Oysa bilim başka bir şey söylüyor. Adrenokrom, adrenalin oksitlenmesiyle oluşabilen kimyasal bir bileşik. Laboratuvarda da üretilebiliyor, çocuk kanına ihtiyaç duymuyor ve insanı gençleştirdiğini ya da ömrü uzattığını gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Ama hikayenin şaşırtıcı tarafı tam da burada başlıyor. Çünkü genç kan fikrinin kendisi bilim dünyasının tamamen dışında değil. Araştırmacılar genç ve yaşlı hayvanların dolaşım sistemlerini birbirine bağladıkları deneylerde kanda dolaşan bazı moleküllerin yaşlanmış dokuların davranışını etkileyebildiğini gördüler. Bu yöntemin adı heterokronik parabiyoz. Şimdi bilim insanları çok daha temel bir sorunun peşinde. Genç kanın içinde yaşlanmayı yavaşlatan özel bir gençlik maddesi mi var? Yoksa asıl mesele genç kanda bulunmayan bir şey değil, yaşlı kanda zamanla biriken bazı biyolojik sinyallerin azalması mı? Henüz kesin cevabı bilmiyoruz. Genç plazmanın insanı gençleştirdiği kanıtlanmış değil. Ama düşünün, ya gelecekte bilim kanın içindeki yaşlanmayı hızlandıran ve yavaşlatan moleküler sinyalleri tek tek çözebilirse? İşte o zaman belki de geleceğin insanı genç kalmak için başka bir insanın kanına ihtiyaç duymayacak. Bir laboratuvar genç bir bedenin biyolojik ortamını taklit eden molekülleri üretecek. Yaşlanmış hücrelere yeniden gençmiş gibi davranmaları için sinyaller gönderecek. Ve kan yalnızca hayatı taşıyan bir sıvı olmaktan çıkıp yaşlanmaya müdahale eden biyolojik bir platforma dönüşecek.
6: Bugün kan testi sonuçları bedenimizde o an ne olduğunu anlamaya yönelik. Oysa geleceğin tıbbı daha ne olmadı sorusunun peşinde. Örneğin bazı tümörler kana DNA parçaları bırakabiliyor. Bilim insanları da buradan yola çıkarak bu moleküler izleri yakalayan sıvı biyopsi yöntemleri geliştiriyorlar. Yani bilim insanları kanda dolaşan proteinleri, DNA'yı ve başka biyolojik işaretleri giderek daha ayrıntılı inceliyor. Gelin burada bir duralım ve bu verilere bir de yapay zekayı ekleyelim. İşte çok yakın bir gelecekte bu büyük dönüşüm gerçekleşebilir. Düşünün, binlerce biyolojik işaret birlikte okunabiliyor. Müthiş değil mi? İşte o an bir kan testi hastalık henüz belirti vermeden bedenimizin verdiği sessiz alarmı yakalayabilir. Ne dersiniz? Bir gün kanımız yalnızca bugünkü sağlığımızı değil, gelecekteki risk haritamızı da çıkarabilir mi?
0: Kanla ilgili birçok parametreyi şu an biliyoruz ama aslında bildiklerimiz tamamının belki de çok azı. Bir laboratuvar tahlili yaptırdığımız zaman bizde birçok sonuç geliyor. Kimisinin artışından, kimisinin azalışından bahsederek bir değerlendirme yapıyoruz. Ancak demiştik ki tabii ki hastanın durumunu yahut diğer vücut sıvılarından ya da yapılan diğer alınan numunelerden elde edilen sonuçlarla beraber ancak bunları değerlendirerek bir sonuç elde edebiliyoruz. Kanserle ilgili bazı belirteçler var. Mesela meme kanseri yahut

0: prostat kanseriyle ilgili bu belirteçler yardımıyla bunu teşhis edebiliyoruz. Ancak birçok hastalık için o parametrelerin artışı aslında bize net olarak bir sonuç veremiyor. Bir hastalık var, bir sorunu var ama şurada ve şu hastalık şu sebeple henüz bize bunu diyemiyor. Ancak bütün çalışmalar bu belirteçlerin bulunması, kanın bize daha çok bilgi verebilmesi ve bunlarla beraber hastalıkları daha erken safhada yakalayarak bunlara çare aramak yönünde. Belki de ileride bu gelişmelerle beraber bir damla kanla beraber biz hastalık belirti vermeden sadece bu izlerle beraber ya da metabolik değişimlerin kattığı değişikliklerle beraber hastalıkları daha öncesinden tedbirini alabileceğiz yahut kişisel tedavi yöntemleri geliştirebileceğiz ya da kan bize aslında tedbir almamız yönünde bir katkı sağlayacak. Bunun gelişmesi sayesinde sürekli değil, ihtiyaç halinde kan alınıp ihtiyaç tedavinin uygulanması gelecekte gerçekleşebilir.
1: İnsanlık binlerce yıldır kanı yalnızca insandan elde ediyor. Ama artık bu kural da değişecek gibi görünüyor. Çünkü bilim insanları laboratuvarda kök hücrelerden kırmızı kan hücreleri üretmenin yollarını araştırıyor. Bu çalışmaların sonuçları insanlarda erken aşama klinik araştırmalarına dek ulaştı. İşte bunu başarabilirsek nadir kan gruplarından afetlere, savaşlardan acil ameliyatlara kadar tıbbın en eski sorunlarından biri ortadan kalkabilir. Bu da yeni bir büyük dönemin başlangıç sorusunu akla getirir. Kanı yalnızca bağışlanan bir yaşam kaynağı değil, tasarlanabilen bir biyoteknoloji olarak görmeye başlarsak ne olur? Evet, bugün kanı okuyoruz. Yarın bazı parçalarını da üretebiliriz. Peki bir gün onu değiştirmeyi de başarırsak, insan sağlığının ve sağlıklı yaşam süresinin sınırlarına müdahale edebilir miyiz?
0: Gelecekte kanın yapılabilir olması muhakkak ki çok büyük bir çığır açar. Kan ihtiyacına çok güzel bir çare olur. Çünkü biliyoruz ki kan bağışıyla ancak şu an kan temin edebiliyoruz. Orada da bahsettiğimiz gibi uyumluluk söz konusu olmalı, doğru kan grubu olmalı. Bazı kan grupları çok daha nadir bulunuyor. Onlar çok dezavantajlı durumda iken bu konular çok rahatlamış olacaktır. Ancak yine biliyoruz ki kan aslında sadece kırmızı hücrelerden oluşan bir sıvı değil. İçerisinde farklı farklı hücrelerin olduğu, aynı zamanda plazmasının sıvı kısmının olup vücut içerisinde birçok molekülün, biyolojik sinyallerin, hormonların, farklı malzemelerin de içerdiği aslında komplike bir sıvıdır. Dolayısıyla şu anki şartlarda bir kan yapımı çok mümkün olmamakla beraber ileride teknolojinin ve ekonominin de getirileriyle beraber yapay bir kan üretimi laboratuvar şartlarında belki mümkün olabilir. Ve bunun mümkünatıyla beraber hem kan ihtiyacı karşılanabilir, artık bireylerin kan vermesi gerekli olmayabilir ki bu durum afetlerde, deprem gibi çok büyük kitlelerin kan ihtiyacının olduğu zamanlarda bireylerden kan elde etmek yetersiz kalabiliyor. Bu konuya çare olabilir ve laboratuvar üzerinde kan elde edilmesiyle beraber çalışmalar çok daha hızlı ilerleyebilir. Kanla ilgili çok daha verimli ve çok daha rahat çalışmalar yapılabilir. Çünkü insandan elde etmekten çıkmış olacaktır.
1: Bilim kan üzerinde insan ömrünü uzatmanın bir yolunu bulsa, siz kaç yaşına kadar yaşamak istersiniz?
2: Kaç yaşında? Hayattan keyif aldığım sürece yaşamak isterdim. Ama bir süre sonra sıkıcı olacağını düşünüyorum. O yüzden tam bir sayı veremiyorum.
3: Yani şu ankinden çok farklı olsun istemem herhalde. Ortalama yaşam ne kadarsa o kadardır. 80 falan herhalde.
4: Aslında bu çok zor bir soru. Çünkü çok uzun yaşamak da huzur getirir mi bilemeyiz. O yüzden buna net bir sayı veremem de yine de bir sayı vermemi isterseniz herhalde 300'dür ya.
5: Vallahi en fazla 80 istemem yani öyle fazla uzun yaşamayı.

Efendim, bir damla kan bir zamanlar soyumuzun işaretiydi. Kutsaldı, yasaktı, korkutucuydu. Uğruna savaşlar verildi, intikamlar alındı. Sonra bilim o damlayı mikroskobun altına koydu. Ve insanlık kanın içinde efsanelerden çok daha şaşırtıcı bir dünya buldu. Bugün kan bizi yaşatıyor. Hastalıklarımızın izlerini taşıyor. Bir yabancının hayatını kurtarabiliyor. Ama yarın belki de hastalıkları başlamadan haber verecek. Hatta laboratuvarda üretilebildiğinde yaşlanmanın sırlarının bazılarını açığa çıkaracak. Kısaca binlerce yıl boyunca kim olduğumuz kanımızda dedik. Şimdi çok daha büyük bir sorunun eşiğindeyiz. Ya kim olacağımızda kanımızda saklıysa?

yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.

Gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer'le nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer, Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: faturanda.
1: Türkcell faturanda.
2: Sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
3: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat

0: Şimdi herkes...
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz sevgili izleyenler. Saatler 17'ye uzandı. 24'te haber gelişmelerle kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Pusula Portföy ve Tera Portföy'ün bazı fonları temerrüde düşünce Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşanmıştı. Bunun üzerine SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls Portföy'e ait yaklaşık 131 yatırım fonunu işleme kapattı ve tavsiye kararı almıştı. Sonrasında başlayan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda 4 kişinin tutuklandığını ve 51 kişiye yurt dışı yasağı getirildiğini açıkladı. Son olarak Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülüyor. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık ağına yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Son verilere göre 248 kişi hakkında çalışma yürütüldü. 201 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındakilerin 45'i yabancı ülke vatandaşı ve bunların 9'u İsrailli efendim. Soruşturma dosyasındaki mali kayıtlarda bazı İsrailli şüphelilerin şirket bağlantıları ve milyonlarca liralık hesap hareketleri de yer alıyor. MIT, Emniyet ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada çağrı merkezleri üzerinden yabancı ülke vatandaşlarının forex ve kripto yatırımı vaadiyle dolandırıldığı değerlendiriliyor. Detaylara bakalım.
1: Operasyonun İsrail ayağındaki isimler de ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MIT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmada son rakam 201 gözaltı. Şüphelilerden 45'i yabancı ülke vatandaşı, 20 farklı ülkenin vatandaşları listede, bunlardan 9'u ise İsrailli. Soruşturmada yer alan isimler arasında İlker Hason, Caroline Hason, Jack Levy, Sami Tovim, Yako Ben Habib, Amit İgal, Jenny Can ve Hamza Güneyli bulunuyor. Bu kişilerin bazıları soruşturmaya konu olan şirketlerde yönetici, temsilci ya da çalışan olarak gösteriliyor. İlker Hason'un Lavi Çağrı Hizmetleri ile Roka Grup Danışmanlık Şirketi'nde temsilci olduğu belirtildi. Mali kayıtlara göre Hason'un hesaplarına 206 işlemde tam 34 milyon 282 bin lira giriş, 554 işlemde yaklaşık 17 milyon 43 bin lira çıkış yapıldı. Caroline Hason'un aynı şirkette yetkili olduğu, hesaplarında 22 milyon lirayı aşan hareketler olduğu belgelendi. Jack Levy'nin Çağrı Hizmetleri şirketinde genel müdürü olarak çalıştığı ve şirketin temsilciliğini yaptığı belirtildi. Sami Tovim'in ise muhasebe uzmanı olarak çalıştığı tespit edildi. Amit İgal'in Fakto Dış Ticaret ve Turizm Yatırımları şirketinde eğitim yöneticisi olarak görev yaptığı, hesabında yaklaşık 5 milyon 927 bin lira giriş ve 11 milyon 843 bin lira çıkış olduğu tespit edildi. Hamza Güneyli'nin de Fakto ve Novella şirketlerinde psikolog olarak çalıştığı, hesaplarında milyonlarca liralık hareket tespit edildiği bilgisi var. Sadece bu 6 kişi üzerinden bakıldığında toplanan para girişi 76 milyon lirayı, para çıkışı ise 44 milyon lirayı aşıyor. Ancak soruşturmanın mali boyutu bunun çok üzerinde. Savcılık soruşturmasında çağrı merkezi adı altında çalışan bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları verdiği, yabancı ülke vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle sisteme çekildiği belirtiliyor. Açıklanan soruşturma ayrıntılarında ağın 2 yıllık işlem hacminin yaklaşık 13 milyar liraya ulaştığı belirtilmişti. İsrailli yapının Türkiye'de çağrı merkezleri ve şirketlerin üzerinden çalıştığı, farklı ülkelerdeki kişilerin hedef alındığı belirtiliyor.
0: Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma süreci Devam ediyor soruşturmada Büşra Bebek'in borç karşılığı verildiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı. Sivas'ın Divri ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında çelişkili ifadeler veren anne ve baba tutuklanmış, koruma altına alınan kardeşlerin beyanı üzerine Mehmet K. gözaltına alınmıştı. Mehmet K. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Büşra Bebek'in koruma altına alınan kardeşi olaydan kısa bir süre önce çadırda annesi, babası ve Büşra'yı götüren şüpheliyle arasındaki konuşmayı dinlediğini söylemiş, babasının borcu olduğunu, bu nedenle Büşra'yı bu kişiye satacağım dediğini, annesinin ise cevap vermediğini ve çok ağladığını anlatmıştı. Gaziler Günü'nde Haliç Kongre Merkezi'nde anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende noter huzurunda çekilen kurayla 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına atandı. Böylece kamuda istihdam edilen şehit yakını ve gazi sayısı 53 bini aştı.
2: Bayrağımız rengini şehitlerimizin alkanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır.
3: Kurallar çekildi, 571 şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atandı.
2: Devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
3: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü anlamlı bir törenle kutlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda şehit emanetleri ve gaziler yeni görevlerine kavuştu.
4: Devletimizden Allah razı olsun. Gazilerimizi, şehitlerimizi

0: Kazanan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık.
1: Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle birlikte 571 kişi kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.
2: Şimdi şöyle öncelikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımıza bu hassas süreçlerde yani bize bu imkanı sağladıkları için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, devletimiz var olsun. Allah razı olsun.
1: Son atamalarla birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaştı. Erdoğan devletin vefa anlayışının ve sosyal desteklerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
0: İnanın bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım. Şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz.
1: Ve sıra kura çekimine geldi. Vatan uğruna canlarını ve bedenlerini siper eden kahramanlar bu anlamlı günde hem anıldı hem de devletin hizmet kademelerindeki yeni görevlerine ilk adımı attı.
0: Sen ablası mısın?
3: Kız kardeşim.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa'da vatandaşlarla arasında geçen iki ayrı konuşma dikkat çekti sevgili izleyenler. Öyle ki Özgür Özel'in vatandaşa karşı kullandığı üslup eleştirilere neden oldu. Derdini anlatan vatandaşa beddua etti. İkramda bulunan bir kişiye de sert tepki verdi. Görüntüler sosyal medyada yayıldı ve siyasi parti liderlerinin vatandaşla kurdukları bağ karşılaştırıldı. Özel tarafı ise yine sınıfta kaldı.
0: Ama sen de Samsun'a ayrı bir güzellik katıyorsun.
5: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
6: Bir tarafta vatandaşın sorunlarını dinleyenler, sorunlara çözüm üretenler, vatandaşa el uzatan ve samimi diyaloglar kuranlar var. Diğer yandaysa...
7: Neden hiç sesimiz çıkmıyor?
8: Allah seni kahretsin. Hadi.
6: Vatandaşa beddua edenler var.
8: Allah seni kahretsin. Hadi.
6: Özgür Özel'in Bursa programında kameralara yansıyan iki ayrı diyalog siyasi iletişimde üslup tartışmasını gündeme taşıdı. Önce kendisi için börek hazırlayan bir vatandaş Özel'in yanına yaklaştı. Başkanım börek istemiştiniz, size börek getirdim diyerek ikramda bulundu. Özel ise sadece börek ikram etmek isteyen vatandaşa karşı oldukça sertti.
9: Başkanım,
10: börek istemişsiniz.
9: Gözünü seveyim, ben burada börek istemiyorum. Yarın sabah. Burada.
6: Özgür Özel ardından derdini anlatmak isteyen bir vatandaşla gerginlik yaşadı.
7: Neden hiç sesimiz çıkmıyor?
8: Allah seni kahretsin. Hadi.
6: İki farklı vatandaş, iki farklı diyalog ama kameralara yansıyan şuydu: halktan uzak. Halkı görmezden gelen ve sorunlara çözüm bulmak yerine sert karşılık veren siyasi bir profil. Bursa'daki bu iki diyalog, Özgür Özel'in vatandaşlarla temasını ve kullandığı ifadeleri yeniden gündeme taşıdı.
4: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan emekli albay Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı. Şimdi ayrıntıları 24 muhabiri Ada Kahraman aktaracak. Ada, telefon hattımızda. Nedir Ada son durum?
11: Büşra Mısır, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla dinlenen Hasan Atilla Uğur'a Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı dakikalar ve cezaevi kamera görüntüleri üzerinden peş peşe sorular yöneltildi aslında. Burada Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini, yanına gittiğini, göğsünün sıkıştığını söylediğini ve bunun üzerine dil altı hapı verdiğini anlattı. Ancak Uğur kritik önemdeki ilacın nereden temin ettiğini hatırlamadığını söyledi. Kozinoğlu'nun ölümünden önceki son dakikalarda kullanılan ilaç ve tansiyon cihazının kaynağına ilişkin bu belirsizlik soruşturma tutanağındaki dikkat çeken başlıklardan bir tanesi oldu aslında. Ki savcılık Uğur'a ilk ve ikinci ifadeler arasında tansiyon değerleri bakımından farklılık bulunduğunu ve önceki soruşturmada bu farkın kendisine sorulduğunu hatırlattı. Hasan Atilla Uğur'sa önceki dönemde hakim huzurunda verdiği hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklindeki beyanını

0: kabul etmedi. Hasan Atilla Uğur söz konusu ifadeler için o ifadeler bana ait değildir dedi. Ancak başsavcılık bizzat imzalı tutanağın bulunması nedeniyle bu beyanı şüpheli buldu. Diğer bir yandan kamera kaydındaki 4 dakikalık zaman dilimi soruldu kendisine. Sorgu tutanağında cezaevi kamera görüntüleri ilişkin bölümler de dikkat çekti aslında. Savcılık Uğur'a saat 18.40'da Kaşif Kozinoğlu'nun odasına girdiğinin, yaklaşık 4 dakika içeride kaldığının ve ardından elleri arkada şekilde çıkarak sağ elinde bir cisim bulunduğunun görüldüğünü belirtti. Tutanağa göre Uğur'un odadan çıkmasının yaklaşık 6 saniye ardından Kozinoğlu koğuşa girdi ve daha sonra sol eliyle kapıyı kapattı. Savcılığın Uğur'un elinde görüldüğü belirtilen cismin ne olduğu yönündeki sorusuna ise Hasan Atilla Uğur, elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Diğer bir yandan kamera görüntülerinden hareketle Hasan Atilla Uğur'a bir başka dikkat çekici soru yöneltildi. Savcılık Hasan Ataman Yıldırım'ın kısa süre sonra Kozinoğlu'nun odasından elinde bardakla çıktığını ve bardağı Uğur'a gösterdiğinin görüldüğünü belirterek bunun nedenini sordu. Hasan Atilla Uğur ise bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum dedi. Diğer bir yandan Uğur'un önceki ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlanmadan hemen önce benim odama uğrayıp sonra kendi odasına geçti şeklinde beyanda bulunduğu hatırlatıldı. Hasan Atilla Uğur ise yeni ifadesinde yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir dedi. Bununla birlikte aynı zamanda savcılık sorgusunda Kozinoğlu'nun ölüm günü yaşanan başka bir ayrıntı da Kozinoğlu'nun ölüm gününde yaşanan başka bir ayrıntı da gündeme getirildi. Hasan Atilla Uğur'a Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım'ın yürüyüşte oldukları sırada yaklaşık 14 dakika içinde hazırlayıp birlikte yemek yemeleri soruldu. Uğur, yani Hasan Atilla Uğur, bunun özel bir nedeni olmadığını savunarak bu hususun hiçbir sebebi ve anlamının olmadığını, zaten gündüz saatiydi şeklinde yanıt verdiği belirtildi. Tabii bu kapsamda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden önceki yaşananları ve cezaevindeki son saatlerini bütün yönleriyle aydınlatmaya yönelik soruşturmasına devam ediyor ki hatırlayacağınız üzere Büşra Mutlu bu soruşturma kapsamında hem dönemin o dönemde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan Ali İşgören, aynı zamanda o dönem cezaevi savcısı olan Necip Doğan tutuklanmıştı bu soruşturma kapsamında. Diğer bir yandan burada Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları hem Hasan Atilla Uğur hem de aynı zamanda Hasan Ataman Yıldırım için ise hem yaşları göz önünde bulundurularak hem de sağlık sorunları göz önünde bulundurularak ev hapsi verilmişti. İfadesi ortaya çıktı burada Hasan Atilla Uğur'un. Kendisinin ifadesi bu şekildeydi diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım Büşra Mutlu.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta gerilim sokaklara, basına ve diplomasi masasına sıçrıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran her cephede kaybediyor ve anlaşmak istiyor diyerek kendi şartlarını dikte etmeye hazırlanırken Washington'da gizlenen asker ölümleri skandal patlak verdi. Savunma Bakanı Hegseth ölü sayısının gizlendiği iddialarını sert bir dille yalanladı. Tahran sokaklarında yüz binlerce kişi kefen giyip silahlanarak ABD'ye meydan okudu.
2: İran-ABD arasındaki gerilim sona erecek mi? ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini söyledi. Trump, News Nation kanalına bağlandı. İran şu anda her açıdan kaybediyor, bu yüzden bir anlaşma yapmak istiyorlar dedi. ABD Başkanı, İran'ın bir anlaşma zemini aradığını belirtti. İran'la ancak doğru bir anlaşma yapmaya yanaşacağını, aksi durumda masaya oturmayacağını ifade etti. Trump, İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda bir karar aşamasında olduğunu yineleyerek, neler olacağını göreceğiz dedi ve tüm seçeneklere kapıyı açık bıraktı. Öte yandan ABD'de Pentagon'un İran Savaşı'ndaki asker kayıplarını gizlediği iddiası deprem etkisi yarattı. Amerikan Washington Post gazetesi, savaşta ölen ABD askeri sayısının resmi rakam olan 18 değil en az 22 olduğunu yazdı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bu haberi iğrenç ve asılsız diyerek yalanladı. Gazeteyi İran devlet medyasından beter olmakla suçladı.

0: Recognize this is an urgent, real threat to the continent. This aggression needs.
1: Savaşın diplomatik cephesinde ise Fransa ile İran karşı karşıya geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'un Mahsa Amini'nin ölüm yıldönümünde yayımladığı suçlayıcı mesaja İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan çok sert yanıt geldi. Arakçı, timsah gözyaşlarını kes Baro. ABD okul çocuklarımızı katlettiğinde sessizdiniz dedi. Fransa'nın Cezayir'deki sömürgeci geçmişini ve 1,5 milyon can kaybını hatırlattı. İran'da ise gövde gösterisi vardı. Savaşa gönüllü katılım için başlatılan ve 30 milyon kişinin kaybolduğu iddia edilen can feda uygulaması üyeleri Tahran'da yürüyüş yaptı. İmam Hüseyin Meydanı'nı dolduran, aralarında silahlı gelin ve damatların da bulunduğu kefenli kalabalık ABD ve İsrail'e lanet okudu. İHA'lar ve ağır silahların sergilendiği yürüyüşte konuşan Besiç Güçleri Komutanı Hüseyin Tayyip, ABD yenilerek bu bölgeden çıkmak zorunda kalacak diyerek Washington'a meydan okudu.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı efendim. Faciada can kaybı sayısı 15'e yükseldi ve kayıp 13 kişi içinse arama çalışmaları devam ediyor. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den geldi. Buna göre 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Naaşın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Böylece faciada can kaybı sayısı 15'e yükseldi. Kayıp 13 kişiye ulaşmak içinse çalışmalar aralıksız sürüyor. Yolcu gemisi 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batmıştı. Geminin enkazına ulaşılmıştı. Gemide toplam 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Kazanın ardından 239 kişi de kurtarılmıştı. Evet, bu haberle bu saat dilimini de noktaladık efendim. Aynı zamanda bugün için de benim için artık veda vakti. Ancak bir yere ayrılmayın, zira bizden sonra saat başında hafta sonu akşam haberleriyle Duygu Göktürk sizlerle olacak. Hoşça kalın.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Ziraat Bankası sunar.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer siz de hazırsanız hemen başlayalım. Ve Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali 3-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da yeniden düzenlenmeye hazırlanıyor. Türk dünyasını birbirinden özgün ve başarılı filmleri uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film olmak üzere 3 dalda Turna Kuşu ödülü için yarışacak. Diğer detaylara gelin birlikte göz atalım.

0: Haberci Turna'nın çağırdığı bu ses Korkut Ata'nın sesiydi. O, çağlayan suları name name döken kopuzun mucidiydi. Korkut Ata, Kırgız bozkırlarından...
1: Türk dünyasının ortak hafızasını, kültürel zenginliğini ve güçlü hikayelerini sinemanın diliyle buluşturan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, başladığı şehre geri dönerek Türk dünyasının sinemacı, sanatçı ve sektör temsilcilerini 3-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Sinema Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalde bu yıl ilk kez programa dahil edilen kısa film yarışmasıyla genç ve bağımsız sinemacılara da yeni bir alan açılacak. Festival kapsamında Türk dünyasının birbirinden başarılı ve özgün filmleri, uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film olmak üzere 3 dalda Turna Kuşu ödülü için yarışacak. Türkiye'den başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. İlki 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 2022'de Bursa'da gerçekleştirilmiş, sonraki yıllarda Azerbaycan'ın Bakü, Türkmenistan'ın Aşgabat ve Kazakistan'ın Aktau şehirlerinde Türk dünyasının sinemacılarını ağırlamıştı. 6. yılında yeniden merkezine dönen festival, bundan böyle tümüyle İstanbul'da düzenlenecek. Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ve gözlemci ülkelerinden sinemacıları, yapımları ve sektör temsilcilerini buluşturacak festivalin, ülkeler arasındaki sinema ilişkilerinin geliştirilmesine ve yeni işbirliklerinin kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

0: İstanbul Modern'de yeni bir sergi açıldı değerli izleyenler. Aynı Mavinin Altında adını taşıyan bu koleksiyon sergisi, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden ele alarak karşımıza çıkıyor.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında açıldı. İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alarak karşımıza çıkıyor. Sergi, Türkiye'den ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. İstanbul Modern, Aynı Mavinin Altında'yla müzenin kuruluşundan bu yana oluşturduğu koleksiyon birikimini yeni bir küratöryel yaklaşımla kronolojik ve tematik olarak yeniden yorumluyor. Sergi, Dr. Necat Eczacıbaşı'nın adını alan koleksiyon sergi salonunun yanı sıra müzenin farklı kamusal alanlarına da yayılıyor. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra ile küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği serginin asistan küratörlüğünü Naz Uğurlu Benek, yapım yöneticiliğini ise Selen Erkal yürütüyor. Adını, farklı zamanları, yerleri ve deneyimleri birbirine bağlayan mavi renginden alan sergi, farklı dönemlerde ve bağlamlarda üretilmiş yapıtları ortak bir zeminde buluşturuyor. Denizleri, ufukları, düşleri, özgürlüğü, mesafeleri ve yakınlaşmaları çağrıştıran mavi, serginin kapsayıcı çerçevesini oluşturuyor.

0: Değerli izleyenler, bu haftada yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Zaten yani aşağı yukarı o idare ediyorsa bir şirketi. Ama artık tamamen yönetimi ona devredildi.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 9 filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki kumar yapımı.
3: Günlerdir görüşmüyoruz Emir. Eve geç geliyorsun.
2: Ali Ayyıldız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, babasının yıllarca sakladığı karanlık geçmişinden habersiz bir şekilde onunla aynı kaderi paylaşarak kumar batağına sürüklenen bir gencin yaşadığı sorunları konu ediniyor.
4: What do you want?
5: I'm trying to deliver this parakeet thing.
4: You tell Daryl I don't want that bird.
2: Bir diğer filmimiz ise Sınırsız yapımı.
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
2: Eski bir asker olan Hank, hasta bir çocuğun hayatını kurtarabilecek kritik bir organı zamanında hastaneye ulaştırmak için görevlendirilir. Ancak taşıdığı organı ele geçirmek isteyen acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelince, görev basit bir teslimattan çok daha ölümcül bir kovalamacaya dönüşür.
7: It's currently on fire.
2: Üçüncü filmimiz ise Tavuk. Bir tavuk kafesten kaçar. Yunanistan kıyısındaki harap bir restoranda sığınak bulur. Burada aşkı keşfeder. İnsan hiyerarşisinde yolunu bulur ve yumurtalarını açgözlü sahibinden korumak için mücadele eder. Bakalım onu bu mücadelede neler bekliyor?
8: Gösterir geriye.

0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer ve nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer bizimle birlikte Kırmızı Halı'da kendileriyle sanata ve yolculuklarına dair kendi keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Nasılsınız Münevver Hanım?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Kaya Bey, sizler?
2: İyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk.
0: Çok teşekkür ederiz bilmukabele. Hemen müsaadenizle başlamak isterim. Benim için ve Kırmızı Halı için bir girizgah, ama klişe bir girizgah ama önemli bir girizgah. Sanat sizler için ne demek? Pratik ve kavramsal olarak sizlerdeki karşılığı nedir bu kavramın? Lütfen Münevver Hanım, sizle başlayalım.
1: Evet, teşekkürler. Kısaca özetlemek gerekirse benim için sanat, yaptığım o eserlerin sanatçılarla buluştuğu gibi karşımdaki kişilerle, halkla bir bütünleşerek duygularımı ve ifade etme şekli diyorum kendi adıma.
0: Çok güzel bir özet oldu. Lütfen siz.
2: Bence yaşamın kendisi, çünkü ben sevdiğim bir işi yapıyorum. Dünyadaki şanslı kişilerden biri olarak addediyorum. O yüzden de yaptığınız işi sevmek, karşınıza da o sevgiyi yansıtabilmenin aracı olarak görüyorum sanatı ve o yüzden de uzun sürekli, soluklu olarak bu sanatı icra ediyorum.
0: Klişe ama çok doğru değil mi? Yani sevdiği işi yapıyor olmak meselesi kesinlikle çok kıymetli bir yerde duruyor.
2: Kesinlikle.
0: Siz de bunu tekrarlamış oldunuz. Peki sanata ve kendi disiplinlerinize ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Bu süreç nasıl başladı? Kaya Bey, lütfen sizle devam edelim.
2: Çok küçük yaşta başladı, çünkü babam Topkapı Sarayı'nda nakkaş amatörüste 52 yıla yakın bu kalem işi sanatını yürüten bir ustaydı. Herkes çocuğunu sokakta top oynamaya yollarken ben de sarayda bahçesinde top oynuyordum. Tabii içinde büyüyünce ilginiz bir farklı oluyor, bakış açınız bir farklı oluyor ve babam hep şey derdi, biz okuyamadık evladım, sen oku, bu işin akademisyen yanını da yap derdi. O yüzden işin akademik kısmına da yönelerek hem de uygulamacı hem teorisyen olarak bu işi icra etmeye başladım ve yaklaşık 45 yıla yakın bir süredir de bu sanatın içindeyim.
0: Maşallah, çok tebrik ediyorum gerçekten. Münevver Hanım, sizin için peki bu süreç nasıl gelişti?
1: Ben eşim gibi değil, çocuk yaşlarda değil. Lise yıllarında, yani hocaların insanların hayatlarına ne kadar güzel dokunduğunun bir ifadesi, tek örneği gibiyim. Lisedeki resim öğretmenim bana hep Münevver, elin yeteneğin çok fazla, bir güzel sanatlar üniversiteye gitmen gerekiyor demişti. Normalde arkeolog olmak istiyordum ama başaramayınca güzel sanatları denedim ve dereceyle de girdim ve benim hayatım değişti. İyi ki de girmişim diyorum, iyi ki Paydaran'la karşılaşmışım diyorum, hocamı dinlemişim diyorum. Çünkü biraz önce eşimin dediği gibi sevdiğim bir iş yapıyorum. Bu bence Allah'ın en büyük lütfu.
0: Çok doğru söylediniz hakikaten. Peki bütün bunları konuşmuşken kendi sanat üslubunuzu teknik, tat, doku, duygu ve içerik olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Şöyle kendi sanatınıza bir perspektif sunarsanız eğer.
1: Şimdi sanatçı, ben özellikle kendim için söylüyorum, kıskançtır. Ya ben çok kıskancım ama bu nedir? Kendi adıma bir şeyler üretmek, bir şeyleri insanlara aksettirmek istiyorum. Ve bunu yapabilmem için, ben tabii geleneksel sanatlarla uğraştığım için 8 ve 9. yüzyıldan itibaren bu sanat yapılan bir sanat, tesip. Ve ben araştırma ve akademisyen olduğum için şunu fark ettim. Binlerce kişi bu sanatla uğraşmış ama bazı kişiler var, isimleri hala zikrediliyor. Ve ben biraz önce söylediğim gibi kıskancım dediğim nokta burada geliyor. Ben de 21. yüzyılda bir Münevver Üçer vardır dedirtmek için kendi tarzımı, tabii o potada kendime bir şeyler ekleyerek 16. yüzyılın karememisinden, Şah Kulu'ndan örnekler aldım. Ama bir Münevver Üçer üslubu yaratmaya çalışıyorum. Bunu da işte renklerle, renk geçişleri, çünkü ecdadımız her şeyi yapmış. O dönemin bütün sanatçıları yapmış. Çünkü bir padişah korkusu var ve padişaha en güzel eseri yapma korkusu var. Onun heyecanı var. Günümüzde sadece biz eser üretmiyoruz, hayatımız da devam ediyor. Ve bir padişahımız yok bizi destekleyecek. Bir, evet, devlet büyüklerimiz var ama tam anlamıyla da bir

0: Hamilik.
1: Hamilik sistemi tam anlamıyla olmadığı için ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gençleri sevdirmeye çalışıyorum.
2: Çok güzel.
1: Yenilikler yapmaya çalışıyorum.
2: Harika bir motivasyon ve yolculuk. Bu arada ben o cümleyi kuracağımıza inanıyorum. Bir Münevver Üçer vardı ve tarzı ve tavrı vardı. Diyeceğinize gerçekten inanıyorum.
1: İnşallah.
2: Peki Kaya Bey, sizin bakışınız nedir kendi eserlerinize ve çalışmalarınıza?
0: Ben tabii işin genelde restorasyon kısmındayım. Yani ben eskiyi yaşatmayı çok seviyorum. Kendimde bunu zaman geçtikçe daha da fazla hissetmeye başladım. Eskiden esinlenerek eserlerimi de üretiyorum. İstanbul besin kaynağım. Yani sanatımızda İstanbul'un Kasım ayındaki güneşin batışındaki o grup vakti, güneşin doğuşundaki o topraktan gökyüzüne giden renkler bizim sanatımızda önemli bir yer. Türk motifleri Orta Asya'dan süregelen bir uygulama alanımız. Ama bunu 13. yüzyılda veya 16. yüzyılda yapılmış bir yapının, bir Mimar Sinan'ın dokunduğu bir yapının bugün oraya dokunabiliyor olmak ayrıcalık olarak görüyorum.
2: Çok.
0: Yani ben Ayasofya Camii olsun, Süleymaniye Camii olsun, Topkapı Sarayı'nın muhtelif yerleri olsun, pek çok yerde çalıştım restorasyonlarında. Buraya dokunabiliyor olmak bir ayrıcalık.
2: Çok
0: ve inanılmaz keyifli bir şey. Derslerde de öğrencilere bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bakın, herkesin yapamayacağı bir şey yapıyorsunuz aslında, yapacaksınız. Gönül verirseniz, biraz meşakkatle yaklaşırsanız ilerisi sizin için çok parlak diye anlatıyorum. Çünkü teknoloji çağındayız, her şey teknolojiyle gidiyor. El işi olan her şey yok olma sürecinde. Ama kalacak olan da aslında geleceğe el işiyle yapılanlar olacak. O yüzden de kendimi dediğim gibi şanslı addediyorum kendi sanatım konusunda.
2: Harika. Birazdan restorasyonla ilgili ve diğer çalışmalarınızla ilgili sorularım olacak. Sizin sanatınız aynı zamanda hem geleneksel detaylara sahip hem de modern detaylara sahip. Yorumlamanız ve elbette işçiliğiniz de çalışmalarınız da bununla ilgili. Bunun sizdeki karşılığı nedir merak ediyorum.
1: 21. yüzyıldayız. Bir sürü teknikler gelişiyor. Çağımızın getirdiği üç boyutlar giriyor. Entegre olma. Yani biz sanatçılar olarak sadece geçmişi evet devam ettirmek zorundayız ama geleceğe de bir şeyler taşımak için bu yüzyılın verdiği nimetler diliyorum. Teknolojiden de yararlanmamız gerekiyor. O nedenle de yüzyıllar içerisinde gelişimimizi sürdürerek devam eden bir sanat haline gelmeli. Ben akademisyen olduğum için öğrencileri sevdirmem gerekiyor. Direkt yapılmış bir şeyi kopya yaparsanız onu öğrenciler sevmiyor. Kendi duygu, o dediğimiz sanat olaya giriyor. Duygu ve düşüncelerimizi de içine katmamız gerekiyor. Ve birazcık şey gibi, bir anne olduğum için nasıl çocuğumu 9 ay karnımda taşıyorum ve ben büyütüyorsam, sanatımda da benim bir dokunuşumun olması gerektiği için öğrencilerle yeni hevesle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi ecdadımız o kadar şeyi, her şeyi yapmış ki biz sadece işte kağıttı, deriydi ve özellikle bu yüzyılda ben tuval üzerine birleştirmeye çalışıyorum. Yani sanatı hem resimle hem tesiple, inceliğiyle bir araya entegre etmeye çalışıyorum.
2: Çok güzel. Kaya Bey'e bu soruyu şöyle sormak isterim. Sizin çalışmalarınızda ve üslubunuzda modern detaylara yer var mı ve söz hakkı var mı?
0: Tabii ki var. Yani işin biraz bilhassa restorasyon kısmındayken inanılmaz teknolojiden yararlanıyoruz şu anda. Yani malzeme öyle gelişti ki bizim 40 yıl önce yaptığımız büyük çaba sarf ederek ve emek sarf ederek zaman harcayarak yaptığımız işi teknolojik malzemelerin katkısıyla veya laboratuvar ortamında yaptığımız incelemelerle çok kısa şekilde değerlendirme şansına sahibiz. Ama sonuçta her şey bilek. Yani gönlünüzden geçeni fırça yardımıyla, boya yardımıyla, o tuvale, kağıda, uygulama yüzeyine aktarmak, her şey sonuçta sanatçının bilek hakimiyetine dayanıyor. Ve bunun da güzelliği o fırçanın tuvalde bıraktığı doku her şeye bedel.
2: Harika. Münevver Hanım, takdir edersiniz ki yaptığınız sanat ve eserler özü gereği dini öğeler de barındırıyor içerisinde. Bu size çok güzel dini öğeler barındırıyor.
1: Kesinlikle.
2: Bu size bir sorumluluk yüklüyor mu aynı zamanda merak ediyorum.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü her sanatçının, özellikle geleneksel sanatlarla uğraşanların, bir duayı, özellikle bir Kur'an-ı Kerim'in süslenmesi olayında, bezenmesi diyelim, insana büyük bir haz veriyor. Yani çünkü sonuçta kutsal bir sözü, bir duayı süslüyorsunuz ve başkasının bir evine o duayı tek başına değil ama yaptığınız eserlerle sunuyorsunuz. Ve bana hep şunu söylüyorlar, özellikle koleksiyonerlerim. Dua evet, bizim için kutsal ama öyle bir hale getiriyorsun ki münevver, baktığında o Allah'ın arkasındaki ışık bize onun sanki nurunu hissettiriyor. Bu o zaman bana o kadar güzel bir has veriyor ki, yani duayla insanları birleştiriyormuşum gibi geliyor. Hı hı. O da sanatçının en büyük, sanatçıya katılan en büyük zevk diyorum,
2: güldüğü şey. Harika. Kayabek, size dönmek istiyorum. Buyurun. Müsaadenizle. Zaman zaman tarihi yapılar üzerinde de işler yapıyorsunuz. Bu anlarda en dikkat ettiğiniz, özenle yine sorumluluk beraberinde gelmek istiyorum. Dikkat ettiğiniz, kaya dikkatli ol dediğiniz noktalar oluyor mu? Tabii ki. Müthiş bir tecrübe ve bunca yıllık emek, o ayrı bir şey, onu göz ardı etmiyoruz kesinlikle, ama neler söylemek istersiniz?
0: Vallahi benim şimdi her yerde öğrencilerde, akademisyen arkadaşlarımın da kullanmaya başladığı bir sözüm var. Hani her hocanın bir veciz sözü vardır ya, en iyi restorasyon aslında yapılmamış olandır diyorum ben. Bunun için de yapıya veya ürüne çok iyi bakmak lazım. Yani onu sadece seyretmek değil, hava şartlarına göre, imkanlara göre değerlendirerek onarımını ona göre yapmak lazım. Bizim bu konularda en dikkat ettiğimiz konu aslına zarar getirmemek. Yani biz aslını koruduğumuz zaman gelecek nesiller de bundan faydalanacak. Veya onlar daha yeni teknolojilerle çok daha bizden iyi restorasyonlar yapacaklar belki. O yüzden aslını muhafaza ederek, bozmadan geleceğe bunu taşıyabilmek en büyük görevimiz. Hep böyle ben bir yapıda çalışırken rahmetli babamın nefesini ensemde duyarım. Hatalı bir şey yapıyor muyum, yapmıyor muyum? O benim için bir şeydir, kriterdir. O yüzden de çok dikkat ederim. Bu anlamda bu sorunuz da gerçekten çok önemli. Aslını korumak.
2: Aslını korumak gerçekten temel mesele bu. Peki, çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Gerçekten çok güzel özetlediniz, anlattınız hem yaptığınız işleri hem sanata bakışınızı, perspektifinizi. Bu bağlamda sanat insanı iyileştirir mi? Böyle bir iyileştirici gücü olduğunu düşünüyor musunuz? Sizin işleriniz elbette insanlara bu anlamda çok iyi geliyor olabilir. Ama sizin düşüncelerinizi merak ediyorum Münevver Hanım.
1: Ben hep şunu söylüyorum, ben Allah'ın sevgili kuluyum. Çünkü yaptığım bir, çok sevdiğim bir meslekle uğraşıyorum. Mesleğim sayesinde çok güzel yerlere gidiyorum, çok güzel insanlarla tanışıyorum. Bu ayrı. Ama eserle bir araya geldiğinizde, özellikle fırçayı salladığınızda o eseri içinde bir duayı hissedin.
3: İlgili sizlerle paylaşımda bulunmak isterim. Şimdi bu karar verildikten, bir terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesi kararı ortaya çıktıktan sonra, biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2025 yılının, yani geçtiğimiz yılın 5 Ağustos'unda bütün siyasi partilerin, bir parti hariç parlamentoda var olan siyasi partilerin tamamı bir araya geldi. Sizlerin de izlediğiniz gibi 21 toplantıda Türkiye'nin farklı kesimlerinin tamamı orada dinlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf Sanatkar Odaları, ben de Üvey'de o toplantıya gelip görüşlerini sizler adına aktarma fırsatını buldu. Bütün sivil toplumu, Türkiye'nin farklı siyasi kanaatlere sahip olan kesimlerini bir araya getirdik ve hepsi görüşlerini dile getirdi. Bunlar tutanak altına alındı. Ayrıca bunlardan istifadeyle siyasi partilerin de müşterek çabasıyla bir rapor ortaya konuldu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu raporu Türkiye demokrasisinde görülmemiş bir ittifak örneğiyle 50 milletvekilinin, komisyonda bulunan 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edildi ve komisyon resmi bir rapor haline getirildi. Bu tabii ki her şey değildi. Bu bir yol haritası, bu kapıyı aralamaktı. Yani komisyon raporu kapıyı

araladı. Arkasından da bu sene 10 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin, dikkatinizi çekiyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir rakama ulaşılmamış, 467 milletvekilinin evet oyuyla yasa kabul edildi ve böylece bir yasal çerçeve ortaya konuldu. Şunu açıklıkla söylemek isterim. Komisyon raporu kapıyı araladı. Bu yasanın kabul edilmesi, bu oyla kabul edilmesi de Allah'a çok şükür kapıyı sonuna kadar açtı. Şimdi bu açılan kapıda önümüzde yeni bir yol var. Bu yol kardeşlik yoludur, esenlik yoludur, barış yoludur, güçlü ve büyük Türkiye'nin yoludur. Çünkü bu coğrafyada artık Türkiye bütün yüklerinden kurtulmak, tam manasıyla güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir. Burada inşallah önümüzdeki dönemde herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek ve böylece Türkiye bundan sonraki süreçte bu yeni yolun gerektirdiği adımları atarak yoluna devam edecektir. Yeni yolun gerektirdiği derken sadece yasal düzenlemelerden, sadece hukuki düzenlemelerden bahsetmiyorum. Önce bu yeni süreç dillerimizi yeniden kontrol etmeyi gerektiriyor. Artık bundan sonra Türkiye'de kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı bir dil kullanmasını istemiyoruz. Herkes dikkat etmek durumundadır. Söylediği her söze herkesin dikkat etmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz Türkçe'de dil sadece dilimizle konuştuğumuz sözden ibaret değildir. Dil aynı zamanda gönül manasınadır. Gönlü temiz olmayanın dilinden de temiz söz çıkmaz. Dilinden ne söylerse söylesin insan aslında gönlündeki olanı ortaya koyar. Onun için diyoruz ki herkes artık kendisini kardeşliğe, dayanışmaya, işbirliğine ve güçlü bir Türkiye'yi kurmak için nasıl hareket edebiliriz ona ayarlaması lazım. Şimdi bu yasa çıktı. Çok titiz bir şekilde hazırlandı. Sizi temin ederim ki ülkenin birliğini ve beraberliğini, milli bütünlüğümüzü ya da ülkemizin geleceğine en ufak bir tehdit taşıyacak olan bırakın bir cümleyi, bir kelime bile yoktur. Defalarca kontrol edilmiş, defalarca tartışılmış ve sonuçta ortaya bütün milletimizin hassasiyetlerini kabul edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarına muazzep etmeyecek fevkalade düzgün bir metin çıkarılmıştır. Ama bu metin sadece metnin düzgün olmasına değil, aynı zamanda sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesine ilişkinde emniyet süboplarını bu 12 maddelik hukuki düzenlemenin içine koyduk. 3 tane emniyet sübobu var. Bunlardan birincisi, şimdi bazı arkadaşlar söylediler ya efendim örgüt silah bırakmazsa. Yok böyle bir şey. Bu yasanın yürürlüğü yasa mecliste kabul edilmiş ama yasanın yürürlüğe girebilmesi için örgütün bütün unsurlarıyla birlikte silahlarını bıraktığı ve kendisini feshettiğinin ilan edilmesi, bunun da Milli Güvenlik Kurulu raporuyla devletin ilgili güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescili şartı konulmuştur. Yani devletin ilgili güvenlik birimleri örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshettiğini tespit ve tescil etmeden yasa uygulamaya girmeyecektir. Birinci sübap budur. İkinci sübap ise Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan ve tam resmi adı da Milli Dayanışma ve Bütünleşmenin Koordinasyonu Kurulu olarak tespit edilen kurul, tek tek gelişmeleri kontrol edecek, tek tek dosyaları inceleyecek ve ilgili tekliflerde bulunacak, ilgili süreci detaylı bir şekilde kontrol edecektir. Peki bu kurulda kim var? Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri gibi devletin en üst dönem Dışişleri Bakanı gibi
devlet

0: En üst kurumlarında güvenlik meselesiyle ilgili 4 bakan ve 3 genel müdür, 3 tane başkan var. Bunların hepsi sizin adına, millet adına süreci kontrol edecek. Evet dedikleri yerde bir karar alınacak. İkinci sigorta budur. Hangi hile bu sigortaları aşmaya gücü yeter? Yine yetmemiştir. Oraya bir üçüncü sigorta daha koyduk. O sigortada bu sürecin nasıl geliştiğini takip ve kontrol etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulacaktır. İnşallah 1 Ekim'de meclisin resmi açılışı sağlandıktan sonra yine mecliste partilerin tamamının katılımıyla bir komisyon kurularak bu sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek, izlenecek, kontrol edilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi dolayısıyla millet ilgilendirilecektir. Şunu söylemek istiyorum. Bu süreçte örgütün silah bırakmasıyla kendini fesiyle başlayacak süreçte sürecin garantileri, yasal garantileri bu yasanın içerisine konulmuş ve inşallah en iyi şekilde işletilerek sonuç alınacaktır. Birinci olarak bunu söylemek isterim. İkinci olarak şunu söylemek isterim ki bu süreç asla dışarıdan bazı güçlerin kontrol ve takibinde olmamıştır, olmayacaktır. Dünyadaki bütün çatışma çözümleri örneklerinde, Asya'daki, Avrupa'daki, başka bölgelerdeki çatışma çözümleri örneklerinde, yani terör örgütleriyle, silahlı gruplarla devlet arasında yapılan o görüşmelerde hepsinde bir üçüncü göz vardır.
1: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez yani. Kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte kateşinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var. Kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu hafta sonları, mutlu akşamlar efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait kamera kayıtları soruşturmanın yönünü değiştirecek ayrıntılar ortaya koydu. Görüntülerde Hasan Atilla Uğur'un koğuştaki ışıkları kapattığı, alanın yaklaşık 14 dakika karanlık kaldığı görülüyor. Kozinoğlu hastaneye kaldırıldıktan sonra ise kahve içtiği bardağın yıkandığı kayıt altına alındı. Savcılık şimdi o bardağın neden yıkandığını, Uğur'un Kozinoğlu'nun odasında geçirdiği 4 dakikayı ve elinde görülen cismin ne olduğunu araştırıyor. Uğur'un yeni ifadesiyle geçmişte verdiği bazı beyanlar arasındaysa farklılıklar tespit edildi. İzleyelim.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybettiği günün kamera kayıtları yeniden incelendi ve görüntülerde özellikle iki bölüm üzerinde duruluyor. İlki koğuşun karanlıkta kaldığı 14 dakika. Kayıtlarda Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına indiği ve ışıkları kapattığı görülüyor. Bu sırada Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım avluda yürüyüş yapıyor. Yaklaşık 14 dakika sonra ışıklar yeniden açılıyor. Uğur daha sonra banyo ve mutfak bölümüne girip çıkıyor. Savcılık bu zaman aralığında ne yaşandığını şimdi kamera kayıtları ve ifadeler üzerinden yeniden kuruyor. İkinci bölümse Kozinoğlu'nun odası. Sorgu tutanağına göre Hasan Atilla Uğur saat 18.40 sıralarında Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Yaklaşık 4 dakika içeride kalıyor. Odadan çıktığında ise sağ elinde bir cisim bulunduğu tespit ediliyor. Savcılık bu cismin ne olduğunu sordu. Uğur'un yanıtı, elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cisim olduğunu da zannetmiyorum. Kamera kayıtlarında bundan kısa süre sonra Hasan Ataman Yıldırım'ın da Kozinoğlu'nun odasına girdiği görülüyor. Yıldırım odadan bir bardakla çıkıyor. Bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösteriyor. Savcılık bu kez Uğur'a o bardağın neden kendisine gösterildiğini sordu. Uğur, bunun sebebini bilmiyorum. Neden gösterdiğini de hatırlamıyorum dedi. Ama bardakla ilgili görüntüler bununla da sınırlı kalmadı. Kaşif Kozinoğlu rahatsızlanıp hastaneye götürüldükten sonra onun kahve içtiği bardağın yıkandığı görülüyor. Savcılık şimdi o bardağın neden yıkandığını ve olası zehirlenme ihtimali açısından bir delilin ortadan kalkıp kalkmadığını araştırıyor. Görüntüler tek başına zehirlenmeyi kanıtlamıyor. Ancak bardağın yıkanması, 14 dakikalık karanlık ve koğuşta o saatlerdeki hareketlilik birlikte...

0: birlikte değerlendiriliyor. Hasan Atilla Uğur'un yeni ifadesinde başka farklılıklar da var. Savcılık önceki soruşturmada Uğur'un tansiyon değerlerine ilişkin verdiği bilgilerle yeni anlatımı arasında fark bulunduğunu hatırlattı. Uğur'un geçmişte hakim huzurunda söylediği belirtilen "hiçbir görevli görevini safsaklamadan hakkıyla yapmıştır" sözü de önüne konuldu. Uğur bu kez "o ifadeler bana ait değildir" dedi.
1: Biz programlarımızla yapacağımız her şeyle hazırız.
0: Ancak başsavcılık söz konusu ifadenin altında Uğur'un imzasının bulunduğunu tutanağa geçirdi. Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı ana ilişkin anlatımda da fark var. Uğur daha önce Kozinoğlu'nun kendi odasına uğrayıp ardından odasına geçtiğini söylemişti. Yeni ifadesinde ise "yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına girerken bağırmış olabilir" dedi. Savcılık şimdi eski ve yeni ifadeleri kamera kayıtlarıyla yan yana getiriyor. Uğursa Kozinoğlu'nun ölümünde herhangi bir dahli, ihmali ya da suistimali bulunmadığını savunuyor. Ölümün kasten gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasını da kendisinin istediğini söylüyor. Uğur'un avukatları ise Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini ancak cezaevi görevlilerinin müdahalesinin geciktiğini öne sürüyor. Dosyadaki adli süreç de devam ediyor. Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan'sa suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her iki isim de daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişti. Soruşturmanın başka bir kolunda Kurtlar Vadisi pusudaki sahneler de inceleniyor. Şimdi dosyada cevap bekleyen birkaç soru var. 14 dakikalık karanlıkta ne oldu? Uğur'un elindeki cisim neydi? Bardak neden çıkarıldı ve neden yıkandı? Ve Kozinoğlu'nun son saatlerinde yaşananlarla geçmişte verilen ifadeler neden örtüşmüyor?
2: Gaziler Günü'nde Haliç Kongre Merkezi'nde anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende noter huzurunda çekilen kurayla 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına atandı. Böylece kamuda istihdam edilen şehit yakını ve gazi sayısı 53 bini aştı.
3: Bayrağımız rengini şehitlerimizin alkanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır.
0: Kurallar çekildi, 571 şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atandı.
3: Devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
0: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü anlamlı bir törenle kutlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda şehit emanetleri ve gaziler yeni görevlerine kavuştu.
4: Devletimizden Allah razı olsun gazilerimizi, şehitlerimizi, yakınlarımızı bizi boşta bırakmıyor, sahip çıkıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuya atama töreni heyecanı yaşandı.
3: 2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık.
0: Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle birlikte 571 kişi kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.
5: Şimdi şöyle öncelikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımıza bu hassas süreçlerde yani bize bu imkanı sağladıkları için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, devletimiz var olsun. Allah razı olsun.
0: Son atamalarla birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaştı. Erdoğan, devletin vefa anlayışının ve sosyal desteklerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
3: İnanın bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım.

0: Yemen'de ordu birlikleriyle Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken krizin bölgesel ve insani boyutları her geçen gün büyüyor. Yemen ordusu Marib ve Taiz cephelerinde karşı taarruza geçerek bazı stratejik noktaları Husilerden geri aldı. Çatışmaların Suudi Arabistan'a sıçrama ihtimaline karşı Riyad yönetimi 8 bölgede acil durum uyarısı yaparken Pakistan ordusundan Suudi Arabistan'a kutsal mekanların korunması için koşulsuz ve fiziksel destek mesajı geldi. Riyad'da ise Kral Halit Havalimanı yakınında yangın çıktı.
1: Yemen'de sular durulmuyor. İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki hükümet güçlerinin çatışmaları sürüyor. Husilerin ilerleyişine karşı Yemen ordusu harekete geçti. Karşı saldırı başlattı. Husi mevzilerine bir dizi hava saldırıları düzenlendi. Husilere ait çok sayıda askeri araç da imha edildi. Marib'in güneyindeki Ümriş ve Akabet Mela kamplarındaki Husi toplanma noktaları ve askeri araçları savaş uçaklarıyla vuruldu. Eş zamanlı olarak Taiz ve Lahic vilayetleri arasında bağlantı kuran stratejik El Abera cephesinde yoğunlaşan çatışmalar sonucunda El Bazile Dağı ve Methule bölgesi hükümet güçleri tarafından yeniden ele geçirildi. Ayrıca Taiz'in batısındaki El Kadeha bölgesinde Husiler tarafından düzenlenen bir saldırı da ordu birliklerince püskürtüldü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halit Havalimanı yakınlarındaki bölgede ise yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldi. Yangının nedeni bilinmiyor. Husiler hava saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'a karşılık verebileceklerini duyurmuştu. Sınırın ötesinde ise güvenlik endişeleri artıyor. Husilerin misilleme tehditlerinin ardından Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, başkent Riyad, Cidde, Taif ve Hamis Muşayt'ın da aralarında bulunduğu 8 bölgede acil durum uyarısı yaptı. İlerleyen saatlerde tehlikenin geçtiği açıklansa da bölgedeki gerilim uluslararası müttefikleri harekete geçirdi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Korgeneral Ahmet Şerif Çoudri, Suudi Arabistan'ın savunması ve Mekke ile Medine'nin güvenliği için Riyad'ın talep etmesi halinde hem diplomatik hem de fiziksel olarak her türlü adımı atacaklarını ilan etti. Diplomatik ve askeri hareketliliğin gölgesinde sivil halk büyük bir trajedi yaşıyor. Taiz'e bağlı El Kadeha bölgesinden kaçan siviller can güvenlikleri için her şeylerini geride bırakarak el birine sığındı. Temel gıda ve barınaktan yoksun aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi ise artan yaralı sayısıyla kapasitesini aşan hastaneleri desteklemek amacıyla başkent Sana'ya 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdı.
0: ABD ile İran arasındaki savaşta gerilim sokaklara, basına ve diplomasi masasına sıçrıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran her cephede kaybediyor ve anlaşmak istiyor diyerek kendi şartlarını dikte etmeye hazırlanırken Washington'da gizlenen asker ölümleri skandalı patlak verdi. Savunma Bakanı Hegseth, ölü sayısının gizlendiği iddialarını sert bir dille yalanladı. Tahran sokaklarında yüz binlerce kişi kefen giyip silahlanarak ABD'ye meydan okudu.
2: İran ABD arasındaki gerilim sona erecek mi? ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini söyledi. Trump News Nation kanalına bağlandı. İran şu anda her açıdan kaybediyor, bu yüzden bir anlaşma yapmak istiyorlar dedi. ABD Başkanı İran'ın bir anlaşma zemini aradığını belirtti. İran'la ancak doğru bir anlaşma yapmaya yanaşacağını, aksi durumda masaya oturmayacağını ifade etti. Trump, İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda bir karar aşamasında olduğunu yineleyerek neler olacağını göreceğiz dedi ve tüm seçeneklere kapıyı açık bıraktı. Öte yandan ABD'de Pentagon'un İran Savaşı'ndaki asker kayıplarını gizlediği iddiası deprem etkisi yarattı. Amerikan Washington Post gazetesi, savaşta ölen ABD askeri sayısının resmi rakam olan 18 değil en az 22 olduğunu yazdı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bu haberi iğrenç ve asılsız diyerek yalanladı. Gazeteyi İran devlet medyasından beter olmakla suçladı. Savaşın diplomatik cephesinde ise Fransa ile İran karşı karşıya geldi. Fransa Dışişleri Bakanı

0: Bakanı Canuel Baro'nun Mahsa Amini'nin ölüm yıldönümünde yayımladığı suçlayıcı mesaja İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan çok sert yanıt geldi. Arakçı, "Timsah gözyaşlarını kes Baro, ABD okul çocuklarımızı katlettiğinde sessizdiniz," dedi. Fransa'nın Cezayir'deki sömürgeci geçmişini ve 1,5 milyon can kaybını hatırlattı. İran'da ise gövde gösterisi vardı. Savaşa gönüllü katılım için başlatılan ve 30 milyon kişinin kaybolduğu iddia edilen can feda uygulaması üyeleri Tahran'da yürüyüş yaptı. İmam Hüseyin Meydanı'nı dolduran, aralarında silahlı gelin ve damatların da bulunduğu kefenli kalabalık ABD ve İsrail'e lanet okudu. İHA'lar ve ağır silahların sergilendiği yürüyüşte konuşan Besiç Güçleri Komutanı Hüseyin Tayyip, "ABD yenilerek bu bölgeden çıkmak zorunda kalacak," diyerek Washington'a meydan okudu.
1: ABD Başkanı Donald Trump yine çok konuşulan açıklamalara imza attı. Çin'e karşı casusluk faaliyetleri yürüttüklerini ilk kez bu kadar net bir dille itiraf etti. Beyaz Saray'daysa medya krizi var. Trump yalan haber yapmakla suçladığı bazı dev medya kuruluşlarını yasaklı listesine aldı. Önümüzdeki hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yapılacak kritik zirve öncesi ABD otomotiv devlerindense Çin'e kapıları kapatın çağrısı geldi.
2: I think we're repressive also. We get fake news. We don't repress, but they write fake news.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında kritik açıklamalara imza attı. En dikkat çeken başlıksa ABD'nin Çin'e yönelik istihbarat faaliyetleri oldu. Trump'tan tarihi bir itiraf geldi. İstihbarat savaşını doğruladı.
3: Çin ABD'ye karşı casusluk yapıyor diyorlar. Belki yapıyorlardır ama biz de Çin'e karşı casusluk faaliyeti yürütüyoruz. Gizli sırları açıklamak istemiyorum ama onlara karşı casusluk yapıyoruz.
2: Into the people's house.
0: ABD Başkanı İran'a yönelik de mesajlar verdi. İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla vurarak nükleer silahlanmayı engellediklerini yineledi. Benzin fiyatlarının da savaşın ardından hızla düşeceğini söyledi.
3: Gurur duyduğum şeylerden biri de İran'ın nükleer silaha sahip olamayacak olması. Bu yüzden insanlar benzine biraz daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Bence insanlara düşük benzin fiyatı mı, İran'ın nükleer sahip olması mı diye oylama yapsalar sonuç ezici çoğunlukla belli olurdu. İnsanlar İran'ın nükleer silah sahip olmasını istemiyor. Olmayacak da. Savaş da yakında sona erecek.
0: Sadece dış politikada değil, iç siyasette de sert rüzgarlar esiyor. Trump, yalan haber yapmakla suçladığı CNN, Politico ve MS Now'a Beyaz Saray'a giriş yasağı getireceğini açıkladı. Yasağın New York Times ve Washington Post'u da kapsayabileceğini belirtti.
3: Ama bu iğrenç. Yani insanların kasıtlı olarak olumsuz hikayeler yazmasına izin veren bir ülkede bir sorun var demektir. Şimdi eğer yazmak istiyorlarsa sorun değil. Ama ben onların benim evime, insanların evine girmesine izin vermek zorunda değilim.
0: Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyareti öncesi kendisine yöneltilen baskıcılık eleştirilerine değindi. ABD'nin baskıcı olduğunu söyledi.
3: Bence biz de baskıcıyız. Bize de yalan haber servis ediliyor. Gerçi baskı uygulamıyoruz ama onlar yalan haber yazıyor.
0: Trump, Xi ile iyi anlaştığını ve ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi. İki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalayacaklarını ve önemli toplantılar gerçekleştirileceğini belirtti.
3: Çin ile çok farklı anlaşmalarımız olacak. Oldukça önemli toplantılar gerçekleştireceğiz. Çin bize çok fazla gümrük vergisi ödüyor. Hatırlarsanız bir noktada oranı %145'e kadar çıkarmıştım. Ama bu fazlaydı. Onlara gerçekten çok zarar veriyordu. Ve bunu yapmak istemedim.
0: Bu kritik görüşme öncesi ABD ekonomisinde de hareketlilik yaşanıyor. Çin heyeti liderlerin görüşmesi öncesinde Washington'da temaslarda bulunacak. ABD otomotiv sektörü ise Trump'a ortak bir mektup gönderdi. Otomotiv devleri Çinli araç üreticilerinin ABD'de araç satmasını, ithal etmesini veya fabrika kurmasını engelleyen yasakların kesin olarak sürdürülmesini talep etti. Mektupta Çinli şirketlerin ABD'de üretim yapmasının haksız rekabet yaratacağı, yerel istihdamı tehdit edeceği ve ulusal güvenlik riskleri barındıracağı vurgulandı.
1: Yunanistan, Mısır, Fransa ve İtalya ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin katılımıyla düzenlenen ortak askeri tatbikat bir fiyaskoya sahne oldu efendim. Medusa 15 tatbikatının amfibi çıkarma safhasında gövde gösterisi yapmak isteyen Yunan askerleri kıyıya çıkmaya çalışırken peş peşe denize düştü. Bir askerin hücum botunun altında kaldığı ve dalgalarla boğuştuğu o panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. İzleyelim.
0: Kıyıya çıkarma yapmak istediler, hücum botlarından atladılar, ayakta duramadılar, birer birer suya düştüler. Yunan askerlerinin çıkarma tatbikatında fiyasko yaşandı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler Yunanistan'dan. Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa ve İtalya ordularının katılımıyla düzenlenen çok uluslu Medusa 15 tatbikatına askeri başarılar değil, yaşanan zincirleme kazalar damga vurdu. Kapsamlı tatbikatın en kritik aşamalarından biri olan amfibi çıkarma eğitimi sırasında Yunan birlikleri sahile yaklaşırken büyük bir karmaşa yaşandı. Kıyıya doğru ilerleyen hücum botlarından inmeye çalışan askerler, üzerlerindeki ağır teçhizatın da etkisiyle dengelerini kaybederek birer birer suya gömüldü. Bazıları hücum botunun altında kaldı. Çıkarma sırasındaki panik askerlerin zar zor kıyıya ulaşmasının ardından da bitmedi. Karaya çıkan birliklerin botları yeniden denize yönlendirmeye çalışırken dalgalara yenik düştüğü ve botların kontrolsüzce geri sürüklendiği görüldü. Savaş gemileri, denizaltılar ve hava araçlarının katıldığı devasa bir bütçeye sahip Medusa 15 tatbikatı, bu görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından askeri bir gövde gösterisinden çok organizasyon ve eğitim zafiyeti tartışmalarıyla gündeme oturdu.
1: MİT Başkanı İbrahim Kalın sırasıyla Afganistan, Kazakistan ve Pakistan ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu ziyaretler gözlerden uzak olsa da dünya konjonktürü düşünüldüğünde olağanüstü bir ehemmiyet barındırıyor olabilir. Anahtar kelime ise lapis lazuli.
4: Ayın 16'sında önce Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitti, ardından ikinci büyük şehri Kandahar'a geçti. Önce mevkidaşı Abdülhak Vasık'la görüştü, sonra da ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Molla Abdülgani Baradar'la. Aynı gün Kazakistan'a geçti. Çünkü bütün Türk devletlerinin istihbarat servisi başkanları buradaydı. İstihbarat servisleri konferansının 28. toplantısı Astana'daydı. Ertesi gün uçağı rotasını Pakistan'ın başkenti İslamabad'a kırdı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Peki MİT Başkanı İbrahim Kalın iki günde neden o coğrafyada kilometrelerce yol kat etme gereği duydu? Konu sadece İran Savaşı'nın hemen öncesinde gerilen Pakistan-Afganistan ilişkileri olmayabilir. Bu taşın adı lapis lazuli. Afganistan'ın Hindikuş Dağları en kaliteli örneklerinin çıktığı coğrafya. Ama MİT Başkanı Afganistan'a bu taş için de gitmedi. Adını bu taştan alan bir ticaret koridoru var. Afganistan'dan başlıyor, Türkmenistan'da Hazar Denizi'ne ulaşıyor, ardından karşıya geçip Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşıyor. Yolun anlaşma imzası 2020 yılında atıldı. Lapis Lazuli koridorunun asıl büyüleyici tarafı güneye doğru ilerleme potansiyelinde. Her şey yolunda giderse önce Pakistan'a, hatta daha da ileri Hindistan'a ulaşma ihtimali var. O potansiyelde Avrupa'yı karadan Hindistan'a en az maliyetle bağlayacak kara koridoru olabilir. MİT Başkanı bu son seferle işte bu yolun tüm muhataplarıyla görüşme fırsatı yakaladı. Afganistan, Türkmenistan ve Pakistan. Önce Rusya-Ukrayna savaşı, ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran saldırısı. Son olarak da Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan Babül Mendeb'in en kritik bölgesi Husilerin eline geçti. Doğuyu batıya bağlayan yolların büyük bir kısmı riskli ve eskisinden çok daha pahalı. İşte böyle bir konjonktürde rotasında hiçbir savaş olmayan Lapis Lazuli koridoru hem Türkiye'ye hem dünyaya çok iyi gelirdi. Ama önce Türkiye'nin ara bulması gereken birkaç ülke var.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pursula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Pusula Portföy ve Tera Portföy'ün bazı fonları temerrüde düşünce Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşanmıştı. Bunun üzerine SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföye ait yaklaşık 131 yatırım fonunu işleme kapattı. Ve tasfiye kararı almıştı. Sonrasında başlayan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yeriz tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek bu kapsamda 4 kişinin tutuklandığını ve 51 kişiye yurt dışı yasağı getirildiğini açıkladı. Son olarak Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İran merkezli Bank Melat'ın Türkiye'deki faaliyetlerine son verilmesine karar verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İran merkezli Bank Melat'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şubesi hakkında önemli bir karar aldı. Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bankanın Türkiye'deki faaliyet izninin kaldırılmasına hükmedildi. Karar resmi gazetenin yayımlanan sayısında yer alarak resmiyet kazandı. 1982 yılında Türkiye pazarına giren bankanın İstanbul şubesinin faaliyet izni kaldırıldı. Böylece Bank Melat'ın Türkiye'deki bankacılık faaliyetleri sona ermiş oldu. Resmi gazetede yayımlanan kararın 5411 sayılı bankacılık kanunu kapsamında alındığı açıklandı. Ahbap soruşturması devam ediyor. Derneğe aktarılan para kadar dernekten belli isimlere aktarılan paralar da merak konusu. Soruşturma kapsamında tutuklanan yapımcı Aytaç Ağdağ'ın şirketine aktarıldığı öne sürülen 70 milyon liranın akıbeti mercek altında. İddiaların odağındaysa film projeleri ve Karadağ'daki gayrimenkul bağlantıları var.
1: Bağış adı altında toplanan paralar ne halkın yararına kullanıldı ne faydalı olan başka bir iş için. Milyonları aşkın rakamlar kumar masalarında harcandı. Bir o kadarınınsa nereye neden aktarıldığı gizemini koruyor. Ahbap soruşturması derinleştikçe dernek kurucusu Haluk Levent ve tutuklanan yapımcı Aytaç Ağdağ arasındaki geçmiş iş ilişkileri de yeniden gündeme geldi. İkilinin müzik sektöründe başlayan işbirliklerinin sinema alanında da sürdüğü ortaya çıktı. Bu süreçte Ahbap'tan Ağdağ'ın yapım şirketine yaklaşık 70 milyon liralık para aktarımı yapıldığı iddiası dosyadaki en dikkat çekici başlıklardan biri oldu. Soruşturmayla birlikte bu para trafiğinin hangi amaçlarla gerçekleştirdiği araştırılıyor. Söz konusu paraların film projeleriyle ya da başka yatırımlarla bağlantılı olup olmadığıysa soruşturmanın yanıt aradığı başlıklar arasında. Dosyada geçen bir diğer konu da Karadağ'daki gayrimenkul iddiaları. İddiaların kökeni ise 2024'e dayanıyor. Aytaç Ağdağ'ın 2023'te çekmeye başladığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi 2024 yılında vizyona girmişti. Filmin vizyona girmesinden hemen sonra ise iddiaların odağına filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu yerleşti. Çünkü o vakitlerde ortaya çıkan haberler Hacıoğlu'nun Ağdağ'ın Karadağ'daki gayrimenkul şirketinden kendisine ev aldığı yönündeydi. Evin değeri ise 500 bin euro olarak tahmin ediliyor. Şimdi ise akıllarda yeni bir soru var. Tüm bu para trafiğinin yurt dışındaki yatırımlarla bir ilgisi var mı? Oyuncu evi kendisi mi aldı yoksa ona hediye mi edildi? Karadağ'ın en gözde bölgesindeki lüks villaların alımında ahbap

0: kitaptan gelen paralar mı kullanıldı? Bağışçılardan toplanan yardım paraları sinema sektörüne mi aktarıldı?
1: Bizim beklediğimiz daha fazlası. Bekliyoruz sinemaları.
0: İki şüpheli Haluk Levent ve Aytaç Ağdağ'ın bağlantısı göz önüne alındığında 70 milyon liranın akıbetine ilişkin ne yazık ki akla olumlu bir durum gelmiyor.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu şüphelilerden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Biyolojik incelemeleri yapılan 21 ünlü isimden ikisi tutuklandı, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair delillere ulaşılması üzerine harekete geçildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında gözaltı kararı bulunan 18 kişiden 15'i yakalanırken, fuhuşa teşvik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçları ile ilgili ayrı bir soruşturmada 6 isim gözaltına alındı. Toplam 21 ünlü isim saç, kan ve idrar örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşlemlerinin ardından 10 kişi serbest bırakıldı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklama talebiyle Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şah ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şah ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik başarılı bir operasyon yapıldı. Şişli'de bir depoya düzenlenen operasyonda tonlarca uyuşturucu madde ve imalat malzemesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı.
3: Adım adım iş sürdüler, adresleri belirlediler, maskeleri taktılar, uyuşturucu imalathanesini çökerttiler. İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik ağır darbe vuruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Şişli'de uyuşturucu imalathanesine dönen depoyu tespit etti. Polis harekete geçti. Baskında iki şüpheli suçüstü yakalandı. 800 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ile üretimde kullanılan malzemelere el konuldu.
2: Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma süreci devam ediyor. Soruşturmada Büşra bebeğin borç karşılığı verildiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı. Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında çelişkili ifadeler veren anne ve baba tutuklanmıştı. Koruma altına alınan kardeşlerin beyanı üzerine Mehmet K. gözaltına alınmıştı. Mehmet K. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Büşra bebeğin koruma altına alınan kardeşi, olaydan kısa bir süre önce çadırda annesi, babası ve Büşra'yı götüren şüpheliyle aralarındaki konuşmayı dinlediğini söylemiş, babasının borcu olduğunu, bu nedenle Büşra'yı bu kişiye satacağım dediğini, annesinin ise cevap vermediğini ve çok ağladığını anlatmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa'da vatandaşlarla arasında geçen iki ayrı konuşma dikkat çekti efendim. Özgür Özel'in vatandaşa karşı kullandığı üslup eleştirilere neden oldu. Derdini anlatan vatandaşa beddua etti. İkramda bulunan bir kişiye de sert tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada yayıldı ve siyasi partilerin vatandaşla kurdukları bağ karşılaştırıldı. Özel tarafı ise yine sınıfta kaldı.
4: Ama sen de Samsun'a ayrı bir güzellik katıyorsun.
5: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Bir tarafta vatandaşın sorunlarını dinleyenler, sorunlara çözüm üretenler, vatandaşa el uzatan ve samimi diyaloglar kuranlar var. Diğer yandaysa...
6: Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
7: Allah seni kahretsin. Hadi.
0: Vatandaşa beddua edenler var.
7: Allah seni kahretsin. Hadi.
0: Özgür Özel'in Bursa programında kameralara yansıyan iki ayrı diyalog, siyasi iletişimde üslup tartışmasını gündeme taşıdı. Önce kendisi için börek hazırlayan bir vatandaş Özel'in yanına yaklaştı. "Başkanım, börek istemiştiniz, size börek getirdim." diyerek ikramda bulundu. Özel ise sadece börek ikram etmek isteyen vatandaşa karşı oldukça sertti.
8: "Başkanım, börek istemişsiniz.
0: Özgür Özel ardından derdini anlatmak isteyen bir vatandaşla gerginlik yaşadı.
6: "Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
7: Allah seni kahretsin. Hadi."
0: İki farklı vatandaş, iki farklı diyalog ama kameralara yansıyan şuydu: halktan uzak. Halkı görmezden gelen ve sorunlara çözüm bulmak yerine sert karşılık veren siyasi bir profil. Bursa'daki bu iki diyalog, Özgür Özel'in vatandaşlarla temasını ve kullandığı ifadeleri yeniden gündeme taşıdı.
2: Rize ve Trabzon'da etkisini gösteren şiddetli yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar su altında kalırken araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürürken vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Nevşehir'de ise şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Bir araç sel suyuna kapıldı. Araçtakilerin kurtarılma anları kameralara yansıdı.
9: Karadeniz sağanak yağışa teslim oldu. Rize ve Trabzon'da etkili olan yağış hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak sonrası sel, su baskını ve heyelan meydana geldi. Rize'de Karadeniz sahil yolunun büyük bölümü ve ilçe merkezleri su altında kaldı. Birçok araç suyla kaplı yollarda mahsur kaldı. Büyük çaplı maddi hasar oluştu. Ekipler iş makineleriyle vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da çalışmaların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
10: İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var. Devlet su işleri personelimizin tamamı, il özel idare personelimizin tamamı, karayolları personelimizin tamamı, belediyelerimizin personellerinin tamamı, elektrik idaremiz, telekom idaremiz şu an tamamı sahadalar.
9: Rize Valisi menfez tıkanıklığı nedeniyle oluşan çamur ve birikmiş malzemenin temizlenmesinin ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlanacağını belirtti. Ayrıca ekiplerin sahada aralıksız çalıştığını söyledi.
10: Burayı temizledikten sonra da mevcut çamuru ve birikmiş malzemeyi buradan toparlayacağız. Ben geçmiş olsun diyorum bütün hemşerilerimize. Sahada çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum.
9: Sağanak yağışın etkili olduğu bir diğer nokta da Trabzon'du. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini su bastı. Bir binanın istinat duvarı çöktü. Trabzon Valiliği kuvvetli yağışa ilişkin açıklama yaptı. Çok sayıda personel ve aracın sahada görev yaptığı belirtilerek gelen ihbarlara müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı. Ayrıca açıklamada vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi. İç Anadolu bölgesinde de yağış alarmı vardı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Bir araç sel suyuna kapıldı, köprü altında mahsur kaldı. Araçta bulunan kişiler çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
2: Sultan Gazi'de bir ailenin evi günlerdir arılarla dolu. Çatı arasına yuva yapan arılar odalara, hatta banyoya kadar giriyor. Ev sahibi Ümran Babakan arıların sokması sonucu hastaneye gitti. Evdeki çocuk da sokuldu. Ailenin en büyük korkusuysa aynı evde yaşayan kanser hastası baba. Çatıdaki arı yoğunluğu drone kamerasına da yansıdı.
11: Geceleri artık hep korkuyoruz yatarken, nereden çıkacak bu arılar diye.
9: Arılar önce çatı arasına yuva yaptı. Sonra evin içine inmeye başladı. Sultan Gazi'de 5 katlı binanın en üst katında yaşayan aile yaklaşık 10 gündür arılarla uğraşıyor. Çatıdaki boşluklardan giren arılar artık yalnızca bir odada değil, yatak odasında, banyoda, evin farklı noktalarında ortaya çıkıyor. Ev sahibi Ümran Babakan'ı da çok sayıda arı soktu. Kollarında şişlik oluşunca acil servis

0: de başvurdu. Ailenin çocuğu da banyoda arı sokması sonucu zor anlar yaşadı.
1: Çatalarından bütün odalara girdi. Herkesi soktu. Herkesin kolları şişti şu anda. Ailetten kanser hastası bir de babam var. Onu sokarsa işte daha kötü.
0: Aile önce kendi çözümünü bulmaya çalıştı. İlaç kullandılar. Farklı yöntemler denediler ama arılar azalmadı. Tam tersine sayılarının her geçen gün arttığını söylüyorlar. Çatı katındaki boşlukların fazla olması nedeniyle arılar evin içine farklı noktalardan girebiliyor.
1: Her yere müracaat ettik ama hiç kimseden bir olumlu cevap alamadık. Yetkilileri sesleniyorum. Lütfen bize yardımcı olun.
0: Drone görüntüleri de sorunun boyutunu gösteriyor. Çatının çevresinde çok sayıda arı uçuşuyor. Çatıdaki boşluklara girip çıkıyor. Aile ise özellikle geceleri tedirgin. Çünkü bir sonraki arının evin hangi köşesinden çıkacağını bilmiyorlar.
2: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın ayakta kalan bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Enkaz altında aramalar yapıldı. Yıkımı yapan firma yetkilisi ve kepçe operatörü gözaltına alındı.
3: Şu cihan
4: tamam, onu alıyorlar.
3: Sesimi duyabiliyorsan ses ver.
5: Yıkım kontrolden çıktı. Yoldan geçen 3 kişi enkaz parçalarının isabet etmesiyle yaralandı. İstanbul Küçükçekmece'deki Şirin sitesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyordu. Yıkımı yapılan binanın kalan bölümü akşam saatlerinde çöktü. Çevreyi toz duman kapladı. Caddeden geçen 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında iki kişinin kaldığı iddiası üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Özel eğitimli köpekler ve dinleme yöntemi kullanıldı. Yapılan taramalarda enkazda kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Arama çalışmaları sona erdirildi. Olayın ardından binanın kalan kısmı iş makineleriyle yıkıldı. Firma yetkilisi ve kepçe operatörü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
2: Bosphorus Cup'ta bugün final heyecanı yaşandı efendim. 25. kez düzenlenen çeyrek asırlık bir organizasyon. Türkiye'den ve yurt dışından ekipler İstanbul'un eşsiz parkurlarında bir araya geldi. 24 muhabiri Deniz Zeybek organizasyona ilişkin detayları takip ediyor. Sözü Deniz'e bırakalım.
6: 25. kez düzenlenen Bosphorus Cup'ın şampiyonu ilk kez düzenlendiğindeki şampiyon oldu yine, yani Orient Express. 2002 senesinde de ilk kez düzenlendiğinde Bosphorus Cup'ın şampiyonu yine bu takım olmuştu ve çeyrek asırda artık 25. kez düzenlendi bu önemli günde de bu yılda da yine kupa aslında ilk şampiyonuna gitti diyebiliriz. Zeynep Atabay Taşkent yönetimindeki Orient Express şampiyon oldu ve artık ilerleyen saat lerde de kupa yeniden ilk şampiyonuna ulaşacak, düzenlenen ödül töreniyle birlikte verilecek. İkinci ise Levent Peynirci yönetimindeki Miles Mice takımı oldu ve üçüncü de bir Bulgar takım oldu. About Time, onu da belirtelim, Peter Dimitrov yönetimindeki takımdı. 45 tekne vardı ve 500'e yakında yelkenci vardı. Sadece Türkiye'den de değil, az önce üçüncü bir takım da bahsettiğim gibi dünyanın pek çok farklı ülkesinden elbette ki yabancı yelkenciler de yine burada bu önemli organizasyonda, yarışta yer aldı. Önemli bir organizasyon diyoruz ama neden önemli? Onun da altını çizmekte fayda var. Çünkü yelken sporunun tanıtılması açısından önemli bir organizasyon açıkçası ve İstanbul gibi bir yerde de yapılması tabii ki oldukça önemli. Çünkü İstanbul'un boğazında bu akıntıyla, bu rüzgarla da yarışmak tabii ki oldukça kıymetli. 3 parkurdan oluştuğunu söyleyebiliriz. 25. Bosphorus Cup'ın 17 Eylül'de başladı ve Caddebostan hattıyla başladı. İkinci günde yani 18 Eylül'de Adalar Parkuru yapıldı ve bugün artık o en heyecanlı olan kısım aslında Boğaz etabı da tamamlandı ve artık önümüzdeki dakikalarda da Gümüş Kupa sahibine verilecek. Yine ikinci, üçüncü olanlar da elbette ki ödüllerine kavuşacaklar ve son kez şunu belirtmekte fayda var. Sadece rüzgarın yönünü hesaplamak önemli değil burada ya da salt bir spordan ibaret değil. Aynı zamanda hız, strateji, bunlar da oldukça önemli yelken sporunda. Bu arada Türk Medya Yelken takımı da aylar öncesinde bunun eğitimini aldı ve yine 25. kez düzenlenen Bosphorus Cup'ta da yarışma anına, yarışmacı olarak bir takım olarak katılma fırsatını da elbette ki buldu. Biz de o yüzden açıkçası ayrıca heyecanlıydık. Çünkü özellikle

0: dedim. İlk iki etapta oldukça güzel de bir sıralamada yer aldılar. Bunu da belirtmiş olalım ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Muhabirimiz Deniz Zeybe'ye teşekkür ediyoruz ve devam edelim efendim. Gaziantep'in asırlık el sanatları dünya modasının merkezinde podyuma çıktı. UNESCO'nun insanlığın somut olmayan küresel mirası temsili listesinde yer alan Antep İşi Nakış, Londra Moda Haftası'nda moda tutkunlarıyla buluştu. Antep İşi Nakış'ın büyüleyici detaylarıyla işlenen İlkbahar Yaz 2027 kreasyonu moda tutkunlarından tam not aldı.
2: Gaziantep'in yüzyıllardır yaşatılan el emeği bu kez dünya modasının kalbi Londra'da hayat buldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle dünyaca ünlü modacı Bora Aksu ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında hazırlanan özel koleksiyon Londra Moda Haftası'nda sergilendi. Tarihi St. Cyprian's Kilisesi'nde düzenlenen defilede Antep İşi Nakış'ın ince detaylarıyla hazırlanan İlkbahar Yaz 2027 kreasyonu podyuma çıktı. Defileyi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de takip etti. Şahin etkinliğin ardından yaptığı açıklamada Antep İşi Nakış'ın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.
3: Aynı zamanda ekonomi, aile ekonomisi. Birçok kadın kergâhtarlığını işleyerek çocuğunu okutuyor. Benim annemin bana evlerini okuttuğu gibi aile ekonomisine mali destek oluyor ve aile bu anlamda ekonomik olarak da güçleniyor.
2: Şahin hedeflerinin kültürel mirası evrensel ölçekte tanıtmak olduğunu vurguladı.
3: Yerel ürünler evrenselleşecek, el emeği gözlüğünü hak ettiği yeri bulacak ve geleceğe taşınacak. Bunlar bize emanet.
2: Yüzyıllık bir geleneğin çağdaş moda anlayışıyla yeniden yorumlandığı koleksiyon, Gaziantep'in kültürel mirasını uluslararası moda sahnesine taşıdı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle kente gelen modacı Bora Aksu da geleneksel nakışları yerinde inceledi.
1: Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fetheden Lezzetler temasıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali heyecanı başladı. 10 ülkeden 12 kardeş şehrin buluştuğu gastronomi festivali, Osmanlı Saray mutfağından yöresel tatlara uzanan zengin mutfak kültürünü gastronomi tutkunlarıyla buluşturuyor.
4: Bursa'nın 700 yıllık lezzet mirası dünya sahnesine taşındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından fethedilen lezzetler temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, Helva-i Hakani yapımı ve kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalde Osmanlı Saray mutfağından yöresel lezzetlere kadar Bursa'nın zengin gastronomi kültürü ziyaretçilere tanıtıldı. İnegöl köftesi, cantık, pideli köfte, tahinli pide, kestane şekeri ve süt helvası gibi kentin simge tatları gastronomi tutkunlarıyla buluşuyor. Fetheden Lezzetler Festivali 20 Eylül'e kadar Merinos Parkı'nda devam edecek.
1: Türkiye'de yapay zeka ile sinema üretiminde yeni bir ışık daha açıldı efendim. 65 dakikalık infaz ülkenin ilk uzun metraj yapay zeka filmi olarak tamamlandı. Film dönemin terörle mücadele daire başkanı Gazi Turgut Aslan'ın hayatını ve mücadelesini merkeze alıyor. Yaklaşık 4,5 ay süren yapımda 14.763 görüntü, 2.827 video üretildi. Bir başka önemli ayrıntı daha var. Filmden elde edilecek gelirin tamamı Gazi ve Şehit Aileleri Derneklerine bağışlanacak.
5: Baba. Hadi kahvaltı hazır.
6: Yok mu bir hayaliniz?
7: Polis olmak istiyorum.
6: Zorlu bir iş olacak. Var mısınız, yok musunuz?
8: Devlet bizden görev bekliyor.
9: Bu kez kamera karşısında oyuncular yok, set yok. Klasik çekim düzeni yok. Ama anlatılan hikaye Türkiye'nin yakın tarihinden. İnfaz 65 dakikalık süresiyle Türkiye'nin ilk uzun metraj yapay zeka filmi olarak hazırlandı.
10: Bu
7: işin şakası yok arkadaşlar.
9: Filmin merkezinde dönemin terörle mücadele daire başkanı Gazi Turgut Aslan var. Onun

0: hayatı, terörle mücadelede geçen yılları ve Türkiye'nin hafızasında yer eden yakın dönem olayları yapay zeka ile oluşturulan gerçekçi görüntüler üzerinden anlatılıyor. Film yalnızca bir teknoloji denemesi olarak hazırlanmadı. İnfaz vatan uğruna mücadele eden tüm gazi ve şehitlere ithaf edildi.
1: Güvence yapıyla ilgili rapor hazırlayacağız.
0: Yapım süreci yaklaşık 4,5 ay sürdü. Ortaya tek bir sahne çıkmadan önce binlerce ayrı üretim yapıldı. Tam 14.763 görüntü ve 2.827 video oluşturuldu. Bu görüntüler tek tek işlendi, sahnelere dönüştürüldü ve 65 dakikalık bir uzun metrajda bir araya getirildi. Amaç yapay zekanın imkanlarını kullanırken anlatıyı yapaylaştırmamak, dönemin atmosferini mümkün olduğunca gerçekçi biçimde aktarmaktı.
2: Başarırsak devleti bunlardan kurtaracağız. Kaybedersek devleti teslim eden olacağız.
0: Proje Victa Medya bünyesinde hayata geçirildi. Yapımcılığı Muzaffer Topaklı üstlendi. Proje koordinatörlüğünü Hakan Sünger yürüttü. Filmin yönetmeni ve senaristi Gürkan Tanyaş. Yapay zeka koordinatörlüğünde ise Miray Sena Öztürk var. İnfazın bir başka yönü de filmin vizyonundan sonra ortaya çıkacak gelirle ilgili. Yapımdan elde edilecek tüm gelir gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacak. Yani film anlattığı mücadeleyi yalnızca ekranda bırakmayacak. Geliri de o mücadelenin ailelerine dönecek.
3: Karı kovanına çomak soktum.
0: Türkiye'de sinemayla yapay zekanın buluştuğu bu yapım, bir teknoloji projesinden öte, yakın tarihe, terörle mücadeleye ve bu uğurda bedel ödeyenlere ayrılmış 65 dakikalık bir anlatı olarak hazırlandı.
4: Gitmem gerek.
5: Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı başkent Ankara oldu efendim. Bugün başlayan ve 9 gün sürecek Kültür Yolu Festivali'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleştirildi.
6: Bütün Ankaralıları ve başkentimizi ziyaret eden misafirlerimizi Ankara'daki Kültür Yolu Festivali'mizin etkinliklerine katılmaya davet ediyorum.
7: Bu yıl 26 şehir festival coşkusu yaşıyor. Festivalin 19. durağı ise 19 Eylül itibarıyla başkent Ankara oldu.
6: Ankara Kültür 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiğimizi de özellikle belirtmek isterim.
7: 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara'da Kültür Yolu Festivali başladı. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gerçekleştirdiği festival 19-27 Eylül tarihlerinde Ankaralılarla buluşacak. Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olan Ankara'da bu yıl başkentliler kültür ve sanata doyacak.
6: Başkentimizin tarihini ve mimarisini ressamlarımızın gözünden yeniden gördük. Genç tasarımcılarımızın Ankara'ya bakışını, afiş tasarımları üzerinden keşfettik.
7: Konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, çocuk etkinliklerinden atölye faaliyetlerine kadar birbirinden renkli etkinlikler başkentlilerle buluşacak. 42 farklı mekanda toplam 518 etkinlikle başkentin her yerinde festival havası esecek. Kültür Yolu Festivali'nin Ankara ayağının ana sahnesi Başkent Millet Bahçesi olacak. Ünlü isimlerin yer alacağı ana sahnede Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Ulu, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz başkentlilerle buluşacak. Çocuklar için de aynı alanda çocuk köyü kurulacak. Festivalin en önemli ayaklarından biri de Ankara mutfağı. 50'den fazla lezzet noktası ziyaretçilerini ağırlayacak. Yöresel lezzetler görücüye çıkacak. Tüm bunların yanı sıra tadımlar yapılacak ve gastronomi atölyeleri kurulacak.
5: Kısa bir ara verelim. Saat başında haber bülteniyle yeniden burada buluşmak üzere. Hoşçakalın.

yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle yeniden karşınızdayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Pusula Portföy ve Tera Portföy'ün bazı fonları temerrüde düşünce Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşanmıştı. Bunun üzerine SPK, Tera, Pusula, Hedef Atlas, A1, Pardus ve Buz Portföy'e ait yaklaşık 131 yatırım fonunu işleme kapattı ve tasfiye kararı almıştı. Sonrasında başlayan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda 4 kişinin tutuklandığını ve 51 kişiye yurt dışı yasağı getirildiğini açıkladı. Son olarak Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülüyor. Gaziler gününde Haliç Kongre Merkezi'nde anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende noter huzurunda çekilen kurayla 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına atandı. Böylece kamuda istihdam edilen şehit yakını ve gazi sayısı 53 bini aştı.
1: Bayrağımız rengini şehitlerimizin alkanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır.
2: Kurallar çekildi, 571 şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atandı.
1: Devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
2: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü anlamlı bir törenle kutlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda şehit emanetleri ve gaziler yeni görevlerine kavuştu.
3: Devletimizden Allah razı olsun gazilerimizi, şehitlerimizi, yakınlarımızı bizi boşta bırakmıyor, sahip çıkıyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuya atama töreni heyecanlı yaşandı.
1: 2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık.
2: Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle birlikte 571 kişi kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.
4: Şimdi şöyle öncelikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımıza bu hassas süreçlerde yani bize bu imkanı sağladıkları için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, devletimiz var olsun. Allah razı olsun.
2: Son atamalarla birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaştı. Erdoğan, devletin vefa anlayışının ve sosyal desteklerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
1: İnanın bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım. Şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz.
2: Ve sıra kura çekimine geldi. Vatan uğruna canlarını ve bedenlerini siper eden kahramanlar bu anlamlı günde hem anıldı hem de devletin hizmet kademelerindeki yeni görevlerine ilk adım attı.
1: Sen ablası mısın?
5: Kız kardeşim. Ha.
0: Kaşif Kuzinoğlu'nun öldüğü güne ait kamera kayıtları soruşturmanın yönünü değiştirecek ayrıntılar ortaya koydu. Görüntülerde Hasan Atilla Uğur'un koğuştaki ışıkları kapattığı, alanın yaklaşık 14 dakika karanlık kaldığı görülüyor. Kuzinoğlu hastaneye kaldırıldıktan sonra ise kahve içtiği bardağın yıkandığı kayıt altına alındı. Savcılık şimdi o bardağın neden yıkandığını, Uğur'un Kuzinoğlu'nun odasında geçirdiği dakikaları ve elinde görülen cismin ne olduğunu araştırıyor. Uğur'un yeni ifadesiyle geçmişte verdiği bazı beyanlar arasında da farklılıklar tespit edildi.
2: Kaşif Kuzinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybettiği günün kamera kayıtları yeniden incelendi ve görüntülerde özellikle iki bölüm üzerinde duruluyor. İlki koğuşun karanlıkta kaldığı 14 dakika. Kayıtlarda Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına indiği ve ışıkları kapattığı görülüyor. Bu sırada Kaşif Kuzinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım avluda yürüyüş yapıyor. Yaklaşık 14 dakika sonra ışıklar yeniden açılıyor. Uğur daha sonra banyo ve mutfak bölümüne girip çıkıyor. Savcılık bu zaman aralığında ne yaşandığını şimdi kamera kayıtları ve ifadeler üzerinden yeniden kuruyor. İkinci bölümse Kuzinoğlu'nun odası. Sorgu tutanağına göre Hasan Atilla Uğur saat 18.40 sıralarında Kuzinoğlu'nun odasına giriyor. Yaklaşık 4 dakika içeride kalıyor. Odadan çıktığında ise sağ elinde bir cisim bulunduğu tespit ediliyor. Savcılık bu cismin ne olduğunu sordu. Uğur'un yanıtı, elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cisim olduğunu da zannetmiyorum. Kamera kayıtlarında bundan kısa süre sonra Hasan Ataman Yıldırım'ın da Kuzinoğlu'nun odasına girdiği görülüyor. Yıldırım odadan bir bardakla çıkıyor. Bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösteriyor. Savcılık bu kez Uğur'a o bardağın neden kendisine gösterildiğini sordu. Uğur, bunun sebebini bilmiyorum. Neden gösterdiğini de hatırlamıyorum dedi. Ama bardakla ilgili görüntüler bununla da sınırlı kalmadı. Kaşif Kuzinoğlu rahatsızlanıp hastaneye götürüldükten sonra onun kahve içtiği bardağın yıkandığı görülüyor. Savcılık şimdi o bardağın neden yıkandığını ve olası zehirlenme ihtimali açısından bir delilin ortadan kalkıp kalkmadığını araştırıyor. Görüntüler tek başına zehirlenmeyi kanıtlamıyor. Ancak bardağın yıkanması, 14 dakikalık karanlık ve koğuşta o saatlerdeki hareketlilik birlikte değerlendiriliyor. Hasan Atilla Uğur'un yeni ifadesinde başka farklılıklar da var. Savcılık önceki soruşturmada Uğur'un tansiyon değerlerine ilişkin verdiği bilgilerle yeni anlatımı arasında fark bulunduğunu hatırlattı. Uğur'un geçmişte hakim huzurunda söylediği belirtilen "hiçbir görevli görevini safsaklamadan hakkıyla yapmıştır" sözü de önüne konuldu. Uğur bu kez "o ifadeler bana ait değildir" dedi.
5: Biz programlarımızla yapacağımız her şeyle hazırız.
2: Ancak başsavcılık söz konusu ifadenin altında Uğur'un imzasının bulunduğunu tutanağa geçirdi. Kuzinoğlu'nun rahatsızlandığı ana ilişkin anlatımda da fark var. Uğur daha önce Kuzinoğlu'nun kendi odasına uğrayıp ardından odasına geçtiğini söylemişti. Yeni ifadesinde ise "yanlış hatırlıyor olabilirim. Odasına girerken bağırmış olabilir" dedi. Savcılık şimdi eski ve yeni ifadeleri kamera kayıtlarıyla yan yana getiriyor. Uğursa Kuzinoğlu'nun ölümünde herhangi bir dahli, ihmali ya da suistimali bulunmadığını savunuyor. Ölümün kasten gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasını da kendisinin istediğini söylüyor. Uğur'un avukatları ise Kuzinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini ancak cezaevi görevlilerinin müdahalesinin geciktiğini öne sürüyor. Dosyadaki adli

0: İsim'de daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişti. Soruşturmanın başka bir kolunda Kurtlar Vadisi pusudaki sahneler de inceleniyor. Şimdi dosyada cevap bekleyen birkaç soru var. 14 dakikalık karanlıkta ne oldu? Uğur'un elindeki cisim neydi? Bardak neden çıkarıldı ve neden yıkandı? Ve Kozinoğlu'nun son saatlerinde yaşananlarla geçmişte verilen ifadeler neden örtüşmüyor?
1: Yemen'de ordu birlikleriyle Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken krizin bölgesel ve insani boyutları her geçen gün büyüyor. Yemen ordusu Marif ve Taiz cephelerinde karşı taarruza geçerek bazı stratejik noktaları Husilerden geri aldı. Çatışmaların Suudi Arabistan'a sıçrama ihtimaline karşı Riyad yönetimi 8 bölgede acil durum uyarısı yaparken Pakistan ordusundan Suudi Arabistan'a kutsal mekanların korunması için koşulsuz ve fiziksel destek mesajı geldi. Riyad'da ise Kral Halit Havalimanı yakınında yangın çıktı.
0: Yemen'de sular durulmuyor. İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki hükümet güçlerinin çatışmaları sürüyor. Husilerin ilerleyişine karşı Yemen ordusu harekete geçti. Karşı saldırı başlattı. Husi mevzilerine bir dizi hava saldırıları düzenlendi. Husilere ait çok sayıda askeri araç da imha edildi. Marib'in güneyindeki Ümriş ve Akabet Mela kamplarındaki Husi toplanma noktaları ve askeri araçları savaş uçaklarıyla vuruldu. Eş zamanlı olarak Taiz ve Lahic vilayetleri arasında bağlantı kuran stratejik El Abera cephesinde yoğunlaşan çatışmalar sonucunda El Bazile Dağ ve Methule bölgesi hükümet güçleri tarafından yeniden ele geçirildi. Ayrıca Taiz'in batısındaki El Kadeha bölgesinde Husiler tarafından düzenlenen bir saldırı da ordu birliklerince püskürtüldü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halit Havalimanı yakınlarındaki bölgede ise yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldi. Yangının nedeni bilinmiyor. Husiler hava saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'a karşılık verebileceklerini duyurmuştu. Sınırın ötesinde ise güvenlik endişeleri artıyor. Husilerin misilleme tehditlerinin ardından Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, başkent Riyad, Cidde, Taif ve Hamis Muşayt'ın da aralarında bulunduğu 8 bölgede acil durum uyarısı yaptı. İlerleyen saatlerde tehlikenin geçtiği açıklansa da bölgedeki gerilim uluslararası müttefikleri harekete geçirdi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Korgeneral Ahmet Şerif Çavudri, Suudi Arabistan'ın savunması ve Mekke ile Medine'nin güvenliği için Riyad'ın talep etmesi halinde hem diplomatik hem de fiziksel olarak her türlü adımı atacaklarını ilan etti. Diplomatik ve askeri hareketliliğin gölgesinde sivil halk büyük bir trajedi yaşıyor. Taiz'e bağlı El Kadeha bölgesinden kaçan siviller can güvenlikleri için her şeylerini geride bırakarak El Birin'e sığındı. Temel gıda ve barınaktan yoksun aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Uluslararası Kızılaç Komitesi ise artan yaralı sayısıyla kapasitesini aşan hastaneleri desteklemek amacıyla başkent Sana'ya 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdı.
1: ...2027 yılında Türkiye uzay vatanda etkin olmak adına Ay'a iniş gerçekleştirecek. İşte bu gelişmeye giden yol Teknofest Gençliği tarafından 2022 yılından bu yana yarışma olarak düzenleniyor. Bu yılda dikey inişli roket yarışmasında üniversite öğrencilerinden oluşan 14 takım finale kalmayı başardı. Final etabının da tamamlanmasıyla birlikte şampiyon Teknofest Şanlıurfa'da ilan edilecek.
2: Üç aşamadan geçtiler, finale kalmayı başardılar. Türkiye'nin uzay vatan hedefinin provası Ankara'da gerçekleşti. Yarışmacılar roketleriyle dikey iniş yaparak şampiyonluk için yarıştı. Teknofest dikey inişli roket yarışmasında finale 14 takım kaldı. Finalistlerin başarılı olması Türkiye'nin uzay vatandaki hedefleriyle doğru orantılı. 2026 Teknofest kapsamında 2022 yılından bu yana dikey inişli roket yarışması düzenleniyor. En fazla katılımın olduğu bu yılda üniversite öğrencileri kıyasıya bir rekabet içine girdi. 14 takım Ankara'daki final etabında mücadele etti.
3: 8
2: Dikey inişli roket takımında sıra Sakarya Üniversitesi'nde ondan geriye sayıldı ve roketin dikey inişli roket yarışması Ve şu an baş

0: Başarılı oldular ve dikey iniş gerçekleşmiş oldu.
1: TÜBİTAK SAGE tarafından desteklenen dikey inişli roket yarışması 2027 yılındaki Ay'a iniş projesinin bir provası. Üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar Türkiye'nin uzay vatanda etkin olması adına ürün geliştiriyor. Final etabının son gününde 8 metreden atılan roketler hava itiş sistemiyle dikey olarak inmeye çalıştı. Final etabının Ankara'da tamamlanmasıyla birlikte şampiyon takım Teknofest Güneydoğu etabıyla Şanlıurfa'da ilan edilecek.
2: Böylece bu dilimi noktaladık efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Balkanları, daha doğrusu Sırpları, Sırplarda ötekinin inşa sürecini hem tarih hem devlet hem kimlik zaviyelerinden çok değerli bir konuğumuzla Sevba Abdullah ile konuşacağız. Kitabı da tanıtmak istiyorum çünkü bu kitap üzerinden konuşacağız. Vakıfbank yayınlarından çıktı. İktidar, Tarih ve Kimlik, Sırplarda Ötekinin İnşası. Tabii burada Sırpları okurken başka milletleri, ötekinin inşa süreçlerini başka milletlere, azınlıklara dair de okuyabilirsiniz. Çünkü galiba bütün dünyada 3 aşağı 5 yukarı bu işler aynı şekilde oluyor. Hoş geldiniz Sevba Bey. Biz 1. Dünya Savaşı'nın devamını 90'larda, halen 2. Dünya Savaşı'nın da İsrail-Gazze'de devamını, coğrafya olarak iki büyük savaşında tezahürlerini yaşayan bir yerdeyiz Türkiye olarak. Tabii Sırplar konusunda 90'larda yaşananlar çok hazindi, Sırpların yaptıkları. Bu kitapta siz Sırp kimliğinin inşa sürecini, tarihi perspektiften, bir taraftan da iktidar ilişkileri dahilinde ele alıyorsunuz. Ama merak ediyorum, nereden yola çıktınız? Çünkü aynı zamanda Arnavutluk'ta, Makedonya'da yaşıyorsunuz. Bu arada seyircilerimiz gittiklerinde görürler, Makedonya Türkiye'den daha fazla insanı Osmanlı'ya ait bir toprakta gibi hissettiren, atmosferi öyle olan bir yer.
1: Çok teşekkür ediyorum Berk Hanım davetiniz için. Ben de buradan tüm izleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Hatta Üsküp'ten selamlarımı iletiyorum. Tabii benim doktora tezim ve çok uzun yıllar emek verdiğim bir çalışmaydı. Fakat doktora tezimin olmasını bir şey ifade etmez. Hayatım boyunca belli soruların etrafında şekillenen bir tezdi. Niye bu soruların etrafında konuştum?
0: Yani çocukluktan itibaren.
1: Tabii, niye etrafında dolandım diye ben de çok merak ettim.
0: Ama Üsküp'te doğdunuz.
1: Tabii Üsküp'te doğdum. İnsan tabii kendi muhitinden çok etkileniyor, şekilleniyor. Biz 1990'ların başında işte Kuzey Makedonya dahil Balkanların çoğu ülkesini Yugoslavya'da dağılmıştı ve her yerde belli ölçülerde karışıklıklar
0: Hatta
1: vardı.
0: Hatta literatüre Balkanlaşma diye.
1: Aynen, Yugoslavya'nın maalesef bize geçti. Öyle bir Balkanlaşma kavramıyla karşı karşıya kaldık sonra. Ben şeyi hatırlıyorum, yani böyle Üsküp'te o zaman Kuzey Makedonya yeni cumhuriyetini ilan ediyor. Sokaklarda gösteriler var. Arnavutların belli talepleri var. Bu bağlamda bizim Üsküp çarşısını bilirsiniz. Oranın girişinde bir polisle o zaman tezgah tabii şeyler satanla bir tartışma olup ülke bir anda böyle olağanüstü hale girer bir şekilde.
0: Yani o kadar ciddi fay hatları vardı.
1: Zaten? Evet, ben küçük, belki 6-7 yaşındayım, evdeyim. Bir ses bombasıyla, aslında göz arttırıcı bombayla uyandığımı hatırlıyorum. Mesela hep ondan sonra bu sorularla gitti. İşte Kosova, Bosna Savaşı oldu. Biz Bosna Savaşı'nı çok yakından hissettik.
0: Kaç yaşındaydın?
1: Çok mülteciydik. İşte Bosna Savaşı'nda ben 6-7 yaşındayım, 10 yaşım. 7-10 yaşımı o şekillendirdi. Kosova Savaşı 99, orada da çok büyük göç aldık. 15'li yaşlarımı şekillendirdi. Yani biz sonra 2001'de Üsküp'te, Makedonya'da da aynı iç kriz
0: Bosna
1: oldu.
0: Bosna mesela sizde ne bıraktı?
1: Çok çok şey bıraktı yani. Bosna bize hem oradan çok kişiler geldi. Her neyse, bunların bütün bu...
0: Yo, merak ediyorum gerçekten. Sonra Kosova.
1: Tabii.
0: Ben de o zaman Fransa'da Rambouillet'de müzakereleri izlemiştim.
1: Göçmenleri hatırlıyorum. Oradaki sıkıntıları çok net hatırlıyorum. Bizim evde biraz daha bunlar çocukların yanında konuşulmayan şeylerdi. Ama o zaman böyle sosyal medya yok. Tek ana haber bülteni var. Oradan herkes bir şey anlamaya çalışıyor. Ama geriye baktığımızda da onlar ne kadar manipüle edilebileceğini de görüyoruz.
0: Onu soracaktım.
1: Tek kanaldan, tek o dönemin hikayelerini hepimiz biliyoruz. Evimizde mesela Kosova Savaşı'nda evimizde mülteci vardı. Yani biz Üsküp'te herkes evini açtı. Herkesin evinde mülteciler vardı.
0: Ne kadar haysiyetli insanlar mısınız?
1: Evet, 1 milyona yakın bizde Kosova'dan insanlar geldi o dönem.
0: Tanımadığınız insanlar evinize geldi.
1: Tabii çok
0: Kaç kişi vardı evlerinizde?
1: Bizim evimizde tabii biraz daha yakın, uzaktan akrabamızdı onlar ama benim hiç görmediğim, bilmediğim, akraba olduğumuzu bilmediğimiz insanlardı. 50 güne yakın işte bir aile, anne baba ve 3 çocuğuyla beraber biz de her şeyimizi paylaştığımız bir dönem yaşamıştık.
0: Allah sizden razı olsun.
1: Hepsinden. Biz o zaman hiçbir şey değildik ama herkesten. Çok kişi o zaman herkes çok önemli işler yapmıştı. İşte burada bu niye böyle oluyor? Sırplar önümüze çıktı. Aslında benim hikayem, bütün bu hikayenin Bosna'yla da Kosova'yla da Makedonya'yla da ilişkili bir ulusu var, Sırplar. Ya bu Sırplar niye böyle saldırıyor? Nereden mesele çıkıyor? Dan başladı bütün hikaye. Aslında sorgulamam hep oradan oldu. Niye?
0: Okulda?
1: Niye böyle bu Türklere karşın böyle oluyor? Ya ben tabii iktisat okuduğum için biraz daha üniversitede...
0: Ortaokul, lisede.
1: Aynen. Orada... Dediğim gibi biz biraz daha gençtik, apolitik bir ailem vardı, orada çok konuşulmuyordu ama bu sürekli işte Sırbistan, Sırplar, korku, savaş, göç edelim, Türkiye'ye gidelim mi? Bütün bu konular aslında 100 yıllık Balkanların tarihi. Orada kalanlar da, gidenler yani de, kalanlar da acaba hep bir tehdit altında, hep bir korku şeyine. Ben yani bizim orada kalanların misafir olduğunu düşünmüyorum. Vatan olarak görüyor herkes orayı. Ama bir tedirginlik. Tabii bir tedirginliğin çok üst safhalarda olduğu dönemler. Yani biz Balkanlardaki Müslümanlar son 100 yılda çok büyük, son 20 yılda özellikle büyük kazanımlar elde ettiler ama oraya gelene kadar da çok büyük bedeller ödediler. Ya biz nüfusumuzun %40'ını buraya, Türkiye'ye göç ettirmek zorunda kaldık. Yani orada kalsaylardı şu an hikaye çok bambaşka olurdu. Bambaşka bir, biz sadece...
0: Bambaşka olurdu derken?
1: Nüfus olarak bambaşka
0: bir... Geri gelmediler.
1: Gitmeleri çok zor ama biz eşrafımızı kaybettik. Orada eşrafını kaybetmek demek çok şey kaybetmek demek.
0: Bel kemiğin kırılıyor.
1: Her şeyin gider demek yani. Nüfus olarak, sayı olarak kaldık. İşte eğitime girmedik, eğitim süreçlerinin dışında kaldık. İktidar alanlarından zaten dışında kaldık. Kimliğini koruma adına evlerde mevlütler üzerinden kendimizi koruduk. Mevlütler üzerinden yani mevlüt geleneği oluştu, bir şey oldu ama bu... Evde kalmanın getirdiği şeylerdi bunlar. Çok büyütmeye gerek yok bu gibi şeyleri ama bu bir zorunluluk.
0: Böylece Mevlid'in neye yaradığını tabii, da bir kez daha orada söylemiş bir, oluyorsunuz. Çünkü Türkiye'de ara ara
1: o zaman çok büyük bir işlev
0: tartışma
1: gördü.
0: Tartışma konusu tabii. Ediliyor ama işte böyle bir zamanda evde bir kimliğin
1: tabii, Peygamber Efendimiz'in yanı şeyinde kimliği muhafazayı için çok önemli bir süreçti o süreçte. Geriye baktığımızda bunları dikkatle bakmak lazım. Neye karşı çıktığımızı görmek lazım. Hangi geleneği, ne yaptığımızı, bunlar biraz da soğukkanlı olarak bakmamız gereken süreçler hepsi. Hepsinin bir işlevi var. Hepsinin bir yani sıradan oluşmuyor bu süreçler.
0: Evet. Şimdi yani çok

0: güzel anlatmış oldunuz zaten Mevlid-i Şerif'in evet. hikmetini.
1: Evet, bizde hafızlık törenleri, sünnet merasimleri ve mevlidler Balkanların tüm Müslüman ülkelerinin Müslüman olduğu yerlerde çok önemli bir birlikte olmanın, beraber bir arada yaşamanın, bir arada bir şeyi paylaşmanın.
0: Akşamki konumuz değil tabii.
1: Değil tabii.
0: Orada Sırplarla beraber bir de şimdi Selefi akımlar bir süre. İşte tabii. O tam Mevlid-i Şerif etrafında toplananlara dönük.
1: Anlayamamanın, derin bakamamanın süreçleri onlar
0: evet,
1: tabii.
0: Evet, ne yazık ki.
1: O zaman işte o Sırplarla sonra bu biraz daha derin meseleyi ele almaya çalıştım. Kimliği gördüm. Sırp tarihindeki bizim sadece 20. yüzyıl değil 19. yüzyılın çok önemli bir yüzyıl olduğunu, o Osmanlı ile ayrışmanın
0: birazdan onları sormak istiyorum.
1: İçerisine girdiğinde daha derinlemesine belki gireceğiz. O da orada da Sırp tarihine gittim. Ondan sonra modern devlete aslında modern devleti görme durumum oldu. Bu sadece Sırplarla alakalı bir şey değildi. Bu modern devletin ortaya çıkmasıyla beraber, modern ulus devletin inşa edilmesiyle beraber
0: bütün dünyanın
1: bu süreçlerden geçtiğini gördüm açıkçası. Ona da bağlamaya çalıştım. Yani bu zoraki süreçleri, yapısal süreçleri aslında nedensellikleriyle görüp buna yönelik daha dikkatli olmak, nerelerde bu ötekilikler, düşmanlıklar, hatta asimilasyona ve sonunda da soykırıma götürecek yollara neden oluyor.
0: İnşallah
1: bunlara bakmak
0: tercüme
1: lazım.
0: De ettirirsiniz.
1: İnşallah. Bu mesela İsrail-Filistin olayını da açıklayabilir. Bütün olayları açıklayabilir. Yani tarih yazımı, tarih ders kitapları son derece önemli. Yani bizim hafızamızı şekillendiren süreçte. Yani küçük görmemek lazım. Şimdi bizim o kadar sosyal medya, bu yapay zekalar şeyler ilerledi ki yani bir bireyin tarihle olan ilişkisi başka yerlerden de şekilleniyor, denilebiliyor, doğru, etkiliyor. Ama şunu unutmamakta fayda var. Bir çocuk liseye kadar aldığı eğitim onun çok belirleyici bir tarihle olan ilişkisini belirliyor. Eleştirel tarih sadece belli bir kesime ancak ulaştığı bir şey. Tarihe eleştirel gözle bakmak.
0: Yani evde mi tarihe eleştirel bakıp bakmamayı öğrenir insan?
1: Öğrenmez.
0: Demek istiyorsunuz.
1: Ancak üniversite.
0: Hayır, bir takım sorular evde mi çıkar ilk?
1: Ya çıkması lazım ama tarih yani ilkokulda ve lisede aldığımız tarih eğitimi bir kişinin tarihsel hafızasını birebir şekillendirir. Ancak yüksek lisans, doktora ya da bir şeyi varsa böyle bu tarihe karşı bir ne diyeyim sevgisi varsa, eleştirel bakarsa ancak o zaman bir şey
0: yani
1: çıkartabilir.
0: Yani evde alternatif
1: çok
0: tarih
1: zor.
0: Yoksa
1: çok zor.
0: Okuldan çıktığında
1: okuldan aldığı tarihle
0: adapte olmuş
1: yani resmi kimliği alır. Resmi kimliği alır.
0: Evet.
1: Resmi kimlikte çıkarsınız. Onun için bu tarih ders kitaplarında çok dikkatli olmak lazım. Kamuoyunun önde
0: yani
1: gelenleri
0: size ne belletilmek istenirse
1: alırsınız evet.
0: O problemsiz belletilir mi demek
1: belletilir.
0: İstiyorsunuz? Şimdi birazdan
1: çok
0: sormak
1: çünkü
0: istiyorum.
1: Çünkü o çok ciddi bir süreç.
0: Çünkü
1: yani
0: bu kitabı yazarken bu kitapta seyircilerimize tekrar göstereyim. Zaten okul kitaplarından da istifade ediyorsunuz. Peki şunu yani sırayı bozmuş olacağım ama yine de sormak istedim. Şimdi bir taraftan modern devlet dediğimiz şey evet handikapları da olan bir şey. Ama Sırp kimliği oluşturulurken özellikle Milosevic'in hem modern devletten istifade ettiğini görüyoruz. Hem de orta çağ, eski orta çağ devletini de refere ediyor. Onu nasıl yapabiliyorsunuz?
1: Şimdi modern devletin bu bizim konumuz açısından şöyle bir önemli tarafı var. Modern devletten önce yani işte Osmanlı dönemi var.
0: Yapabiliyorsunuz dedim yani şeyi demek istiyorum. Nasıl tahlil ediyorsunuz?
1: Geleneksel devletle modern devletin mesela basit tarih eğitimi açısından temel bir farkı var. Yani modern devlet işte bir 19. yüzyıldan 20. yüzyıla ya da işte 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar bizde mesela eğitim genele yayılmış bir şey değildi. Modern devletle beraber genele yayılan bir şey. Yani kimliği üretmek zorunda. Yani modern devletin temel şeyi şu.
0: Yani daha fabrikasyon yapmak
1: fabrikasyona
0: zorunda.
1: Çünkü bütün artık geleneksel devlette bütün halk senin siyasetin konusu değildi. Ama modern devletle beraber 19. bütün hikayeleriyle beraber ulus devlete dönüşmesiyle beraber artık bütün kitle siyasetin konusu. Kitle ulus, vatandaş, askere yani genel asker.

0: kirlilik şeyi var. Bir de toplu vergi topluyorsun. Bambaşka
1: Herkes
0: bir hikaye var.
1: Herkes muhatabın oluyor.
0: Herkes muhatabın oluyor. Onun için eğitim burada devletin vazgeçilmez bir öğesi oluyor. Hala devletin vazgeçilmez öğesi, dikkat ederseniz. Yani
1: o muhataplarını fabrikaya
0: tabii ilgili kitleyle
1: üretmek mecburiyetinde.
0: Tabii ilgili kitleyle rıza üretmesi lazım. Yani bu bizim hani anayasalarla beraber bizim sorumluluklarımızın
1: tabii rıza
0: devletin,
1: üretmek yeni bir şey. Tabii evvelden devlet, rıza üretmeye de ihtiyaç yok.
0: Yoktu. Şimdi rıza üretimine ihtiyacı var. Bunu nasıl sağlayacak? İdeolojiyle sağlayacak. Bunu eğitimle beraber ideolojiye ve bunu okullarla sağlayacak. Ne olacak? Bir ulus inşa edecek. Ulusa inşa etmesi gerekiyor. Yani herkesin aynı şeylerde mutlu olması lazım. Aynı tarihe bakması lazım
1: mümkün
0: ki
1: olduğu kadar.
0: Mümkün olduğu kadarıyla. Yani modern devletin özellikle iktidarı şunu istiyor. Yani en azından %80'e kadar bir nüfus aynı şekilde düşünsün. Yoksa böyle %40'a %50'ye bütün topluma da hala böyle iddia ediyorum. Hala ulus devleti bir homojen nüfusu yoksa kesinlikle bölünmeyle karşı karşıya. Her yerde. Eğer böyle yani
1: eski yani 3 asır önceden ye nispetle çok daha fazla bu risk değil mi?
0: Çok daha fazla. Yani riskle çünkü birlik ve bütünlüğü sağlayamıyor. Ulusa ihtiyacı var.
1: Çünkü artık etnik yani birazdan konuşacağız
0: evet,
1: ama
0: yani çünkü merkeze aldığı nüfus neyse onun bir tarih anlatısı olmak zorunda, bir eğitimi olmak zorunda. Tabii ki ideolojilerle geliyor.
1: Demokrasi, ve ortak mefküresi
0: olması lazım. Bu bağlamda modern gerekiyor. Devlet belirleyici oluyor geleneksel yapıya göre. Çünkü bu bizzat bu süreçleri yönlendiriyor, zorunlu hale getiriyor. Eğitimi zorunlu hale getiriyor, tarih eğitimini zorunlu hale getiriyor. Bir sıplılığı, bir Türk kavramını zorunlu hale getiriyor. Ya da bir Arnold kavramı ya da bir Fransız kavramını zorunlu hale getiriyor.
1: Ama tabii içine nasıl doldurduğu da
0: İçine nasıl dolduğu süreçler önemli. Belirliyor, iktidar alanları belirliyor, tarih belirliyor, uluslararası ilişkiler belirliyor, çeşitli değişkenler
1: var. Bakalım Sırplar bu hikayeyi nasıl yazmışlar o zaman. Şimdi... Yani evet hem dünyada hem Türkiye'de bir süredir kimlik, öteki, iktidar bu kavramları çok sık kullanır hale geldik. Hatta sabahtan akşama kadar kimlik meselesi konuşuldu. Türkiye'de de öyle. Bir taraftan da belki uzun süre örtülü kimlikler, örtülü olmak zorunda ancak varlığını sürdürebilen kimlikler bir şeyden sonra bir ne diyelim açılmadan sonra imkanlar dahilinde ister istemez daha fazla konuşur oldular. Ama bir taraftan da dünyada da yani yanda onu da unutmadan sizden cevaplamanızı rica edeceğim. Bir taraftan da bütün dünyada tek tipleştirilen de bir insan modeli var. Neredeyse bir prototip icat edildi. Bütün imkanlar herkesin hani o ülkenin fabrikası değil. Bütün dünyanın bir fabrikadan çıkması murad edilir gibi gözüküyor. Şimdi tekrar soruya gelirsek kimlik, öteki ve iktidar. Siz bu kavramları nasıl tanımlıyorsunuz? Ve Sırplara baktığımızda tarihte bunlar nasıl konum alıyor? Hangi dinamiklerle ilişkilenerek yeniden anlam kazanıyor?
0: 19. yüzyıl çok önemli yüzyıl olarak, en uzun yüzyıl olarak da tanımlanılıyor çoğu akademisyen, entelektüel tarafından. Çünkü o dönem, yani o belirleyici dönem hatta hala devam ediyor. Oradaki mesela tüm o aydın kesimin bir Sırbı nasıl tanımladığı çok önemli oluyor. Yani yeni o dönem, işte o Osmanlı döneminden ayrılmalar var. Fransız devrimi oluşmuş, Alman ekolü bu bağlamda çok önemli, tarihsel ekolde oradan kapitalizm oluşuyor. Avrupa'da büyük bir dönüşüm var. Balkanlar bu dönüşümden bence en ilk o dönüşümleri hisseden bölgeler. Osmanlı İmparatorluğu'nu da etkileyen belki Avrupa'daki bu Balkanlardaki işte Makedonya sorunu, Osmanlı'yı çok kafasını yoruyor. 20. yüzyılın başına kadar bu devam ediyor bu süreç. Milliyetçi akımları bu bağlamda. İşte milliyetçi ideolojiler ortaya çıkıyor 19. yüzyılda. İşte burada ulus devlette en yakın kim olacak tartışmasında milliyetçiler ulus devlete çok daha yakın bir pozisyonda büyük bir müktesebat veriyorlar. Yani kurdukları tarih anlatılarıyla, kahramanlarıyla, tarihteki çıkarttıkları savaşlarla bir kimliği oluşturmak
1: bazen
0: zorundalar.
1: Bazen uydurdukları
0: tabii çoğu
1: profillerle uydurma, yani. Ve hikayelerle.
0: Çünkü tarih 19. yüzyılda gerçekten yani bilimsel bir tarihle ilgilenenler var ama çok da öyle romantik tarih yazımı da çok
1: yaygın
0: ve bu Alman ekolü bu bağlamda çok etkin Balkanlarda. Burada mesela iki tane vatandaşlık ya da iki tane uluslaşma süreci var. Ya bir Fransız modeli var, biraz da anayasal vatandaşlık üzerinden devam ediyor.
1: Gibiymiş gibi.
0: Gibi ama en azından oradan götürüyor ama Alman
1: formel
0: biraz
1: olarak
0: da dil ve dine merkezli bir ulus inşa süreçleri var. Bütün Balkanlar aslında biraz da Osmanlı'da.
1: Sonuçta iki ülkede de
0: Avusturya, Macaristan,
1: yaşanıyor.
0: Habsburg İmparatorluğu'yla Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Rus İmparatorluğu'nun ne diyeyim bir mücadele alanı Balkanlar tarih boyunca özellikle o dönemlerde Avusturya'dan etkileniyor. Yani Sırpların birçok öncüsü entelektüel anlamda 19. yüzyılda Sırplığa katkı sunan hepsini Viyana'dan mezunlar mesela. Viyana ekolünden mezun. Hatta Sırbistan iki bölüme ayrı, biri işte Osmanlı'ya yakın olan Sırplar, bir de biraz Vojvodina'nın ötesinde olanlar, Vojvodina olanlar daha çok Avusturya Macaristan'da olanlar. O Avusturya Macaristan'dakiler Sırplığı inşa ederken Osmanlı'da kalan Sırplar ise bağımsızlığı mücadele eden silahı temsil ediyorlar Sırp tarihi açısından. Böyle bir ikilikten bir Sırplılık inşa edebiliyorlar o dönem.
1: Ama bir taraftan da sanki yani görece imparatorluk içerisinde azınlık olmak, ulus devlet içinde azınlık olmaktan çok daha bahtiyar bir döneme denk düşüyor. Yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda da çünkü okuma yapınca azınlıkların çok daha mesut olduğunu görüyoruz. Osmanlı'da zaten öyle.
0: Ya, imparatorlukların ulus devlet kurmaları çok sancılı. Çok büyük bir coğrafyadasın. Nasıl kuracaksın? Çok milletlisin. Öyle tarih seni oraya getirmiş. İmparatorluklar çok milletli.
1: Hayır, asırlarca.
0: Çok milletli olmak zorunda.
1: Evet, asırlarca bir rıza yani, tabii, ortamının var olduğunu görüyorsun.
0: Öyle
1: hatta
0: rıza
1: sadece
0: üretiyor.
1: Osmanlı'da değil. Şeyde bile işte yani Avusturya Macaristan örneğine bile bakınca bazı azınlıkların sonraki dönemlere nispetle daha rahat yaşadığını gözleyebiliyoruz.
0: Rahmetli insan. Mehmet Genç Hoca'ya da burada şey yapalım, atıfta bulunalım. O Balkanlarda Osmanlı'nın hiçbir zaman gayrimüslim nüfusun üzerine çıkmadığını söylüyor. Müslüm gayrimüslim %50-%50 olmuş. Türk nüfusu %10'un %20'nin üzerine çıkmamış. Bu bilinçli bir tercih. İstese orayı doldurur. İstese hiçbirisi kalmaz yani.
1: Dokusuyla oynamamış.
0: Oynamamış yani. Orada imparatorluk böyle tek bir ulusun merkezde olduğu bir şey istemiyor.
1: Çünkü emperyal davranmamış.
0: Evet, aile var. Ailenin ürettiği başka bir şey var. Ama ulus devlet öyle değil. Şimdi bu büyük bir imparatorluktan ulusa dönüşmek çok zor. Ama küçük birimlerin ulusa dönüşmesi daha makul ve daha olağan. Avrupa'dakiler küçük birimlerden ulusa çıktılar. İşte İtalya'yı ancak İtalya'yı kurdular. Sonra İtalyanları keşfettiler. Ya da işte Alman prenslikleri vardı. Onları bir araya getirdiler. Alman ulusunu icat ettiler. Küçük birimlerden ulusa çıktık. Ama bizde ise büyük bir millet vardı. Onun ulusa dönüşme hep zoru. Hala onun sancıları bitmedi. Yani çok zor. Çünkü büyük bir imparatorluk bakiyesisin. Ya böyle Amerikanlılık diye bir şey icat edemeyeceksen güçle şeyle ki Amerikalılık diye çok önemli bir şey icat ettiler. Onları bir arada tutan o. Bizi ise bir arada tutacak bir şey.
1: Bir de ne kadar tutacağını bilmiyoruz.
0: Ama en azından 200 yıldır onları tutuyor. Yani biz çıkartamadık, üretemedik. Şimdi Sırbistan'da o daha kolay oldu. Sırplılığı yani isyana, baskıya, işte biz boyundurluk altında kaldık, bizim dinimiz şu oldu, bizi dönüştü. Sırpların en önemli temel şeylerinden biri, bizi İslamlaştırdılar ve vatanımızdan koparttılar. İki tane temel öğeleri var yani. İslamlaştırma dedikleri, boşnaklar bizdik. Bizim nüfusumuzu böldüler, bir boşnak nüfusu inşa ettiler Bosna'da. İkincisi, vatanımız Kosova'ydı, bizi vatanımızdan sürdüler. Kosova bizim kutsal toprağımız. Niye? Orada bizim ilk Sırp Ortodoks kilisemiz var. İşte İpek Patrikhanesi. Yani bu onlar için Sırp kimliğinin ana öğesine dönüştü. Burada biraz Sırp Ortodoks kilisesinin de 19. yüzyılda benim yüksek lisansım Sırp Ortodoks kilisesiyle ilgiliydi. Yani kilise şunu yapıyor. 19. romantik laikleşmeyle beraber kilise sıplıktan kendini kaybedecek korkusuyla olağanüstü muhafazakar öğeleri, böyle tarihteki belli öğeleri sıplığın içerisine dahil ederek kendi konumunun kaybolması için elinden geleni yapıyor. Papazlar ilk dönemde işte siyasal parti lideri oluyor, sürekli kiliseye gidiyor. Böyle bir Sırp Ortodoks Kilisesi'nin sıplıkla ilişkisi çok güçlü bir hale geliyor.
1: Orada küçük bir soru sorabilir miyim? Şimdi Sırplar ve Ortodoks Kilisesi arasında iyi bir ilişki var değil mi? Bugün evet. De Sırplar dini bütün insanlar demiştiniz yayından önceki sohbetimizde. Şimdi din yani şunu biliyoruz mesela bizim coğrafyamızda daha doğrusu kimlikte din çıkınca insanların ırka sarması neredeyse kaçınılmaz oluyor galiba böyle evet. Bir kutsiyet arayışından. Ama şimdi Sırplara bakınca Sırpların kimlik inşasında hem din var hem ırk var.
0: Tabii.
1: Onu bize biraz daha açıp
0: o biraz daha biraz Osmanlı Bakiyesi İmparatorlukla olma durumuyla alakalı. Sırp Ortodoks Kilisesini Osmanlı hep ihya ediyor. Hep ayakta tutuyor. Yani ne bileyim işte medeni hukuktur, miras hukuku bağlamında kiliseye çok yetkileri veriyor. Yani o Osmanlı İmparatorluğunda kalmalarıyla alakalı Sırplılık inşa edilebiliyor ancak. Sadece onlar 19. yüzyılda gerçekten tarihlerine yani Osmanlı'ya yani haksızlık ediyorlar. Ciddi şekilde büyük haksızlıkları var. Yani o güne kadar Sırplılık nasıl yaşayacak yani?
1: Alternatif bakan hiç yok mu?
0: Tabii alternatif bakan var tabii ama o dönem
1: işte yani bu, akademide.
0: Şimdi iktidar süreçleri yani 1878'den bu yana hep telaşlı bir şekilde Balkanlarda geçti. Hep bir varlık yokluk süreçleri ile karşı karşıyaydı ve bu iktidar her zaman bir birlik bütünlük, sert bir birlik bütünlüğe ihtiyaç duydu. Özellikle Milošević döneminde olağanüstü bir şekilde duydu ve tarihteki ne kadar kahraman varsa o gün oraya çağırdı. Her şekilde çağırdı. Mesela Kosova Savaşı'nda 1989'da hep onu şey yaparım, atıfta bulunurum. Kosova'da 1 milyon kişinin toplandığı bir gösteri yapıyor Milošević. Çok ünlü bir şey. O 1989 Kosova Savaşı'nın işte 600. Yıl dönümü kutlamaları bunlar. Ki bunlar 550'den başlıyor. 500'den başlıyor. 1889.
1: Ne yapıyor? Ruh çağırma seansı gibi.
0: Tabii Kosova miti, Sırpların çok önemli bir miti. Kosova Savaşı'nı tarih boyunca Sırp Ortodoks Kilisesi ama özellikle 19. yüzyılda yeniden inşa ediyorlar.
1: Mesela?
0: Mesela çok ilginç bir şey. Kosova'da aslında Tsar Lazar yani Sırp 1. Murat'la Tsar Lazar arasındaki savaşta bir gün önce Tsar Lazar Hazreti Meryem'i rüyasında görüyor. Rüyada Hazreti Meryem ona şu teklifte bulunuyor. Bu mit. Bütün çocukların ders kitaplarında bildiği bir mit. Sen dünya cennetini mi istiyorsun? Yoksa dünya krallığını mı istiyorsun yoksa cennet krallığını mı istiyorsun? Tsar Lazar'ın cennet krallığını istediği ve onun için savaşı kaybedip cennete göç ettiğine dair bir hikaye mit. Ama Milošević bu miti şöyle tekrar şey yapıyor.
1: Şimdi bir dakika çok ilginç. Yani
0: bu mitin başka figürleri de var. Hayır, bir kahraman motifi var.
1: Evet. Yenilmesi yani Osmanlı'ya
0: Hazreti Meryem'den dolayı.
1: Yenilmesi evet Hazreti Meryem ve bu aslında dinen olumlu yenilmesi. Peki o mit ne işine
0: yarıyor? Ama mitin iki tane daha şeyi var. Bir tane kahraman yani böyle bir kutsal figür var işte bir kahraman var. O Sultan Murat'ı şehit eden Obilić var. Bir de Vuk Branković var ihanet eden. Yani savaş esnasında Sırpları terk edip Osmanlı tarafına geçen bir figür var. Üçlü bir aslında anlatım. Şey var orada, anlatım var orada. Şimdi bu 1989'da Milošević ya ben mesela o sahneleri gördüğümde bunları nasıl anlamamış bizim boşnaklar? Her zaman üzülüyorum. Yani adam o mekana 1 milyon kişinin toplandığı mekana helikopterle iniyor. Yani işlettiği şu. Cennetten Tsar Lazar geliyor. Böyle bir şeyi işletiyor orada. Miti bu şekilde tez bir okumayla Sırp Ortodoks Lisesi'ni alıyor.
1: Okur yazar bir adam mıydı Milošević?
0: Ya oku tabii. Yani Milošević bu şeyleri çok iyi bilen bir adamdı yani. Atıfları çok net. Tarihsel atıfları çok net. Çünkü bu sadece 1800...

0: 1989'da bu kutlama olmuyor. 1889'da da oluyor. 1939'da da oluyor. Ve çok net bir şekilde Kosova bunların merkezinde. Kosova miti ve işletiyorlar sürekli. Bu bağlamda hala Kosova sorunu biliyorsun. Sırplar tarafından çok tanınmıyor ve her türlü sıkıntı oluşabilecek. Çünkü vatan olarak görüyor kendisini. Tarihsel olarak da, tarih ders kitaplarında da, tarih yazımında da. Mesela ben tarih ders kitaplarına baktım ama dedim ki ya bu tarih ders kitapları bazı ne bileyim öğretmenler olabilir. Böyle iktidarını şekillendirdiği insanlar olabilir. Yaz demişlerdir, yazmışlardır. Tarih yazımında acaba nedir, ne olabilir? Orada biraz daha tarihçiler vardır. Hı hı. Daha akademik meseleye bakmışlardır. Hayır, orada da aynı şekilde yani. Yani bu mitler, kahramanlar, işte Nemanja Hanedanı, bunlar kutsal figürler. Yani Osmanlı bu kutsal figürleri ortadan kaldıran bir pozisyonda, bir imparatorluk, bir kimlik pozisyonunda. Bu bağlamda 1900, yani 90 savaşlarının gelmeme ihtimali yok. Bunu öngörmemek, oraya bu sürecin gidemeyeceğini öngörmemek gerçekten biraz da bizim oradaki insanların meseleyi derin bir şekilde bakmamalarıyla alakalı diye düşünüyorum. Belki de daha sert oluyor bu şey ama bunu görebilmeleri lazımmış.
1: Evet, yani Milosevic'in anlatısı ve onu fiiliyata dökmesi çok orijinal bir iş yani, bayağı bir tabii şey yapmış.
0: Oradakiler onu zaten fark ediyor. Bilenler biliyor
1: yani
0: meseleyi.
1: Yani bu de destek buluyor.
0: Destek buluyor tabii. Çünkü tarih yazımı, tarih ders kitapları sürekli bu mitle şekilleniyor. Ama şimdi mesela Osmanlı'da bir tane daha mit anlatayım. Buyurun. Bu da çok önemli bir mit. Aziz Sava, yani bu Sırp Ortodoks Lisesi'nin bir numaralı adamı, kurucusu. Yani herkes tanır. Aziz Sava Kilisesi de var zaten Belgrad'da, en önemli kiliseleri. Tarih ders kitaplarında sürekli var. Aziz Sava nasıl var? Aziz Sava 1594 yılında Vraçar Tepesi'nde Osmanlı'ya isyan eden Sırplardan sonra Osmanlı'nın çok kızmasından dolayı cenazesini çıkartıp tepeye götürüp tepede yakıp tüm Belgrad ahalisine küllerinin her yere gitmesini sağlayan bir mit işletiliyor. Ve sürekli bu tarih ders kitapları çocuklar tarafı. Bunu kim yapıyor? Osmanlı yapıyor. İşte böyle yetişen bir çocuğun belli yaşlardan sonra
1: siyasete atıldığını düşünüyor.
0: Hayır, savaşta mesela, savaş kriz alanları. Savaştan niye biz boşnaklar, ne diyordu? Benim komşum geldi beni öldürdü. Benim komşum geldi işte tecavüz etti, şunu yaptı, bunu yaptı. Ya bunlarla savaş anlarında insanlar tüm bu kolektif hafızada biriken, bilinçaltı biriken tüm şeyle bir anda çıkmasına neden oluyor. Yani çıkıyor. Bütün bu kolektif hafıza dediğimiz şey, tarih, yani kolektif hafıza ya da iktidar ya da tarih meselesi ne oluyor? Tarihe biz ne diyorduk? Tarih iktidar tarafından kolektif hafızanın şekillenmesidir. Geçmişin o bağlamda şekilleniyor. Çünkü geçmişi sen tarih ders kitaplarına aktaramazsın. Bildiğin öğelerle alıyorsun. Belli mekanizmaları
1: bunlar
0: var. Seçici
1: kaç yaştan itibaren okutuluyor?
0: Bunlar işte ilkokuldan başlatılıyor yani.
1: Yani yaşına göre geliştiriliyor mu?
0: Aynı devam
1: hikaye
0: ediyor.
1: Çok yoksa ilginç bir şekilde.
0: Aynı şekilde devam
1: tekrardan
0: ediyor.
1: Tekrardan da istifade ediyorlar herhalde değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tekrarlıyorlar da sürekli. Ben 45 tarih ders kitaplarını inceledim 70 yıl boyunca. Mesela sosyalist dönemdekiler biraz
1: onu
0: farklı.
1: Onu da merak ediyorum. Nedir?
0: Sosyalist
1: mesela
0: dönem, ben
1: orada Sırp Ortodoks Kilisesi ne oluyor?
0: Tabii orada geriye gidiyor. Yani en azından 45, çünkü şöyle ben gördüm. Yani iktidar belli dönemlerde reformlarla ideolojik çerçevesini değiştiriyor. Tarih çerçevesi de değişiyor belli oranda.
1: Mesela yani bu verdiğiniz örnekler
0: mesela diyelim
1: ki o mitler
0: ki,
1: hala var mı?
0: O i̇şte mitler var ama de mesela o mitler daha az anlatılıyor. Mesela Sırp isyanları diyelim. Sırp isyanları çok temel bir şey. 1805-1815 arasında mesela Milošević döneminde 40 sayfada anlatılıyor. Hı. Ama Yugoslavya döneminde 10 sayfada anlatılıyor. Yani Milošević döneminde her şey olağanüstü bir şekilde şekilleniyor tarih ders kitaplarında. Papazlarla dolu bir tarih ders kitapları, kiliselerle dolu bir tarih ders kitapları. Bu gibi sürekli bu gibi mitlerle dolu
1: kendi dindar
0: şeyleri
1: miydi?
0: Efendim?
1: Dindar diyebilir miydi yoksa
0: siyaset biliyorsunuz dini kullanır.
1: Hayır siyasal ama bayağı.

0: şey yapmış.
1: Tarihini biliyor. Nasıl araçsallaştıracağını, kimliğini nasıl dönüştürebileceğini, insanları nasıl toplayabileceğini, kendi etrafında toplayacağını çok iyi biliyor. Tabii o sürecin içerisinde sürekli.
0: Kadrosu da var.
1: Kadrosu da tabii Rafkomlar'da işte bunlar hepsi çok büyük soykırımlar yapmış insanlar. Ama yani Sırplar sadece Milošević üzerinden okunmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Okursak anlamayız. Anlamayız. O zaman geçmişe doğru
1: Sırplar da bir
0: gidelim.
1: Bölünmüş ülke, çok çeşitli bir ülke, ondan rahatsız olanlar var. Yani ben çalışmam şunu bana getirdi. Yani bir ulusu topyekün şey yapmak, mahkum etmek çok büyük yanlış. Ulusun içerisinde de çok iyi insanlar var. Sadece iktidar süreçleri birilerinin eline geçtiği için o birileri çok net şekilde kamufle edebiliyor. Yanlış yöne yönetebiliyor. Olağanüstü dönemlerde
0: toplumun zaaflarını
1: şey yapabilir. Önemli olan o toplum, o ulus
0: başka bir şey
1: böyle yerlere
0: kaymasın.
1: Evet, böyle noktalara gelmesin. Böyle liderlere imkan tanımasın.
0: Evet. Peki ötekiden bahsederken öteki yine okul kitaplarında, ders kitaplarında nasıl anlatılıyor?
1: Mesela iki tane
0: özellikle Osmanlı'ya ait nasıl bir dil?
1: Mesela bizim Osmanlı Habsburg'u da ben Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu da çalıştım. Çünkü merak ettim yani ben zaten biz Sırpların Osmanlı Türk'ü öteki görmesi normal.
0: Evet,
1: beklenilen bir şey.
0: Habsburg'da öteki
1: acaba
0: mi?
1: Habsburg'da mı öteki diye. Çünkü onlar için de o öteki. Niye yaptı Sırp? Genci gitti yani bir tane
0: yani biri Müslüman,
1: prensi
0: biri
1: öldürdü, birinci dünya başladı değil mi? Onlarda da öteki olması lazım. Evet öteki. Belli ölçülerde onlar da öteki. Ama iki
0: öteki
1: kavram ben öğrettim sonra. Yakın öteki bir de uzak öteki dedim. Yani biz Sırplar açısından uzak ötekiyiz. Müslümanlar, Türkler, İslam, Arnavutlar, Boşnaklar uzak öteki çerçevesinde şey yapılabiliyor. Bu uzak öteki daha kolay soykırıma giden bir yolu inşa ediyor. Yani burada biz bu uzak ötekide olanlar o ilgili tarihe, ilgili ulusun tarihine büyük kötülükler yapıyor.
0: Osmanlı mı kullanılıyor, Türk diye mi bahsi geçiyor?
1: Karışıyor. Osmanlı demek Türk demek.
0: Ya da Türk demek Osmanlı demek.
1: Şöyle bir şey, biz Türkiye'nin de şöyle
0: Müslüman
1: bir...
0: Müslüman demek Türk demek.
1: Türk demek,
0: mi?
1: Aynı o bağlamda kullanılıyor. İstedikleri yerde istedikleri şekilde kullanılıyor. Son dönemde işte ben 3 dönem yaptım.
0: Yani onun farklı farklı kullanılmasının bir şeyi Avrupa var Birliği mı dönemi, yoksa rast mı?
1: Rast, Avrupa Birliği dönemi için. Artık buraya bu Türk kavramına nasıl stereotip, kalıp yargı olarak kullanıyor musun, kullanmıyor musun ona baskılar oldu. Ama Almanlara daha güzel Almanları resmettiler. Türkleri yine daha kötü resmetmeye
0: başladı. Araya gidelim
1: başladı.
0: Dönelim çok merak ediyorum.
1: İki
0: yakın ve uzak öteki Sırplar nasıl bakıyor? Küçük bir ara, birazdan buradayız.

yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: faizi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

oraya gitmeden önce Sırpların Habsburg hanedanına ve Osmanlı'ya nasıl baktığını ders kitaplarında anlatırken sormuştum. Yakın öteki, uzak öteki diye iki kavramdan söz etmiştiniz. Bu iki öteki arasında nasıl farklar var ve anlatıda örnek

0: renklendirebilir misiniz?
1: Tabii şimdi
0: neler
1: şöyle daha geriden alayım, daha net bir şekilde de, seyircilerimize de iletmiş olayım. Şimdi bu biz ve öteki kavramları tarih ders kitaplarında iktidarın bu süreci inşa eden, kimlik inşa eden mekanizmalarından biri. Biz kim o dairenin içerisinde?
0: Tabii biz ötekinin zaten inşasını konuşuyoruz şu anda.
1: Biz olarak kimi tanımlıyor, bizim dışında kimi bırakıyor? Bu ulus inşa süreci her zaman bizi tanımlar. Ulusu tanımlamak zorunda yani. İnsan da kendini tanımlamak zorunda ama ulus bizi tanımlarken belli bir şeyi tanımlıyor ve dışarıda muhakkak birilerini bırakıyor. Şimdi dışarıda bıraktığı kitle ülkesinde ise vay onların haline yani. Onlar sürekli bir
0: analarından emdikleri
1: yani,
0: süt
1: sürekli bir geçiyor. Ne diyeyim, devlet onlara belli araçlarla baskı kuruyor, asimilasyon kuruyor, tehcir edebiliyor ya da soykırıma kadar götürtebiliyor meseleyi. Yani Boşnaklar'da görebildiğimiz süreç o. Onun için bu bizi biz ne kadar genişletebilirsek medeniyete o kadar yakınlaşabilir bütün bu uluslar. Ama biz ne kadar dar tutarsa, dışlayıcılığı ne kadar fazlaysa tarihten de kısa sürede bence uzaklaşma, silinme durumları muhakkak olacaktır. Tarih bize bizi ne kadar geniş tutma potansiyelin varsa o kadar medeniyete ulaşacağını çok dolu örneklerle dolu. Bu bağlamda bizi Sırplar işte Ortodoks'u yani değişiyor mesela. Sosyalist dönemde biz çok daha farklı. Hırvatları da içine almak durumunda, Makedonları da almak durumunda. İşte dönem dönem değişiyor. 63'e kadar
0: yani boş... sosyalist döneminde mesela SSCB,
1: sosyalizm evet. Sosyalizm
0: SSCB
1: işin
0: falan
1: içerisinde.
0: Onların hepsi vardı.
1: Yani sosyalist ideoloji olduğu için köylüler, işçiler, burjuva orada
0: sınıflar.
1: Öteki. Sınıflar önemliydi. Ama yine orada Müslümanlar işin içerisinde değildi. Tanımlanmıyordu. Yani Müslümanlar 1918'den ta işte ilk kez 63'e kadar Boşnaklar anayasada kimlik olarak tanımlanıyor.
0: 63'e kadar neler?
1: Hiç yok. Hiç. Yani hiç yok. Tanımlanmıyor bir
0: peki
1: şekilde.
0: Peki mesela nüfus sayımında dahil ediliyorlar mı?
1: Nüfus dahil ediliyorlar. Boşnak olarak belki dahil. Yani Arnavut olarak dahil edilebiliyor ama şey olarak girmiyor ya da pardon orada diğer şeyler olarak geçiyor. Diğer
0: unsurlar
1: olarak geçiyor.
0: Peki sosyalist dönemde kiliseyle ilişkisi nasıl sosyalist yönetimi?
1: Tabii mesafeli bir
0: sadece mesafeli mi?
1: Yok. Herkes de
0: düşman
1: mesafeli.
0: Düşman
1: değil. Tabii mesafeli ama bu dediğim 46-63 arasında çok sert Yugoslavya'da bir sosyalist dönem var. 63'ten sonra biraz işte Tito'nun 3. Dünya ülkeleri.
0: Müslümanların da katılımı var mı içinde?
1: Tabii Arap ülkeleriyle yani çünkü
0: hayır,
1: şey yapamaz.
0: Süreci.
1: 63'ten sonra evet. 63-74.
0: 63'e kadar yok mu?
1: Yok. 63'e kadar biliyorsunuz Makedonya'dan yüz binlerce insanı göç ettiriyorlar. Yani işte Yücel
0: İmkansız.
1: Davası var.
0: Evet.
1: İşte Fettah Efendi'nin davası var. Binlerce ya da genç Müslümanlar Müslümanlar yönelik çok ciddi bir baskı var. 63'e kadar meşhur Rankoviç İçişleri Bakanı dönemine kadar çok ciddi bir baskı var. Nüfusu göç ettiriyorlar.
0: Babanız gördü mü bu zamanı?
1: Babam değil ama dedem evet. Babam daha küçük 56 doğumlu ama dedem işte 29 doğumlu olduğu için gördü.
0: Göç
1: sürekli.
0: Etti mi?
1: Hayır. Biz orada kalan ailelerdeniz. 63-74 arası Yugoslavya'nın 3. işte bağlantısızlar hareketi, iki dünya arasında bölünmüş dünyayı başka bir yol çizelim derken Müslümanların daha rahat işte kalkınmış bir Yugoslavya, refahın olduğu bir Yugoslavya'da biraz Kosova'ya artık şeyler veriliyor, Bosna'ya haklar veriliyor, Boşnakça işte Bosna'da eğitim oluyor. Bu işte 74 anayasası hep Sırp milliyetçiliğinin ortaya Sırp milliyetçiliğinin daha da yükselmesine neden olan anayasa. Yani 74'te Müslümanlara, Boşnaklara, Arnavutlara işte özellik verirken Sırplar buradan biz dışlandıkla 90'lı yıllara kadar getiriyorlar meseleyi. Milošević döneminde ise artık biz tamamıyla Sırplar ve Ortodokslar. Sırp Ortodoks. Onun dışında Hırvatlar da öteki. Çünkü biliyorsunuz Hırvatistan'dan da saldırıyor. Müslümanlar ve Boşnaklar tamamıyla öteki yani ve karşıtlarında yani bizzat hedef alınmış bir öteki olarak görülüyor ve savaş zaten ona binaen başlıyor. Yani biz savaş boşnaklarından sadece intikam alacağız da bitmiyor.

0: Türklerden intikam almaya kadar gidiyor. Biliyorsun Srebrenica olayından bir gün önce biz Türklerden öç alacağız deniliyor.
1: Tekrar geri gidersek Osmanlı ve Habsburg'dan yani onu yakın ve uzak öteki yaparken biraz bahseder misiniz? Nasıl bahis geçiyor yani? İşte Habsburg için çok korkunçlardı ya da kötüydüler ya da biraz kötüydüler. Öbürleri işte katliamcı diyorlar herhalde.
0: Evet, çünkü onlarla çok az savaşları var ama Osmanlı'da çok savaşları var. Hı. Kosova Savaşı, Sırp isyanları, sürekli ayaklanmalar. Şimdi tarih yazımında da ötekiyi inşa edecek birçok mekanizma var. Mesela...
1: Ya öteki sizsiniz.
0: Öteki sizi ve bunu nasıl inşa edeceğim?
1: Sırp'ta Beriki.
0: Evet, kendi nasıl inşa edeceğim ben onun öteki iktidar olduğunu, ne yapacağım? Diyeceğim ki Kosova Savaşı var. Ha, bu Kosova Savaşı neden çok önemli? Çünkü bizim Sırp krallığımızı ortadan kaldırdı.
1: Yani kim
0: Sırp
1: kaldırdı?
0: Krallığı kimdi? Ta İstanbul'a kadar gelecekti. Orada büyük bir Sırp krallığı kuracaktı. Bunu kim şey yaptı? Osmanlı yaptı. Oradan bir başlıyor meseleyle. Sonra işte bizim geldiler, vatanımızı aldılar. Vatanımızda bizden işte Sırpların bir kesimini Müslümanlaştırdılar. Bir kesimini vatanından şey yaptı, uzaklaştırdılar. Göçe maruz kaldılar. Yani 1690 göçü Sırplar için zihinlerinde çok büyük bir göçtür. 1690'larda biliyorsunuz benim 2. Viyana kuşatmasında geri geldiğimizde Osmanlı şeyi kaybettiğinde savaşı, Avusturya Macaristan ordular ta Üsküp'e kadar geliyor. Üsküp'ü yakıyorlar. Üsküp 500 yılda tarihte bir tek o dönem böyle bir şeyle karşı karşıya. Sonra Osmanlı tekrar geliyor. Tekrar o bölgeyi alıyor. Ama o bölgede Habsburg'a yardım eden Sırplar 30 bin aile, şu an öyle yazılıyor, 30 bin aile korkudan dolayı Avusturya tarafına geçiyor. Yani bu ne?
1: Ama ondan bahsediliyor mu?
0: Çok bahsediliyor. Evet. Her yerde. Hain her zaman.
1: Sırplar diye mi?
0: Yani, hain Sırplar değil.
1: Yani, 30 bin aile Sırplara yardım ediyor. Ha, Osmanlı'ya karşı yardım ediyor.
0: Osmanlı'ya karşı Habsburg İmparatorluğu'na yardım ediyor.
1: Yani Habsburg'u tercih ediyorlar.
0: Tercih ediyorlar. Böyle bir şey mekanizması var. Habsburg her zaman tercih edilen. Her zaman medeniyeti, modernleşmeyi temsil eden. Osmanlı her zaman gerilemeyi temsil eden. Her zaman
1: orada İslam ve Hristiyanlık var.
0: Evet. O fark var. Her zaman boyunduruluk altında bizi alan bir ülke olarak görülüyor. Ben Sırplarla bazen oturuyorum. Bir tarih, yani bir devlet kimseyi 500 yıl boyunca boyunduruluk altına alamaz. Olsa olsa 30 yıl olur, 15 yıl olur, 40 yıl olur. Boyunduruluk burada yok. Burada ortak kültür alanları
1: ne
0: var.
1: Ne diyorlar?
0: Ortak şey. Yavaş yavaş oraya geliyorlar ama bu o kadar net bir şekilde boyunduruluk meselesi olarak anlatılmış ki tarihlerine. Ben hatta diyorum ki Sırp tarihi Osmanlı tarihiyle iç içe yani. Sen Sırp Osmanlı tarihinden vazgeçersen kendi tarihinden de vazgeçiyorsun. Birçok paşası var, şeyi var. Mesela bir tane de önemli şeyi var. Bizim şey devşirme sistemi. Hı, evet. Devşirme her zaman bir başka öteki olarak Osmanlı kurgulanmasında her zaman kullanılan kan vergisi olarak ifade ediliyor. Ama son çalışmalar gösteriyor ki evet bazıları belki zorla alınıyor ama çoğu kendi çocuğu daha iyi bir kariyere sahip olsun diye bizzat değil kendisi
1: Sokulu
0: veriyor.
1: Sokulu Mehmet Paşa'dan nasıl bahsediyorlar?
0: Sokulu Mehmet Paşa onlar için önemli bir figür.
1: Çünkü bir de finans şey yardım ediyor.
0: Tabii yardım ediyor. Sokulu Mehmet Paşa da her zaman dikkatliler. Yani
1: öyle
0: Sokulu
1: mi?
0: Tabii her zaman yer veriyorlar Osmanlı Sokulu Mehmet Paşa üzerinden. Çünkü Sokulu Mehmet Paşa kendi tarihini, kültürünü unutmayan bir paşa olarak resmediliyor.
1: Tanımlanıyor.
0: Tanımlanılıyor onların şeylerinde. Bu öteki. Mesela öteki inşa etmede bir anlatıda kopukluk var. Bizim mekanizma olarak sürekli ifade ettiğimiz. Yani 1389'da bir şey anlatıyor. Bir anda 1460'lara geliyor. Bir anda işte 1700'lere geliyor.
1: Ama tabii
0: bir
1: retorik tarih öyle yazılır.
0: Geliyor. Evet.
1: Yani şey mesela mantığı
0: Osmanlı'nın
1: olmaz.
0: En güçlü olduğu yüzyıllar 16. ve 18. yüzyıllar. Orada tarih ders kitabında iki sayfa olarak geçiyor. Yani koskocaman 200 yıl iki sayfa çünkü o zaman Sırplar da iç içe giriyor. Yani zenginlik var, refah var, beraber yaşama var, ortak kültür
1: o
0: var.
1: O yüzyıllar yok.
0: O yüzyıllar hafif güzel bir şekilde anlatılıyor, geçiliyor. Ama o geliyorsun işte
1: güzel derken orada olumluyor mu?
0: Ya belli yerlerde mesela sosyalist döneminde olumluyor, Avrupa Birliği döneminde olumluyor. Şimdi artık onu Avrupa Birliği dönemi

de olumlu birkaç öğe istiyorlar. O döneme gidip bulabiliyorlar. Avrupa Birliği bu kalıp yargıları, iki uluslar arasındaki kalıp yargılar, özellikle Fransa, Almanya'dan sonra 1950'lerden sonra bu tarih ders kitaplarının yeniden yazılması

0: devam ediyor. Ama burada en azından birkaç tane de makul tarih yazımını ortaya koyan yerler de var. Sırp akademisyenleri son dönemde gerçekten Osmanlı çalışmalarına yoğunlaştılar. Çok ilginç çalışmaları var. Önemli gündelik hayata dair, ortak yaşama dair çalışmaları var.
1: Gelip buraya geliyorlar.
0: Arşive de geliyorlar. Türkiye ile de ilişkileri gerçekten iyi. Yani bu diziler olsun, bu işte Türkiye'de tatile gelme olayları olsun, Türkiye ile çok yakın bir diyalogları da yok değil. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
1: Bir süredir yani, evet.
0: Evet, bazen tarihteki olaylar sürekli geleceğimizi şekillendirmemesi lazım. Yani evet. Olup biteni anlamak lazım ama sürekli geçmişin belli anlatıları üzerinden geleceğe lazım. Bakamayız. Buradaki tuzağı da görmek lazım.
1: Şimdi 3 dönem seçmişsiniz. 1946, 80, 81, 2000 ve 2001 sonrası. Bu dönemlendirmeyi, bu tasnifi neye göre yaptınız diye sormak istiyorum. Biraz açar mısınız? Belli ki bunlar kırılma noktaları. Ve nasıl oldu?
0: Tabii bunlar şu anlamda kırılma noktaları. Hem ideolojik çerçeve bağlamında kırılma, hem tarih ders kitaplarının şekillenmesi bağlamında kırılma, hem iktidarın kendisi bağlamında kırılma. Hı. Yani modern devlet kendi iktidarını, özellikle iktidarını tanımlıyor. İşte bu kimliğim bu olacak diyor, bunun üzerinde gideceğim diyor. Otomatikman bu eğitim müfredatına da, eğitim politikasına da yansıyor. Mesela ilk başta 1946'dan işte 50'lerin başına kadar çok Sovyet tipi bir eğitim çerçevesi var.
1: Mesela?
0: Sovyet tarihin daha baskın, daha işçilerin daha merkezde olduğu, belli kimlikleri göz ardı eden, mesela
1: aslında
0: Yugoslavya.
1: Rus tipi. Asimilasyonu.
0: Evet, asimilasyon şeyi var. Ondan hemen vazgeçiyor Yugoslavya. Biraz da Tito ile Sovyetlerin uzlaşmamasından kaynaklanıyor ama içerideki nüfus da öyle bir şey. Çünkü Katolik'i var, Sırbı var, Sloveni var, Müslümanı var, Arnavut'u, Boşnava çok. Çok etnisiteli, çok dilli, çok mezhepli bir yer. Orada birisine yani bir Yugoslavyacılık ideolojileri var sürekli. Bu 1918-90'lara kadar Yugoslavyacılık merkezde. Çeşitli Yugoslavyacılar. Daha Jacoben Yugoslavyacılık, daha liberal Yugoslavyacılık. Bunlar sürekli devam ediyor. Çünkü devlet
1: başlık Yugoslavya.
0: Evet, devlet kendini devam ettirmek istiyor 90'lara kadar. Yani Yugoslavya'da o coğrafya, Hırvatların, Slovenlerin, Makedonların olduğu.
1: Biz evvelden beraberdik.
0: Evet, beraberdik. Bu coğrafyayı biz bir bütün olarak nasıl tutacağım derdi var devletin. İşte modern devlet oluyor ya, nasıl tutacağım? İşte belli dönemde biz krallık üzerinden, 1918-45 arası krallık üzerinden, ama krallık gittikten sonra işte bir ideoloji üzerinden denediler.
1: Yani 46-50 Sovyet diyorsunuz.
0: Sovyet tipi. Sonra 50. Artık kendisine başlıyor. Kendi özel bir öz yönetimden, daha kimliklerin tanınacağı, Hırvatların da tanınacağı, işte dini kimliklerinde belli ölçülerde yer edineceği, bir daha Yugoslavya'nın daha
1: ama
0: liberal
1: tarafı. Ama hala Müslümanlar
0: tarafı.
1: Yok onun içinde.
0: 63'ten sonra onlar da dahil.
1: 50'ye
0: yok.
1: 60'a kadar
0: dışlıyorlar
1: yok.
0: Zaten o döneme kadar. Sonra artık yavaş yavaş işte.
1: Yani kimlerin dini? Katolik.
0: Katolik ve şeylerin.
1: Protestan yok herhalde.
0: Yok. Katolik ve Ortodoksların dini olarak. Dikkat ediyor. Tabii dini kimliği üzerine gitmek çok, işte, çok büyük problem yaratacağı için dikkat ediyorlar. Ama yine de mesafeliler. 80'lere kadar bu Tito'nun
1: 60'tan 80'e kadar.
0: 60'tan 80'e kadar Tito tamamıyla yeni bir modelle herkesi işin içine katacağı. Çünkü aslında Yugoslavya bir Hırvat ve Sırp çatışması sorununu hikayesi de.
1: Yani bir Müslümanlar taraftan, dışarıda peki bunun kalıyor. Koalisyonunu mu yapmaya çalışıyorlar?
0: Koalisyonunu olabildiğince Hırvatlar üretiyor, Sırplar merkezi bir devlet, büyük bir Sırbistan hayali içerisinde sürekli. Hırvatlar niye biz bu hikayeyi biz finanse ediyoruz diyorlar. Sırplar da siz bizim bu parçamızsınız diyor. Güney Slav Devleti'nin işte Yugoslavya'nın bir parçasınız diye onları bir arada tutmaya çalışıyorlar. Yani hami devlet orada her zaman Sırplar, her zaman Sırbistan, ama Hırvatlar buna genel tarih çizgi içerisinde hep bir muhalefet içerisindeler. Katolik oldukları içinde. Ama kimlik açısından da artık Hırvatlık ve Katolik bir gerçekten bir biz olmuş. Burada da Sırplık ve Ortodoksluk gerçekten bir biz üretmiş. Bunlar 80'e kadar böyle gidiyor. Tito bir şekilde uluslararası ilişkiler, içerideki kalkınma, refahtan ötürü belli noktada bunu tutabiliyor. Ama Tito'nun ölümü bütün bu hikaye Soğuk Savaş döneminde yavaş yavaş sona

0: gelmesi, Milošević'in belli bir işte Komünist Partisi'nin liderine gelmesi bütün buraya getiriyor meseleyi.
1: Ya soğuk 81-2000 arası.
0: 81-2000 arası bu bir geçiş dönemi olarak ben tanımladım. Burada hem yeni artık birbirinden bunlar bağımsızlığa gidecek diye bir hikaye var burada.
1: Hangi yıldan itibaren?
0: Tito'nun ölümü bunu getiriyor. 87'de bu daha daha yukarı çıkıyor. Çünkü 86'da mesela Sırp Bilimler Akademisi çıkıyor diyor ki Sırplara çok büyük haksızlık var. Sırplar kendi devletinde dışlanmış, bedel ödeyen bir tarafta. Yani akademisyenler çıkıyorlar. Meşhur
1: gerçek
0: bu memorandum olarak. Kendi yoksa açılarından, kendi milliyetçi söylem açısından bir gerçekliği var. Ama kendi bütün o süreci zehirleyen en önemli ilk oklardan biri oluyor.
1: O zaman yani realiteye uygun değil aslında.
0: Şöyle realiteye uygun değil. Şunu ben her zaman soruyorum. 90'larda Avrupa Birliği büyürken, Maastricht kriterleri oluşturulurken, genişlemeye açık olacakken, Yugoslavya bu işe dahil olacakken niye bu kanlı bir şekilde bölünebiliyor? Temel sorulardan
1: i̇şte
0: biri bu yani.
1: Demek ki yani akla bu ve uluslararası ilişkileri de var. Bir söylem değilmiş.
0: Tabii uluslararası ilişkileri de var meselenin. Müdahalesi de var. NATO unutmamak lazım. NATO Kosova ve Bosna savaşlarıyla beraber bölgeye yerleşen bir güç haline geliyor.
1: Şimdi onu da soracağım. Ama tam orada kalırsanız.
0: Ve burada tabii 90'lar itibariyle dediğim gibi Milošević
1: artık savaş.
0: Tabii savaş geliyor. Yılları 90-2000 arası çok yani Milošević'in zirve yaptığı. Sonra 95-96 ile yavaş yavaş Kosova Savaşı'na gidecek ama o bütün popülaritesi yavaş yavaş aşağı inecek. Biz Sırbistan'dan bahsediyoruz. Artık Sırbistan büyük Sırbistan'dan yavaş yavaş küçük bir Sırbistan'a.
1: Peki derlerdi ki savaş başlamadan çok önce aslında Yugoslavya'nın parçalanacağı futbol maçlarına bakıldığında stadyuma bakınca görünüyordu. Tabii. Hırvatlar ayrı yerde, Sırplar ayrı yerde oturuyorlardı. Öyle miydi?
0: Tabii Tito figürü, bir lider figürü, yani o dönemi güçlü. Karizmatik liderlik bütün o Yugoslavya'yı bir arada tutan bir şeydi. Soğuk Savaş'ın da getirdiği şeyler vardı.
1: Bir taraftan da otoriter bir rejim.
0: Tabii otoriter. Otoriter, totaliter rejim ne diyebiliriz?
1: Evet, ortada yani,
0: totaliter
1: bir rejim. Değil
0: yani,
1: mi Tito?
0: Komünist partinin dışında herhangi bir yapılanma yok.
1: Yani Müslümanlarla ilgili de çok şey.
0: Tabii. Hiç herhangi bir şey yok. Yani belli ölçülerde belli işte dini, yavaş yavaş dini, yani İslam birlikleri kuruluyor, yeniden ihya ediliyor, işte dini eğitime izin veriliyor.
1: Camiler bu, ne zaman yok ediliyor?
0: Camilerde yine, 63'ten sonra yine camilerde her zaman bir şekilde camiler. Mesela nereden bahsediyoruz? Mesela Makedonya biraz da Güney Yugoslavya.
1: İşte Makedonya'da bir tane bırakmış mesela.
0: Makedonya'da
1: meydanda.
0: Hep devam ediyor yani. Makedonya'da dini hayatta böyle camilere gidecek şekilde bir büyük bir baskı yok.
1: Pardon, Arnavutluk'ta meydanda bir tane bırakmış.
0: Arnavutluk hikayesi başka bir hikaye. O Enver Hoca'nın hikayesi. Mesela Belgrad'da bir cami sadece bırakıyor. Bayraklı Camisi. Ki Belgrad uzun süre hep camili. Ama bu camilerin yıkılması biraz daha önce. 1900 hani birinci, ikinci Balkan Savaşları,
1: onların
0: birinci Dünya Savaşları'nda.
1: Onların ilişkileri nasıl? Enver Hoca, Tito falan.
0: Ayrı iki farklı sosyalist çizgide. Yani Enver Hoca biraz daha Çin'e yakın bir şeyi var. Yugoslavya tabii Arnavut nüfusu içeride var diye biraz daha ilişkilerini belli düzeyde tutmaya çalışıyor. Kosova ve
1: yani
0: Makedonya.
1: Soğuk Savaş dönemi Balkanlar üzerinde etkili.
0: Tabii. Muhakkak etkili. İşte 80'ler, 90'lar artık savaş dönemi geliyor ve tarih yazımları da, eğitim politikaları da, iktidar da ona göre şekilleniyor. Yani milliyetçi, muhafazakar, ortodoks bir çizgi var. Yani şimdi ulus devletlerde şöyle bir şey var. Zaten zemin ulus kimlik üzerine inşa edilmiş hepsinde. Bunun üzerine iktidar milliyetçi olunca, özellikle aşırı milliyetçi olunca bunun saldırganlık üretmeme ihtimali yok. Genel itibariyle tarihte de böyle. Ya bu iki ana öğenin bir araya gelmemesi lazım. Gelince ya da demokratik kültürün olması lazım ki o iktidarı sınırlandırabilsin. Yoksa bu milliyet.
1: Ama orada çok önemli bir şey söylediniz siz. Yine de bu ulus devlet inşasında Bizi dediniz, bizi tanımlarken daracık bir biz tanımlarsanız
0: tabii,
1: ortaya karanlık tablolar çıkar. Ama geniş bir biz tanımını yine aynı motivasyonla, anlatılarla, belki mitlerle doldurduğunuzda ve mümkünse hakikate uygun mitlerle, o zaman burada
0: medeniyet çıkıyor.
1: Medeniyet çıkar.
0: Doğru.
1: Şimdi sizi dinlerken tabii ben Türkiye'yi de düşünüyorum.
0: Tabii. Belki... Farkındayım, ben de dikkatli konuşmaya çalışıyorum.
1: Evet, sonuçta biz, buradaki biz tanımlanırken hem dar hem de o dar alanın içerisine konulan malzeme de çok önemli.
0: Tabii.
1: Malzeme de agresif.
0: Tabii, aynen. Çok iyi tanımladınız. O dönem Milošević... hem dar bir perspektiften meseleye bakıyor. Mesela Sırbistan tarihine, Sırp tarihine en büyük, yani ne bileyim, lekeyi, en büyük kötülüğü yapan kendisi oldu. Yani Sırplar tarihlerine baksalar, konuşuyoruz arada, yani utanç duydukları bir süreç var. Yani daha bizi geniş çerçevede yapabilseydiler, iknaya, rızaya dayalı bir şey üretebilselerdi, o dar perspektifi iktidara getirmeselerdi başka bir şey olabilirdi. Balkanlar belki bir gün daha bir kalkınmış alan, daha bir refah alanı üretebilirdi. Sonuç itibariyle bir bölgede bir çatışma oluyorsa, savaş oluyorsa bütün bölge ondan o refahı bitiriyor.
1: Tabii pekala o bize geliyor. Müslümanları dahil edebilirdi çünkü asırlarca yan yana yaşamış. Değil mi?
0: Tabii,
1: misal.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Ve bu şey değil. Yalan değil, hikaye değil,
0: aynen,
1: gerçek.
0: Aynen, aynen. Yapabilirlerdi, bunu tercih etmediler. Bunu biraz da işte 19. yüzyıldaki o romantik hikaye, eski orta çağ, yani sert milliyetçiliğin, yani bu ne, dışlayıcı milliyetçiliği kabul ederek. Yani toplumlarda aslında bu sadece Sırbistan'da değil, her bir ülkede dışlayıcı milliyetçiliği savunanlar vardır. Kapsayıcı milliyetçiliği savunanlar vardır. Ne bileyim, liberalliği savunanlar vardır. Yani merkezde duranlar vardır. Ben toplumları 3 aşağı 5 yukarı aynı, evet, görüyorum. Sadece burada mesele toplumların bir anda böyle aşırı uçlardaki zihniyetleri, perspektifleri iktidara getirebilmesi ve modern iktidarın eli, modern iktidara bunlar gelince, çünkü modern iktidarın çok büyük imkanları var. Eskiye göre değil, yani şu an çok büyük silah üretimi var. Çok büyük her yere müdahale etme durumu var. Modern iktidarın temeli bu. Yani her yere
1: handikapları da var.
0: Bir fiil nüfuz
1: gücü
0: edebiliyor.
1: Gücü de var tabii.
0: Çok büyük gücü var. Hiçbir dönemde devletin bu kadar gücü yoktu. Yani bu kadar gücü, bu kadar askeri yapılanmayı, bu kadar her yere müdahale edebilmeyi dünya tarihinde hiçbir zaman yoktu. Bu dönem var. Onun için iktidarı temsil edecekte ya da iktidarı teslim edeceğimiz zümreleri halkların çok iyi yönetmesi lazım. Bu eğitim seviyesi ne kadar düşerse bu gibi yerlere daha çok gidilebiliyor. Biz tabii akademik çalışmalar muhakkak vardır ama bu Sırp aşırı milliyetçiliği üreten bir eğitimsizlik var. Bir köylülük var. Bunu arkada görmek lazım. Ama bu her yerde vardır. Bu ikisi beraber gider. Onlardaki düşmanlığı, bu ötekileştirme şeyini daha minimize edip beraber, şimdi çok tarihe vurgu yapmadan belli tarihteki, aslında ben vurgum şuna, şurada tuzaklar var. Şu tarih süreçlerinde ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Şunlara dikkat etmek lazım.
1: Düşündürtüyorsunuz yani, zaten konuşurken.
0: Şunlara dikkat etmek lazım. Tarih yazımlarında, tarih ders kitaplarında bu gibi olağanüstü dönemleri...
1: Yoksa sizi dinleyip Sırplardan nefret edelim, yeni biz bir de bir şey inşa edelim.
0: İnşa etmek de ya, herhangi bir halk için de.
1: Anlatmıyorsunuz zaten.
0: Şunu diyorum, her bir şey için, mesela Filistinliler için büyük bir ihtimalle İsrail tarih ders kitaplarında böyle şeyler vardır. Yani bu iktidar süreçleri hep böyle tarih anlatılarına yarın öbür gün kendi düzenleri meşrulaştıracak, izahlaştıracak bir ton şeyler koyuyorlar. Mayınlar konuluyor. Buna dikkat etmek lazım. Bunlara kamuoyunun, toplumun, önderlerin dikkat çekip bu gibi mayın taşlarını tarih anlatılarının içerisinden olabildiğince minimize etmek, olabildiğince daha durağan hale getirmek
1: şimdi
0: lazım.
1: Şimdi yara varsa kanatılabilir. Ama burada aslında baktığımızda o tarihe yaralı bir tarih gözükmüyor. zaten imparatorluklar var dünyada. Yani küçük devletler.
0: Tabii. Osmanlı İmparatorluğu gibi başka bir yerde yok.
1: Evet. Bir de hakikate aykırı bir tarih yazımı gözüküyor. Bir tabii. taraftan da objektif değil yani.
0: Tabii objektif.
1: İş görecek bir tarih
0: ya,
1: anlayışı var.
0: Muhakkak vardı. Şimdi 500 yıl içerisinde muhakkak Osmanlı'nın yanlış uygulamaları
1: tabii,
0: vardı.
1: Tabii tabii ama yani... şeyi demek istiyorum. Böyle yani bütün hikayeyi bu şekilde agresif bir dille anlatmak ve objektiviteden kaçmak.
0: Evet. Böyle sonuçlara neden olabiliyor.
1: İş mesela, görsün diye anlatılmış evet. gözüküyor.
0: Ben sadece Sırplara baktım ama ben Bulgarları da yani Balkanlardaki tarih ders kitaplarını da incelemeye çalışıyorum. Yani ne bileyim Orta Doğu'daki başka yerlerde de kitapları incelemeye çalışıyorum. Ya Bulgarlar daha da sertler mesela. İçerideki Müslüman nüfus daha yüksek oranda olduğu için 1 milyona yakın bir Türk nüfusu var, Pomaklar var. Bulgarlar daha da sertler yani. İnanılmaz Sırpların ötesinde bir sertlikleri
1: var. Osmanlı tarihiyle.
0: Osmanlı tarihine ve Türk imajı. Belki Balkanlardaki en kötü Türk imajı Bulgaristan'da. Bulgar tarih ders kitaplarında.
1: Bu anekdotik ama Bulgaristan göçmeni bir arkadaşım Zhivkov döneminde. Sonra ilk ortaokulu burada devam ediyor. Onun da ilk şaşkınlığı Türkiye'de tarih dersinde Osmanlı ile ilgili negatif söylemi gördüğünde biz Bulgarlar yalan söylüyor zannediyorduk meğer doğru söylüyorlarmış demiş.
0: Aynen.
1: Tabii böyle durumlar da oluyor.
0: Mesela Türkiye Cumhuriyeti tarihi mesela hiçbir zaman Türkiye açısından da acayip bir durum var. Türkiye Osmanlı'dan hep kaçıyor. Bir dönem kaçtı artık şimdi belki bir uzlaşma var ama bütün bölge. Yani büyük bir ihtimalle Orta Doğu'da öyledir. Orta Asya, Kafkasya ülkeleri de öyledir. Türkiye 1923 ile hiç tanımlamıyorlar. Hep 1923 ile tanımlıyorlar yani.
1: Tabii. Bir de
0: onu hiç hatırdan unutmamak lazım.
1: Kurtarılan yani. Toprak da sanki gökten gelmiş gibi. Evet. Yani evveli yok.
0: Evet. Hayır 1923 sonrası ne oldu Türkiye'de hiç ilgileri öncesi değil. 1923 öncesiyle. Türkiye toplumu, bugünkü toplumu anlamaya çalışıyorlar. Anlatıyorlar zaten. Onun için Türk ve Osmanlı onlar için bir ifade. Kullanışlı. Bunlar tarih yazımı evet. süreçlerinde kullanışlı.
1: Ve görüyoruz örnekler. Ki aslında yani aşağı yukarı hep 3-5 metot var. Yani
0: tabii, tabii.
1: bir sürü metot yok.
0: Aynen, aynen. 5-6 tane metodu kullanıyor.
1: İnsan profili
0: kullanıyor.
1: De öyle aslında.
0: Aynen. Bunu Almanlar da Fransızlar da Almanlara yapmış. Evet. Ruslar da çeşitli bölgelerde yapmış. Türk-Yunan kimliğinde de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. İşte ben kurulu kurucu olaylar çok dedim. Yani ilk baştaki o savaş çok önemli olayı. Hani önemli olayları çok çalışacağım. İşte bu Nibolu, efendime söyleyeyim Mohaç Savaşı, Kosova Savaşı. Bunlar üzerinden aslında hikayeyi kurguluyorlar. Yani bütün bugünkü meşrulaştırılacak tüm şeyleri, öğeleri onun içerisine ekliyorlar. Ama işte modern devleti yöneten, eğitim politikasını, tarih eğitimi şekillendiren insanlara gerçekten daraltıcı kimlikten geniş bakabilecek, perspektif sahibi, medeniyet üreten insanlara ihtiyacımız var. Bunlar burada bu tuzakları, yani orada mazur görün çaplı insanlara ihtiyacımız var. O perspektifi, tasavvuru inşa edecek, o
1: i̇şte
0: genişlikte...
1: Milosevic... Neçede parçaladı.
0: Yani köprü inşa
1: tabii
0: edenleri.
1: Tabii katliamlar.
0: Tabii köprü soykırımlar. İnşa edenleri, köprü yıkanları değil. Köprüyü nasıl inşa etmek asıl dert yani. İnsanlık ona ihtiyacı var. Diğerleri zaten istediğin kadar
1: bugün
0: kötü anı yaparız.
1: Bugün nasıl bakıyorlar Milosevic'e?
0: Bence Milosevic'e ya muhakkak içeride yani yine milliyetçi damar var. Yani Sırpların siyasetini muhafazakar milliyetçi damar şekillendiriyor. Ama onu talep edeceklerini zannetmiyorum. Yani çok büyük tarihlerine zarar veriyor.
1: Konuşuluyor mu eleştirel olarak?
0: Eleştirel olarak da konuşuluyor. Yani çünkü Sırp toplumu da Batı yanlısı ve biraz milliyetçi muhafazakar.
1: Nasıl tanımlanıyor Milosevic?
0: Yani iki taraftan biri ülkesini satan taraftan biri ülkesine büyük zarar veren birisi ülkesi için fedakarlık yapanlar da görüyor yani.
1: Yani siyasi partilerin
0: evet siyasi
1: bakışı,
0: perspektif geniş.
1: Soldan sağa bakınca kimler olumlu kimler olumsuz görüyor?
0: Ya bu solun iki radikal tarafı bence olumlu görüyor. Ama daha merkeze geldikçe daha makul çerçeveden bakanlar, çok iyi entelektüelleri var, çok iyi yetişmiş insanları var. Bizim toplumumuza çok iyi bakan, çok iyi irtibatlı olan insanlar var. Yani o bağlamda Türkiye hem Sırbistan'da hem Bulgaristan'la hem Yunanistan'la bu geçmişin bu sıkıntılı süreçlerini geride bırakıp yakın ilişki kurmak zorunda. Toplumları ikna edici ilişki kurmak durumda. Yoksa Türkiye'de bu bölge kalkınmış bir bütün, ortak bir havza olmak zorunda. Yoksa her ikisinin çok ciddi güvenlik sorunları ortaya çıkar.
1: 81-2000, 2001 sonrası için ne dersiniz?
0: 2001 sonrası Milošević'i artık denklemin dışına itiyor. Ülke daha liberal, aşırı liberal ama bu sefer. Bir 3-4 yıllık aşırı liberal bir dönem yaşıyor ama aşırı liberal başbakanı suikaste öldürüyor sık milliyetçiler. O zaman yeni bir hükümet geliyor. O biraz daha muhafazakar, daha tedrici değişim dönemi.
1: O motiflere yer veriyor.
0: Yer veriyor. Peki, yine milliyetçi onlar? Motive yer veriyor. Yani motifler, ama değişimi de destekliyor.
1: O motiflerde neler dikkati çekiyor?
0: Ya eğitim politikası artık böyle, biz bu Sırp'ın dışlayıcı şeylerinden uzaklaşalım. Bir böyle daha açık, daha herkesi işin içine katacak, daha modern, refaha odaklanalım. Ya milletin işte saldırgan toprağına göz dikmeyelim. Kendi ülkemizin kalkınmasına bakalım. Avrupa Birliği sürecine devam edelim. Şimdi 2000'lerin başında biz Türkiye nasıl 1960'ların başında başladı, daha devam ediyor. Bizim bölgede 2000'lerin başında başladı. Avrupa'ya işte ortaklık oldu, işte müzakere başladı ama bizi de 25 yıldır hiçbir şekilde maalesef Avrupa Birliği üyesi yapmıyor. Biraz Avrupa Birliği üyesi olsa ülkene biraz refaha ve bu gibi sorunlar, aslında biraz daha refah ve kalkınmışlık düşükse bu gibi sorunlar gereğinden fazla dillendiriliyor ve toplumlar için bela oluyor.
1: Geçmişe dönük bir şey var mı?
0: Var.
1: Sorgu.
0: Var.
1: Yanlış
0: geçmişe
1: yaptık.
0: Var. Var. Orada mesela ortak tarih, Osmanlı'yla ilgili ortak tarihe atıf tarih ders kitaplarına yer edinmeye başlıyor. 2011'deki tarih ders kitapları, yeni tarih ders kitapları bir bölümde. Bir bölümleri yine devam ediyor. Muhafazakar milliyetçi bölümde ama böyle Avrupa Birliği tarzında ya da yeni genç akademisyenlerin katkısıyla beraber bu ortak tarih, ortak yaşam, o dönem neler yapıyor, gündelik hayat neymiş?
1: Yani çünkü devlet mi teşvik ediyor, akademide kendi
0: akademide
1: bağımsız olarak
0: devlet
1: mi?
0: De teşvik ediyor belli ölçülerde.
1: AB fonları da belki.
0: AB fonları da muhakkak onun da yeri vardır. Bu bağlamda belli bir iyileşme var. Yani tarih sadece savaş tarihinden biraz da ortak kültüre, ortak aidiyetlere, gündelik hayata aktarılmaya çalışıyor. Çok kültürlülüğe yer veriliyor. Yani Osmanlı'nın inşa ettiği o sürece atıflar var. Özellikle 16. 18. yüzyıla önemli bir katkı var.
1: Bu Avrupa Birliği'ne girene kadar geçerli galiba. Çünkü Merkel de 90'larda çok kültürlülükten bahsediyordu. Daha doğrusu Avrupa Birliği'nde herkes 90'larda çok kültürlülükten bahsediyordu. Sonra 90'ların sonuna gelince artık tabii, başka bir dil gelişti. Demek ki girmek üzere olanlara hala tavsiye ediliyor.
0: Evet, Avrupa'nın tabii durumu
1: sonra,
0: şu an endişe verici.
1: Şu anda kendi iki kurucu ülkede pek öyle çok kültürlü olmadığı gibi.
0: Tabii Suriye Savaşı şudur budur, yabancı düşmanlığı arttı, genişleme maalesef bundan dolayı.
1: Aşırı sağcı partiler güçleniyor ama merkezdekiler de.
0: Aşırı partiler artık merkeze yaklaştı. Evet. Merkezdekiler belki aşırı partiler hadi merkeze gelmesin diye biz onlar gibi söylemler üretelim dediler. Onları daha da şey yaptılar.
1: Oldu.
0: Böyle bir durum var. Avrupa Birliği'nde çok Avrupa bölgeleri gibi tanımlayabiliyoruz. Ayrışmış durumda artık o aslında 2009 Lizbon Anlaşması'yla çok ortaya çıkmıştı. Yani biraz daha Avrupalılığı üretemeyecekleri orada da belli
1: gözüküyor. Şimdiden sonra hiç üretemeyecek gözüküyor.
0: Tabii.
1: Peki kitapta yine bu rıza üretimi, kolektif hafıza, unutma süreçleri. Şimdi bu kadar doldurulmuş tabiri caizse kitleler sonra nasıl, hangi araçlarla veya nasıl bir anlatıyla kolektif hafızayı hem muhafaza edecek hem ılımanlaştıracak hem de bazı şeylerin unutulması gerekiyor ve bir taraftan da rıza üretimi sağlanacak. Bunu nasıl yapıyor?
0: Unutma mekanizması önemli bir mekanizma. Mesela 16. 18. yüzyıl arasındaki dedim ya, Osmanlı'nın çok büyük katkısı var topluma. Onu göz ardı ediyor, unutuyor. Mesela sürekli hatırlattığı şey şunu diyor. Yani evet biz Osmanlı'da kaldık. Yani ama şöyle bir basit soru arkada var. Yani siz Osmanlı bizi boyundurduk altında tuttu diyorsunuz da ama sizin varlığınız

0: nasıl? Siz nasıl var oldunuz? Diye madem çok basit öyle bir soru var. Onu da şöyle çözmeye çalışıyorlar. Haydutlar, böyle çeteler var ya, bunu tarih ders kitaplarına ekleyerek haydutları bir Sırp ulusal kimliğinin sürekli direniş gösteren kitlesi olarak işin içerisine katıyorlar.
1: Mesela dinlerini nasıl muhafaza etmişler ve dinlerini?
0: Ya onlar unutulan şeyler yani. Orada Sırp Ortodoks Kilisesi var ama bu Sırp Ortodoks Kilisesi'nin varlığını devam ettiren unsuru hiç kitaba koymuyorlar.
1: Yani
0: bu
1: mesela postkolonyal, kolonyal diye böyle yani işte bir süredir değil mi? Bütün dünyada konuşulan kavramlar. Öyle bir kavram konuşulduğunda kendilerini nereye koyuyorlar?
0: Tarih ders kitaplarını bunu görmek mümkün değil yani. Hani ya bu ayrılıyor işte sömürge, postkolonyal tartışmalar içerisinde yani belli bir konuma aktarabilme tartışmalarını ben pek şey yapamam.
1: Yani kendilerini sömürge falan görmüyorlar herhalde. Efendim? Osmanlı sömürgesi falan tarifleri var mı?
0: Osmanlı boyundurluk kelimesini kullanıyorlar.
1: Bu çok önemli. Evet. Mesela çünkü sömürge olsa yok, boyundurluk, başka şeyler söylemesi lazım.
0: Aynen, boyundurluk koruyor ve direnci belli mekanizmalarla biz direnci sağladık diyorlar. Yani biz sürekli isyan ettik mesela.
1: Ona bağlı olmak zorunda kaldık.
0: Evet, biz diyor. Nasıl kimliğimiz sürekli isyan ettik. Sürekli bakıyorsun ders kitabında bir basit bir isyanı veya bir olayı isyan olarak veriyor. Biz anca böyle direnç, anca kimliğimizi böyle hatırladık.
1: Yani burada bile şeyin aslında Osmanlı Devleti'nin kolonyal bir güç olmadığı gözüküyor, sağlamasını yapabiliyoruz. Yoksa aynen, kolonyal güç sömürge devleti, aynen, onu başka örneklerinde yani gerçekten sömürge devletlerinde izleyebiliyoruz.
0: Aynen, o bağlamda bir sömürgecilikten bahsetmeleri mümkün değil zaten. O kadar da o noktaya kadar gitmiyorlar.
1: Evet, yapamamışlar.
0: Ama sürekli bir baskıdan bahsettiklerini de söylemek mümkün.
1: Evet, ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar? Hızlı. Ha, 9 dakika, biraz hızlı hızlı gideceğim o zaman. Evet, şunu da sormak istiyorum. Balkanlarda kalıcı bir barış etnik sınırlardan geçer diyenler var. Neyi böyle bir şeye gider mi daha? Daha da hani
0: daha da etnik bir boyuta. Evet. Etnisitenin öne çıktığı bir yerde barış ve istikrarın olmayı
1: muhakkak ama
0: ihtimali yok.
1: Şunu demek istiyorum yani bazen de dünyada böyle parçalan en mikro öyle bir hava yok.
0: Yok öyle bir hava yok.
1: Tersine barış.
0: Bence barış yine ben daha olumlu daha umutlu bakanlardanım yani geçmişe göre. Çünkü
1: daha savaşın da Balkanlaşma söz
0: yok,
1: konusu
0: olmaz. Çünkü bilmiyorum tabii uluslararası sistem bu konuda biliyorsunuz
1: ne yani
0: ne düşünüyor.
1: Evet.
0: İkinci, üçüncü değişkenler var ama savaşın maliyetinin çok yüksek olduğunu bütün o ülkeler biliyorlar. Herkesin bir Avrupa Birliği şeyi var, hülyası var, isteği var. Suriye'deki kriz nelere mal olduğunu çok iyi herkes gördü.
1: Bunları izleyip
0: herkes çok iyi izliyor, mukayese ediyor. Ya bölgede özellikle modern çağda bir savaşın ürettiği tahribatın haddi hesabı yok. Yani bir daha toplumları toparlamak mümkün değil. Büyük bir çukur oluşuyor. Bunun için büyük ülkeler özellikle yani çünkü bölgede artık 4-5 tane NATO üyesi ülke var. Hı, 4 tane evet. Avrupa Birliği üyesi var. 4 tane Avrupa Birliği de müzakerelere başlamış ülkeler var.
1: NATO'ya nasıl bakılıyor?
0: Yani NATO artık Amerika şemsiyesi altında güvenliğini temsil olumlu ettiği şey. Olumlu tabii çünkü maliyet üreten bir şey. NATO'nun orada olması istikrar ama NATO'da büyük dünya çapında büyük bir kriz tabii ki oraya yansıyabilir. Yani NATO'nun ne kadar büyük bir şemsiye oluşturacağını büyük hala test edilmedi. Büyük testlerde
1: ne olacak? Rusya-Ukrayna savaşı nasıl etkiledi?
0: İşte Sırbistan sorununu yine bir Bosna-Sırbistan yani Bosna-Hersek'teki iç çatışmayı biraz tetikledi orada. Sırp Cumhuriyeti Sırplardan aldığı ve Rusya'dan daha doğrusu Rusya'dan aldığı etkiyle biraz söylemlerini şey yaptı yani sertleştirdi. Son dönemde Bosna'da bu böyle bir şey var. Bosna çok istisnai bir toplum. Orada mesela ulus inşa edilmiş değil, devlet inşa edilmiş değil. Yani
1: onlarda
0: bir sorun çıkacaksa
1: geçmiş var galiba.
0: Evet, bir sorun çıkacaksa bu Bosna

0: merkezli olma ihtimali yüksek.
1: İnşallah olmaz.
0: İnşallah olmaz. Ya burada Türkiye'nin güçlü olması önemli. Türkiye'nin Sırbistan'la ilişkileri çok önemli. Bölgeyle ilişkileri çok önemli. NATO üyesi olması çok önemli. Daha sakinleştirici. Türkiye artık bölgeyi de iyi biliyor. En azından düne göre daha iyi biliyor.
1: Türkiye.
0: Evet, daha iyi biliyor. Türk dış politikasının belli evreleri oldu. Daha sakin, daha herkesle konuşabilen, herkesle işi sakinleştirecek bir noktada. İstikrar, yani bizim bölgemizde en önemli şey istikrar ve kalkınma. Onun dışında şeyleri konuşmamak lazım.
1: Evet, peki son olarak Türkiye'de akademiye ne tavsiye edersiniz ki?
0: Vallahi ben uzun
1: yıllar... Bu çalışmayı yapmış ve... Benzer tartışmaların olduğu bir ülke olarak.
0: Evet, benzer çalıştı. Ben
1: yani böyle şeyler olmadı çok şükür ama.
0: Ben burada yetiştim. Yani lisans, yüksek lisans, doktoramı Türkiye'de tamamladım. Burayla ilgili, sorunlarıyla ilgili.
1: Yani bu tarih yazımı
0: son 20
1: konusunda
0: yılda,
1: özellikle.
0: Evet, son tarih yazımıyla ilgili Türkiye'de çok ciddi çalışmalar var. Çok ciddi. Tarih ders kitaplarıyla ilgili de çok ciddi çalışmalar var. İşte hocalarımız beraber sağ olsunlar tez izleme jürilerinde vardı. Mehmet Hoca, Gencer Hoca hepsi onlar bu işin içerisindeydiler. Ciddi bir ilerleme var Türk Akademisi'nde ama sadece Balkanlara yönelik uzman yetiştirmede çok ciddi sıkıntılar var. Yani çok az kişi var. Bölgeyi daha iyi bilmek gerekiyor. Yani Türkiye bir bölgeyi bilecekse ilk önce Balkanları bilmek zorunda diye düşünüyorum. Her türlü yakınlığı var, tarihsel yakınlığı var, hali orada büyük bir nüfuz var. Türkiye'nin dış politikasını görmek için Balkanlara gelmek lazım. Tikan'ın restore ettiği yerleri görmek lazım. Yani birebir Türk dış politikası tabii.
1: En mesela çok Tikan'ın restore ettiği yerler Balkanlarda ne diyor orada? Beriki ve ötekiye.
0: Ama o şey yapıyor. Tabii ki Türkiye yakın olduğu kendi tarihine sahip çıkıyor. Tikan'la işte camileri restore ediyor ama genelde Tikan'ın yardımları, kalkınma yardımları böyle etnisite...
1: Tabii ama şeyi demek istiyorum.
0: Şey yapmıyor.
1: Böyle bir süreçten geçmiş toplumlar için
0: çok,
1: ne diyor?
0: Oradakiler mi ne diyor?
1: Hayır. O restorasyon... oradaki insanlar için ne ifade ediyor?
0: Bence çok şey ifade ediyor. Ya o tarih bizim o camiler de olsun, köprüler de, hanlar da olsun bizim ortak tarih açısından çok önemli bir şey ifade ediyor. Sonuç itibariyle Osmanlı Balkanlar'da beraber yaşamayı örgütleyebilen, düzene sokabilen, 500 yıl beraber yaşattıran en son devletti. Onun tecrübesi Balkanlar için çok önemli bir tecrübe. Biz ondan sonra üretemedik. Sürekli kavga içerisinde kaldık. Hala belli ölçülerde dış etkiye, işte NATO'nun içeride olmasına, Avrupa Birliği'nin gözetim süreçlerine, Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var. Hala kendi ayaklarımızla, birbirlerimizle konuşabilecek bir noktaya yavaş yavaş gelebiliyor bütün toplumlar. Onun için bu ortak tarih, ürettiğimiz ortak tarih, çünkü burada Sırbın da, Osmanlı tarihine Sırbın da, Yunan'ın da, Arnavut'un da, Bulgar'ın da, Hırvat'ın da büyük katkıları var. Ortak tarih olarak görmeli lazım.
1: Bu söylediğinizi sizinle paylaşan Sırp meslektaşlarınız var mı?
0: Az olsa da vardır yani. Hırvat da vardır, Arnavut da vardır. Yani bu perspektifi yani siyaset almaz, satın almaz tabii ama biz sürekli bunu konuşmamız lazım. Ortaya güçlü donelerle, argümanlarla, hamasi söylemlerle, romantik bakışlarla değil, gerçekten verilerle ortaya koymamız gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sebba Abdullah. İnşallah Balkanlarda başka Balkanlaşma hikayeleri dinlemeyiz. İnşallah barış içerisinde bir arada yürüdüğüne tanık oluruz.
0: Tabii Balkanlaşma hikayesinin doneleri mevcut, açık. O tuzaklara girmediğimiz sürece
1: tabii başka
0: bir daha
1: ülkelerde de inşallah
0: şey
1: yapmayız.
0: Davetiniz için teşekkür ediyorum.
1: Çok
0: bu
1: teşekkür
0: arada Vakıfbank Kültür Yayınları'na da ben de teşekkür
1: kitabı
0: ediyorum.
1: Kitabı tekrar gösteriyorum Vakıfbank Yayınları'ndan. Sebba Abdullah, İktidar, Tarih ve Kimlik, Sırplarda Ötekinin İnşası. Dediğim gibi hem Sırplarda ama başka ülkelerde öteki, beriki tartışmaları ve kimlik tartışmaları, hatta çoğunlukta olan insanların da kendi kimlikleriyle ilgili soruları, acaba kendilerininki nasıl inşa edilmiş diye belki bakmalarını teşvik edecek bir kitap. Haftaya görüşmek üzere.

0: yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
3: Baba ATM'yi taktı yapma.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
1: basit. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24'te.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Arabanı arabam nokta koma, değerinde çink sat.
6: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Daha önce dönemin savcıları Ali İşgörenle Necip Doğan tutuklanmış, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkındaysa ev hapsi kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklu, 15 kişi hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Büyükçekmece'de inşaatta toprak kayması meydana geldi. 2 işçi göçük altında kaldı, 1 işçi kurtarıldı. Diğer işçi için çalışmalar sürüyor. Büyükçekmece Alkent 2000 mahallesinde bulunan bir site içerisindeki inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Toprak altında kalan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Bir kişi için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziler gününde Haliç Kongre Merkezi'nde anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende noter huzurunda çekilen kurayla 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına atandı. Böylece kamuda istihdam edilen şehit yakını ve gazi sayısı 53 bini aştı.
1: Bayrağımız rengini şehitlerimizin alkanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır.
2: Kurallar çekildi, 571 şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atandı.
1: Devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
2: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü anlamlı bir törenle kutlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda şehit emanetleri ve gaziler yeni görevlerine kavuştu.
3: Devletimizden Allah razı olsun gazilerimizi, şehitlerimizi, yakınlarımızı bizi boşta bırakmıyor, sahip çıkıyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuya atama töreni heyecanlı yaşandı.
1: 2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık.
2: Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle birlikte 571 kişi kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.
4: Şimdi şöyle öncelikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımıza bu hassas süreçlerde yani bize bu imkanı sağladıkları için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, devletimiz var olsun. Allah razı olsun.
2: Son atamalarla birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaştı. Erdoğan, devletin vefa anlayışının ve sosyal desteklerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
1: İnanın bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz.

0: Ne yaparsak yapalım. Şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz.
1: Ve sıra kura çekimine geldi. Vatan uğruna canlarını ve bedenlerini siper eden kahramanlar bu anlamlı günde hem anıldı hem de devletin hizmet kademelerindeki yeni görevlerine ilk adım attı.
2: Kız kardeşim.
0: Sen ablası mısın?
2: Kız kardeşim. Ha.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Kerem Alkin ve Emre Alkin gözaltına alındı. Pusula Portföy ve Tera Portföy'ün bazı fonları temerrüde düşünce Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşanmıştı. Bunun üzerine SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföye ait yaklaşık 131 yatırım fonunu işleme kapattı ve tasfiye kararı almıştı. Sonrasında başlayan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda 4 kişinin tutuklandığını ve 51 kişiye yurt dışı yasağı getirildiğini açıkladı. Son olarak Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, İran merkezli Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyetlerine son verilmesine karar verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, İran merkezli Bank Mellat'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şubesi hakkında önemli bir karar aldı. Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bankanın Türkiye'deki faaliyet izninin kaldırılmasına hükmedildi. Karar resmi gazetenin yayımlanan sayısında yer alarak resmiyet kazandı. 1982 yılında Türkiye pazarına giren bankanın İstanbul Şubesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Böylece Bank Mellat'ın Türkiye'deki bankacılık faaliyetleri sona ermiş oldu. Resmi gazetede yayımlanan kararın 5411 sayılı bankacılık kanunu kapsamında alındığı açıklandı. Gelişmeleri aktardık. Böylece bu dilimi noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

Bu gece hangi konuları konuşacağız? Hemen yönetmenim arka lede getirsin. Şöyle konu başlıklarımıza bir bakalım. Özellikle diplomasi noktası önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta nerede olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek ama en az o toplantı kadar önemli ve konuşulacak bir zirve daha var Amerika'da. Nedir o? O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump bir görüşme gerçekleştirecekler. Türkiye-ABD ilişkileri, F-35 meselesi, Hürmüz, Babülmendeb, yani dünyada hangi konular konuşuluyorsa liderlerin gündeminde de o konular olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajandasını konuşacağız Amerika ziyaretinde. Tabii Amerika dediğimizde Donald Trump cephesinden sürekli yeni açıklamalar geliyor. Aylardır konuşulan bir mevzuydu. Danimarka ve Amerika arasındaki gerginliğin sebebiydi. Tabii konuklarımız aslında anlaşmışlardı da diyorlar ama önümüzdeki dakikalarda konuşacağız artık. Grönland, Trump'ın açıklamasına göre ABD'nin. Peki nasıl oldu? Önümüzdeki günlerde neler değişecek Grönland'da? Bu diplomasiye nasıl yansıyacak? Grönland neden ABD için önemliydi? Bu konuyu da konuşacağız, değerlendireceğiz. Hafta içerisinde Türkiye'nin en çok konuştuğu konu başlıklarından bir tanesi eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle alakalı yeniden raflardan indirilen dosyaydı. Şimdi bir soruşturma var, soruşturma devam ediliyor. Fethi Kabir işlemi gerçekleştirildi. Diğer taraftan tutuklama ve ev hapsi kararları var. Bugün de çok sıcak görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği anlara ilişkin görüntüler, cezaevi kameralarına yansıyan görüntüler paylaşıldı. O görüntülerde neler vardı yine hep beraber konuşacağız, değerlendireceğiz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel her ile bir ziyaret gerçekleştiriyor. Özgür Özel son olarak Bursa'daydı. Bursa'da vatandaşlarla bir araya geldi ama o gergin hali, sinirli hali kameralara da yansıdı. Önce bir vatandaşa beddua etti. Derdini anlatmak isteyen bir vatandaş vardı. Özgür Özel'e seslendi. Daha sonrasında Özgür Özel biraz dinledi ve hemen arkasından bedduayı yapıştırdı. Biraz yürüdü. Vatandaşlar börek ikram etmek istedi. Onları da itekledi Özgür Özel. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya gelmişti. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez vatandaşlarla bir araya gelmiyor. O kadar yıl Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık döneminde pek çok kez vatandaşlarla bir araya geldiğinde kendisine de ikramlarda bulunmuştu. Konuşacağız neyi? Neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Bu konuyu da masaya yatıracağız. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyoruz.

0: Hemen şöyle konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Saygı Sesi yazarı, hukukçu, sayın avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor sayın Cantürk Caner bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Şimdi dünya Amerika'ya kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Orada ABD Başkanı Donald Trump'la da görüşecek. Ama Erdoğan Trump zirvesinden önce ben şunu merak ediyorum. Cantürk Hocam, Türkiye'nin BM Genel Kurulu'ndan beklentileri nelerdir?
3: Evet. Şimdi bugün yani bu zirve, bu seneki zirve 81. yıl zirvesi. Birleşmiş Milletler'in güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler başlığını taşıyor. Ne demek bu? Artık Birleşmiş Milletler gündeminde de ve Birleşmiş Milletler'in de artık resmen kabul ettiği şekilde bir dönüşüm olduğu açık 21. yüzyılda. Ve 21. yüzyıldaki bu dönüşüm başta İsrail olmak üzere Amerika gibi, Rusya gibi bazı emperyal güçlerin veya emperyalist güçlerin işte kendi kafalarınca veya kendi ahlaki çerçevelerinden dünyayı değiştirme çabası veya niyeti olduğunu görüyoruz. Bu uluslararası sisteme ve Birleşmiş Milletler'in organlarına güveni de ortadan kaldırdı. İşte bunu yeniden tesis edelim diyor Birleşmiş Milletler. Ve herkes için de bir sonuç üretelim diyor. Ne demek herkes için bir sonuç? Yani herkesin tekrar uluslararası sistemde kalabileceği bir Birleşmiş Milletler. Peki bu mümkün mü? İşte Sayın Cumhurbaşkanı 16. defa

0: hitap edecek. Hatta ilk gün dördüncü sırada konuşması da önemli. Hı hı. Çünkü bu Türkiye'nin de hem bölgede hem de dünyada barış dilinin konuşmasının bir sonucudur. Çünkü Türkiye'nin temel argümanı, işte Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren yaşanan bütün küresel hadiselerde, büyük olaylarda artık bundan bir yüzyıl önce işte dünyayı kendi isteği doğrultusunda veya kendi iradesi doğrultusunda değiştirmeye çalışan bir yapı değil veya güçler değil. Dünyanın değişimi, dönüşümü barış içinde olsun ama bu uluslararası sistemi güçlendirerek olsun. Çünkü hep şunu söyler Sayın Cumhurbaşkanı, 16-15 defa konuşma yaptı. Dünya 5'ten büyüktür. Özellikle Birleşmiş Milletler'in daimi konseyinin 5 üyesinin bu hani istediği gibi karar alabilme, veto edebilme yeteneklerinin adil olmadığını ve özellikle bu yapının uluslararası sistemin temel bozan unsurlar olduğunu söylüyor. Ki kendisinde geçmiş yıllarda yazmış olduğu kitapta da var. Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabında da var. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları da bu minvalde olacak. Başta Gazze'deki soykırım, Orta Doğu'da İsrail'in dizaynı, Amerika, İran, İsrail çatışması, Husiler, Doğu Akdeniz'de yükselen gerilim, sadece orada değil aynı zamanda Afrika'da yaşanan iklim değişikliği, bunlara vurgu yapacağını düşünüyorum. Esasen zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması henüz hani ne olacağına dair net bir resmi açıklama yok ama yine bir kere daha uluslararası sistemin adaletli bir şekilde yeniden dizaynı ve özellikle de İsrail'in bölgede yarattığı kaosun ortadan kaldırılması için ve bunun da yine barış diliyle, uluslararası diplomasi diliyle çözülmesi gerektiğine yönelik vurgularda bulunacağını biliyoruz. Yani bu noktada hiç şüphemiz yok. Birleşmiş Milletler'in temel teması bu. Sayın Cumhurbaşkanı da gündemi bu olsa gerek.
1: Merve Hocam, sizce Türkiye'nin ajandasında neler var?
2: Evet, öncelikle hocam aslında genel çerçeveyi çizmiş oldu ama benim açımdan en fazla dikkat çeken 3 tane başlık var. Aslında geçtiğimiz yılda biz bunu görmüştük. Birincisi, Türkiye Birleşmiş Milletler marjda diplomatik ağları son derece önemli kullanan bir aktör. Dolayısıyla da çatışma alanlarıyla ilgili büyük ihtimalle biz burada yine açıklamalar ve takip süreçlerini göreceğiz. Gerek Rusya-Ukrayna, gerek Gazze'deki sürece ilişkin olarak İran-Amerika-İsrail savaşına dair Afrika'daki gelişmeler, bence bunlarla alakalı süreçleri göreceğiz. Bir diğer konu, şunu da söylemek gerekiyor. Birleşmiş Milletler'den hepimizin beklentisi adil, hakkaniyetli ve istikrarlı bir küresel sistem ama bunu sağlayamıyorlar. Yani hocam da belirtti, dünya 5'ten büyüktür söylemi o kadar önemli ki. Fakat bu önemi sanırım bu 5 aktör hala anlamadılar ki bugün hala karmaşa içerisinde devam eden bir süreç var. Bir diğer konu, şuna da değinmek istiyorum. Ben şimdi üniversitelerde bilim kafe etkinlikleri yapıyoruz ve YÖK'ün başlattığı bu süreç içerisinde biz bu hafta Gazze'de üniversiteli olmakla alakalı toplantılar yaptık. Şimdi Türkiye küresel sistemdeki sorunlara bu kadar fazla eğilen bir aktör olduğu için gerek bizim eğitim sistemimiz içerisinde gerek her platformda bunu dile getiriyor olmak son derece önemli. Birleşmiş Milletler'den ben Filistin'le alakalı bir karar çıkmasını ümit ediyorum aslında, belki de beklemiyorum. Ya beklemek çok zor ama özellikle 12 Avrupa üyesinin son dönemde İsrail'e karşı biraz daha böyle ambargo yaptırım var yaklaşımları olunca burada hemen şunu da altını çizmek gerekiyor. Burada Türkiye'nin son derece önemli bir çabası söz konusuydu. Sanki yavaş yavaş bunların da meyvesini almaya başlıyor gibiyiz Filistin konusunda. Belki benzer bir şekilde de Rusya-Ukrayna savaşı ekseninde biz buradan haberler görürüz diye bekliyorum. Bir diğer konu, belki Birleşmiş Milletler marjından bahsediyoruz ama Birleşmiş Milletler'in haricinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Trump'la görüşmeleri oluyor her yıl. Ve dolayısıyla bu yılda görüşmelerde belki biz yine önemli adımlar ya da açıklamalar görebiliriz diye düşünüyorum. İki ülke arasında ticari ilişkilerin 100 milyar dolar civarında olması hedefleniyordu ki bu son derece önemli. Küresel sistemde bu kadar ekonomik krizlerin, enerji sorunlarının, gıda sorunlarının belki de başladığı bir dönem içerisinde buna dair beklentilerin olması da son derece dikkat çekici. Çünkü Türkiye bugün bir merkez aktör haline geldi çatışmalar noktasında, gerek enerji gerek gıda güvenliğini sağlama açısından. Sanırım bu eksenlerde önemli açıklamalar, önemli başlıklar göreceğiz gibi geliyor. Bu Birleşmiş Milletler önemli. Neden? Çünkü biz evet belki her yıl toplanıyor diye düşünüyoruz ama bu kadar fazla çatışmanın ve savaşın olduğu bir dönemde Birleşmiş Milletler'den sonuç çıkmıyor diye belki düşünüyoruz. Ama ama aslında liderler burada

0: bir araya geliyor ve dediğim gibi diplomatik ağlar güçlenecek şekilde arka planda arka kapı diplomasisi ortaya çıkıyor. Son bir şey daha ekleyeyim hemen. Suriye konusu da son derece
1: Evet.
0: önemli. Çünkü geçtiğimiz yıl Ahmet Çağrı çok uzun bir aradan sonra Suriye'nin küresel sistemde görünürlüğü noktasında Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmıştı. Bakalım bu yıl nasıl bir süreç bizi bekliyor olacak. Hani bu açıdan belki bu başlıklar üzerine odaklanabiliriz.
1: Hocam bir parantez açıp kendi merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nde bir veto konusu vardı. Böyle 11 ülke itiraz etmişti bu veto sistemini değiştirelim diye. Bu itirazın Birleşmiş Milletler'e bir yansıması olur mu sizce?
0: Birleşmiş Milletler'in iki tane üyesi var, İngiltere ve Fransa. Dolayısıyla ne olursa olsun buraya yansıyor her şey. Yani ne İngiltere'den ne de Fransa'dan Filistin örneğine bakacak olursak böyle çok da olumlu destekleyici adımlar görmediğimiz müddetçe maalesef ki bu vetoların her biri birbirini doğrudan etkiliyor. Yani 5 üyenin değişmesi gerekiyor burada ya da en azından bu 2 üyenin değişmesi gerekiyor ki biz farklı bir başlık açabilelim burada ama maalesef böyle.
1: Cüneyt Hocam siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani ben Birleşmiş Milletler'in özellikle bu İsrail'in Gazze saldırıları sonrasında yaşadığı krizle birlikte bir güvence mekanizması veya güvence sistemi olmaktan çıktığını, artık bunu tüm dünyada kabul gördüğünü, belki de bugün biraz önce hocalarımın söylediği bu konuşmanın veya bu görüşmenin, bu bileşimin ana konularından birinin de bu tartışma olduğu kanaatindeyim. Bunu nasıl çözer, nasıl bir öneri ortaya koyar? Bu da müphem. Yani burada Sayın Erdoğan da başta olmak üzere dünyada bu konuyla ilgili ciddi anlamda eleştiri getirebilen birkaç isim var. Tabii bu eleştiriler ne kadar yeterli? Yetersiz. Çünkü sistematikte biraz önce de söyledi Merve Hocam. 5 tane daimi üye var ve bu daimi üye dağılımı da sistematik olarak kıtalara göre de doğru tasnif edilmemiş. İşte ekonomik güce göre de tasnif edilmemiş. Nüfusa göre de tasnif edilmemiş. Tamamen İşte bu 5 ülke dünyayı günün sonunda bir biçimde Birleşmiş Milletler'in hareket kabiliyetini kısıtlayabilecek bir yetkiyle donatılmış.
0: Hocam
2: Yani
0: ufak bir ekleme yapabilir miyim? Neye
2: tabii,
0: göre? Nükleer silahlanmaya
2: o
0: göre
2: dönemki
0: seçildiler.
2: kurulduğu dönem,
0: evet.
2: evet.
0: Yani
2: Yani
0: güce göre seçildiler.
2: oradaki dengeye göre ve bu denge ister istemez şunu da doğuruyor. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu karar alsa bile bu kararın hiçbir öneminin olmadığı bir sistematikle karşı
1: Evet.
2: karşıyayız. Yani tüm ülkeler diyor ki Gazze ile ilgili Güvenlik Konseyi harekete geçmelidir diyor. Bu harekete geçmelidir kararını icra edecek yine
1: Ülke yok.
2: Güvenlik Konseyi'nin bizatihi kendisi olduğu için, oradaki kurmay Güvenlik Konseyi ile karşı sorumlu olduğu için asker olarak Güvenlik Konseyi'nden böyle bir talimat gitmediği için, dolayısıyla dünya kamuoyunun istediği veya dünyada siyasetin istediği bir şeyin olamadığı bir Birleşmiş Milletler sistematiğiyle karşı karşıyayız. Bence bunun o salonda Sayın Erdoğan tarafından defalarca dile getirilmesi önemli bir şey, önemli bir yüzleşme. Bu ister istemez bu sistemin çöktüğünü ilan etmek veya belki de tescil etmek anlamına geliyor. Bu da ister istemez diğer ülkelerin bir biçimde bir güvenlik şemsiyesi oluşturması zorunluluğunu artık dünyada tescil etmiş durumda. Bir de bir başka boyutu var. Yani bu Birleşmiş Milletler sistematiğiyle ne kadar oynanabilir? Bence o da kapalı bir küme. Yani biraz önce söylediğim gibi kendileri karar alarak bile Birleşmiş Milletler sistematiğini değiştiremeyen bir durumla karşı karşıyayız. Onun için sanki bu Birleşmiş Milletler meselesinin Uluslararası Adalet Divanı karar alıyor mesela. O kararı uygulayacak yine kim? Yine Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi'ne geliyor. Güvenlik Konseyi icra etmiyor kararı. Yani bir hukuk var. Ama hukukun en önemli unsuru olan yaptırımı icra etme kabiliyeti yok. Bu da iyi dilek ve temennilerden ibaret bir sistematik öngörüyor. Bence bununla yüzleşmenin en önemli olduğu bir evredeyiz. Bu da her ülkenin tırnak içerisinde İsrail'in bu saldırganlığı, Amerika'nın da onu bir biçimde koruyan, kollayan yapısı sebebiyle her ülkenin başının çaresine bakması gerektiği, başın bir şekilde gelecek problemleri def etmesi için kendi çözüm yollarını bulması gerektiği bir duruma bizi itiyor. Bu da bence uluslararası sistemin aslında çöktüğüne delalet eden bir durum.
1: Şimdi Gazze meselesi başlı başına bir konu. Diğer taraftan bakıyorsunuz, Hürmüz, Babülmendeb, geçen haftalarda konuştuk. Yeni enerji koridorları ya da yeni lojistik hatları olabilir mi, olmaz mı? Bunlar sürekli olarak dünyada tartışılıyor. Bu kadar çok konu başlığı varken de Trump ve Erdoğan bir görüşme gerçekleştirecekler. O görüşmeden neler çıkar Can Türk Hocam?

0: O görüşmeden neler çıkar? Tabii burada iki boyutu var için. Biri Türkiye-Amerika arasındaki özel ilişkiler. Nedir bunlar? Öncelikli olarak F-35 meselesi. Özellikle Gazze'nin yeniden yapılandırılmasında işte ikinci aşamanın hangi şartlar ve süreçler dahilinde ortaya çıkacağı. Muhtemelen Zengezur koridoru da gelecektir. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye bir kere daha aracı olabileceğini belirtecektir. Özel görüşmede bunlar da olacaktır. Yine Amerika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler, başta LNG olmak üzere, petrol olmak üzere. Tabii İran meselesi ve Doğu Akdeniz bir bütün halinde gelecektir. Son zamanlarda Yunanistan'ın artık hani turizm sezonu bitti, Yunanistan'ın kışkırtmaları var. İşte geçtiğimiz günlerde de bir plaj eğlencesi yaptılar Yunan ordusu, çıkarma yapacağız diye. Muhtemelen Ege'de yaşanan adalar statüsünde yaşanan gerilimler, Yunanistan'ın tırmandırdığı süreçler görüşülecektir. Tabii bunların sıralaması veya bunların kamuoyuna açık veya kapalı olması ona göre liderler tarafından belirlenecektir ama bizi ilgilendiren veya çok en çok dikkatimizi çekecek iki konu var diye düşünüyorum. İlgilendirenden kastım o. Yani kamuoyunun dikkatini çekecek. Biri Gazze meselesi. İşte ikinci aşamanın çünkü gecikti, çok gecikti. Ve Gazze'de insani dram çok farklı boyutlara ulaşmaya başladı. Açlık, yoksulluk, yoksunluk, kış geliyor. Bir kere daha geçtiğimiz gün Gazze'de işte aile biliyorsunuz bina çöktü. Sığınan aileler hepsi neredeyse tamamı hayatını kaybetti. Bu muhtemelen bu öncelik alacaktır. Tabii ardından da F-35 meselesi. Çünkü F-35 meselesinde benim bildiğim kadarıyla, edindiğim kulis bilgileri kadarıyla önemli yol kat edildi. Özellikle S-400'ler meselesinde. Muhtemelen F-35'lerle ilgili bir yani haberde duyabiliriz artık müjde demeyeyim de beklentiye sokmayayım izleyicilerimizi. Ama bir şey duyarız yani olumlu bir haber geleceğini düşünüyorum ben.
1: Ya bu F-35 mevzusuyla alakalı evet, gelişmeler pozitif ama Gazze konusu çok bir şey çıkacakmış gibi gelmiyor mesela bana.
0: Yani şöyle söyleyeyim.
1: Mahmut Abbas'a bile vize verilmediği bir süreçten bahsediyoruz. Mahmut Abbas
0: tabii yani Gazze konusunda özellikle İsrail'in çok daha büyük etkisi var Amerika üzerinde ama şimdi bir Suriye üzerinde bizim bir gerilimimiz var. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyaya şöyle bir haber düştü. İşte İsrailli yetkililer Türk yetkililere Suriye hava sahasını paylaşmayı teklif etmişler ve Türkiye reddetmiş. Hatta bunu Lübnan'a ve şeye kadar da bütün bir Doğu Akdeniz'e de uzatalım demişler. İsrailler teklif ediyor bunu. Biz kabul etmiyoruz. Artık Suriye denkleminde İsrail'le doğrudan bir jeopolitik rekabete girdik. O aşamaya girdik. Bu bağlamda hani Türkiye bir anlamda Amerika'ya hani İsrail'in durdurulması için bir fırsat tanınabilir. Çünkü İsrail Gazze'de Türk askerini görmek istemiyor veya Türkiye'nin müdahil olmasını istemiyor. Ama Venç'in açıklamaları çok enteresan. Yani gene İsrail'e çok sert çıkış yaptı. Dolayısıyla Gazze'de bir ilerleme olacaksa bir an evvel olmalı. Muhtemelen Türkiye bunu sıkıştıracaktır. Yani Amerika'yı sıkıştıracaktır. Şimdi bakmayın yani bir İsrail kadar değiliz ama yani Türkiye Amerika'ya bölgede yani sıkıştıran bir ülke. Yani Amerika üzerinde etkimiz var. O kadar da değil yani. Türkiye hiçbir etkisiz bir ülke değil.
1: Şu beni düşündürüyor Merve Hocam. Şimdi Can Türk Hocam'ın söylediği gibi İsrail ile Türkiye arasında zaten sürekli olarak böyle alttan alta devam eden. Hani bir volkanın ağzı kapalıdır ya ama altta kaynar. Hani o kaynıyor. O magma kaynıyor çok belli. Çünkü her dakika gerilim biraz daha tırmanıyor. Zaten gerilim bu kadar tırmandığı için Yunanistan'ı Ege tarafında gıdıklıyorlar ve bu tarafa doğru göndermeye çalışıyorlar. Bu kadar çok konu varken, şimdi Mahmut Abbas'a vize verilmedi. Bu İsrail'in doğrudan Amerika üzerindeki etkisini gösteriyor. Bunu bir cebe koyalım. F-35 mevzusu tam böyle NATO'dan sonra biz çözüldü çözülecek diye bakıyoruz. Ama bu problemler varken İsrail ABD'ye o F-35'leri verdirtir mi?
2: Yani Trump
1: Çünkü
2: vereceğini söylemişti.
1: asıl klik bence burada Netanyahu yani.
2: Valla Netanyahu, hani Netanyahu artık bana bir isim gibi geliyor. Yani Siyonist

0: lobi esasında burada baskı unsurunu
1: İşte.
0: oluşturuyor. Yani isimleştirmiş oluyoruz sadece diyebiliriz. Çünkü orada da şimdi seçimler olacak. Seçimden sonra gelen politikası değişecek mi Türkiye'ye karşı, Filistin'e
1: karşı? Netanyahu'nun laciverti gelecek.
0: Aynen. Yani o açıdan bence çok bir şey değişmeyecek. Ama şunu net olarak görmek gerekiyor. Şimdi Trump geldiğinde NATO zirvesinde hep birlikte konuşmuştuk aslında orada da. Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli bir şey dedi. Hani bu söz verdi. Sözünü tutar Trump minvalinde bir şey dedi. Dolayısıyla Trump'ın burada nasıl davranacağı, nasıl politika takip edeceği de bizim açımızdan önemli. Orta Doğu'da jeopolitik denklem değişiyor. Bence küresel sistemde artık her şey değişiyor. Ve yeni merkezler ortaya çıkıyor. O kadar çok konuştuk ki artık bunu. Ve bu merkezler içerisinde aslında şunu görmek gerekiyor. Doğu'yla Batı, Kuzey'le Güney arasında tüm ilişkileri dengede tutan tek bir aktör ortaya çıktı. O da Türkiye. Bence bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ilişkileri biraz daha bu dönem içerisinde farklı bir karakterle devam ediyor yoluna. Hani burada bahsederken ikili ilişkilerde ticaretten savunma sanayine, NATO'nun geleceğine kadar pek çok başlığı ele alıyorsak o zaman denklem biraz daha çeşitlenmiş oluyor. Ama şu da bir gerçek, dediğiniz gibi İsrail'in inanılmaz bir etkisi var ya da Siyonist lobinin inanılmaz bir etkisi var. Fakat orada da şöyle bir denklem değişiyor. Bugün Avrupa Birliği üyelerinin yaklaşımı ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde gençlerin Siyonizme ve İsrail'e karşı tutumu da değişmeye başladı. Yani bizim o beklediğimiz ya da hep bize söylenen dünya da değişmeye başladı. Ben bu nedenle F-35'ler ya da işte buradaki katsa yaptırımlarıyla alakalı sürece dair artık Trump'ın karar vermesi gereken bir arka plan olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaldı ki Amerika-İran-İsrail savaşı başladığında Trump savaş ilan etmeden savaş yokmuş gibi hareket edip dedi ki bu bir çatışma dedi. Kongreyi aslında bir anlamda kadük bıraktı ya da işte bertaraf etti diyebilirim. Bir arka kapı alanı açtı. Demek ki S-400'lerle alakalı olarak ya da katsa yaptırımıyla alakalı olarak da böyle bir arka kapı açabilecekler. Hukuki olarak öyle bir adım atabiliyor. Şimdi sanırım buradaki en önemli konu birincisi Birleşmiş Milletler'deki yapılacak görüşmeyi takip etmek. İkincisi de Kasım'daki seçimlerle alakalı süreci takip etmek. Çünkü ilk aşamada Trump bunlar kaldırılacak işte bizim Türkiye'ye sürprizimiz var dediğinde çok yakın bir gelecekte olmadığını hepimiz konuştuk. Neticede bu kararlar bir günde alınıp bir günde uygulanmadı. Bir günde de kaldırılması çok zor.
1: Trump'ın hani, o kadar uzun zamanı var mı?
0: Kasım ayındaki seçimlerle alakalı.
1: Can alıcı soruyu sorayım.
0: Aynen. Kasım ayındaki seçimlerle alakalı.
1: Kasım diyoruz ya, biz şimdi Nisan'da Kasım dedik. Mart'ta Kasım dedik. Şubat'ta Kasım dedik. Haziran, Temmuz, Eylül bitiyor artık. Ekim bir ay kaldı. Hani zaten Kasım geldi.
0: Yani ama ben orada da şunu düşünüyorum, bilmiyorum hocalarım katılır mı? Ya Kasım'da ara seçimlerde Trump'ın yani cumhuriyetçiler alsın ya da almasın bence belli bir yol haritaları var. Yani o açıdan zaten ona göre gidiyorlar. Yoksa şunu düşünmek gerekiyor. Gerçekten Trump sistemde bu kadar aykırı bir isim olsaydı, Amerikan dış politikasında bu kadar zorluk çıkaran bir isim olsaydı o zaman belli şeyler değişirdi. Evet biz 3 kere suikast girişimi gördük ama değişmedi şu ana kadar
2: şöyle.
0: Hiçbir şey.
2: Yani, Kasım seçimleri var. Neden önemli? Mesele sadece parlamentoda değil. Şimdi Kasım seçimleri, ara seçimler bittikten sonra görüntü genelde Amerika'da şöyle oluyor. Başkanlık seçimleri oluyor ve başkanlık seçimlerinde parlamentonun bir miktarı, bir kanadı yenileniyor. Yani hem senato hem temsilciler meclisi. Ardından 3 yılda bir hem parlamento yani hem senato hem temsilciler meclisinin geri kalan üyeleri yenileniyor. Oradaki görüntü yani siyasetin görüntüsü, partilerin aldığı oy oranı görüntüsü bir sonraki başkanlık seçimlerinde fikir veriyor. Ve genelde de şöyle bir ortalama var. Şimdi Amerika'da başkanlar seçildikten sonra normalde 4 yıl. Bunun ilk 2 yılı bir sonraki dönemde seçilip seçilmeyeceğinin göstergesi olarak algılanır. Aslında algı meselesi. Yani Amerika'daki Kasım'daki ara seçimler bu yüzden önemli. Şimdi Trump öyle bir süreci, daha doğrusu Amerika'yı büyük yapacağım derken o kadar borçlandırdı. Mesela Hürmüz krizi Amerikan toplumunda büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor.
0: Bence travma da oldu hocam.
2: Şeyin tabii travma oldu evet, yani ben yumuşak söylemek istedim. Mesela şeyin mazotun galonu 6.40 dolara çıktı. Bu Amerikan 6.36 mı ne her neyse Amerikan tarihinde çok ciddi bir problem. Ve bir türlü Trump gelelden beri enflasyonu indiremiyor. Özellikle orta sınıf, işte başta çiftçiler olmak üzere. Çünkü cumhuriyetçiler orta sınıfa hitap eder. Orta batı, orta doğu, o hatta Amerika'nın. Bu orta sınıfın gelirini arttıramadı. Mortgage'lar patladı. Yani Amerika küresel krizin de etkisi, kendi sebep olduğu küresel krizin şeyi içerisinde,

0: kavruluyor. Ve giderek yaygın kanaat şu: ne gerek vardı İran krizine? Özellikle işte bu İsrail'e verilen bu taviz, mesela Biden ve demokratlar ucuz yırttı. Çünkü ilk taviz onlar verdi ama seçilemediler. Dolayısıyla demokratlar şimdi, ya bizi seçerseniz biz İsrail'le olan, yani İsrail Yahudi lobilerinin etkisini kıracağız şeklinde el altından sufle vermeye başladılar. Hı hı. Bütün yük, yani İsrail'in arkasına düşülmesi, Amerika'nın iç borçlarının dış borçlarının artması, bütün yük Trump'a ihale edildi şimdi. Yani cumhuriyetçiler suçlu gibi. Mesela Vance'in ara ara çıkışları da o. Dolayısıyla Kasım seçimleri şimdi Trump'ın son görevi. Trump işi bitiriyor.
1: Peki Trump değil de başka birisi başkan olsaydı mesela, buradan döndürebilir miydi?
0: Şimdi onu bilemeyiz yani Mustafa Bey. Yani o şimdi hani...
1: Ya şundan dolayı soruyorum.
0: Faraza olur ama.
1: Benim asıl orada sormak istediğim şey şu: şahıslar değil. Yani ABD'nin sistemi mi çöküyor, ABD'yi başkanları mı çökertiyor? Şimdi ABD'nin süper güç olmasında üçlü bir saç ayağı var. Bunlardan bir tanesi savunma sanayi, bir tanesi askeri gücü, bir de finansal varlığı. Savunma sanayinde özellikle Körfez'deki son olaylardan sonra bence çok büyük güç kaybetti. Savunma sanayi satışlarında.
0: Tabii tabii.
1: Yani satışları anlamında söylüyorum. Askeri anlamda zaten İran Savaşı çok büyük bir turnusol kağıdı oldu.
0: Yorgun bir
1: Amerika'nın kendi müttefikleri de dedi ki bir dakika ya, bu kendini de koruyamadı, bizi yani yapamadı, bizi nasıl koruyacak muhabbetine girdiler.
0: İşte bunların hepsinin siyasi faturası Trump'a kesilmiş durumda.
1: Finansal olarak da baktığımızda hocam, mesela son yıllar %70'lerden %74'lerden dünya ticaretine kullanılan doların miktarı %50'lere kadar geriledi. Daha çok
0: işte doları güçlendireceğiz işte, dediler.
1: UN'in şeyi arttı, gücü arttı ya da ülkelerin kendi paralarıyla yaptığı ticaret arttı. Yani evet. Zaten Trump olmasa da sanki Amerika bu krizi
0: ama fark etmez. Şimdi Amerikan iç siyasetinde bunun birinin fatura edilmesi lazım. Ha. Bir günah keçisi lazım.
1: Tabii.
0: Trump şimdi 40 trilyon dolar açıkladı borcunu Amerika'nın. Şimdi Amerika 40 trilyon dolar borca girerken bu sene Çin daha geçtiğimiz günlerde 1 trilyon dolar ticaret fazlası verdiğini açıkladı. Şimdi bu Amerikan kamuoyunda özellikle demokratların eliyle, yani siyaset farklı. Çünkü şöyle düşünün, bakın Amerikan kamuoyu Türkiye'deki gibi, Türk kamuoyu gibi dış politika, iç politika meraklısı bir kamuoyu değildir. Apolitik bir toplumdur. Amerika'da siyaset veya mesela seçimlere katılım bile %40'ları %50'leri gördü mü ooo derler. Yani müthiş bir şeydir. Her türlü kolaylık vardır. Ama Amerikan toplumu şuna çok dikkat eder. İşte mortgage krizi, markete gittiği zaman enflasyonun artışı.
1: Oradan kendini etkileyen.
0: Enerji. Buna baktığı zaman bunun faturasını keser. Ve orada ve Amerikan toplumu zannettiğiniz gibi de çok böyle hani okuyan eden, mesela komplolara inanan çok şey var. Mesela uzaylıların aralarında yaşadığına inanan çok ciddi bir kitle vardır Amerika'da.
1: Zombi istilasına hazırlanıyorlar hocam.
0: Dolayısıyla Amerikan toplumunda dedikodu, algı mekanizmaları çok çabuk yaygınlaşıyor. Şimdi demokratlar belden aşağıya vurmaya başladılar. İşte bu Trump'a fatura. Dolayısıyla bu seçimler belki de hani yakın dönem Amerikan tarihinde belki de hiç bu kadar ara seçimler önemli olmamıştı. Çünkü cumhuriyetçilerin ağır bir darbe alacağı ve özellikle bir sonraki başkanlık seçimlerine kadar toparlayamayacağı düşünülüyor.
1: Cüneyt Hocam, diğer taraftan Trump'ın son açıklamaları içerisinde tam bu Birleşmiş Milletler öncesinde konuşulan bir mevzu: Danimarka Krallığı ve Grönland'la anlaşmaya vardık diyor. ABD Grönland'ın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerine kalıcı kontrol sağlayacak diyor. Yani Grönland'ı aldık diyor.
2: Ya bir anlaşma yok. Yani alındığına dair bir anlaşma yok ama oranın herhalde stratejik bir üs olarak kullanılması konusunda bir ittifak var. Yani bunun üzerinde bir uzlaşma var. Bu konu aslında daha önce de gündeme geldi. Bu konuyla ilgili hatta bir yasa tasarısı da Trump'a yetki veren bir yasa tasarısı alması için orayı. Ama bu şey olmadı yani, meclisten veya o meclis sistematiğinde görünmedi. Şimdi buradaki durum şu benim anladığım kadarıyla. Trump Danimarka'yla bu konuyla ilgili bir uzlaşıya vardı ama bunu bir bizim anladığımız anlamda bir iki ülke arasındaki antlaşma bağlamında değil de bir stratejik planlama çerçevesi içerisinde yürütme organları arasında bir ittifak veya işte bir biçimde bununla ilgili bir uzlaşım metni üzerinden değerlendirecek. Bu konu, bu Grönland meselesi aslında geriye dönük bakıldığında emsali olan bazı adaların Amerika tarafından alındığı bedeli

0: ödenerek alındığı bir durumu var geriye dönük. Belki ilerleyen dönemde bir adım sonrasında biz Amerika Birleşik Devletleri'nin burayı alma ile ilgili bir adım atmasının da gündeme gelebileceği bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Zaten bu Grönland Adası Danimarka Anayasası'na göre de kendi içerisinde özel bir yapı. Birkaç kere bağımsızlık içinde referandum yaptılar. En son ankette ayrılırsak, yani biz Danimarka Krallığı'ndan ayrılırsak ekonomik olarak büyük bir zarar görürüz şeklinde bir anket sonucu çıkınca bu ayrılma süreci durduruldu, askıya alındı. Ama Grönland'ın böyle bir niyeti veya oradaki topluluğun en son yapılan referandumda %60'ın üzerinde ayrılma yönünde irade koyduğu da gündemde. Bence buradan da siyaseten istifade ediyor Trump. Oraya bazı şeyler vaat ediyor o alana. Bu toplumsal olarak da bir karşılık buluyor.
1: Grönland niye stratejik Merve Hocam?
2: Grönland yani Arktik Okyanusu, Kuzey Atlantik ve Avrupa arasında son derece önemli bir yer. Ve buradan iki tane temel rota geçiyor. Bir tanesi Kuzey Deniz, Rusya odaklı. Bir tanesi Kuzeybatı geçiş dediğimiz alan. O da Kanada ve adalar odaklı. Yani şimdi Grönland'la alakalı biz bu adımı gördük. Ama büyük ihtimalle yakında Kanada adımını da görürüz diye beklemek gerekiyor. Çünkü her ikisi de Kuzey Kutbu içerisinde, Arktik bölgesi içerisinde birbirini tamamlayacak alanlara sahip. Amerika 1951 yılından beri burada. Yani biz sadece burada askeri olarak belki varlığını arttıracağından bahsedebiliriz. Pitufuk üstü üzerinde zaten pek çok askeri var ve şu açıdan az önce hocamın dediği noktayı desteklemek için şunu söyleyeyim. Amerika'nın askerlerini oradan çekersek büyük ihtimalle Grönland'daki insanlar ekonomik krize girerler. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında
0: bir de şey yani bu bizim aslında Hürmüz'de konuştuğumuz, Mendeb'de konuştuğumuz, Malaka'da konuşacağımız hocamın dediği gibi Panama'da yani bu deniz alanlarının kontrolü için stratejik yerlerden birisi. Yani kuzey hattını bu şekilde kontrol edersiniz.
3: Şimdi esasen 1917'den itibaren ilgileniyor oraya. Bu yeni değil.
0: Tabii.
3: Şimdi Virgin Adaları dedikleri 3 tane ada var. Oraları 25 milyon dolara aldılar o dönem. Ama bu seferki fark şu. Ben biraz böyle Danimarka basınını takip ettim bu Grönland meselesini izlerken. Danimarka hükümeti şöyle bir teklif götürmüş Amerika'ya. Yani NATO üzerinden egemenliğin devri değil de stratejik kontrol. Çünkü benzeri bir olay önümüzdeki günlerde bir yerde daha olacak. Onu da şimdiden söyleyelim. Doğrusunun ne olduğunu bilsin izleyicilerimiz. İzlanda. Şimdi İzlanda NATO üyesidir. Ama askeri yoktur. Peki İzlanda niye askeri olmadığı halde NATO üyesidir? İzlanda'da hemen Grönland'ın arkasında, daha doğrusu biraz daha Atlantik hattında ikinci bir üsttür. Şimdi İzlanda'ya da sıkıştırdılar. Şimdi Grönland meselesi üzerinden okunduğu için mesele, hani pek İzlanda kamuoyu buna başladı ama bize de yansımadı. Önümüzdeki günlerde İzlanda meselesi de gelecek önümüze. Şimdi İzlanda'ya da NATO üzerinden Trump şöyle bir sıkıştırma yapıyor. Ya asker besle, yani 300-500 ya da bana izin ver ben buraya 3000-5000 asker yerleştireyim. Çok önemli bir üs kurmak istiyor İzlanda'ya Amerika. İzlanda da şundan korkuyor. Ya benim diyor zaten epi topu 100 bine yakın bir insan yaşıyor burada. Sen buraya bir 20 bin 30 bin Amerikan askeri getirdin mi adayı işgal etmiş olursunuz. Tabii. Peki bunu böyle yapmayalım, ne yapalım? İşte İzlanda'nın çeşitli bölgelerinde işte stratejik kontrol merkezleri, radar ağları, efendim
0: teknolojik olarak bunu yapalım yani.
3: Evet yani
0: fiili asker değil.
3: Deniz limanlar bunlarla ilgili mesela açmayı planlıyorlar. Amerika onu zorluyor. Şimdi Grönland meselesi bu şekilde çözüldü. Yani egemenlik hakları tamamen Danimarka'da kaldı. Hocamın da belirttiği gibi çünkü Grönland halkı da istemedi. Çünkü onlar Avrupa kültürüne aitler. Ama artık stratejik kontrol Grönland'da NATO üzerinden olmak kaydıyla. Tabii bu ne kadar olur ayrı konu da. Şimdi bir anlamda Avrupa'da artık Amerika ile hani Amerikan koruması hani olmaması Avrupa'yı korkutunca, çünkü Avrupa ordusunu da kuramıyor. Bir anlamda hani Danimarka'ya da çok baskı yaptı mesela Almanya, Fransa. Ya hani bari sen çıkma ortalığa diye. O yüzden
1: bir de seninle uğraşmayalım.
3: Evet, bir de seninle uğraşmayalım. En azından Amerikan koruması o hatta devam etsin şeklinde. Bu yüzden bu bölgede yakın zamanda daha çok Amerikan askerlerini görmeye başlayacağız. Bir de bu adamların altın kubbe meselesi var. Onun için ileri düzeyde ve en önemlisi adamlar çaktırmadan uzaya silah yerleştirmişler. Geçtiğimiz günlerde satır aralarında çıktı. Hani hatta Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dedi ki ya biz uzaya silah yerleştirilmesine karşıyız. Demek ki ufak tefek küçük başlıklar halinde artık balistik füzeleri yerleştirmeye başlamışlar. Star Wars. Bu da orası o yüzden önemli. Çünkü geniş radarlar, açık bir bölge kontrol için.
1: Merve Hocam siz tamamlayın, bitireceğim.
2: Hocamın kaldığı yerden devam edeyim o zaman. Bu Altın Kubbe çok önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 2026 yılında uzay gücüyle alakalı bir karar aldı. Ve bu Grönland konusunda değil, aynı zamanda hocam da dedi, İzlanda ve Birleşik Krallık'la birlikte üçlü bir güvenlik alanı var. Bence Birleşik Krallık'taki son gelişmeler de bununla bağlantılı olarak. Çünkü Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'nın bir anda ayrılacağız deme noktasında adımlar atması Grönland'dan bağımsız olarak ele alınamaz. Buradaki bu yapı gittikçe bozulmaya başlıyor. Trump neden geçtiğimiz günlerde Kuzey İrlanda ile alakalı ya da bölgeyle alakalı açıklama yaptı? Yani hani biz seçimlere odaklanıyoruz ama dediğim gibi arka planda Amerika'nın farklı bir politikası var ve devam ediyor. Bu şimdi başlamadı, Biden döneminde de vardı. Ama biz o zaman bu kadar net olarak açıklandığını görmüyorduk. Bu açıdan işte uzay gücü ile alakalı yaptığı açıklamalarda şöyle bir şey vardı. Şimdi 1951'den beri zaten Amerika Birleşik Devletleri burada. Fakat Amerika Birleşik Devletleri kıtalar arası balistik füze tespitini yapıyor. Bunları izliyor, verileri topluyor. Kısacası kendisi için burada kuzey bölgesinde bir erken uyarı sistemi var. Ve bu erken uyarı sistemini ne yapmış oluyor? Şimdi daha da güçlendiriyor. Yarın öbür gün buradan hareketle dediğim gibi Kanada üzerinden farklı bir adım atabilir. Ve burada en önemli konu bence Grönland için bahsediyoruz. Biz hep Rusya'ya mesela odak alırız. Ama asıl sınırlamak istediği aktör için. Çünkü siz az önce 3 tane nokta saydınız. İşte ekonomi, savunma sanayi, askeri güç. Şimdi en büyük rakibi Rusya ya da Avrupa üyeleri değil. En büyük rakibi için savunma sanayi alanında da hızla ilerliyorlar. Gittikçe yuan da değerleniyor. O yüzden önümüzdeki günlerde farklı başlıklar görürüz.
1: Bir virgül koyuyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birleşiriz.

terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine usanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
2: Turkcell var.
0: Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes... Türkcell Van'da.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
7: Telefonu arabam.com'a. Değerinde
8: string sat. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Oh. Mersi canım.
11: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
10: Hocam ben?
11: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
11: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
10: Hocam 1000 megabit diyor.
11: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
10: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
11: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
10: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
11: Ya gelsin o zaman slogan.
12: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusu ne devam ediyor. Star Gazetesi yazar hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner'le beraber

0: gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde Birleşmiş Milletler, Trump, Erdoğan zirvesi, Grönland açıklaması, Trump'ın, bu konuları konuştuk. Şimdi ikinci bölümde biraz daha içerideki konulara bakacağız. Eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturmasıyla alakalı çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki tutuklama kararı var, iki ev hapsi kararı var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir Fethi Kabir işlemi gerçekleşmişti. Onunla alakalı adli tıptan rapor bekleniyor. Diğer taraftan acaba başka konularla alakalı FETÖ izi var mı yok mu diye soru işaretleri var. Mesela Kurtlar Vadisi dizisi hafta içerisinde çok fazla konuşuldu. O dizideki bir karakter Kozinoğlu'yla çok bağdaştırılmıştı. Hatta birebir yazılmış zaten, çok belli. Her ne kadar senaristler bunu kabul etmese de. Tabii o konuda dikkat çeken meselelerden bir tanesiydi. Kaşif Kozinoğlu dosyasını açıyoruz. Kiminle açıyoruz? Cantürk Caner'le beraber,
1: evet,
0: açıyoruz.
1: İkinci bölüm. Şimdi öncelikli olarak söyleyeyim de hani genelde son zamanlarda pek izlemeyenler de konu hakkında yorum yapıyorlar. Şimdi Kurtlar Vadisi'nin tamamını birkaç tur izledim ben. Yani Kurtlar Vadisi'nin bir dönem tabii. İlk 97 bölümünü 3 tur izledim. Kurtlar Vadisi Pusu filmlerini izlemiş birisiyim. Şimdi şöyle bir şey var. Neden Kurtlar Vadisi dosyası 10 sene sonra açıldı? Yani 2016'da dizi bitti. 28 Haziran'da Kurtlar Vadisi darbe diye bu yapımcı şirket isim hakkını satın aldı. Ondan sonra 15 Temmuz hain darbe girişimini görüyoruz ve üstünden 10 yıl geçti. Ve Kaşif Kozinoğlu dosyasının yeniden açılmasıyla Kurtlar Vadisi bir anda gündemimize bomba gibi düştü. Şimdi yani diziyi izleyenler çok iyi biliyor. Dizinin yani özel bir teması var. Nedir o? İşte önce mafyanın işte güçlenmesi, devleti tehdit eder boyuta ulaşması, ardından bir süper kahramanın çıkması. Hı hı. Daha sonra 2007'de Pusu'yla beraber jeopolitik bir denkleme geçiş. İşte İsrail, Irak, efendim Türkiye'nin Orta Doğu'daki yeni denklemleri ve asıl tartışmalı yer orada. Burada iki devlet işte istihbarat teşkilatının veya yapılanmasının çatışmasını gördük biz orada.
0: Evet.
1: İşte bir tarafta Polat Alemdar karakterinin temsil ettiği, diğer tarafta da İskender Büyük karakterinin temsil ettiği. İşte Gladio, derin devlet tartışmaları ve akabinde de gündeme neredeyse takip eden bir Kurtlar Vadisi senaryoları. Tabii dizi gittikçe yani 300. yani Pusu, yani dizi ilerleyen yıllarda kalitesi düştükçe izleyeni de azaldı. Ama bir kitle kaldı. Şimdi Kaşif Kozinoğlu meselesiyle artık Türkiye sadece bir diziyi tartışmıyor. Yani mesele artık Kurtlar Vadisi'nin çok üstünde bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Nedir bu? FETÖ yapılanmasının boyutları. Hep şunu söylüyoruz Mustafa Bey, Doğrusu Ne programlarında hep konuştuğumuz şey. Bu FETÖ darbe girişiminin, hain FETÖ yapılanmasının bu ülkeye verdiği zararı hala ölçebilmiş değiliz. Bu bir anlamda da yani işte hani sıcak tutmak da iyi bir şey. Çünkü öyle bir darbe girişiminden geçtik ki ekonomiden tutun da siyasete kadar hemen hemen her alanda günlük yaşamı bile etkileyecek bir yapıydı bu. Çok büyük ve çok kompleks bir terör örgütünün faaliyetiyle karşı karşıyayız. PKK'dan da ayrı. İşte pek çok insanın hayatını kaybettiler. İşte Kaşif Kozinoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu vesaire. Aselsan mühendislerinin hayatını kaybetmesi. Asıl devletin aradığı şey şu. Yani diziyi yapanları suçlamanın yanı sıra asıl devletin aradığı FETÖ'nün bir dönem işte 2007'den itibaren başlayarak adım adım Türkiye'yi bir yöne doğru götürme. Bunu biraz daha geriye götürürsek ben 28 Şubat'ta başladığını düşünüyorum bunun. Yani o 28 Şubat
0: Hocam,
1: süreciyle.
0: Oraya kadar açılmadan.
1: Yok, şöyle anlatmaya çalışıyorum. Geleceğim hemen. Şimdi Türkiye bir noktaya gelmiş ve 2016'da dananın kuyruğu kopmuş. Çok şükür ki yani başarısız bir darbe süreciydi. Milletin büyük bir feraseti vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok net bir topluma komuta etme yeteneği ortaya çıktı. Liderlik özelliği. Ve bu gerçekleşmedi. Şimdi biz bunların hesabını görüyoruz aslında. Şu an FETÖ'yle yani FETÖ'yle ilgili bütün düzenlemelerde şey yok. Yani zaman aşımı yok. Çünkü zaman aşımı olursa sıkıntı olur. Dolayısıyla bu yıllarca biz bu FETÖ'nün çeşitli boyutlardaki etkilerini hep tartışacağız, görüşeceğiz. Yani iktidarlar değişebilir belki ama bu değişmeyecek. Çünkü Kaşif Kozinoğlu meselesi bir MİT mensubunun o dizide kötü bir karakter olarak gösterilip ya en azından isimleri Kaşifoğlu şeklinde dönüştürerek, benzeşleştirerek yapılanması. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bir takım ithamlar, görüntüler, işte bilinçaltına subliminal mesajlar. Bunların hesaplaşması bunlar. Dolayısıyla devlet şimdi bu meselenin yani 15 Temmuz'a gelen meselenin önceliklerini, eskilerini araştırıyor. Bu süreç bir gecede herhalde planlanıp veya bir haftada planlanıp yapılmış değil. Kimler neyin içerisinde? Yani FETÖ teşkilatı çöktü. İşte FETÖ'cüler yakalandı. Temizlik devam ediyor. Bakın 10 yıldır hala zaman zaman emniyet kuvvetleri değil mi? Operasyonlar yapıyor. Ve hala böyle işte ne bileyim dolaplarda, sandıklarda, sandukalarda, gizli yerlerde çıkarılan FETÖ'den aranan elemanlar var. Bunlar ortaya çıkıyor. Şimdi işte bu diziyle beraber bu işin bir de sinema boyutu, kültür boyutuna da inilecek. Dergisidir, gazetesidir, efendim televizyondur. Buralara da gidilecek. Çünkü belli ki FETÖ buralardan da yola çıkarak bir dizayn peşinde koşmuş. Çünkü FETÖ terör örgütünün önemli özelliği toplumu yeni bir modele dizayn etmekti. İşte Kaşif Kozinoğlu meselesinin ortaya çıkmasının sebebi de bu. Yoksa hani kimsenin işte birilerini suçlamak gibi bir gayesi yok benim anladığım. Ama şu da ortaya çıkmalı. Yani Türkiye'de başarıya ulaşmış darbeler var. Bakın hala sebeplerini yaşanan hadiseler bilmiyoruz. Yani şu an 27 Mayıs darbesini ne olduğunu hepimiz yani filmler var, belgeseller var ama bu işin arka planları hiç araştırılmadı. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuki yapısıyla, emniyet kuvvetiyle, istihbaratıyla bu darbe girişiminin hazırlığının nasıl yapıldığını araştırıyor bence.
0: Şimdi benim burada aklıma takılan bazı soru işaretleri var. Birincisi hani bu restoranlarda, kafelerde, giyim mağazalarında falan yazar ya, ya kaybettiğiniz eşyalardan mağazamız sorumlu değildir diye. Arkadaş Türkiye'de bir dizinin kapağına bu dizideki karakterler tamamen hayal ürünüdür diye yazdığın zaman ne yapıyorsun? Soruşturmalardan muaf mı oluyorsun? Mesela ya bence bu konuda biraz geç kaldık. Bak açık söylüyorum.
1: Tabii.
0: Hani belirli Samanyolu TV FETÖ'nün direkt kanalıydı. Samanyolu TV ile alakalı gerekli adımlar atıldı, yapıldı, edildi. Şimdi yapılan açıklamalara bakıyorsun. Senaristi çağırıyor. Senariste soruyor savcı. Diyor ki ya nedir ne değildir. Senarist diyor ki ya kardeşim bunun onunla bir alakası yok diyor. Oyuncuya soruyorlar. Şimdi oyuncunun yaptığı açıklamalar var. Kozinoğlu olayını ben de duyduğumda bir düşündüm. Kozinoğlu'nu oynadığımı bilmiyordum. Senaryo konusunda bilgim yok ifadesini kullanıyor. İnanırsan. O dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Şimdi Kozinoğlu'nun ölümü 13 Kasım 2011. Dizideki karakterin ölümü 10 Kasım 2011. Bu dizide 24 saat öncesinde canlı çekilmedi.
1: Kesinlikle.
0: Öyle değil mi? Haftalar öncesinden bölümler tabii çekiliyor paket halinde.
1: Senaryolar falan yazılıyor.
0: Tabii ya yani, hepsi net bir şekilde haftalar öncesinden yazılıyor. Yani burada birilerine mesaj mı gönderildi sorusu akıllara geliyor. Aslında, diğer taraftan evet. 13 Kasım 2011 tarihine baktığımızda zaten Ergenekon soruşturmalarının yanlış hatırlamıyorsam en yoğun olduğu dönemlerden bir tanesi. O dönemde FETÖ ile alakalı kamuoyunda şu anki gibi güçlü bir şey var mı, irade var mı? Yok. Yani söz konusu senarist ya da oyuncu çıkıp desek ki kardeşim o dönemin konjektüründe bunlar yaşanıyordu biz de bunları çektik gibi bir şey de söylese bence senariste oyuncuya da kimse bir şey diyemeyecek.
1: Şimdi orası şöyle Mustafa Bey bakın o şuradan çıkar. Şimdi dizinin mesela şimdi bazı benim bildiğim kadarıyla şimdi bazı diziler önceden aylar öncesinden çekiliyor. Senaryolar toparlanıyor. Ardından yayın günü geldiğinde sırasıyla konuyor yayına. Evet. Şimdi Kozinoğlu meselesinin, Allah rahmet eylesin, o meselenin mesela ne kadar önceden çekildiği de önemli. Mesela bu Kozinoğlu o sahnelerin mesela yaklaşık 3 hafta önceden çekildiği
0: hocam,
1: tespit edilirse.
0: En az 7 bölüm öncesinden gider ben size
1: mesela.
0: En az 7 bölüm
1: evet, öncesinden gider. Evet yani siz daha iyi biliyorsunuz televizyoncusunuz. Hani bu camiadansınız. Şimdi 7 bölüm öncesinden böyle bir planlama yapıldıysa ve işte gerçek ölümle yayınlanma arasında 2 gününe denk getirildiyse
0: tabii
1: işte devlet bunun peşinde artık.
0: Onun çıkartılması lazım.
1: Çünkü

Yani çünkü şimdi yani senaristleri efendim oyuncuları konuştuğunuz zaman onlar bir şeyler söyleyecekler. Zaten şu da var. Mesela 15 Temmuz darbe davalarına bakın. Mesela pilot mecliste bomba atan pilotlar yargılanıyor.

0: hazırlanış, mutfakta pişiriliş.
1: Şah damarını
0: işte bunların noktalarına vurgu yapıyor. Evet. Aslında bir anlamda da Türkiye'nin en zayıf noktasıdır bu, yumuşak karnıdır bu darbeler. Yani dolayısıyla böyle bir dosyanın açılması ve bu işin arka planını araştırması kıymetli.
1: Peki o zaman ben size küçük bir soru soracağım. Arkasından Merve Hocam ve Cüneyt Hocam'a devam edeceğim. Şimdi eski bir diziden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Yıllar öncesinde yayınlanmış, tekrarları hala devam eden televizyon kanallarının hep diziden bahsediyoruz. Bu konunun bu kadar önemli görülmesinin sebebi, şu an söz konusu dizinin tekrarlarının hala çeşitli televizyon kanallarında devam ediyor. Ve eğer ki burada FETÖ izinin tespit edilmesiyle beraber FETÖ'nün de hala propagandasının bir şekilde televizyonda yapılmasının önüne geçilmesi için mi bu konunun bu kadar üzerine gidildi?
0: Şimdi şöyle, yani yok, bu tarz diziler her zaman vardır, tutar. Ama artık günümüzde mesela Türkiye'de bu tarz diziler çok fazla tutmuyor. Yani ama sadece sınırlı, belirli bir takım izleyici kitlesi oluşuyor. Onun sebebi de şu.
1: Hocam öyle demeyin. YouTube'da falan bunlara bakın.
0: Hayır, bunlar izleniyor ama şöyle bir şey var. Bakın Mustafa Bey, şöyle anlatayım ben size. Şimdi bu dizi ilk sahneye, yani ilk televizyonla yayınlar başlandığında 2003 Türkiye'si.
1: Evet.
0: Yani o dönem sosyal medya bu kadar yok. Türkiye'de haber kanalları bu kadar çok değil. İnsanlar çünkü bu tarz şeyler, bu tarz diziler, komplo teorileri, işte fütürü, yani gelecekten fütürü haber verme şeyleri her zaman insanların, popüler kültürün şeyini gıdıklar. Modern toplum böyledir. Gelecekten haber alma kaygısı. Şimdi fala inanma, falsızda kalma demişler ya. O modda bir şey bu. Aslında bir anlamda falcılık yapıyorlar. En iyi niyetle okursak. İşte bu tarz diziler her zaman tutar. Ama o dönem bu kadar tutması, yaygınlaşması, insanların sokaklardan onları izlemeye başlaması, o dönem Türkiye'nin en karmaşık dönemiydi. Ve o karmaşa dönemi adım adım adım 2016'da bir kaosa dönüştü, çığ gibi. Ama artık günümüzde çok fazla tutmaz. Neden tutmaz? Şundan dolayı. Artık sosyal medya var. Haber kanallarının sayısı arttı. İnsanlar daha çabuk bilgi veya en azından o tarz tatmin duygularını sosyal medyadan daha çok gideriyorlar. O yüzden bu tarz diziler artık, yani bir daha bir ikinci bir Kurtlar Vadisi yapılır da bu kadar popüler olur mu? O senaryonun biçimine göre de değişir ama zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi haber kanalları sayısı var, internet medyası sayısı arttı. Hı hı. Yani o dönem Türkiye'nin bilinmezlerinin çok olduğu, kafa karışıklığının olduğu bir dönemdi. Şimdi o kadar değil. İşte ama o dönemde bir tezgah döndüyse bu ülkeyi adım adım bir darbe. Çünkü şu da mümkün değil. Yani darbe gecesi, yani 15 Temmuz 2016'dan 3 gün önce darbeyi planlamış olamaz bunlar. Adım adım bir plan yapılmış. Yıllara dayanan bir plan var demek ki. Bence hani ne kadar net, ne kadar doğru, ben kişisel kanaatim söylüyorum. Kaşif Kozinoğlu dahil o dönem FETÖ'nün işte hayat, yani suikastle öldürdüğü siyaset, işte televizyon, bilim, burada o şahıslara baktığımızda, ben Kaşif Kozinoğlu'nun, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu darbe riskini bildiklerini düşünüyorum. Yani
1: zaten kadar... ne yaşandıysa ondan dolayı yaşanıyor.
0: Evet. Yani muhtemelen çünkü raporlar var. İşte MIT raporları var. Mesela Kurtlar Vadisi yayınlanırken bile MIT defalarca raporlar hazırlamış ve şunu söylemiş. Yani bu dizi ülkeyi belirli bir kaotik senaryoya hazırlıyor. Bu dizi ülkede illegalizmin temellerini atıyor. Şimdi mesela özellikle şimdiki gençler, mesela bunları izleyen bir kitle hala var. İşte mesele kimin hayatını kaybettiği, orada yazılanların çıkıp çıkmadığı değil. Bunlar acaba diyor devlet, belirli bir plan dahilinde mi işlendi? Ve bu planlar bir anlamda gösterildi mi? Çünkü FETÖ'cülerin bunları, şimdi bu tarz yapıların kendini ispatlama, kendini güçlü gösterme zaafları da var.
1: Peki. Merve Hocam, siz ne diyorsunuz?
2: Şimdi şöyle bir şey var. Bu dizi bence sıradan bir dizi değil. Neden? Çünkü gerçeklik ve kurgu arasındaki sınır çok fazla bulanıklaşmaya başladı. Bu nedenle de örüntüler üzerinden insanlar farklı bir hafıza da geliştiriyor. Son derece önemli. Yani buradaki karakterlerin her biri pek çok kişi tarafından örnek alındı. O racon kesmeler, konuşmalar, yani her şey bir anlamda hayata girdi. Hep diyoruz ya popüler kültürün etkisi diye. İşte biz aslında burada bunu da gördük. Ama bir yandan da şöyle bir şey ortaya çıktı. Şimdi insan zihni otomatikman biraz daha komplovari yaklaşımlara odaklanır. Dolayısıyla biz aslında dizi içerisinde gerçeklik ve kurgu muğlaklaştı diyorum ya, bunu da görmeye başladık.

0: başlamış olduk. Şimdi bir anlamda şunu söylemek gerekiyor. Cosinol son derece önemli bir isim. Neden? Çünkü istihbarati arka planı olan bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türk dünyasında Afganistan'da kritik sahalarda bulunmuş ve burada da özellikle FETÖ'nün o eğitim alanındaki yaptırım noktasında ya da işte okulların olması noktasında acaba neler biliyordu da ifade vermeden ya da mahkemede anlatacaklarından önce hayatını kaybetti. İşte bu soru biraz daha anlamlı ya da derin bir hale gelmiş oluyor. Ben bu nedenle de zaten burada çok fazla muğlaklık ya da çok fazla soru işareti olmasının arka planında yanıtları yakında alacağımızı düşünüyorum. Bundaki en temel konu da şimdi 2011'de hayatını kaybediyor. 2012 yılında doğal ölüm deniyor. Aradan 15 yıl sonra şimdi dosya yeniden açıldı ve Fethi Kabir yapıldı. Şimdi hocam daha iyi bilecektir hukuki boyutlarını. Buradan ne çıkarsa çıksın büyük ihtimalle artık buradaki maddi olaylar ve örüntüler yeniden karşımıza çıkıyor. Yani o gün söylenenlerle bugün olayın maddi boyutlarının ya da sürecin nasıl olduğunu yeniden okumaya çalışıyoruz. İşte bu açıdan da zaten karakterlerle alakalı ya da hani doğrudan bir dizi ya da film üzerinden bu sürecin hangi boyutlarıyla ele alındığını okurken son derece dikkatli de olmak gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun burada bize sunulan şey bir senaryo üzerinden miydi yoksa hocamın dediği gibi aslında arka planda farklı alt metinler vardı bunlar mı verildi? Çünkü sosyal medya ve kültür inanılmaz etkili ve 2011'ler itibariyle biz işte pek çok sosyal medya platformunun da yeni yeni ortaya çıktığı alanları ya da etkili olduğu alanları görmeye başladık ve dolayısıyla burada oluşturulan etkinin her biri bizim siyasi ya da kültürel hafızamıza sirayet etti. Ve bunları da çok net olarak görüyoruz. Ya yani bugün Kurtlar Vadisi ekseninde konuşuyoruz belki ama acaba farklı dizilerde, farklı filmlerde, farklı alt metinler mi verildi? Bence bir açıdan da bunu da sorgulamaya başladığımız bir süreç var. Ya yani bunu da çok önemli şekilde görmek gerekiyor ve Cosinol dediğim gibi istihbarat alanında son derece önemli bir isim, çok kritik sahalarda bulunmuş. Buralardan neler elde edildi ki biz mahkeme süreci öncesinde böyle bir örüntüyü de görmüş olduk. Bu soruların her birinin yanıtlanması gerekiyor. Bu sorular yanıtlandıktan sonra ben hocama şu açıdan katılıyorum. Acaba başka örneklere de yönelecek mi? Başka örnekler ya da başka soruşturmalar da görmeye başlayacak mıyız? İşte
1: Başka
0: burada
1: mesajlar verildi mi?
0: zaten çok fazla alt metin, çok
1: Çok
0: fazla
1: mesaj
0: mesaj var.
1: var dizide.
0: Yani bunların hangi birini okuyacağız ya da sadece Kurtlar Vadisi ile sınırlı kalacak mı? Ya bu soruyu da sormak
1: Tabii.
0: gerekiyor. Bu açıdan şimdi karşımızda bu örüntüleri başka nerelerde gördük acaba? Çünkü insan zihni ilk gördüklerini çok anlamıyor ama zamanla düşündüğünüzde oradaki örüntüler ve durumlar çok farklı yerlere odaklanıyor. Dediğim gibi bir karakter oluşturuluyor. Bu karakter üzerinden farklı noktalar ortaya çıkarılıyor. Yani bunu senaryo üzerinden kurgu mu gerçek mi olduğunu anlayamadığımız çok nokta var. Bu açıdan son derece dikkatle takip edilmesi gerekiyor ve otomatikman da herkesin aklına çok fazla soru işareti oluyor. Mesela o dönemde en fazla konuşulan şey derin devlet kavramıydı ve bugün hala aynı şeyler var. Bir yandan da hemen şunu söylemek gerekiyor. Devletin kritik konumlarında yer alan bir isim üzerinden bunun devam ettirilmiş olması o zaman bizim zihnimizde farklı soru işaretlerini farklı alanlarda da mı yaşandı diye sormaya kanalize etmiş oluyor.
1: Şimdi mesela 2009 yılındaki bölümlerden bir tanesinde başbakana suikast girişimi var.
2: Evet.
1: Yani bir mesaj mıydı? Bir mesaj mı veriliyordu?
0: 15
1: yani
0: Temmuz ekseni
1: terör örgütünün
0: olursa,
1: mesajları mı
0: tabii.
1: paylaşılıyordu dizi ekranlarında? Orası ayrı bir soru. Ama aslında en fazla sorulması gereken konulardan bir tanesi şu. Bu işin hukuki olarak sonucu nereye varacak? Evet. Tutalım ki FETÖ'nün bu dizinin içerisinde sızdığı ve diziyle alakalı işte senaryoya etki etti, bu senaryolarda bazı kalemleri değiştirdi, belirlendi. Sonuç ne olacak? Bu, mesela söz konusu senaristlerle alakalı bir cezai işlem var mı? Yapımcıyla alakalı bir cezai işlem var mı? Yok mu? Aslına bakarsanız ben bunu merak ediyorum. Bu sorunun da cevabı Cüneyt Hocam.
3: Şimdi bir kere bu konuyla ilgili bir bir makaleden bahsedeyim. Ben İbrahim Sarıtaş, Milletin Bakanı danışmanıdır, doçent, belki de profesör olmuştur hoca. Onun önemli bir makalesi var. Nazi döneminde sinemanın propaganda aracı olarak işlevi.
0: Evet.
3: Yani bu neden önemli? Orada tam akademik olarak aslında bir sinemanın bir propaganda aracına dönüşebileceğine ilişkin veriler var. Ben bu makalenin bir kere herkes tarafından okunmasını isterim. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi Kozinoğlu dosyası

0: aslında bir kronolojiyle gitmekte fayda var. Şimdi 10 Mart 2011 tutuklanıyor. Tutuklanma gerekçesi Oda TV ile ilgili. 13 Eylül 2011 Oslo görüşmelerindeki kayıtlar sızdırılıyor. 12 Kasım 2011 vefat. 22 Kasım ilk duruşması ve savunma yapamıyor. 22 Kasım'dan 26 ve 25 Kasım 2011'de Erdoğan çalışma ofislerinde dinleme cihazı yerleştirildiğine ilişkin beyanlar var. 28-29 Aralık 2011 dinleme cihazlarının MİT tarafından tespit edilmesi. İşte ondan sonra 7 Şubat MİT krizi geliyor. Yani MİT'in bazı personellerinin ifadeye hakkın fidan dahil olmak üzere çağrılması, yakalama sürecinin başlatılması, Haziran 2013 Gezi protestoları, 17 Aralık yani 17-25 meselesi Osman dediğimiz 2015. Şimdi bu takvim burada sadece FETÖ'nün değil başka unsurlarında olabileceği bir aritmetik çıkarıyor. Bunu hukuki olarak bir ispat veya hukuki olarak bir zemine oturtamasak bile bunun siyasal olarak, politik olarak değerlendirdiğimizde böyle bu kronoloji ister istemez günün sonunda bizim kafamızda, zihnimizde bir problem veya bir sorun olduğuna ilişkin bir şüpheyi oluşturur. Bunu bir hukukçu olarak, hukukçu refleksiyle söylüyorum ama bu zemin bağlamında ilişkilerin veya delil durumunun değerlendirilmesi noktası ayrı bir durum. Biraz ona bahsedeyim. Yani nasıl deliller elde edilecek veya biz Kurtlar Vadisi ile ilgili soruşturmada aslında savcının neyi aradığı veya neyin peşinde olduğuna ilişkin hangi veriler üzerinden bir tartışma seti oluşturacağız. Şimdi birinci durum şu. Burada bu örgü veya işte Kozinoğlu'nun başına gelenler ve vefatı süreci basit birer ihmalle açıklanabilecek düzeyde değil. İhmal silsilesi var. Bu kadar ihmalin bir arada olabilmesi kast şüphesini arttırır.
1: Şu görüntüler var. Bir getirelim mi
0: Evet.
1: ekranlara?
0: Özellikle o bardağın yıkanması meselesi çok
1: yanlış
0: ilginç.
1: Hatırlamıyorsam 23 numara olması lazım. Ya 22 ya 23 yönetmenim. Bir bakalım ona. Cezaevindeki görüntüler var. Ha, bu görüntüler evet. Şimdi bak bu görüntüler çok önemli Cüneyt Hocam. Bunların
0: Evet.
1: senin tarafından da bir yorumlanmasını istiyorum ben. Çünkü bu konulara en hakim masadaki kişi sensin. Şimdi burada söz konusu bu ekranda görünen kişi yanlış bilmiyorsam Atilla Uğur olması
0: Evet.
1: lazım. Atilla Uğur'un hareketleri ki Atilla Uğur bizim işte daha öncesinde Ahbap Derneği soruşturmasında da gündeme gelen Oğuzhan Uğur'un babasından bahsediyoruz. Atilla Uğur döneminde görev yapmış bir güvenlik gücü. Hem de çok üst düzey güvenlik
0: Tabii.
1: görevlilerimizden bir tanesi. Hasan Atilla Uğur'un yıllar önce Kaşif Kozinoğlu hakkında yaptığı bir açıklama gündeme geldi bu arada. Kaşif Kozinoğlu 2009 yılında bunların hepsini rapor haline getirip MİT müsteşarlığına sunan adam ondan sonra başına bunlar geldi şeklinde bir açıklama yapmıştı. Buradaki görüntülerde biz ne görüyoruz şimdi?
0: Şimdi burada iki tane unsur var. Bir ışığı kapatma meselesi var. Bir de işte zehirlenme sonrası o bardağın yıkanması hikayesi var. Yani bu niye böyle oluyor? Bir de dil altı habı verilmesine ilişkin bir durum var. Üç tane temel veri var. Bunların gerekçelerinin hangi ifadeyle nasıl açıklandığı konusunda kamuoyuna çıkmış bir durum yok. Ama bu üç durum birbiriyle ardı ardına irdelendiği zaman bir şüphe var. Şimdi bir adli kontrol altına alınması o kişinin beraat ettiği, bu suçla suçlanmadığı anlamına gelmez. Bizde öyle bir algı var. Kişi tutuklanmadı. O zaman tamam herhalde bir sorun yok. Tam
1: Ev hapsi
0: tersi
1: verildi
0: ev
1: kendisine.
0: hapsine, ev hapsine dönüştürüldü. Evden bir yere ayrılamıyor. Bu ne demek? Bir şüphe var.
1: Şimdi Ali İşgören ve Necip Doğan da tutuklandı bu arada.
0: Evet. Bir şüphe var bu konuyla ilgili. Bir şüphe var ve şüphenin yoğunlaştığı, belki de biraz daha gri alanda kaldığı Uğur'la ilgili durum. Bu nasıl sonuçlanacak, nasıl ilerleyecek veya ifadelerin gerçekle uyumluluğu ne kadar savcıyı tatmin edecek, Suç Ceza Mahkemesi'ni ne kadar tatmin edecek, bu süreç içerisinde göreceğiz. Ama burada bir beklenenin dışında olağan olayların dışında bir gelişme var. Hatta şöyle bir söylenti de var, şöyle bir ifade de var. İşte bundan daha önce bir gün önce veya 2 gün önce bu alarmların harekete geçirildiği, kaç dakika içerisinde gelindiğine ilişkin bir tatbikat benzeri bir durumun yapıldığına ilişkin bir veri de var.
1: Hocam şimdi bu mesela o bardak yıkama görüntüsü, dil altı hapı falan dediniz ya. Şimdi bu savcılıkta Hasan Atilla Uğur'a soruluyor. Hasan Atilla Uğur'un bu konuyla alakalı verdiği ifadeler notlar çıkartmış editörümüz Ayşe Gülgedik. Şimdi onlardan birkaç tane paylaşacağım. Soruşturma döneminin eski savcıları Ali İşgören ve Necip Doğan tutuklandı. Onu zaten söylemiştik. Dil altı hapı soruluyor Uğur.
0: Nereden bulduğu?
1: Diyor ki Kozinoğlu rahatsızlandı. Bana seslendi. Yanına gittiğimde göğsünün sıkıştığını söyledi. dil altı hapı verdim. İlacı nereden temin ettiğimi hatırlamıyorum. Bakın ilacı nereden aldığımı değil, nereden temin ettiğimi hatırlamıyorum diyor.
0: Şimdi şöyle, ilaç nasıl veriliyor cezaevinde? Heh. Onu bir unutalım.
1: Zaten o şey. Yani evet. Mesela Kozinoğlu'nun bir ilacını gidersin, evet. Dersin ki ya kalbim sıkışıyor dedi. Bana masanın üzerine işaret etti. Masanın üzerinde ilaç var, dil altı hapı vardı, verdim. Nereden temin ettiğimi...
0: Öncesinde Kozinoğlu'nun kalp rahatsızlığına ilişkin herhangi bir veri de yok.
1: Yok, o da yok. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum diyor. Sonra bu 4 dakikalık bir süreç var. 18.40'da Hasan Atilla Uğur Kozinoğlu'nun odasına giriyor. İçeride 4 dakika kalıyor. 18.44'te odadan elleri arkada, sağ elinde bir cisim. Ki o cisim bardak. Bardak olduğu görülen cisimle çıkıyor. Hasan Atilla Uğur diyor, evet, ki elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cisim olduğunu da zannetmiyorum diyor.
0: Ama var.
1: Oradaki ifadesini, ama görüntülerde zaten hepsi
0: bardağı yıkıyor var. Sonra, evet.
1: Şimdi Kozinoğlu'nun odasından çıktı. Önce Kozinoğlu çağırıyor. Göğsüm sıkışıyor diyor. O işte dil altı hapını veriyor. Tansiyon cihazıyla Hasan Atilla Uğur'un söylemine göre tansiyonuna bakıyor. 4 dakika yok ortada. Sonrasında 4 dakika sonrasında ışığı kapatıyor. Dışarıya çıkıyor. Elinde bardak var. Şimdi bardağı ne yapıyor? Hemen o görüntüleri bir daha getirelim arkadaşlar. Bardağı alıyor. Cezaevinde genel kullanım alanı olan bir alan var. Televizyonların olduğu, lavaboların olduğu. Götürüyor orada. Bir güzel bardağı da yıkıyor, geri koyuyor. Bardağı neden götürdüğümü hatırlamıyorum. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde bardak olduğu ileri sürülen bir cisim yer almıştı. O bardağı neden gösterdiğimi hatırlamıyorum diyor. Mesela savcılık soruyor. Hasan Ataman Yıldırım'ın kısa süre sonra Kozinoğlu'nun odasında elinde bardakla, Hasan Atilla Uğur'un bardakla çıktığını ve bardağı Uğur'a gösterdiğini, görüldüğünü belirterek bunun nedenini soruyor. Uğur'sa bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum diyerek yanıt veriyor. Ama böyle bir süreç var. Yani hatırlamıyorum, bilmiyorumlar yine havalarda uçuşuyor.
0: Tabii bu nedenle de zaten bir ev hapsi tedbiri uygulandı. Şimdi tabii biz kimseyi peşinen bir konuyla ilgili suçlu ilan etmiyoruz. Ama ortada bir şüphenin olduğu ve izah edilemeyen bir durumun olduğunu da altını çizmekte fayda var. Ne kadar izah edilemeyen husus varsa o kadar şüphe yoğunlaşır. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir başka husus da şu. Kozinoğlu'nun kalp rahatsızlığına ilişkin bir veri olmadığı gibi adli tıp raporunda da bizim anladığımız, bildiğimiz adli tıp bulguları üzerinden verilmiş bir rapor söz konusu değil. Yani ne verilir bizde mesela? Ölüm sebebi şu damarın şu şekilde tıkanmış olması şeklinde bir rapor verilirken, burada daha genel bir ifade var. Kalp sağlığıyla ilgili bazı problemler sebebiyle, aslında, yani müşahhas olmayan, çünkü ölüm sebebi müşahhas belirtilir. Yani adli tıp raporlarında ölüm sebebinin işte nefes borusundaki tıkanıklık olduğu, tıkanıklığa ilişkin cismin şu nitelikte olduğu yazılır. Şunu demez.
2: Metre tıkadığı da belli.
0: Tabii şu yaz, hocam siz sağlık kökenlisiniz, daha iyi bilirsiniz. Tabii. Şöyle demez. İşte nefes borusunda nefes alamadığı için öldü. Öyle bir adli tıp olmaz. Adli tıp verisi olmaz. Kalp rahatsızlığı sebebiyle vefat etti gibi genel bir ifade olmaz. Spesifik ne olduğuna ilişkin bir bulgu verir veya tespit edilemediğini söyler. Yani şu ihtimaller var ama şunlardan hangisinin olduğu yönünde bir tespit yok. Adli tıp raporunda da bu durumla ilgili, şimdi öncesinde de bir kalp sağlığıyla ilgili bir şikayet yok bu adam. Yani Kozinoğlu'nun kalp sağlığıyla ilgili, şimdi hastane verileriyle, hastane veya işte revir verileriyle bunun bir şekilde karşılaştırılması lazım. Bir de ilaç konusunda, yani derhal dil altı kullanması gereken birisinin o kovuşta olup olmadığı da ayrı bir araştırma konusu. Yani kimden alındığı sorusu bir soru. İlaç tabii. İlacın bir şekilde ortalıkta dolaştığı bir yer değildir. Hapis.
2: Cezaevlerinde.
0: Tabii cezaevlerinde ayrılır.
1: Dışarıda
0: da alamaz. Mesela kalp rahatsızlığı vardır bir kişinin. Dil altı ilacı taşıması gerekir. O da sınırlı sayıda verilir ona. Tabii. Yani tutup bir kutu şeklinde verilmez. Günlük verilir ve yanında kalır o. O ilaç gerçekten bu tedavi için kullanılıyor muydu? O ilaç kime aitti? Yani şöyle diyelim ki benim başıma böyle bir durum geldi. Cantürk hocam şunu der. Ben Mustafa Bey'in ilacını aldım ve bu şekilde kullandım diye bir ifadenin olması lazım. Üzerinden zaman geçmesi böyle büyük bir olay için bence yeterli bir savunma gerekçesi olabilir.
2: Bu şahıslar alelade sıradan insanlar değil. Tabii. Yani o dönem bu şahısların hepsi istihbarat ve güvenlik sisteminin üst düzey görevlileri. Tabii. Ve hani
0: bunlar normal bir zeka düzeyinin üstünde insanlar.
2: Yani böyle, ne yaptığını bilmeyen adamlar
1: zaten
2: değil.
1: Zaten insana şüpheli gelen konular o. Hani hatır

0: Hatırlamıyorum, bilmiyorum, vallahi farkında değilim diye ifade de işin içerisine girdiği zaman bir şeyler sulanıyormuş gibi hissediyorsun.
1: İşte zaten problem o. Yani problem o Mustafa Bey. Yani net bir şey yok. Bir de değiştikçe meseleyi arkasından bir şeyler çıkmaya başladı. Bakın Kozinoğlu meselesi çıktı. İşte Fethi Kabir işlemi yapıldı. Akabinde mesela bu görüntüler çıktı. Cezaevi görüntüleri çıktı. Demek ki yani savcılık bu tarz bir süreci başlattığına göre elinde bir zincir var. Ya yani mesela savcılıkta şöyle bir şey yapmaz. Hani kervan yolda düzülür hesabı. Ya ben şu dosyayı bir açayım. Hadi bakalım bir başlayalım.
2: Bir de
1: Acaba
2: hocam
1: nerelere gideceğiz demez.
2: sorular şöyle gelmez. Şu kamera görüntüleriyle ilgili ne diyorsunuz şeklinde soru
1: Tabii
2: gelmezse. Önce
1: gelmez.
2: olayı anlattırır.
0: Tabii.
2: Olayı anlattırdıktan sonra mesela şöyle de şunu tanıyor musun demez.
1: Evet.
2: Kimleri tanıyorsunuz der önce.
1: Tabii.
2: Siz saymazsınız 5-6 isim. O 5-6 ismi dönüp size sorar. Der ki şunla tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Peki bir adım sonra şu gelir. Şu HTS
1: Yaprak
2: kaydı
1: sorular.
2: veya sizin cezaevindeyken bu numaradan, bu şahsa ait olan numaradan arandığınız ve görüştüğünüze ilişkin bir veri var. Bu konuyu izah edin diye gelir. Yani biz buna çapraz alma veya çapraz sorgu
1: Çapraz
2: dediğimiz şey. Yani pat diye paragraf sorusu gibi paragrafı verip aşağıdakilerden hangisi değildir şeklinde bir
1: Evet.
2: soru gelmez. Bu da ister istemez insanların çelişkiye
1: Tabii.
2: düşmemesi için ne yapmasını gerektirir? Doğruyu söylemesini gerektirir.
1: İşte o noktada diyeceğin tek şey, kaçabileceğin tek yer hatırlamıyorum.
2: Tabii. Hatırlamıyorum dediğiniz andan itibaren de işte
1: O zaman
2: şüphe
1: görüntüler
2: yoğunlaşır.
1: geliyor
2: Tabii
1: işte
2: şimdi
1: devreye.
2: şöyle bir durum daha var. Biraz önce Kurtlar Vadisi ile ilgili kısım eksik kaldı. Kısaca onu da bahsedeyim. Şimdi Kurtlar Vadisi'nin bu cinayetten sorumlu olduğunu söyleyebilir miyiz? Bunu söylemek için ortada daha farklı delillerin olması lazım.
1: Evet.
2: Ama bu cinayetle ilgili olarak Kozinoğlu'nun toplumsal algısının değiştirilmesine dönük bir durum var mı derseniz bir şüphe var diyebiliriz. Hiçbir örgüt veya buna benzer yapı insanları milli maç kadar veya derbiler kadar kahvelere toparlayıp İstanbul sokaklarının boş olduğu dönemleri hatırlıyorum ben. Kurtlar Vadisi'nin özellikle
1: Tabii.
2: o ilk 96 bölümlük kısmında böyle bir algı ve propaganda kurma aracını es geçmesine müsaade etmez. Hele özellikle o dönemde FETÖ'nün ne kadar güçlü olduğunu bir biçimde düşünürsek böyle bir ihtimalin yani Kurtlar Vadisi'nin bu meselede kullanılması ihtimalinin olduğu gibi o dönemde başka bir bu nitelikteki yapımın da kullanılma
1: Ki o
2: ihtimalinin olduğu
1: dönem FETÖ'nün
2: düşünülmeli.
1: televizyonlarında da benzeri şeyler vardı. Diziler vardı. İşte gizemli olayları, mistik olayları
2: Tabii.
1: anlatan işte artık ne deniyor son adı belgesel tarzı o tarz şeyler vardı. Yani yani toplum bir anlamda topyekün mistisizme hani yöneltilmiş.
2: Hocam o dizilerin teolojik olarak da yani tabii benim alanım değil ama kendimce ilgilendiğim okuduğum kadarıyla yani bizim anladığımız İslam anlayışıyla da hiç uzaktan yakından
1: Zaten bir
2: alakası yok.
1: amaç
2: Yani
1: var. Tabii
2: saçma
1: tabii
2: sapan.
1: kesinlikle
0: Şimdi
1: kesinlikle
0: şöyle
1: yani.
0: bir şey diyeyim. Bence bu işi yani Kaşif Kozinoğlu'nu kötüleme yani oradan bir vatan haini ya da vatan kahramanı çıkartma boyutundan değil. Bence doğrudan doğruya şuna şey yaparak odaklanmak lazım. Yani dizi üzerinden örgüt üyelerine bir mesaj mı gönderiliyordu?
2: Tabii. Bu da ayrı bir tartışma.
0: Onun
1: Ayrı bir
0: üzerinden
1: tartışma.
0: şey yapılması lazım. Neden diyeceksiniz? Çünkü Kaşif Kozinoğlu ile alakalı 2011 yılında o zaman çıkan bütün haberlerle alakalı da oturup
2: Şimdi
0: geriye dönük bir
2: ben
0: inceleme yapın.
2: size şöyle izah edeyim. Şimdi ben
0: O işin sonu gelmez
2: bu
0: yani.
2: FETÖ ile ilgili iddianamelerin birçoğunu okumuş birisiyim. Şimdi FETÖ'nün çalışma sistematiğiyle bir biçimde bu Kurtlar Vadisi'nin senaryosunun ne anlama geleceği arasında şöyle bir korelasyon kurulabilir. Şimdi FETÖ'de sistem şöyle çalışıyor. Yani bunu iddianamelerden okuduğumuz kadarıyla tepeden bir bilgi geliyor. Bu bilginin tabana yayılması lazım. İşte sohbet dedikleri o.
0: Aynen.
2: Aslında sohbet dedikleri şey dini bir ritüel değil. Dini görünümlü ama günün içerisinde gelmiş bir kripto bilginin toplumsallaşması.
0: Aynen.
2: O yalana veya o algıya herkesin inandırılarak bu başkalarının da inandırılması için set oluşturulması. Şimdi bunu yapma kabiliyetine sahip bir yapının Kurtlar Vadisi veya benzeri fark etmez. Bunun aynısını STV'nin kendi dizileri üzerinden de
0: Tabii tabii
2: kurabilir.
0: tabii tabii.
2: Bir mesaj ver.

0: denmesi. Yani biz burada ne görüyoruz? İşte Kozinoğlu hain imajı veriliyor. Kozinoğlu hain dediğiniz andan itibaren sizin mesela, onun öldürüldüğünü araştırma gibi bir iradeniz olur mu?
1: Sadece olmaz. Kozinoğlu değil, Kozinoğlu gibi kişileri de genelleme yapıyor.
0: Tabii. Yani, orada karakterler tek karakter
1: değil. Bir dönem
0: değil
1: Ergenekon davalarında
0: aynen öyle.
1: Herkes vatan hainiydi.
2: Tabii canım.
3: Hafızayı işte değiştirdim.
2: Ondan bahsediyorum. Evet. Hani siz burada Kaşif Kozinoğlu'nu vatan haini gibi gösteriyor diye bir senaryoyla alakalı bu soruşturmayı yaptınız da hocam şundan bahsediyorum. O dönemde yapılan haberler, yazılan çizilen köşe yazıları, onu bunu hepsini şöyle bir çıkartıp baktığımızda zaten terör örgütünün yarattığı algı ne yazık ki kamuoyunu hapsetmişti. Ya bunu da
1: işte
2: bir
1: bu
2: gerçeklik
1: ne
2: olarak koyalım ortaya.
1: Mustafa Bey. Foucault bunu biyo iktidar olarak
2: bizim burada bak bence sizin de dikkat çekmek istediğiniz konu bu. Benim burada bahsettiğim şey şu. Cüneyt hocamın da Merve hocamın da sizin de bence hemfikir olacağınızı düşünüyorum. En basit haliyle söyleyeceğim. Yani FETÖ dizileri bir baylok gibi mi kullanıyordu?
0: Tabii,
2: doğru bu. Tabii. Yani bunun en böyle hani bizim bir reklam filmimiz var ya dümdük söyledim diye. Baylok gibi mi kullanıyordu? Ya, mesaj verin, mesaj
0: fark etmiyor Hasan Sabbah'ın fedailerine nasıl mesaj gönderdi. İşte Kes Nizami'nin
1: Gestapo taktikleri işte
0: fark
1: Naziler
0: bunu o ayrı bir dil kuruyor. Yani ben izlediğim zaman anladığım şeyle o kripto şifrelenmiş dile hakim olanın anladığı şey aynı değil.
2: Aynen.
3: Tabii çünkü aynen. İkili bir boyut var. Bilen farklı yorumluyor.
0: Tabii.
3: Bilmeyen insan
0: tabii.
3: Üzerinde de diyorum ya gerçek mi kurgu mu adam onu bilemiyor.
1: Bir de insanlar bu tarz şeylere hep meraklıdır.
3: Evet.
1: Yani şu uzaylılar var mı yok mu muhabbeti.
2: Şu tabii. Görüntüleri arkadaşlar bir daha getirelim ekranlara. O cezaevindeki görüntüleri. Cüneyt hocama bir soru daha soracağım onunla alakalı. Hocam şimdi önümüzdeki günlerde konuşulacak konulardan bir tanesi. O cezaevi görüntüleriyle alakalı tabii şu olacak. Bence orayı da bir izleyenlerimiz dinleyenlerimiz açısından anlatalım.
0: Ben daha fazla görüntü olduğu kanaatim.
2: Bence de. Tam oraya geleceğim. Cezaevlerinde nerelerde kayıt alınır? Nerelerde kayıt alınmaz?
0: Ya cezaevlerinin tamamında kayıt alınabilir istenildiği zaman. Ama her cezaevinde böyle bir teknik altyapı var mı?
1: Günümüzde bu, olduğunu biliyor.
0: Artık bu yeni dönemde oldu. O dönemde var mıydı bilmiyoruz evet. Hocam. Çünkü o dönemde bu Ergenekon dosyaları yeni başladı. Hı hı. Bu yüksek güvenlikli cezaevleri falan bu sistem daha yeniydi o zaman. O alanda ne kadar oldu bilmiyorum.
1: Şöyle
0: ama
1: bir
0: tek başına kaldığı, tek hücrelerde kaldığı yerlerde bu kamera uygulaması olmuyor. Özel hayat anlamında daha dar yorumlanıyor ama bu tip dikkatinizi çekerse çok kişinin aynı anda gezebildiği alanlar.
1: Bir de şöyle
2: şimdi
1: bir şey
2: yönetmenim
1: var.
2: De uyardı orada ortak yaşam alanı diye
0: evet,
2: de yazıyor.
0: Evet öyle. Tabii. Öyle olur.
1: Bir de şimdi FETÖ muhtemelen hani kritik kişileri daha çok gözlemiştir. Mesela sıradan suçluların belki o dönem yani işte ne bileyim koğuşlarında mesela kamera yokmuştur belki ama şimdi bu tarz insanlar sıradan alelade insanlar değil. Bu insanlar hep belirli yerlerde, belirli koğuşlara kondular.
2: Koğuşlarda oluyor mu hocam kamera?
0: Yani kendi alanlarında kaldığı yerlerde olma ihtimali çok zayıf hocam. Mesela avukatla görüşme alanlarında da olmaz. Girişte olur, çıkışta olur, olmaz. Bu tip bazı alanlarda kamera konulma durumu olmaz. Ama bu tip ortak alan, işte avlu, işte bunların bir şekilde lavaboya buna benzer ihtiyaç gördükleri toplu alanda oldukları yerlerde olabilir ama tek tek
1: yani gizliden de yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü başbakan zaman yani o dönemin şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dönem başbakandı. MİT başkanıydı Sayın Dışişleri Bakanı. Of, 15 Temmuz şeylerinde anlattığında yani başbakanlığa gittik diyor. Her yerden diyor dinleme cihazları,
0: tabii.
1: İzleme
0: Öcekler.
1: Cihazları böyle
0: şey var. O aile tabii ben sıfatı yani, anlamında.
2: Yanlış hatırlamıyorsam bir panoptikon tasarımı vardır.
3: Aynı.
2: Cezaevi tasarımı.
0: Evet.
3: Aslında tüm sistemde var.
2: Yani tüm sistemler şeydir o panoptikon tasarımını eğer ki bilmeyen izleyenlerimiz varsa merak edenler bir baksınlar internette. Bu konuyu daha konuşuruz. Bir mevzu daha var.
0: Konu Freud'a falan.
2: Süremiz azaldı. Aynen. Hocam ekleyeceğiniz varsa ekleyin.
0: Yok ya yani, bu ayrı panoptikon meselesi
3: artık
0: çok ayrı bir mesele. Ayrı
3: şeye bağlayacağız.
2: Biz buradan yani, bir
0: programı bir anda hukuk felsefesine çevirebilir. O da izleyici şey sıkabilir.
2: Ama merak eden izleyenlerimiz varsa yazsınlar baksınlar. Güzel bir meseledir o mesele. Şimdi diğer taraftan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa ziyaretindeki görüntüleri son zaman bu sosyal medyada çok fazla konuşuluyor ediliyor. Sosyal medya sadece spora değil artık siyasete de baya baya etki ediyor. Bugün Yeni Parti Genel Başkanı o bazı vatandaşları kabul etmek zorunda kaldı. Bakın tırnak içerisinde söylüyorum, zorunda kaldı çünkü çok fazla tepki çekti. Neydi o tepki çeken görüntüler? Yönetmenim, şimdi ben sana hemen o görüntünün şöyle sayısını da söyleyeyim. 24 numara. Sesli olacak arkadaşlar. 24 numara, sesini açıp şöyle bir verelim mi ekrana? Nedir, ne değildir bir izleyelim.

0: Bakalım.
1: Ben mağdurum.
2: Evet.
1: 2600 ek dosyalık adalet siyah konusunda neden hiç sesiniz çıkmıyor?
3: Allah seni kahretsin. Tamam. Hadi.
4: Başkanım, başkanım. Evet.
0: Şimdi burada iki görüntü var arka arkaya paylaşılan. İlk görüntüde 3600 göstergeyle alakalı bir vatandaş orada Özgür Özel'e kendi meramını anlatmaya çalışıyor. Daha sonrasında Özgür Özel şöyle dinliyor. Dinin dişinin arasında tabii önünde de mikrofonlar var yine bizim basın mensubu arkadaşlarımızın. Orada yani bir fırça, bir beddua tarzı bir ifadesi var. Daha sonrasında hemen birkaç adım sonrasında iki kişi ki CHP'nin galiba yine ilçe örgütlerinden olması lazım yanlış bilmiyorsam. Yani börek istemiştiniz, börek getirdik diyorlar. Tutuyor tepsiyle beraber bir itme yapıyor orada. İşte burada börek mi yenir tarzında bir ifadesi var. Zaten az önce izleyenlerimiz de gördü. Ben tırnak içerisinde dolaylı yönden bir daha anlatım yaptım. Şimdi bir de 25 numara var arkadaşlar. Şimdi neden Erdoğan dedik? Neden Erdoğan? Bak 25 numarayı bir getirelim. Bu da sesli. 25 numarayı bir getirelim ekranlara bir izleyelim bakalım.
5: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
6: Başkanım afiyet olsun.
0: Şimdi bir tarafta Özgür Özel'in son kaydedilen görüntüleri var. Bir de işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllar içerisinde vatandaşlarla bir araya geldiği görüntülerden. İşte orada vatandaşlar önünü kesiyor. Hani otobüsü durduruyorlar. Kahvaltılık galiba ikram ediyorlar yanlış görmüyorsam. Diğer tarafta da işte burada börek mi yenir diye bir anda. Yani oradaki mesele şu. Yani Özgür Bey'in kendince haklı olduğu tarafları da vardır. Bizim aslında bakarsanız burada konuşmamız gereken şey ya ikramı kabul etti etmedi mevzu değil. Vatandaşa yönelik tavır burada önemli olan. Can Türk Hocam buyurun.
7: Evet yani lider olmaya çalışıyor. İletişim hatası bunların hepsi. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Yani yakın dönem neredeyse işte 30-40 yıldır. Yani Sayın Cumhurbaşkanı insanına en dokunan, en yakın olan bir lider. Aslında yani Sayın Cumhurbaşkanı bütün güvenlik teamüllerini, güvenlik kriterlerini aşarak yapıyor. Aslında yememesi lazım. Orada şu an güvenlik unsurları ne kadar zorlanmıştır?
8: Çok.
0: Yani ne kadar güvendiğini aslına bakarsın.
7: İşte bakın bu
8: güvenlik protokolüne aykırı.
7: Güvenlik protokolüne aykırı. Yani çünkü her an her şey olabilir. Bir cumhurbaşkanı zehirlenebilir. Evet. Ama ne yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı?
0: Trump yesin de göreyim Amerika'da.
7: İşte insanının yani insanını kendini sevene yani bir güven var. İşte liderken yani bu tamamen politik psikoloji perspektifinden ele alınabilir. Şimdi Özgür Özel tabii kafa yani yarısı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde kaldığı için ve lider olmaya zorlandığı için ve şimdi yaptığı bütün seyahatlerde şimdi diyor ki sizin kişisel temaslarınız veya kişisel dertleriniz veya sunduğunuz şeylerin bir önemi yok. En azından öyle düşünüyor. Bunu ben burada art niyetli olarak söylemiyorum. Diyor ki ya bunların sırası mı şimdi? Biz burada daha büyük bir şeyin peşindeyiz. Nedir o daha büyük olan şey? Yeni partinin güçlü olmasını vurgulamak. Yani iktidara yürüyoruz. Bu büyük bir iletişim hatası, iletişim kazası. Hakikaten Sayın Özel'in biraz bu konularda bir eğitim alması lazım.
0: Özgür Özel'in alabilirse. İlk iletişim kazası değil bu.
7: Hayır, şöyle bu bir karakter meselesidir. Dediğim gibi şimdi Sayın Cumhurbaşkanı başından beri yani seçmenine, insanına güvenen mesela Sayın Cumhurbaşkanı
0: şu görüntüde bak hocam.

0: Evet.
1: Bak mesela bu görüntü de bugün paylaşılan görüntülerden
0: Evet.
1: bir tanesi. Şimdi tepkiler gelince
0: Tabii.
1: bu kez o böreği
0: İşte
1: ikram
2: bir görüntü daha var. Anıtkabir'de bir genç yeni partiyle ilgili bir açıklama yaparken mikrofonu elinden çekmesi, çıkmak
0: Evet.
2: demesi. Onu da
0: sonra dizmeleri var. Şimdi
2: Ayşegül Hanım bulabilirse.
0: Şu ciddi anlamda yani yoğun, yorgun, kafa karışık ve lider olup olmakla olamamak arasında gidip gelen bir karakter. Çünkü şöyle bir şey var. Baştan kendisi ne dedi zamanında? Ben sizi kurtaracak adam değilim diyor. Ben sizi kurtaracak adamı cezaevinden kurtaracak adamım dedi. Şimdi bunu diyen adam bu iletişim hatalarını yapar. Anlatabildim mi meseleyi?
2: Çok.
0: Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesela 2001 yılında o seçim şeyinde mesela bugün ya geçtiğimiz gün izledim ben onu sosyal medyadan. Ben diyor size Sayın Cumhurbaşkanı kürsüye çıkıyor daha işte AK Parti yeni kurulmuş. Ben size topluca yani ben size sadece bir seçim kazanmayı vaat etmiyorum diyor. Ben size topluca kalkınmayı, gelişmeyi, ilerlemeyi vaat ediyorum diyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi orada kimi görüyorsunuz? Lider olan bir siyasi yani bir siyasi parti genel başkanının seçmenine verdiği vaadin ifadesidir bu. Sizin lideriniz benim. Size verdiğim vaat de budur. Ama diğer taraftan Sayın Özel ben bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Sayın Özel ben lideriniz değilim dedi. Ben sizi kurtaracak adamı cezaevinden kurtaracak adamım dedi. Ve her seferinde bugün yine işte Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmayacaklar, yapamazlar. İşte Mansur Yavaş onun yedeği değil. Oysa Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayıdır. Ama lider değil. Şimdi lider olamazsanız Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyip de karşınızda Ekrem İmamoğlu duruyorsa, Mansur Yavaş tartışmaları duruyorsa kafa bu işte canı sıkkın. Bu hataları yapar. Ha bu samimiyet testinin sınıfta kalmış biçimidir. Onu da söyleyeyim. Çünkü lider dediğin kişi doğal davranır. Çünkü liderlik hani kimine göre sonradan öğrenilen bir şeydir derler ama aslında bana göre liderlik doğuştan bir şeydir. Doğuştan gelen bir yetenektir. Bu yetenek işlenir. Şimdi Sayın Özel başından beri bu topu taca attığı için ben bu değilim dediği için şimdi lider olmaya zorlanıyor. Lider olayım mı olmayayım arasında bir kararsızlık var ve gergin. Bir de ne yaptılar? Yeni parti kurdular. İsim problemi çıktı. Epeydir de onlarla uğraşıyorlar.
1: AYM'ye gidecek mi gitmeyecek mi belli değil.
0: Mesela onlar var. Oysa ben onlara da bir isim önerisi yapabilirim. Yepis yeni parti olabilir yani. Mesela bunun başka şeyle kafada karışmaz. Dolayısıyla işte o burada börek mi yenir? Yani orada seçmen beğenmiş getirmiş yani. Yemesen bile alırsın karşı tarafı. İşte bu ama bu normal sağlıklı, sakin, kendinden emin bir lider duruşudur.
1: Ya şimdi ben şunu anlayamıyorum. Mesela tamam sen kendini lider olarak görmüyor olabilirsin. Sen bunu kamuoyunda pek çok kez paylaşmış da olabilirsin. Ama demek ya şimdi seçmen X kişisini lider olarak görür, Y kişisini lider olarak zaten demokrasinin ana kuralı budur. Herkes birbirinin görüşüne saygı duyacak. Tamam. Oradaki seçmen demek ki sana karşı bir sevgi beslemiş, bir şey yapmış, getirmiş. Ya da seni mesela orada demiş ki ya gelmiş bak elimize, konuşayım derdimi anlatayım demiş. Kameranın açık olduğu çok bariz o süreçte.
0: Ama bunlar hani, işte Sayın Özel'in bu konuşmaları gerçek kendi şeyi, psikolojisi. Kimliğini saklayamıyor. Büyük bir gerilim hattında.
1: Peki bu kontrolsüzlük nerede peki sizce patladı hocam? Ya bu kadar artık geldi.
0: Başından beri öyleydi. O cümleyi kurduğu gün dedim ki o zaman yani Özgür Özel kim? Emanetçi mi? Madem bak şöyle bir şey olsa. Şimdi Özgür Özel bu cümleyi kurdu. Haberi Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş arasına gidip geliyor. Ama bir taraftan da onu ısrarla zemine iten, lider olmaya iten bir yapı var. Belki kendisi de fikir değiştirdi. İşte onun psikolojik gerilimi ikilemi arasında kalmış. Baştan lider değil. Lider böyle davranmaz çünkü. Sayın Cumhurbaşkanı başından itibaren lider.
1: Peki. Cüneyt Hocam bence mutlak butlan kararından sonraki ilk grup toplantısında Özgür Özel bayağı bir şeydi. Yani zaten demoralize ve tamamen artık kontrolünü kaybetmiş bir haldeydi. Ben oraya kadar götürüyorum mesaj. Onun öncesi de var tabii de.
2: Ya bence bir kere börek ne böreği ben onu merak etmiştim. Onda bir arkadaş yazdı. Üsküplüymüş böreği getiren. ve muhtemelen Balkan ya, böreği.
1: Rahmetli Kemal Sunal'la.
2: Yanlış kişiye götürmüş.
1: Rahmetli yani. Kemal Sunal'la Şener Şen'in bir filmi vardır biliyorsunuz. Böreğin içerisinde bohça.
0: Karşaflı börek diyor.
2: Ya ben yanlış kişiye götürmüş böreği. Sayın Erdoğan'a götürseydi. Yani CHP'de veya yeni partili olup olmamasına bakmaksızın Sayın Erdoğan bir sohbette ederdi kendisiyle.
1: Tabii canım.
2: Yani biz yoldan geçerken balkondan el eden ablamıza gidip çay içtiğini de biliyoruz. Tabii, Erdoğan. Bunlar ayrı meziyet. Bu, ama bir agresyon var. Ben o dediğinize katılıyorum. Yani Sayın Özel'de sebebini anlayamadığım yani bir agresyon var. Bu Anıtkabir görüntüleri de biraz önce söylediğim. Orada da bir
1: vardı.
2: Orada da bir durum var. Ve şöyle yani burada hangisi gerçek Özel diye düşünmek gerekiyor. Yani bugünkü mü yoksa o gün kameraların kendisini çektiğinin çok farkında olmadan gerçek yüzünü gösteren Özgür
1: Bence
2: Özel mi?
1: Bence bilerek yapıyor.
2: Yani bu ikinciyi mi? Yani bu daveti ve bu bir PR çalışmasına dönüştü.
1: Daveti değil. Bence oradaki o gergin tavrını da bilerek veriyor. Çünkü Özgür Özel mutlak buttan kararını hatırlıyorsanız böyle alıp da kameralar... Yani bence Özgür Özel böyle bir karakteri benimsedi. Böyle bir rolü benimsedi kendisine. Diyor ki ben diyor...
2: O yırtma meselesi de biliyorsunuz. Sonradan şey çıktı.
1: Öncesi var, okuyor.
0: Sonrası.
2: Fake çıktı. Evet.
1: Öncesi var, okuyor kağıdı. Okurken görüntüsü var. Ondan sonra bir daha kağıt geliyor kendisine. Ha bu muymuş diyor. Yırtıyor. Başlıyor yırtıp atmaya.
2: Aslında öyle bir şey olmamış. Demek ki bir iletişimle ilgili bir olmayan, evet, yani başarılamayan yani, bir...
0: Lider olup olmamak arasında bir sıkıntısı var.
1: Merve Hocam'dan da bir cümleyle şeyini alayım.
3: Tamamdır.
1: Kapatıyorum.
3: Ya, psikolojik çıkarım yapamayız ama şöyle bir gerçeklik var. Kurumsal liderlik konusunda, lider dili konusunda eksiklik var. Madem siyasi partinin lideri oldunuz, o zaman alkışlar kadar eleştiriyi de kabul etmeniz gerekiyor. Neticede siyaset alanı çok farklı. Börek konusunda ben de merak etmiştim hocam.
2: Boşnak.
3: O açıdan de akıllardaki en önemli soru olmuş
1: börekler
3: sanırım.
1: Börekler güzel olur ya.
3: Dikkat edilmesi gerekiyor. Halkın kalbini kırmamak gerekiyor. Tabii. Ya gerçekten. O insanlar oraya iyi niyetli gelmişler. Lider olarak görmüşler ki gelmişler. Bunlar siyasette böyle çok hoşumuza gitmeyen adımlar ama işte orada da ne oluyor o zaman? Bir turnusol kağıdı görüyoruz. Peki. Yani bu açıdan son derece önemli.
1: Çok teşekkür ederiz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak.
2: Ben efendim, teşekkür ederim. Çok
1: yorumlarınızı da değer kattınız programımıza. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan. Önümüzdeki hafta bayağı yoğun olacağız Birleşmiş Milletler'le beraber.
3: Evet.
1: Çok sağ olun yorumlarınız için. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener. Efendim çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Biz de durup dururken burada kağıdı yırttık. Noktadırız. Mutlu akşamlar.

yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
7: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım, bir müzik.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Suudi Arabistan toprakları Husi saldırısı altında. Sadece petrol altyapısı değil, son olarak Mekke yakınlarında da bir İHA düşürüldü. İşte bu atmosferde katıldığı NTV yayınında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Mekke anlaşmasının akıbeti hatırlatıldı. Zira Mekke anlaşması üyelerden biri saldırıya uğradığında tüm imzacıların devreye girmesini öngörüyor. Fidan bu soruya, Cumhurbaşkanımızın sözünün eri bir lider, bu konuda dayanışma içerisindeyiz dedi.
1: Husilerle olan sorun son 10 yıldır var olan bir sorun. 2015'ten itibaren başlayan bir sorun açıkçası. Şimdi gelinen noktada tabii ki Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider. Devlet olarak imza attığımız bir konu var. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Özellikle durum analizlerini değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı olarak biz yapılan saldırıları kınıyoruz. Özellikle Mekke'ye yönelik, petrol altyapısına yönelik, yani Suudi Arabistan hiçbir yere saldırmadan bu türden provokatif saldırıları açıkçası kınıyoruz. Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz. Yani Suudi Arabistan bu denklemin dışında tutulmalı çünkü kendileri de buna katılmaya yönelik bir arayış içerisinde değiller. Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var, kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz. İtibarsızlaştırma operasyonları basın eliyle, dezenformasyon yöntemleriyle aslında bunu bir yansıması. Tabii buna biz gülüp geçiyoruz. Yani bu asla doğru olmayan bir şey. Biz 1952'den beri NATO'nun üyesiyiz. NATO, yani daha önce de ifade ettim, belki hayatın tarihinde iki defa yani 5. maddeyi işletti. Yani bunun dışında da bir hani görev alanı almadı. Hiç kimse NATO'ya da kağıttan kaplan veya kağıttan bir şey demedi. Yani şimdi daha imzalanalı 3 ay olan bir anlaşmanın bu kadar hızlı adım atıyor olmasına rağmen bu şekilde nitelendirilmesi tabii bir şeyi başlamadan bitirmeye yönelik. Aslında burada gördüğü tehdit algısını dolaylı olarak yansıtan bir yaklaşım bu söylediğiniz şeyler. Bunları görüyoruz, bakıyoruz gerçekten ama yani ciddi alınacak şeyler değil. Yani göreceksiniz Medya İttifakı çok oyun değiştirici bir platform olacak inşallah.
0: Büyükçekmece'de inşaatta toprak kayması meydana geldi. İki işçi göçük altında kaldı. Bir işçi kurtarıldı. Diğer işçi için çalışmalar sürüyor. Büyükçekmece Alkent 2000 mahallesinde bulunan bir site içerisindeki inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. İki kişi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Toprak altında kalan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Bir kişi için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna yaptığı açıklamada ruhsatlı bir villa bahçesinde izinsiz olarak yapılan foseptik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. İşçilerden biri arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin dikkatli ve özenli çalışmasıyla sağ salim çıkarıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi ifadelerini kullandı. Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Daha önce dönemin savcıları Ali Üçgören'le Necip Doğan tutuklanmış, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkındaysa ev hapsi kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklu, 15 kişi hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Pusula Portföy ve Tera Portföy'ün bazı fonları temerrüde düşünce Borsa İstanbul

İstanbul'da sert düşüşler yaşanmıştı. Bunun üzerine SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls portföye ait yaklaşık 131 yatırım fonunu işleme kapattı ve tasfiye kararı almıştı. Sonrasında başlayan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Kürlek bu kapsamda 4 kişinin tutuklandığını ve 51 kişiye yurt dışı yasağı getirildiğini açıkladı. Son olarak Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülüyor. Böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dağları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
2: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
3: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
3: Bu hafta Sabahattin Zayi Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: hadi uygulamaya.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: faturanda.
1: Türkcell faturanda.
0: Sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
6: Mersi canım.
7: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Hoş geldiniz. Bu akşam yine bilinmeyenleri konuşacağımız bir program olacak. Bir taşın üzerine yazılan söz asırlar sonra bize ne anlatıyor? Bir milletin zaferlerini mi, pişmanlıklarını mı, yoksa unutulmasını istemediği hayatını mı? Bu hafta an ve zamanda eski Türklerin dünyasına uzanıyoruz. Bozkır'da hayat nasıl kurulurdu? İnsanlar nasıl konuşur, neye inanır? Çocuklarını nasıl yetiştirirdi? Kadınlar toplumda ve devlet yönetiminde nasıl bir yer tutuyordu? Geçmişten bugüne ulaşan yazıtların izini sürerken tarihin içindeki insanı da tanımaya çalışacağız bu akşam. Taşlara kazınan kelimelerin nasıl çözüldüğünü, o kelimelerin bize nasıl bir dünya açtığını konuşacağız. Bu akşam uzak sandığımız bir geçmişin bize ne kadar yakın olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz tekrar. An ve zamana başladık.

0: Tarih denince çoğumuzun aklına hükümdarlar, ordular, sınırları değişen ülkeler geliyor. Oysa bir toplumu tanımlayabilmek için evin içine de bakmak gerekiyor. Bu akşam sohbetimizin merkezinde biraz da merak var. Eski Türkleri zihnimizdeki birkaç görüntünün ötesine taşımak istiyoruz. Seyrettiğimiz yapılardan, dinlediğimiz hikayelerden, araştırmaların ortaya koydukları nerede buluşuyor, nerede ayrılıyor buna bakacağız. Bugün kullandığımız bir sözde, sürdürdüğümüz bir alışkanlıkta o dönemden neler taşıyoruz? Kıymetli hocamızla beraber hem bildiklerimizi hem de gözden kaçırdıklarımızı, aslında bilmediklerimizi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu akşam çok köklü bir kültürün kapısını aralayacağız beraber. Sizin önderliğinizde ve araştırmalarınızla beraber tekrar şeref verdiniz.
1: Şeref
0: Kıymetli
1: buldum.
0: Hocamı hemen tanıtmak isterim. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aydın Hocam. Bizlerle bu akşam eski Türk yazıtlarını konuşacağız. O taşlardan süzülen bütün anlamları hocam uzmanlık alanına dahilinde bize aktarıyor olacak. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden ve en sosyalden Eski Türkler etiketine yazarsanız kıymetli hocama sorularınızı, görüşlerinizi iletmiş olacağım. Hemen kitaplarımıza başlamak istiyorum kıymetli hocam. Referans kitaplarımız elbette sizin kitaplarınız ve sizin önderliğinizde bugün işleyeceğiz bu konuyu. Yönetmenimden rica ediyorum. Profesör Doktor Erhan Aydın hocamın Sözlerimi Sonuna Kadar Dinle. Türklerin Eski Dönemleri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar kitabını sizlere göstermek isterim. Hemen tanıtmak isterim. Şöyle göstereyim. Kronik Yayınlarından. Elinize emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer kitabımız Erhan Aydın hocamızın Költegin kitabı. Türklerin Yenilmez Savaşçısı. Şöyle daha düz göstereyim. Költegin kitabımız. Yine Eski Türklerde Gündelik Hayat kitabımızda, referans kitaplarımızdan, programımızda merak ettiklerinizin detaylarını hocamın güzel kitaplarından edinebilirsiniz. Buyurunuz. Bunları da tavsiye olarak göstermiş olduk. Kıymetli hocam, eski Türklerin dünyasına dalıyoruz bu hafta. Öncelikle başlayalım hemen. Çünkü çok uzun bir yolculuğa çıkıyoruz vakit kaybetmeden. Hocam, eski Türk yazıtları deyince ne anlamalıyız? Yani bu yazıtlar nerede karşımıza çıkmış? Ne demek eski Türk yazıtları?
1: Teşekkür ederim. İzleyicilere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eski Türk yazıtları İslam öncesi dönem oyma yazı sistemiyle başta taşlar, kayalar olmak üzere türlü nesneler üzerine Türk runik yazısı dediğimiz bir oyma yazı türüdür bu. Onunla yazılmış metinler. Yani sadece Köktürk döneminin değil, başta Uygur Kağanlığı olmak üzere öteki boylarında yine Güney Sibirya'da yine başta Kırgızlar olmak üzere orada yaşayan öteki Türk boylarının yazdığı bir yazı türü. Bununla ilgili bu alfabeyle yazılmış yazıtlara biz eski Türk yazıtları diyoruz. Genel bir ad aslında. Hani abide kelimesi de eskiden kullanılıyordu ama daha yaygın olarak yazıt kelimesini kullanıyoruz. Bugün tabii en ünlüleri Moğolistan'da. Ünlüleri dediğim işte Költegin, Bilge Kağan, Tonyukuk başta olmak üzere. Bunlar Moğolistan, bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde. Güney Sibirya dediğimiz özellikle 3 bugün Rusya Federasyonu'na bağlı olan Dağlık Altay Cumhuriyeti, Hakasya Cumhuriyeti ve Tuva Cumhuriyeti sınırları içerisinde de Güney Sibirya yazıtları var. Bunlardan Dağlık Altay yazıtları, Dağlık Altay Cumhuriyeti sınırları içerisinde olanlara Dağlık Altay yazıtları diyoruz. Tuva ve Hakasya Cumhuriyetleri sınırlarındakilere de Yenisey yazıtları diyoruz. Yenisey Irmağı'ndan dolayı. Kazakistan'da bir miktar var, Kırgızistan'da var, Çin'de var, Özbekistan'da var. Yazıtlar neredeyse bütün Asya coğrafyasında var diyebilirim. Yani bu yazı oyma yazı. Biz esasen dikili taşlar, hatıra taşları üzerinde bu yazıyı görüyoruz. Bununla zaten ünlü oldu. Ama tabii bu belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. İlk bulunan yazıtlar bu büyük yazıtlar değil. Yenisey bölgesindeki yazıtlar ilk bulunanlar. Ama esasen ünlü olması Moğolistan'daki büyük dikili taşlardan dolayı. hem o dönem için ünlü olması o dönem için de geçerli, bugün için de geçerli. Yani o günde bilim adamları bu dikili üzerinde daha fazla satır bulunan, harf bulunan yazılara doğal olarak daha fazla ilgi gösterdiler. Böyle başlayabilirim.
0: Hocam ilk bulunduğunda bu yazıtların ne oldukları anlaşılabilmiş mi?
1: Şimdi ilk bulunuşu 1721. Bu tarih İsveçli yüzbaşı Philipp Tabert von Strahlenberg'in sürgünü dolayısıyla Güney Sibirya'ya sürülmesi dolayısıyla ele geçiyor. Yanında botanikçi, bitki bilimi uzmanı Messerschmidt, Daniel Messerschmidt var. Bu ikilini aslında sürgün hayatı geçiriyor Strahlenberg. Fakat farklı, daha önceden kendisinin en azından rastlamadığı farklı bir yazıyla yazılmış dikili taşlar görüyor. Ve ülkesine döndükten sonra 1730 yılında bu yazıtlardan söz ediyor. Ve yazıtların elle yapılmış çizimlerini veriyor. Yani o dönemde tabii ki teknoloji ona uygun. Elle yapılmış çizimlerini veriyor. Ve bu yazıtlar Strahlenberg'in kitabından sonra özellikle Finlilerin, Finlandiyalı bilim insanlarının, kaşiflerin dikkatini çekiyor. Ve bölgeye sefer heyetleri düzenliyorlar. Ve çok sayıda yazıt bulunuyor. Hani onun ayrıntısına girsem çok vakit gider. Yani ilk zamanlar bir 40-50 civarında yazıt bulunuyor ve bulunanların hepsi o dönem Minusins Müzesi'ne, yani bugünkü Hakasya'daki Minusins Müzesi'ne ve Tuva'daki Tuva Müzesi'ne, başkent Kızıl'daki Tuva Müzesi'ne taşınıyor. Ha, taşınmasının şu avantajı olmuş, daha çok korunmuş. En azından 250 yıldır, yaklaşık 250-300 yıldır müzelerde durduğu için Yenisey yazıtları daha iyi durumda diyebilirim. Fakat bu yazıdan bahsediyor Strahlenberg veya ondan sonraki Finli özellikle araştırmacılar bu yazıdan bahsediyor ama nasıl okunacağını bilmiyorlar. Çünkü böyle bir yazı hiç tesadüf edilmemiş o güne kadar, bilinmiyor. Fakat 1889 yılında asıl çığır açan olay Nikolay Yadrintsev isminde bir Rus coğrafyacı Orta Moğolistan'da keşif seyahatinde ve birisi devrilmiş, birisi dikili vaziyette. Araları 500-600 metre mesafede iki taş buluyor. Taşlar çok büyük ama Strahlenberg'in bahsettiği gibi böyle 1 metrelik, 1,5-2 metrelik taşlar değil. Çok daha büyük ve çok hacimli, yani tonlarca ağırlıktaki taşlar. Ve bu bilim dünyasına duyuruluyor Yadrintsev tarafından. Dolayısıyla bunun şu önemi var. Bu bulunan yazıt o dönemki adıyla bir numaralı yazıt, yani Költegin. İki numaralı yazıt Bilge Kağan yazıtı. Bunun şöyle bir güzel tarafı var. Bu iki taşın bir tarafı Çince. Çince olduğu için kolaylıkla anlaşılabiliyor. Yani kim yazmış, hangi halk yazmış, ne zaman yazmış, bunlara ulaşılabiliyor. Yani klasik Çince'de olsa metin, 8. yüzyıldan bir Çince'de olsa sinologlar doğal olarak okuyabilecektir onu, Çin dili uzmanları. Ve metnin Költegin ve onun ağabey Bilge Kağan adına dikildiği anlaşılabiliyor ve daha fazla heyecan başlıyor ve bu sayede ilk Strahlenberg'in temas ettiği Yenisey bölgesindeki yazıtlarla harflerin aynı olduğuna kanaat getiriliyor ve o zaman aynı yazıydı bu diyerek yola çıkıyorlar ve büyük bir heyecan var. Heyecanın sebebi bir tarafı Çince, üç tarafı Türkçe. Yani o zaman bilinmiyor tabii Türkçe olduğunu da, biz şimdi Türkçe olduğunu söylüyorum. Acaba yani Çince bölümde diyor, bu kök Türklerden kaldı gibi yuvarlak ifadeyle söylüyorum. Bu bilgi var. Yani kısmen Türkçe olduğu anlaşılabiliyor ve iki büyük sefer heyeti düzenleniyor. Birisini yine Finliler, o dönemde çok bilim dünyasında çok ileri düzeyde Finlandiya, o dönem Finliler, öteki de Ruslar. Hı hı. Bu iki büyük sefer heyeti bu iki büyük yazıtın fotoğraflarını alıyor. O zamanki teknolojiyle tabii ki fotoğraflarını alıyor ve harfleri teşhis etmeye çalışıyorlar. Çince bölümler yayınlanıyor hemen kısa sürede. Ve buradan

0: başlıyor. Yani aslında ilk bundan söz eden, tabii daha eskiden bahisler var ama onlar yani mesela İranlı tarihçi Alaaddin Atamelik Cüveyni'den Cüveyni bile bahsediyor 13. yüzyılda. Ama o kadar, yani bazı yazılı taşlar gördüğünü söylüyor. O çok önemli değil diyor, oralara gitmedim. Ama Strahlenberg'in ve ardından Yadrinsev'in buluşu gerçekten çığır açıcı düzeyde diyebilirim. Tabii şunu tekrar söyleyeyim, bir tarafının Çince olması kurtarıyor. Eğer evet, Çince olduğu olmasaydı belki de daha uzun sürecekti alfabenin hangi millete veya kavme ait olduğu.
1: Hocam yazılı taşlar dediniz ya, bu metinler yani taşın üzerine kazınarak yazılmış değil mi? Başka türlü yok. Hangi malzemeler kullanılmış diyeceğim ama sadece taş ve kazıma yöntemi mi? Şimdi, daha iyi hayal edebilmemiz için soruyorum.
0: Bu iki büyük taş tabii yazılabilecek, üzerine yazı yazılabilecek materyal olması lazım ve kireç taşı. Kireç taşı tarihte de çok kullanılmış, başka milletlerin de kullandığı, üzerine yazı yazılabilecek bir taş. Yani normal olarak hani böyle bir kayalardan kesilmiş materyal değil. Onun üzerine zaten yazmak da zor. Kireç taşı olduğu için elle yazılıyor. Aslında bazı sosyal medyada falan da görüyorum. Şöyle temsili çizimler, resimler yapılıyor. İşte dikili bir taş var. Adam merdivene çıkmış. Elinde bir çekiç, bir tane ucu sivri bir keski gibi bir şey. Öyle vurarak sanki böyle çivi yazısı gibi. Hayır, öyle değil. Yerde yazılıyor bu. Sonra dikiliyor. Zaten yukarıda yazılmaz. Çünkü yukarıdan aşağı doğru yazıldığı için zaten aşağıya gelince zaten merdivenden inmesi lazım adamın. Çünkü yani alt tarafta kalır yazacağı yerin bir bölümü. Yani insanlar tabii bunu öyle zannediyor. Aslında değil. Yerde yazılıyor. Yukarıdan aşağı doğru bir yöntemle yazılıyor. Bunun sebebi ne? Dikili taş tabii ki sağdan sola yazılıyor alfabe olarak ama yön olarak yukarıdan aşağı doğru. O da dikili taşlarda yukarıdan aşağı ve alttan yukarı yazmak lazım. Çünkü dikili taşlarda, büyük dikili taşlarda biraz da gösteriş olması lazım. Yatay yazsanız sürekli satır atlamanız lazım. Çünkü dar kısma geldiğiniz zaman sürekli satır atlayarak alt bölümlere geçmeniz lazım. Yani materyal bu. Ama tabii ki ileriki dakikalarda konuşacağız. Daha çok sayıda yazıtımız var. Bugün 500'ü aşkın, 600'e yakın yazıt ve bunların dikili taş olmayanları da çok. Yani türlü nesneler, aklınıza ne gelirse, paradan tutun, metal paralardan tutun, kemer tokalarına kadar, yani kemerin şu ön bölümündeki tokasına kadar, içecek kapları, hani biz daha çok maşrapa terimini kullanıyoruz. Bunların altında yazılar var. Hayvanların ağzına takılan gemlerin üzerinde yazılar var. Aynaların üzerinde var. Yani birçok materyalin üzerinde var. Yani materyalin üzerine yazmak, tabii her birinin meşakkatı farklıdır.
1: Evet.
0: Yani belki bir adam hani eline ucu sivri bir şey alarak 2-3 kelime yazabilir ama taşın üzerine yazmak için usta olmak lazım. Öyle her adamın yazabileceği işler değil diye düşünmek gerekir.
1: Hocam alfabesi nasıldı eski Türklerde? Şimdi nasıl oluşturulmuş ya da?
0: Şimdi alfabe konusu karmaşık bir konu. Yani biz hani Türk runik alfabesi diyoruz ama runik kelimesi İskandinav runlarından dolayı bu adı veriyoruz ama o alfabeyle ilgisi yok, onun farkındayız, biliyoruz. Fakat hani hangi alfabeye çok benziyor derseniz aslında çok da birine benzemiyor da diyebilirim. Biraz Sekel yazısına benziyor, eski Macar halklarından Sekel yazısına da benziyor. Yani geliştirilmiş bir alfabe diyebilirim. Ama tabii her coğrafyada, yani belli standart bir şekli yok. Her coğrafyada farklı harf şekilleriyle karşılaşabiliyoruz. Özellikle küçük materyaller üzerine yazılmış metinlerde daha farklı şekillerle karşılaşabiliyoruz. Ama hani kökeniyle ilgili çok farklı şeyler var. Hani belki bütün izleyiciler şimdi hak verecektir. Yani damgalardan geliştiğini söyleyenler de var. Bu da bayağı bir sayıda, yani dünyada, bilim dünyasında da normal hani amatör okuyucu dediğimiz halktan kesimden, halktan insanlar, yani her kesimden insanın fikir yürütmeye çalıştığı şeyler. Yani bazı harfler doğru da bazı işaretlere benziyor. Yani işte Y sesi ay, yarım aya benziyor. Ama hani o zaman adama sorarlar, yani niye yarım ay, niye hilal değil? Yani ay deyince aklımıza ya dolunay gelir ya hilal gelir. Yani hilal bayrağımızdan dolayı dolunay hani biraz daha ışıklıdır, parlaktır falan ama bu yarım aya benziyor. O öyle diyenler var. İşte ince bel sesini çadıra benzetirler ama o çadır normal öyle çadır değil. Yani alt kısmı sivridir mesela B sesinin harfinin. Çadıra benzetenler
1: belki
0: var.
1: Belki yönetmenim gösterir size anlatırken alfabeyi. Ama evet. Bu Rubik alfabe galiba.
0: Evet evet alfabe o.
1: Aha. Evet.
0: Yani işte T, kalın T dediğimiz harf işte at üzerine binmiş bir adama benziyor. İşte ince R kollarını açmış bir erkek veya belki bir insan, erkek demeyelim de bir insan görüntüsü diyenler var. Ama yani ben Sekel yazısına benzediğini iddia ediyorum. Soğut yazısından geldiğini söyleyenler de var. Eski İrani kavim, Soğutların alfabesinden geliştirilmiş diyenler de var. Fakat Sekel yazısındaki ses değerleri, harflerin ses değerleriyle Türk Rünik yazısındaki ses değerleri aynı değil. Çok farklı. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu alfabe geliştirilirken mutlaka dilden anlayan birileri vardı. Hı hı. Çünkü ses kurallarına riayet edilmiş. Mesela B sesi ile M sesi, ince B ile nötr M, M'nin kalın incesi yok, tek bir şekilde gösteriliyor. Bu ikisi birbirine çok benzer. Normalde dudak sesleri olduğu için dil bilimde de dudak sesi diye ifade ediyoruz ve M'ye çok yakın bir sestir. İşaretleri çok benziyor birbirine. Yani birisi dik duruyor, bir yatay, yatırılmış şekilde duruyor gibi birkaç şey söyleyebilirim. Ama yani bizim Türklerin kullandığı alfabelerdeki en büyük sıkıntı ünlülerin yazılmaması. Özge Nur Hanım, biz bundan muzdaripiz. Ünlüleri yazmadıkları için, ki biz bunu Osmanlı alfabesinden de biliyoruz. Eski Uygur alfabesinden de biliyoruz.
1: İşaretlerle mi yiyor? Esre, ötre
0: yani
1: gibi mi?
0: Yani gelmek
1: orada
0: yazacak, E'leri yazmıyor. K, L, M, K yazıyor. Hani biz bugün anlarız Türkçe konuştuğumuz için. K, L, M, K, G, L, M, K yazsak. Eski Türkçesiyle K söylüyorum da. G, L, M, K yazsak gelmek diye veya içiyorum da ünlüleri yazmasak hani su içiyorum, çay içiyorum yani anlayabiliriz ama biz bugün konuştuğumuz için doğru anlıyoruz ama tarihi dönemde ünlüleri yazmıyor. Niye? Tasarruf ediyor. Taş üzerine daha çok şey yazıp daha az işaret, daha az yoruluyor. Yorulmak suretiyle. Böyle olunca da siz anlayamıyorsunuz kelimeyi. Ve şöyle bir şey var. Asla şunu hatırdan çıkartmamalıyız. İlk Türkçe metinler bunlar. Yani karşılaştıracağınız alternatif yok. Kelime ya var ya yok.
1: Evet.
0: Yani kendinden sonraki eski Uygur Türkçesi dönemi, yani Budist, Maniyeist, Hristiyanlık dönemi metinlerinden karşılaştırabilirsiniz eğer orada varsa. Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lügat Türk'ten karşılaştırabilirsiniz orada varsa. Ya yoksa, o kelime bu metinlerde hiç yoksa, o zaman siz tahmin edeceksiniz. Çünkü ilk kez geçiyor bu kelime. Ünlüleri yazmadığı için de siz anlayamıyorsunuz tam olarak ne söylemek istediğini.
1: Acaba o ilk kelimeyi okumayı sağlayan ipucu neydi hocam? O Çince dediniz ya acaba.
0: Yok, Çince yani zaten o tercümesi değil. Yani mesela Költekin yazısının Çincesi Tang hükümdarı, yani o dönemki Çin hanedanlığından Tang hükümdarı Xuanzong tarafından yazdırılmış Költekin'e bir mersiyedir o. Hatıra, yani işte iyi insandı, işte ağabeyi Bilge Kağan önemli bir kağandı vesaire, bu tarz şeyler. İşte ölümüne üzüldük, taziyemizi bildiririz, mealen söylüyorum, bu tarz şeyler yazıyor. Tercümesi değil Türkçenin, Türkçe bölümlerin. Yani o sadece ne zaman dikildiğini, hangi saatte? Mesela öğleden sonra üç sularında dikildiğini söylüyor. Çinlilerde böyle bir tarih kaydı biraz daha yoğundur.
1: Evet.
0: Bizimkilere göre diyebilirim. O yani Çince bölüm okumada etki etmez, fayda sağlamaz. Şimdi mantıken çok geçen kelimeler ya milletin adıdır ya o kişinin adıdır. Ya daha hani böyle dini bir şeydir. Mantık budur aslında. Eğer aynı kelime çok kere geçiyorsa ya o adam kimin adına dikilmişse onun adı geçiyordur. Doğal olarak çok zikretmiştir adını. Ya mensup olduğu milletin adıdır ya da hani inançla ilgili bir şeydir. Hani işte biz nasıl Allah diyoruz, peygamber diyoruz dini metinlerde. Öyle algılanabilir ki İlk okumayı başaran, deşifre eden, çözen Wilhelm Thomsen, Danimarkalı dil bilimci bu yöntemi kullanıyor ve çok geçen işaretlerin ünlü olabileceğini düşünüyor. Çok geçen harfler ünlü olabilir. Şimdi Türkçenin mantığına baktığınız zaman işte mesela en fazla kullanılan, bugün Türkiye Türkçesi için söyleyeyim, A'dır. Ö'ye göre daha fazladır. Hatta bazı yarışmalarda sorulur ya, hani ünlü al derler. O hiçbir zaman Ü demez. Önce A'yı alır. O dönemde de öyle. Çok geçiyorsa ünlüdür mantığıyla hareket ediyor. Ve burada üç kelimeye odaklanıyor. Birisi Türk, birisi Költegin. Tabii Költegin yazısını, Thomsen'in okuyuşu Kültegin'di o dönem. Ötekisi Tengri. Yani Türk, Költegin veya Kültegin ve Tengri
1: oradan
0: kelimelerine
1: çözümlemeye çalışıyor.
0: Ünlüleri. Odaklanıyor ve bunlara tahmini ses değerleri veriyor. Evet. Yani bugün yeni bulunmuş bazı yazıtlarda da şahsen ben aynı yöntemi uyguluyorum. Thomsen'in bu basit ilkel yöntemini uyguluyorum ve başarılı oluyorum. Yani bu ses, yani bazı işaretler var. Hiçbir yazıtta yok. Hiçbir yazıtta yok. Daha önce hiç kullanılmamış. Yani yöresel şekilleri diyebilirim herhangi bir harfin, işaretin. O zaman da acaba bu B mi? B zaten var diyoruz. Acaba Ç mi? Ç'nin farklı bir versiyonumuz. Ses deneyerek çözümlemeye çalışıyoruz. O şekilde çok sayıda da tespitim oldu benim yani. O
1: ilkel sizin tespitinizi açmışken hocam, özellikle hangi yazıtlar üzerinde çalışıyorsunuz? Ve neden o yazıtlara yöneldiniz?
0: Şimdi benim meslekte 30. yılım bitti. Araştırma görevliliği de dahil. İlk zamanlar büyük yazıtlarla, aslında öyle başlanır. Yani Osmanlı Türkçesi metinleri okuyan da önce matbaa harfleriyle başlar, okumaya çalışır. Sonra el yazmaları, biraz daha tarihi döneme doğru gider, geçmişe doğru. Ben bildik yazıtlarla çok uğraştım. Fakat şunu hissettim son 5-6 yıldır. Aynı yazıtlarla sürekli uğraşıyoruz ama okunamamış yazıtlar bizi bekliyor. Bunları kim okuyacak? Yani yanlış okunmuş, kesinlikle öyle okunmaz, Türkçe'de öyle kelimeler yok diyerek yeni bulunmuş veya geçmişte bulunmuş ama okunamamış bir türlü. Yani okunmuş ama orada o yazmaz gibi yöntemler, düşünce geliştirerek, çeşitli yöntemler geliştirerek. Az önce dediğim gibi Thomsen'in bu ilkel yöntemini de kullanarak yeni bulunmuş yazıtlar için de geçerli bu. Okumaya çalıştım. Yani mesela Hoten'de bulunmuş ağaç çubuk, yani epey bir zamanımı aldı. Yani ben onu ilk 2013'te gördüm. Pekin Milli Kütüphane'de gördüm. Fotoğraflamıştık o zaman. O zaman Pekin'de çalışıyordum. Ne zaman yayımladım? 2024'te. Hani ben 12 yıl bununla uğraşmadım. Ama sürekli aklımdaydı, sürekli aklımdaydı. Çünkü orada farklı işaretler kullanılmış ve o işaretlere farklı ses değerleri vererek sonuca ulaşmaya çalıştık. Bu, yani ben bundan sonra ne kadar yaşarız bilmiyorum ama okunamamış metinlere yoğun bir şekilde mesai harcıyorum. Yani eski yazıtlarla uğraşmıyorum artık.
1: Okunmamış yeni keşifler yapıyorsunuz.
0: Yeni keşif, yani keşif yapmak başka bir şey. Çünkü o coğrafyaya gitmeniz gerekiyor. Yani o coğrafya, şimdi Moğolistan'a gitmek kolay, Sibirya zordur. Yani çünkü bu yazıtların bir bölümü köylerde, dağlarda. Yani Sibirya'da her yere gidemezsin. Rusya Federasyonu'na bağlı ve mutlaka izin almanız lazım oranın istihbarat birimlerinden. Çin'de zaten yapamazsınız, Çin izin vermiyor. Arkeolojik kazılar zaten yapılmıyor, izin vermiyorlar. Dolayısıyla keşif başka bir şey. Ama yeni bir şey bulunur, bir çoban bulur bunu, bir köylü bulur. Yani Hoten'de bulunmuş 4 ağaç çubuk vardı, ağaç plaka üzerinde 4 metin. Mesela bunu bir Budist manastırda, ama harabe şeklinde bir manastır, aktif bir manastır diye bir çoban bulmuş 4 ağaç plaka. Mesela ben onunla 3 yıl uğraştım. 3 yıl uğraştım çünkü çok farklı harfler vardı orada. Yani ses değerleri vererek, Thomsen gibi deneyerek, B mi, Ç mi, D, bütün hepsini deneyerek sonuca ulaştım. Yani çok yakında yayınlanacak inşallah.
1: Bekliyoruz hocam. Hocam, yazıtlarda neler anlatılıyor? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Sadece savaşları ve işte devletler arası ilişkileri mi anlatıyor? Yoksa insanların günlük hayatlarından da anekdotlar ya da hikayeler var mı? Karşılaşıyor musunuz?
0: Şimdi büyük yazıtlar,

0: Başta Költegin. Satır sayısı bakımından en büyük olanıdır o. İkincisi Bilge Kağan yazıtı. Bilge Kağan yazıtı kısmen kopyadır. Költegin yazıtının kopyasıdır. Hı. Yani büyük oranda benzerdir cümleler. Tonyukuk yine. 62 satırlık Tonyukuk. Şimdi burada daha çok savaşlar, devletler arası ilişkiler, diplomatik ilişkiler, işte savaş, barış vesaire bu tarz şeyler. Ama arada başka şeyler yakalayabiliyoruz. Ben eski Türklerde gündelik hayatta arzu ettiğim ve ulaşmaya çalıştığım buydu. Araya serpiştirilmiş şeyler yakalayabilir miyiz? Yani oradan hareket ettiğimiz zaman, ya yani biraz daha ayrıntılı baktığımız zaman ulaşabiliyoruz. Ama hani öyle çok yoğun bir şekilde, hani sabah kalktım işte süt kaynattım içtim veya işte et çorbası içtim, bu ayrıntı yok. Olmaz da zaten. Zaten dikili taşlarda bu tür şeyler beklemiyoruz. Dikili taşlar. Yani
1: günlük
0: hatıra
1: yazmıyorlar yani. Önemli şeyler mi yazıyor?
0: Yani ölmüş birisinin hatırasına savaşlarını anlatıyor. Yani onun mesela Költegin'in şeyi anlatılıyor. Yani mal varlığı anlatıyor. Kaç koyunu vardı vesaire. O tesadüfen belki girmiş oraya. Ama normalde bu tür şeyler anlatılmaz. Doğal olarak anlatılmaz. Mesela Költegin'in eşi kimdir bilmiyoruz. Niye? Bilge Kağan'ınkini biliyoruz çünkü onun eşi Katun. Katun olduğu için biliyoruz. Ama Költegin'inkini bilmiyoruz. Eşi kim? Adı ne? Ya bu tür şeylerden bahsedilmiyor. Daha çok işte nasıl yetiştirdi kendisini? Hangi savaşta ne kadar yararlılıklarda bulundu? İşte mesela Tonyukuk'a bakalım. Kağan falan değil. Bir devlet adamı. Hani ikinci adam falan da değil. Yani bir önemli komutan diyelim. O da savaşlardan bahsediyor. Ama onda bazı ayrıntılar var. Yani o savaşa giderken hangi yolu kullanmış? İşte atlarla nasıl ilerlemişler gibi ayrıntıları yakalayabiliyoruz. Ama bizim esasen bu büyük yazıtların dışında, yani hatıra olarak dikilmiş taşların dışında küçük yazıtlar dediğimiz. Mesela Yenisey'deki mezar taşları. Birçoğu mezar taşıdır onların. Dağlık Altay'daki kaya yazıtları ve nesneler, herhangi eşya üzerinde yazılmış nesnelerde daha çok şey yakalayabiliyoruz. Hı hı. Çünkü yani bir içecek kabının altında aynen şu yazıyor: çok fazla içersen hastalığını önceden kabullen diyor. Hı. Yani bir maşrapaya diyor. Ama muhtemelen hani çok içersen herhalde suyu kastetmiyordur bence. Muhtemelen alkollü içecekleri kastediyor.
1: Ya bir bu uyarı yapıyor orada.
0: Özlü sözler var.
1: Evet.
0: Yani onun altına da hani böyle bir savaş falan değil de, veya işte bu iyi bir maşrapıdır, iyi içirir. Biraz kinaye yapıyor. Yani bak bununla içersen çok içersin gibi. Ha şimdi biz tabii yazmayı çok seviyoruz. Yani ben öğrencilerime de söylüyorum. Öğrencilerim hep gülüyor ama çok kötü bir alışkanlık. Sıraların üzerine yazı yazmak, sevdiğinin adını yazmak, şiirler yazmak, ne bileyim başka yerlere, hani şimdi burada söylemez ama yani olur olmaz yerlere türlü yazılar yazmak. Biz yazı yazmayı çok seviyoruz. Yani bu şeylerde de, bu materyallerin üzerinde de gördüğümüzde şaşırmıyoruz. Yani ve acaba buraya ne yazdı diyoruz yani. Ama bir ipucu yakalayabiliyoruz. Yani bir maşrapaysa bu, bir içecek kabıysa altında böyle bir şey yazar. Ama böyle daha önce böyle okumalar falan olmuştu. Farklı okumalar falan. Böyle çok alakasız okuyanlar var. Yani orada ondan bahsetmez. Yani orada ancak bu tür şeyler söyler. Çok içme, işte az iç, hastalanırsın vesaire gibi uyarılar da bulunur kendince. Bir nevi böyle özlü söz gibi, atasözü gibi. Mesela Hoten ağaç parçası, tek bir parça, 16 işaret var. Bir tanesi noktalama işareti, 15 tane harf var. Mesela orada aynen şu diyor: yiyeceğe saygı göster. Aş kelimesini kullanıyor. Aş bugün Anadolu'da da hala kullanılıyor. İşte ayran aşı falan gibi yemek isimlerinde hala yaşıyor. Türk dünyasında aşhane, yani mutfağa, mutfak kelimesi biliyorsunuz Arapçadır. Onlar aşhana diyor. İşte Özbekler, Uygurlar falan mutfak için. Yani aş kelimesi kullan. Bizde de kullanılıyor. Mesela orada aşa saygı göster. Bu yüzden tok az diyor. Şimdi biz aş kelimesini orada yakalıyoruz. Sadece o yazıtta var. Başka bir yerde yok.

0: aşk kelimesi. Yani ama o aş dediği şey ne? Bir belki ekmek parçası. Belki bir et çorbası, belki et kızartması. Da bozkırda olduğu için hani öyle çok da yaprak sarması falan düşünmeye
1: Evet.
0: gerek yok. Dolma falan. Daha çok et ürünleri ve sen ona saygı göster. Ya şey gibi, yiyin için israf etmeyin şeklindeki dini düsturlar gibi, ayetler, hadisler gibi insanları bir tür yönlendiriyor. Hayatı daha güzel olsun insanların diye. Böyle şeyler
1: Bir takım
0: yakalayabiliyoruz gündelik
1: öğütler
0: hayatta.
1: gibi hocam. Aşk gibi başka var mı bizim de kullandığımız ama eski Türklerde de bulunmuş ve bizim de alıp hala hayatımızın içinde kullandığımız kelimeler acaba?
0: Var tabii ki. Yani bugün Türkiye Türkçesi dediğimiz Oğuz grubu. Biz Oğuz grubuyuz. Türkiye'deki Türkçe, resmi İstanbul Türkçesi. Diğer Türk dünyasının kullandığı işte lehçeler. Her biri farklı gruplarda, yani birbirlerine ses bilgisel, şekil bilgisel, yani dil bilgisel bakımdan birbirlerinin yakınlıklarına göre tasnif ediliyor. Yani işte Kazak Türkçesi ile Kırgız Türkçesi aynı yere konuyor. Özbek Türkçesi başka bir yere konuyor. O Uygur Türkçesi aynı yere konuluyor. Bu tamamen ses özellikleriyle ilgili. Tabii o dönemden bugüne getirdiğimiz çok kelime var. Ha, bugün kullanılmayanlar da var. Bizim kullandığımız şey, bizim kullanmadığımız ama Türk dünyasında kullanılan kelimeler de var. Ya mesela görmek fiili o gün de aynı. Gelmek de aynı. Başları K sadece. K'ler Oğuz Türkçesinde G'leşiyor. Ama bir Özbekçe'de yine kelmek. Bir Uygurca'da kelmek. Körmek. Biz görmek diyoruz sadece. Yani Türkiye'deki Türkler. Yani kaya kelimesi aynı. Şöyle bir çırpıda aklıma getiriyorum. Göz kelimesi aynı. Gök, gökyüzü ifade
1: Yine
0: eden.
1: kökyüzü, köz.
0: Başları K tabii ki.
1: Evet.
0: Başları K. Yol aynı.
1: Çok var hocam.
0: O gün kullanılan ama bugün Türkiye Türkçesinde olmayan kelimeler de var. Mesela biz kurt diyoruz Oğuz grubunda. Türk dünyası börü diyor, böre diyor. Eski Türkçe'de börü. Belki börü, sonu ö de olabilir. İşte alfabede ö ve ü bir işaretle gösteriliyor. Yani kelime ö mü ü mü bilemiyoruz onu. Tespit etmek şimdilik zor görünüyor biraz. O kelime bizde kurt. Mesela Uygurlar böre diyor ona. Mesela edgü kelimesi var. Edgü eski Türkçe'de iyi. Türkiye Türkçesinde, şey, eski Türkçe'deki anlamı iyi. Türkiye Türkçesinde de iyi. Orada ses olayları olmuş. D'ler y'leşmiş vesaire. Eyü olmuş Osmanlı döneminde. Sonra i'ye dönüşmüş. Mesela biz sarhoşu kullanıyoruz. Sarhoş olmak. Serhoş. Farsça iki kelimenin birleşimi. Başı hoş anlamında. Eski Türkçe'de iki tane maşrapada. Benim tespitim bu. İki maşrapada ortaya çıkardım bunu. Esürmek fiili var. Esürmek, E ile başı.
1: Esürmek.
0: Esürmek sarhoş olmak demek. Şöyle, Kaşgarlı Mahmud'da esrük diye var zaten sarhoş. Ama yazıtlarda ilk kez denk geldi bu. İki maşrapa da var. Birisi Kuray bir maşrapası. Ötekisi de Muruy maşrapası. Ki Muruy maşrapası çok da önemli bir yazı var altında. Aslında yani izleyiciler sosyal medyadan Muruy Maşrapası diye yazarsa benim koyduğum fotoğrafta çizimleri görebilirler. Yani sanki bir çocuğun eline kalem vermişsiniz, çizmiş her tarafını maşrapanın altında. Çok fazla çizik var. O da sebebi şu: her içtiğinde muhtemelen şerefe diye bir yere vurduysa çizikler artmış ve çok ilginç bir şekilde esürmek fiili ortaya çıkıyor orada. Sarhoş olmak
1: Hocam,
0: demek.
1: o dönemden bir Türk karşımıza çıkıp şimdi konuşsa birbirimizi biraz olsun anlayabilir miydik?
0: Anlayamayız.
1: Çok fazla ama kelmek, körmek çok fazla var.
0: Ama şimdi yani 8-10 tane fiille olmaz.
1: Doğru.
0: Şunu söyleyebilirim. Çok sıra dışı bir şey bu. Normalde şimdi siz buradan çıkıp Bakü'ye gitseniz anlaşabilirsiniz. Neden? Orası Oğuz Türkçesi'nin bir kolunu konuşuyor. Buradan Taşkent'e gitseniz, bir Türkiye'den bir Türk Taşkent'te Türkçe konuşmaya konuşsa orada biriyle kısmen anlar. Sebep şu: Arapça kelimeler yoğundur Özbekçe'de. Türkiye'deki Arapça kelimenin yoğunluğu gibi, yani özellikle dini

0: kelimelerden dolayı anlaşılabilir. Hı hı. Ama siz buradan çıkıp Astana'ya gitseniz bir Kazak'la anlaşamazsınız. Hı. Bişkek'te bir Kırgız'la anlaşamazsınız. Yani bizler anlarız, dil bilimciler anlar ama halk gidince tercüman gerekir. Eğer Sibirya'ya giderseniz, mesela bir Tuva Türkçesi konuşan bir Tuva Türküyle biz de anlaşamayız. Mesela Türkçenin uzak kollarından bir tanesi olan Çuvaşçayı ancak Çuvaş uzmanları anlar. Biz de anlamayız onu. Hmm. Yani kelimeler eskiye gittikçe ses olayları arttığı için kelime şekil değiştiriyor. Ha tabii ki yani mesela Üze Kök Tengri, Asra Yagız Yer, Kılın Dukta, Ekin Ara, Kişi Oglu Kılınmış. Böyle bakarsanız anlaşılır gibi duruyor. Ama şunu unutmayalım. Büyük yazıtlarda standart Türkçe kullanılıyor. Evet. Yani bu çok önemli. Standart, ölçünlü, herkesin bildiği. Mesela siz gazete çıkarıyorsunuz. Herkesin anlayacağı dilden. Yani Karadeniz'deki de anlayacak, Akdeniz'deki de anlayacak. Ama yöresel gazete çıkarırsanız Karadeniz'deki anlar, öteki anlamaz gibi.
1: Evet.
0: O dönemde standart bir Türkçe ile yazılıyor, dikili taşlar.
1: Hocam çok merak edilen bir yerde bırakalım. Lafınızı balla Peki. kesiyorum. Araya gideceğim. Peki. Dönüşte bunları açıklamak isterim müsaadenizle. Kısa bir aramız olacak, ardından buradayız, ayrılmayın.

0: yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
4: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
5: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
4: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
5: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Wanda.
1: Türkcell faturanda. Wanda,
2: Wanda. Sabit fiyatla. Wanda,
1: Wanda. Daha uyguna.
3: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Wanda. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Türklerin dünyasına daldık. Konuşmaya devam ediyoruz. Eski Türkler yazıtlarda bize ne anlatıyor? Ne tür ipuçları veriyor? Bilinmeyenleri konuşuyoruz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Erhan Aydın hocamla beraber. Hocam devam edelim. Eski Türklerde hocam okuma yazma ne kadar yaygındı? Şimdi herhangi bir yazıtı sıradan bir insan ya vatandaş orada okuyabiliyor muydu?
1: Şimdi ben şeyi söyleyecektim araya gitmeden önce oradan birleştirerek söyleyeyim.
0: Kaldığımız yerde.
1: Şimdi mesela Moğolistan'daki herhangi bir kaya üzerine yazmış halkın yazdığı.
0: Evet.
1: Oradan zaten konuyu oraya getireceğim. Yazıttaki metinle Sibirya'daki herhangi bir metni karşılaştırdığımızda çok ciddi farklar yok. Hı hı. Mesela bugün yani coğrafi olarak yakın birbirine doğru ama bugün farklar çok daha belirgin. Yani ben kitabımda da şunu söyledim. Yani bugün herhangi bir şey o dönemde Moğolistan'da yaşayan herhangi bir Türk Güney Sibirya'ya misal Minusinsk havzasına Yenisey Irmağı civarına gidip de biriyle konuşsa büyük oranda anlaşır. Bu yazıtlara göre. Hı hı. Fakat bugün öyle değil. Bugün anlaşmak çok zor. Yani oradan hareket ettiğimiz zaman şöyle bir şeye ulaşabiliriz. Yani çok fazla metin var ve herkes bir şey yazmış. Şimdi ben mantıken düşünüyorum. Yani ben

0: büyük dikili taş yazmış olsam benden sonra hatıra düşünürüm onu. Yani yaptığım savaşları falan anlatırım vesaire. İnsanlar da gelip bunu sonraki nesiller okusun, kendimi ebedi kılmaya çalışırım. Bengü, eski Türkçesiyle bu kelime. Bengü kalsın diye, tamam. Fakat bir insan bir kaya üzerine ben hastalandım yazıyor. Bunu niye yazar? Şifa dilenmek için. Tanrısından veya onu okuyan kişilerden. Okunacağını bildiği için yazıyor. Yani oraya yazınca iyileşecek mi hemen? O anda iyileşiyorum ve çok yerde ben hastalandım çok var. Yani bu hastalık içinde bir tür şifa dilenme Tanrısından. Yani neye inanıyorsa. Yazan şey, okuyan var ki bu kadar çok yazılıyor diye bir mantık yürütebiliriz. Yani o kadar çok farklı şeylerin üzerinde var ki. Yani mesela atın ağzına takılan geminin üzerinde yazı var yani. O da problemli, okuyuşu biraz sorunlu. Mesela bir aynanın üzerinde bu ayna benim diyor. Sanki şey, hani başka kimse almasın, karışmasın falan. Keşke adını da yazsaymış. Yani bu işte Ahmet'in Mehmet'in aynası deseymiş keşke. Ve ben o dönemde, tabii her insanın değil ama büyük oranda insanların okuyabildiğini, belki yazma kısmına bir şey demeyeceğim ama okuyabildiğini düşünüyorum. Öyle olmasaydı neden bu kadar çok farklı materyal üzerine bu kadar çok metin yazılmış olsun? Demek okuyan vardı ki insanlar da yazma ihtiyacı hissetti. Ben oradan isterseniz şey konusuna geleyim. Aklıma geldi şimdi. Okul, eğitim nasıldı? Okullarda yeni açıldı. Herkeste bir telaş var. Sizde evet. De bir telaş var tabii evet. Ki. Anneler, babalara Allah kolaylık versin diyelim.
1: Sağ olun hocam.
0: Çocuklarımıza da tabii ki. Yani o dönemde bugünkü gibi yani okul tarzında bir şey düşünmeye gerek yok. O şekilde değildi. Ama farklı coğrafyalarda farklı şekiller görebiliyoruz. Harflerin farklı şekillerini. Fakat farklı coğrafyalarda birkaç tane yazıtta aynı şekli görüyoruz. Bu Moğolistan için de söyleyebilirim. Mesela Dağlık Altay bölgesindeki yazıtlardaki şekiller Yeniseydekinden biraz farklı. Bizim aklımıza şu geliyor. Yani böylelikle burada bir ekol mü vardı? Yazı ekolü mü vardı? Yani mesela T'leri böyle yapıyor. Mesela Uygur yazıtlarında, Uygur Kağanlığı'nın bugün 7 tanesini kesin, 4 tanesini şüpheli bildiğimiz, şüpheli diyebileceğimiz 11 tane yazıt var Uygur Kağanlığı'nın. Yani Uygurlara ait olduğunu düşündüğümüz. Buradaki bazı harf şekilleri farklı. Yani Uygurlarda farklı bir ekol vardı. Göktürk döneminde farklı bir ekol vardı. Türgeş sahasında, yani bugünkü günümüz Kırgızistan coğrafyasında yaşayan Türgeşlerden kalan yazıtlar da biraz daha farklı. Hatta Göktürk coğrafyasının farklı yörelerinde. Özellikle Bayan Hongor eyaletindeki yazıtlardaki şekiller farklı. Ben bunu 3-4 yazıtta tespit ettim. Bunu biraz daha geliştirmem lazım. Yani daha fazla örnek bulup yazmam lazım. Ama belli yörelerde farklı şekiller yoğunlaşıyor. Ve orada diyelim 3 tane yazıt var. Üçünde de o işaret var. Ama öteki coğrafyadakinde farklı bir işaret. O zaman diyorsunuz ki burada bir ekol var. Bu ekolden kastım bugünkü gibi bir okul değil. Peki nasıl oluyordu bu işler? Bence eli kalem tutan insanlar başta kendi çocukları olmak üzere, ki biz bunu Cengiz Han'dan biliyoruz, ilk kez kendi çocuklarına Uygur yazısını öğretme emrini veriyor. Uygur yazısını geliştiren öğretmene, bir Tatar alim, Uygur alim ama aslında ismi Tatar. Tatar Tonga isminde. Ve ona şu talimatı veriyor. Önce benim oğullarımı öğreteceksin. Ama onlar Kaan namzetleri zaten. Yani biri Kaan olacak, ötekileri de Kaan'ın kardeşi. Yani biri Kaan olacak neticede. Ama önce onlara öğreteceksin diyor. Ve onların bu yazıyı bildiği söylenir tarihi kaynaklarda. Demek ki insan kendi çocuğuna öğretiyor. Herhangi bir insan bu yazıyı biliyor. O ona öğretiyor. O çevresine öğretiyor. Böyle bir yaygınlaşıyor. Ama hani şimdi desem ki İşte dağda koyun otlatan bir çoban da bu yazıyı biliyordu. Çok abartı olur. Ama yani bu kadar çok şey varsa, yazıt varsa ve bu kadar farklı materyal üzerine yazılmışsa, yani yazma ihtiyacı niye hisseder insan? Okunması için. Biz niye kitap yazıyoruz? Okunsun diye. Zaten biz biliyoruz. Kendimiz için yazmıyoruz bunu. Demek ki o dönemde de bir okuma yazma kültürü kesinlikle vardı. Ben bu kanaatteyim.
1: Evet. Biraz daha sosyal hayatı açmak istiyorum hocam ama merak ettiğim birkaç konu var. İzleyicilerimiz de yazmış. Kurt hocam, arkanızda da var, ledlerde de yapmış arkadaşlar. Eski Türklerle ilgili geyik mesela. Bir simge anlatılarda çok var. Hep Türkleri kurtla anarız biz. Yazıtlarda peki kurdun simge olarak yer alıp almadığı konusunda bir detayımız var mı? Kurt
0: yazıtlarda
1: simge olarak
0: yok.
1: Yok mu?
0: Yazıtlarda yok. Kurt var da simge olduğuna dair iz yok. Hı hı. Aslında bizim kurdun simge olarak töz hayvan diyoruz ona. Görülmesi biraz Çin kaynaklarına dayanıyor. Yani Çinliler Köktürklerin ortaya çıkışını bir dişi kurdun bir erkek çocukla münasebeti neticesinde nesillerin olduğunu yani o şekilde ürediklerini söylüyor. Dolayısıyla da kurt böyle birden simge hayvan pozisyonuna geçiyor. Hı hı. Ama tabii ki o bir efsane o yani. Hı hı. Çinlilerin anlattığı bir şey. Şimdi bizim yazıtlarımızda büyük kağanlık yazıtlarında yani Tonyukuk, Költekin Bilge Kağan gibi büyük yazıtlarda kurt bir yerde var. Bir yerde var. O cümleyi de şimdi size söyleyeyim. Tengri küç bertük üçün kangım kagan süsi börü tek ermiş yagısı konyi tek ermiş. Günümüz Türkçesiyle söyleyeceğim.
1: Hocam tahmin edeyim, bir daha söyleseniz ben belki anlıyor muyum? Herhangi bir vatandaş olarak. Kurdun gücü için.
0: Tengri küç bertük üçün. Üçün
1: bugünkü. Tanrı'nın gücünü göstermek için.
0: Vermek fiili bugünkü vermek. Başını V yapıyoruz. Tanrı güç verdiği için.
1: İçin.
0: Babam Kağan'ın ordusu kurt gibiymiş. Düşmanları koyun gibiymiş diyor. Şimdi kurt ve koyun tezatı burada var.
1: Evet.
0: Yani kurdun.
1: Sadece burada geçiyor bir de.
0: Sadece burada var. Şöyle büyük yazıtlarda burada var. Tabii burada düşman dediği yani koyuna benzettiği Tang askerleri. Hı. Yani o dönemki Çin hanedanının, Tang hanedanının askerlerine koyun diyor. Şimdi bu benzetme normal. Çünkü o coğrafyanın kralı kurttur. Aslan yok orada. Orada yaşamaz. Yani o bildiğimiz kaplan da orada yaşamaz. Orada ancak kaplan türleri yani kedigiller dediğimiz işte leopar, pars gibi hayvanlar ama sanırım kurttur galiba. Yani parstan falan daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani kurt ve koyun benzetmesi de hani onlar kurt en fazla koyun bugün de öyledir köylerde. Avladığına göre bu benzetmeyi yapması normal. Fakat ilginç olan küçük yazıtlarda kurdun öldürüldüğüne dair izler var. Mesela Del Uğul Kayası'nda Moğolistan'da yakın zamanlarda çok eski bir yazıt değil. Del Uğul Kayası'nda şöyle diyor. Ben şimdi cümleyi hatırlıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum. 60 kulan öldürdüm. Kulan dediği yabani eşek. Hmm. 60 kulan öldürdüm. 6 deve öldürdüm, 20 kurt öldürdüm diyor. Tabii kulanı yiyorlar mıydı zannetmem. Hani yaban atı diyenler var kulan için. Bugün Moğolca'da hulan diye kullanılan bir kişi adı olarak da kullanılıyor. Deve öldürmesi belki kurban olabilir. Çünkü deve zaten zararsız bir hayvan. Onu öldürmekte ne var? Çok basit bir şey olmalı. Zaten sana saldırmıyor. Ama 20 kurt öldürdüm. Korkulan hayvandır bu. Eğer onu çadırlarınıza yaklaştırırsanız koyunlarınızı ağlar. Hiç affetmez. Yine bu şekilde 3 örnek daha var. Birinde 7 kurt öldürdüm diyor. Birinde şu kadar kurt öldürdüm. Yani kurdun töz hayvan olduğuna dair bir iz yok. Hı hı. Bu tesadüf müdür sanmıyorum. Çünkü kurt korkulan bir hayvandır. Sembolizasyon var mıdır? Ben görmedim yazıtlarda. Yani hani şimdi Köktürklerin sembolü dağ keçisidir. Yaban koyunu da diyenler var. Dağ keçisidir. Kuyruğu kalkık bir şekilde bir resmedilmiş. Yani şöyle diyenler de var. Niye kurt değil? Ya yani her Türk boyu kurduğu sembol olarak bayrağına sembolizasyon yapması da gerekmez. Her kurt korkulan hayvandır. Hani insanlarla beraber yan yana gezer mi? Gezmez.

0: 60 tane ayı öldürdüm diyor. 50 ile yani 50 yakaladım diyor da şey pardon 60 dedim 50. 50 tane ayı yakaladım diyor da muhtemelen kendine saldırmasın diye. Yani bugün köylerde de yine kurt avlarına falan çıkıldığı oluyor. Yani yazıtlarda töz hayvan olduğuna dair bir iz yok.
1: Evet.
0: Rastlantı mıdır? Bence değil. Bence değil. Sadece korkulan hayvan. O hayvanı gördüğünde de doğal olarak herhalde öldürmekten başka çareniz kalmıyor.
1: Hocam hep kurt, geyik bunları biliyoruz ya eski Türklerin hayatındaki simge olarak. Bir de kaplumbağa var. İlk defa ben sizin programınıza çalışırken görmüş oldum. Bazı yazıtların altında neden kaplumbağa? Yani kaplumbağa ne isim geliyor? Neden koymuşlar? Ne anlama geliyor yazıtlarda kaplumbağa? Burada da yönetmenimden de rica edeyim o sayfayı da göstermiş olsun size anlatırken.
0: Evet o Bugut yazıtı o. Evet. Soğut harfli o.
1: Şu.
0: Evet Türkçe değil o. Ama Türk döneminden kalma dili Türkçe değil alfabesi de Türkçe değil.
1: Neden kaplumbağa var altında kaide olarak ama?
0: Şimdi bizim bu şekilde dört tane yazıtımız var bildiğimiz yani şu anda hali hazırda olan. Biri bu Bugut yazıtı birinci Türk Kağanlığı döneminden.
1: Şunları yani, da göstereyim.
0: Evet onların başları kırık. Költegin'in ve Bilge Kağan'ın kaplumbağa kaideleri bugün Moğolistan'da Orhun Müzesi'nde. Şimdi kaplumbağa dört yazıtta var dedim. Költegin'de, Bilge Kağan'da, bu birinci Türk Kağanlığı döneminden kalan Bugut'ta bir de Taryat yazıtında var. Taryat Uygurların.
1: O da bu.
0: Evet. Uygurların yazıtı, Taryat yazıtı. Bunlar da var. Şimdi kaplumbağanın Türklerle ne ilgisi var? Şimdi kaplumbağanın Türklerle bir ilgisi yok. Kaplumbağa kelimesi bu ara Türkçe onu söyleyeyim. Yazıtlarda yok tabii ki. Hani bu hayvanın ne işi var? Şimdi yazıtlarda ne diye yazsın onu yani? Hani yenmez ki yensin, üstüne binilmez ki binilsin.
1: Evet.
0: Yani yazmak için bir gerekçe olması lazım. Yani yazıtların az çok şeyi de kelime dünyası da ortaya çıkmış oluyor. Bu tür şeyler geçmez orada. Şimdi kaplumbağa Türklerle ilgili değil. Hani çok uzun yaşıyor, ebedi kalsın diye falan. Bence bunların hepsi tahmini sözler. Bu bir Çin geleneğidir. Zaten şunu çok iyi biliyoruz. Költekin ve Bilge Kağan yazıtları Çinli hükümdar Tang Xuanzong döneminde yazdırılıp gönderilmiş. Yani oradan getirilmiş. Dolayısıyla da altında kaplumbağa olması çok normal. Yani tabii ki şöyle de düşünülebilir. Yani oradan hazır gelen bir şeyi niye kullandın? Yani Çincesi yazılı gelmiş olması gerekir. Ben bozkır dünyasında 3 metre 75 santimlik bir Költekin yazıtını, kireç taşı ki fırınlanmış bir taştır. Bunu yapabilecek teknolojiler olduğunu düşünmüyorum. Yani bu oradan hazır gelmiş olmalı. Mesela Tonyukuk'un yazıtının materyali çok kötüdür. İkinci taş artık neredeyse okunmuyor. Harfler silinmiş. Yani bizden sonraki nesil bu harfleri göremeyecek. Kaplumbağanın ben Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Zaten Çin'in neresine giderseniz gidin kaplumbağa heykelleriyle üzerinde taş dikilmiş ki birçok Çinli hükümdarın veya Çin yöneticilerinin de tarihi dönemlerde kaplumbağa kaydı üzerine dikilmiş şeyleri var, yazıtları var. Ben kaplumbağanın Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Türklerin yediğini de düşünmüyorum. Çinliler yiyor. Türklerin ben kaplumbağa yediğini de düşünmüyorum. Orada yaşıyor mudur? Bence yaşıyordur. Ben görmedim. Kaldım yani çok da kaldım orada ama ben görmedim. Ben yaşıyordur olabilir. Onu zoologlar bilir ben bilmem. Fakat ben Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Sadece iki taş o şekilde geldi. 581 yılında dikilen Bugut yazıtı ki Soğut harflidir. O dönem için bu alfabe icat edilmediği için Köktürk yazısı icat edilmediği için Soğut alfabesiyle yazıldı. O nereden geldi oraya kondu? Bir tek sorun Taryat yazıtı. Uygurların asıl büyük yazıtı olan Şine Usu yazıtı kaplumbağa kaydı üzerinde değilken Taryat niye kaplumbağa kaydı üzerinde ama üzerinde bir yazı var. Üzerinde bir yazı var tek satırlık. Orada şöyle diyor. Bunu yapan diyor Böke Tutum isminde birisi. Ben yaptım demeye getiriyor. Adım da bu diyor. Buradan tabii acaba yazıtı mı yazdı bu adam? Kaplumbağa mı yaptı? Kaplumbağanın

0: Üstüne yazdığına göre bence kaplumbağayı yaptı. Yani Türklerde heykelcilik vardır. Heykel tıraşlık yani vardır. Heykel sanatı vardır. Olabilir. Çok normal bu. Bence bu adam, Böke Tutum isimli adam, sıra dışı olarak bir kaplumbağa kaydı yaptı ve Kaan'a belki sundu onu. Hediye. Üstüne de kendi şey gibi, ressamlar köşeye bir adını yazar ya, o da kendi adını yazdı. Onun dışındaki Költekme Bilge Kağan, Çin'den getirilmiş taşlar olduğu için kaplumbağa kaydısıyla beraber geldi diye düşünüyorum.
1: Anladım hocam. Biraz da sosyal hayata ve kimliklere dair ipuçları almak istiyoruz sizden. Mesela kadınlar nasıl yaşardı? Kadınların yeri Türklerde çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama mesela sosyal hayatta evlilikleri nasıldı? Sevgilerini, aşklarını nasıl dile getirirlerdi? Yazıtlarda bunlara rastlıyor muyuz?
0: Şimdi bunlar doğrudan yok. Ama dedim ya, arada böyle ipuçları yakalayabiliyoruz. İşte mesela Hoyto Tamır Kayalığındaki yazıtta, 3 numaralı yazıt diye hatırlıyorum. Yüzlük Kunçuy, Tarduş Kunçuy yazıyor. Ben bunun yüzlük kelimesinin yüzü olan, bir insan yüzü güzelliği yani güzelliğin göstergesi yüzüdür diye düşünüyorum ben. Yani insana güzel dediğiniz herhalde yüzünden dolayı güzel diyorsunuzdur. Yüzlük Kunçuy, Tarduş Kunçuy. Yani güzel prenses, Tarduş prensesi var. Onun dışında doğrudan böyle aşkı ifade eden şeyler yok. Ama kadının değeriyle ilgili şeyler tabii ki söyleyebilirim. Yani mesela kız kelimesi Türkçedir. Kız kelimesi Türkçedir. Cinsiyet gösteren. Hani yine kız oğul kelimesi de kullanılıyor. Kız oğul. Yani oğul orada evlat anlamında olduğu için kız evlat anlamında. Kadını ifade eden çok kelime var aslında. Mesela kisi kelimesi var. Kisi. Evçi var. Evçi. Birkaç Yenisey yazısında geçiyor. Evçi. Evin sahibi anlamında. Hatta bir Özbek dostumuz sosyal medyadan bana cevap yazmıştı. Hocam biz de evçi diyoruz falan diye. Galiba çok normal. Evin sahibidir. Diyelim. Yutuz var yine. Ve kunçuy var. Şimdi kunçuy enteresan bir kelime. Aslında Çince'dir. Gongcu kelimesidir bu. Çince prenses demektir. Köktürk dönemi yazıtlarında, yani Büyük Kağanlık yazıtlarında bu kunçuyun anlamını hükümdarın kızı ve kız kardeşi olarak görüyoruz. Niye kız kardeşi olarak görüyoruz? Çünkü Bilge Kağan bir yerde kız kardeşimi Türgeçlere gelin olarak verdim diyor. Büyük törenlerle gelin olarak verdim diyor. Demek ki ona da kunçuyu diyor, kız kardeş. Yani Çince'den anlam biraz farklılaşmış. Fakat daha enteresan olanı, Yenisey bölgesindeki çok sayıda geçen kunçuy, bütün mezar taşlarında neredeyse var, bildiğiniz eş anlamındadır. Erkeğe göre eş. Yani zevce anlamında. Şimdi bunu nasıl açıklarız? Dilbilimsel açıklarız biz bunu. Yani deriz ki asıl anlamından anlamı farklılaşmış deriz ve anlamı bir nevi kötüleşmiş. Yani daha önce eskiden diyelim veya Çince orijinalinde daha üst bir şey anlatırken şu anda herhangi bir kadını anlatıyor. Biz de anlam kötüleşmesi diyebiliriz buna. Fakat daha önemlisi, herhangi bir erkeğin mezar taşında kendi ağzından anlatıyor ama çocukları yazıyor. Babalarının ağzından anlatıyor. Kunçuyumdan ayrıldım diyor. Şimdi bu kunçuy dedi prenses olamaz. Yani doğal olarak eşinden söz ediyor. Eşimden ayrıldım.
1: Sevgilisi
0: veya
1: olabilir.
0: Çocuklarından da bahis var. Yani ardından da çocuklarından ayrıldığını söylüyor. Sonra gökyüzünden ayrıldım diyor. İşte güneşten ayrıldım, aydan ayrıldım. İşte ırmağımdan ayrıldım diye. Mesela katun ırmağı var. Bizim yazıtlarda da bir katun kelimesi de var. Şimdi Yenisey bölgesindeki katunlar katun ırmağını gösteriyor. Mesela katundan ayrıldım deyince eşinden ayrıldı diye anlayanlar da oluyor. Hayır, o katun ırmağı. Meşhur bir ırmaktır o.
1: Yer değiştirdim manasında.
0: Yok yok. Ölüyor. Çocukları babalarının ağzından yazıyor. Yenisey bölgesi mezar taşları genelde birinci kişi ağzındandır. Yani ölen kişinin ağzını anlatırız. Ama tabii kendi yazmış olamaz. Adam ölmüş. Ama çocukları veya kardeşleri, kim yazdıysa, yazdırdıysa onun ağzından anlatıyor. Güneşe doyamadım, eşime doyamadım ama eş için kunçuyu kullanıyor. Yani prenses diyor eşine. Yani bu prenses falan değil. Herhangi bir kadın. Yani adam herhangi bir adam. Ama kıymetli ki kunçu kelimesi bu şekilde bir anlam değişikliğine uğramış. Yani yutuz diyebilirdi, kesi diyebilirdi, elçi diyebilirdi. Elçi de var bazı yazıtlarda ama büyük oranda kunçuyu kullanıyor. Bu da yani aslı Çince olan ve prenses anlamındaki bu kelimenin bir anda eş anlamını kazanması yani herhalde Türklerin kadına duyduğu saygıyla açıklanır. Başka nasıl açıklanabilir ki bu? Evet. Yani bu anlam değişikliği niye olmuştur ki? O zaman erkek eşine prensesim diyor. Ben bundan bunu çıkarırım. Bir eski Türkçe çalışan olarak bu da kadının yerini göstermesi bakımından önemli diye düşünüyorum.
1: Evet hocam, çok güzel özetlediniz. Ruhumuz okşandı kadınlar olarak. Teşekkür ederiz. Peki çocuklar hocam nasıl yetiştirilirdi? Mesela çocuğa ismini kim verirdi? Nasıl, neye göre verirdi? Hayatı nasıl idame ettirirdi çocuklar?
0: Şimdi aslında bizde şöyle bir şey var. Genel bir kanaat var. Çocuk önce bir isim almaz. Herhangi bir isim almaz. Sonra yani isim verilmez. Sonra yaptığı kahramanlığa göre ona bir o kahramanlık neyse, diyelim bir hayvanı öldürmüşse o hayvanın adı verilir ve böylelikle o adla anılır gibi bir yaygın kanaat var. Sonraki dönem metinlerinde var aslında. Dede Korkut'tan biliyoruz, meşhur Dede Korkut'tan. Ama yazıtlarda buna dair örnek yok. Buna dair tanık yok. Bu rastlantı mıdır? Bence bu da rastlantı değil. Biz galiba yanlış biliyoruz. Şimdi neler anlatılıyor? Kişi adlarına baktığımız zaman insanın dış görüntüsü, esmer oluşu, sarışın oluşu, açık tenli oluşu vesaire, şişman veya zayıf oluşu, boyun uzun veya kısa oluşu, yani doğuştan getirdiği bazı şeyler. Ama şimdi diyeceksiniz ki boyun uzun kısa olduğunu doğuştan nasıl anlayacağız? Hayır, bunu sonradan kazanıyor. Doğuştan nasıl bir ad veriyorlar onu bilmiyoruz. Fakat sonradan kazandığı, diyelim ki teni açık. Yani bütün bozkırda dolaşıyor olmasına rağmen açık. Mesela Akbaş diye isim var. Yani bu Akbaş demek. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Ya belki renk, yani adamın ten rengi açık renkli olduğu için ak kelimesiyle ifade edilmiş. Yağız çor var. Bu yağız bildiğimiz yağız, toprak rengi, buğday rengi anlamında. Yani bu adam biraz böyle kavruk dediğimiz, Anadolu'da kavruk, yanık ten derler ya. Sanki biraz bronzlaşmış ten gibi böyle. O tarz bir renk. Kara çor diyor mesela. Ya bu adam zenci değil. Zenci orada yaşamaz da. Yani şeydir, hani daha biraz yanı. Daha esmerdir. Evet. Daha esmerdir. Hani diğerlerine göre kara kelimesiyle. Enlik çor var mesela.
1: O ne demek
0: enlik,
1: hocam?
0: En kelimesi, en bildiğimiz en boydaki en. Enlik, enli. Enli dediğimizde
1: şişman.
0: Biz insan için ancak şişman diyebiliriz. Yani mesela enli bir Türk dünyasında enli kullanılıyor. Ama mesela enli bir dolap falan deriz de İnsan için kullanmıyoruz. Ama burada en mantıklı şey belki
1: ama
0: biraz
1: enine boyuna yapılı deriz ya, enine
0: belki öyle bir şey olabilir ama dediğim gibi sonradan olacak bu. Yani doğuştan olmaz. Çünkü kişi doğuştan şişman zayıf mı? Her çocuk aşağı yukarı aynı kiloda, yakın kilolarda doğuyor. Yani şişman zayıflığı çok belli olmaz. Dolayısıyla da bu şekilde bir sonradan bir ad kazandığını anlayabiliyoruz. Bir de arkasında ünvanları da var tabii ki. Ünvanlar da kazanıyor. Her kazandığı ünvanı da kullanıyor. Hiçbirini bırakmıyor. Mesela şimdi biz doktor öğretim üyesiyle başlıyoruz akademide. Doçent oluyor, profesör oluyor.
1: Bir tanesini kullanıyoruz.
0: En sondakini kullanıyoruz. Evet. Orada öyle değil. Neyi aldıysa hepsini kullanıyor. Mesela Bilge Tonyukuk, Boyla Bagat Arkan. Tam adı bu. Bilge Tonyukuk, tamam, o bilgi olduğunu anlatıyor. Boyla bir askeri ünvan, Baga askeri bir ünvan. Tarkan askeri bir ünvan. Üçünü de kullanıyor. Yani bugün için nasıl söyleriz? Yani ne bileyim, yani böyle Tuğ General, işte 1. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetler Komutanı gibi hepsini böyle ne kazanmışsa hepsini kullanıyor gibi. O yüzden de ünvanlar uzun oluyor bazen. Hele de böyle şeyse ve Tonyuk gibi çok böyle önemli bir savaşçı kişiliğe sahip biri ise ünvanlarının çok sayıda olduğunu anlayabiliriz. Bunlar sonradan kazandığı ünvanlar veya Kaanların tevdi ettiği

0: kahramanlar. Yani kendisi ne kadar askeri başarılara sahip olsa da Kaan'ın o unvanı tevdi etmesi lazım. Şimdi Tarkanlık unvanı önemlidir. Hani tam yerini bilmiyoruz. Tam olarak hani Genelkurmay Başkanı mıdır? Kara Kuvvetleri Komutanı mıdır? Tam yerini bilmiyoruz ama önemli bir yerde olması lazım Tarkan'ın. Çünkü Tonyuk'u kullanıyor. Tonyuk'u kullanıyorsa önemli bir unvandır. Yani basit mantıkla bakarsak. Genelde kişi adları bu şekilde. Ha, çocuklarını nasıl yetiştiriyorlar buna dair iz yok. Ama biz Moğol döneminden biliyoruz. Çünkü Moğollar daha yakın. 13. yüzyıl Cengiz Han döneminden daha çok kaynak var. Yani Çinlilerin anlattığını da biliyoruz. Yani işte derilere talim yaparlar. Ok atma talimi yaparlardı. İşte şeyleri küçük hayvanları avlayarak başlarlardı. İşte tavşan gibi. Hani avlanması kolay hayvanlar. Kurt avlayacak hali yok küçük çocukların. İşte kendine bir ok yay verilir. Kendi boyuna göre tabii koca yaylarla atamaz o çocuk. Bu şekilde başladığını düşünebiliriz. Böyle ilerliyordur.
1: Evet. Hocam gündelik hayattan devam etmek istiyoruz. İzleyicilerimizin de merak ettikleri var. Bugün eski Türklerde bir ailenin sofrasına otursaydık önümüze ne gelirdi?
0: Et gelirdi. Yani bozkırda yani yaşam zordur ya gerçekten. Ben bazen insanlar şimdi şey paylaşıyor, fotoğraf paylaşıyor. İşte Orhun Irmağı akıyor orada şeyle hayvanlar otluyor ne kadar güzel. Ya 3 gün kalamazsınız orada, gidin deneyin isterseniz. 3 gün, 4. gün kaçarsınız oradan. Yani şey değil mesela telefon çalışmıyor onlar değil. Zordur, hayat zordur. Yani belli şeyler yemek zorundasınız. Sebze yok. Yani tarım yok o dönem. Zaten bugün de yok da o dönemde hiç yok. Tarım yok. Zaten toprak çöl toprağı. Mekanik çözülme çok fazla. Yani bildiğiniz öyle toprak olmadığı için tarım yapılamıyor ve bu insanların hayvanlardan başka alternatifi yok. Hayvan yiyecekler ve özellikle küçükbaş hayvanları. Büyükbaş hayvanları çok yediklerini düşünmüyorum. Bugün de Türk dünyası büyükbaş hayvanlar pek yenmiyor. Daha çok küçük baş hayvan yani koyun keçi özellikle bunlar daha çok yeniyor. O dönemde de insanların tek alternatifi bu. Ne yapsınlar? Yani bir de şöyle bir şey var. Yani ben öğrencilerime de söylüyorum. Yani biraz mantık yürüterek de hareket etmek lazım. Şimdi adamın diyelim ki bir çadır obası var. İşte orada annesi babası oldu. Kendi bu çadırda yeğenleri orada falan filan. 3-4 çadırlık bir oba. Diyelim 100 tane koyunu var. Ya bu adam binde bir tane kesse anca yeter onlara. 3 öğün yiyeceklerse eğer. Bunu sürekli keserek ne olacak? O hayvanlar azalacak ve hayvanlar yılda bir kere doğurabildiğine göre onun sayısı da artmayacak demektir. Yani zordur orada yaşamak. Yani her şeyi idareli kullanmanız lazım. Avcılık yapmanız lazım. Ava çıkacaksınız bedava et bulacaksınız. Ücretsiz. Ama o bakım gerektiriyor. Beri tarafta dağlara çıkıp yaban koyunları, dağ keçileri falan avlayıp işte geyik türleri ceylan vesaire onları avlayıp yiyeceksiniz ki bunun resmedildiği çok sayıda kaya var. Daha yakın zamanlarda bir tane bulundu. Adını söylemeyeyim yazıtın. Adam bir günde 2 tane geyik vurduğunu söylüyor. Demek büyük başarı. Ya yani bize kolay geliyor. Arabaya biniyorsun, arabanın arkasına ateş ede ede gidiyorsun. Yok öyle değil. Ok yayla vuracaksın onu sen. Ve çok büyük başarı olmalı ki bunu övünerek anlatmış. Demek ki bir günde ancak 2 tane vurulabiliyormuş.
1: Tabii zor bir başarıyla evet.
0: Zor tabii evet. Ki. Yani ha onu alır getirirseniz bir koyun kâr edersiniz. O gün onu yersiniz yani. Bu şuna benzer. Yani bazen sezonu geliyor balık yiyoruz yani onun gibi. Ama o ücretsiz dağlarda balık paralı ama.
1: Ya.
0: Evet.
1: Hocam mesela adalet sistemi nasıldı? İki insan anlaşamadı diyelim. Bu anlaşmazlık çıktığında kimin haklı olup olmadığına, suçlu olup olmadığına kim karar verirdi mesela?
0: Şimdi buna dair iz yok. Ama hani tahminen. Bir yargan kelimemiz var bizim. Yargıç demek. Aslında bizim yargıç kelimesinin köküyle aynı o. Hüküm vermek anlamındaki yarmak fiili. Hüküm vermek anlamında. Yargan kelimesi var. Bazı yazıtlarda biliyoruz yargını. Mesela Suci yazıtının adına Suci yazıtı dikilen meşhur adam. Ki çok zengin, çok varlıklı olduğunu söylüyor. O da sıra dışı bir övünme tarzı adamda. O kendisini yargan olduğunu söylüyor. Yani kadı gibi bir şeydi herhalde bunlar. Hakim, yargıç gibi bir şeydi. Ama onun dışında herhangi bir kayıt yok. Ha, Çinlilerin anlattığı şeyler var. Ben esasen yazıtlar üzerinden gitmek istiyorum. Yoksa Çinlilerin anlattığı şeyler var. İlla ki bir sistemleri vardı. Yani biz 13. yüzyıldan Cengiz Han döneminden de biliyoruz. Bazı yasaklar olduğunu biliyoruz. Onları o yasaklara uymayanların ölümle cezalandırıldığını biliyoruz. Ama sanki daha çok yazıt bulundukça daha fazla materyal elde edeceğiz gibi duruyor. Bir de bizim insanlarımız biraz yazarken de fazla kendinden bahsetmiyor. Yüzeysel işte dedim, bir sucu yazıtının sahibi çok övünüyor. İşte diyor 7 tane diyor kardeşim vardı, 3 oğlum, 3 tane de kızım. Çok ayrıntılı anlatıyor. Çok zenginim, param çok gibi böyle anlatıyor. Onun dışında genelde pek kendilerinden bahsetmiyorlar.
1: Hocam zenginlik dediniz ya, zengin olmakla yoksul olmak var mı orada da? Yani sonuçta doğadasınız. Beni avlıyorsanız onu yiyorsunuz ya.
0: Evet.
1: Zenginlik var mı ya da neye göre? Ya da yoksulluk var mı neye göre?
0: Yani yoksulluk tabii ki var. Eğer hayvanınız yoksa sürekli avcılıkla yaşayamazsınız. Yani adam eve gelemez o zaman. Sürekli sabah gidip bir tane hayvan vurdu vurdu. Vuramazsa eve aç gelecek. Böyle olmaz. Hmm. Hayvanı yoksa zaten o adam yoksuldur. Ha, yok mudur hayvanı? Orada olur. Yani genelde hayvan sayısı oldukça çok. Bugün Moğolistan'da da hayvan sayısı insan sayısından epey fazla. Yani katlarca fazla, daha fazla yani. Yani yönetimde olanlar, yönetici kesimden olanlar zaten doğal olarak en iyi şartlara sahipler onlar. Hı hı. Ama halk aynı şartlara sahip değil. Tabii ki yani yoksulluk vardı. Hayvanı yoksa yapacak bir şey yok. Yani biz yine Cengiz Han'dan örnek veriyorum, sürekli yakın dönem olduğu için. Cengiz Han'da babası öldükten sonra amcaları terk ettiğinde kardeşleri ve annesiyle kaldıklarında neredeyse hiç hayvanları yokmuş. Ve onlar annesi, Cengiz Han'ın annesi çocuğunu ve çocuklar diye çocuklar da dahil tarbakan diyor bugün Moğollar. Tarbık, ağızlarda tarbık diyor, yazı dilinde tarbakan diyor. Bizim yazıtlarda kök teyen diye geçer. Gri sincap. Bir sincap türüdür. Yerde yaşıyor. Onu yedirerek büyütmüş çocuklarını. Yoksulluk demek ki had safhada da olabiliyor ki. Yenmeyecek hayvanları. Ya kemirgen değil. Sincapgillerden bir hayvan o. Onu yedirerek çocuklarını büyüttüğünü söylüyor. Yani... Onun derisi kıymetli o hayvan ama Türkler onu yiyor muydu? Valla yoksulluktan yani avcılık yapamamışsan, hayvanın da yoksa hayatta kalmak zorundasın. Yani evet. Orada bitki yok ki yiyesin, evet. Bir şey yok evet. Yani. Mecbursun bunları yapmaya.
1: Hocam peki tabii avcılar yaralanıyor bir şekilde bir yerde, doğadasınız. Böyle hastalandıklarında ya da yaralandıklarında kime başvuruyorlardı? Kendi kendilerine mi tedavi yapıyorlardı ya da var mıydı öyle bir hekimleri? Bilir kişileri ya da özel bir tedavileri.
0: Şimdi şöyle dedim ya, 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lügat Türk İslami dönem bir eser olduğu için ondan hiç örnek vermiyorum. Yani o çok daha yakın dönem düşünüyorum bunu. Orada doktor kelimesi var ama şöyle atasagun olarak geçiyor doktor kelimesi. Yine otacılar var. Otlarla tedavi eden otacılar var. Yani bitkilerle tedavi eden. Fakat yakın zamanlarda çözdüğüm Ulan Çulut yazıtı, o da yayınlanacak inşallah, bekliyoruz onu da. Onun ikinci kayasında, yani 4 yazıttan oluşup bir kayanın farklı yerlerinde, ikinci kayada emçil diye bir kelime tespit ettim ben. Emçil aslında bizim emçi kelimesi. Anadolu'da em kullanılır. Em çare, ilaç anlamına gelen bir kelimedir. Biraz halk ağzında şöyle de kullanılır. Yani işe yaramaz anlamında eme geçmez derler. Yani bu bir işe yaramaz. Bazen işte bir ikinci el lastik alıyorsun diyelim. Bu eme geçmez derler. Ya bu lastik yaramaz. Yani artık miadını doldurmuş tarzında. Bu em kelimesiyle emçil. Aslında beklentimiz emçi olmasıydı. Yani çareci, şifacı anlamında. Ama çil ekiyle yapılmış emçil. Bugün bazı lehçelerde yaşıyor bu kelime. Ve kaya üzerinde emçil avıçka yazıyor. Avıçka kelimesi veya avıçka okuyorum ben onu, yaşlı demek. Yaşlı şifacı. Yani aslında bu çok büyük bir buluş bu. Ve ben onun iyi fotoğraflarını da bulup yayınıma koydum ki hani bu benim tasarrufum veya kafamdan uydurma değil, emçil yazıyor orada. Buradan şu sonuç çıkar. Niye otacı değil? Bu güzel bir soru. Niye otacı değil? Çünkü bitki yok orada. Bitkiyle de tedavi yapamazsın. Çin'de olur da orada olmaz. Orada bitki yok. Ya ithal getirirsen olur. Avuç külfetli olur ama o. Ya zencefildir bilmem ne falan getireceksin ki hani otlarla tedavi yapabilesin. Muhtemelen bunlar hani şaman gibi demeyeyim ama belki kendilerince bir takım şeylerle, ne diyeyim, dua mı diyeyim, ne diyeyim, bir takım söylemlerle onu iyileştirmeye çalışıyor. Yani şifa diliyor. Ha, tam şamana benzetmek istemiyorum. Şamanın işi biraz daha farklı diye onu benzetmek istemedim. Ama emçil kelimesi büyük bir, bana göre buluş. Büyük bir buluş. Ya kendim için söylemiyorum. Yani ben de şaşkınım. Ve o bir tabel olarak düşünüyorum. Yani o adam şey gibi, sınıkçılar var. Eskiden vardı sınıkçı. Kırıkçı, çıkıkçı anlamında. Eskiden doktor, hastane imkanları daha az olduğu için kolun çıktıysa yerinden hemen onu oraya takıyordu. Sınıkçılar denirdi Anadolu'da. Ve bugün azalmıştır tabii sayısı. Aynı onun gibi bunlar da şifa dağıtan ve yaşlı. Zaten emçillerin yaşlı olması lazım. 20-30 yaşta bir emçil olmaz. Yani şifa dağıtacak biri olamaz. Yaşlı görmüş geçirmiş olması lazım. Bir tabela gibi düşünüyor ve sonuna da kutluk bolun yazmış. Yani kutluk bolun, kutlu olun. Bahtınız açık olsun.
1: Sağlıklı olun.
0: Sağlıklı olun.
1: Çok güzel. Evet.
0: Diyor. Sanki böyle şey, iş yeri tabelası gibi. Üste emçil abışka yazıyor. Yani yaşlı şifacı, kutluk bolun diyor. Şifa bulun. Yani şimdiki tespitler bu kadar ama dedim ya, sonraki dönemlerde özellikle eski Uygur metinlerinde, ya oralara hiç girmedim bilerek, Budist, Manevist, Hristiyan, din dışı metinlerden edindiğimiz bilgi, bir tıp var orada. Orada bir Uygur tıbbı da bugün yine aynı şekilde, Çin tıbbı da neredeyse oraya dayanıyor diyebilirim. O var ama ben oralara bilerek girmedim. Çünkü onun içerisinde Maneizm giriyor, Budizm giriyor. Ben ilk Türklerin metinlerinden hareket ederek söylüyorum. Sadece şimdilik elimizde bu var.
1: Ölümden sonra ne yapıyorlar hocam? Şimdi girmek istemiyorum dediniz ama bir ufak girmek zorunda mıyız? Anlamadım bu soruyla ama. Neye inandıklarıyla ilgili olacak galiba. Nasıl gömüyorlar, yemiyorlar mı?
0: Şimdi Çinliler diyor ki bazı Çin kaynakları Türklerin ölülerini yaktığını söylüyor. Bazı Çin kaynaklar gömdüğünü söylüyor. Şimdi yazıtların ilk, dedim ya, bir Fin heyeti, bir Rus heyeti. Özellikle Rus heyetinin başındaki Wilhelm Radloff burada bir kazı yapmış. İzleri de var. Ben 2002 Bilge Kağan Külliyesi kazılarına da katıldım. Ben arkeolog değilim ama epigraf olarak katıldım. Biz de izlerini gördük yani. O dönemden kalmış böyle Kağan'ı demiri parçaları falan kalmış orada. Bir kazı yapmış. Amacı acaba defin yeri mi burası? Yani yazıtların dikildiği yerde adamın iskeleti var mı? Ama yok. Hiçbir şey yok. Sadece küçük böyle bir sembolik mezar var. Küçücük ama içerisine insan falan sığmaz. Yani böyle çok küçük. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki bu anıt alanları, büyük yazıtların dikili olduğu anıt alanları defin yeri değil. Başka bir yere defnediyorlar, burada törenini yapıyorlar. Böyle bir sonuç çıkarabiliyoruz ki Radloff da bu sonuca ulaşıyor. Hatta 1958'de Költek'in anıt alanında kazı yapan Çekoslovak arkeolog Lumir Zisl ismindeki bir arkeolog bir takım yanık izleri tespit ediyor Költek'in anıt alanında. Acaba hani ölü mü yakıldı falan diye, sonradan anlıyor ki o anıt alanında bir yangın çıkmış vaktiyle. Onun izleri o. Yani ben yakıldığına inanmıyorum. Yakmak zaten külfetli bir iş. Zor bir iş gerçekten. Ben gömüldüğüne inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Çinliler diyor ki Eğer diyor işte yazın öldüyse güz vakti beklenir. Mealen hızlıca söylüyorum. İşte güzün öldüyse işte öbür bahar vakti veya kışın öldüyse bahar beklenir. Tabii insanın aklına şu geliyor. E nasıl bekletiyorlardı? Naaşı nasıl bekletiyordu? Nasıl kokmuyordu falan diye. Bence Çinliler gördüğünü anlayamamış. Benim kanaatim. Hani bazen bakarsınız da böyle anlamazsınız ya. Ben o kanaatteyim. Defne diyorlar. Töreni başka bir gün yapıyorlar. Bunun sebebi şu. Bizdeki mevlid gibidir. Eşi dostu çağıracaksın. Şimdi birinci derece akrabalar hemen gelmeye çalışır. Ne kadar uzakta da olsa bekletilir, gelinir vesaire. Ama diğer akrabalarında haberi herkesi çağıramazsınız. Ne yapacaksınız? Hani üçüncü günü, yedi, işte kırkı, elli ikisi gibi uygulamalar zaten bunun İslam'la ilgisi yok. Yani Araplarla da ilgisi yok. O bizim daha eski inançlardan getirdiğimiz şeyler. O günlerde de insanları getiriyorsun. İnsanlar orada bir işte yemek yiyor. İşte hani dua ediyor vesaire. Mevlid okutuyor vesaire. O dönemde de anıt alanları törenler yapılıp taşı dikiliyor. Yani yol töreni dediğimiz bu. Yani cenaze bekletilmiyor. Cenazeyi nasıl bekletecek? Bekletilmiyor. Evet. Defne diyor ama töreni ileriki bir tarihe alıyor. Hatta mealen hızlıca söyleyeceğim. Çok ayrıntısına giremem. Çok ayrıntılı bir astronomik bir bilgi. Louis Bazin isminde bir Fransız 1991 yılındaki kitabında, şu an o da Türkçe'ye çevrildi kitap. Çok güzel bir kitap. Eski Türklerin kronoloji yöntemleri diye benim başucu kitaplarımdan biridir. Orada diyor ki genelde diyor yol törenleri ayın son günlerinde yapılır diyor. 27, 28, 29. günlerde yapılır diyor. O tabii astronomik olarak anlatıyor. İşte Ülker Yıldızı'nın işte tam görünme hali yakalanıyor bilmem ne falan, böyle uzun uzun anlatıyor. Yani bunun bir anlamı var diyor. Çünkü Költekin'in de Bilge Kağan'da yol törenleri ay sonlarında yapılmış. Bu tesadüf olamaz diyor. Yani bu da bize eski Türklerin bir astronomik bilgisi de vardı. Çok ilkel gibi duruyor buradan bakınca. Sadece koyun peşinde koşuyorlar, süt içiyorlar, ata biniyorlar, geziyorlar falan filan. Hayır, böyle değil. Yani yol töreni bilgisi de var. Bu tabii büyük kağanlardan dolayı biliyoruz. Halkınki nasıl oluyor? Vallahi onu inanın biz de bilmiyoruz. Yani mezar taşlarından biliyoruz. Yenisey bölgesindeki mezar taşları genelde altında insan var. Yani o şekilde defnedilmiş. Yani bizdeki mezar taşı gibi defnetmişler. Üstüne de mezar taşının üzerine 3-5 kelam yazmışlar. Anıt alanlarındakiler farklı, mezar taşlarındakiler farklı. Ama ben kesinlikle gömüldüğüne inanıyorum. Yakıldığına inanmıyorum.
1: Hocam, şimdi dizilerde, filmlerde çok görüyoruz. Özellikle hani Türk, eski Türklerle ilgili dizilerde, filmlerde. Eski Türklerle tarihi kaynakların anlattığı gibi örtüşüyor mu insanlar, tipleri, giyinişleri? Benziyorlar mı sizce? Şimdi siz bu işin uzmanısınız.
0: Yok, estağfurullah. Ben yani bu coğrafyada, buralarda bu tarz dizilerin, filmlerin çekilmemesini isterim. Yani bence gidip orada çekin. O coğrafyada çekin. Yani Cengiz Han'la ilgili belgesellerin neredeyse hepsi Moğolistan'da çekildi. Yani ben bir bunu söyleyebilirim bir. İkincisi yani biraz da böyle tipleri benzetirken böyle mesela Kaşgarlı Mahmud'un resmi bize böyle bir Arap tüccar gibi gelir böyle. Uygurlar da çok hoşlanmaz o resimden. Fakat çok yaygın bir resimdir. Sakallı, kafasında böyle bir sarığı var falan, sanki bir... Halbuki Kaşgarlı Mahmud şeyden geliyor, hanedandan geliyor. Yani önemli bir adamdır o. Yani onu niye böyle bir Arap hacısı gibi resmetmişler ben de bilmiyorum. Yusuf Asayici'nin resmi de böyledir. Biz Tonyuk'un kitabımızda arkadan bir savaşçı koyalım dedik. Sonra şöyle tepkiler aldık. Ya bu çok genç. Ya kardeşim, Tonyuk'un sadece yaşlı mıydı? Genç olmadı mı bu adam? İlla ki genç oldu. Yani biraz daha dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Yani oyuncu oynatacaksanız, Türkiye'den oynatırsanız tipi benzemeyebilir. Ama tamamen Kazak veya Kırgızları alıp oynatsanız, hani oradaki sanatçıları oynatsanız çok mu fazla abartılır diye benim de böyle tereddütlerim var. Ama ben kısaca şunu söyleyeyim. Yuvarlak bilgilerle değil, bu alanı gerçekten bilen insanlar var. Dilciler var, tarihçiler var. Onlardan fikir alınabilir. Nasıl oluyordu, nasıl yapılıyordu bu işler diye. Giyim kuşamları da ona göre olabilir. Şimdi giyim kuşamı sorarsanız

0: soğuk bir yer ya. Mecbur yani deriden bir şey giyeceksiniz. Yani ithal etmiyorsanız bir yerden deriden başka şansınız yokken nasıl bir kıyafet bekliyor ki insanlar o dönemde? Aşağı yukarı kendisini sıcak tutacak. Ama tabii ki kağanlar farklı giyinebilir. Yani Çin'de sefer yapmıştır. Oradan kıyafet getirmiştir. İpek getirmiştir. Bir sürü bir şey getirmiştir. Ama halk için söylüyorum bu. Halkın tabii böyle alternatifleri yoktu.
1: Yok artık. Bu da yapılmaz dediğiniz böyle şimdi belki dizi ya da film söylemeyin ama karakter olarak böyle dikkatinizden kaçmayan bir şey
0: yok,
1: oldu mu? Özellikle
0: yok. Ben çok dikkat etmedim hiç.
1: Hocam yeni dikkat bulunan etmedim. Yazıtlar işte eski Türklerle ilgili bildiklerimizi nasıl değiştiriyor? Neden önemli bunları okumak? Sizin gibi üstadların bunları ortaya çıkarması, keşfetmesi. Yani daha önce bilmediğimiz ya da yanlış bildiğimiz şeyi çok bambaşka yerden çıkaran bir örnek var mı ya da örnekler?
0: Yani büyük yazıtlarda farklı okumalar oldu. Yani farklı değişik okumalar oldu. Mesela ben basit bir şey söyleyeyim. Şinol Su yazıtında bir bitgücü diye bir kelime vardı. Raks eden diye çevrilirdi günümüz Türkçesine. Yani adam savaştan bahsediyor. Bir anda böyle raks eden gibi bir anlam çıkıyor. Ne alaka şimdi falan. Benim de kafamı kurcalıyordu. Yani bir bilim insanı bunu çözdü ve toplanan diye farklı bir şekilde okudu. O okuyuş kesinlikle doğru. Ha böyle çok ayrıntı burada çok fazla söylemeyeyim. Okuyucu sıkılabilir, izleyene sıkılabilir. Ama yeni yazıtlardan yeni bilgiler elde edebiliyoruz. Yani ben az önce de söyledim. Dört ağaç plaka özellikle dördüncüsünde çok farklı bir şey tespit ettim. Ve orada şöyle bir ifade var. Aç insan ayı gibidir diyor. Yani aç insan saldırır diyor. Bakın aç ve ayı kelimesi de bak beraber kullanılıyor. Bugün diyoruz aç ayı oynamaz diyoruz ya dikkat edin. Aynı günümüzdeki algı o dönemde de var. Ve bizim meşhur bir fal kitabımız var. Irk Bitik diye. Irk bitik Göktürk harfleriyle yazılmış ama kağıda yazılmış. Maniyes dönem büyük bir ihtimal. Mani dinine mensuplar tarafından yazılmış. Ona benzer ifadeler var bu dediğim plakada. Ve ben Irk Bitik'in ki bunu burada ilk kez söylüyorum. Makalemde söyledim ama burada da söylüyorum. Irk Bitik'in de ben önce ağaç plakalara yazıldığını düşünüyorum. Yani her bir ırk bir ağaç plakaya yazılıyordu. Sonradan bunlar kağıda geçirildi diye düşünüyorum. Çünkü benim bulduğum sanki bir ırk parçası gibi duruyor. Yayınlanırsa büyük bir şey olacak. Yani çok farklı kelimeler var, yeni kelimeler var. Yani sonraki dönem metinlerinden biliyoruz aslında o kelimeleri ama yine de o dönemde de bu kelimenin kullanılıyor olduğunu görmek bizim için büyük heyecan verici yani. Bu tarz böyle şeyler var. Yeni yazıtlar var. Yeni bulunan. Özellikle Moğolistan'da son yıllarda çok yazıt bulundu ve çok iyi bir yarış var. Moğol ve Türkiye'den bazı hocalar. Yani ben daha önce okuyacağım, ben daha önce okuyacağım gibi bir yarış var. Bu da güzel yani. Heyecan verici bunlar.
1: Kesinlikle hocam. Çok kıymetlisiniz. Yaptığınız iş dolayısıyla insan olarak da yaptığınız iş de çok kıymetli. Çünkü hakikaten tarihin ışığında bize bambaşka bir perspektif sunacak bir okuma. Sadece bu okuma değil, hem bir dil okuması hem de yani o kadar çok şeyi birleştirmek zorundasınız ki hafızanızda. Bu tecrübeyle, bu geçmişteki bilgilerle çok fazla kültür bilmek zorundasınız. Bunları harmanlayıp zihninizden, süzgeçlerden geçirerek bize aktarmak zorundasınız. Öyle bir sorumlulukla görüyoruz eserlerinizi de. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ kıymetli, ol. Güzel bir yayın oldu.
0: Teşekkür ederim.
1: İlk, gerçekten arşiv niteliğinde yayınlarımızdan bir tanesi oldu. Şeref verdiniz. Çok
0: şeref
1: teşekkür
0: buldum.
1: Ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Değerli tarih severler, bu hafta 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aydın hocamızla beraberdik. Eski Türkleri konuştuk. Sizin sorduğunuz sorular da vardı. Vaktimiz el verdiğince sormaya çalıştım. Teşekkür ediyorum tarih gönüllülerine, İrfan Yazıcı'ya, Arzu Şebnem Sever'e güzel dilekleri için. Tarihte Türklerin dünyasına daldık. Bilinmeyenleri konuşmaya çalıştık. Eski Türk yazıtları ışığında hocamın bilgilerinden faydalandık. Bize neyi anlatıyor, bize neyi yönlendiriyor ve nasıl bugüne dair ipuçları veriyor gündelik hayattan.

örneklerle de anlatmaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yükselşenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan

akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta Sabahattin Zayi Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Balkanları, daha doğrusu Sırpları, Sırplarda ötekinin inşa sürecini hem tarih hem devlet hem kimlik zaviyelerinden çok değerli bir konuğumuzla Sevba Abdullah ile konuşacağız. Kitabı da tanıtmak istiyorum çünkü bu kitap üzerinden konuşacağız. Vakıfbank yayınlarından çıktı. İktidar, Tarih ve Kimlik, Sırplarda Ötekinin İnşası. Tabii burada Sırpları okurken başka milletleri, ötekinin inşa süreçlerini başka milletlere, azınlıklara dair de okuyabilirsiniz. Çünkü galiba bütün dünyada 3 aşağı 5 yukarı bu işler aynı şekilde oluyor. Hoş geldiniz Sevba Bey. Biz 1. Dünya Savaşı'nın devamını 90'larda, halen 2. Dünya Savaşı'nın da İsrail-Gazze'de devamını, coğrafya olarak iki büyük savaşında tezahürlerini yaşayan bir yerdeyiz Türkiye olarak. Tabii Sırplar konusunda 90'larda yaşananlar çok hazinde, Sırpların yaptıkları. Bu kitapta siz Sırp kimliğinin inşa sürecini tarihi perspektiften, bir taraftan da iktidar ilişkileri dahilinde ele alıyorsunuz. Ama merak ediyorum, nereden yola çıktınız? Çünkü aynı zamanda Arnavutluk'ta, Makedonya'da yaşıyorsunuz. Bu arada seyircilerimiz gittiklerinde görürler, Makedonya Türkiye'den daha fazla insanı Osmanlı'ya ait bir toprakta gibi hissettiren, atmosferi öyle olan bir yer.
1: Çok teşekkür ediyorum Belkıs Hanım davetiniz için. Ben de buradan tüm izleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Hatta Üsküp'ten selamlarımı iletiyorum. Tabii benim doktora tezim ve çok uzun yıllar emek verdiğim bir çalışmaydı. Fakat doktora tezimin olmasını bir şey ifade

0: etmez. Hayatım boyunca belli soruların etrafında şekillenen bir tezdi. Niye bu soruların
1: Yani
0: etrafında konuştum?
1: çocukluktan
0: Tabii,
1: itibaren.
0: niye etrafında dolandım diye ben de çok merak ettim.
1: Ama Üsküp'te doğdunuz,
0: Tabii
1: büyüdünüz
0: Üsküp'te
1: Cemal.
0: doğdum. İnsan tabii kendi muhitinden çok etkileniyor, şekilleniyor. Biz 1990'ların başında işte Kuzey Makedonya dahil Balkanların çoğu ülkesini Yugoslavya'nın dağılmıştı ve her yerde belli ölçülerde karışıklıklar
1: Hatta
0: vardı.
1: literatüre Balkanlaşma diye
0: Aynen Yugoslavya'nın
1: bir
0: maalesef bize
1: kavram geçti.
0: öyle bir Balkanlaşma kavramıyla karşı karşıya kaldık sonra. Ben şeyi hatırlıyorum yani böyle Üsküp'te o zaman Kuzey Makedonya yeni cumhuriyetini ilan ediyor. Sokaklarda gösteriler var. Arnavutların belli talepleri var. Talepleri var. Bu bağlamda bizim Üsküp çarşısını bilirsiniz. Oranın girişinde bir polisle bir efendime söyleyeyim o zaman tezgah tabii şeyler satanla bir tartışma olup ülke bir anda böyle olağanüstü hale girer bir
1: Yani
0: şekilde
1: o
0: ele
1: kadar
0: aldı.
1: ciddi pay
0: Ciddi
1: hatları mı
0: fay
1: vardı
0: hatları vardı
1: zaten?
0: evet. Ben küçük belki 6-7 yaşındayım, evdeyim. Bir ses bombasıyla, aslında göz hatırlatıcı bombayla uyandığımı hatırlıyorum. Mesela hep ondan sonra bu sorularla gitti. İşte Kosova, Bosna Savaşı oldu. Biz Bosna Savaşı'nı çok yakından hissettik.
1: Kaç
0: Birçok
1: yaşındaydınız?
0: mülteciydik. İşte Bosna Savaşı'nda ben 6-7 yaşındayım, 10 yaşım. 7-10 yaşımı o şekillendirdi. Kosova Savaşı 99 orada da çok büyük göç aldık. 15'li yaşlarımı şekillendirdi. Yani biz sonra 2001'de Üsküp'te Makedonya'da da aynı iç kriz
1: Bosna
0: oldu.
1: mesela sizde ne bıraktı?
0: Çok çok şey bıraktı yani Bosna bize hem oradan çok kişiler geldi. Her neyse bunların bütün
1: Yo
0: bu
1: yo merak ediyorum gerçekten. Sonra Kosova.
0: tabii
1: Ben de o zaman Fransa'da Rambouillet'te müzakereleri izlemiştim. Kosova
0: göçmenleri
1: müzakereleri.
0: hatırlıyorum. Oradaki sıkıntıları çok net hatırlıyorum. Bizim evde biraz daha bunlar çocukların yanında konuşulmayan şeylerdi. Ama o zaman böyle sosyal medya yok. Tek ana haber bülteni var. Oradan herkes bir şey anlamaya çalışıyor. Ama o şimdi geriye baktığımızda da onların ne kadar manipüle edilebileceğini de
1: Onu
0: görüyoruz.
1: soracaktım, evet.
0: Tek kanaldan, tek o dönemin hikayelerini hepimiz biliyoruz.
1: Daha çok
0: Evimizde
1: kulaktan
0: mesela
1: kulağa
0: Kosova
1: herhalde.
0: Savaşı'nda evimizde mülteci vardı. Yani biz Üsküp'te herkes evini açtı. Herkesin evinde mülteciler vardı.
1: Ne kadar haysiyetli insanlar
0: Evet,
1: mısınız?
0: 1 milyona yakın bizde Kosova'dan insanlar geldi o dönem.
1: Tanımadığınız insanlar
0: Tanımadığımız
1: evinize
0: insanlar
1: geldiler.
0: tabii çok
1: Kaç kişi vardı
0: yakınlıklar oldu.
1: evlerinizde?
0: Bizim evimizde tabii biraz daha yakın, uzaktan akrabamızdı onlar ama benim hiç görmediğim, bilmediğim, akraba olduğumuzu bilmediğimiz insanlardı. 50 güne yakın işte bir aile, anne baba ve 3 çocuğuyla beraber biz de her şeyimizi paylaştığımız bir dönem yaşamıştık.
1: Allah sizden razı olsun.
0: Hepsinden, biz o zaman hiçbir şey değildik ama çok
1: Herkesten
0: kişi,
1: tabii.
0: o zaman herkes çok önemli işler yapmıştı. İşte burada bu niye böyle oluyor? Sıpla önümüze çıktı. Aslında benim hikayem, bütün bu hikayenin Bosna ile de Kosova ile de Makedonya ile ilişkili bir ulusu var, Sırplar. Ya bu Sırplar niye böyle saldırıyor? Nereden mesele çıkıyor? Dan başladı bütün hikaye. Aslında sorgulamam hep oradan oldu. Niye?
1: Okulda
0: Niye böyle bu Türklere karşın böyle oluyor? Ya ben tabii iktisat okuduğum için biraz daha üniversitede
1: yo, ortaokul, lisede.
0: aynen orada dediğim gibi biz biraz daha gençtik, apolitik bir ailem vardı. Orada çok konuşulmuyordu. Ama bu sürekli işte Sırbistan, Sırplar, korku, savaş, göç edelim, Türkiye'ye gidelim mi? Bütün bu konular aslında yüzyıllık Balkanların tarihi. Orada kalanlar da,
1: Yani
0: gidenler de,
1: orada
0: kalanlar da
1: kendinizi
0: acaba hep bir tehdit altında, hep
1: misafir
0: bir
1: gibi mi
0: korku
1: hissediyordunuz?
0: şeyine. Ben yani bizim orada kalanların misafir olduğunu düşünmüyorum. Vatan olarak görüyor herkes orayı. Ama bir
1: Hayır, o
0: tedirginlik.
1: dönemlerde.
0: Tabii bir tedirginliğin çok üst safhalarda olduğu dönemler. Yani biz Balkanlardaki Müslümanlar son 100 yılda çok büyük, son 20 yılda özellikle büyük kazanımlar elde ettiler ama oraya gelene kadar da çok büyük bedeller ödediler. Ya biz nüfusumuzun %40'ını buraya Türkiye'ye göç ettirmek zorunda kaldık. Yani orada kalsaylardı şu an hikaye çok bambaşka olurdu. Bambaşka bir biz sadece
1: Bambaşka olurdu derken?
0: nüfus olarak bambaşka
1: bir... Geri gelmediler.
0: Gitmeleri çok zor ama biz eşrafımızı kaybettik. Orada eşrafını kaybetmek demek çok şey kaybetmek demek.
1: Bel kemiğin kırılıyor.
0: Her şeyin gider demek yani. Nüfus olarak, sayı olarak kaldık. İşte eğitime girmedik, eğitim süreçlerinin dışında kaldık. İktidar alanlarından zaten dışında kaldık. Kimliğini koruma adına evlerde mevlütler üzerinden kendimizi koruduk. Mevlütler üzerinden yani mevlüt geleneği oluştu, bir şey oldu ama bu... Evde kalmanın getirdiği şeylerdi bunlar. Çok büyütmeye gerek yok bu gibi şeyleri ama bu bir zorunluluk.
1: Böylece Mevlid'in neye yaradığını tabii, da bir kez daha orada söylemiş bir, oluyorsunuz. Çünkü Türkiye'de ara ara
0: o zaman çok büyük bir işlev
1: tartışma
0: gördü.
1: Konusu tabii. Ediliyor ama işte böyle bir zamanda evde
0: tabii Peygamber Efendimiz'in yanı şeyinde kimliği muhafazayı için çok önemli bir süreçti o süreçte. Geriye baktığımızda bunları dikkatle bakmak lazım. Neye karşı çıktığımızı görmek lazım. Hangi geleneği, ne yaptığımızı bunlar biraz da soğukkanlı olarak bakmamız gereken süreçler hepsi. Hepsinin bir işlevi var. Hepsinin bir yani sıradan oluşmuyor bu süreçler.
1: Evet şimdi bir yani çok güzel anlatmış oldunuz zaten Mevlid-i Şerif'in evet. Hikmetini.
0: Evet bizde hafızlık törenleri, sünnet merasimleri ve mevlidler Balkanların tüm Müslüman ülkelerinin Müslüman olduğu yerlerde çok önemli bir birlikte olmanın, beraber bir arada yaşamanın, bir arada bir şeyi paylaşmanın.
1: Akşamki konumuz değil tabii.
0: Değil
1: de,
0: tabii.
1: Orada sırtlarla beraber bir de şimdi Selefi akımlar bir süre. İşte tabii. O tam Mevlid-i Şerif etrafında toplananlara dönük.
0: Anlayamamanın, derin bakamamanın süreçleri onlar
1: evet,
0: tabii.
1: Evet ne yazık ki.
0: O zaman işte o Sırplarla sonra bu biraz daha derin meseleyi ele almaya çalıştım. Kimliği gördüm. Sırp tarihindeki bizim sadece 20. yüzyıl değil 19. yüzyılın çok önemli bir yüzyıl olduğunu, o Osmanlı ile ayrışmanın
1: birazdan onları sormak istiyorum.
0: İçerisine girdiğinde daha derinlemesine belki gireceğiz. O da orada da Sırp tarihine gittim. Ondan sonra modern devlete aslında modern devleti görme durumum oldu. Bu sadece Sırplarla alakalı bir şey değildi. Bu modern devletin ortaya çıkmasıyla beraber, modern ulus devletin inşa edilmesiyle beraber
1: bütün dünyanın
0: bu süreçlerden geçtiğini gördüm açıkçası. Ona da bağlamaya çalıştım. Yani bu zoraki süreçleri, yapısal süreçleri aslında nedensellikleriyle görüp buna yönelik daha dikkatli olmak, nerelerde bu ötekilikler, düşmanlıklar hatta asimilasyona ve sonunda da soykırıma götürecek yollara neden oluyor.
1: İnşallah
0: bunlara bakmak
1: tercüme
0: lazım.
1: De ettirirsiniz.
0: İnşallah. Bu mesela İsrail-Filistin olayını da açıklayabilir. Bütün olayları açıklayabilir. Yani tarih yazımı, tarih ders kitapları son derece önemli. Yani bizim hafızamızı şekillendiren süreçte. Yani küçük görmemek lazım. Şimdi bizim o kadar sosyal medya, bu yapay zekalar şeyler ilerledi ki yani bir bireyin tarihle olan ilişkisi başka yerlerden de şekilleniyor, denilebiliyor, doğru, etkiliyor. Ama şunu unutmamakta fayda var. Bir çocuk liseye kadar aldığı eğitim onun çok belirleyici bir tarihle olan ilişkisini belirliyor. Eleştirel tarih sadece belli bir kesime ancak ulaştığı bir şey. Tarihe eleştirel gözle bakmak.
1: Yani evde mi tarihe eleştirel bakıp bakmamayı öğrenir insan?
0: Öğrenmez.
1: Demek istiyorsunuz.
0: Anca üniversite...
1: Hayır, bir takım sorular evde mi çıkar ilk?
0: Ya çıkması lazım ama tarih yani ilkokulda ve lisede aldığımız tarih eğitimi bir kişinin tarihsel hafızasını birebir şekillendirir. Anca yüksek lisans, doktora ya da bir şeyi varsa böyle bu tarihe karşı bir ne diyeyim sevgisi varsa eleştirel bakarsa anca o zaman bir şey
1: yani
0: çıkartabilir.
1: Yani evde alternatif
0: çok
1: tarih
0: zor.
1: Yoksa
0: çok zor.
1: Okuldan çıktığında
0: çok okuldan aldığı tarihle
1: adapte olmuş
0: yani resmi kimliği alır. Resmi kimliği alır.
1: Evet.
0: Resmi kimlikte çıkarsınız. Onun için bu tarih ders kitaplarında çok dikkatli olmak lazım. Kamuoyunun önde
1: yani
0: gelenleri
1: size ne belletilmek istenirse
0: alırsınız evet.
1: O problemsiz belletilir mi demek
0: belletilir.
1: İstiyorsunuz? Şimdi birazdan
0: çok
1: sormak istiyorum.
0: Çünkü o çok ciddi bir süreç.
1: Çünkü
0: yani
1: bu kitabı yazarken bu kitapta seyircilerimize tekrar göstereyim. Zaten okul kitaplarından da istifade ediyorsunuz. Peki şunu yani sırayı bozmuş olacağım ama yine de sormak istedim. Şimdi bir taraftan modern devlet dediğimiz şey evet handikapları da olan bir şey. Ama Sırp kimliği oluşturulurken özellikle Milosevic'in hem modern devletten istifade ettiğini görüyoruz. Hem de orta çağ, eski orta çağ devletini de refere ediyor. O

0: onu nasıl yapabiliyorsunuz?
1: Şimdi modern devletin bu konu bu bizim konumuz açısından şöyle bir önemli tarafı var. Modern devletten önce yani işte Osmanlı dönemi var.
0: Yapabiliyorsunuz dedim yani şeyi demek istiyorum. Nasıl

0: ele yayılan bir şey. Yani kimliği üretmek zorunda. Yani modern devletin temel şeyi şu.
1: Yani daha fabrikasyon yapmak
0: fabrikasyona
1: zorunda.
0: Fabrikasyona gel. Çünkü bütün artık geleneksel devlette bütün halk senin siyasetin konusu değildi. Ama modern devletle beraber 19. bütün hikayeleriyle beraber ulus devlete dönüşmesiyle beraber artık bütün kitle siyasetin konusu. Kitle ulus, vatandaş, askere yani genel askerlik şeyi var. Bir de toplu vergi topluyorsun. Bambaşka
1: herkes
0: bir hikaye var.
1: Herkes muhatabın oluyor.
0: Herkes muhatabın oluyor. Onun için eğitim burada devletin vazgeçilmez bir öğesi oluyor. Hala devletin vazgeçilmez öğesi, dikkat ederseniz. Yani bir,
1: yani o muhataplarını
0: şükür,
1: fabrikaya
0: tabii ilgili kitleyi
1: üretmek mecburiyetinde.
0: Tabii ilgili kitleyle rıza üretmesi lazım. Yani bu bizim hani anayasalarla beraber bizim sorumluluklarımızın
1: tabii rıza
0: devletin,
1: üretmek yeni bir şey. Tabii devlet, rıza üretmeye de ihtiyaç yok.
0: Yoktu. Şimdi rıza üretimine ihtiyacı var. Bunu nasıl sağlayacak? İdeolojiyle sağlayacak. Bunu eğitimden eğitimle beraber ideolojiye ve bunu okullarla sağlayacak. Ne olacak? Bir ulus inşa edecek. Ulusa inşa etmesi gerekiyor. Yani herkesin aynı aynı şeylerde mutlu olması lazım. Aynı tarihe bakması lazım
1: mümkün
0: ki
1: olduğu kadar.
0: Mümkün olduğu kadarıyla. Yani modern devletin özellikle iktidarı şunu istiyor. Yani en azından %80'e kadar bir nüfus aynı şekilde düşünsün. Yoksa böyle %40'a %50'ye bütün toplumlarda hala böyle iddia ediyorum. Hala ulus devleti bir homojen nüfusu yoksa kesinlikle bölünmeyle karşı karşıya. Her yerde. Eğer böyle yani
1: eski yani 3 asır önceden ye nispetle çok daha fazla bu risk değil mi?
0: Çok daha fazla. Yani riskle çünkü birlik ve bütünlüğü sağlayamıyor. Ulusa ihtiyacı var.
1: Çünkü artık etnik yani birazdan konuşacağız
0: evet,
1: ama
0: yani çünkü merkeze aldığı nüfus neyse onun bir tarih anlatısı olmak zorunda, bir eğitimi olmak zorunda. Tabii ki ideolojilerle geliyor.
1: Demokrasi, ve ortak
0: mefkûresi olması lazım. Bu bağlamda modern gerekiyor. Devlet belirleyici oluyor geleneksel yapıya göre. Çünkü bu bizzat bu süreçleri yönlendiriyor, zorunlu hale getiriyor. Eğitimi zorunlu hale getiriyor, tarih eğitimini zorunlu hale getiriyor. Bir sıplılığı, bir Türk kavramını zorunlu hale getiriyor. Ya da bir Arnold kavramı ya da bir Fransız kavramını zorunlu hale getiriyor.
1: Ama tabii içine nasıl doldurduğu da
0: İçine nasıl dolduğu süreçler
1: önemli.
0: Belirliyor. İktidar alanları belirliyor, tarih belirliyor, uluslararası ilişkiler belirliyor, çeşitli değişkenler var.
1: Bakalım Sırplar bu hikayeyi nasıl yazmışlar o zaman. Şimdi yani evet hem dünyada hem Türkiye'de bir süredir kimlik, öteki, iktidar bu kavramları çok sık kullanır hale geldik. Hatta sabahtan akşama kadar kimlik meselesi konuşuldu, Türkiye'de de öyle. Bir taraftan da belki uzun süre örtülü kimlikler, örtülü olmak zorunda ancak varlığını sürdürebilen kimlikler bir şeyden sonra, bir ne diyelim, açılmadan sonra imkanlar dahilinde ister istemez daha fazla konuşur oldular. Ama bir taraftan da dünyada da yani yanda onu da unutmadan sizden cevaplamanızı rica edeceğim. Bir taraftan da bütün dünyada tek tipleştirilen de bir insan modeli var. Neredeyse bir prototip icat edildi. Bütün imkanlar herkesin, hani o ülkenin fabrikası değil, bütün dünyanın bir fabrikadan çıkması murad edilir gibi gözüküyor. Şimdi tekrar soruya gelirsek, kimlik, öteki ve iktidar. Siz bu kavramları nasıl tanımlıyorsunuz? Ve Sırplara baktığımızda tarihte bunlar nasıl konum alıyor? Hangi dinamiklerle ilişkilenerek yeniden anlam kazanıyor?
0: 19. yüzyıl çok önemli yüzyıl olarak, en uzun yüzyıl olarak da tanımlanılıyor çoğu akademisyen, entelektüel tarafından. Çünkü o dönem, yani o belirleyici dönem hatta hala devam ediyor. Oradaki mesela tüm o aydın kesimin bir Sırbı nasıl tanımladığı çok önemli oluyor. Yani yeni o dönem, işte o Osmanlı döneminden ayrılmalar var. Fransız devrimi oluşmuş. Alman ekolü bu bağlamda çok önemli. Tarihsel ekolde oradan kapitalizm oluşuyor. Avrupa'da büyük bir dönüşüm var. Balkanlar bu dönüşümden bence en ilk o dönüşümleri hisseden bölgeler. Osmanlı İmparatorluğu'nu da etkileyen belki Avrupa'daki bu Balkanlardaki işte Makedonya sorunu Osmanlı'yı çok

0: kafasını yoruyor. 20. yüzyılın başına kadar bu devam ediyor bu süreç. Milliyetçi akımları bu bağlamda. İşte milliyetçi ideolojiler ortaya çıkıyor 19. yüzyılda. İşte burada ulus devletle en yakın kim olacak tartışmasında milliyetçiler ulus devlete çok daha yakın bir pozisyonda büyük bir müktesebat veriyorlar. Yani kurdukları tarih anlatılarıyla, kahramanlarıyla, tarihteki çıkarttıkları savaşlarla bir kimliği oluşturmak
1: bazen
0: zorundalar.
1: Tabii
0: çoğu
1: profillerle
0: uydurma,
1: ve
0: yani,
1: hikayelerle.
0: İşte tarih 19. yüzyılda gerçekten yani bilimsel bir tarihle ilgilenenler var ama çok da öyle romantik tarih yazımı da çok
1: yaygın
0: ve bu Alman ekolü bu bağlamda çok etkin Balkanlarda. Burada mesela iki tane vatandaşlık ya da iki tane uluslaşma süreci var. Ya bir Fransız modeli var, biraz da anayasal vatandaşlık üzerinden devam ediyor.
1: Gibiymiş gibi.
0: Gibi ama en azından oradan götürüyor ama Alman
1: formel
0: biraz
1: olarak
0: da dil ve dine merkezli bir ulus inşa süreçleri var. Bütün Balkanlar aslında biraz da Osmanlı'da.
1: Sonuçta iki ülkede de
0: Avusturya, Macaristan, Habsburg İmparatorluğu'yla Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Rus İmparatorluğu'nun bir mücadele alanı Balkanlar tarih boyunca özellikle o dönemlerde Avusturya'dan etkileniyor. Yani Sırpların birçok öncüsü entelektüel anlamda 19. yüzyılda Sırplığa katkı sunan hepsini Viyana'dan mezunlar mesela. Viyana ekolünden mezun. Hatta Sırbistan iki bölüme ayrı, biri işte Osmanlı'ya yakın olan Sırplar, bir de biraz Vojvodina'nın ötesinde olanlar, Vojvodina olanlar daha çok Avusturya Macaristan'da olanlar. O Avusturya Macaristan'dakiler Sırplığı inşa ederken Osmanlı'da kalan Sırplar ise bağımsızlığı mücadele eden silahı temsil ediyorlar Sırp tarihi açısından. Böyle bir ikilikten bir Sırplılık inşa edebiliyorlar o dönem.
1: Ama bir taraftan da sanki yani görece imparatorluk içerisinde azınlık olmak, ulus devlet içinde azınlık olmaktan çok daha bahtiyar bir döneme denk düşüyor. Yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda da çünkü okuma yapınca azınlıkların çok daha mesut olduğunu görüyoruz. Osmanlı'da zaten öyle.
0: İmparatorlukların ulus devlet kurmaları çok sancılı. Çok büyük bir coğrafyadasın. Nasıl kuracaksın? Çok milletlisin. Öyle tarih seni oraya getirmiş. İmparatorluklar çok milletli.
1: Hayır, asırlarca.
0: Çok milletli olmak zorunda.
1: Evet, asırlarca bir rıza ortamının var olduğunu görüyorsun.
0: Öyle
1: hatta
0: rıza
1: sadece
0: üretiyor.
1: Osmanlı'da değil. Şeyde bile işte yani Avusturya Macaristan örneğine bile bakınca bazı azınlıkların sonraki dönemlere nispetle daha rahat yaşadığını gözleyebiliyor.
0: Rahmetli insan. Mehmet Genç Hoca'ya da burada şey yapalım, atıfta bulunalım. O Balkanlarda Osmanlı'nın hiçbir zaman gayrimüslim nüfusun üzerine çıkmadığını söylüyor. Müslüm gayrimüslim %50-%50 olmuş. Türk nüfusu %10'un %20'nin üzerine çıkmamış. Bu bilinçli bir tercih. İstese orayı doldurur. İstese hiçbirisi kalmaz yani.
1: Dokusuyla oynamamış.
0: Oynamamış yani. Orada imparatorluk böyle tek bir ulusun merkezde olduğu bir şey istemiyor.
1: Çünkü emperyal davranmamış.
0: Evet, aile var. Ailenin ürettiği başka bir şey var. Ama ulus devlet öyle değil. Şimdi bu büyük bir imparatorluktan ulusa dönüşmek çok zor. Ama küçük birimlerin ulusa dönüşmesi daha makul ve daha olağan. Avrupa'dakiler küçük birimlerden ulusa çıktılar. İşte İtalya'yı ancak İtalya'yı kurdular. Sonra İtalyanları keşfettiler. Ya da işte Alman prenslikleri vardı. Onları bir araya getirdiler. Alman ulusunu icat ettiler. Küçük birimlerden ulusa çıktık. Ama bizde ise büyük bir millet vardı. Onun ulusa dönüşme hep zoru. Hala onun sancıları bitmedi. Yani çok zor. Çünkü büyük bir imparatorluk bakiyesisin. Ya böyle Amerikanlılık diye bir şey icat edemeyeceksen güçle şeyle ki Amerikalılık diye çok önemli bir şey icat ettiler. Onları bir arada tutan o. Bizi ise bir arada tutacak
1: bir
0: şey.
1: Bir de ne kadar tutacağını bilmiyoruz.
0: Ama en azından 200 yıldır onları tutuyor. Yani biz çıkartamadık, üretemedik. Şimdi Sırbistan'da o daha kolay oldu. Sırplılığı yani isyana, baskıya, işte biz boyundurluk altında kaldık, bizim dinimiz şu oldu, bizi dönüştü. Sırpların en önemli temel şeylerinden biri bizi İslamlaştırdılar ve vatanımızdan koparttılar. İki tane temel öğeleri var yani. İslamlaştırma dedikleri boşnaklar bizdik. Bizim nüfusumuzu böldüler, bir boşnak nüfusu inşa ettiler Bosna'da. İkincisi vatanımız Kosova'ydı, bizi vatanımızdan sürdüler. Kosova bizim kutsal.

0: toprağımız. Niye? Orada bizim ilk Sırp Ortodoks Kilisemiz var. İşte İpek Patrikhanesi. Yani bu onlar için Sırp kimliğinin ana öğesine dönüştü. Burada biraz Sırp Ortodoks Kilisesi'nin de 19. yüzyılda benim yüksek lisansım Sırp Ortodoks Kilisesi ile ilgiliydi. Yani kilise şunu yapıyor. 19. yüzyıl romantik laikleşme ile beraber kilise Sırplıktan kendini kaybedecek korkusuyla olağanüstü muhafazakar öğeleri, böyle tarihteki belli öğeleri Sırplılığın içerisine dahil ederek kendi konumunun kaybolması için elinden geleni yapıyor. Papazlar ilk dönemde işte siyasal parti lideri oluyor, sürekli kiliseye gidiyor. Böyle bir Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Sırplılıkla ilişkisi çok güçlü bir hale geliyor.
1: Orada küçük bir soru sorabilir miyim? Şimdi Sırplar ve Ortodoks Kilisesi arasında iyi bir ilişki var değil mi? Bugün evet. De Sırplar dini bütün insanlar demiştiniz yayından önceki sohbetimizde. Şimdi din yani şunu biliyoruz mesela bizim coğrafyamızda daha doğrusu kimlikte din çıkınca insanların ırka sarması neredeyse kaçınılmaz oluyor galiba böyle evet. Bir kutsiyet arayışından. Ama şimdi Sırplara bakınca Sırpların kimlik inşasında hem din var hem ırk var.
0: Tabii.
1: Onu bize biraz daha açıp
0: o biraz daha biraz Osmanlı Bakiyesi İmparatorlukla olma durumuyla alakalı. Sırp Ortodoks Kilisesini Osmanlı hep ihya ediyor. Hep ayakta tutuyor. Yani ne bileyim işte medeni hukuktur, miras hukuku bağlamında kiliseye çok yetkileri veriyor. Yani o Osmanlı İmparatorluğunda kalmalarıyla alakalı Sırplılık inşa edilebiliyor ancak. Sadece onlar 19. yüzyılda gerçekten tarihlerine yani Osmanlı'ya yani haksızlık ediyorlar. Ciddi şekilde büyük haksızlıkları var. Yani o güne kadar Sırplılık nasıl yaşayacak yani?
1: Alternatif bakan hiç yok mu?
0: Tabii alternatif bakan var tabii ama o dönem.
1: Işte yani bu, akademide.
0: Şimdi iktidar süreçleri yani 1878'den bu yana hep telaşlı bir şekilde Balkanlarda geçti. Hep bir varlık yokluk süreçleri ile karşı karşıyaydı ve bu iktidar her zaman bir birlik bütünlük, sert bir birlik bütünlüğe ihtiyaç duydu. Özellikle Milošević döneminde olağanüstü bir şekilde duydu ve tarihteki ne kadar kahraman varsa o gün oraya çağırdı. Her şekilde çağırdı. Mesela Kosova Savaşı'nda 1989'da hep onu şey yaparım, atıfta bulunurum. Kosova'da 1 milyon kişinin toplandığı bir gösteri yapıyor Milošević. Çok ünlü bir şey o. 1989 Kosova Savaşı'nın işte 600. Yıl dönümü kutlamaları bunlar. Ki bunlar 550'den başlıyor. 500'den başlıyor. 1889.
1: Ne yapıyor? Ruh çağırma seansı gibi.
0: Tabii Kosova miti, Sırpların çok önemli bir miti. Kosova Savaşı'nı tarih boyunca Sırp Ortodoks Kilisesi ama özellikle 19. yüzyılda yeniden inşa ediyorlar.
1: Mesela?
0: Mesela çok ilginç bir şey. Kosova'da aslında Çar Lazar yani Sırp 1. Murat'la Çar Lazar arasındaki savaşta bir gün önce Çar Lazar Hazreti Meryem'i rüyasında görüyor. Rüyada Hazreti Meryem ona şu teklifte bulunuyor. Bu mit. Bütün çocukların ders kitaplarında bildiği bir mit. Sen dünya cennetini mi istiyorsun? Yoksa dünya krallığını mı istiyorsun yoksa cennet krallığını mı istiyorsun? Çar Lazar'ın cennet krallığını istediği ve onun için savaşı kaybedip cennete göç ettiğine dair bir hikaye mit. Ama Milošević bu miti şöyle tekrar şey yapıyor.
1: Şimdi bir dakika çok ilginç. Yani
0: bu mitin başka figürleri de var. Hayır, bir kahraman motifi var.
1: Evet. Yenilmesi yani Osmanlı'ya
0: Hazreti Meryem'den
1: yenilmesi,
0: dolayı.
1: Evet Hazreti Meryem ve bu aslında dinen olumlu yenilmesi. Peki o mit ne işine
0: yarıyor? Ama mitin iki tane daha şeyi var. Bir tane kahraman yani böyle bir kutsal figür var işte bir kahraman var. O Sultan Murat'ı şehit eden Obilić var. Bir de Vuk Branković var ihanet eden. Yani savaş esnasında Sırpları terk edip Osmanlı tarafına geçen bir figür var. Üçlü bir aslında anlatım. Şey var orada, anlatım var orada. Şimdi bu 1989'da Milošević Ya ben mesela o sahneleri gördüğümde bunları nasıl anlamamış bizim Boşnaklar? Her zaman üzülüyorum. Yani adam o mekana, 1 milyon kişinin toplandığı mekana helikopterle iniyor. Yani işlettiği şu, cennetten Çar Lazar geliyor. Böyle bir şeyi işletiyor orada. Miti bu şekilde ters bir okumayla o Sırp Ortodoks Kilisesi'ni alıyor.
1: Okur yazar bir adam mıydı Milošević?
0: Ya oku, tabii yani Milošević bu şeyleri çok iyi bilen bir adamdı yani. Atıfları çok net, tarihsel atıfları çok net. Çünkü bu sadece 1989'da bu kutlama olmuyor. 1889'da da oluyor. 1939'da da oluyor ve çok net bir şekilde Kosova bunların merkezinde, Kosova miti ve işletiyorlar sürekli. Bu bağlamda hala Kosova sorunu biliyorsun, Sırplar tarafından çok tanınmıyor ve her türlü sıkıntı oluşabilecek. Çünkü vatan olarak görüyor kendisini, tarihsel olarak da, tarih ders kitaplarında da, tarih yazımında da. Mesela ben tarih ders kitaplarına baktım ama dedim ki ya bu tarih ders kitapları bazı, ne bileyim, öğretmenler olabilir, böyle iktidarın şekillendirdiği insanlar olabilir, yaz demişlerdir, yazmışlardır. Tarih yazımında acaba nedir, ne olabilir? Orada biraz daha tarihçiler vardır, hı hı, daha akademik meseleye bakmışlardır. Hayır, orada da aynı şekilde yani. Yani bu mitler, kahramanlar, işte Nemanja Hanedanı, bunlar kutsal figürler. Yani Osmanlı bu kutsal figürleri ortadan kaldıran bir pozisyonda, bir imparatorluk, bir kimlik pozisyonunda. Bu bağlamda 1900, yani 90 savaşlarının gelmeme ihtimali yok. Bunu öngörmemek, oraya bu sürecin gidemeyeceğini öngörmemek gerçekten biraz da bizim oradaki insanların meseleyi derin bir şekilde bakmamalarıyla alakalı diye düşünüyorum. Belki de daha sert oluyor bu şey ama bunu görebilmeleri lazımmış.
1: Evet, yani Milošević için anlatısı ve onu fiiliyata dökmesi çok orijinal bir iş yani, bayağı bir, tabii, şey yapmış.
0: Oradakiler onu zaten fark ediyor, bilenler biliyor
1: yani
0: meseleyi.
1: Yani bu de destek buluyor.
0: Destek buluyor tabii, çünkü tarih yazımı, tarih ders kitapları sürekli bu mitle şekilleniyor. Ama şimdi mesela Osmanlı'da bir tane daha mit anlatayım, buyurun. Bu da çok önemli bir mit. Aziz Sava, yani bu Sırp Ortodoks Kilisesi'nin bir numaralı adamı, kurucusu. Yani herkes tanır. Aziz Sava Kilisesi de var zaten Belgrad'da, en önemli kiliseleri. Tarih ders kitaplarında sürekli var. Aziz Sava nasıl var? Aziz Sava 1594 yılında Vraçar Tepesi'nde Osmanlı'ya isyan eden Sırplardan sonra Osmanlı'nın çok kızmasından dolayı cenazesini çıkartıp tepeye götürüp tepede yakıp tüm Belgrad ahalisine küllerinin her yere gitmesini sağlayan bir mit işletiliyor. Ve sürekli bu tarih ders kitapları çocuklar tarafından. Bunu kim yapıyor? Osmanlı yapıyor. İşte böyle yetişen bir çocuğun belli yaşlardan sonra
1: siyasete atıldığını düşünüyor.
0: Hayır, savaşta mesela, savaş kriz alanları. Savaştan niye biz Boşnaklar, ne diyordu? Benim komşum geldi beni öldürdü. Benim komşum geldi işte tecavüz etti, şunu yaptı, bunu yaptı. Ya bunlarla savaş anlarında insanlar tüm bu kolektif hafızada biriken, bilinçaltı biriken tüm şeyle bir anda çıkmasına neden oluyor. Yani çıkıyor. Bütün bu bilinç, kolektif hafıza dediğimiz şey, tarih, yani kolektif hafıza ya da iktidar ya da tarih meselesi ne oluyor? Tarihe biz ne diyorduk? Tarih iktidar tarafından kolektif hafızanın şekillenmesidir. Geçmişin o bağlamda şekilleniyor. Çünkü geçmişi sen tarih ders kitaplarına aktaramazsın. Bildiğin öğelerle alıyorsun. Belli mekanizmaları
1: bunlar
0: var. Seçici
1: kaç yaştan itibaren okutuluyor?
0: Bunlar işte ilkokuldan başlatılıyor yani.
1: Yani yaşına göre geliştiriliyor mu?
0: Aynı devam
1: hikaye
0: ediyor. Çok
1: yoksa
0: ilginç bir şekilde. Aynı şekilde devam
1: tekrardan
0: ediyor.
1: Tekrardan da istifade ediyorlar herhalde, değil
0: tabii
1: mi?
0: Tekrarlıyorlar da sürekli. Ben 45 tarih ders kitaplarını inceledim 70 yıl boyunca. Mesela sosyalist dönemdekiler biraz
1: onu
0: farklı.
1: Onu merak ediyorum. Nedir? Sosyalist mesela dönem, ben orada Sırp Ortodoks Kilisesi ne oluyor?
0: Tabii orada geriye gidiyor. Yani en azından 45, çünkü şöyle ben gördüm. Yani iktidar belli dönemlerde reformlarla ideolojik çerçevesini değiştiriyor. Tarih çerçevesi de değişiyor belli oranda.
1: Mesela yani bu verdiğiniz örnekler
0: mesela diyelim ki
1: o mitler hala var mı?
0: O mitler var ama mesela o mitler daha az anlatılıyor. Mesela Sırp isyanları diyelim. Sırp isyanları çok temel bir şey. 1805-1815 arasında. Mesela Milošević döneminde 40 sayfada anlatılıyor. Ama Yugoslavya döneminde 10 sayfada anlatılıyor. Yani Milošević döneminde her şey olağanüstü bir şekilde şekilleniyor tarih ders kitaplarında. Papazlarla dolu bir tarih ders kitapları, kiliselerle dolu bir tarih ders kitapları. Bu gibi sürekli bu gibi mitlerle dolu şeyleri. Efendim?
1: Dindar diyebilir miydi yoksa...
0: Siyaset biliyorsunuz, dini kullanır.
1: Hayır siyasal... ama bayağı şey yapmış.
0: Tarihini biliyor, nasıl araçsallaştıracağını, kimliğini nasıl dönüştürebileceğini, insanları nasıl toplayabileceğini, kendi etrafında toplayacağını çok iyi biliyor. Tabii o sürecin içerisinde sürekli.
1: Kadrosu da var
0: kadrosu herhalde. Kadrosu da, tabii Rakomladi işte bunlar hepsi çok büyük soykırımlar yapmış insanlar. Ama yani Sırplar sadece Milošević üzerinden okunmaması gerektiğini
1: okursak
0: düşünüyorum.
1: Okursak anlamayız. O zaman tabii. Geçmişe
0: Sırplar
1: doğru
0: da bir
1: gidelim.
0: Bölünmüş ülke, çok çeşitli bir ülke, ondan rahatsız olanlar var. Yani ben çalışmam şunu bana getirdi. Yani bir ulusu topyekün şey yapmak, mahkum etmek çok büyük yanlış. Ulusun içerisinde de çok iyi insanlar var. Sadece iktidar süreçleri birilerinin eline geçtiği için o birileri çok net şekilde kamufle edebiliyor. Yanlış yöne yönetebiliyor. Olağanüstü dönemlerde
1: toplumun zaaflarını
0: şey yapabilir. Önemli olan o toplum, o ulus
1: başka bir şey
0: böyle yerlere
1: kaymasın.
0: Evet, böyle noktalara gelmesin. Böyle liderlere imkan tanımasın.
1: Evet. Peki ötekiden bahsederken öteki yine okul kitaplarında, ders kitaplarında nasıl anlatılıyor?
0: Mesela iki tane
1: özellikle Osmanlı'ya ait nasıl bir dil?
0: Mesela bizim Osmanlı Habsburg'u da ben Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu da çalıştım. Çünkü merak ettim yani ben zaten biz Sırpların Osmanlı Türk'ü öteki görmesi normal.
1: Evet,
0: beklenilen
1: Habsburg'da
0: bir şey. Acaba Habsburg da mı öteki diye. Çünkü onlar için de o öteki. Niye yaptı Sırp? Genci gitti yani bir tane
1: yani biri Müslüman,
0: prensi
1: biri
0: öldürdü, birinci dünya başladı değil mi? Onlarda da öteki olması lazım. Evet öteki. Belli ölçülerde onlar da öteki. Ama iki
1: öteki
0: kavram ben öğrettim sonra. Yakın öteki bir de uzak öteki dedim. Yani biz Sırplar açısından uzak ötekiyiz. Müslümanlar, Türkler, İslam, Arnavutlar, Boşnaklar uzak öteki çerçevesinde şey yapılabiliyor. Bu uzak öteki daha kolay soykırıma giden bir yolu inşa ediyor. Yani burada biz bu uzak ötekide olanlar o ilgili tarihe, ilgili ulusun tarihine büyük kötülükler yapıyor.
1: Osmanlı mı kullanılıyor, Türk diye mi bahsi geçiyor?
0: Karışıyor. Osmanlı demek Türk demek.
1: Ya da Türk demek Osmanlı demek.
0: Şöyle bir şey, biz Türkiye'nin de şöyle
1: Müslüman
0: bir...
1: Müslüman demek, Türk demek.
0: Türk demek,
1: mi?
0: Aynı o bağlamda kullanılıyor. İstedikleri yerde, istedikleri şekilde kullanılıyor. Son dönemde işte ben 3 dönem yaptım.
1: Yani onun farklı farklı kullanılmasının bir şeyi Avrupa var Birliği mı? Dönemi, yoksa rast mı?
0: Öyle rast, Avrupa Birliği için dönemi artık buraya bu Türk kavramına nasıl stereotip, kalıp yargı olarak kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Ona baskılar oldu. Ama Almanlara daha güzel Almanları resmettiler. Türkleri yine daha kötü resmetmeye
1: başladı. Araya gidelim
0: başladı.
1: Dönelim çok merak ediyorum.
0: Tamamdır.
1: İki yakın ve uzak öteki Sırplar nasıl bakıyor? Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Fethiye'ye gitmeden önce Sırpların Habsburg hanedanına ve Osmanlı'ya nasıl baktığını ders kitaplarında anlatırken sormuştum.

0: yakın öteki, uzak öteki diye iki kavramdan söz etmiştiniz. Bu iki öteki arasında nasıl farklar var ve anlatıda örneklendirebilir misiniz?
1: Tabii şimdi
0: neler
1: şöyle daha geriden alayım, daha net bir şekilde de, seyircilerimize de iletmiş olayım. Şimdi bu biz ve öteki kavramları tarih ders kitaplarında iktidarın bu süreci inşa eden, kimlik inşa eden mekanizmalarından biri. Biz kim o dairenin içerisinde?
0: Tabii biz ötekinin zaten inşasını konuşuyoruz şu anda.
1: Biz olarak kimi tanımlıyor, bizim dışında kimi bırakıyor? Bu ulus inşa süreci her zaman bizi tanımlar. Ulusu tanımlamak zorunda yani. İnsan da kendini tanımlamak zorunda ama ulus bizi tanımlarken belli bir şeyi tanımlıyor ve dışarıda muhakkak birilerini bırakıyor. Şimdi dışarıda bıraktığı kitle ülkesinde ise vay onların haline yani. Onlar sürekli bir
0: analarından emdikleri
1: yani,
0: süt,
1: tabii sürekli bir geçecek. Ne diyeyim, devlet onlara belli araçlarla baskı kuruyor, asimilasyon kuruyor, tehcir edebiliyor ya da soykırıma kadar götürtebiliyor meseleyi. Yani Boşnaklar'da görebildiğimiz süreç o. Onun için bu biz ne kadar genişletebilirsek medeniyete o kadar yakınlaşabilir bütün bu uluslar. Ama biz ne kadar dar tutarsa, dışlayıcılığı ne kadar fazlaysa tarihten de kısa sürede bence uzaklaşma, silinme durumları muhakkak olacaktır. Tarih bize bizi ne kadar geniş tutma potansiyelin varsa o kadar medeniyete ulaşacağını çok dolu örneklerle dolu. Bu bağlamda bizi Sırplar işte Ortodoks'u yani değişiyor mesela. Sosyalist dönemde biz çok daha farklı. Hırvatları da içine almak durumunda, Makedonları da almak durumunda, işte dönem dönem değişiyor. 63'e kadar
0: yani boş... Sosyalist döneminde mesela SSCB...
1: Sosyalizm evet. Sosyalizm işin içerisinde.
0: Onların hepsi vardı.
1: Yani sosyalist ideoloji olduğu için köylüler, işçiler, burjuva orada
0: sınıflar.
1: Öteki. Sınıflar önemliydi. Ama yine orada Müslümanlar işin içerisinde değildi, tanımlanmıyordu. Yani Müslümanlar 1918'den ta işte... ilk kez 63'e kadar Boşnaklar anayasada kimlik olarak tanımlıyor.
0: 63'e kadar neler?
1: Hiç yok. Hiç. Yani hiç yok. Tanımlanmıyor bir
0: peki
1: şekilde.
0: Peki mesela nüfus sayımında dahil ediliyorlar mı?
1: Nüfus dahil ediliyorlar. Boşnak olarak belki dahil. Yani Arnavut olarak dahil edilebiliyor ama şey olarak girmiyor. Ya da pardon. Orada diğer şeyler olarak geçiyor. Diğer
0: unsurlar
1: olarak geçiyor.
0: Peki sosyalist dönemde kiliseyle ilişkisi nasıl sosyalist yönetimi?
1: Tabii mesafeli bir...
0: Sadece mesafeli mi? Yok.
1: Herkesle sadece
0: düşman
1: mesafeli.
0: Düşman değil.
1: Değil tabii mesafeli. Ama bu dediğim 46-63 arasında çok sert Yugoslavya'da bir sosyalist dönem var. 63'ten sonra biraz işte Tito'nun 3. Dünya
0: ülkeleri... Müslümanların da katılımı var mı içinde?
1: Tabii Arap ülkeleriyle yani çünkü
0: hayır,
1: şey yapamaz.
0: Hayır sürece.
1: 63'ten sonra evet. 63-74...
0: 63'e kadar yok,
1: yok
0: mu?
1: Yok. 63'e kadar biliyorsunuz Makedonya'dan yüz binlerce insanı göç doğru. ettiriyorlar. Yani işte Yücel
0: İmkansız.
1: Davası var. Evet. İşte Fettah Efendi'nin davası var. Binlerce ya da Müslüman, genç Müslümanlar Müslümanlar yönelik çok ciddi bir baskı var. 63'e kadar meşhur Rankoviç İçişleri Bakanı dönemine kadar çok ciddi bir baskı var. Nüfusu göç ettiriyorlar.
0: Babanız gördü mü bu zamanı?
1: Babam değil ama dedem evet. Babam daha küçük 56 doğumlu ama dedem işte 29 doğumlu olduğu için gördü.
0: Göç
1: sürekli.
0: Etti mi?
1: Hayır. Biz orada kalan ailelerdeniz. 63-74 arası Yugoslavya'nın 3. işte bağlantısızlar hareketi, iki dünya arasında bölünmüş dünyayı başka bir yol çizelim derken Müslümanların daha rahat işte kalkınmış bir Yugoslavya, refahın olduğu bir Yugoslavya'da biraz Kosova'ya artık şeyler veriliyor, Bosna'ya haklar veriliyor, Boşnakça işte Bosna'da eğitim oluyor. Bu işte 74 anayasası hep Sırp milliyetçiliğinin ortaya Sırp milliyetçiliğinin daha da yükselmesine neden olan anayasa. Yani 74'te Müslümanlara, Boşnaklara, Arnavutlara işte özellik verirken Sırplar buradan biz dışlandıkla 90'lı yıllara kadar getiriyorlar meseleyi. Milošević döneminde ise artık biz tamamıyla Sırplar ve Ortodokslar. Sırp Ortodoks. Onun dışında Hırvatlar da öteki. Çünkü biliyorsunuz Hırvatistan'dan da saldırıyor. Müslümanlar ve Boşnaklar tamamıyla

0: Peki yani ve karşıtların yani bizzat hedef alınmış bir öteki olarak görülüyor ve savaş zaten ona binaen başlıyor. Yani biz savaş boşnaklardan sadece intikam alacağız da bitmiyor. Türklerden intikam almaya kadar gidiyor. Biliyorsun Srebrenica olayından bir gün önce biz Türklerden öç alacağız deniliyor.
1: Tekrar geri gidersek Osmanlı ve Habsburg'dan yani onu yakın ve uzak öteki yaparken biraz bahseder misiniz? Nasıl bahis geçiyor yani? İşte Habsburg için çok korkunçlardı ya da kötüydüler ya da biraz kötüydüler. Öbürleri işte katliamcı diyorlar herhalde.
0: Evet, çünkü onlarla çok az savaşları var ama Osmanlı'da çok savaşları var. Kosova Savaşı, Sırp isyanları, sürekli ayaklanmalar. Şimdi tarih yazımında da ötekiyi inşa edecek birçok mekanizma var. Mesela
1: ya öteki sizsiniz.
0: Öteki sizi ve bunu nasıl inşa edeceğim?
1: Sırt'ta şimdi, bir iki.
0: Evet, kendi nasıl inşa edeceğim ben onun öteki iktidar olduğunu ne yapacağım? Diyeceğim ki Kosova Savaşı var. Ha, bu Kosova Savaşı neden çok önemli? Çünkü bizim Sırp Krallığımızı ortadan kaldırdı.
1: Yani kim
0: Sırp
1: kaldırdı?
0: Krallığı kimdi? Ta İstanbul'a kadar gelecekti. Orada büyük bir Sırp Krallığı kuracaktı. Bunu kim şey yaptı? Osmanlı yaptı. Oradan bir başlıyor meseleyle. Sonra işte bizim geldiler, vatanımızı aldılar. Vatanımızda bizden işte Sırpların bir kesimini Müslümanlaştırdılar. Bir kesimini vatanından şey yaptı, uzaklaştırdılar. Göçe maruz kaldılar. Yani 1690 göçü Sırplar için zihinlerinde çok büyük bir göçtür. 1690'larda biliyorsunuz benim 2. Viyana kuşatmasında geri geldiğimizde Osmanlı şeyi kaybettiğinde savaşı Avusturya Macaristan ordular ta Üsküp'e kadar geliyor. Üsküp'ü yakıyorlar. Üsküp 500 yılda tarihte bir tek o dönem böyle bir şeyle karşı karşıya. Sonra Osmanlı tekrar geliyor. Tekrar o bölgeyi alıyor. Ama o
1: peki,
0: bölgeden
1: yani
0: o bölgede Habsburg'a yardım eden Sırplar 30 bin aile, şu an öyle yazılıyor, 30 bin aile korkudan dolayı Avusturya tarafına geçiyor. Yani bu
1: ama ondan bahsediliyor mu?
0: Çok bahsediliyor. Evet. Her yerde.
1: Hain
0: her zaman.
1: Sırplar
0: değil. Yani yok, hain Sırplar değil.
1: Yani 30 bin aile Sırplara yardım ediyor. Yani Osmanlı'ya karşı yardım ediyor.
0: Osmanlı'ya karşı Habsburg İmparatorluğu'na yardım ediyor.
1: Yani Habsburg'u tercih ediyorlar.
0: Tercih ediyorlar. Böyle bir şey mekanizması var. Habsburg her zaman tercih edilen. Her zaman medeniyeti, modernleşmeyi temsil eden. Osmanlı her zaman gerilemeyi temsil eden. Her zaman
1: orada İslam ve Hristiyanlık var.
0: Evet. O fark var. Her zaman boyunduruluk altında bizi alan bir ülke olarak görülüyor. Ben Sırplarla bazen oturuyorum. Bir tarih yani bir devlet kimseyi 500 yıl boyunca boyunduruluk altına alamaz. Olsa olsa 30 yıl olur, 15 yıl olur, 40 yıl olur. Boyunduruluk burada yok. Burada ortak kültür alanları
1: ne
0: var.
1: Ne diyorlar?
0: Ortak şey. Yavaş yavaş oraya geliyor ama bu o kadar net bir şekilde boyunduruluk meselesi olarak anlatılmış ki tarihlerine. Ben hatta diyorum ki Sırp tarihi Osmanlı tarihiyle iç içe yani. Sen Sırp Osmanlı tarihinden vazgeçersen kendi tarihinden de vazgeçiyorsun. Birçok paşası var, şeyi var. Mesela bir tane de önemli şeyi var. Bizim şey devşirme sistemi. Hı, evet. Devşirme her zaman bir başka öteki olarak Osmanlı kurgulanmasında her zaman kullanılan kan vergisi olarak ifade ediliyor. Ama son çalışmalar gösteriyor ki evet bazıları belki zorla alınıyor ama çoğu kendi çocuğu daha iyi bir kariyere sahip olsun diye bizzat değil kendisi
1: mesela
0: veriyor.
1: Sokulu yani. Mehmet Paşa'dan nasıl bahsediyorlar?
0: Sokulu Mehmet Paşa onlar için önemli bir figür.
1: Çünkü bir de finans şey yardım ediyor.
0: Tabii yardım ediyor. Sokulu Mehmet Paşa da her zaman dikkatliler. Yani
1: öyle
0: Sokulu
1: mi?
0: Tabii her zaman yer veriyorlar Osmanlı Sokulu Mehmet Paşa üzerinden. Çünkü Sokulu Mehmet Paşa kendi tarihini, kültürünü unutmayan bir paşa olarak resmediliyor.
1: Tanımlanıyor.
0: Tanımlanılıyor onların şeylerinde. Bu öteki. Mesela öteki inşa etmede bir anlatıda kopukluk var. Bizim mekanizma olarak sürekli ifade ettiğimiz. Yani 1389'da bir şey anlatıyor. Bir anda 1460'lara geliyor. Bir anda işte 1700'lere geliyor.
1: Ama tabii
0: bir
1: retorik anda tarihi öyle yazılır.
0: Geliyor. Evet.
1: Yani şey mesela mantığı
0: Osmanlı'nın
1: olmaz.
0: En güçlü olduğu yüzyıllar 16. ve 18. yüzyıllar. Orada tarih ders kitabında iki sayfa olarak geçiyor. Yani koskocaman 200 yıl iki sayfa çünkü o zaman Sırplar da iç içe giriyor. Yani zenginlik var, refah var, beraber yaşama var, ortak kültür
1: o
0: var.
1: O yüzyıllar yok.
0: O yüzyıllar hafif güzel bir şekilde

0: anlatılıyor, geçiliyor. Ama o geliyorsun işte bin...
1: Güzel derken orada olumluyor mu?
0: Ya belli yerlerde mesela sosyalist döneminde olumluyor, Avrupa Birliği döneminde olumluyor. Şimdi artık onu Avrupa Birliği döneminde olumlu birkaç öğe istiyorlar. O döneme gidip bulabiliyorlar. Avrupa Birliği bu kalıp yargıları, iki uluslar arasındaki kalıp yargılar, özellikle Fransa, Almanya'dan sonra 1950'lerden sonra bu tarih ders kitaplarının yeniden yazılmasına yönelik bayağı bir baskı yapıyor. Genel bu birlik beraber yaşama için Avrupa Birliği'nin böyle hayırlı çalışmaları var. Bu bağlamda da tarih ders kitaplarını belli ölçülerde şey yaptılar. Böyle özel yayın evlerin çıkarttığı daha makul. Ama yine milliyetçi tarih yazımı devam ediyor. Ama burada en azından birkaç tane de makul tarih yazımını ortaya koyan yerler de var. Sırp akademisyenleri son dönemde gerçekten Osmanlı çalışmalarına yoğunlaştılar. Çok ilginç çalışmaları var. Önemli gündelik hayata dair, ortak yaşama dair çalışmaları var.
1: Gelip buraya geliyorlar.
0: Arşive de geliyorlar. Türkiye ile de çok ilişkileri güzel. Gerçekten iyi. Yani bu diziler olsun, bu işte Türkiye'de tatile gelme olayları olsun. Türkiye ile çok yakın bir diyalogları da yok değil. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
1: Bir süredir evet.
0: Evet, bazen tarihteki olaylar sürekli geleceğimizi şekillendirmemesi lazım. Yani evet. Olup biteni anlamak lazım ama sürekli geçmişin belli üzerinde anlatıları üzerinden geleceğe lazım. Bakamayız. Buradaki peki. Tuzağı da görmek lazım.
1: Şimdi 3 dönem seçmişsiniz. 1946, 80, 81, 2000 ve 2001 sonrası. Bu dönemlendirmeyi, bu tasnifi neye göre yaptınız diye sormak istiyorum. Biraz açar mısınız? Belli ki bunlar kırılma noktaları. Ve nasıl oldu?
0: Tabii bunlar şu anlamda kırılma noktaları. Hem ideolojik çerçeve bağlamında kırılma, hem tarih ders kitaplarının şekillenmesi bağlamında kırılma, hem iktidarın kendisi bağlamında kırılma. Hı. Yani modern devlet kendi iktidarını, özellikle iktidarını tanımlıyor. İşte bu kimliğim bu olacak diyor, bunun üzerinde gideceğim diyor. Otomatikman bu eğitim müfredatına da, eğitim politikasına da yansıyor. Mesela ilk başta 1946'dan işte 50'lerin başına kadar çok Sovyet tipi bir eğitim çerçevesi var.
1: Mesela?
0: Sovyet tarihin daha baskın, daha işçilerin daha merkezde olduğu, belli kimlikleri göz ardı eden. Mesela
1: aslında
0: Yugoslavya
1: Rus tipi. Asimilasyonu.
0: Evet, asimilasyon şeyi var. Ondan hemen vazgeçiyor Yugoslavya. Biraz da Tito ile Sovyetlerin uzlaşmamasından kaynaklanıyor. Ama içerideki nüfus da öyle bir şey. Çünkü Katolik'i var, Sırbı var, Sloveni var, Müslümanı var, Arnavut'u, Boşnava çok. Çok etnisiteli, çok dilli, çok mezhepli bir yer. Orada birisine yani bir Yugoslavyacılık ideolojileri var sürekli. Bu 1918-90'lara kadar Yugoslavyacılık merkezde. Çeşitli Yugoslavyacılar. Daha Jacoben Yugoslavyacılık, daha liberal Yugoslavyacılık. Bunlar sürekli devam ediyor. Çünkü devlet,
1: üst başlık Yugoslavya.
0: Evet, devlet kendini devam ettirmek istiyor 90'lara kadar. Yani Yugoslavya'da o coğrafya, Hırvatların, Slovenlerin, Makedonların olduğu...
1: Biz evvelden beraberdik.
0: Evet, beraberdik. Bu coğrafyayı biz bir bütün olarak nasıl tutacağım derdi var devletin. İşte modern devlet oluyor ya, nasıl tutacağım? İşte belli dönemde biz krallık üzerinden, 1918-45 arası krallık üzerinden, ama krallık gittikten sonra işte bir ideoloji üzerinden denediler.
1: Yani 46-50 Sovyet diyorsunuz.
0: Sovyet tipi. Sonra 50... artık kendisine başlıyor. Kendi özel bir öz yönetimden, daha kimliklerin tanınacağı, Hırvatların da tanınacağı, işte dini kimliklerinde belli ölçülerde yer edineceği bir daha Yugoslavya'nın daha
1: ama
0: liberal
1: tarafı. Ama hala Müslümanlar
0: tarafı.
1: Yok onun içinde.
0: 63'ten sonra onlar da dahil.
1: 50'ye...
0: Yok. Müslümanları dışlıyorlar zaten o döneme kadar. Sonra artık yavaş yavaş işte...
1: Yani kimlerin dini? Katolik ve...
0: Katolik ve şeylerin...
1: Protestan yok herhalde.
0: Yok. Katolik ve Ortodoksların dini olarak. Dikkat ediyor. Tabii dini kimliği üzerine gitmek çok, işte, çok büyük problem yaratacağı için dikkat ediyorlar. Ama yine de mesafeliler. 80'lere kadar bu Tito'nun...
1: 60'tan 80'e kadar.
0: 60'tan 80'e kadar Tito tamamıyla yeni bir modelle herkesi işin içine katacağı. Çünkü aslında Yugoslavya bir Hırvat ve Sırp çatışması sorununu hikayesi de.
1: Yani bir taraftan dışarıda peki bunun kalıyor. Koalisyonunu mu yapmaya çalışıyorlar?
0: Koalisyonunu olabildiğince Hırvatlar üretiyor. Sırplar merkezi bir devlet, büyük bir Sırbistan hayali içerisinde sürekli. Hırvatlar niye biz bu hikayeyi biz finanse ediyoruz diyorlar. Sırplar da siz bizim bu parçamızsınız diyor. Güney Slav Devleti'nin işte Yugoslavya'nın bir parçasınız diye diye onları bir arada tutmaya çalışıyorlar. Yani hami devlet orada her zaman Sırplar, her zaman Sırbistan ama Hırvatlar buna genel tarih çizgi içerisinde hep bir muhalefet içerisindeler. Katolik oldukları için de. Ama kimlik açısından da artık Hırvatlık ve Katolik bir gerçekten bir biz olmuş. Burada da Sırplık ve Ortodoksluk gerçekten bir biz üretmiş. Bunlar 80'e kadar böyle gidiyor. Tito bir şekilde uluslararası ilişkiler, içerideki kalkınma, refahtan ötürü belli noktada bunu tutabiliyor. Ama Tito'nun ölümü, bütün bu hikaye, Soğuk Savaş döneminde yavaş yavaş sona ermesi, Milošević'in belli bir işte Komünist Partisi'nin yani liderine gelmesi, sırası, bütün buraya getiriyor meseleyi.
1: Yani soğuk 81-2000 arası.
0: 81-2000 arası bu bir geçiş dönemi olarak ben tanımladım. Burada hem yeni artık birbirinden bunlar bağımsızlığa gidecek diye bir hikaye var burada.
1: Hangi yıldan itibaren?
0: Tito'nun ölümü bunu getiriyor. 87'de bu daha yukarı çıkıyor. Çünkü 86'da mesela Sırp Bilimler Akademisi çıkıyor diyor ki Sırplara çok büyük haksızlık var. Sırplar kendi devletinde dışlanmış, bedel ödeyen bir tarafta. Yani akademisyenler çıkıyorlar. Meşhur
1: gerçek
0: bu memorandum olarak. Kendi yoksa açılarından, kendi milliyetçi söylem açısından bir gerçekliği var ama kendi bütün o süreci zehirleyen en önemli ilk oklardan biri oluyor.
1: O zaman yani realiteye uygun değil aslında.
0: Şöyle realiteye uygun değil. Şunu ben her zaman soruyorum. 90'larda Avrupa Birliği büyürken, Maastricht kriterleri oluşturulurken, genişlemeye açık olacakken, Yugoslavya bu işe dahil olacakken niye bu kanlı bir şekilde bölünebiliyor? Temel sorulardan biri
1: i̇şte
0: bu yani.
1: Demek ki yani akla bu ve uluslararası ilişkileri de var. Bir söylem değilmiş.
0: Tabii, uluslararası ilişkileri de var meselenin. Müdahalesi de var. NATO unutmamak lazım. NATO Kosova ve Bosna savaşlarıyla beraber bölgeye yerleşen bir güç haline geliyor.
1: Şimdi onu da soracağım. Ama tam orada kalırsanız.
0: Ve burada tabii 90'lar itibariyle dediğim gibi Milošević artık
1: savaş.
0: Tabii savaş geliyor. Yılları 90-2000 arası çok yani Milošević'in zirve yaptığı. Sonra 95-96 ile yavaş yavaş Kosova Savaşı'na gidecek ama o bütün popülaritesi yavaş yavaş aşağı inecek. Biz Sırbistan'dan bahsediyoruz. Artık Sırbistan büyük Sırbistan'dan yavaş yavaş küçük bir Sırbistan'a.
1: Peki derlerdi ki savaş başlamadan çok önce aslında Yugoslavya'nın parçalanacağı futbol maçlarına bakıldığında stadyuma bakınca görünüyordu. Tabii. Hırvatlar ayrı yerde, Sırplar ayrı yerde oturuyorlardı. Öyle miydi?
0: Tabii Tito figürü, bir lider figürü. Yani o dönemi karizmatik liderlik bütün o Yugoslavya'yı bir arada tutan bir şeydi. Soğuk Savaş'ın da getirdiği şeyler vardı.
1: Bir taraftan da otoriter bir rejim.
0: Tabii otoriter. Totaliter rejim ne diyebiliriz?
1: Evet, ortada yani. Can falan bırakmıyor yani, değil mi Tito?
0: Komünist partinin dışında herhangi bir yapılanma yok.
1: Yani Müslümanlarla ilgili de çok şey.
0: Tabii. Hiç herhangi bir şey yok. Yani belli ölçülerde belli işte dini, yavaş yavaş dini, yani İslam birlikleri kuruluyor, yeniden ihya ediliyor, işte dini eğitime izin veriliyor.
1: Camiler bu ne zaman yok ediliyor?
0: Camilerde yine 63'ten sonra yine camilerde her zaman bir şekilde camiler. Mesela nereden bahsediyoruz? Mesela Makedonya biraz da Güney Yugoslavya.
1: İşte Makedonya'da bir tane bırakmış mesela.
0: Makedonya'da
1: meydanda.
0: Hep devam ediyor yani. Makedonya'da dini hayatta böyle camilere gidecek şekilde bir büyük bir baskı yok.
1: Pardon, Arnavutluk'ta meydanda bir tane bırakmış.
0: Arnavutluk hikayesi başka bir hikaye. O Enver Hoca'nın hikayesi. Mesela Belgrad'da bir cami sadece bırakıyor. Bayraklı Camisi. Ki Belgrad uzun süre hep camili. Ama bu camilerin yıkılması biraz daha önce. 1900 hani birinci, ikinci Balkan Savaşları,
1: onların
0: birinci Dünya Savaşları'nda.
1: Onların ilişkileri nasıl? Enver Hoca, Tito falan.
0: Ayrı iki farklı sosyalist çizgide. Yani Enver Hoca biraz daha Çin'e yakın bir şeyi var. Yugoslavya tabii Arnavut nüfusu içeride var diye biraz daha ilişkilerini belli düzeyde tutmaya çalışıyor. Kosova ve
1: Makedonya. Soğuk Savaş dönemi Balkanlar üzerinde etkili.
0: Tabii, muhakkak etkili. İşte 80'ler, 90'lar artık savaş dönemi geliyor ve tarih yazımları da, eğitim politikaları da...

0: iktidar da ona göre şekilleniyor. Yani milliyetçi, muhafazakar, ortodoks bir çizgi var. Yani şimdi ulus devletlerde şöyle bir şey var. Zaten zemin ulus kimlik üzerine inşa edilmiş hepsinde. Bunun üzerine iktidar milliyetçi olunca, özellikle aşırı milliyetçi olunca bunun saldırganlık üretmeme ihtimali yok. Genel itibariyle, tarihte de böyle. Ya bu iki ana öğenin bir araya gelmemesi lazım. Gelince ya da demokratik kültürün olması lazım ki o iktidarı sınırlandırabilsin. Yoksa bu milliyetçi...
1: Ama orada çok önemli bir şey söylediniz siz. Yine de bu ulus devlet inşasında bizi dediniz, bizi tanımlarken daracık bir biz tanımlarsanız
0: tabii
1: ortaya karanlık tablolar çıkar. Ama geniş bir biz tanımını yine aynı motivasyonla, anlatılarla, belki mitlerle doldurduğunuzda ve mümkünse hakikate uygun mitlerle, o zaman burada
0: medeniyet çıkıyor.
1: Medeniyet çıkar.
0: Doğru.
1: Şimdi sizi dinlerken tabii ben Türkiye'yi de düşünüyorum.
0: Tabii. Belki... Farkındayım, ben de dikkatli konuşmaya çalışıyorum.
1: Evet, sonuçta biz, buradaki biz tanımlanırken hem dar hem de o dar alanın içerisine konulan malzeme de çok önemli.
0: Tabii.
1: Malzeme de agresif.
0: Tabii, aynen. Çok iyi tanımladınız. O dönem Milošević... hem dar bir perspektiften meseleye bakıyor. Mesela Sırbistan tarihine, Sırp tarihine en büyük, yani ne bileyim, lekeyi, en büyük kötülüğü yapan kendisi oldu. Yani Sırplar tarihlerine baksalar, konuşuyoruz arada, yani utanç duydukları bir süreç var. Yani daha bizi geniş çerçevede yapabilseydiler, iknaya, rızaya dayalı bir şey üretebilselerdi, o dar perspektifi iktidara getirmeselerdi başka bir şey olabilirdi. Balkanlar belki bir gün daha bir kalkınmış alan, daha bir refah alanı üretebilirdi. Sonuç itibariyle bir bölgede bir çatışma oluyorsa, savaş oluyorsa bütün bölge ondan o refahı bitiriyor.
1: Tabii pekala o bize geliyor. Müslümanları dahil edebilirdi çünkü asırlarca yan yana yaşamış. Değil mi?
0: Tabii, misal. Tabii ki. Tabii ki.
1: Ve bu şey değil. Yalan değil, hikaye değil,
0: aynen,
1: gerçek.
0: Aynen. Yapabilirlerdi, bunu tercih etmediler. Bunu biraz da işte 19. yüzyıldaki o romantik hikaye, eski Orta Çağ, yani sert milliyetçiliğin, yani bu ne, dışlayıcı milliyetçiliği kabul ederek. Yani toplumlarda aslında bu sadece Sırbistan'da değil, her bir ülkede dışlayıcı milliyetçiliği savunanlar vardır. Kapsayıcı milliyetçiliği savunanlar vardır. Ne bileyim, liberalliği savunanlar vardır. Yani merkezde duranlar vardır. Ben toplumları üç aşağı beş yukarı aynı görüyorum. Sadece burada mesele toplumların bir anda böyle aşırı uçlardaki zihniyetleri, perspektifleri iktidara getirebilmesi ve modern iktidarın modern iktidara bunlar gelince, çünkü modern iktidarın çok büyük imkanları var. Eskiye göre değil, yani şu an çok büyük silah üretimi var. Çok büyük her yere müdahale etme durumu var. Modern iktidarın temeli bu. Yani her yere
1: handikapları da var.
0: Bir fiil nüfuz
1: gücü
0: edebiliyor.
1: Gücü de var tabii.
0: Çok büyük mi? Gücü var. Hiçbir dönemde devletin bu kadar gücü yoktu. Yani bu kadar gücü, bu kadar askeri yapılanmayı, bu kadar her yere müdahale edebilmeyi dünya tarihinde hiçbir zaman yoktu. Bu dönem var. Onun için iktidarı temsil edecekler ya da iktidarı teslim edeceğimiz zümreleri halkların çok iyi yönetmesi lazım. Bu eğitim seviyesi ne kadar düşerse bu gibi yerlere daha çok gidilebiliyor. Biz tabii akademik çalışmalar muhakkak vardır ama bu Sırp aşırı milliyetçiliği üreten bir eğitimsizlik var. Bir köylülük var. Bunu arkada görmek lazım. Ama bu her yerde vardır. Bu ikisi beraber gider. Onlardaki düşmanlığı, bu ötekileştirme şeyini daha minimize edip beraber, şimdi çok tarihe vurgu yapmadan belli tarihteki, aslında benim vurgum şuna, şurada tuzaklar var. Şu tarih süreçlerinde...
1: O yüzden
0: ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Şunlara dikkat etmek lazım.
1: Düşündürtüyorsunuz yani. Zaten konuşurken.
0: Şunlara dikkat etmek lazım. Tarih yazımlarında, tarih ders kitaplarında bu gibi olağanüstü dönemleri...
1: Yoksa sizi dinleyip Sırplardan nefret edelim, yeni biz bir de bir şey inşa edelim.
0: İnşa etmek de ya, herhangi bir halk için de.
1: Anlatmıyorsunuz zaten.
0: Şunu diyorum, her bir şey için, mesela Filistinliler için büyük bir ihtimalle İsrail tarih ders kitaplarında böyle şeyler vardır. Yani bu iktidar süreçleri hep böyle tarih anlatılarına yarın öbür gün kendi düzenlerini meşrulaştıracak, izahlaştıracak bir ton şeyler koyuyorlar. Mayınlar konuluyor. Buna dikkat etmek lazım. Bunlara kamuoyunun, toplumun, önderlerin dikkat çekip bu gibi mayın taşlarını tarihi anlatıların içerisinden olabildiğince minimize etmek, olabildiğince daha durağan hale getirmek
1: şimdi
0: lazım.
1: Şimdi yara varsa kanatılabilir. Ama burada aslında baktığımızda o tarihe yaralı bir tarih gözükmüyor. Zaten imparatorluklar var dünyada. Yani küçük devletler.
0: Tabii. Osmanlı İmparatorluğu gibi başka bir yerde yok.
1: Evet. Bir de hakikate aykırı bir tarih yazımı gözüküyor. Bir tabii. taraftan da. Objektif değil yani.
0: Tabii objektif.
1: İş görecek bir tarih
0: ya,
1: anlayışı var.
0: Muhakkak vardı. Şimdi 500 yıl içerisinde muhakkak Osmanlı'nın yanlış uygulamaları
1: tabii,
0: vardı.
1: Tabii tabii. Ama yani... şeyi demek istiyorum. Böyle yani bütün hikayeyi bu şekilde agresif bir dille anlatmak ve objektiviteden kaçmak.
0: Evet. Böyle sonuçlara neden olabiliyor.
1: İş mesela, görsün diye anlatılmış evet. gözüküyor.
0: Ben sadece Sırplara baktım ama ben Bulgarları da yani Balkanlardaki tarih ders kitaplarını da incelemeye çalışıyorum. Yani ne bileyim Orta Doğu'daki başka yerlerde de kitapları incelemeye çalışıyorum. Ya Bulgarlar daha da sertler mesela. İçerideki Müslüman nüfus daha yüksek oranda olduğu için 1 milyona yakın bir Türk nüfusu var, Pomaklar var. Bulgarlar daha da sertler yani. İnanılmaz Sırpların ötesinde bir sertlikleri
1: var. Tarihini.
0: Osmanlı tarihine ve Türk imajı. Belki Balkanlardaki en kötü Türk imajı Bulgaristan'da. Bulgar tarih ders kitaplarında.
1: Bu anekdotik ama Bulgaristan göçmeni bir arkadaşım Zhivkov döneminde. Sonra ilk şey ortaokulu burada devam ediyor. Onun da ilk şaşkınlığı Türkiye'de tarih dersinde Osmanlı ile ilgili negatif söylemi gördüğünde biz Bulgarlar yalan söylüyor zannediyorduk meğer doğru söylüyorlarmış demiş.
0: Aynen.
1: Tabii böyle durumlar da oluyor.
0: Mesela Türkiye Cumhuriyeti tarihi mesela hiçbir zaman Türkiye açısından da acayip bir durum var. Türkiye Osmanlı'dan hep kaçıyor. Bir dönem kaçtı artık şimdi belki bir uzlaşma var ama bütün bölge büyük bir ihtimalle Orta Doğu'da öyledir. Orta Asya, Kafkasya ülkeleri de öyledir. Türkiye 1923 ile hiç tanımlamıyorlar. Hep 1923 ile tanımlıyorlar yani.
1: Tabii. Bir de şey,
0: onu hiç hatırdan unutmamak lazım.
1: Kurtarılan toprak da sanki gökten gelmiş gibi. Evet. Yani evveli yok.
0: Evet. Hayır 1923 sonrası ne oldu Türkiye'de hiç ilgileri
1: öncesi
0: değil. 1923
1: sonrası.
0: Öncesiyle Türkiye toplumu, bugünkü toplumu anlamaya çalışıyorlar. Anlatıyorlar zaten. Onun için Türk ve Osmanlı onlar için bir ifade. Kullanışlı. Bunlar tarih yazımı evet. süreçlerinde kullanışlı.
1: Ve görüyoruz örnekler. Ki aslında yani aşağı yukarı hep 3-5 metot var. Yani
0: tabii, tabii.
1: bir sürü metot yok.
0: Aynen, aynen. 5-6 tane metodu kullanıyor.
1: İnsan profili
0: kullanıyor.
1: De öyle aslında.
0: Aynen. Bunu Almanlar da Fransızlara, Fransızlar da Almanlara yapmış. Evet. Ruslar da çeşitli bölgelerde yapmış. Türk-Yunan kimliğinde de bunu net bir şekilde görebiliyorsun. İşte ben kurulu kurucu olaylar çok dedim. Yani ilk baştaki o savaş çok önemli olayı. Yani önemli olayları çok çalışacağım. İşte bu Nibolu, efendime söyleyeyim Mohaç Savaşı, Kosova Savaşı. Bunlar üzerinden aslında hikayeyi kurguluyorlar. Yani bütün bugünkü meşrulaştırılacak tüm şeyleri, öğeleri onun içerisine ekliyorlar. Ama işte modern devleti yöneten eğitim politikasını, tarih eğitimi şekillendiren insanlara gerçekten daraltıcı kimlikten geniş bakabilecek, perspektif sahibi, medeniyet üreten insanlara ihtiyacımız var. Bunlar burada bu tuzakları, yani orada mazur görün çaplı insanlara ihtiyacımız var. O perspektifi, tasavvuru inşa edecek, o
1: i̇şte
0: genişlikte...
1: Milosevic... Neçede parçaladı.
0: Yani köprü inşa
1: tabii
0: edenleri.
1: Tabii katliamlar.
0: Tabii köprü inşa edenleri, köprü yıkanları değil. Köprüyü nasıl inşa etmek asıl dert. Yani insanlık ona ihtiyacı var. Diğerleri zaten istediğin kadar
1: bugün
0: kötü anı yaparız.
1: Bugün nasıl bakıyorlar Milosevic'e?
0: Bence Milošević'e yani muhakkak içeride yani yine milliyetçi damar var. Yani Sırpların siyasetini muhafazakar milliyetçi damar şekillendiriyor. Ama onu talep edeceklerini zannetmiyorum. Yani çok büyük tarihlerine zarar veriyor.
1: Konuşuluyor mu eleştirel olarak?
0: Eleştirel olarak da konuşuluyor. Yani çünkü Sırp toplumu da Batı yanlısı ve biraz milliyetçi muhafazakar.

0: tanımlanıyor Milošević?
1: Yani iki taraftan, biri ülkesini satan taraftan, biri ülkesine büyük zarar veren, birisi ülkesi için fedakarlık yapanlar da görüyor yani.
0: Yani siyasi partilerin,
1: evet, siyasi bakışı, perspektif geniş.
0: Soldan sağa bakınca kimler olumlu, kimler olumsuz görüyor?
1: Ya bu solun iki radikal tarafı bence olumlu görüyor. Ama daha merkeze geldikçe daha makul çerçeveden bakanlar, çok iyi entelektüelleri var, çok iyi yetişmiş insanları var. Bizim toplumumuza çok iyi bakan, çok iyi irtibatlı olan insanlar var. Yani o bağlamda Türkiye hem Sırbistan'da, hem Bulgaristan'la, hem Yunanistan'la bu geçmişin bu sıkıntılı süreçlerini geride bırakıp yakın ilişki kurmak zorunda. Toplumları ikna edici ilişki kurmak durumda. Yoksa Türkiye ile bu bölge kalkınmış bir bütün, ortak bir havza olmak zorunda. Yoksa her ikisinin çok ciddi güvenlik sorunları ortaya çıkar.
0: 81-2000, 2001 sonrası için ne dersiniz?
1: 2001 sonrası Milošević'i artık denklemin dışına itiyor. Ülke daha liberal, aşırı liberal ama bu sefer. Bir 3-4 yıllık aşırı liberal bir dönem yaşıyor ama aşırı liberal başbakanı suikaste öldürüyor sırf milliyetçiler. O zaman yeni bir hükümet geliyor. O biraz daha muhafazakar, daha tedrici değişim dönemi.
0: O motiflere yer veriyor.
1: Yer veriyor. Peki yine milliyetçi onlar? Motive yer veriyor. Yani motifler, ama değişimi de destekliyor.
0: O motiflerde neler dikkati çekiyor?
1: Ya eğitim politikası artık böyle, biz bu Sırp'ın dışlayıcı şeylerinden uzaklaşalım. Bir böyle daha açık, daha herkesi işin içine katacak, daha modern, refaha odaklanalım. Ya milletin işte saldırgan toprağına göz dikmeyelim. Kendi ülkemizin kalkınmasına bakalım. Avrupa Birliği sürecine devam edelim. Şimdi 2000'lerin başında biz Türkiye nasıl 1960'ların başında başladı, daire devam ediyor. Bizim bölgede 2000'lerin başında başladı. Avrupa'ya işte ortaklık oldu, işte müzakere başladı ama bizi de 25 yıldır hiçbir şekilde maalesef Avrupa Birliği üyesi yapmıyor. Biraz Avrupa Birliği üyesi olsa ülkene biraz refaha ve bu gibi sorunlar, aslında biraz daha refah ve kalkınmışlık düzeyi düşükse bu gibi sorunlar gereğinden fazla dillendiriliyor ve toplumlar için bela oluyor.
0: Geçmişe dönük bir şey var mı?
1: Var.
0: Sorgu.
1: Var. Yanlış geçmişe yaptık. Var. Var. Orada mesela ortak tarih, Osmanlı'yla ilgili ortak tarihe atıf tarih ders kitaplarına yer edilmeye başlıyor. 2011'deki tarih ders kitapları, yeni tarih ders kitapları bir bölümde. Bir bölümleri yine devam ediyor. Muhafazakar milliyetçi bölümde ama böyle Avrupa Birliği tarzında ya da yeni genç akademisyenlerin katkısıyla beraber bu ortak tarih, ortak yaşam, o dönem neler yapıyor, gündelik hayat neymiş?
0: Çünkü yani devlet mi teşvik ediyor, akademide kendi bağımsız olarak?
1: Akademide devlet de teşvik ediyor belli ölçülerde.
0: AB fonları da belki.
1: AB fonları da muhakkak onun da yeri vardır. Bu bağlamda belli bir iyileşme var. Yani tarih sadece savaş tarihinden biraz da ortak kültüre, ortak aidiyetlere, gündelik hayata aktarılmaya çalışıyor. Çok kültürlülüğe yer veriliyor. Yani Osmanlı'nın inşa ettiği o sürece atıflar var. Özellikle 16. 18. yüzyıla önemli bir katkı var.
0: Bu Avrupa Birliği'ne girene kadar geçerli galiba. Çünkü Merkel de 90'larda çok kültürlülükten bahsediyordu.
1: Tabii.
0: Daha doğrusu Avrupa Birliği'nde herkes 90'larda çok kültürlülükten bahsediyordu. Sonra 90'ların sonuna gelince artık tabii, başka bir dil gelişti.
1: Avrupa'yı
0: demek ki girmek üzere olanlara hala tavsiye ediliyor.
1: Evet, Avrupa'nın tabii durumu
0: sonra,
1: şu an endişe verici.
0: Şu anda
1: verici.
0: Kendi evet iki kurucu ülkede pek öyle çok kültürlü olmadığı gibi.
1: Tabii Suriye Savaşı şudur budur, yabancı düşmanlığı arttı, genişleme maalesef bundan dolayı.
0: Aşırı sağcı partiler güçleniyor ama merkezdekiler de.
1: Aşırı partiler artık merkeze yaklaştı. Evet. Merkezdekiler belki aşırı partiler hadi merkeze gelmesin diye biz onlar gibi söylemler üretelim dediler. Onları daha da şey yaptılar.
0: Oldu.
1: Böyle evet. Bir durum var. Avrupa Birliği'nde çok Avrupa, yani Avrupa bölgeleri gibi tanımlayabiliyoruz. Ayrışmış durumda artık o O aslında 2009 Lizbon Anlaşması'yla çok ortaya çıkmıştı. Yani biraz daha Avrupalılığı üretemeyecekleri orada da belli
0: gözüküyordu. Şimdiden sonra hiç üretemeyecek gözüküyorlar.
1: Tabii.
0: Peki kitapta yine bu rıza üretimi, kolektif hafıza, unutma süreçleri. Şimdi bu kadar doldurulmuş tabiri caizse kitleler sonra nasıl... hangi araçlarla veya nasıl bir anlatıyla kolektif hafızayı hem muhafaza edecek hem ılımanlaştıracak

0: Hatırlattığı şey şunu diyor yani, evet biz Osmanlı'da kaldık yani, ama şöyle bir basit soru arkada var yani, siz Osmanlı bizi boyundurluk altında tuttu diyorsunuz da, ama sizin varlığınız nasıl ortada, siz nasıl var oldunuz diye çok
1: Madem
0: basit
1: öyle.
0: bir soru var. Onu da şöyle çözmeye çalışıyorlar. Haydutlar, böyle çeteler var ya, bunu tarih ders kitaplarına ekleyerek haydutları bir Sırp ulusal kimliğinin sürekli direniş gösteren kitlesi olarak işin içerisine katıyorlar.
1: Mesela dillerini nasıl muhafaza etmişler ve
0: Ya
1: dinlerini?
0: onlar unutulan şeyler yani. Orada Sırp Ortodoks Kilisesi var, ama bu Sırp Ortodoks Kilisesi'nin varlığını devam ettiren unsuru hiç kitaba koymuyorlar.
1: Yani
0: Bu
1: mesela
0: unutturan.
1: postkolonyal, kolonyal diye böyle yani işte bir süredir değil mi? Bütün dünyada konuşulan kavramlar. Öyle bir kavram konuşulduğunda kendilerini nereye koyuyorlar?
0: Tarih ders kitaplarını bunu
1: Yok,
0: görmek mümkün değil
1: akademide.
0: yani. Hani ya bu ayrılıyor işte, sömürge, postkolonyal tartışmalar içerisinde yani belli bir konuma aktarabilme tartışmalarını ben pek şey
1: Yani
0: yapamadım.
1: kendilerini
0: Sırplarda
1: sömürge
0: görmedim yani.
1: falan görmüyorlar herhalde, değil mi?
0: Efendim?
1: Osmanlı sömürgesi falan tarifleri var mı?
0: Osmanlı boyundurluk kelimesini
1: Boyundurluk. Ha, bu çok
0: kullanıyorlar.
1: önemli.
0: Evet.
1: Mesela çünkü sömürge olsa
0: Yok,
1: başka şeyler
0: boyundurluk.
1: söylemesi lazım.
0: Aynen, boyundurluk kuruyor ve direnci belli mekanizmalarla biz direnci sağladık diyorlar. Yani biz sürekli isyan ettik mesela.
1: Ona bağlı olmak zorunda
0: Evet, biz
1: kaldık
0: nasıl
1: diyor.
0: kimliğimiz sürekli isyan ettik. Sürekli bakıyorsun ders kitabında bir basit bir isyanı veya bir olayı isyan olarak veriyor. Biz anca böyle direnç, anca kimliğimizi böyle hatırladık.
1: Yani burada bile şeyin aslında Osmanlı Devleti'nin kolonyal bir güç olmadığı gözüküyor,
0: Tabii.
1: sağlamasını
0: Tabii.
1: yapabiliyoruz. Yoksa
0: Aynen.
1: kolonyal güç sömürge devleti
0: Aynen.
1: onu başka örneklerinde yani gerçekten sömürge devletlerinde izleyebiliyoruz.
0: Aynen. O bağlamda bir
1: Çok
0: sömürgecilikten
1: önemli.
0: bahsetmeleri mümkün değil zaten. O kadar da o noktaya kadar gitmiyorlar.
1: Evet, yapamamışlar.
0: Ama sürekli bir baskıdan bahsettiklerini de söylemek mümkün.
1: Evet, ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar? Hızlı. Ha, 9 dakika, biraz hızlı hızlı gideceğim o zaman. Evet, şunu da sormak istiyorum. Balkanlarda kalıcı bir barış etnik sınırlardan geçer diyenler var.
0: Neyi
1: Böyle bir
0: kastı?
1: şeye gider mi daha? Daha da hani
0: Daha da etnik bir boyuta.
1: evet.
0: Etnisitenin öne çıktığı bir yerde barış ve istikrarın olma
1: Muhakkak ama
0: ihtimali yok.
1: şunu demek istiyorum yani bazen de dünyada böyle parçalan en mikro mikro mikro öyle bir hava yok.
0: Yok, öyle bir hava
1: Tersine
0: yok.
1: barış.
0: Bence barış, yine ben daha olumlu, daha umutlu bakanlardanım. Yani geçmişe göre. Çünkü
1: Daha da
0: savaşın
1: Balkanlaşma söz
0: yok.
1: konusu
0: Olmaz. Çünkü
1: değil
0: bilmiyorum tabii,
1: inşallah.
0: uluslararası sistem bu konuda
1: Ha, onlar ne
0: biliyorsunuz yani,
1: düşünüyor?
0: ne
1: Evet.
0: düşünüyor, ikinci üçüncü değişkenler var, ama savaşın maliyetinin çok yüksek olduğunu bütün o ülkeler biliyorlar. Herkesin bir Avrupa Birliği şeyi var, hülyası var, isteği var. Suriye'deki kriz nelere mal olduğunu çok iyi herkes gördü.
1: Bunları izleyip
0: Bence herkes çok
1: mukayese
0: iyi izliyor,
1: ediyorlar mı?
0: mukayese ediyor. Ya bölgede özellikle modern çağda bir savaşın ürettiği tahribatın haddi hesabı yok. Yani bir daha toplumları toparlamak mümkün değil. Büyük bir çukur oluşuyor. Bunun için büyük ülkeler özellikle, yani çünkü bölgede artık 4 5 tane NATO üyesi ülke var. 4 tane
1: Evet.
0: Avrupa Birliği üyesi var. 4 tane Avrupa Birliği de müzakerelere başlamış ülkeler var.
1: NATO'ya nasıl bakılıyor?
0: Yani NATO artık Amerika şemsiyesi altında güvenliğini temsil ettiğin
1: Olumlu.
0: şey. Olumlu tabii, çünkü maliyet üreten bir şey. NATO'nun orada olması istikrar. Ama NATO'da büyük, dünya çapında büyük bir kriz tabii ki oraya yansıyabilir. Yani NATO'nun ne kadar büyük bir şemsiye oluşturacağını hala test edilmedi. Büyük testlerde ne
1: Rusya-Ukrayna
0: olur?
1: savaşı nasıl etkiledi?
0: İşte Sırbistan sorununu, yine bir Bosna Sırbistan yani Bosna Hersek'teki iç çatışmayı biraz tetikledi orada. Sırp Cumhuriyeti Sırplardan aldığı ve Rusya'dan, daha doğrusu Rusya'dan aldığı etkiyle biraz söylemlerini şey yaptı yani, sertleştirdi. Son dönemde Bosna'da bu böyle

0: Böyle bir şey var. Bosna çok istisnai bir toplum. Orada mesela ulus inşa edilmiş değil, devlet inşa edilmiş değil. Yani
1: onlarda
0: bir sorun çıkacaksa,
1: geçmiş var galiba.
0: Evet, bir sorun çıkacaksa bu Bosna merkezli olma ihtimali yüksek.
1: İnşallah olmaz.
0: İnşallah olmaz. Ya bu da Türkiye'nin güçlü olması önemli. Türkiye'nin Sırbistan'la ilişkileri çok önemli. Bölgeyle ilişkileri çok önemli. NATO üyesi olması çok önemli. Daha sakinleştirici. Türkiye artık bölgeyi de iyi biliyor. En azından düne göre daha iyi biliyor.
1: Türkiye.
0: Evet, daha iyi biliyor. Türk dış politikasının belli evreleri oldu. Daha sakin, daha herkesle konuşabilen, herkesle işi sakinleştirecek bir noktada. İstikrar, yani bizim bölgemizde en önemli şey istikrar ve kalkınma. Onun dışında şeyleri konuşmamak lazım.
1: Evet, peki son olarak Türkiye'de akademiye ne tavsiye edersiniz ki?
0: Vallahi ben uzun
1: bu çalışmayı yıllar yapmış ve benzer tartışmaların olduğu bir ülke olarak.
0: Evet, benzer
1: ben de. Yani böyle şeyler olmadı çok şükür ama.
0: Ben burada yetiştim. Yani lisans, yüksek lisans, doktoramı Türkiye'de tamamladım. Burayla ilgili, sorunlarıyla ilgili.
1: Yani bu tarih yazımı
0: son 20 yılda
1: özellikle.
0: Evet, son tarih yazımı ile ilgili Türkiye'de çok ciddi çalışmalar var. Çok ciddi tarih ders kitapları ile ilgili de çok ciddi çalışmalar var. İşte hocalarımız beraber sağ olsunlar tez izleme jürilerinde vardı. Mehmet Hoca, Gencer Hoca hepsi onlar bu işin içerisindeydiler. Ciddi bir ilerleme var Türk Akademisi'nde ama sadece Balkanlara yönelik uzman yetiştirmede çok ciddi sıkıntılar var. Yani çok az kişi var. Bölgeyi daha iyi bilmek gerekiyor. Yani Türkiye bir bölgeyi bilecekse ilk önce Balkanları bilmek zorunda diye düşünüyorum. Her türlü yakınlığı var, tarihsel yakınlığı var, hali orada büyük bir nüfuz var. Türkiye'nin dış politikasını görmek için Balkanlara gelmek lazım. TİKA'nın restore ettiği yerleri görmek lazım. Yani birebir Türk dış politikası tabii.
1: En mesela çok TİKA'nın restore ettiği yerler Balkanlarda ne diyor orada? Bir iki ve ötekiye.
0: Ama o şey yapıyor. Tabii ki Türkiye yakın olduğu kendi tarihine sahip çıkıyor. TİKA'yla işte camileri restore ediyor ama genelde TİKA'nın yardımları, kalkınma yardımları böyle etnisite
1: tabii ama şey demek istiyorum.
0: Şey yapmıyor.
1: Böyle bir süreçten etmiyor. Geçmiş toplumlar için
0: çok
1: ne diyor?
0: Oradakiler mi ne diyor?
1: Hayır. O restorasyon oradaki insanlar için ne ifade ediyor?
0: Bence çok şey ifade ediyor. Ya o tarih bizim o camiler de olsun, köprüler de, hanlar da olsun bizim ortak tarih açısından çok önemli bir şey ifade ediyor. Sonuç itibariyle Osmanlı Balkanlar'da beraber yaşamayı örgütleyebilen, düzene sokabilen, 500 yıl beraber yaşattıran en son devletti. Onun tecrübesi Balkanlar için çok önemli bir tecrübe. Biz ondan sonra üretemedik. Sürekli kavga içerisinde kaldık. Hala belli ölçülerde dış etkiye, işte NATO'nun içeride olmasına, Avrupa Birliği'nin gözetim süreçlerine, Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var. Hala kendi ayaklarımızla, birbirlerimizle konuşabilecek bir noktaya yavaş yavaş gelebiliyor bütün toplumlar. Onun için bu ortak tarih, ürettiğimiz ortak tarih, çünkü burada Sırbın da, Osmanlı tarihine Sırbın da, Yunan'ın da, Arnavut'un da, Bulgar'ın da, Hırvat'ın da büyük katkıları var. Ortak tarih olarak görmeli lazım.
1: Bu söylediğinizi sizinle paylaşan Sırp meslektaşlarınız var mı?
0: Az olsa da vardır yani. Hırvat da vardır, Arnavut da vardır. Yani bu perspektifi yani siyaset almaz, satın almaz tabii ama biz sürekli bunu konuşmamız lazım. Ortaya güçlü donelerle, argümanlarla, hamasi söylemlerle, romantik bakışlarla değil, gerçekten verilerle ortaya koymamız gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sebba Abdullah. İnşallah Balkanlarda başka Balkanlaşma hikayeleri dinlemeyiz. İnşallah barış içerisinde bir arada yürüdüğüne tanık oluruz.
0: Tabii Balkanlaşma hikayesinin doneleri mevcut, açık. O tuzaklara girmediğimiz sürece
1: tabii bence bir daha ülkelerde de inşallah
0: şey yapmayız. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada Vakıfbank Kültür Yayınları'na da ben de teşekkür
1: kitabı
0: ediyorum.
1: Kitabı tekrar gösteriyorum Vakıfbank Yayınları'ndan. Sevba Abdullah, iktidar, tarih ve kimlik, Sırplarda ötekinin

inşası dediğim gibi hem Sırplarda ama başka ülkelerde öteki beriki tartışmaları ve kimlik tartışmaları, hatta çoğunlukta olan insanların da kendi kimlikleriyle ilgili soruları, acaba kendilerininki nasıl inşa edilmiş diye belki bakmalarını teşvik edecek bir kitap. Haftaya görüşmek üzere.

0: yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bu gece hangi konuları konuşacağız? Hemen yönetmenim Arkale de getirsin. Şöyle konu başlıklarımıza bir bakalım. Özellikle diplomasi noktası önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta nerede olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek ama en az o toplantı kadar önemli ve konuşulacak bir zirve daha var Amerika'da. Nedir o? O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump bir görüşme gerçekleştirecekler. Türkiye-ABD ilişkileri, F-35 meselesi, Hürmüz, Babülmendeb, yani dünyada hangi konular konuşuluyorsa liderlerin gündeminde de o konular olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajandasını konuşacağız Amerika ziyaretinde. Tabii Amerika dediğimizde Donald Trump cephesinden sürekli yeni açıklamalar geliyor. Aylardır konuşulan bir mevzuydu. Danimarka ve Amerika arasındaki gerginliğin sebebiydi. Tabii konuklarımız aslında anlaşmışlardı da diyorlar ama önümüzdeki dakikalarda konuşacağız artık. Grönland, Trump'ın açıklamasına göre ABD'nin. Peki nasıl oldu? Önümüzdeki günlerde neler değişecek Grönland'da? Bu diplomasiye nasıl yansıyacak? Grönland neden ABD için önemliydi? Bu konuyu da konuşacağız, değerlendireceğiz. Hafta içerisinde Türkiye'nin en çok konuştuğu konu başlıklarından bir tanesi eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle alakalı yeniden raflardan indirilen dosyaydı. Şimdi bir soruşturma var, soruşturma devam ediliyor. Fethi Kabir işlemi gerçekleştirildi. Diğer taraftan tutuklama ve ev hapsi kararları var. Bugün de

Çok sıcak görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği anlara ilişkin görüntüler, cezaevi kameralarına yansıyan görüntüler paylaşıldı. O görüntülerde neler vardı yine hep beraber konuşacağız, değerlendireceğiz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel her ile bir ziyaret gerçekleştiriyor. Özgür Özel son olarak Bursa'daydı. Bursa'da vatandaşlarla bir araya geldi ama o gergin hali, sinirli hali kameralara da yansıdı. Önce bir vatandaşa beddua etti. Derdini anlatmak isteyen bir vatandaş vardı. Özgür Özel'e seslendi. Daha sonrasında Özgür Özel biraz dinledi ve hemen arkasından bedduayı yapıştırdı. Biraz yürüdü. Vatandaşlar börek ikram etmek istedi. Onları da itekledi Özgür Özel. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya gelmişti. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez vatandaşlarla bir araya gelmiyor. O kadar yıl Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık döneminde pek çok kez vatandaşlarla bir araya geldiğinde kendisine de ikramlarda bulunmuştu. Konuşacağız neyi, neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Bu konuyu da masaya yatıracağız. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyoruz.

0: Hemen şöyle konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Saygı Gazetesi yazarı, hukukçu, sayın avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor sayın Cantürk Caner bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Şimdi dünya Amerika'ya kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Orada ABD Başkanı Donald Trump'la da görüşecek. Ama Erdoğan Trump zirvesinden önce ben şunu merak ediyorum. Cantürk Hocam, Türkiye'nin BM Genel Kurulu'ndan beklentileri nelerdir?
3: Evet. Şimdi bugün yani bu zirve, bu seneki zirve 81. yıl zirvesi. Birleşmiş Milletler'in güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler başlığını taşıyor. Ne demek bu? Artık Birleşmiş Milletler gündeminde de ve Birleşmiş Milletler'in de artık resmen kabul ettiği şekilde bir dönüşüm olduğu açık 21. yüzyılda. Ve 21. yüzyıldaki bu dönüşüm başta İsrail olmak üzere Amerika gibi, Rusya gibi bazı emperyal güçlerin veya emperyalist güçlerin işte kendi kafalarınca veya kendi ahlaki çerçevelerinden dünyayı değiştirme çabası veya niyeti olduğunu görüyoruz. Bu uluslararası sisteme ve Birleşmiş Milletler'in organlarına güveni de ortadan kaldırdı. İşte bunu yeniden tesis edelim diyor Birleşmiş Milletler. Ve herkes için de bir sonuç üretelim diyor. Ne demek herkes için bir sonuç? Yani herkesin tekrar uluslararası sistemde kalabileceği bir Birleşmiş Milletler. Peki bu mümkün mü? İşte Sayın Cumhurbaşkanı 16. defa hitap edecek. Hatta İlk gün 4. sırada konuşması da önemli. Hı hı. Çünkü bu Türkiye'nin de hem bölgede hem de dünyada barış dilinin konuşmasının bir sonucudur. Çünkü Türkiye'nin temel argümanı işte Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren yaşanan bütün küresel hadiselerde, büyük olaylarda artık bundan bir yüzyıl önce işte dünyayı kendi isteği doğrultusunda veya kendi iradesi doğrultusunda değiştirmeye çalışan bir yapı değil veya güçler değil. Dünyanın değişimi, dönüşümü barış içinde olsun ama bu uluslararası sistemi güçlendirerek olsun. Çünkü hep şunu söyler Sayın Cumhurbaşkanı 15 defa konuşma yaptı. Dünya 5'ten büyüktür. Özellikle Birleşmiş Milletler'in daimi konseyinin 5 üyesinin bu hani istediği gibi karar alabilme, veto edebilme yeteneklerinin adil olmadığını ve özellikle bu yapının uluslararası sistemin temel bozan unsurlar olduğunu söylüyor. Ki kendisinde geçmiş yıllarda yazmış olduğu kitapta da var. Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabında da var. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları da bu minvalde olacak. Başta Gazze'deki soykırım. Orta Doğu'da İsrail'in dizaynı. Amerika, İran, İsrail çatışması, Husiler. Doğu Akdeniz'de yükselen gerilim. Sadece orada değil, aynı zamanda Afrika'da yaşanan iklim değişikliği, bunlara vurgu yapacağını düşünüyorum. Esasen

0: Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması henüz hani ne olacağına dair net bir resmi açıklama yok ama yine bir kere daha uluslararası sistemin adaletli bir şekilde yeniden dizaynı ve özellikle de İsrail'in bölgede yarattığı kaosun ortadan kaldırılması için ve bunun da yine barış diliyle, uluslararası diplomasi diliyle çözülmesi gerektiğine yönelik vurgularda bulunacağını biliyoruz. Yani bu noktada hiç şüphemiz yok. Birleşmiş Milletler'in temel teması bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gündemi bu olsa gerek.
1: Merve Hocam, sizce Türkiye'nin ajandasında neler var?
2: Evet, öncelikle hocam aslında genel çerçeveyi çizmiş oldu ama benim açımdan en fazla dikkat çeken 3 tane başlık var. Aslında geçtiğimiz yılda biz bunu görmüştük. Birincisi, Türkiye Birleşmiş Milletler marjda diplomatik ağları son derece önemli kullanan bir aktör. Dolayısıyla da çatışma alanlarıyla ilgili büyük ihtimalle biz burada yine açıklamalar ve takip süreçlerini göreceğiz. Gerek Rusya-Ukrayna, gerek Gazze'deki sürece ilişkin olarak İran-Amerika-İsrail savaşına dair Afrika'daki gelişmeler, bence bunlarla alakalı süreçleri göreceğiz. Bir diğer konu, şunu da söylemek gerekiyor. Birleşmiş Milletler'den hepimizin beklentisi adil, hakkaniyetli ve istikrarlı bir küresel sistem, ama bunu sağlayamıyorlar. Yani hocam da belirtti, dünya 5'ten büyüktür söylemi o kadar önemli ki, fakat bu önemi sanırım bu 5 aktör hala anlamadılar ki bugün hala karmaşa içerisinde devam eden bir süreç var. Bir diğer konu, şuna da değinmek istiyorum. Ben şimdi üniversitelerde bilim kafe etkinlikleri yapıyoruz ve YÖK'ün başlattığı bu süreç içerisinde biz bu hafta Gazze'de üniversiteli olmakla alakalı toplantılar yaptık. Şimdi Türkiye küresel sistemdeki sorunlara bu kadar fazla eğilen bir aktör olduğu için gerek bizim eğitim sistemimiz içerisinde gerek her platformda bunu dile getiriyor olmak son derece önemli. Birleşmiş Milletler'den ben Filistin'le alakalı bir karar çıkmasını ümit ediyorum aslında, belki de beklemiyorum. Ya beklemek çok zor ama özellikle 12 Avrupa üyesinin son dönemde İsrail'e karşı biraz daha böyle ambargo yaptırımvari yaklaşımları olunca burada hemen şunu da altını çizmek gerekiyor. Burada Türkiye'nin son derece önemli bir çabası söz konusuydu. Sanki yavaş yavaş bunların da meyvesini almaya başlıyor gibiyiz Filistin konusunda. Belki benzer bir şekilde de Rusya-Ukrayna savaşı ekseninde biz buradan haberler görürüz diye bekliyorum. Bir diğer konu, belki Birleşmiş Milletler marjından bahsediyoruz ama Birleşmiş Milletler'in haricinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Trump'la görüşmeleri oluyor her yıl. Ve dolayısıyla bu yılda görüşmelerde belki biz yine önemli adımlar ya da açıklamalar görebiliriz diye düşünüyorum. İki ülke arasında ticari ilişkilerin 100 milyar dolar civarında olması hedefleniyordu ki bu son derece önemli. Küresel sistemde bu kadar ekonomik krizlerin, enerji sorunlarının, gıda sorunlarının belki de başladığı bir dönem içerisinde buna dair beklentilerin olması da son derece dikkat çekici. Çünkü Türkiye bugün bir merkez aktör haline geldi çatışmalar noktasında, gerek enerji gerek gıda güvenliğini sağlama açısından. Sanırım bu eksenlerde önemli açıklamalar, önemli başlıklar göreceğiz gibi geliyor. Bu Birleşmiş Milletler önemli. Neden? Çünkü biz evet belki her yıl toplanıyor diye düşünüyoruz ama bu kadar fazla çatışmanın ve savaşın olduğu bir dönemde Birleşmiş Milletler'den sonuç çıkmıyor diye belki düşünüyoruz. Ama aslında liderler burada bir araya geliyor ve dediğim gibi diplomatik ağlar güçlenecek şekilde arka planda arka kapı diplomasisi ortaya çıkıyor. Son bir şey daha ekleyeyim hemen. Suriye konusu da son derece önemli. Çünkü geçtiğimiz yıl Ahmet Çağrı çok uzun bir aradan sonra Suriye'nin küresel sistemde görünürlüğü noktasında Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmıştı. Bakalım bu yıl nasıl bir süreç bizi bekliyor olacak. Hani bu açıdan belki bu başlıklar üzerine odaklanabiliriz.
1: Hocam, bir parantez açıp kendi merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nde bir veto konusu vardı. Böyle 11 ülke itiraz etmişti bu veto sistemini değiştirelim diye. Bu itirazın Birleşmiş Milletler'e bir yansıması olur mu sizce?
2: Birleşmiş Milletler'in iki tane üyesi var, İngiltere ve Fransa. Dolayısıyla ne olursa olsun buraya yansıyor her şey. Yani ne İngiltere'den ne de Fransa'dan Filistin örneğine bakacak olursak böyle çok da olumlu destekleyici adımlar görmediğimiz müddetçe maalesef ki bu vetoların her biri birbirini doğrudan etkiliyor. Yani 5 üyenin değişmesi gerekiyor burada. Ya da en azından bu 2 üyenin değişmesi gerekiyor ki biz farklı bir başlık açabilelim burada, ama maalesef böyle.
1: Cüneyt Hocam, siz ne düşünüyorsunuz?
3: Yani ben Birleşmiş Milletler'in özellikle bu İsrail'in Gazze saldırıları sonrasında yaşadığı krizle birlikte bir güvence mekanizması veya güvence sistemi olmaktan çıktığını, artık bunu tüm dünyada kabul gördüğünü, belki de bugün biraz önce hocalarımın söylediği bu konuşmanın veya bu görüşmenin, bu bileşimin ana konularından birinin de bu tartışma olduğu kanaatindeyim. Bunu nasıl çözer, nasıl bir öneri ortaya koyar?

0: yer. Bu da müphem. Yani burada Sayın Erdoğan da başta olmak üzere dünyada bu konuyla ilgili ciddi anlamda eleştiri getirebilen birkaç isim var. Tabii bu eleştiriler ne kadar yeterli? Yetersiz. Çünkü sistematikte biraz önce de söyledi Merve Hocam. 5 tane daimi üye var ve bu daimi üye dağılımı da sistematik olarak kıtalara göre de doğru tasnif edilmemiş. İşte ekonomik güce göre de tasnif edilmemiş. Nüfusa göre de tasnif edilmemiş. Tamamen işte bu 5 ülke dünyayı günün sonunda bir biçimde Birleşmiş Milletler'in hareket kabiliyetini kısıtlayabilecek bir yetkiyle donatılmış.
1: Hocam yani, ufak bir ekleme yapabilir miyim? Neye göre nükleer silahlanmaya
0: o dönemki kurulduğu dönem evet.
1: Yani oradaki denge seçildiler.
0: Oradaki dengeye göre ve bu denge ister istemez şunu da doğuruyor. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu karar alsa bile bu kararın hiçbir öneminin olmadığı bir sistematikle karşı karşıyayız. Evet. Yani tüm ülkeler diyor ki Gazze ile ilgili Güvenlik Konseyi harekete geçmelidir diyor. Bu harekete geçmelidir kararını icra edecek yine
2: ülke yok.
0: Güvenlik Konseyi'nin bizatihi kendisi olduğu için oradaki kurmay Güvenlik Konseyi'ne karşı sorumlu olduğu için asker olarak Güvenlik Konseyi'nden böyle bir talimat gitmediği için dolayısıyla dünya kamuoyunun istediği veya dünyada siyasetin istediği bir şeyin olamadığı bir Birleşmiş Milletler sistematiğiyle karşı karşıyayız. Bence bunun o salonda Sayın Erdoğan tarafından defalarca dile getirilmesi önemli bir şey, önemli bir yüzleşme. Bu ister istemez bu sistemin çöktüğünü ilan etmek veya belki de tescil etmek anlamına geliyor. Bu da ister istemez diğer ülkelerin bir biçimde bir güvenlik şemsiyesi oluşturması zorunluluğunu artık dünyada tescil etmiş durumda. Bir de bir başka boyutu var. Yani bu Birleşmiş Milletler sistematiğiyle ne kadar oynanabilir? Bence o da kapalı bir küme. Yani biraz önce söylediğim gibi kendileri karar alarak bile Birleşmiş Milletler sistematiğini değiştiremeyen bir durumla karşı karşıyayız. Onun için sanki bu Birleşmiş Milletler meselesini Uluslararası Adalet Divanı karar alıyor mesela. Kararı uygulayacak yine kim? Yine Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi'ne geliyor. Güvenlik Konseyi icra etmiyor kararı. Yani bir hukuk var ama hukukun en önemli unsuru olan yaptırımı icra etme kabiliyeti yok. Bu da iyi dilek ve temennilerden ibaret bir sistematik öngörüyor. Bence bununla yüzleşmenin en önemli olduğu bir evredeyiz. Bu da her ülkenin tırnak içerisinde İsrail'in bu saldırganlığı, Amerika'nın da onu bir biçimde koruyan, kollayan yapısı sebebiyle her ülkenin başının çaresine bakması gerektiği, başının bir şekilde gelecek problemleri def etmesi için kendi çözüm yollarını bulması gerektiği bir duruma bizi itiyor. Bu da bence uluslararası sistemin aslında çöktüğüne delalet eden bir durum.
2: Şimdi Gazze meselesi başlı başına bir konu. Diğer taraftan bakıyorsunuz Hürmüz, Babülmendeb, geçen haftalarda konuştuk. Yeni enerji koridorları ya da yeni lojistik hatları olabilir mi olmaz mı? Bunlar sürekli olarak dünyada tartışılıyor. Bu kadar çok konu başlığı varken de Trump ve Erdoğan bir görüşme gerçekleştirecekler. O görüşmeden neler çıkar Can Türk Hocam?
3: O görüşmeden neler çıkar? Tabii burada iki boyutu var için. Biri Türkiye-Amerika arasındaki özel ilişkiler. Nedir bunlar? Öncelikli olarak F-35 meselesi. Özellikle Gazze'nin yeniden yapılandırılmasında işte ikinci aşamanın hangi şartlar ve süreçler dahilinde ortaya çıkacağı. Muhtemelen Zengezur koridoru da gelecektir. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye bir kere daha aracı olabileceğini belirtecektir. Özel görüşmede bunlar da olacaktır. Yine Amerika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler, başta LNG olmak üzere, petrol olmak üzere. Tabii İran meselesi ve Doğu Akdeniz bir bütün halinde gelecektir. Son zamanlarda Yunanistan'ın artık hani turizm sezonu bitti, Yunanistan'ın kışkırtmaları var. İşte geçtiğimiz günlerde de bir plaj eğlencesi yaptılar Yunan ordusu, çıkarma yapacağız diye. Muhtemelen Ege'de yaşanan, adalar statüsünde yaşanan gerilimler, Yunanistan'ın tırmandırdığı süreçler görüşülecektir. Tabii bunların sıralaması veya bunların kamuoyuna açık veya kapalı olması ona göre liderler tarafından belirlenecektir ama bizi ilgilendiren veya çok en çok dikkatimizi çekecek iki konu var diye düşünüyorum. İlgilendirenden kastım o. Yani kamuoyunun dikkatini çekecek. Biri Gazze meselesi, işte ikinci aşamanın, çünkü gecikti, çok gecikti. ve Gazze'de

0: İnsani dram çok farklı boyutlara ulaşmaya başladı. Açlık, yoksulluk, yoksunluk, kış geliyor bir kere daha. Geçtiğimiz gün Gazze'de işte aile, biliyorsunuz, bina çöktü. Sığınan aileler hepsi neredeyse tamamı hayatını kaybetti. Bu muhtemelen bu öncelik alacaktır. Tabii ardından da F-35 meselesi. Çünkü F-35 meselesinde benim bildiğim kadarıyla, edindiğim kulis bilgileri kadarıyla önemli yol kat edildi. Özellikle S-400'ler meselesinde. Muhtemelen F-35'lerle ilgili bir yani haberde duyabiliriz artık, müjde demeyeyim de beklentiye sokmayayım izleyicilerimizi. Ama bir şey duyarız, yani olumlu bir haber geleceğini düşünüyorum ben.
1: Ya bu F-35 mevzusuyla alakalı, evet, gelişmeler pozitif ama Gazze konusu çok bir şey çıkacakmış gibi gelmiyor mesela bana.
0: Yani şöyle söyleyeyim.
1: Mahmut Abbas'a bile vize verilmediği bir süreçten bahsediyoruz. Mahmut Abbas
0: Tabii
1: kazanamayacak.
0: yani Gazze konusunda özellikle İsrail'in çok daha büyük etkisi var Amerika üzerinde, ama şimdi bir Suriye üzerinde bizim bir gerilimimiz var. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyaya şöyle bir haber düştü. İşte İsrailli yetkililer Türk yetkililere Suriye hava sahasını paylaşmayı teklif etmişler ve Türkiye reddetmiş. Hatta bunu Lübnan'a ve şeye kadar da, bütün bir Doğu Akdeniz'e de uzatalım demişler. İsrailler teklif ediyor bunu. Biz kabul etmiyoruz. Artık Suriye denkleminde İsrail'le doğrudan bir jeopolitik rekabete girdik. O aşamaya girdik. Bu bağlamda hani Türkiye bir anlamda Amerika'ya, hani İsrail'in durdurulması için bir fırsat tanınabilir. Çünkü İsrail Gazze'de Türk askerini görmek istemiyor veya Türkiye'nin müdahil olmasını istemiyor. Ama Venç'in açıklamaları çok enteresan. Yani gene İsrail'e çok sert çıkış yaptı. Dolayısıyla Gazze'de bir ilerleme olacaksa bir an evvel olmalı. Muhtemelen Türkiye bunu sıkıştıracaktır. Yani Amerika'yı sıkıştıracaktır. Şimdi bakmayın, yani bir İsrail kadar değiliz ama yani Türkiye Amerika'ya bölgede yani sıkıştıran bir ülke. Yani Amerika üzerinde etkimiz var. O kadar da değil yani. Türkiye hiçbir etkisiz bir ülke değil.
1: Şu beni düşündürüyor Merve Hocam. Şimdi Can Türk Hocam'ın söylediği gibi İsrail ile Türkiye arasında zaten sürekli olarak böyle alttan alta devam eder. Hani bir volkanın ağzı kapalıdır ya ama altta kaynar. Hani o kaynıyor. O magma kaynıyor çok belli. Çünkü her dakika gerilim biraz daha tırmanıyor. Zaten gerilim bu kadar tırmandığı için Yunanistan'ı Ege tarafında gıdıklıyorlar ve bu tarafa doğru göndermeye çalışıyorlar. Bu kadar çok konu varken, şimdi Mahmut Abbas'a vize verilmedi. Bu İsrail'in doğrudan Amerika üzerindeki etkisini gösteriyor. Bunu bir cebe koyalım. F-35 mevzusu tam böyle NATO'dan sonra biz çözüldü çözülecek diye bakıyoruz. Ama bu problemler varken İsrail ABD'ye o F-35'leri verdirtir mi?
2: Yani Trump
1: Çünkü
2: vereceğini söylemişti.
1: Asıl klik bence burada Netanyahu yani.
2: Valla Netanyahu artık bana bir isim gibi geliyor. Yani Siyonist lobi esasında burada baskı unsurunu
1: İşte.
2: oluşturuyor. Yani isimleştirmiş oluyoruz sadece diyebiliriz. Çünkü orada da şimdi seçimler olacak. Seçimden sonra gelen politikası değişecek mi Türkiye'ye karşı,
1: Yani
2: Filistin'e karşı?
1: Netanyahu'nun
2: Değişmeyecek.
1: laciverti gelecek.
2: Aynen. Yani o açıdan bence çok bir şey değişmeyecek. Ama şunu net olarak görmek gerekiyor. Şimdi Trump geldiğinde NATO zirvesinde hep birlikte konuşmuştuk aslında orada da. Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli bir şey dedi. Hani bu söz verdi. Sözünü tutar Trump minvalinde bir şey dedi. Dolayısıyla Trump'ın burada nasıl davranacağı, nasıl politika takip edeceği de bizim açımızdan önemli. Orta Doğu'da jeopolitik denklem değişiyor. Bence küresel sistemde artık her şey değişiyor. Ve yeni merkezler ortaya çıkıyor. O kadar çok konuştuk ki artık bunu. Ve bu merkezler içerisinde aslında şunu görmek gerekiyor. Doğu'yla Batı, Kuzey'le Güney arasında tüm ilişkileri dengede tutan tek bir aktör ortaya çıktı. O da Türkiye. Bence bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri biraz daha bu dönem içerisinde farklı bir karakterle devam ediyor yoluna. Hani burada bahsederken ikili ilişkilerde ticaretten savunma sanayine, NATO'nun geleceğine kadar pek çok başlığı ele alıyorsak o zaman denklem biraz daha çeşitlenmiş oluyor. Ama şu da bir gerçek, dediğiniz gibi İsrail'in inanılmaz bir etkisi var ya da Siyonist lobinin inanılmaz bir etkisi var. Fakat orada da şöyle bir denklem değişiyor. Bugün Avrupa Birliği üyelerinin yaklaşımı ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde gençlerin Siyonizme ve İsrail'e karşı tutumu da değişmeye başladı. Yani bizim o beklediğimiz ya da hep bize söylenen dünya da değişmeye başladı. Ben bu nedenle F-35'ler ya da işte buradaki katsa yaptırımlarıyla alakalı sürece dair artık Trump'ın karar vermesi gereken bir arka plan olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaldı ki Amerika, İran, İsrail savaşı başladığında Trump savaş ilan etmeden savaş yokmuş gibi hareket edip dedi ki bu bir çatışma dedi. Kongreyi aslında bir anlamda kadük bıraktı ya da işte bertaraf etti diyebilirim. Bir arka kapı alanı açtı. Demek ki S-400'lerle alakalı olarak ya da katsa yaptırımıyla alakalı olarak da böyle bir arka kapı açabilecekler. Hukuki olarak öyle bir adım atabiliyor. Şimdi sanırım buradaki en önemli konu birincisi Birleşmiş Milletler'deki yapılacak görüşmeyi takip etmek. İkincisi de Kasım'daki seçimlerle alakalı süreci takip etmek. Çünkü ilk aşamada Trump bunlar kaldırılacak işte bizim Türkiye'ye sürprizimiz var dediğinde çok yakın bir gelecekte olmadığını hepimiz konuştuk. Neticede bu kararlar bir günde alınıp bir günde uygulanmadı. Bir günde de kaldırılması çok zor.
1: Trump'ın hani, o kadar uzun zamanı var mı?
2: Kasım ayındaki seçimlerle alakalı.
1: Can alıcı soruyu sorayım.
2: Aynen. Kasım ayındaki seçimlerle alakalı.
1: Kasım diyoruz ya, biz şimdi Nisan'da Kasım dedik. Mart'ta Kasım dedik. Şubat'ta Kasım dedik. Haziran, Temmuz, Eylül bitiyor artık. Ekim bir ay kaldı. Hani zaten Kasım geldi.
2: Yani ama ben orada da şunu düşünüyorum, bilmiyorum hocalarım katılır mı? Ya Kasım'da ara seçimlerde Trump'ın yani cumhuriyetçiler alsın ya da almasın bence belli bir yol haritaları var. Yani o açıdan zaten ona göre gidiyorlar. Yoksa şunu düşünmek gerekiyor. Gerçekten Trump sistemde bu kadar aykırı bir isim olsaydı, Amerikan dış politikasında bu kadar zorluk çıkaran bir isim olsaydı o zaman belli şeyler değişirdi. Evet biz 3 kere suikast girişimi gördük ama değişmedi şu ana kadar
0: şöyle.
2: Hiçbir şey.
0: Yani, Kasım seçimleri var. Neden önemli? Mesele sadece parlamentoda değil. Şimdi Kasım seçimleri, ara seçimler bittikten sonra görüntü genelde Amerika'da şöyle oluyor. Başkanlık seçimleri oluyor ve başkanlık seçimlerinde parlamentonun bir miktarı, bir kanadı yenileniyor. Yani hem senato hem temsilciler meclisi. Ardından 3 yılda bir hem parlamento yani hem senato hem temsilciler meclisinin geri kalan üyeleri yenileniyor. Oradaki görüntü yani siyasetin görüntüsü, partilerin aldığı oy oranı görüntüsü bir sonraki başkanlık seçimlerinde fikir veriyor. Ve genelde de şöyle bir ortalama var. Şimdi Amerika'da başkanlar seçildikten sonra normalde 4 yıl. Bunun ilk 2 yılı bir sonraki dönemde seçilip seçilmeyeceğinin göstergesi olarak algılanır. Aslında algı meselesi. Yani Amerika'daki Kasım'daki ara seçimler bu yüzden önemli. Şimdi Trump öyle bir süreci, daha doğrusu Amerika'yı büyük yapacağım derken o kadar borçlandırdı. Mesela Hürmüz krizi Amerikan toplumunda büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor.
2: Bence travma da oldu hocam.
0: Şeyin tabii travma oldu evet, yani ben yumuşak söylemek istedim. Mesela şeyin mazotun galonu 6.40 dolara çıktı. Bu Amerikan 6.36 mı ne her neyse Amerikan tarihinde çok ciddi bir problem. Ve bir türlü Trump gelelden beri enflasyonu indiremiyor. Özellikle orta sınıf, işte başta çiftçiler olmak üzere. Çünkü cumhuriyetçiler orta sınıfa hitap eder. Orta batı, orta doğu, o hatta Amerika'nın. Bu orta sınıfın gelirini arttıramadı. Mortgage'lar patladı. Yani Amerika küresel krizin de etkisi, kendi sebep olduğu küresel krizin şeyi içerisinde kavruluyor. Ve giderek yaygın kanaat şu. Ne gerek vardı İran krizine? Özellikle işte bu İsrail'e verilen bu taviz. Mesela Biden ve demokratlar ucuz yırttı. Çünkü ilk taviz onlar verdi ama seçilemediler. Dolayısıyla demokratlar şimdi ya bizi seçerseniz biz İsrail'le olan yani İsrail Yahudi lobilerinin etkisini kıracağız şeklinde el altından sufle vermeye başladılar. Hı hı. Bütün yük yani İsrail'in arkasına düşülmesi, Amerika'nın iç borçlarının dış borçlarının artması, bütün yük Trump'a ihale edildi şimdi. Yani cumhuriyetçiler suçlu gibi. Mesela Vance'in ara ara çıkışları da o. Dolayısıyla Kasım seçimleri, şimdi Trump'ın son görevi. Trump işi bitiriyor.
1: Peki Trump değil de başka birisi başkan olsaydı mesela buradan döndürebilir miydi?
0: Şimdi onu bilemeyiz yani Mustafa Bey. Yani o şimdi hani
1: Ya şundan dolayı soruyorum.
0: Faraza olur ama.
1: Benim asıl orada sormak istediğim şey şu. Şahıslar değil. Yani ABD'nin sistemi mi çöküyor, ABD'yi başkanları mı çökertiyor? Şimdi ABD'nin süper güç olmasında üçlü bir saç ayağı var. Bunlardan bir tanesi savunma sanayi, bir tanesi askeri gücü, bir de finansal varlığı. Savunma sanayinde özellikle Körfez'deki son olaylardan sonra bence çok büyük güç kaybetti. Savunma sanayi satışlarında.
0: Tabii.
1: Yani satışları anlamında söylüyorum. Askeri anlamda zaten İran Savaşı çok büyük bir turnusol kağıdı oldu.
0: Yorgun bir
1: Amerika'nın kendi müttefikleri de dedi ki bir dakika ya bu kendini de koruyamadı. Biz yani yapamadı, bizi nasıl koruyacak muhabbetine girdiler.
0: İşte bunların hepsinin siyasi faturası Trump'a kesilmiş durumda.
1: Finansal olarak da baktığımızda hocam mesela

0: Son yıllar %70'lerden %74'lerden dünya ticaretinde kullanılan doların miktarı %50'lere kadar geriledi. Daha çok
1: işte doları güçlendireceğiz işte dediler.
0: UN'in şeyi arttı, gücü arttı ya da ülkelerin kendi paralarıyla yaptığı ticaret arttı. Yani zaten Trump olmasa da sanki Amerika bu krizi
1: ama fark etmez. Şimdi Amerikan iç siyasetinde bunun birinin fatura edilmesi lazım. Bir günah keçisi lazım.
0: Tabii.
1: Trump şimdi 40 trilyon dolar açıkladı borcunu Amerika'nın. Şimdi Amerika 40 trilyon dolar borca girerken bu sene Çin daha geçtiğimiz günlerde 1 trilyon dolar ticaret fazlası verdiğini açıkladı. Şimdi bu Amerikan kamuoyunda özellikle demokratların eliyle yani siyaset farklı. Çünkü şöyle düşünün bakın Amerikan kamuoyu Türkiye'deki gibi Türk kamuoyu gibi dış politika iç politika meraklısı bir kamuoyu değildir. Apolitik bir toplumdur. Amerika'da siyaset veya mesela seçimlere katılım bile %40'ları %50'leri gördü mü ooo derler. Yani müthiş bir şeydir. Her türlü kolaylık vardır. Ama Amerikan toplumu şuna çok dikkat eder. İşte mortgage krizi, markete gittiği zaman enflasyonun artışı.
0: Oradan kendini etkileyen.
1: Enerji. Buna baktığı zaman bunun faturasını keser. Ve orada bir Amerikan toplumu zannettiğiniz gibi de çok böyle hani okuyan eden mesela komplolara inanan çok şey var. Mesela uzaylıların aralarında yaşadığına inanan çok ciddi bir kitle vardır Amerika'da.
0: Zombi istilasına hazırlanıyordur.
1: Dolayısıyla Amerikan toplumunda dedikodu, algı mekanizmaları çok çabuk yaygınlaşıyor. Şimdi demokratlar belden aşağıya vurmaya başladılar. İşte bu Trump'a fatura. Dolayısıyla bu seçimler belki de hani yakın dönem Amerikan tarihinde belki de hiç bu kadar ara seçimler önemli olmamıştı. Çünkü cumhuriyetçilerin ağır bir darbe alacağı ve özellikle bir sonraki başkanlık seçimlerine kadar toparlayamayacağı düşünülüyor.
0: Cüneyt Hocam, diğer taraftan Trump'ın son açıklamaları içerisinde tam bu Birleşmiş Milletler öncesinde konuşulan bir mevzu. Danimarka Krallığı ve Grönland'la anlaşmaya vardık diyor. ABD, Grönland'ın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerine kalıcı kontrol sağlayacak diyor. Yani Grönland'ı aldık diyor.
2: Ya bir anlaşma yok. Yani alındığına dair bir anlaşma yok ama oranın herhalde stratejik bir üs olarak kullanılması konusunda bir ittifak var. Yani bunun üzerinde bir uzlaşma var. Bu konu aslında daha önce de gündeme geldi. Bu konuyla ilgili hatta bir yasa tasarısı da hatta Trump'a yetki veren bir yasa tasarısı alması için orayı. Ama bu şey olmadı yani meclisten veya o meclis sistematiğinde görünmedi. Şimdi buradaki durum şu benim anladığım kadarıyla. Trump Danimarka'yla bu konuyla ilgili bir uzlaşıya vardı ama bunu bir bizim anladığımız anlamda bir iki ülke arasındaki antlaşma bağlamında değil de bir stratejik planlama çerçevesi içerisinde yürütme organları arasında bir ittifak veya işte bir biçimde bununla ilgili bir uzlaşım metni üzerinden değerlendirecek. Bu konu, bu Grönland meselesi aslında geriye dönük bakıldığında emsali olan bazı adaların Amerika tarafından alındığı, bedeli ödenerek alındığı bir durumu var geriye dönük. Belki ilerleyen dönemde bir adım sonrasında biz Amerika Birleşik Devletleri'nin burayı almayla ilgili bir adım atmasının da gündeme gelebileceği bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Zaten bu Grönland Adası Danimarka Anayasası'na göre de kendi içerisinde özel bir yapı. Birkaç kere bağımsızlık içinde referandum yaptılar. En son ankette ayrılırsak, yani biz Danimarka Krallığı'ndan ayrılırsak, ekonomik olarak büyük bir zarar görürüz şeklinde bir anket sonucu çıkınca bu ayrılma süreci durduruldu, askıya alındı. Ama Grönland'ın böyle bir niyeti veya oradaki topluluğun en son yapılan referandumda %60'ın üzerinde ayrılma yönünde irade koyduğu da gündemde. Bence buradan da siyaseten istifade ediyor Trump. Oraya bazı şeyler vaat ediyor o alana. Bu toplumsal olarak da bir karşılık buluyor.
0: Grönland niye stratejik Merve Hocam?
3: Grönland yani Arktik Okyanusu, Kuzey Atlantik ve Avrupa arasında son derece önemli bir yer. Ve buradan iki tane temel rota geçiyor. Bir tanesi Kuzey Deniz. Rusya odaklı. Bir tanesi de Kuzeybatı geçiş dediğimiz alan. O da Kanada ve adalar odaklı. Yani şimdi Grönland'la alakalı biz bu adımı gördük. Ama büyük ihtimalle yakında Kanada adımını da görürüz diye beklemek gerekiyor. Çünkü her ikisi de Kuzey Kutbu içerisinde, Arktik bölgesi içerisinde birbirini tamamlayacak alanlara sahip. Amerika 1951 yılından beri burada. Yani biz sadece burada asker

0: askeri olarak belki varlığını arttıracağından bahsedebiliriz. Pitufuk üstü üzerinde zaten pek çok askeri var ve şu açıdan az önce hocamın dediği noktayı desteklemek için şunu söyleyeyim. Amerika'nın askerlerini oradan çekersek büyük ihtimalle Grönland'daki insanlar ekonomik krize girerler. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında
1: bir de
0: bölgede
1: şey,
0: o ekonomiyi
1: yani bu
0: canlandırıyor.
1: Bizim aslında Hürmüz'de konuştuğumuz, Mendeb'te konuştuğumuz, Malaka'da konuşacağımız hocamın dediği gibi Panama'da, yani bu deniz alanlarının kontrolü için stratejik yerlerden birisi. Yani kuzey hattını bu şekilde kontrol edersiniz.
2: Şimdi esasen 1917'den itibaren ilgileniyor oraya. Bu yeni değil.
1: Tabii.
2: Şimdi Virgin Adaları dedikleri 3 tane ada var. Oraları 25 milyon dolara aldılar o dönem. Ama bu seferki fark şu. Ben biraz böyle Danimarka basınını takip ettim bu Grönland meselesini izlerken. Danimarka hükümeti şöyle bir teklif götürmüş Amerika'ya. Yani NATO üzerinden egemenliğin devri değil de stratejik kontrol. Çünkü benzeri bir olay önümüzdeki günlerde bir yerde daha olacak. Onu da şimdiden söyleyelim. Doğrusunun ne olduğunu bilsin izleyicilerimiz. İzlanda. Şimdi İzlanda NATO üyesidir. Ama askeri yoktur. Peki İzlanda niye askeri olmadığı halde NATO üyesidir? İzlanda'da hemen Grönland'ın arkasında, daha doğrusu biraz daha Atlantik hattında ikinci bir üsttür. Şimdi İzlanda'ya da sıkıştırdılar. Şimdi Grönland meselesi üzerinden okunduğu için mesele, hani pek İzlanda kamuoyu buna başladı ama bize de yansımadı. Önümüzdeki günlerde İzlanda meselesi de gelecek önümüze. Şimdi İzlanda'ya da NATO üzerinden Trump şöyle bir sıkıştırma yapıyor. Ya asker besle, yani 300-500, ya da bana izin ver, ben buraya 3000-5000 asker yerleştireyim. Çok önemli bir üs kurmak istiyor İzlanda'ya Amerika. İzlanda da şundan korkuyor. Ya benim diyor zaten epi topu 100 bine yakın bir insan yaşıyor burada. Sen buraya bir 20 bin 30 bin Amerikan askeri getirdin mi adayı işgal etmiş olursunuz. Tabii. Peki bunu böyle yapmayalım, ne yapalım? İşte İzlanda'nın çeşitli bölgelerinde işte stratejik kontrol merkezleri, radar ağları, efendim.
1: Teknolojik olarak bunu yapalım yani.
2: Evet, yani
1: fiili asker değil.
2: Deniz limanlar bunlarla ilgili mesela açmayı planlıyorlar. Amerika onu zorluyor. Şimdi Grönland meselesi bu şekilde çözüldü. Yani egemenlik hakları tamamen Danimarka'da kaldı. Hocamın da belirttiği gibi. Çünkü Grönland halkı da istemedi. Çünkü onlar Avrupa kültürüne aitler. Ama artık stratejik kontrol Grönland'da NATO üzerinden olmak kaydıyla. Tabii bu ne kadar olur ayrı konu da. Şimdi bir anlamda Avrupa'da artık Amerika ile hani Amerikan koruması hani olmaması Avrupa'yı korkutunca, çünkü Avrupa ordusunu da kuramıyor. Bir anlamda hani Danimarka'ya da çok baskı yaptı mesela Almanya, Fransa. Ya hani bari sen çıkma ortalığa diye. O yüzden
3: bir de seninle uğraşmayalım.
2: Evet, bir de seninle uğraşmayalım. En azından Amerikan koruması o hatta devam etsin şeklinde. Bu yüzden bu bölgede yakın zamanda daha çok Amerikan askerlerini görmeye başlayacağız. Bir de bu adamların altın kubbe meselesi var. Onun için ileri düzeyde ve en önemlisi, adamlar çaktırmadan uzaya silah yerleştirmişler. Geçtiğimiz günlerde satır aralarında çıktı. Hani hatta Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dedi ki ya biz uzaya silah yerleştirilmesine karşıyız. Demek ki ufak tefek küçük başlıklar halinde artık balistik füzeleri yerleştirmeye başlamışlar. Star Wars. Bu da orası o yüzden önemli. Çünkü geniş radarlar, açık bir bölge. Kontrol için.
3: Merve hocam, siz tamamlayın, bitireceğim.
0: Hocamın kaldığı yerden devam edeyim o zaman. Bu altın kubbe çok önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 2026 yılında uzay gücüyle alakalı bir karar aldı. Ve bu Grönland konusunda değil, aynı zamanda hocam da dedi. İzlanda ve Birleşik Krallık'la birlikte üçlü bir güvenlik alanı var. Bence Birleşik Krallık'taki son gelişmeler de bununla bağlantılı olarak. Çünkü Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'nın bir anda ayrılacağız deme noktasında adımlar atması Grönland'dan bağımsız olarak ele alınamaz. Buradaki bu yapı gittikçe bozulmaya başlıyor. Trump neden geçtiğimiz günlerde Kuzey İrlanda ile alakalı ya da bölgeyle alakalı açıklama yaptı? Yani hani biz seçimlere odaklanıyoruz ama dediğim gibi arka planda Amerika'nın farklı bir politikası var ve devam ediyor. Bu şimdi başlamadı, Biden döneminde de vardı. Ama biz o zaman bu kadar net olarak açıklandığını görmüyorduk. Bu açıdan işte uzay gücü ile alakalı yaptığı açıklamalarda şöyle bir şey vardı. Şimdi 1951'den beri zaten Amerika Birleşik Devletleri burada. Fakat Amerika Birleşik Devletleri kıtalar arası balistik füze tespitini yapıyor. Bunları izliyor, verileri topluyor. Kısacası kendisi için burada kuzey bölgesinde bir erken uyarı sistemi var. Ve bu erken uyarı sisteminin